0: Sonra da diyorlar ki işte Oytun Hoca çok mütevazı, çok güzel bir insan.
1: Hayır, adam zaten fotoğraf çekelim mi demiş. Bu enerjiyi sarf etmiş zaten. Sen şimdi yemek yiyorsun, biri dikilmiş o, fotoğraf çekelim mi diyor. Çekilmesem ne? Neden çekilmeyecek? Adam zaten seni gelmiş orada. Hayatında o kesintiyi oluşturmuş. Yerine oturttu, çekiver işte. Ya şunu demek istiyorum. Bu da bir empati. Bak şimdi. Empati ne biliyor musun? Sen şimdi bu program yapıyorsun değil mi burada?
0: Evet.
1: Sen burada bu işten bir sosyal statü kazanıyorsun. Doğru mu?
0: Allah'ım.
1: Ve senin burada bir ekmek paran var değil mi?
0: Evet.
1: Peki ben bugün buraya gelirken yani araba kaza yaptı.
0: Allah korusun.
1: Dinle beni ama.
0: Tamam, bilmiyorum.
1: Ben çok kötü etkilendim bundan.
0: Tamam.
1: Tamam. Buraya oturduğum zaman sana empati yapıp şunu demem lazım mı benim? Kendi derdime düşmem lazım. Ya çok acıdı, keşke programa gelmeseydik. Ya ne yaptım mı ben demem lazım. Yoksa bir dakika ya, bu bir program. 1,5 saat, 2 saat buradasın. Bunu benim burada bu kızı üzmemem, seyirciyi üzmemem lazım deyip görevimi yapmam lazım. Bence B şıkkı. Tamam. Görevimi yapmam lazım benim.
0: B diyorum hocam, doğru mu?
1: Bu nedir o da? Bu da duygusal bir olgunluktur. Tamam. Yani kendi yaşadıklarını buraya yansıtmamak. O çok önemli bir şeydir. Mesela adam evde hanıma kızıyor, çocuğa kızıyor, gidiyor oradaki personele bağırıyor. Hayır, o evde kaldı. Bu çok önemli. Bakın, duygusal eğitim çok önemli. Hani bir kader kurbanı var ya, kader kurbanı dediğimiz şey duygusal eğitimsizliktir.
0: Hmm.
1: Evet. Çünkü vücudundan evet, bir adrenalin boşalıyor ve sen diyorsun ki ben tetiğe basarım. Tetiğe basarsan müebbeti yersin.
0: Kader kurbanı.
1: Kader kurbanı bir duygusal eğitimsizliktir. Hmm. Her zaman eğitim şey değil ki.
0: Peki, Türkiye'nin şu anda en önemli 3 sorunu. 3 tane olacak. 4, 3.
1: Bir tanesi gerçek eğitim.
0: Eğitim.
1: Eğitim. İki. Özellikle üniversite eğitimi. İki. Açabiliriz sonra bunu.
0: Tamam, açacağız. Şeyde ikinci yarıda açacağız.
1: Ondan İki. Sonra eğitimin duygusal tarafı, onu da eğitim diyelim. Yani örf adet eğitimi, onu da eğitimin altına sokabilirsin.
0: Kültürel eğitim.
1: Kültürel eğitim. Tamam. Esas da şey diyelim buna, sokak eğitimi diyelim.
0: Sokak eğitimi.
1: Ondan sonra onu içine sokabilirsin.
0: Hı hı. Toprak eğitimi falan.
1: 3, sınav sistemi.
0: Hmm.
1: Sınav sistemi eskidi. Onu şey yapmak, revize etmek lazım. Bir hı. de çocukların, gelecek nesillerin hazırlanması. Yani gelecek nesiller nasıl hazırlanacak? Yani bu benim için çok önemli.
0: Çok güzel. Aslında bunu bire mi koysak ya?
1: Yani? Evet. Gelecek nesli nasıl hazırlayacağız? Yani o benim için en önemli şey.
0: Bunu bire koyalım. Çünkü aslında programımızın ikinci yarısında sevgili Oytun, şeyden bahsedeceğiz. Bugün de gündem olması itibariyle çocuk akran zorbalığı meselesi. Bunu bir konuşalım. Niye biliyor musun? Akran zorbalığı meselesini, sen sosyal sermayesi çok güçlü bir insansın. Benim nercizane durum bu. Şimdi bu gözlem yeteneği, sokağı çok iyi biliyorsun. Aslında sahadasın, değil mi? Çocukların duygusal olarak nasıl eğitildiğini ya da nasıl örselendiğini de çok iyi biliyorsun. Dolayısıyla bunların hepsini toplarsak gerçekten şu an ne durumdayız? Çünkü arttı mı bizim fazla görüyoruz gibi bir klişe soruyu da hemen eklemek istiyorum.
1: Şimdi medyanın gelişmesiyle tabii daha fazla görüyorsun. Ondan bu hep vardı. Bunu soralım. Bilmek lazım. Soralım. Ondan sonra ama mesela, şöyle bir şey var.
0: Kötü ne? Kötü nedir? Onu da şey yapalım. Yani senin sevgili Oytun Erbaş'ın gerçekten en ekonomik olarak kuracağı cümle kötülüğe dair ne olabilir?
1: Zarar vermek ya.
0: Zarar vermek.
1: Mesela ben bu şunu ben kırıyorsam burada zarar vermek. En büyük zarar vermek ne? Öldürmek. Zaten öldürmek bütün kadim bilgide yasak değil mi?
0: Tabii.
1: Bitti. Öldürmeyeceksin. Öldürme, zarar vermeyeceksin. Mesela esasında diyorsun ki birini bıçaklamak, o da öldürmektir. Çünkü bilmiyorsun ki. Orada hangi organa zarar vereceğini bilmiyorsun. O zaman adam yaralamak da benim için öldürmek. Birini yaralamayacaksın. Yani vücut bütünlüğünü bozan her şey öldürmektir.
0: O zaman kırmak da aynı şey.
1: Ha tabii.
0: Yani kalp bütünlüğünü
1: tabii,
0: de bozmayacaksın.
1: Tabii tabii tabii. Bozmuş, kırmayacaksın insanda. Kırmayacaksın, dökmeyeceksin. Bunu yapıyorsan öldürüyorsun demektir.
0: Hı hı.
1: Gerek yok buna.
0: Şimdi bu kırmayacaksın dediğimiz zaman aslında bir taraftan da aslında kırılan da bir tarafımız var. Onu söylemek istiyorum.
1: Evet.
0: İşte Oytun Erbaş da kırılıyor.
1: Tabii, evet.
0: Tamam işte bunu
1: ama şimdi soruyorum. Duygusal kırılganlığı eğitebilirsiniz.
0: Hı.
1: Mesela annem beni eğitir. Duygusal kırılganlığım, yani enduransım, sertliğimi arttırabilirim. Yani ona dayanak bulabilirim. Ama vücudum öyle değil. Vücudunu ya, şey yapamazsın.
0: Değil, vücudu sormuyorum zaten. Duygusal olarak.
1: Duygusal kırılganları önleyebilirsin.
0: Niye mesela? Mesela ne kırar?
1: Beni mi? Beni kıran şey şudur hayatta. Pek kıran bir şey yok da gereksiz değer verdiğim zaman harcadığım insanlara kırılırım bazen. Yani boş işler yani. Mesela onu artık eskisi gibi yapmıyorum mesela. Çok hızlı tanıyabiliyorum insanı. Eskiden 3 gündü, 4 gündü bu. Şimdi 10 dakikaya düştü bu tanıma sürem.
0: Gerçekten.
1: Tabii de hemen. Ben niye bakıyorum biliyor musun? İş yapıyor mu yapmıyor mu diye bakıyorum.
0: Yani beynimiz koşu bandında.
1: İş. Yani iş üretiyor mu yani?
0: Evet. İş üretiyor mu? Burada bir soruyu koyalım. Bu başlıklar üzerinden ikinci yere geçelim.
1: Çay geldi, bitirebiliyorum.
0: Devam edelim. Sen devam et dostum. Programımız devam ediyor. İkinci yarıda muhteşem sohbetimizle devam ediyoruz. Profesör Doktor Oytun Erbaş'ta Hayatta Sorular programına devam ediyoruz.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
0: Hayatta Sorular programından hepinize hayırlı geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, çok güzel yorumlar yazmışsınız. Sizleri seviyoruz efendim ve konuğumuza dönüyoruz. Sevgili Oytun, şimdi dedik ki biri alalım dedik akran zorbalığı meselesini. Akran zorbalığı meselesini konuştuktan sonra 3 maddede sıraladık değil mi? Ne dedik? Kültürel eğitim, eğitim ve sınav sistemi. Şimdi ilk o sonda konuşacağımızı müsaadenle biri alıyorum. Çocukların gelecek nesillere hazırlanması hususundaki o muhteşem, o atletik zekanızı efendim, muhteşem cümlelerinizi bekliyoruz. Buyurun.
1: Şimdi bir kere çocukları yetiştirirken, şimdi bir çocuk beyindeki sinir hücre sayısı senden benden çok fazla. Bunu evet. Bilmek lazım. Çünkü her yaş bir sinir hücresi kaybediyoruz. Sinir hücresinin en fazla olduğu yıllar, bir kere ergenliğe kadar artmaya devam ediyor. Bir ergenlikte de bir pik yapıyor. Yani ergenlikte nasıl oluyor biliyor musunuz? Normal sinir hücre sayınız iki katına çıkıyor. Ama ergenlikte beyninizi bir kalıba döküyorsunuz. Yani ergenlikte nerede yaşıyorsanız beyninizi bir kaba döküyorsunuz. Ergenlik çok önemli bir şey. Önce anne karnında sinir hücreleri artar. Doğumdan sonra biraz azalır çünkü anne karnında çıldırmıştır sinir hücreleri.
0: Evet.
1: Sonra çocukluk çağında sinir hücreleri sayıları artmaya devam eder, dallanır, budaklanır ama çılgın değildir. Yani çocukluk çağı böyle daha şey bir çağ. Doğrusal, yani düz bir çağdır. Yani yukarı doğru gider ama şöyle bir gidiş. Ergenlikte şöyle gidiyor. 90 dereceyle sinir hücre sayısı artar. O zaman çocuğunuzu bir kalıba dökmeniz lazım. Şimdi bunu bir kere konuşalım. Ama o zaman en büyük kalıp neresi?
0: Anne.
1: Hayır. Anneden daha ziyade hangi çağ? Ergenlik. Yani kaç yaş? Kızlarda 8, oğlanlarda 9 yaş. Östrojen ve testosteronun başladığı çağlardır. Östrojen ve testosteron bütün beyninizi gübresi gibidir. Çıldırtır. O zaman siz o çağları eğer iyi kullanırsanız o adam çılgın bir şey olur. Sanatçı olur, bilim adamı olur. İyi demir ustası olur, iyi ondan sonra ne diyelim ona boya ustası olur, iyi bir olur da olur yani neyse. O zaman demek ki sizin eğitim sisteminizde 8 yaş, 9 yaşı yani ilkokul 2. sınıftan itibaren çok iyi bir eğitim vermişler. 1. sınıf bunlar anaokulları bunlar. Anaokulda verecek şeyler belli. Şefkat, temel duygular ne onlar mesela? Arkadaşına vurma bakayım. Olmaz. O zaman hadi bize yardım edelim. Simitimizi bölüşelim. Böyle primitif şeyler. Öyle manyak manyak şeye gerek yok. Bir de millet bakıyorum ben şimdi. Çocuk 4 yaşında satrancı. Ya ne satrancı, Allah'ını seversen. Boş işler yine. Bunlar yine ne? Yine entelpi dediğimiz, yani entelpi işte. Yani yapay entellikler. O zaman çocuğumuzu ne yapacak? Çocuk yolda oynayacak. Çocuk yolda düşecek. Çocuk yolda yuvarlanacak. Çocuk sosyal statüsünü anlayacak. Evcilik oynayacak. Futbol oynayacak. Yani kendi şeyiyle, akranlarıyla bir sosyal iletişim işine girecek. Ondan sonra adamsa küçük adam olmaya meyillenecek. Küçük adam nedir? Kahveye gidecek, adamların lafını dinleyecek. Küçük adamsın ya, ben de bir şey biliyorum. Kahve içeceksin, adamsın ya, sonra evde gidip kusacaksın. Çünkü küçükken kahve içtim, kusarsın, midini irite eder. Kızsan da küçük anne olmaya çalışacaksın. Evcilik oynanacak. Bak bunlar çok önemli. Sosyal rol çok önemlidir. Sosyal rol yüklemezseniz gelecekte de başınıza LGBT çıkar. Bu çok önemli. Çünkü cinsiyet insanda öğrenilmiştir.
0: Bir daha o cümleyi alalım. Çok güzel bir
1: cümle. Cinsiyet insanda öğrenilmiştir. İnsanın cinsiyeti testosteron ve östrojen bağımı değildir. Cinsiyet insanda yüklenir. Dışarıdan yükleyeceksiniz. Bu çok önemli. Yani size şunu söyleyeyim. Şimdi senin beynini çeksek, kadın beyni var MR'da. Benimkinde de erkek beyni var. Bu hiçbir şey söylemeseydik. Bir bilene beyinlerimizi göstersek, hiç bu erkek kadın demesek, belli ölçümlerle kadın ve erkek olduğumuz belli beyinlerimizden. Bazı yerlerimiz büyük, bazı yerlerimiz küçük. Kadın ve erkek arasında
0: mesela
1: böyle farklılıklar var.
0: Nasıl şurası?
1: Boş ver onları. İçine söylüyorum. Ayrıntıya girme. Ayrıntı boş iştir. Bir adam ayrıntıya giriyorsa bir konuyu bilmiyordur. Dinle.
0: Hayır hayır, estağfurullah. Hep ben hiçbir şey bilmiyorum.
1: Öyle değil ya. Bir dinle beni şimdi.
0: Tamam.
1: O zaman erkekle kadın arasında beyninde fark var mıdır? Yani bir şey olarak anatomik fark var mıdır? Vardır. Ama ben seni erkek gibi yetiştirirsem ve erkek olmayı, sen erkeksin deyip, seni erkeklerin içinde büyüttürüp erkek kimliği yüklersem, senin beynin erkek olmaya başlıyor. Bana da eğer kız hareketleri yüklersen benimki de kızlaşmaya başlar.
0: Bu tehlikeli bir şey.
1: Yani sen kız olursun, ben kız olurum, sen erkekleşirsin.
0: Tamam.
1: O zaman bunu kim yüklemeli? Toplum, aile, erkek ve kadın kavramını çocuğuna yüklemelidir. Bu ne zaman başlar bu? Doğduğu anda başlar. Doğduğu anda. Mesela erkek çocuk. Erkek çocuğun özellikleri vardır. Erkek çocuğun nesi vardır? X-Y'dir ve bir testisi vardır. Testis İngilizce'de testify'den gelir. Şahitlik etmektir. Kadının yumurtalıkları var, içeride görünmüyor. Onun için erkekse artık erkek gibi yetiştirmelidir. Onun için erkeğin nesi vardır? Bir saç kesimi vardır. Erkek dedesiyle beraberdir, dayısıyla beraberdir, amcasıyla beraberdir. Erkek çocuk sevilir ama çok sevilmez. Yetili ölçüde sevilir. Çok fazla şımartılmaz. Çünkü o dayanıklık ve endurans kriterleri taşır. Çünkü erkeğin özellikleri budur. Kas ve kemik gücü yüzünden endüredir. Yani dayanıklıdır. Nasıl yani? Şu kavanozu açıver bakayım oğlumdur. Bu çok önemli. Oğlum bir pazara gitti, annene yardım ediver bakayım. Çok ağırmış. Ne demek bu? Sen kaldırırsın. Kaldıramasa da boş ver. Beynine şunu vereceksin. Erkek bir şeyleri taşır. Kas gücü. Erkek bir şeyleri açar. Yerde yuvarlanınca. Ellerini sık bakayım. Yıka ellerini. Hadi erkekler ağlamaz. Hadi bakayım. Sen oğlan çocuğusun. Canavar gibi olursun. Bak. Sen erkekler ağlar ağlamaz mı? Ama ağlamaz. O metafordur. Ağlamaz. Erkekler ağlar. Ama ağlamaz. Gizli gizli ağlar. Bunlar toplumun bize yüklediği toplumsal cinsiyettir. Kızlara da saçlar taranır. Bebeğin. Ev kurulur. Evcilik oynanır orada. Evcilik. Bu ev vardır orada. Evcilik yaptırılır. Ve çocuk bakımı. Maternal behavior öğretilir. Yani anne olma. Çünkü kadının erkeklerin en büyük farkı doğurabilmesidir. Bir rahiminin olmasıdır, bir uterusun olmasıdır. Zaten LGBT'nin amacı budur. Rahimi yok etmektir. Doğurganlığı yok etmektir. O zaman çocuklara ilk önce ne vereceksiniz? Cinsel bir kimliği ne yapmanız lazım? Yüklemeniz gerekiyor. Mesela çocuğun saçları uzun. Siz diyorsunuz ki çocuğun saçlarını öyle olsun. Olmayacak. Kestireceksiniz. Yani o saç olmayacak. Yani gelmeyecek. Şimdi kız mesela dedi ki işte ben futbol oynasın. Ama kız futbol takımında. Erkekler de var. Olsun. Ama sen kızsın ha, bak dikkat et. Kızlar da çok önemli. Yumurtalık yani dikkat et kızım. Ya ne alakası var? Boş ver. O yumurtalık yani dikkat et şu. Senin yumurtalığın var canım benim. Yani bu çok önemli mesela. Biz mesela dikkat edersen şunu yapmak lazım. Hı. Bir yere giderken sen oğlansın dikkat et. Neden? Torbalara dikkat et. Yani herkese şunu söylemek lazım. Sende testis var. Sende yumurtalık var. Hani çünkü çocuk bilmiyorsun ki sen iç organları bilmiyorsun. O zaman bir iç organ eğitimi.
0: Bak, kaç yaş mesela bu?
1: Bu küçükkenden beri mesela artık yavaş yavaş 6 yaştan sonra 5 yaştan sonra yavaş yavaş senin yumurtalıkların, senin işte çocuk nereden doğuyor? Bir kız doğuruyor yani. Bak kimler bebek sahibi olur? Kızlar. Çünkü kızların rahim var. O zaman ilkokul çağına itibaren iç organ bilgisini vermek gerekiyor. Bak en önemli yaş 8-9 yaşlar. Nöron sayısı çok artıyor. Her şey öğretilir. İlkokulları bana ver, ben nesil değiştiririm.
0: Gerçekten.
1: Evet, evet. İlkokulda sadece teorik eğitimler değil, çok pratik eğitim vermek lazım.
0: Hangi dersleri eklersin, hangi dersleri
1: mesela
0: çıkartırsın?
1: Mesela tohum yetiştirme. Hı. Ondan sonra.
0: Ne güzel.
1: Tohum yetiştirme dersi mesela. Tohum ne demek? Şimdi bir şey söylüyor. Bizim çok benim hoşuma giden bir şey var. Şimdi bir insan bir hücreden oluşuyor değil mi? Annesinin rahimine düşen. Bir hücre. Hı hı. Senin o zaman tırnağındaki DNA ile gözündeki DNA aynı. Ama biri göz, biri tırnak. Çünkü farklı yerler aktif oluyor. Gözünde göz genleri olan bölge, tırnakta tırnak bölgeleri. Peki neden gözünde tırnak olmuyor? Yani sapıtamıyor mu bu? Sapıtsa ya bir gün ya, sapıtmıyor ya. 8 milyar ben insan gördüm, gözünde tırnak çıkan yok. Lan nasıl sapıtmaz ya? Bir de sapıt ya. Şimdi anladın mı? Şimdi o zaman ne anlatıyoruz çocuklara? Evladım, bak bunun DNA'sı var, bu tohumu. Ama biz bu tohumu ekeceğiz. Hı. Sen şimdi şeftali ektiğin zaman bütün şeftalilerin şekli aynı mı oluyor?
0: Hayır.
1: Aynı tohumdan çıkıyor bu ya. O zaman ne anlatılacak orada? DNA ne demek? Epigenetik ne demek? Yani bir tohumdan farklı meyveler çıkıyor. Yani tek şeftali ekiyorsun. Bir şeftali küçük oluyor, bir şeftali büyük oluyor. Birinin kabuğu buradan oluyor. Bu farklılık nasıl oluyor? Yani bununla beraber biyoloji eğitimi. Toprak eğitimi. Toprak ne demek ya? Ne var bu toprakta? Bak çoğu şu anda insanlara sor. Toprak nedir de? Ya toprak ne bileyim. Hani içinden bir şey çıkan bir şey. Toprak bir mucize ya. Toprak bir mucize. Peki güneş ne yapıyor? Fotosentez ne demek? Bizim şöyle fotosentez. Karbondioksit alıyor. Işıktan birleştiriyor. Nişasta oluyor. Böyle değil. Bunu sezerek, anlayarak şu kloroplasttan çıkmamız lazım. Kaç kişi mitokondri gördü mesela? Şimdi herkes anlatıyor. Hücrede mitokondri var. Nerede lan bu? Endoplazmik retikulum ne? Bunu gerçekten görerek, bilerek bunlar öğretilecek. Onun için biyoloji öğretmenleri olsun, fen öğretmenleri olsun, doktora ya da yüksek lisansı olması lazım. Yani çok sağlam insan yapmak lazım bunları. Hı hı. Demek ki nasıl bir eğitim olması lazım? Pratik bir eğitim. O zaman herkes fasulye çıkaracak. Sonra fasulyenin içine diyecekler ki fasulye sizce daha hızlı ne uzatır? O diyecek ki bak bakalım bir bluetooth ne yapıyor fasulyenin büyümesini? O bluetooth yapacak. Çocuklar denemeye, experience'a başlayacaklar. Deney yapacaklar. Bizim eğitim nasıl biliyor musun? Aynı sınav sistemiydi. A dizisi, B dizisine kaç defa döndü, C'ye kaç defa döner hikaye. Hep dönüyor. Hep ona döndü zaten onlar. Kağıdın üzerine dönüyor onlar. Ama ondan sonra realitede bir şey olmuyor. Bak bugün benim için elektronik mühendisliği ne biliyor musun? Elektronik mühendisliği televizyonu açıp tamir edebilen bir adamdır. Bugün kaç elektronik mühendisliği in-house'ya aldı? Hiçbirisi. Almadı. Bugün tıp. Lan çoğu tıpçı sarılık görmeden mezun oluyor. Mesela diyorsun ki gözler sararır. Çocuk böyle. Evet. Sararır. Ama hiçbir sarılık görmedi. İdrarı sararan bir insan görmedi sarılık olduktan sonra. Vallahi görmedi. Gel ezbere eğitim. Ve bir şeye fotoğrafına bakmadı. Bu sefer çocuk ne yapıyor? Sarılığı tanıyamıyor. Önce tıp fakültelerini de iyileştirmek lazım. Mesela ben hep söylüyorum. Çoğu tıp fakültesi şu anda hastanesi yok özellerin. Kendi hastanesi yok. Afiliye. Özel hastaneye afiliye etmişler. Bu sefer özel hastanede özel insanlara gittiği için, para verdiği için ne yapıyor? Tıp öğrencisi yanında istemiyor. Peki onlar nasıl görecekler doğumu? Nasıl görecekler sarılığı? Nasıl görecek? Acaba özel tıpta okuyanlar sacın dibine baktı mı acaba? Göbeğine baktı mı insanlar acaba? Çünkü göbekte sedef olabiliyor, psoriasis oluyor. Ensede olabiliyor saçın içinde. Şöyle bir eline baktılar mı acaba? Bir hastaya baktılar mı acaba? Hayır. Ellemediler bile çoğu. Herkes yine aynı A dişisi, B dişisi. Söyle bakalım sarılığın en sık sebebi nedir?
0: Sarı.
1: Öğretmenim hepatit, Bravo. Hangi hepatit? A. 100.

0: bravo çıkabilirsin. Peki hepatit gördün mü? Hayır. Ezber. Yani bu boş iş bunlar. Bunlar bunu siz şeyde açık öğretim yapın o zaman tıpları. Gerek yok ki okula. Pratik eğitim lazım. O zaman mühendislikte pratik eğitim. İlkokulda pratik eğitim. Pratiğe dayalı bir eğitim. Mesela nasıl yapılır? Mesela şunu diyeceksin. Biz öğrenciye şunu soruyoruz. İnsülini say bakalım etkilerini. Hocam kan şekerini düşürür. Evet. Mitozu arttırır bölünmeyi. Evet. Protein sentezini arttırır. Peki şunu sorayım ben size. İnsülin nasıl bulundu? Yani nasıl bulundu? Bak şu anda insülin nasıl bulunduğunu hikayesini kimse anlatamaz. Neden? Bilmiyor çünkü. Peki insülin nasıl bulunduğunu bir adam bilmezse bir şey bulabilir mi? Bulamaz. İşte bu ezberci eğitim tarzıdır. Küçük Google'cıklar yaratmak. Google'cık o eskiden de o küçük Google'cık. Şimdi Google var artık. Google'cık yaratmaya gerek yok ki artık. Bana şöyle oldu. Anlat bakayım büyüme hormonu nasıl bulundu. Kim nasıl bulundu anlat bakayım. Google büyüme hormonu nasıl bulundu ya? Hani adam ne yaptı da bu hormonu buldu? Biz bunu bilemeyiz. Mesela şunu Türkiye'de çok az insan bilir. DNA nasıl bulundu ya? Yani Watson ve Crick DNA nasıl buldu? Ama bize DNA say bakalım. Adenin, guanin, sitozin, tim. Hemen. RNA'da urasil var hocam. Tebrikler. Bitti DNA. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu olmaz.
1: Bunu pratik nasıl yapacak?
0: Bu pratik nasıl olacak? Laboratuvar eğitimiyle olacak. Herkes DNA izole edecek. Nereden? Mesela gidecek. Şeyden çilekten DNA izole edecekler. Sonra DNA izolasyonu nasıl yapılıyor? DNA nasıl ilk bulundu? Hikayesi nasıl oldu? Yani mesela şey var ya bu bizim Marie Curie. Marie Curie nasıl buldu şey ya radyoaktiviteyi? Yani şöyle mi oldu? Düşünüyordu. Ha radyoaktivite. Böyle şey olmadı. Bu kadın neler yaptı bu kadın? Delinin biri o. Onun hikayesi ne? Bir de bilim adamına şöyle anlatmak lazım. Bizim Türkiye'de bilim adamı şöyle oluyor. Yemez, içmez, hep çalışır. Özel bir hayatı yoktur. Yok. Bilim adamı senin benim gibi adamdır. Demirciyle aynıdır. Bir de demir döver. Bilim adamı da orada bir şeyler karıştırır. Bu. Bir de bu bilim adamlarının özel hayatlarını anlatmak lazım. Onlar da normaldi. Onların da sıkıntıları vardı. Depresyona girdiler. Mutlu olduğu günler oldu falan böyle. Yani normalize ederek. Biz de biliyorsun böyle bir şehir oluşturuyor. İkonlar oluşturuluyor
1: bir
0: mesela.
1: Şey oluşturma, bir sınıf oluşturma.
0: Böyle tepede mesela. Bizim mesela üniversitelerde öyledir. Tepede kimse ulaşamaz. Olimpos dağında. Mesela rektör Olimpos'tadır mesela. Bizi gör rektör. Rektör görmem ben sizi. Hocam rektörlerin de yetkilerini...
1: Görüşüyor musun rektörle?
0: Hayır hiçbir rektörle görüşmüyor. İşim olma. Hayır ama istemiyorum. Hayır, uzak olsun hepsi. Yani...
1: Abi bir dakika... Orada bir kırılmışlıklar var galiba.
0: Hayır öyle değil yani. Çünkü neden biliyorsun? Şimdi kapıda seni bekletiyor 5 saat. Ne görüşeceğiz? Ya boş ver bunlar. Ya Stanford'un rektörü kimse tanımaz ya Amerika'da. Stanford rektörü şuradan geçiyor bisikletle. Herkes diyor ki bu rektörmüş. Yani bu böyledir bu yani. Ya, gerçekten öyle. Bizim rektör çok önemlidir. Mesela özel kalemi vardır, sekreteri vardır. Ondan sonra randevular alınır 8 güne. O randevu günü ertelenir hep hiç gelmez o. Sen böyle rektör değil şöyle bir şey gelir. Herhalde yemiyor. Radyoaktivite saçan. Hani oluyor ya Godzilla gibi bir şey herhalde diye. Hani var ya o filmdeki gibi. Böyle olmaz bu. Eğitimin normalleştirmesi lazım. Üniversiteler halka açılmalı, kamuya açılmalı. Yani insana ders dinleyebilmeli. Gitsin vatandaş dinlesin. Atıyorsun oraya. Ekmek nasıl yapılıyor? Glüten ne demek? Dinlesin orada. Vay nasıl glüten buymuş desin. Ben onu istiyorum yani. Toplumun içine karışmış üniversiteler. Zümre değil. Zümrecilik batırır her şeyi.
1: Doğru.
0: Zümre istemiyorum ben. Tamam. Yani mesela... İngiltere'de Crick Enstitüsü var. Fransız Crick DNA Enstitüsü. Herkes açık biliyor musun? Sen elini kolunu sallıyorsun. Merhaba diyorsun. Ben geldim. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Adam diyor gel anlatalım diyor. Ya bizim burada desen kovarlar seni dilimizi. İşte bütün enstitülerin kapıları açılacak. Türkiye'de her şey caminin kapısı nasıl açık? Kamu olanı. Herkes açılacak. Bütün üniversiteler, laboratuvarlar çalışın denecek. Mesela bizim laboratuvara gidiyoruz. Adam diyor ki dur burası Mehmet Hoca'nın laboratuvarı. burası kamunun malı bunu bir... Hayır Mehmet Hoca'ya sormamız lazım. Kilit onda, mühür onda. Ya bu ne biçim bir salaklık bu?
1: Peki diyelim ki...
0: Ey rektörler beni dinleyen. Laboratuvarlarınızı açınız. Herkes çalışma yapsın. Kamulaşın artık. Yani açın. Liberal içinizi gösterin. Ondan sonra öğretim üyeleri çocuklarla... Mesela liseliler üniversiteye gitsin. Ortaokulda gitsin. Sen ne yapıyorsun desin ya burada. Ya gitsin de merhaba amca biz geldik ne yapıyorsun? Siz mitokondri biliyor musunuz? Gösterin bize. Eğer gösteremiyorsa çizin üstünü. Gösterecek onu. Ben mitokondri görmek istiyorum. Nerede o mitokondri? Onun için

0: yüksek öğretim sistemin değişmesi lazım. Zümreciliğin kalkıp normalize olmamız gerekiyor artık. Ondan beni sevmiyorlar zaten. Çünkü o zümre giderse ellerine her şey gidecek çünkü.
1: Çünkü
0: bazı insanların tek özelliğini biliyorsun. Doçent, profesör yazması başında. Başka hiçbir şeyleri yok. Onu alsan hiçbir şey kalmıyor geriye.
1: Peki ne zaman
0: mesela, olur? Mesela profesör doktor Oytun Erbaş'tan profesörü çıkardığı zaman Oytun Erbaş kalıyor. Daha büyük.
1: Hiç böyle düşünmemiştim.
0: Tabii. Ama. Profesör Ahmet, Mehmet, Cemil X var. Tabii ondan ki. Profesör çıkardın mı ne kalıyor biliyorsun? X kalıyor sadece.
1: Ama Oytun Erbaş bir marka oldu aslında değil mi?
0: Ya marka olur olmaz. Ben Allah'ın bir kuluyum. Normal bir insanım ben yani. Allah herkese bir şey vermiş. Kimine güzel göz vermiş, kimine boy vermiş. Allah bana nöron vermiş. Hipokampus vermiş. Hafıza vermiş. Bitti. Allah'ıma bin şükür bitti. Anamı seçmedim, babamı seçemem, dedemi seçemem. Gülücü usulü evlenmişler, denk gelmişim. Allah'a şükür. Kader işte. Kader ne demek? Bu işte. Kader nedir? Gülücü usulü evlenen insanların çocuklarından böyle şeylerin çıkmasıdır.
1: Çok ilginç bir konu aslında bu. Merak ediyorum. Bu görücü usulünü. Yani senin yorumunu merak ediyorum.
0: Ya görücü usul ne kadar güzel bir şey. Şimdi sen... Şimdi...
1: Şöyle yapalım. Çok önemli bir konu ama akran zorbalığı meselesini atlamıyoruz. Önemli.
0: Şimdi
1: buradan oraya akmak süper olur.
0: Toplum, çocuklar, ailenin aynasıdır. O zaman akran zorbalığı nereden başlar? Aile zorbalığından başlar. Çocuk evde görüyor.
1: Şimdi... Bugün Atlas'ı biliyorsun değil mi? Güngören'de bıçaklanan kardeşimiz. Gerçekten çok büyük, çok büyük yaramız. Aynı zamanda Ahmet Mingözü'yü de aynı şekilde öldürülmüştü, katledilmişti. Suça sürüklenen çocuk diyorlar.
0: Evet.
1: Ne diyorsunuz?
0: Suça sürüklenen çocukların en büyük sorunu çocuk bir kopya makinesidir, fotokopidir. Toplumu kopyalar. Bana desen ki, toplumun aynası nedir? Ailedir. Ailenin aynası nedir? Çocuktur. Çocuğun aynası nedir? Bebektir. Yani küçült. Hani diyoruz ya insanın en küçük parçası ne? Hücredir. Bilmem benim en küçük parçası nedir maddenin? Atom. Aynı şeydir. Esas da çocuk toplumun aynasıdır. O zaman biz şunu öğreniyoruz. Bugün akran zorbalığı varsa demek topluma da zorbalık var demektir. Peki çocuk nerede öğreniyor zorbalığı?
1: Nerede?
0: Şeyden. Elindeki telefondan. Çünkü insanlar zorbalık fotoğraflarını paylaşıyorlar. Ki onlar büyük bir pornografidir. Bazen pornografi şey değil ki.
1: Biliyorum.
0: Müstehcenlik değil ki. O da pornografi. Şiddet de pornografidir. Çok tehlikeli. İki diziler. Filmler. Diziler ne biçim ya?
1: İzliyor musun? İzlediğim dizi
0: ya,
1: var mı?
0: Retük. Retük. Ne yapıyor Retük? Retük dizilerin senaryolarını incelemeli. ÇEP raporu vermeli. Rapor ne demek? Hani bina yapmadan veriyor ya. Diyecek ki bu dizi olmaz. Ya diziler korkunç durumda. Çünkü mafya figürlerini çocuk öğreniyor. Bak ben küçükken ne vardı biliyor musun? Tarık Buğra'nın Çolak Salih vardı. Çolak Salih bir karakter. Ondan sonra şey vardı. Filmin adı da şey biliyorsunuz o Küçük Ağa.
1: Tamam onu söyleyeceğim.
0: Küçük Ağa biliyor musun?
1: Küçük Ağa.
0: Küçük Ağa. İstanbullu bir hocanın Kuvayi Milli'ye katılış hikayesiydi. Bu anlatılıyor. Harika bir hikaye. Çok güzel bir hikaye. Peki biz neydik biliyor musun evde? Ben Çolak Salih'tim. Evet. Benim kolum yoktu göstereyim. Ben buradan kolumu alıyordum. Buraya iğneliyordum. Ben Çolak'tım. Evde benim karakterim Çolak Salih'tir. Şimdi ben çocukken Çolak Salih oluyorsam benim diziler böyleydi. Şimdi o çocuk ne oluyor? Oradaki figür oluyor. Ona hoşuna gidiyor. Kimler? Mesela rap sanatçıları. Televizyona ne gösterdiniz? O kelimeler, o laflar çocuğun hayatı oluyor. Siz dizileri değiştirmezseniz toplumu değiştiremezsiniz.
1: Rap?
0: Rap korkunç bir şey. Raplerin mesela sözlerini değiştirmek zorundasınız. İncelemek zorundasınız. Çünkü çocuk beynin şöyle bir şeyi vardır. Beyin çok hızlı söylenen şeyleri çok hızlı öğrenir. Tekerlemeler gibi. Dal karkar, kartal karkar gibi şey böyledir. Çünkü anlamadığınız şeyleri çok hızlı öğrenirsiniz. Beyin onu filtre edemez. Filtre edemediği şeyleri hemen öğrenir. Onun için en hızlı öğrenme şekli rap şarkılarıdır. Bir de ezgiler ve kafiyeler varsa...
1: Yani bunun bu şekilde bir mühendisliği yapılmış mıdır?
0: Tabii ki yapılıyor bunu. Yapılmamış mı da sanıyorsunuz? Yapay zeka öyle veriyor zaten bunu. Bunlar toplumu çökertme sanatıdır. Toplumlar artık dışarıdan yıkmaya gerek ve içeriden yıkılmaktadır. Onun için Türk dizileri denetlenmelidir. Eskiden hatırlıyor musun? Eskiden

0: mesela şey olurdu, aile dizileri olurdu. Bizimkiler. Ne güzel bizimkiler. Ben bizimkiler hiç kötü bir şey görmedim. Eskiden hatta böyle kötü sahnelerde böyle kamera dönerdi, utanırdı böyle. Şimdi utanmıyor, içine giriyor. Onun için RTÜK denetlenmelidir. RTÜK birisi denetlemelidir. RTÜK'ü denetlemeye ihtiyacı var. RTÜK diyor ki ne yapabilirim? Sonra yapmayın. Herkes görevini yapsın.
1: Yapıyorlardır görevlerini. RTÜK de görevini yapıyor. Evet. Ama şöyle bir şey var.
0: Burada şunu söyleyeceğiz. Hayır. Bu dizilerin senaryolu denetlensin. Bitti. Lütfen.
1: Mesela şu andaki izlediğin dizi var mı?
0: Ben hayatta dizi izlemedim.
1: Tamam. En son
0: bir tane bıraktım. İzledim.
1: Ne?
0: O da evde hep açıktı. Bazen o da Aşk-ı Memnu izledim. Ve izlemez olaydım. Ne biçim bir şey o yani? Ben
1: Aşk-ı Memnu, evet. O aslında bir edebiyatımızın önemli eserlerinden bir
0: tanesi. Senaryo olamaz o. O tamam. Okunabilir o. Onu okuyacaksın. Okumakla izlemek çok farklı. Bak, biri hayali, biri eylem. Beyin eyleme inanır. Bunu unutma. Öbür türlü okuyorsun. Beyin onu sanal olarak canlandırır. O bir hayaldir. Gördüğüne inanırsın. Duyduğuna da inanırsın. Hem görüp duyup, hem görüp hem duyduğumu daha da çok inanırsın.
1: O zaten pratiğe dönüşür.
0: Bak,
1: kalıcı hale gelir.
0: Şimdi sana bir şey anlatıyorum. Bunu iyi dinliyoruz hepimiz.
1: Evet.
0: Ben bunu elime aldığım zaman beyindeki aktivite şuradadır. Çünkü sağ eli sol kontrol eder. Şurada.
1: Tamam.
0: Tamam. Ben bunu hiç almazsam, bunu aldığımı düşünürsem yine burası aktif olur. Ama biri 10 volt ama 1 volt. Eğer sana bakarken sen bu kahveyi eğer ağzına götürürsen yine aynı yer aktif olur. O zaman senin kahve içmemle benim kahve içmem arasında beyinde hiçbir fark yoktur. Öğrenme böyle olur. Buna ayna nöron
1: diyoruz. Yani aynı şarj cihazını kullanıyoruz.
0: Aynen öyle. O zaman sen o diziyi izledin mi aynısını sen yaşıyorsun onu.
1: Yani aslında bu denetlenmeli derken şunu da diyoruz değil mi? Yani hani bir konu versek mesela hangi konularda gerçekten şu anda en azından topluma yansıyor ya bu.
0: Aldatma. Işte. Hayır. Şiddet. Hayır. Hayır. Ya televizyonda oynayan şimdi bir şey var. Şey dizileri var. Pavyon dizileri var. Ne yapıyoruz biz ya? Ben onu izledim. Küçük pavyoncu olurdum. Çolak sahiptim ben küçükken. Şimdi ben küçükken çolaktım tamam mı? Hatta bizim eve bir gün bir komşu geldi dedi ki benim anneme dedi ki ya bu çocuk neden çolak dedi ya bu.
1: Böyle değildi mi diyor?
0: Hayır ben küçükken çolaktım bak bu örneği veriyorum. Bak yaş en fazla bir 6'dır. Şimdi o dizi izlesem neydim ben? Oynayın da oğlum lan. Başka sorun yok.
1: Akran zorbalığına yansıyan kısmını aslında dizilerin de çok etkili olduğunu evet, söylüyoruz. Evet, bir.
0: İki.
1: Gerçekten müziklerin de etkili olduğunu
0: müzikler, tabii,
1: söylüyoruz. Ailenin ailede, etkili
0: tabii
1: olduğunu
0: aile, tabii. Üç, söylüyoruz. Çocukların denetlenmemesi, çocukların başıboş bırakılması. Çünkü ahlak eğitimi de gerekiyor. Bakın eğitim demek sadece matematik değil ki. Zaten ahlaksız bir eğitim, ahlaksız bir eğitim neye benziyor biliyor musun? Suyun üstünde yazılmış harflere benzer. Ahlak bir çatıdır. Ahlak her şeyin çatısıdır. Ahlak olmadan hiçbir öğrenilmez ki. Sizin beyninizi bir kalıba dökmeniz gerekiyor. Bu da ahlaktır. Ahlak ne biliyor musun? Ahlak her gün yaşadığınız gördüklerinizdir. Onun için burada öğretmen etkili. Oradaki şey bile etkili ya sizin okuldaki su içtiğiniz yerdeki gördüğünüz diğer çocuklar bile etkili. Şimdi mesela biz eskiden böyle elimizle su içiyorduk böyle. Arkada çocuklar bekliyordu böyle. Ama hepimiz susamışız böyle. Ve bir güdün var. Öğretmen de bakıyor böyle. Neyi bekliyor çocuk herkes? Susamışın bir güdüyü kontrol etmek. Susamak bir güdüdür. Bir enerji mi? O bir limbik sistem. Hayvan beyninin bize verdiği şeydir. Yani içmiş çocuksun bilmiyorsun. Hani böyle çekili içeceksin. Hayır. Onu kontrol edeceksin. Ve şöyle yapmak lazım. İçiyor. Önce ellerini yıka bakalım sabunla. Şimdi iç bakalım suyunu. İçtin. Önce ellerini yıkıyorsun. İçtim. Ben su içmek istiyorum. Bekle. Sonra çeşmeyi kapat. Şimdi arkadaşlar sonra çeşmeyi tekrar açmak için sabunla çeşmeye bakalım. Elini sonra çeşmeyi aç. Önce ellerini yıka çeşmeyi sabunla. Sonra aç. Sonra elinle iç. Bu bir sıradır. Bunu öğreneceksiniz.
1: Medeniyet burada başlıyor.
0: Medeniyet burada başlıyor. Tamam.
1: Evet.
0: Medeniyet beklemekle başlıyor.
1: Anlaşıldı. Çok güzel bir yerdeyiz. Burada duruyoruz. Has toplumundan şuraya gireceğim. Son zamanlarda hiç anlamadığım bu hani bahis falan diyorlar ya. Bahis var işte madde bağımlılığı falan filan. Allah yardımcı.

0: Tamam. Şimdi burada
1: bir de ben parantez bir açacağım. Bazı kelimeleri böyle şöyle şey yapmasa. Bazen bir şey diyorum mesela. Hocam öyle demesek. Ya armuta armut demeyelim. Ne diyelim? Armut gibi bir şey desek ne olacak? Yani bence teşbihte hata olmaz.
0: Tamam.
1: Yani ünlüler, yani ünlü kişiler, tanınmış insanlar.
0: Ya bununla ilgili bir sıkıntım yok. Evet. Başka bir şeyle alakalı. Yani en azından madde bağımlısı diyelim ama. Tamam, tamam mı? Diğerini söylemeyelim.
1: Orada. Tamam.
0: Söyleyelim. Şimdi buradaki çok artış. Bu biraz önce konuştuğumuz kötü alışkanlıklar falan hepsini toplarsak bunların. Nereye doğru gittiğimizin de aslında bir şeyi var. Yani dedin ki işte bunun içerisinde müzik etkilidir, toplumsal işte kültür, eğitimsizlik şu bu falan dedin ama evet. Bu neyle alakalı ya? Biz niye böyle bir şeye bir anda şimdi, bunu gördük? Bu neyle alakalı bir şey? Bir de bir de tehlikeli olan kelime nedir hayatımızda? Tehlikeli olan ünlemler. Mesela bir şeyin bir anda olması tehlikeli midir? Mesela bir anda yükselmek, bir anda çok para kazanmak, bir anda bir mertebe sahibi olmak, yani evet. Bir anda ortaya çıkmak, bir şeyin ortaya çıkması tehlikeli midir? İkincisi çok. Çok konuşmak, çok yemek.
1: Tamam.
0: Çok istemek.
1: Tamam. O zaman İsmini ilk sorudan başlayalım.
0: Tamam, hadi bakalım.
1: Şimdi Rütük kızıyor ama sigarayı bırakmak için. Sigara sağlığa zararlıdır.
0: Ama onu söylemeyeyim.
1: Tütün ürünleri. Dur ya sigara ya.
0: Sigara durayı de bari.
1: Tütün. Hı. Tütün ürünleri. Bir de böyle bir şey var şimdi. Tütün. Ya bunları bir tekrar düzenleme gerekiyor bunlar. Neyse. Şimdi tütün ürünü bırakmak için ne yapıyoruz şimdi? Adam geliyor bize amca. Bir, buna BDT deniyor. Bilişsel davranışı tarafı. İngilizcesi cognitive behavior tarafı. Önce şunu yapıyoruz. Tütün neden vücuda zararlıdır'dan konuşuyoruz. Dinle.
0: Tamam,
1: anlatıyoruz. Amcacığım hoş geldin. Kaç paket içiyorsun? 2. Çok fazla. Kaç yıldan beri? 10. Bak amca, 1. Bir tütün ürünü içtiğin zaman sigara, işte bu yanmış bir ürün. Akciğer dahil olmak üzere senin nefes borunda, ondan sonra burnunda, yemek borunda kanser yapıyor. Bunu adam anlıyor mu sence? Anlamıyor. Sonra ne yapıyoruz biz amcayı? Kanser olan bir adamın yanına götürüyoruz. Sonra diyoruz ki evde git bir araştır bakalım. Bu kanserle adam bunu yapıyor, bunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu bir terapi şekli. Sonra 20-25 gün sonra diyor ki ya evet ya ben bunu anladım ya böyle. Yani önce kimi inandırıyorsunuz? Bunu. Önce sen isteyeceksin bırakmayı. Ya da kullanmamayı. Önce o zaman her şey nereden başlıyor yine? Eğitimden başlıyor. Şimdi şuna geleceğim. Dur. İkinci metot. Bir doktor içeri girer. Kaç paket sigara içiyorsun? 2. Masaya vurur. Gebereceksin lan der. Bırakma oranları aynı. O zaman burada 2 tane yöntem var. Ben 2 yöntemi de birleştiriyorum. Biri batılı yöntem, biri doğulu yöntem. Biz Türkiye'de tam köprü olduğumuz için o etmeye başlıyorum diyor. Önce bir anlatıyorum. Sonra diyorum ki amca gerçekten ölürsün diyorum. Ki çok insana bıraktırdım. Sigara öldürür. Gerçekten içmeyin, saçmalıklar yapmayın. Sonra ne yapıyorum bir de? Hanıma diyorum ki içerse bana söyle diyorum. Çünkü hanım çok önemli faktördür. Hanım da Türkiye'de önemli bir burada şey faktör, denetim faktörü. Bak şimdi nereye geleceğim. Sigaranın üstüne, tütünün üstüne şekiller koydu ya insanlar. Hani bu işte akciğer kanseri resmi, kötü resimler var ya. İnsanlar ona baktığı zaman o ürünü hatırladığı gözükmüş. Hiçbir caydırıcılığı yok. Yani şunu demek istiyorum. Şekille olmuyor. Şekille olmuyor. Ne lazım? Görüntü lazım. Ses, gerçek hayat lazım. Bir bağımlıya onu bıraktırmak için gerçek hayatın içine örnek vereceksin. Yoksa yine aynı A dizisi, B dizisini döndürür. Yapmayın. Kötü şeyler bunlar. Olmaz bu. Yerinde göstereceksin. Onu götürüp gideceksin. Bakacak bağımlıların durumuna. Böbreğine bakacak. Karaciğerine bak. Otopsiye sokacaksın. Almanya'da böyle tematik kanallar var. Adam kanser hastası. Vücudunu bağışlamış. Kesiyorlar. Bildiğin böyle şey koyuyorlar. Metastaz nerede? Karaciğerine nerede? Bir tane de çılgın bir adam var. Ben o işi yapardım. Foto şapkalı. Kesiyor. O kadar başarılı ki kanserin ne demek olduğunu öğreniyorsun. Mesela zehirlenme. O zaman bunda aynı şekilde. O zaman insan neye görüyor? İnsan görecek, duyacak, koklayacak, elini alacak, hissedecek. Bu da neyle olur mesela? Peki 3D olur mu? Olur tabii ki. Hani var ya şimdi sanal gerçeklik. Bir miktar olur sanal gerçeklik. Ama tabii ki gerçeğin yerini tutmaz. O zaman buradan nereye geliyoruz? Toplumda bu şekilde bu bağımlılıklar, yasaklı maddelerin kullanmanın en büyük sebebi özentidir. Başkalarından görmektir. O zaman burada özenti ve görmek

0: Çok önemli. Şimdi bu şöyle oluyor mesela. Yine aynı şekilde. Mesela bir yere gidiyorsun. Adamın diyorsun ki adamlar ünlü. O ünlü ya, o özel şeyler yapmalı. Mesela ünlü bakıyorsun, gözlüğü bir garip, ayakkabılar da gariplik içinde. O zaman diyor ki yani biz şöyle de bir şey kullanıyoruz. Aa bak gördün mü? Ünlü ya. Değişik değişik. Hatta maddenin adının değişik olması daha da garip bir şeyler. Mesela öbürsü ne oluyor? Aa ben de ünlüyüm, ben de onun gibi. Benim ne eksiğim var, ben de kullanırım diyor. Bu gerçekten bu şekilde. Bu kadar aptalca eylem biliyor musun? Bu kadar parantezinde geri zekalıca eylem bir durum.
1: Tabii ki tabii. Evet. Özenmenin kategorize etmiş hali.
0: Evet. Aynen öyle. Ama bunlar ne yapacağız? Bunları bıraktırmak için olay yerinde ne olduğunu göstereceğiz. Yani bir bağımlılığın otopsisini göstereceğiz. Akciğerinde ne oluyor? Bağımlılığı salacaksın, böyle açacaksın böyle otopside. Akciğeri keseceksin böyle. Hadi bakalım arkadaşlar, gelin bakalım. Herkes böyle. Gel gel gel arkadaki, sen gel bakayım. Gel bakayım, sen kaçıyorsun gibi. Gel bakayım, öne gel. Böyle olacak bu işler. Yani herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor. Biliyorsun böyle tatlı su şeyi var ya, ben orada şey yapıyorum. Aman şunlara bir şey demeyelim, kızarlar. Buraya bir şey demeyelim, bir şey olmasın. Böyle oluyor çoğu zaman. Öyle yapmamak lazım.
1: Öyle yani. Yapmıyorsun değil mi?
0: Ben öyle yapmam. Benim şu an hiç bağlı olduğum bir şey yok yani. Ben bir rektörüm yok.
1: Bağlı olsan?
0: Yine yapmazdım da o zaman her gün bir rektör çağırıyor, bıktım. Beni çağırıyor rektör hemen de. Hocam ne dediniz dün yine? Ne dedim hocam? Anlattım. Ya şey demeseydin. Demeseydin. Biliyor rektör dedi ki
1: onu
0: bana,
1: bir daha alabilir miyiz o şeyi? Bir de. Hocam, sesli.
0: Hocam dün ne dediniz? Hocam ne dedim işte, anlattım yani, şey anlattım hocam, bu bağımlılığın sıkıntısı anlattım. Hocam birkaç şey geldi hocam, şikayet geldi. Neden yaptınız hocam? Ben emekli olunca yapsaydınız. Ya bu ya böyle bir şey olabilir mi?
1: Evet, diyorsunuz ki Ilıkdere'de balık avlamıyoruz diyorsunuz.
0: Ya ben gelmişim 48-50 yaşına. Ya gözünü seveyim ya.
1: O kadar artık var mı ya?
0: Çocuk muyum ben ya? Evet. Evet o kadar var. Ama yaptığım anti-aging çalışmalarıyla.
1: Hayır, yani benden böyle 20 yaşında falan.
0: Hayır değilim ama 35 gösteriyor, 38 gösteriyor. 10 yaş genç gösteriyorum.
1: O da ayrı bir şey değil mi? Genç gösteriyor.
0: Tabii ama o kadar ilaçlar falan, tansiyonu düşük tutuyoruz falan. Bu bir emek bu.
1: İlaçlar falan derken ilaç kullanmıyorsun galiba.
0: Hayır tabii, tansiyon ilacı bir alırım. Şeker hep 60-100 açlık tabii canım hep.
1: O zaman kafaya bir şey takıyorsun.
0: Nasıl?
1: Kafaya takıyorsun.
0: Hayır sen. Takmıyorum. Benim bir ilaç kutum var. Öyle tık. Mesela ben hemen tansiyonumu ölçtüm.
1: Kaşık nerede kaşık?
0: Kaşık cepte ama bir tane duruyor. Hep onunla gidiyorum ben.
1: Peki. Tamam,
0: eskiden
1: çok iyi.
0: Eskiden Calimero vardı, sen biliyor musun?
1: Çok seviyorum ama bu haksızlık diyordu ya.
0: Onun bir tane...
1: Benim öyle bir eşofmanım vardı.
0: Onun bir tane kabuğu vardı.
1: Kırmızılı.
0: Yani onun bir kabuğu vardı biliyor musun?
1: Yumurta kabuğu çıkmış. Vardı yerim.
0: Hep ondan
1: şöyle kırık değil mi?
0: Neden hep ondan gezer?
1: Hep o kırık yumurtayla geziyordu.
0: Kırık yumurta. Neden? Çünkü gürekten koruyordu. Yani kullanışlı bir aparat.
1: Ya önceden çizgi filmler de çok güzeldi değil mi?
0: Evet. Eskiden çizgi filmler anlamlıydı, manalıydı. Mesela şimdi bakıyorsunuz.
1: Calimero'yu çok seviyordum. Calimero'yu seviyordum.
0: Calimero iyidir mesela.
1: Bir de şey vardı. İki tane köstebek vardı. Mori Mori.
0: O tabii öyle sen, şey. Bizim zamanımızda şey Clementine vardı.
1: Ha Clementine. Ama o çok korkunç bir çizgi filmdi. Hayır o. Çok korkunçtu. Evet. Ya bir tane ateşten adam böyle evet, tutuyordu evet. Enseden böyle evet. Pıt
0: bak,
1: atıyordu.
0: Güzel biliyorsun bak gördün mü?
1: Yani böyle yürüyen cehennem gibi.
0: Clementin güzel. Bir de son sokağı var şey der. Gel katıl bize. Haydi el ele.
1: Tahsin amca vardı.
0: Tahsin amca iyi bir adamdır.
1: İyi bir adamdı derken?
0: İyi bir adamdı yani Tahsin amca iyi bir adamdı yani. İyi bir insan. Hani o bizim ağzımızın tadı bozulmasın Tahsin Bey o işte.
1: Orada bir kurabiye canavarı falan.
0: Abi bir şey sanırım kurabiye canavarı kişilik olarak. Evet biraz obur olabilirdi ama şöyle... Bir dürtüsel bozukluğu vardı. Kurabiye gibi dayanamıyordu. İşte o dürtü kontrol bozukluğuydu.
1: Peki sen Eddie misin, Büdü müsün? Karakter olarak.
0: Çok konuşan hangisiydi?
1: Çok konuşan Eddie.
0: Eddie'ydi. O küçük boylu olan.
1: Öyleydi.
0: Havuç gibi olan?
1: Büdü.
0: Ben zaten Eddie ile Büdü'nün tam karışımıyım esasında.
1: Hemen bir oylama açıyorum şimdi şeyden.
0: Oytun Eddie midir, Büdü müdür? Yok. Bence bak yine aynı şey. Sen Eddie Büdü'ye ne şey yapıyorsun? Ejnebi'nin şeyini. Oytun kara Hacivat mıdır, kara göz müdür? Toplumsal değerlendirmeyeyim lütfen.
1: Gerçekten Hacivat mısın, kara göz müsün? Kesinlikle kara gözsün.
0: Evet. Ama Hacivat da olabilirim ben. Yerine göre. Hmm. Ben ikili oynuyorum. Bazen bu tarafa geçiyorum, bazen bu tarafa geçiyorum. İşte o Hegel'in diyalektiği.
1: İşte kendini korumaya alıyorsun. Tak tak tak tak tak.
0: Tezahüratte sert.
1: Ama senin de çok ciddi mayınlı bölgelerin var.
0: Hayır canım yok.
1: Var. Mayınlı alanlarım var yani böyle ben.
0: Hangi sana mı zararlı kendine mi zararlı?
1: Hayır ben bazen seni kendinden koruyorum.
0: Bak yine böyle garip garip metaforlar kendinden kor.
1: Kendinden koruyorum şu anda.
0: Beni koruma kardeşim.
1: Koruma. Estağfurullah korumak derken öyle bir şey. Evet şu anda Oytun Erbaş Araf'ta.
0: Heh, ben ne düşünüyorum? Ya.
1: Hiçbir şey yok ama bak bak çok net söylüyorum. Gerçekten çok kırılgan bir Oytun da var. Onu da kabul edin.
0: Vallahi yok.
1: Var.
0: Ben yine.
1: Çünkü sahisin. İşte, sahi insan işte, kırılır.
0: Telkinlerle telkin yapma işte. Hep ne diyeceğiz? Oytun hocam kırılmasın. Ben seni biliyorum. Bu yolda devam et. Vereceksin gazı. Demek.
1: Aa çok güzel yorumlar geliyor bak. Çok sevdiğimiz dostum güzelmiş ki. Normalde ben hiç böyle mesaj falan okumam ama. Diyor ki sabaha kadar devam etse kimsenin itirazı olmaz eminim. Oytun hocamızı bilemem tabii demiş. Program devam etsin diyor sabaha kadar.
0: Ne güzel. Ne güzel. İnsanlar neyi arıyor biliyor musun? Belki de artık sahiciliği arıyorlar, gerçekliği
1: işte
0: arıyorlar.
1: İşte bundan bahsediyorum. Sahi insan kırılır Oytun. Bak bunu kabul edelim.
0: Tamam kabul ediyorum.
1: Kendini böyle çok şey yapma.
0: Kırılır.
1: Kırıl.
0: Beni kendimden korumanı istiyorum.
1: Yalnız kal. Tamam mı? Yani bundan bahsediyorum.
0: Tabii ki.
1: Yani
0: tamam, bu... tabii ki. Herkes kırılır, herkes ağlar, herkes acı çeker. Hı hı. Ama bir tane
1: mesela
0: bir şey var.
1: Mesela rektör böyle böyle yapıyormuş ya.
0: Evet.
1: Orada sen ister istemez tedirgin olan bir Oytun'da olmuşsun.
0: Yemin ederim tansiyonum çıktı. Ben damarımı acıdım.
1: Tamam.
0: Damarımı, işte şah damarımı acıdım ben.
1: İtiraflarım.
0: Neden? Adam çünkü böyle yapınca ve yapınca bende tansiyon yük sürtünme oluştu benim. Onun ellerinde sürtünme oluştu. Benim kan damarlarının içinde sürtünme oluştu.
1: Pazara gidiyor musun Oytun?
0: Yani giderdim pek gitmiyormuşum. Mesela çok gidiyordum. Ben pazarcıydım mı? Yıllarca pazarcılık yaptım.
1: Aa,
0: tabii.
1: Ne konuda?
0: Her konuda patates ama en çok pirinç sattım ben. Bulgur. Pirinç, bulgur, makarna ve kuru fasulye konusunda çok deneyimliyim.
1: En çok hangisini alıyorlar?
0: Nasıl?
1: En çok hangisine rağbet vardı?
0: Hayır, hepsini satıyorum ben. Pirinç satarım ben. Bulgur satarım. Makarna bir de kuru fasulye börülce. Kuru bakliyat işi yaptım yıllarca yani.
1: Bu arada Ramazan Bingöl Bey size selam yollamış.
0: Ramazan Bingöl'e selam.
1: Diyor ki ben gurme değilim diyor. Oytun değil mi? Sen onu söylemeye çalışıyorsun.
0: Aynen ben gurme değilim. Ne olsa yerim ben.
1: O da ayrı bir aslında hazla alakalı bir şey değil
0: hazın
1: mi?
0: Hazın sonu yok. Bir şey söyleyeyim bir haz terbiyesi lazım. Bak şimdi bir çocuk düşün. Her şeyi alıverirsen bir süre sonra duyarsız olur. Çünkü beyin duyarsızlaşır. Buna bize tolerans deniyor. Bir süre sonra dopamin denen, endorfin denen maddeler bitiyor.
1: Gerçekten.
0: Onun için her şeyi almayacaksın, her şeyi yemeyeceksin, her şeye sahip olmayacaksın.
1: Doğru söylüyorsun. Ha,
0: mesela benim evde kahve makinesi yok. Hı. Geçen de kahve bitti, almadım. Hı. Neden?
1: Niye?
0: Çünkü hep evde kahve içtim ama kahvenin değeri olmuyor. Böyle orada burada içince ulan kahve var diye seviniyor. Almayacaksın bazen.
1: Kendini bazen bir film karakteri bile roman karakteri olarak görüyor musun?
0: Yok ama insanlar seni görüyor yani. Yani... Ben roman karakter, ben ilginç bir karakter. Yani kendi içinde bir şeyim var, bir karakterim de o bana hiç özel bir karakter gelmiyor bu arada. Ben sıradan bir adamım yani. Hı hı.
1: Çok böyle samimi dostum var mı böyle? Yani üç tane mesela işte. Ya, abi şöyle yapalım falan.
0: Var.
1: Var mı böyle?
0: Tabii canım.
1: Yalnız değilim diyorsun yani.
0: Tabii canım. Şeyci işte bizim şeydir işte ne adı? Sanayideki Mehmet'en mi? Ya işte. O beni çok seviyor mesela. Gerçekten öyle. Marangoz Cemil amca. Hani böyle bir şey insanlar beni çok sever. Mesela beni en çok seven yer üniversite değildir mesela. Bilim kurumları değil. Hı hı. Mesela beni mahalledeki adam çok seviyor. Yolda yürüyen adam beni çok seviyor. Adam mesela buzdolapçı. Hocam ben mesela bayılıyorum diyor. Ne iş yapıyorsun abi diyor. Buzdolap iş yapıyorum ben diyor. Buzdolap tamircisi. Bayılıyor bana. Üniversite böyle. Başımızda bela olabilir. Ne der ki ne? İlimimizi bozar bizim.
1: Anladım. Ama buzdolapçı da moralini bozmuyorsun.
0: Çünkü buzdolapçı benim gibi adam. Ben diyor ki abi diyor nasıl gidiyor bu ayağı işte şöyle oldu böyle oldu. Ben diyor ki dükkan masrafı nasıl arttı falan. Adam kendinden hissediyor beni.
1: Ne güzel.
0: Abi ben şimdi üniversiteye gittiğim zaman dükkan masrafı deyince diyor ki ne diyor bu? Bizim gibi Olimpos Dağı'nda yaşayanlara dükkan masrafı mı? Ne demek ister bu?
1: O seslendirme çok güzel. Devam edelim onu.
0: Hayır evet. Yani o şeydeki üniversite.
1: Ne demek ister bu?
0: Ne demek ister?
1: Ne demek ister
0: bu? Ne demek ister bu? Evet. Biz Olimpos'ta böyle şeyler bilmeyiz. Ekmek nedir bilmeyiz biz. Çünkü ekmeğimiz suyumuz bize gelir. Biz üst insanlarız. Biz sadece işte kendi değerlerimizi biliriz. Cübbemizi biliriz. Getirin cübbemi. Çıplak konuşmak istemiyorum. Bir de var cübbe.
1: Ama bu replikler gayet iyi ya.
0: Ama cübbe var ya. Mesela ölçek törenine gidiyorsun. Bitirme töreni mesela. Yazıyor oraya cübbeyle gelinmesi gerekir. Lan benim kaşığım yok, cübbem yok ki. Ben bugün dedim ki bizimkine rektöre. Hocam benim kaşığım yok, cübbem de yok dedim. Nasıl olur dedi. Bir öğretim üyesinin cübbesi olmaz dedi. Dedim yok kardeşim, yok.
1: Kaşık meselesi ciddi mi burada?
0: Vallahi ama cübbem de yok ama. Kaşığı olmayan cübbe. Cübbe ne sen biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Olimpos'a çıkıyorsun ya. Hı. Böyle dalganıyor
1: böyle. Pelerin tarzı pelerin. Böyle. Rüzgarla aynı
0: şey. Rüzgarla uçar ve şöyle hissedersin sen. Olimpos'taki bir kutsalmış insan.
1: Bilim kılıfı.
0: Bilim kılıfı. Yalan. Ama bir sıkıntı var. Cübbeden başka bir şey yok. Cübbeyi çıkar bir şey yok.
1: Beher.
0: Beher öp başına koy. Beher'in kendisi bile daha değerli bence. Çok büyük. Bir şey sana söyleyeyim mi? Bazı beherler.
1: Bilimsel sürahi.
0: Bir laf söyleyeyim mi? Bazı beherler bazılarından çok daha değerlidir. Hatta bir de Erlen Mayar var böyle üçgen.
1: O çok güzel. O şeyin Gargamel'in daha çok kullandığı değil mi Şirinler'de?
0: Tebrik ederim. Gargamel hep Erlen Mayar'ı kullanır.
1: Değil mi?
0: Peki Şirinler'deki hangi karakteri Gargamel yapmıştır?
1: Aa öyle bir şey de var. Evet. Şey. Dur.
0: Çok basit. Şirine'yi.
1: Tam söyleyecektim ya. Bir saniye.
0: Hepsi erkek ama kız olanı Gargamel üretmiştir. Laboratuvar yapımıdır. Klondur.
1: Nereden nereye?
0: Mesela aşağıda hangisi klondur? Bu sınav sistemi böyle olmalıdır mesela. Gargamel'in o Şirinesi neden?
1: Çok güzel.
0: Yani burada o zaman biz klonlamayı tekrar mesela Türkiye şu anda klonlama. Ya millet şeyde şimdi Çin'de köpekleri klonluyor tekrar. Köpeğinizi gönderiyorsunuz. Dilinden bir tükürük. 20 bin dolara klonluyor gönderiyorsunuz. Aynısını yapıp gönderiyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Klonlama çok güzel bir şey. Klon. Türkiye'de klon. Bizim Türkiye'de çok şey yapmamız gerekiyor. Tekrar biyolojiye dönmek. Tekrar o büyük yapıların oluşması.
1: Mesela şöyle bir şey. Orhun Erbaş kendisine yakın kimi görüyor mesela bilim bu flora içerisinde? Hani bilim adamı olarak kimi görüyor mesela? Ben merak ediyorum.
0: Kim var mesela söyle.
1: Ya ben senin gibi bir örnek prototip bilmiyorum.
0: Bilmiyorum ama hani ben de bilsem.
1: Örnek bir navigasyon bir şey yok mu?
0: Hay var da ya adını bilmiyoruz. Adam şeyde çalışıyor ediyor yani şu medyadaki nereden? Yokum ben yani onlara alakam yok benim. Ya bir tane söyle mesela hani. Var mı?
1: Ben isim vermeyeyim.
0: Ben de vermeyeyim şimdi. Ha ben veririm de yani yan yana gelmem gereksiz.
1: Öyle demiyorum dostum. Yani gerçekten ya biz onunla iyi bir bilimsel düet yapabiliyoruz. Örf ya da işte anneannelerimiz konusunda evet çok iyi düşünüyoruz. Paslaşabiliyoruz gibi. Yok mudur bir isim?
0: Ben denk gelmedi hiç yani bulursan yani arkadaş olurum ben. Hani olur ya siz arkadaş olun anneye götürür gider. Hani siz ikiniz olursunuz diye.
1: Yani hani o şeyi merak ettim açıkçası hani. Var mıdır böyle çok beğendi ya da işte böyle çok iyi yazıyor. Ya da bu konuda çok iyi dediğin.
0: Yurt dışında var ya sevdiğim insanlar var.
1: Yurt dışında.
0: Ama ne yapayım?
1: Topraklarımızda.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bazı yurt dışı adamları var. Biz, yani örf adette bizden daha iyi. Yani bakıyorsun adam profesör hoca çok ünlü falan. Ama adam bildiğin ya şey ya emmi kıvamında. Umru değil ya umru değil. Ya adamın hiç egosu yok. Ya diyor ki işte böyle işte ya, biz yaptık falan. Hatta hani anladın yani. Biz yaptık şöyle diyor adam. Biz yaptık ama hani siz de yaparsınız falan. Çok da umru değil misin? Ya ne olabilir ya? Ne bulmuş olabilir? Hiçbir şey mucize değil hayatta.
1: Değil mi?
0: Bu bir uğraş ya. Bu bir dünyada bir sen aciz bir varlıksın tamam mı? Bir aciz varlığın aciz. Bilim nedir biliyor musun? Acizin acizliğidir.
1: Bilim.
0: Evet. Bilim acizin aciz yaptığı bütün işlevlere bilim adı verir. Onu yapamayan da var ama. Yani o Olimpos'ta var ya üniversiteler cübbesiyle böyle. Hocam bir bilim yapsak gerek falan.
1: Böyle aslında bir dizi yapmak istesen herhalde galiba bu karakterleri koyarsın.
0: Tabii ki canım. Çok güzel olurdu.
1: İsmi ne olurdu?
0: Olimpos. Zirvedekiler.
1: Çok iyi.
0: Ha da zirvede sananlar.
1: Sananlar.
0: Evet. Sana bir şey anlatayım. Hı. Bu hikayeden bu ne olduğunu bil. Bir zirveyi şöyle anla. Bir tane mantar var. Herkes bunu biliyor. Netflix'te dizi yapmıştı bunu. Opiocordyceps. Opiocordyceps mantar nasıl biliyor musun?
1: Tam kanlıca diyecektim.
0: Opiocordyceps. Bir karıncanın beynini işgal eder.
1: Evet.
0: Bildiğin mantar.
1: Evet.
0: Ve bir hayvan bir mikrop yaşamak için dağılmak zorunda. Onun için mesela kuduz mikrobu tükürükle bulaştığı için hayvanın ne yapması lazımdır? O tükürüğünü sana zerk etmesi. O zaman kuduz nasıl yayılır? Köpeksine ısırarak.
1: Evet.
0: O zaman cinsel yolla bulaşan hastalıklar seni neye teşvik eder? Cinsellik yapmaya teşvik eder. Tükürükle bulaşan hastalıklar seni tükürük teması yapmaya teşvik eder. Bak çok ilginç bu. Bak, o küçücük hayvan bile senin beynini kontrol ediyor.
1: Evet.
0: Opiokordises şöyle bir şey var. Karıncaya girdiği zaman karıncanın beynini ele geçirir. Karınca tepelere doğru çıkar, zirveye doğru. Sonra bir dala tutunarak kendini sabitler, kafasını aşağı eğer. Çünkü kafası patlayacak çünkü. Oradan çıkan sporlar, mantar sporları yeni hayvanları enfekte edecek. Tamam. Onun için bir insan enfekte olduğu zaman zirvelere tırmanır. Oraya tutunur ve en sonunda mantar patlar ve herkese yayılır. O zaman zirve esasında beni gör demek. İşte bu da bir mind control. Yani bir insan zirveye çıkar ve orada patlar. Onun için patladığın zaman enfeksiyon.
1: O zaman alçaklığın da bir zirvesi vardır.
0: Tabii ki. Onun için fazla şey yapmak lazım.
1: Çok yani
0: tepelere doğru çıkmak patlamayı, yani bir enfekte olabileceğine göre. O zaman iki tip yukarı çıkma olabilir. Hı-hı. Bir enfeksiyon da seni yukarı çıkabilir.
1: Bak işte onu söylemiştim yani bir anda.
0: Tabii. O zaman bir birden gaz da seni, o birden o haz... Bir de o yeni işte başına gelenler, şöhret. Mesela şöhret herkes kaldıramaz. Neş kaldıramaz. Çünkü şöhret birden bir öfori yaratır sende. Bir mutluluk hali. Ne yapacaksın şaşırırsın böyle. O da bir madde bağımlılığı gibidir. Hmm. Sapıtırsın. Sana bir şey anlatacağım.
1: Tabii.
0: Beyinde bir madde var. Dopamin denen bir madde. Evet. Çok fena bir madde. Hı-hı. Bu insanı haz ve şehvete götürür. Hı-hı. O zaman bir yerde haz ve şehvet varsa o seni buraya götürüyor. Bunun bir öncül maddesi var. Hı-hı. Parkinson'lara dopamin az olduğu için... Dışarıdan dopamin veririz. Biliyorsun dopamin sadece haz şehvet değil, insanın hareketini de düzenler. Şu mimimiz, el yazımız, hareketlerimiz, araba kullanma hepsi dopamindir.
1: Bakayım elinizin.
0: Şimdi anlatacağım sana. Parkinson hastalarına dopamin vermek için dopamin öncüsü L-Dopa verilir.
1: L-Dopa, evet tamam.
0: Bu çünkü kan beyin barını geçer ve beyinde dopamine dönüşür. Okay. Peki dopamin alan Parkinson'da ne olur? Hı. Adam birden zevk ve şehvete düşer. Nasıl yani? Birden kumara ve birden saçma sapan pavyonlara gitmeye başlar. Onun için birçok insan şirketi dava etmiştir. Bizim babamız 85 yaşında sapıttı diye. Görüyor musun? Bir ilaç bile seni ne kadar hızlı sapıttırabilmektedir. O zaman burada ne anlaşılıyor? Bir yerde şehvet varsa orada dopamin vardır. Orada sapıtma olur. O zaman şehvet şehveti getirir. Şehvet şehvetin mayasıdır. Uyku uykunun mayasıdır gibi. Onun için bir yerden şehvete düştüm. Ünlü oldum. Daha büyük şehvetler ararsın. Ne onlar? Hızlı araba kullanma, sapıtma, garip eğilimler, cinsel eğilimler sapıtırsın. O zaman bir yerde bir zevk başlarsa onun arkası gelir. Onun için uzak durmak lazım.
1: O yüzden böyle yavaş yavaş tedricen yükselmek daha mantıklı.
0: Tedricen yavaş yavaş bulaşmamak gerekir. Yani bunu bilerek yükselmek gerekir. Hmm. Unutma. Haz hazzı getirir. Zevk zevki getirir.
1: Yükseldiğini düşünüyor musun?
0: Hayır.
1: He?
0: Hayır. Ben sadece daha cesurum artık.
1: Çünkü efendim?
0: Cesur.
1: Cesurum. Evet. Hep öyleydi ama değil mi?
0: Yok bu kadar değildim. Çünkü bunlar vardı çevremde.
1: Ey hocam bir şey demesek soruşturma açarız. Kınama cezası veririz size. Bakın kınandınız. Hiç kınandınız mı?
0: Çok dosya var.
1: Kim kınadı?
0: Herkes.
1: Ama kınayanın başına gelirmiş.
0: Başına. Boş boş şeyler yani. Ben onlardan bıktım. Onlar ha ama o, abi bir şey daha söyleyeyim. Bir gün bunlar hakkında büyük bir açıklama yapacağım.
1: Büyük.
0: O büyük.
1: Mesela
0: çok yani o daha yapacağım işler var. Onları bitireyim. Sonra. Biraz
1: 75-80'e doğru. O tüm bir açıklamayı nerede yapacaksınız?
0: Arafta sorularda yapacağım. Gerçekten. Yani bu insanlar nasıl zarar verdi?
1: Çok güzel.
0: Birçok Anadolu çocuğu.
1: Burayı tercih etmenizin sebebi nedir efendim?
0: Esra birçok Anadolu çocuğunu bunlar vazgeçirdi. Bıktırdılar. Bak birçok zeki adam var. Bıktılar bunlar yüzünden. Sadece onlar koltuğunu kaybetmemek için. Hani koltuğu kaybetmek için ne biliyor musun? Aman bir şey yapmayayım. Bir şeye karışmayayım. Ondan sonra işte. Peki kaybolan insanlar onları küstürdüler işte. Onun için beni dinleyen bir sürü insan var işte. Bunlar yüzünden küsmüş.
1: Ama biz o O hep onlar yüzünden değil mi?
0: Tabii onlar yüzünden küstük zaten.
1: Şu.
0: Evet.
1: Bu aslında bir ne demek? Bir korku.
0: Bu korku bu. Hani benim başıma bir şey gelmesin. Şurada durayım ben. Bana rektör desinler ya Mehmet desinler işte. Neyse bir şey de olabilir bu. Makam da olabilir neyse işte. Hani bir şey yapmayayım yani. Abi makam demek bir şey yapmak demektir. Tamam. Bak benim hiç makamım yok. Ben bile bir şey yapmak istiyorum. Ya bu ülkeye diyorum ki annelere babalara bir şey söylemek istiyorum. Sağlık programına çıkıyorum. Tansiyonunuzu ölçün diyorum. Ya bana ne yani bunlardan. Bir şey yapmak istiyorum yani. Bu ülke bu toprakta büyümüşüm. Bir şey yapayım diyorum. Şu anda bu akşam mesela yapacak daha iyi bir işim yoktu. Bu olsaydı gelmezdim buraya.
1: Gerçekten.
0: Hayır canım yani bir işim olsa.
1: Arkadaşlar çıkıyoruz.
0: Ya tabii canım.
1: Önemli şimdi bir işi varmış Oytun.
0: Yok yani şu anda yoktu. Kahveye gideceğim. Buraya gel. Ben akşama kahveye gideceğim burada.
1: Mehmet Emmi Bey'e selamlar.
0: Mehmet Emmi ile kahvedeyiz biz. Yine onunla muhabbet iyi oluyor yine.
1: Kötü mü oldu ya? Güzel oldu. Çok evet. Güzel muhabbet.
0: Bu da kahve muhabbeti zaten.
1: İnanılmaz.
0: Kahve olduğu için değerli zaten.
1: Kahve. Kaşık?
0: Kaşık cepte. Herkes getirir.
1: Beher?
0: Beher kırılabilir, dökülebilir. Plastik beher diyelim.
1: Sevgili Oytun, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İnanılmaz güzel mesajlar gelmiş. Gerçekten herkes böyle seni izlemişler.
0: Çok sağ olsunlar.
1: Çok enteresan. Hemen söylüyorum. Gidiyoruz. İnsanlar seni izlerken çok gülüyorlarmış.
0: Evet.
1: Neden sence?
0: Ben komiyim çünkü. 48 yaşında bu kadar iyi bir gerçekten doktor ve başarılı bir adam ellerini böyle yapıp yapmaz. Neden? Karizması bozulur çünkü.
1: Hmm.
0: O şöyledir. Esra'cığım bak sana bir şey anlatayım ben.
1: Protokol.
0: Yaptığın protokol. Onlar yalan. Mezarlıklar protokollerle doludur.
1: En son ne zaman takım elbise giydin?
0: Hiçbir zaman giymedim.
1: Tepkisel olarak mı yoksa böyle bir...
0: Giymem. Kravat takmam.
1: Olimpiyos falan.
0: İşim olmaz. Ben buyum.
1: Çok.
0: Ben buyum.
1: Çok teşekkürler.
0: Ya beni böyle sevin ya da nokta nokta nokta. Siz de doldurun.
1: Tamam. Onu inşallah...
0: Herkes kendi doldurabilir.
1: Tabii. Gidiş yolundan puan veriyorsunuz değil mi hocam?
0: Tabii yani sonuçta ben gidiş her zaman sonuç doğru olmayabilir ama gidiş yolu çok güzel bir espriydi. Çok tebrik ederim. Allah razı olsun.
1: Sevgili Oytun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sen güzel bir dostsun.
0: Sağ ol.
1: Biz seni seviyoruz gerçekten. Çok da sevenim var. Bak bu güzel bir şey.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok sevilmek, herkes sevsin diye bir şey yapmıyorsun.
0: Şöyle bak tek şey istiyorum onlardan. Hı. Kendileri için dua etsinler.
1: Tamam.
0: Allah'ım. Hı. Güzel ve huzurlu yaşlandır.
1: Amin.
0: Benim için ne iyiyse onu eyle. Hani böyle sağlık para değil. Ne iyiyse yani bu kader böyle bir şeydir. Allah her zaman iyi bir kulu için eyler. Onun için sen daha iyi bilirsin. O daha iyi bilir.
1: Mevlam görelim neyler.
0: Aynen.
1: Neylerse güzel.
0: Evet,
1: sevgili Oytun Erbaş'a çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür
1: İyi ki varsınız efendim. Sağ ol. Kim vardı programımızda? Profesör Doktor Oytun Erbaş.
0: Profesör Doktor değil. Oytun Erbaş vardı. Oytun vardı. Halkın Oytun. İçinden birisi. Oytun vardı. Bizim oğlan vardı. Nokta son.
1: Kaşığı olmayan Oytun.
0: Kaşığı olmayan.
1: Evet, kaşığı olmayan Oytun Erbaş'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun.
1: Efendim siz varmış ama kameralar yokmuş gibi bir sohbet gerçekleştirdik. Çok güzel yorumlar yapmışsınız. Sizleri seviyoruz. Oytun Erbaş da zaten son cümleyi kurdu. İnşallah önümüzdeki programda kaşıkla bir şekilde geleceğini bize söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim bu kadarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'la Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle birlikte ağırlayacağımız isim bir gazeteci, bir kadın gazeteci. Daha önce aslında bu tema üzerinden kendisini misafir etmiştik. Hayrunisa Çiçek'le beraberiz bugün. Üçüncü sayısını geride bırakan Gazete hakkında konuşacağız. Gazete isminin işaretiyle, ipucuyla gündemini ele veren, gösteren bir çalışma. İlk sayısında bir araya gelmiştik. Yayınlarla ilgili temennimiz uzun süreli, ömürlü olsundur ama biz Gazze gündemini gazetede bir araya getiren gazetecilerin bu emeklerini hem saygıyla karşılamış hem de bu gündem en kısa zamanda değişsin, inşallah başka sayıya gerek kalmasın demiştik. Üçüncü sayısı da elimize ulaştı bir müddet evvel. Bu çalışma kendi gündemini bizim gündelik hayatımızın içinde ortaya koymaya devam ediyor. Hem ne olduğunu tekrar hatırlayacağız hem de geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili önemli bir ödül aldı. İronik ve acıklı ödüller mutlu eder ama ne mutlu iyi ki diyemediğimiz, sadece dikkatten memnun olduğumuz fakat bunu bir kutlamaya elbette çeviremeyeceğimiz bir ödülle karşı karşıyayız aynı zamanda. Hayrunisa Çiçek hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kusura bakmayın birazcık bu şekilde söyledim ister istemez hem memnun edici bir yönüyle dikkate değer bulunduğundan ödüle değer bulunduğundan gazetenin memnuniyet duyduk açıkçası ama hani sevinçle kutlanacak bir şeye dönüşemiyor galiba.
1: Evet, bunun şöyle bir artısı olmuş oldu aslında. Filistin'de, Gazze'de olaylar devam ediyor ve bu ödülle birlikte tekrardan oradaki gazeteci meslektaşlarımızın yaşamış olduğu süreçler gündeme gelmiş oldu. Dediğiniz gibi zaten öncesinde bu programa konuk olmuştuk ama tekrardan mesela burada bu konuyu konuşmamıza bir vesile olmuş oldu.
0: Evet, memnuniyet verici tarafı hakikaten bu. Öncelikle ödülünüzden dolayı tebrik edelim biz yine de bütün kırıklığımız ve döküklüğümüz içinde ama ödülün ne olduğunu bir izleyenlerimize, dinleyenlerimize haberlerini 24'te vermiş olmakla birlikte yeniden hatırlatalım.
1: Evet, Anadolu Yayıncılar Birliği'nin bu sene 11.sini düzenlemiş olduğu ödül töreninde biz de gazeteyle birlikte vefa ödülü almış olduk aslında. Tabii buna vefa ödülü demeleri de ayrıca kıymetli oldu. Çünkü oradaki meslektaşlarımıza karşı aslında bir borcumuz bu. Yani bir vefa göstergesi. Çünkü yaşamış oldukları şeyleri bütün dünyaya aktarmaya çalışırken ölüyorlar. Ve en azından onları konuşabilmek adına böyle bir borcumuzun olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de aslında almış olduğumuz bu ödül yeniden gündeme getirdi. Yeniden Filistin'i gazetecileri konuşmamıza sebep oldu. Teşekkür ediyoruz Sinan Burhan ve ekibine. Filistinli gazeteciler adına ayrıca buna vefa demeleri de ayrıyetten kıymetli oldu bizim için.
0: İnsanlık yararına yapılan her iş çok kıymetli, her meslek çok mübarek şüphesiz. Bir hiyerarşi kurulamaz bu anlamda ama sağlık çalışanları ve gazeteciler özellikle savaş alanlarında gösterdikleri gayret, emekle çok büyük saygıyı hak ediyorlar. Çünkü onlar neredeyse insanlığın haysiyetini kurtarırcasına bir emek içindeler. Sırf meslek icrası bakımından değil, kendi hayatlarını riske ederek, sizin de söylediğiniz gibi

0: önemli işler yapıyorlar. Dolayısıyla orada ciddi kayıplar da var. Hayatını kaybetmiş gazeteciler de var. Onları da rahmetle anarak devam edelim. Gazetenin 3. sayısı çıktığını söylemiştim. Geçen yıldı, 2025'ti en son elimize aldığımız. 24'te bir sayısı çıktı ama ilk bizi buluşturduğunuz tarih 7 Ekim, İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılarının hemen ardından 2023'ün Aralık ayında siz gazeteyi ete kemiğe büründürdünüz ve okurla, kamuoyuyla buluşturdunuz. Gazete dediğim gibi renkleriyle de dokusuyla da kendini zaten söylüyor, ne olduğunu anlatıyor ama gazetede kimlerin imzası var, ne var? Buna da geçmeden aslında bu fikir pırıltısı nereden çıktı?
1: Evet, hatta şöyle yapalım. Filistin için gazeteciler neden şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor? Buna dönelim isterseniz. 2021 yılında hatırlayacaksınızdır çoğunuz, Şirin Ebu Akile adında bir gazeteci kadın vardı. El Cezire muhabiri, Kudüslü ve kendisi Hristiyan bir gazeteci. Her şeye rağmen sadece İsrail'in oradaki katliam ve soykırımlarını ve işgalini ekrana taşıdığı için İsrail tarafından alnının ortasından tek bir kurşunla katledilmişti. Tabii bu durum bizi çok derinden etkiledi.
0: Şok edici bir şey bu. Yani her türlü katliam yapılıyor. Yeni de değil bu durum. 10 yıllardır yapılıyor ama işte görevi başındaki bir insana bunu reva görmek
1: ve sadece yaşananları dünyaya gösterdiği için bunu reva görmek
0: en büyük tehdit. Bir taraftan da
1: bir
0: bakınca.
1: Bir taraftan dediğiniz gibi en büyük tehdit ve İsrail bunun farkında. O dönemde de tabii buna şahit olmak bize çok acı geldi. Arkadaşlarımızla birlikte artık Filistinli gazeteciler adına bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu hissettik. O dönemde Gülcan Tezcan vardı, Saliha Eren, Neslihan Önder, Sümeyye Ertekin, Tuğba Aydınsel ve arka planda da birçok destek olan arkadaşımız hep beraber Press for Palestine, Filistin için gazeteci dayanışması adı altında bir platform oluşturduk. Ve ilk aslında eylemimiz o dönemde gerçekleşmiş oldu. Şirin Ebu Akile ile ilgili bir basın açıklaması yayınladık. Ardından da bir imza kampanyası düzenlemiş olduk. Bu imza kampanyasında İsrail'in gazetecileri neden öldürdüğünü, Şirin Ebu Akile'nin neden hedefe alındığını ve aslında bu katliamların arkasında ne olduğunu ortaya koyan bir açıklama yapmıştık. Ve bu çok etkili oldu. Bizim açımızdan da şöyle bir etkisi oldu aslında. Düşünün, orada yaşanan bir katliam ve soykırım var ve ona karşı bir şeyler yapabildik. Vicdani olarak da, aslında insani olarak da bu bizi çok ciddi anlamda rahatlatmıştı. Tabii ardından biraz daha markajımızı, çalışma alanımızı Filistin'e çevirmeye karar verdik. Çünkü 48'den beri işgal edilen bir toprak parçasından bahsediyoruz. Ve 48'den beri o topraklarda yaşananların Filistinli gazeteciler tarafından gösterilmeye çalıştığını görüyoruz. Su içebilir miyim?
0: Buyurun, buyurun. Lütfen. Şunun da farkındayız elbette. Bu konuşulması da güç bir şey. Ayrıca siz ayağınızın tozuyla geldiniz bugün stüdyomuza. Onu sohbetin ilerleyen dakikalarında konuşacağız ama Mısır'dan kalkıp geldiniz. Orada Filistinlilerin bulunduğu yerlerde onlarla bir araya geldiniz tekrar. Dolayısıyla sizin gündeminiz gazete çok önemli olmakla birlikte bu bir anda çıkmış bir fikir olmadığı çok aşikar. Az önce adını saydığınız gazetecilerle birlikte yıllardır bu gündemin içinde yaşayan, hayatınızın bir parçası haline getirmiş durumdasınız bunu. Dolayısıyla bütün koşmanız, koşuşturmacanız içinde yer alan önemli bir parça. Bir kere daha ben hakikaten bütün samimiyetimle teşekkür ediyorum. Çünkü ben yakalamakta güçlük çekiyorum. Bu çalışmalar arasında hayır demediniz bana aynı zamanda. Bunun için de müteşekkirim.
1: Ben de ayrıca hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Çünkü bu konuyu zaten burada konuşmuştuk. Fakat devam eden bir süreç var. Ve bu devam eden süreçte biz de bu konuyu konuşmaya devam etmek zorundayız. Biraz önce de dediğim gibi yani İsrail aralıksız bir şekilde gazetecileri öldürmeye devam ediyor. Özellikle intifada olaylarından sonra şunu çok iyi anladı. Gazeteciler orada yaşananları dünyaya aktardığı sürece İsrail yapmış olduğu katliamları ve soykırımları gizleyemeyecekti. Bu yüzden de hedefinde hep gazeteciler oldu. Bakın 7 Ekim'den bu yana 275'in üzerinde gazeteci İsrail tarafından katledildi.

0: İkinci Dünya Savaşı'nda bütün savaş boyunca katledilen gazeteci sayısı 60'ı geçmezken, bu çok önemli bir rakam, 7 Ekim'den bu yana neredeyse 3 yıl oldu ki bu rakam artmaya devam ediyor. 275'in üzerinde gazeteci İsrail tarafından katledildi. Bunun bir sebebi var. Çünkü orada hakikat örtülmeye çalışılıyor.
1: İzninizle araya gireceğim. Şöyle bir durum söz konusu. Yani konuşurken insan olarak da çok dikkatli davranmaya çalışıyor. Hassas bir konu bu aynı zamanda. Yani ümitle ümitsizliği iç içe barındıran bir şey bir tarafıyla da. Ne oldu, neye yarıyor gazetecilerin yaptıkları dediğimizde, bugün İsrail'in uyguladığı şiddet, katliam aynen devam ediyor olabilir ama her şeye rağmen dünyada özellikle son 3 yılda yapılanlara karşı ciddi bir karşı duruş söz konusu. O karşı duruşun da kaynağı aslında gazetecilerin ortaya koymuş oldukları çalışmalar, üretimler. Yani onların kayıt altına aldıkları, gazetelere gönderdikleri, televizyondan aksettirdikleri, sosyal medyadan aksettirdikleri olmasa dünyanın diğer ucundaki insanların bundan haberdar olması söz konusu olmayacak. Bu anlamda yapılan çok kıymetli ve insanlık vazifesi dememizin sebebi bu hakikaten.
0: Evet. Biraz önce de söylediğim gibi yani bakıyorduk, yakından takip ediyorduk süreci ve İsrail sürekli hedef alıyordu. Olaylar yaşanıyor, eylemler oluyor. İşte El Halil'den tutun da Gazze'ye kadar işgal var ve bu işgali görüntülemeye çalışan gazeteciler direkt olarak öldürülüyor ve bütün dünyanın gözü önünde biz buna şahit oluyoruz. Tabii 7 Ekim sonrası bu çok daha ciddi bir şekilde arttı. Biz de arkadaşlarımızla birlikte artık buna bir dur demenin zamanının geldiğini düşündük ve maalesef uzaktan yapabileceğiniz şeyler de çok kısıtlı. 3 yıldır gözümüzün önünde çok ciddi bir katliam ve soykırım yaşanıyor. Bütün dünya maalesef buna seyirci. Yani biz de aynı şekilde seyirci olmamak adına tekrardan arkadaşlarımızla birlikte daha farklı şeyler yapmalıyızdı. Oturup konuşmaya başladık. Gazete fikri de aslında bu şekilde doğdu. Yazar Demet Tezcan bunu ortaya attı.
1: Evet, künyeye bakıyorum bu esnada. Demet Tezcan'ın fikri olarak ortaya çıktı.
0: Evet, Demet Tezcan'ın fikriydi. Arkadaşlar, bir gazete çıkaralım, bunu yayalım, yayınlayalım, tarihe bir not düşmüş olalım dedi. Ve tabii ki hepimiz gazeteci olarak bu fikri çok benimsedik. Hep beraber kimin elinden ne geliyorsa, zaten bu oluşum da bu. Arkadaşlar profesyonel olarak çalışmıyorlar burada. Kim elinden ne geliyorsa ortaya koymaya çalışıyor. İşte tasarımını yapabilen arkadaş bunun tasarımını yapıyor. Tasarım da Saliha Eren'e ait. Editörlüğünü yapan editörlüğünü yapıyor.
1: Yani aslında onlarca yıllık mesleki birikiminizi son derece kendi başına ve gönüllü insani duruş sergileme amaçlı bir şeye akıtıyorsunuz.
0: Bir taraftan şöyle görüyoruz. İşimizin zekatı. Yani bu çok önemli bir kavram bizim için. Filistinli gazetecilerin yanında olmaya çalışırken bir taraftan da insani ve ahlaki boyutta da kendimize de yetebilen bir çalışma olmuş oldu aslında bu.
1: Künye'den gidiyorduk. İsimleri zikretmeye devam edelim o zaman. Madem bu kısmından girdik. Demet Tezcan'ın fikri olarak ortaya koyduğunuz çalışmanın bir editörü var, Ebru Olur, sevgili gazeteci dostumuz. Yayın kurulundaki isimleri görüyorum aynı zamanda. Siz genel koordinatörüsünüz. Amir Lafi, Demet Tezcan, Emine Dolmacı ve Gülcan Tezcan isimleri var burada. Özellikle isimleri zikrediyorum. Kusura bakmayın. Biraz zamanınızı alıyorum ama ben bunu çok önemsiyorum. Siz kayda geçiriyorsunuz ya, bunun da kayda geçmesi gerekiyor. Sayfa tasarımında Adem Şenel, Bilal Şenel ve Saliha Eren'in imzaları var.
0: Evet.
1: Bunu anmak da önemli.
0: Kesinlikle. Özellikle Amir Lafi'yi de zikredelim. Amir Lafi, El Cezire'nin Türkiye ofis şefi, aynı zamanda Gazze'li, aynı zamanda Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı. Filistinli biriyle ortak olarak, Filistinli bir grupla ortak olarak bu çalışmayı ortaya çıkarmak da oldukça kıymetliydi. Çünkü yaşanan şeyi sadece yaşamayan insan anlatamaz. Bir taraftan bu işi yaşayanlar, uzaktan tanık olanlar, işte yakınlarını kaybedenler de dahil olarak yaptığınızda olayın etki alanı çok daha farklı oluyor ve Amir sağ olsun ne zaman oradaki Gazze'li gazetecilere ulaşmaya çalışsak, ne zaman onlarla ilgili bir hikayeye ulaşmaya çalışsak hepsinde bize yardımcı oldu.
1: İçinde İzleyenlerimizle sayfalarını parça parça paylaşmaya gayret ediyorum. Mesela yine imzalardan Fadime Özkan'ı görüyorum burada. Evet. Çeşitli gazetecilerin yine gönüllülük esasıyla aslında tam anlamıyla kalplerini ortaya koyarak, vicdanlarını ortaya koyarak verdikleri emekler var. Hem olan biteni anlatmak hem not düşmek, gidenleri rahmetle anmak. Ama kalanlar için ne anlama geliyor diye düşünüyorum bir taraftan. Çünkü biz olup bitmiş üzerine konuşmuyoruz. Yaşanmakta olan bir şey var. Bugün hala sahada gazeteciler var. Onların bunun varlığıyla ilgili düşünceleri de çok önemli ve anlamlıdır büyük ihtimalle.
0: Kesinlikle. Bir de şimdi biraz önce de belirttiğiniz gibi aslında bu işte tekraren sayısı olacak bir şey gibi ortaya çıkmadı. O anda ne yapabiliriz? Aslında can havliyle nasıl yetişebiliriz? Oradaki meslektaşlarımız için onların sesini duyurabilmek adına ne yapmalıyız diye düşündüğümüz ortaya çıkan bir şeydi. Hemen hızlıca ortaya koyduk. İşte 7 Ekim olayları yaşandı ve 2 ay sonra gazete hazırdı.
1: 18 Aralık'ta
0: evet, gazete buluştu. Hazırdı ve dedi ki İsrail katliamına ve soykırımına karşı direnen gazetecilere ithaf olunur. Bu çok önemliydi. Çünkü hani hep savaşlardan sonra şunu konuşuruz ya, işte şu kadar kişi öldü, şu kadar kişi yaralandı. Aslında oradaki gazeteciler de birer sayıdan ibaret değildi. Ve hepsinin birer hikayesi vardı. Hepsi ülkeleri adına, vatanları adına, inançları adına bu uğurda canlarını kaybetmişlerdi, şehit olmuşlardı. Onların hikayelerini aslında aktarmak zorunluluğumuzdu. Bu yüzden de o Filistinli gazeteci arkadaşlarımızla desteğiyle birlikte bu tarihe kadar İsrail tarafından katledilen gazetecilerin hayat hikayelerini derledik ilk sayıda. Onlar nasıl katledildi, nerede çalışıyorlardı, çalışmalarını nasıl yürütüyorlardı, hikayelerini aslında öğrenmemiz gerekiyordu ve bu hikayeleri derleyerek gazeteyi de onlara ithaf ettik. Bir taraftan da tabii bizler de bu sürece nasıl bakıyoruz? Dünyanın dört bir tarafından gazeteciler Filistin'i destekledikleri için nelerle karşılaşıyorlar? Mobbinglere uğradılar biliyorsunuz. Özellikle uluslararası arenada hani basın özgürlüğünü bizim önümüze aslında ekol olarak koyan kurumların özgürlük anlayışlarını da çok net bir şekilde görmüş olduk.
1: Batılı gazetecilerden önemli isimler bu süreçte işlerinden gönderildiler, kovuldular.
0: Kesinlikle. Mobbinge uğradılar, işlerinden atıldılar, kendileri vicdani olarak ettiler, işlerini ayrıldılar. Bıraktılar. Bu çok önemli bir şeydi. Aslında bir tık hikayeleri verirken diğer taraftan da bunları vurgulamaya çalıştık. Biz tabii bunun devamının geleceğini düşünmüyorduk. Çünkü bu olayların, bu katliamın bütün dünyanın gözleri önünde bu kadar uzun sürebileceğini hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Maalesef tahminlerimiz tutmadı. Ve İsrail gazetecileri öldürmeye devam etti. Hakikati susturmaya devam etti. Ama bir taraftan da Filistinliler de bunu bütün dünyaya yaymaya devam ettiler. Eline kamerasını alan, eline mikrofonunu alan, eline telefonunu alan herkes orada gazetecilik örneği sergiledi. Yurttaş gazeteciliği dediğimiz bir kavram var. Aslında biraz daha teknik bir kavram ama Gazze'de bunun örneğini çok net bir şekilde görmüş olduk bizler. 7'den 70'e, çocuğundan yetişkinine, yaşlısına kadar herkes yaşamış oldukları şeyleri bize aktarmak için öldüler. Yani görüşmeye çalıştığımız gazetecilerin peşinden dronların gittiğini çok iyi biliyoruz. Çok şey yaşadık biz de bu 3 yıllık süreç içerisinde. Onlarla bir taraftan irtibat kurmaya çalışırken, bir taraftan bize aktarmaya çalıştıkları bilgileri hangi şartlarda gönderdiklerine şahitlik ettik yakın olarak. Onların cümlelerini aktarmak, onların yaşamış oldukları bu acı olaylara şahitlik etmek bizler için de çok zordu. Ama bunu yapmak zorundayız ve devam ettik.
1: İzin araya girmek istiyorum. Şimdi bir meslek seçeriz ve o hayatımızın iaşesini de sağlar, idame de ettirir. Ama zorluklar vardır, her mesleğin vardır ve sevgimizle, o işe tutkumuzla onu aşarız diye söyleriz. Fakat burada söz konusu olan hayat. Sadece can meselesi de değil, bu en uç noktası ve en başa gelebilecek şeylerden biri maalesef orada görev yapan gazeteciler açısından ama çok zorlaştıran bir şey. Ben sizin de bu işi yaparken türlü zorluklarla karşılaştığınızı tahmin edebilirim. Ancak Üçüncü sayıyı geride bırakmış. İlkini 18 Aralık 2023'te çıkarmış. Devamını da 24 ve 25'te 7 Ekim'de yıl dönümlerinde çıkarmış olduğunuz bir gazete var bugün elimizde. Gazze'de görev yapan gazetecilerin hikayesini anlatıyor. Gazze, Filistin üzerinden anlatıyor. Onların karakterleri, kimlikleri, hikayeleri üzerinden anlatıyor.

0: Ama bitmiş değil. İşte olup bitmiş bir şeyden bahsetmediğimiz için bugün hala orada görev yapan, yapmaya gayret eden insanlar var ve aynı riskler devam ediyor. Risk de bitmiş değil onlar açısından. Biraz kişisel kanaatinizi de sormak istiyorum mesleki tecrübenizle beraber. Bir gazeteci bütün bunlar yaşanmaya devam ettiği halde bu vazifeye tekrar nasıl koşar? Bu riski her gün, an be an nasıl göze alır?
1: Bunu şöyle anlatmak istiyorum. Elinizde görmüş olduğunuz ikinci sayı aslında Gazze'deki gazetecilerin tamamen kaleme almış olduğu bir sayı oldu. Şimdi biraz önce de dediğim gibi ilk sayıda biz aktarmaya çalıştık. Onların hikayelerini yazmaya çalıştık. Başka eylemler yaptık. Filistin için işgale karşı söylem inşası düzenledik. Çalışan gazeteciler gününde fotoğraf sergileri yaptık. Çok şey yapmaya çalıştık ve baktık ki aslında yapacağımız şeyler tükeniyor. Öyle hissettik kendimizi ve 7 Ekim tekrar geldi. Ve ikinci 7 Ekim'de dedik ki bu kez onlar konuşsun. Evet, İsrail onları susturmaya çalışıyorsa biz bu kez onların sesi olalım ve onlara uzattık mikrofonu. Tabii savaş şartlarında bunu yapmak kolay değil. Yani kendilerine zaten hani dil farkımız var, o anlamda ulaşmak kolay değil. Bir taraftan da çok kısıtlı bir şekilde görüşüyorsunuz ve bu kısıtlı süre içerisinde istediğiniz soru ve cevapları onlardan almanız gerekiyor. Hı hı. Bu yüzden belirli eksende onlara soru gönderdik. Ses kaydı olarak onlardan gelen soruları Filistinli arkadaşlarımız burada bizler için çevirdiler onları. İşte bazılarını röportaj olarak koyduk, bazılarını makale olarak koyduk ve tam da sormuş olduğunuz sorunun cevabını onlar verdiler aslında. Dediler ki ilk başlarda elimizde kameramızı alamadık. Can havliyle biz de ailemizi kurtarmaya çalıştık, kendi canımızı kurtarmaya çalıştık. Fakat bunların yeterli olmadığını gördüğümüz anda gazeteciliğe tekrar dönmek zorunda kaldığımızı hissettik. Ve elimize aylar sonra alamadığımız mikrofonu, aylar sonra alamadığımız kamerayı tekrar alarak her şeyi geride bıraktık ve tek silahımız onlardı. Bu motivasyonla birlikte yaşadıklarımızı dünyaya tekrardan aktarmaya devam ettik dediler. Bu çok farklı bir motivasyon. Çünkü düşünsenize karşıda koca koca devletler tepenize yığınlarca bomba indirirken elinizdeki tek gücünüz dünyaya karşı bunu aktarabileceğiniz aslında mesleğiniz. Ve bu meslek sizi aslında hedef olarak da oturtuyor. Yani bu mesleği yaptığınız için de bir taraftan hedeftesiniz.
0: Tehlike artıyor aslında o kişi.
1: Tehlike artıyor ama siz her tehlikeye karşı direnmeye, her tehlikeye karşı vatanınızı korumaya ve yaşadığınız katliamları, soykırımları aktarmaya devam ediyorsunuz. Güney Afrika'da bir dava süreci oldu biliyorsunuz. Orada mahkemeye sunulan bütün kayıtlar gazetecilerin çekmiş oldukları fotoğraflar, evet, ve videolardı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bunu bildikleri için de o motivasyonu hiçbir zaman kaybetmiyorlar. Hiçbir zaman kaybetmediler. Ve görüştüğümüz gazetecilerde hala aynı motivasyonlar devam ediyor. Çünkü hayat devam ediyor. Ve bu hayata karşı tutunabileceğiniz, belki de hala direnebileceğiniz, belki de bu süreçleri atlatabileceğiniz tek şey yine mesleğiniz oluyor. Bu yüzden de öyle bir açıkladılar, öyle bir anlattılar ki emin olun oradaki redakteleri belki günlerce yapamadığımız oldu. Bilgisayarın karşısına kilitlenip kalıyorsunuz. Öyle cümleler yazmışlar ki yalnız bırakılışlarını, hayallerini, yıkıntılarını, umutlarını, ailelerini, kaybedişlerini çok şeye şahitlik ettik. Mesela hatırlarsınız arka tarafta ailesi bombalanırken yayınını hala devam ettiren gazeteciler vardı. Ailesi tehdit edildiği halde orada yaşananları anlatmaya devam eden gazeteciler vardı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bu herkesin yapabileceği bir şey de değil. Bu çok farklı bir motivasyon ve inanç kaynağı diye düşünüyorum ben.
0: Sormak istediğim şeylerden biri de buydu. Tam yerine denk gelmiş olduk aslında. Şimdi Sumut filosu da vardı gündemimizde ve orada bulunanların yazıları olduğu gibi orada bulunanlarla yapılan röportajlar da var bu sayıda görebildiğim kadarıyla. Biraz ondan bahsetmenizi rica edeceğim.
1: Evet, Sumut yolculuğu da kolay bir yolculuk değildi. Ben kesinlikle oraya çıkan her bir kişiye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Küçücük teknelerle kocaman okyanuslara açılmak her yiğidin harcı değil. Yani ve karşınızda İsrail gibi aymaz bir devlet varsa. Bu yüzden işte bu tam da vicdan sınavını veren gazetecilerden birçoğu Sumut filosuyla birlikte aslında yola çıkmışlardı. Çünkü yapmış oldukları haberler, belki de işte eylemleri, duruşları onlar için yeterli değildi. Çünkü hala gazeteciler

0: Meslektaşlarımız orada katledilmeye devam ediyordu. Bu yüzden de bir adım öteye, herkes her aşamada bir adım öteye ne yapabilirimin aslında hesabını yapıyor bu süreçte. Bu da bunun bir ürünüydü bence. Ve Sumut'taki gazeteci meslektaşlarımıza da mikrofon uzatmak istedik. Valeri Zink aslında bizim biraz daha ilham kaynağımız olmuş oldu. Onun özelinde bu dava için ve oradaki insanlar için, oradaki gazeteciler için yola çıkanlara da bir söz hakkı vermek bizim de görevimizdi. Ve işte Semanur abla da var orada. Semanur Sönmez bizimle diğer ülkelerden yola çıkan gazetecilerle birlikte röportaj yaptı. Diğer tarafta vicdan gemisi vardı, özgürlük gemisi vardı. Mesela o özgürlük gemisi tamamen doktorlardan ve gazetecilerden oluşuyordu. Yine tabii ki maalesef İsrail müdahale ederek o gemiyi de durdurdu. Bu kişiler de bir şekilde bu yolculukta neler yaşadıklarını, bu insanların neyi aslında dünyaya duyurmak için katledildiğini orada bir kez daha göstermiş oldular. Onların açıklamaları da çok önemliydi. Yani hepsinde şu şey vardı, anlatım. İkincisinde dedik ya hani artık oradaki Gazze'deki gazetecilerin yalnız bırakılmışlık hissini çok yoğun bir şekilde yaşadık. Aslında üçüncü sayıda da çaresizliği çok net bir şekilde yaşadık. Dünyanın dört bir tarafında insanlar yaşanan katliama karşı yapabilecekleri konusunda çaresizdi. Yazıyorlardı, olmuyordu, çiziyorlardı, olmuyordu, mesleklerini bırakıyorlar, olmuyor. Yani bir şekilde hala devam eden bir süreç var ve buna karşı ne yapacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz.
1: Aslında bilmiyoruz demenizle birlikte, evet, sonuca ulaşılmamış görünmekle birlikte yine aslında insanlar kendilerini de geri tutmuyorlar. İnandıkları şeyi söylemekten, yazmaktan, çizmekten.
0: İşte sınav da tam olarak burada başlıyor aslında. Yani bilmiyoruz, evet, çaresiziz belki, evet, ama bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Bu bilmemezlik bizi bir şeylerden alıkoymuyor.
1: Durdurmuyor, kesinlikle. O çok belli. En başta söylediğimi yine demek durumundayım. Şimdi biz ilk bir tavır olarak gazete ortaya çıktı. Yani bir yayın organı olsun değil, bir tavır olarak gazetecilik tavrı, insanlık yanında duran, Gazze'nin, Filistin'in yanında duran, İsrail'in katliamına karşı olan gazetecilerin tavrı olarak ortaya çıktı. Bundan ibaret olsun dedik. Olmadı. İkinci ve üçüncü sayıları da çıktı. Şimdi ikinci ve üçüncü sayılarda az önce söylemiştim. 7 Ekim yayın tarihi olarak kendini gösteriyor gazetede. Ve 7 Ekim'e doğru yaklaşıyoruz yeniden. Maalesef o sürece doğru gidiyoruz. Peki gazete yeni bir sayıyla okurun karşısına çıkacak mı?
0: Büyük ihtimalle çıkacak. Arkadaşlarımızla birlikte bunun planlamasını yapmaya başladık. Çünkü ne kadar barış süreci gibi bir süreç de yaşasak Gazze'de, maalesef hala günlük olarak 50 ile 100 arası insanın orada katledildiği haberlerini hepimiz alıyoruz. Yani bir tarafta hani dünya devletleri, evet, barış sağlanıyor, orada bir şeyler oturuyor gibi göstermeye, lanse etmeye çalışıyor belki, ama maalesef orada süreç devam ediyor. Orada insanlar hala katledilmeye devam ediyor. Gazeteciler hala katledilmeye devam ediyor. Mesela şöyle mesajlar alıyoruz biz gazetecilerden. Bu süreçte tabii birçoğuyla irtibat sağlayabildiğimiz için bize artık dönüşler, teknik teçhizat eksiklikleri ve gazetecilik mesleğini, oradaki katliamları aktarabilme durumunu devam ettirme için bizden bu noktada yardım talep eden gazetecilerle karşılaştık mesela. Çünkü artık kameraları kırılmış, telefonları artık orada işte çalışır durumda değil ve birçok noktada sıkıntıları var ve hala sesleri susturulmaya çalışıyor. Onlar susturulmaya çalışılırken İsrail tarafından onlar maalesef katledilmeye devam edilirken biz duramayız. O yüzden tekrardan maalesef ki bu 7 Ekim'de de bir gazeteyle muhtemelen karşınıza çıkacağız. Ama içerik noktasında hala kararsızız. Yani hani hepsini bir derlememiz gerekiyor. Hangi konuyu gündeme getirirsek onlar için daha faydalı olur, bunu oturup düşünmemiz ve buna göre bir şey ortaya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi bu aslında aktif olarak profesyonel bir şekilde çalışan gazeteci arkadaşların mesailerinden, işte günlük belki ev rutinlerinden arta kalan vakitlerinde ortaya koymuş oldukları bir çalışma. Herkes bunu gönüllü bir şekilde yapmaya çalışıyor. Birçok isim var. Her sayıda bu isimler değişti. Kim müsaitse o el atıyor. Yani hani biz demiyoruz ki işte sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın. Arkadaşlarımız bize diyor ki bunu bunu ben yapabilir miyim? Bakın ben bu konuda yetkinim, bu konuyla ilgili bir şeyler yapabilirim, bu konuda ben de destek sağlayabilirim.

0: deneyim. Kendileri bu şekilde dönüş yapıyorlar ve biz bir şekilde bunu koordine etmiş oluyoruz aslında.
1: Bir de yine söz arasında geçmişti ama bu sadece öyle bir seferlik olan

0: Farkındayım ki sizin üzerinizden de bunu gözlemlemek mümkün aslında. Tek başına bir olayla dönülüp bakılan bir şey değil, çok uzun süredir orayı takip eden, oranın tarihsel sürecini de takip eden insanların dikkatlerinin ortaya koymuş olduğu bir çalışma. Gazete özelinde de bahsediyorum. Şimdi oradaki gazetecilerin durumundan söz ettiniz. Onlardan aldığınız mülakatları yayınlaştırdığınızı söylediniz ikinci sayıda. Siz bunu yapmaya devam ederken, ben de size sormuş olayım. Siz Filistinli gazetecilere sormuştunuz. Gündeminizin ne kadarını alıyor, niye alıyor? Bunu yapmaya ne kadar güç bulmayı umuyorsunuz?
1: Evet, soru sormak kolay ama cevap vermek zor. Fakat bunu şöyle söyleyebilirim. Verdiğimiz vakit bence yeterli değil. Yani her bir sayıda veya her bir yapmış olduğumuz çalışmada aslında Filistin meselesine karşı ne kadar uzak kaldığımızı hissediyorum ben. Çünkü hayatımızın merkezinde olmak zorunda olan bir konu var ortada. Yani biraz önce de bahsettik, teolojik anlamda hepimiz için önemli olan, özellikle Müslümanlar için kutsal sayılan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde bir süreç yaşanıyor. Ve bu süreçle ilgili aslında ömür boyu yapmamız gereken çok fazla çalışma var. Ama bir şekilde bunu okumalarla birlikte desteklemeye, aslında oraya karşı algılarımızı, oradaki bilgilerimizi tazeleme yolunda bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Dediğim gibi bunlar yeterli olmuyor. Her defasında yeni bir şey öğreniyoruz. Bu yüzden eskiden mesela Filistin'le ilgili okumalar, okuma grupları, İşte çıkan kitaplar, gündem çok daha azken 7 Ekim'i belki de böyle bir farkındalığı oluştu. İnsanlar daha fazla mesai harcamaya başladılar bunun üzerine. Yani işte sosyal medyada bir şeyi takip ediyorsa mesela bunun Filistin üzerine olmasına dikkat ediyor. Okumalarda, film izlemelerde, yani birçok noktada Filistin odaklı çalışmaların arttığını ve insanların bu noktada daha fazla ilgi odağının kaydığını görüyoruz. Bizlerin de öyle. Bunun tarihsel süreci var, arka planı var. İsrail tarafından okumaları var, Filistin tarafından okumaları var. Çok yönlü bir şey. Ve bence asla kendini tamamlayamayacak da bir süreç. Çünkü ben şuna inanıyorum, inancım gereği de bu böyle. Yüzyıllar boyunca belki de oradaki mücadele devam edecek. Çünkü üç kutsal dinin merkezi topraklar orası. Bu yüzden de Filistinlerin davası aslında sadece kendi topraklarını, vatanlarını koruma üzerine bir süreç değil. Aslında bütün dünyadaki Müslümanların da orada yapması gereken şeyi, o muhafızlığı gerçekleştiriyorlar.
0: İzninizle araya gireceğim burada. Yüzyıllar boyu devam edecek olan şey, bugünkü durumdan bahsetmiyoruz. Onun en kısa zamanda biteceğine dair ben inanç taşıyorum ve taşımak istiyorum. Orada farklı inanışların belli bir biçimde birbirleriyle mücadeleye girişmesi tarih boyunca söz konusu olmuş olabilir ama bu katliam üzerinden olmak gerçekleşmek durumunda değil. Katliamın olmadığı tarihler, dönemler yaşandı. En büyük sıkıntılardan bir tanesi ortaya konulan bazı şeylerin bizi hani ezelden beri böyle geliyormuş ve ebede kadar da böyle gidecekmiş hissiyatına gömülü kalmak. Bunu reddediyoruz. Bunu reddediyoruz. Bu böyle olmak zorunda değil. Böyle olmadığı ve sulh içinde de yaşanabildiği, hakların korunabildiği, insanların ölmediği, varlıklarını saygıyla karşılanarak ortaya koyabildikleri dönemler mevcuttu. Yüzyıllar boyunca Osmanlı yönetimi bunun örneklerinden sadece biriydi. İlk akla gelen olduğu için söylüyorum. Bundan ibaret değil. Emannameleri hepimiz aşağı yukarı hiç değilse, detayı değilse bile kulak dolgunluğuyla da olsa biliyoruz. Dolayısıyla evet, orayla ilgili bir mücadele zaman zaman ortaya çıkabilir, körüklenebilir, ateşlenebilir ama bu katliamın durmasının yakın olduğunu ümit etmek istiyorum. Belki bu çabaları her ne kadar 3 yıldır devam ediyor olması incitiyor olsa da vicdanlarımızı, aynı zamanda yaralıyor, hırpalıyor ciddi anlamda olsa da kabullenmek istemiyorum.
1: Evet, bunu kabullenmemek için de, aslında bunun devam etmemesi için de bu konuyla ilgili çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir şeye emek verdiğinizde sizin olur. Yani mesela 48'den itibaren şu günlere kadar süreci takip ettiğinizde aslında İsrail'in bu konuyla ilgili hani 100 yıllık planlardan bahsediyoruz ya, nasıl bir çalışma sistematiği içinde olduğunu ve bu noktada nasıl çalıştığını da görüyoruz. Diğer tarafta

0: Tabii ki Filistin'de çalışıyor. Tabii ki birçok yerde çalışıyor. Fakat daha çok çalışmamız lazım bunları durdurabilmek adına. Yani ben bir taraftan da buna inanıyorum. Evet, Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bunu müjdelemiş zaten. Bir gün hani o topraklarda tekrar barışın geleceğini de göreceğiz. Fakat şu günde yani katliamların ve soykırımların yaşandığı bu günde önemli
1: Bunun
0: olan
1: yetmediğini, devam ettiğine göre
0: evet,
1: yetmediğini
0: önemli olan
1: görüyoruz.
0: aslında şu. En çok kendime sormuş olduğum soru da bu. Ben nerede duruyorum? Hep şunu da ifade ediyoruz biz arkadaşlarımızla, hepimizin hadi tabii yaşları da belirli noktalara geldi. Çoluğumuz çocuğumuz var. Yarın bir gün çocuğumuz bizim karşımıza geçtiğinde ve anne o gün böyle bir katliam yaşandığında sen ne yaptın diye sorduğunda işte bu soruya verebilecek bir cevabımızın olması gerekiyor. Veya işte tarihsel süreçleri yaşadığımızda tarihin hangi yerinde durduğumuzu çok net bir şekilde aslında belirlememiz gerekiyor. Biraz da kırılma noktası bu bence.
1: İnsanın kendi varoluşuyla ilgili vermesi gereken cevaplara karşılık bunlar.
0: Evet.
1: Doğru. Sadece bu yayıncılık faaliyetinden ibaret olmadığını, hayatın tamamının verilmesi gerektiğini söylerken, az önce programımızın son 5 dakikasına girmişken onu da atlamadan Hayri Nisa Çiçek'in şu yorgunluğunun sebebinin üzerinden
0: Evet.
1: şöyle geniş bir biçimde geçmek istiyorum. Gerçekten telefon trafiğimiz biraz kesintiye uğradı. Çünkü burada değildiniz, yeni geldiniz.
0: Evet.
1: Mısır'daydınız. Neden Mısır'daydınız?
0: Evet, Mısır aslında Gazze'nin komşusu olan bir ülke. Refah sınır kapısından yardımların ulaştığı bir yer ve çok ağır yaralılar Mısır'a nakli edildi aslında. Yani Mısır'da yaşayan şu anda çok ciddi miktarda Gazze'li sayısı mevcut. Fakat bunlar birçoğu işte sağlık imkanlarından yoksun. Oradaki hastanelerde çok ciddi yaralanmalar var çünkü. Tedavi görmeye çalışan Gazze'liler, daha çok kadın ve çocuklar, şehit eşleri, şehit çocukları. Bunlar orada bir şekilde aslında Gazze'deki katliamın ve soykırımın bitmesini bekliyorlar. Fakat bir taraftan da yaşamlarına devam ediyorlar. Ve bu süreç içerisinde yeni bir ülkeye gelmiş ailelere yardım etmek durumundayız. Bu noktada biliyorsunuz Türkiye özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çok ciddi bir güç ve bölgeye çok ciddi anlamda yardımlar ulaştırıyor. Biz de Visal Derneği ile beraber o bölgeye giderek orada yaşayan Gazze'li ailelere yardım ulaştırdık.
1: Bu
0: 8
1: yardımın
0: kişilik bir ekiple.
1: çerçevesi nedir? Yani gündelik hayatları dediğimiz şey gündelik ne demekse, kimin gündeliği ise, kimin rutini ise o apayrı bir tartışma konusu ama yani fiziksel ihtiyaçlarımı, sağlık ihtiyaçlarımı, moral desteğimi neyi kapsıyor bu yardım çalışması? Nelere, kimlere uzandınız
0: Evet,
1: orada?
0: Mısır, Kahire özellikle 40 milyonluk çok büyük bir nüfusa sahip bir bölge. Ve dediğim gibi çok ciddi anlamda da Gazze'li o bölgede şu anda. O bölgede aynı zamanda Türkiye'den birçok sayıda sivil toplum kuruluşu aktif olarak çalışma yürütüyor. Her birinin çalışma alanı çok farklı. Kimi dediğiniz gibi sağlık alanında bir şeyler yapmaya çalışıyor, kimisi kira yardımı yapıyor, kimisi yetim giydiriyor, kimi eğitim noktasında destek olmaya çalışıyor. Bizim bu projeyle gidiş amacımız özellikle ameliyatların yapılması, sağlık alanındaki ihtiyaçlar, özellikle fosfor bombalarından dolayı gözlerini kaybeden çocuk sayısı da vardı. Özellikle protez takılan gençler vardı. Birçok ameliyat geçirmişler ve hepsinin çok sayıda daha ameliyata ihtiyacı var. Onlarla görüşmüş olduk. İlaveten orada kira yardımlarında bulunmuş olduk bu projeyle birlikte tekrardan. Evlere gittik, onları ziyaret ettik. Şunu çok net bir şekilde gördüm. Evet, maddi olarak destek olabiliyorsunuz ama onlara dokunmak da çok farklı bir şey. İnanın bizden daha çok moralleri yüksekti ve sizin oraya gitmiş olmanız, onların halini hatırını sormuş olmanız onları çok daha diri tutuyor. Özellikle orada yaşadığımız bir şeyi aktarmak istiyorum. Genç bir delikanlı, tıp bitirmiş, tıp öğrencisi iken yaşamış bu olayları. Tam bitirdiği anda da yaralanıyor ve işte yaralı bir şekilde Mısır'a getiriliyor. Tek bacağı ampute, diğer bacağında da çok ciddi bir sıkıntı var. Ameliyat üzerine ameliyat geçiriyor. Bizim Ayşe Adaş adında bir arkadaşımız vardı. Dedi ki yanıma oturur musun? Anneme çok benzettim seni. Annem Gazze'de ve onu çok özledim. Annemi gönderdi sanki Allah bana dedi. Tabii biz hepimiz orada koptuk. Yani bunu anlatmak çok farklı bir şey ve kendisi de ağlamaya başladı. O duyguyu yaşamak, o hissi yaşamak, birlikte ağlamak, birlikte gülmek. Bir taraftan ağlıyorsunuz, diğer taraftan çocuklar bize gösteri hazırlamışlar, dabbe oynuyorlar. Onlarla birlikte gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Hep baştan beri söylediğimiz şu var ya, Gazze aslında bir okul. Biz Gazze'de yaşananlarla birlikte ne yapılması gerektiğini çok net bir şekilde görüyoruz, anlıyoruz. Bir taraftan hayatı yaşarken, bir taraftan yaşamaya, direnmeye, mücadele etmeye devam ederlerken, diğer taraftan yaşadıkları acıları kaldırmaya çalışıyorlar. Yani bu bambaşka bir şey. Gittiğinizde o ikisini de görüyorsunuz. Hüznü de görüyorsunuz ama o direnişi, o vatan sevgisini, o geri dönüş ümidini, o umudu kaybetmeyişlerini de çok net bir şekilde hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz aslında. 5 gün orada kaldık. Gerçekten yorulduk. Hatta izlemiş olduğunuz görüntüler de bizim hatıra olarak kendimize çekmiş olduğumuz görüntüler. İnanın hani böyle uyku saatlerimiz bile çok kısıtlıydı. O kadar güzeldi ki her şey. Onlara dokunmak, birebir onlarla birlikte ağlayarak, onlarla birlikte gülmek bambaşka bir şey. Her alanda, ben buradan herkese seslenmek istiyorum. Hangi mesleği yaparsanız yapın, her alanda yapabileceğiniz bir şey muhakkak var ve bundan asla geri durmayın. Çünkü bu hem kendinize çok iyi geliyor, diğer taraftan da karşı tarafa çok iyi geliyorsunuz.
1: Hayrunisa Çiçek, çok teşekkür ediyorum. Bu fiziksel, zihinsel ve ruhsal yorgunluğun içinde kırmayıp geldiğiniz için. Gazete ilk çıktığında, bu programda 3. kere söylemiş olacağım ama ben hep birlikte bütün arkadaşlar diliyorduk ki bu bir sayıdan ibaret olsun. Hiç ikincisini çıkarmaya gerek kalmasın, üçüncüsünü çıkarmaya gerek kalmasın. Biz 4.'ye doğru adım atıyoruz. Şimdi ben duamı değiştirdim, doğrusunu isterseniz. Gazete çıkmaya devam etsin. Bu sefer insanlık nedir'in görüldüğü, görüldükten sonra da insanca yaşamanın örneklerini vermeye devam eden bir baskıyla, bir gündemle, bir içerikle çıkmaya devam etsin. Çünkü bunu görmeye hakkımız var. Sadece gazete bizi sızlatmasın, üzmesin, hırpalamasın, sadece acı gerçekleri göstermesin. Filistin'in, Gazze'nin yüzü güldükçe bizim de yüzümüze tebessüm ettirecek bir gündemle, bir içerikle sizi misafir etmeyi diliyorum.
0: Neden olmasın? Mesela bir gün gazeteyi Filistin'in özgürleşmesinde mücadele veren tüm gazetecilere ithaf edebiliriz. Yani inşallah o günleri görmeyi Rabbim nasip etsin hepimize.
1: İnşallah. O günde buluşmak ümidiyle. O günde buluşmak ümidiyle. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hassasiyetinizden dolayı özellikle. Ve şu açıdan da teşekkür ediyorum hem kurumunuza hem size. Filistin'le ilgili bizim bu Presor Palestine olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili her konuda destekçimizsiniz. Bu da çok kıymetli. Tabii hep beraber bunu Gazze'li gazeteciler adına yapıyoruz. Bu anlamda birlikte yol yürümek de benim için ayrıca kıymetli. Bu noktada ismini de sayamadığımız, emek veren bütün arkadaşlarımıza Filistinli gazeteciler adına tekrar teşekkür etmek istiyorum ben.
1: Filistin-Gazze gündemine bakmak için bir araya geldik. Size de teşekkürler bize eşlik ettiğiniz için. Daha iyi haberlerle karşınızda olabilmek ümidiyle hoşça kalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye Yüzyılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: aydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız Türkiye ile beraber dünyanın da yakından takip ettiği, değerlendirdiği, üzerine yorumlar yaptığı mesele. Netanyahu ateşle oynuyor. İsrail Başbakanı Netanyahu 27 Ekim'deki seçim öncesi Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir konsolidasyon peşinde. Ancak Suriye'de yaptığı saldırı geri tepmiş gibi görünüyor. Zira hem İsrailler endişeli hem Amerika Birleşik Devletleri ateşle oynuyor mesajları veriyor diyebiliriz. Türkiye'nin de dikkat çeken mesajları vardı. Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği mesaj bu açıdan dikkat çekiciydi. Hepsini konuşacağız ama sıcak başlığımız terörist Türkiye mücadelesinde kurul toplantısı yapıldı. 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki toplantıdan bir açıklama da geldi. Detayları birazdan paylaşacağım. Sıcak gelişme buydu. İkinci başlığımız ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş diyeyim. Artık hani bu savaş da ekonomik savaşa döndüğü gibi son oyuna girdik diyor. Kim? ABD Hazine Bakanı az önce açıklamalarda bulundu ve hani tam anlamıyla büyük bir kuşatmadan bahsediyor. Trump da İran'ın çökmek üzere olduğunu, İran'ı çökerttik mesajlarıyla iddia ediyor. Bugün itibariyle bir Amerikan doları neredeyse 2 milyon İran riyaline denk hale gelmiş vaziyette. Bir günde %4,5 bir kayıp oluştu ve ABD Hazine Bakanlığı ikinci ülkeleri yani İran'la işbirliği yapanlara da bir anlamda gözdağı vermeye çalışıyor. Peki bu kuşatmadan bir sonuç alabilecek mi? Ekonomik savaş mı olacak bundan sonra? Bunu da konuşacağız. Son başlığımızsa muhalefet cephesinin yargılamalarla ilgili savrulmalarına dair diyebiliriz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'ye gitti. Burada masumlar zulüm görüyor açıklaması yaptı. Sonra da çekip gitti. Ancak ondan sonra etkin pişmanlıktan yararlanan sanıkların ifadelerine geçildi. Ekrem İmamoğlu'nun nasıl rüşvet talep ettiğini, villaları nasıl üstüne geçirdiğini tek tek anlattılar. Karşılıklı gerilimler yaşandı. Bir süre sonra da artık Ekrem İmamoğlu sus pus oldu. O iddialara cevap vermeyi bile bıraktı. Muhalif medya ise dürbün şovu yaptı. Tribünlere dürbünle gelmişler. Biz buradan yargılamaları ancak dürbünle izliyoruz diye haberler gerçekleştirdiler, paylaştılar. Oysa içeriye girmelerini bekliyordu herkes. Yani ne konuşuluyor, kim ne iddia ediyor? İmamoğlu bu iddialara ne cevap veriyor sorusuna muhalif medyanın cevap vermesi gerekiyordu diye bekliyorduk. Bugün aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş davasında da karar günüydü. Davadan hem beraat hem de hapis cezaları çıktı. Onları da birazdan konuşacağız. Ancak şunu söyleyerek başlayayım. Türkiye'nin 25 yıldan nereden nereye geldiği tüm bu mücadelenin aslında bir yansıması gibi. Hadi başlayalım.
1: Bu memleket 25 yıl daha bir arpa boyu yol alamaz.
2: Baba, 25 yıl uzun bir zaman mı?
3: İnsanoğlu için uzun ama bu millet için daha başlangıç evladım.
4: Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var.
5: Nasılsın diye, nasılsın? Ha?
6: Nereden buldun bu tuvaleti Yusuf?
2: Babam yaptı Hüseyin amca.
6: Hadi yolun açık olsun.
2: Baba.
7: Hadi okuluna geç kalma.
2: Tamam baba, görüşürüz.

0: Vallahi bir senede teslim ettiler.
1: Güle güle oturun teyzem.
0: Allah razı olsun oğlum senden.

0: 25 yıl çok uzun mu? Ya da bir başka deyişle tüm başımıza gelenler, işte İsrail'in bizi hasım ülke gibi karşısına alması tam da bu 25 yılın bir yansıması mı? Aslında konuşacak birçok mesele var. Hepsini de başlıklarımıza almaya çalıştık. Konuklarımızı tanıştırayım. Sonrasında ise sohbetimize geçelim. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar İbrahim.
0: Teşekkür ederim. Türkiye Araştırmaları Vakfı uzmanı Doktor Fatih Musta. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ve gazeteci Sayın Levent Eker Üstad. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi klibi paylaştık. Hani küçük bir çocuk işte eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye adım atıyor. Sonra da Kaan'ı uçuruyor. Pilot oluyor. Tabii baktığımızda nereden nereye geldik sorusu da aklıma geliyor ama soruyu şöyle soracağım. Çünkü günün sıcak gelişmesi o. Şimdi çözüm süreciyle ilgili olarak terörist Türkiye mücadelesinde artık hani 12 maddelik yasal düzenleme yapıldı. Talep ve Değerlendirme Kurulu'da bugün Cumhurbaşkanımız Cevdet Yılmaz Başkan'la toplandı. Kısa bir açıklama da geldi az önce. Açıklamada deniyor ki işte 4 alt komisyon oluşturulacak. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Bir, hani siz bu açıklamayı okuduğunuzda neler düşündünüz? İki, hani Türkiye'nin şu an işte içinden geçtiği sınavlar tam da bu 25 yıldır verilen mücadelenin bir anlamda yansıması mı? Nasıl okursunuz?
1: Şimdi İbrahim Bey, bu öncelikle 25 yıldan başlamak istiyorum müsaadenizle. Bugün kanala ilk geldiğimde de size bahsettim. Tam da bunu örneği vermek gerekiyor. İşte havaalanında indikten sonra araçla kanala gelirken şöyle bir seyrettim sağ taraftan, pencereden. Askeri tabiri havacıların söylediği kol düzeni derler. Bir baktım 3 tane uçak kol düzeninde sanki. Tabii mesafeleri çok fazladır yan yana.
0: Sivil uçaklar.
1: Sivil uçak iniyorlar. Arkasında belli bir mesafeden sonra 2 tane uçak iniyor. Bir arkasında biz tabii ben gidiyorum sürekli bakıyorum böyle peş peşe kol düzenine girmiş uçaklar iniyor. Bakın bu 25 yılda gelinen seviyenin çok yalın kısa bir özeti diyebilirim. Yani İstanbul Havalimanı. Önceden biz neyden çok bahsediyorduk? İşte Almanya'nın bilmem ne kenti, bağlantı yeri. Önce Amerika'ya gitmek için uçaklar oraya gider. Önce oraya uçarsınız. Sonra oradan işte Amerika'ya gidersiniz. Ya da uzun uçuşların yapıldığı yer çok fazla uçuş trafiğin olduğu kentler, havaalanlarından
0: aktarma merkezi.
1: Aktarma merkezi. Bugün İstanbul oldu. İstanbul aktarma merkezi oldu. İstanbul Havalimanı'na 3 ayrı uçak aynı anda iniyor ve kalkabiliyor.
0: Uçak Erdoğan onu da çarpışa çarpışa yaptı. Evet. Bunu da hatırlamak lazım. Yani Gezi Parkı'ndaki mesela durdurulması istenen inşaatlardan biri de oydu. 3. köprü, Kuzey Çevre Yolu, 3. Havalimanı. Derhal durdurulacaksınız. Sistematon buydu yani.
3: Parasını ama mesela ağaç yerlerden değil de.
1: Ya, şimdi ağaç seçebiliyorsunuz köprüyü yani. Hadi diyorsunuz bu 15 Temmuz'dan geçeyim, hadi Fatih Sultan Mehmet'ten geçeyim trafiğin yoğunluğuna göre. Önceden bir tek orada ya da Marmaray'dan geçeyim diyorsun. Trafiği rahatlatma. Bunlar gelinen seviyedir. Şimdi bir diğer konu da İsrail üzerinde. Mesela bu terörsüz bölgeye de o konuya da geleceğim. Şimdi biraz sonra da konuşacağız. Netanyahu Türkiye'ye mesaj verdik diyor. Bakın ama önce de mesaj vermiyorlardı. Direkt hükmediyorlardı. Şimdi mesaj vermeye kalkıyorlar. Bakın ama onu ayrı konuşuruz, açarız.
0: Tamam, oraya geldiniz ama bu şeyi değerlendirmeyecek misiniz? Evet. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nu aldık.
1: Ona da gelecek. Şimdi dolayısıyla bunlar 25 yılda Türkiye'nin geldiği iç ve dış gelişmeler olarak değerlendirilir. Ama bunun bağlantısı nedir? İşte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Bu çok önemli. Orada da işte bir kanun çıktı, kanun yürürlüğe girdi. Ama kurullar oluşturuldu. Genel bir kurul var, izleme kurulu var ama onun dışında
0: kurul üyelerini söyleyeyim bilgi olarak işinize yarar mı bilmiyorum. Şimdi Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş.
1: Tamamen güvenlikle alakalı, güvenlik bürokrasisi diyebileceğimiz işte İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı, yani bunlar da tam da bu işle ilgili alakalı üst kurul buradan oluşuyor. Ama alt kurula bakmak lazım. Bakın Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Peki bunların işleme sırası nasıl olacak? Tahminim tabii, bu benim tahminim buradan okuduğum kadarıyla. Muhtemelen önce Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'na iş düşecek. Yani bunlar bir takip edecekler. Silahsızlanmanın seviyesini, bunun süresine bakacaklar. Ardından da Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Kurulu'nun bu faaliyetleri başlayacak ya da işte peş peşe gelecektir bunlar. Ardından da İzleme ve tespit komisyonu neler oluyor? Ve muhtemelen de sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonu. Bunlar tamamen teröristik Türkiye'nin gerçekleşebilmesi için, sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için, bu işlerin yürütülebilmesi için oluşturulan kurullar. Kimler
0: var? Netanyahu'yu en çok çıldırtan da bu.
1: Yani evet, tabii bakın. Teröristik Türkiye ve teröristik bölge. Çünkü bu olunca sadece teröristik Türkiye'de kalmıyor. Teröristik bölgeye de giriyor. Teröristik bölgeye girmesi ne demek? Netanyahu'nun beslediği, büyüttüğü, desteklediği vekil terör örgütlerinin bitmesi demek. Yani bunlarla burada şimdi istikrarsızlığı sağlıyor.
0: Onlar bitince Netanyahu mecburen IDF askerlerini sahaya sürmek zorunda kalacak.
1: Keşke onları sürebilse.
0: Ama işte İsrail'in canı tatlı bu anlamda. İşte
1: hem canı tatlı hem de sahaya sürecek adam bulamayacaklar. Bakın Hizbullah'a ilk saldırdıklarında hatırlarsanız İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etmişti. O zaman şunu konuştuk. Bu adam niye istifa ediyor? Niye istifa etti? Acaba biz Hizbullah'a saldırmayalım mı dedi. Başarısız mı oluruz dedi de Netanyahu tarafına istifa ettirildi. Onu hatırlayalım, onu konuşmuştuk. Dolayısıyla İsrail kara kuvvetlerini takviye edecek insan gücü de yok. Demografik yapısı da zayıf. İran öyle bir vurdu ki İsrail'i, İDF'yi bile sahaya sürecek askeri kalamayacak. Kalmıyor yani. Dolayısıyla bu konuda da sıkıntısı var. Hatta hatırlarsanız yine bir programda şunu da gördük. Bu geçtiğimiz yıl Mart ayında Suriye'nin güneyinde Dürzi bölgesinde provokasyona giriştiklerinde yakalanan İsrail askerler Kuzey Afrika kökenliydi. Dışarıdan asker devşirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla işte sizin de belirttiğiniz gibi bu komisyonun çabası sadece Türkiye için değil. Tabii ki Türkiye için çok değerli ama terörsüz bölge için bu bölgede terör örgütlerini besleyip büyütüp kendi emelleri için kullanmak isteyenlerin de bu emellerine ket vuracak bir gelişme diyebilirim ben.
0: Peki 8 Nisan 2025 tarihine götüreceğim sizi. Beyaz Saray'da Trump'la Netanyahu bir görüşme yapıyorlar. Netanyahu'ya Trump diyor ki ya bak hani Suriye konusunu çözeriz ama makul ol diyor yani. Evet. Hani Erdoğan var karşında diyor. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Önce bir izlettireyim. Yani daha o günden aslında Netanyahu'nun talebi Türkleri Suriye'den sür anlamında bir talep miydi sorusu aklıma geliyor. Bir izleyelim arkadaşlar o konuşmayı. Yani aradan bir yıldan fazla bir zaman geçti. 8 kere Beyaz Saray'a gitti geldi Netanyahu. Neler oluyor bir anlamaya çalışalım.
2: You stand by us. Türkiye, Amerika ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideriyle bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük. Sanırım bunun için Amerika Başkanı'ndan daha iyi bir aracı bulamayız.
4: Erdoğan adında bir adamla harika ilişkilerim var. Bu ismi duydunuz mu? Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Basının bana çok kızacağını biliyorum. Erdoğan'ı seviyor. Ama seviyorum ve o da beni seviyor. Hiçbir zaman da sorunumuz olmadı. Birçok şey yaşadık ama hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Onu tebrik ettim. Kimsenin 2000 yıl boyunca yapmayı başaramadığını, başardığını söyledim. Suriye'yi aldınız, farklı isimlerle. Ama aynı şey, aldın dedim, vekiller aracılığıyla aldı. Hayır hayır, o ben değildim. Bense, hayır sendin ama sorun değil dedim. Evet, belki de bir bakıma bendim. Az önce başbakana da söyledim. Bibi, Türkiye ile bir problemim varsa bunu çözebileceğimi düşünüyorum gerçekten. Türkiye ile ve liderleriyle çok çok iyi bir ilişkim var. Birlikte çözebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye ile olan her problemini çözebilirim diye düşünüyorum. Yani makul olduğun sürece. Senin de makul olman lazım. Makul olmamız lazım.
5: With different names, but same thing.
0: Ne ifade ediyor diye sorayım öncelikle.
1: Şimdi bu konuşma tabii Trump'ın Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bu şekilde övgü dolu sözlerle bahsetmesini Türkiye'yi sevdiğinden değil, Türkiye'nin gücünden, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinden kaynaklanıyor. Bunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Yani bugüne kadar Türkiye'nin geldiği seviye, 25 yılda hani bahsediyoruz ya, bu 25 yıllık sürenin sonucunda bunlar konuşuluyor. Demek ki bir şeyler yapılmış. Burada diyor ki Trump, Netanyahu'ya, sen çatışmacı politikalarla bir şey elde edemezsin. Özellikle Türkiye'ye karşı yani mesaj bile vermek istesen bu mesaj sana farklı şekilde döner. Özellikle izleyeceğin politikalarda çok dikkatli olman gerekir. Başa çıkamazsın Türkiye ile. Bu mesajı net bir şekilde veriyor. Yani yoksa Trump bugün İran-İsrail savaşında, ABD savaşında İsrail açık destek verdi. İran'a saldırması konusunda açık destek verdi. Ama iş Türkiye'ye gelince diyor ki İsrail Başbakanı'na makul ol diyor. Akıllı ol diyor yani.
0: Çünkü aslında Trump o yoldan geçti. Mesela Barış Pınar Harekatı'nı Türkiye yapacağı zaman Erdoğan'ı tehdit etti.
1: Etti.
0: Gazabım büyük olur dedi, mahvederim sizi dedi, mektup gönderdi falan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınar harekatı için kazanız mübarek olsun dedi, emri verdi. Mehmetçik oraya böyle hallaç pamuğu gibi atınca jeti atlayıp geldiler uçakla. Aman dediler yani. Ha.
6: Pompeo'ydu galiba.
0: Evet, bizim dediler, evet. Bizim dediler oradaki işte CIA'den adamlar da tünellerde sıkıştı kaldı. Aman ha tamam daha gitmeyin biz tamam falan dediler. Hatta o zaman hatırlarsınız böyle altına imzalar attılar. Biz işte bu PKK'ları elleştireceğiz. Sizden 32 kilometre aşağı götüreceğiz falan diye. Cumhurbaşkanı da Beyaz Saray'a bir ziyaret yapmıştı hatırlarsınız. Orada sordular işte ne oldu o mektup falan diye. Biz de Trump'a iade ettik burada dedi. Kendisi de teslim ettik dedi. Hem de Trump'ın yanında söyledi. Yani şimdi şeyi söylemeye çalışıyorum. İşte hani Netanyahu'nun bizden nefret etmesi, işte bu kadar bizi hani bir şekilde tehdit görüyor olması tam da işte şu 25 yıllık tabii meselede diye düşünüyorum. Tabii, yoksa kesinlikle daha önce talimat veriyorlardı. İşte Çevik Bir gibi mesela generaller vardı. Esas duruşta duruyordu. Ondan sonra yaptırıyorlar zaten hani memleketi müstemleke gibi tarlaları sürüp yönetmeye çalışıyorlardı Siyonizm olarak. Yanlış düşünüyorsam lütfen siz...
1: Kesinlikle. Yani hani... Daha önceki pozisyon buydu. Şu anda da işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Amerika'dan yardım istiyorlar. Ama daha mesela bu Suriye ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı daha konuşmadı.
0: Evet. Ben yarın ahlatlı bir şeyler
1: daha
0: bekliyorum.
1: Daha konuşmadı yani. Bakalım yani neler söyleyecek. Bununla ilgili çok bariz örnekler var İbrahim Bey. Sayın Cumhurbaşkanı Fırat Kalkanı operasyonundan önce konuştu. Sürekli dedi ki bu örgütler Türkiye'ye bomba atmaktan, füze fırlatmaktan vazgeçsin dedi. Bahar Kalkanı keza öyle. Barış Pınar'ı keza öyle. Hatta şunu da söyleyelim. Esad'a da çağrı yaptı. Tamam. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na toplantıya gitmeden önce Haziran ayıydı. Çok iyi ben bunu dinledim. Orada havaalanında Esad'a çağrıda bulundu. Dedi ki gel birlikte hareket edelim. Bölgeyi terör örgütlerinin temizleyelim dedi. Eğer uysaydı birlikte hareket edelim.
6: Ama o noktada işte Esad'ın Rusya'nın kontrolünde olması, bağımsız bir aktör olmaması biraz hani...
0: Herkesin kontrolündeydi. Tanrı'nın kontrolündeydi. Rusya'nın kontrolündeydi.
1: Tabii herkesin.
0: Yani hatta bence İsrail'in bile biraz kontrolündeydi.
1: Tabii. Şunu demek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı önce diplomasiyi çalıştırıyor. Önce konuşuyor. Önce teklif ediyor. Ardından da mesaj vermiyor. Direkt yani icraata geçiyor. Bence yarın çok önemli ama seçimlere kadar onu belki biraz sonra yine konuşuruz ama bu hepsinin

0: tabanında. Peki. Arkasında 25 yılın özeti yatıyor.
1: Yani bu söylediğinizde muhtemelen şunu da eklemek lazım. Yani Türkiye bu noktaya gelene kadar özellikle Suriye İç Savaşı'nın başladığı dönemden itibaren biz çok ciddi dersler aldık yani bu süreçte. Tabii, tabii. Yani bu öğrenilmiş bir şey de yani o stratejik sabır meselesi, doğru zamanda hareket etme meselesi, aceleci olmama meselesi, kapasitenin doğru kullanılma meselesi. Ya bu böyle toplam topyekun bir paket olarak değerlendirirsek bence doğru bir değerlendirme
2: olacaktır. Ya mesela konuyu açacağım ama şöyle bir şey söyleyeyim. İsrail bize Suriye'de ilk kez gel gel yapmıyor ki. Birazdan evet. paylaşacağım sonra tabii. soracağım. Daha önce de defalarca terör örgütü üzerinden gel gel yaptı zaten. Yani, ama stratejik akıl yani 100 bin Mehmetçi sınır ötesine götürüp çatışmaya sokarak değil de mermi atmadan bu sistemi çözebiliyorsa ne âlâ.
1: Ya
2: yani.
1: Kaldı ki biz Suriye'de Rusya'yla karşı karşıya geldik. Tabii. Yani özellikle hani o İdlib'de yaşananları hepimiz hatırlıyoruz.
2: Bağır kalkan harekatı birazdan rica edeceğim. Yani, verecekler.
1: Rusya'yla karşı karşıya geldik bu süreci için. Yöneten bir ülke. Yani İsrail'in bir hava üstünü bombalasıyla bu tarih olacak bir ülke değil yani.
2: Peki o zaman Netanyahu'nun sesini bir hatırlatayım. Çünkü bombalarla mesaj verdik. İlk kez bu kadar net söylüyor. Bir izleyelim arkadaşlar.
3: Güneye doğru ilerleyen bir Türk askeri mevzilenmesine müsamaha göstermeyeceğiz. Bunu genel hatlarıyla açıkça belirttik. Şimdi Türkiye'nin Halep yakınlarındaki bir havaalanına konuşlanma niyeti olduğunu gördük ve bir mesaj ilettik. Mesaj iletildi. Ancak görünüşe göre duymadılar. Biz de daha iyi anlamalarını sağladık.
2: Şimdi üstad niye ağzındaki baklayı çıkardı? Yani mesela biz biliyoruz ki Şeybani Ankara'ya ziyarette bulundu. Evet. Şam'da bomba patlattılar. Yani Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'ya gitti. Hem merkezi hükümetle hem de işte diğer o isyancı Halife Hafter grubuyla görüştü. Onları barıştırmaya çalışıyor. Yani tek Libya, Libyalıların şiarıyla Türkiye orada bir şey inşa etmeye çalışıyor. Libya'daki rafinerilere drone saldırıları oldu. Evet. Yani bunlar tesadüfen olmuyordur muhtemelen. Şimdi hani ama şimdi bu sefer net olarak dedi ki biz vurduk. Yani ki İsrail biliyorsunuz böyle operasyonları yapar kolay kolay da üstlenmez
1: muhtemelen
2: normalde.
1: 20 saat civarında beklendiğine dair haberler düştü. Hemen ilk başta galiba sahiplenmedi.
2: Ama yine de hani sonuçta
1: evet,
2: başbakan
1: niyetini açık etti yani.
2: Açık ettiler. Şimdi bu ne yani artık kartlar açık mı oynanıyor? Diğerlerinin umudunu mu kesti? Hani daha net bir mesaj vermek istiyor. Bir de şunu da sormak istiyorum. Birazdan bir Amerikalı subayın değerlendirmesini vereceğim ama Trump bu kışkırtmaları yaparken şunu mu düşünüyor? Ya acil durumda camı kırın nasıl olsa orada duruyor. Çok başım derde gelirse camı kırarım. ABD tak diye gelir. Bir şekilde arabulucu olur. Çözer bu işleri falan ama güveniyor. Çünkü orada da biraz sanki zemin kaybediyorlar gibi.
1: Şimdi İsrail meselesinde ben bu süreci takip ederken şöyle düşündüm. Şimdi 70 senedir İsrail'in bulunduğu coğrafyada yaptığı yeni bir şey yok aslında. Yani kurulduğu andan itibaren yaptığı şu. Bölgedeki bütün devletleri, aktör olabilecek bütün devletleri bir şekilde istikrarsızlaştırayım, onları çatışmaya sürükleyeyim. Bu ortam içerisinde ben kendi varlığımı güvence altına alayım. Yani şu ana kadar da İsrail'in bu son Ebu Zuhur saldırısı da bence bu eski alışkanlıklarının ürünü. Yani ezberinde yeni bir şey yok. Ama yeni olan şey
2: ama
1: ne?
2: Ama İran'dan biraz burnu sürtülmedi mi bu anlamda?
1: Yani yine aynı şekilde yapmaya çalıştı ama İran meselesinde birazcık işi artık ABD'ye de havale ettiği için artık şu anda biz İran meselesinde İsrail'i konuşuyor muyuz?
2: Doğru,
1: konuşmuyoruz.
2: Yani tamamen İran savaşı gibi oldu.
1: Yani İran meselesi ABD'nin sırtına yüklenmiş durumda. Şu anda İsrail'in İran meselesiyle hangi bir şeyini konuşmuyoruz. Şimdi bu 70 senelik Arap-İsrail çatışmasında biz ne gördük? Yani İsrail bunda başarılı oldu. Ama son 10 senede 15 senede değişen artık farklı bir şey var. Artık karşısında kendi yerli savunmasına, savunma sanayine yatırım yapan, siyasal istikrar üreten, komşularıyla pek çok konuda irtibat kurabilen, uluslararası diplomasi mekanizmalarını çalıştıran hatırlayın. Suriye İç Savaşı'nda belki de işleyen tek uluslararası mekanizma Astana süreciydi.
2: Doğru.
1: Ya biz o süreçte Ruslarla, İranlılarla, yeri geldi Amerikalılarla da görüşüp Suriye meselesinde bir şey vaat ettik. Şimdi bu bir anlamda İsrail'in başından itibaren ezberini bozan bir şey. Yani siz şimdi bir de uluslararası sistemin dönüştüğü yapıya da bakarsak artık çünkü herkes kendi başının çaresine bakacağı bir ortamda. Yani NATO'nun içinden sürüklendiği duruma bakıyorsunuz. İşte Birleşmiş Milletler meselesine bakıyorsunuz. Özellikle İsrail-Gazze meselesinde uluslararası kurumların nasıl iflas ettiğini gördük. Uluslararası hukukun çalışmadığını gördük. Öyle çatışmacı bir ortama dönüştük artık. Artık devletler yalnızlar ve kendi hayatta kalma motivasyonlarını bir şekilde gerçekleştirmek için belli alanlarda hareket etmek durumundalar. Bu coğrafyada en erken anlamda adım atan ülke Türkiye oldu. Yani bir anlamda biz 2010'dan itibaren hani biraz önce aynı şeyi söylemeye çalıştım. Yani Suriye İç Savaşı ile beraber biz o kadar ağır bedeller ödedik ki. Yani yanı başımızda bir iç savaş patladı. Milyonlarca insan sınırımıza dayandı. Beraberinde

0: DAEŞ ve PKK ülkede aktif hale geldi. İşte Irak'ta aynı şekilde biz DAEŞ'in ülkenin neredeyse yarısını kontrol ettiğini gördük. Yani bu bir ülkenin yanı başında, sınırlarında belki de istemeyeceği en son senaryoydu. Türkiye bunların hepsiyle mücadele etmek zorunda kaldı. Yeri geldi Suriye'de biz Esed rejimi de bir tarafa koyuyorum. Rusya ile karşı karşıya geldik. Yani Rus uçağının düşürülmesi meselesinden İdlib'de yaşanan meseleye kadar. Yani biz Rusya ile karşı karşıya geldik. Ve biz bu süreci yönetmeyi birçok bedel ödeyerek biz bu süreci yönetebildik. Sonrasında işte 15 Temmuz sürecinden sonra arka arkaya 4 tane sınır ötesi operasyonlar gerçekleştirdik. Özellikle FETÖ'nün bu ülkeye verdiği zararı da düşünürsek, o kadar ordunun içine düştüğü zafiyeti düşünürsek biz 4 tane sınır ötesi operasyonu başarabildik.
1: 40 gün sonra yaptık.
2: Evet, Fırat Kalkanı.
0: Evet, yani bu bir anlamda bakın bu kadar ağır süreçler yaşayan, bedeller ödeyen bir ülke açısından çok büyük bir risk. Yani Allah muhafaza o sınır ötesi operasyonunun olumsuz bir senaryoyla neticelenmesi durumunda neler başımıza gelebilirdi. Şimdi bu 70 yıllık İsrail ezberinin karşısında artık kendi güvenlik tehditleriyle kendi başına mücadele eden bir ülke. Bakın biz NATO üyesi ittifakı içerisinde bir ülkeyiz. Terör meselesinde, Suriye meselesinde bizi nasıl yalnız bıraktıklarını hatırlıyoruz.
1: NATO hiçbir yerde yoktu bizim. Evet,
0: Patriot meselesinin ne olduğunu hepimiz hatırlıyoruz.
3: Tabii canım, Almanya söktü götürdü.
0: Şimdi böyle bir ortamda yani böyle bir ortamda ezber bozan bir ülke. Yani düşünün, İsrail açısından endişelenmelerini şöyle anlamaya çalışıyorum. Şimdi 70 sene boyunca ne istediyse yapmış, yaptığı hiçbir şeyin bedelini ödememiş. Bir şekilde Amerika'ya havale etmiş. Uluslararası sistem tarafından hiçbir şekilde cezalandırılmamış. Yani Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da istediği katliamları gerçekleştirmiş ve hiçbir şekilde bedel ödememeyen bir ülke. Ama bu sefer karşısında ne var? Uluslararası diplomasiyi çalıştıran, yani Cumhurbaşkanımızın her seferinde şunu hatırlıyoruz. Birleşmiş Milletler'e giderek, dünya beşten büyüktür diyerek bir anlamda uluslararası sisteme de bir mesaj veriyor. Yanı başımızdaki işte Karabağ meselesinden tutun, Doğu Akdeniz meselesine, Libya meselesine, işte iç siyasete bakarsak terörsüz Türkiye meselesinde bir şey anlatıyor bu dünyaya. Bakın ben içeride siyasal istikrarımı sağladım. Bütün olumsuz şartlara rağmen, bütün uluslararası tehditlere rağmen, teröre, FETÖ'ye, DAEŞ'a, bütün bunlara rağmen kendi ulusal güvenlik meselelerimi kendim çözmeye başladım. İHA ve SİHA'da dünyada trend belirler bir hale geldim. Ve bunun yanında Cumhurbaşkanı'nın uzun süredir, son 15 senedir dünyaya verdiği bir mesaj da var. Ben bu bölgede çatışma istemiyorum. Siyasal istikrar istiyorum. Savaş istemiyorum.
3: Tam o konuya giderek şimdi Fırat Kalkan Harekatı'nın 10. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj vermişti. Ekrana yansıyor. Onu ben okuyayım. Diyor ki, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemize teröre çatışmaya istikrarsızla tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Burada altını çizeceğim ifade şu. Hem kahraman ordumuzun tüm gücünü dünyaya gösterdiğimiz ifadesi, yani bu mesaj net. Hem de diyor ki, artık bölgemize teröre çatışma ve istikrarsızla tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik bu operasyonu.
0: Yani evet. Diyor.
3: Yani bir paradigma değişimi, bir güvenlik anlayışının köklü bir farklı bakış açısı ve aynı zamanda da hani anladığım kadarıyla İsrail, bak kimle aşık attığını bir bil falan gibi bir mesaj mı?
0: Şuraya bir ufak bir şey daha eklesem. Hani biz Donald Trump, Netanyahu videosunu izledik biraz
3: evet,
0: önce.
3: Evet, 8 Nisan'da.
0: Donald Trump şunu söylüyor. Yani orada bir adam var, adını biliyor musunuz, Erdoğan? Hani güvenilir bir adam, seviyorum. Neden güvenilir bir adam? Yani Cumhurbaşkanı son 10 senedir o kadar net bir mesaj veriyor ki. Yani Donald Trump Cumhurbaşkanı'yla muhatap olduğunda ne alacağını biliyor.
3: Doğru.
0: Yani çok net bir konuda. Yani ben diyor, Suriye'de terör istemiyorum. Suriye'de istikrar istiyorum. Sınırlarımı tehdit etmesini istemiyorum. Burada insani bir dram var, mülteci meselesi var. Bu meselede ben adım atmak istiyorum. Şimdi Trump her defasında Cumhurbaşkanımızla görüşünde bunları alıyor. Ama karşısında Netanyahu oturduğunda o kadar maksimalist taleplerle geliyor ki. İstikrar istemiyor.
3: Netanyahu'nun cebinde sürekli kaos var.
0: Evet, yani çünkü bundan besleniyor başka. Çünkü İsrail'in 70 senedir bu bölgede beslendiği şey bu.
3: Şimdi ama Trump da diyor ki, ya benim 40 trilyon dolar borcum oldu. Sen sürekli orayı bombala, burayı bombala diyorsun da bunların hepsini ben özel şirketlerden parasını verip alıyorum.
0: Şimdi ufak böyle bir anekdot anlatmak isterim. İşte belli bir dönem Amerika'da doktor öğrenciliği dönemim oldu. Şimdi biz Atlantik kıyısının bu tarafından bakınca Orta Doğu bizim için dünyanın merkezi. Buradaki bütün krizler aslında bütün dünyanın krizi gibi düşünürken işte doktora dersine başladık. Uluslararası ilişkiler teori dersi. Önümüze syllabus geldi. Baktım. İlk 4 hafta sadece Çin okuduk biz. Çin'in yükselişi, Çin'in ekonomisi, Çin'in savunma sanayi falan.
3: Amerika'nın kendi gündemleri
0: Şimdi,
3: var.
0: Şimdi yani bakıyorsunuz Amerika'da uluslararası iyi bir okulda uluslararası ilişkiler dersinde gündem Çin. Yani adamlar açısından, yani bu dünyanın dünya siyasi, küresel siyaset açısından Çin'in yükselişi büyük bir tehdit. Buna o kadar çok enerji harcıyorlar ki. Bir gündem bu. Şimdi Donald Trump açısından düşünün. koltuğa oturuyorsunuz. Yükselen bir Çin var. Bilmiyoruz tam olarak. Hani medyaya yansıyan pek çok şey var belki ama içeride tam olarak neye karşılık geldiğini bilmiyoruz. Çok sessiz sedasız bir şekilde gidiyor. Amerika hiçbir şekilde tehdit eder pozisyonda değil. Şimdi böylesi bir ortamda Donald Trump açısından Çin mi çok büyük bir tehdit yoksa Suriye'de yaşanacak bir istikrarsızlık mı? Şimdi bu noktada ne yapıyor Donald Trump? Bakın orada Erdoğan var. Diyor ki Suriye'de ben istikrar sağlayacağım. Benimle çalışabilirsin diyor. Bu noktada Amerika ile ve Türkiye'nin çıkarları bu pratik anlamda birbirine örtüştüğü andan itibaren tabii ki Donald Trump Erdoğan'la işbirliği yapacak, yapmak isteyecek. Ama burada Netanyahu ne yapıyor? İşte Lübnan'a saldırıyor, Gazze'de katliam gerçekleştiriyor, Suriye'de Golan Tepelerini vuruyor. İşte yeri geliyor işte birkaç hafta önce yaşadığım Ebu Zuhur'u vuruyor. Yani sürekli olarak Amerika'ya maliyet üretmeye devam ediyor. Şimdi böylesi bir ortamda tabii ki Donald Trump açısından Netanyahu belli konularda artık makul olmak zorundasın. Beraberinde getiren bir şey. Yani
3: çünkü bu karşıdaki güç şöyle. Bahar Kalkanı'ndan bir grafik hazırladı arkadaşlar. Onu da ekrana versinler lütfen. Ben de okuyayım. Bahar Kalkanı Harekatı'nda 10 Şubat 2020'de yapıldı. Hatırlarsınız İdlib Mehmetçiğimize bir saldırı olmuştu. Türkiye ani bir reaksiyonla karar vermişti ve 25 günde 3473 rejim unsuru, ki ben hani net olarak söyleyeyim, bunun içerisinde İranlı Şii milisler veya işte oradaki diğer paramiliter güçler de vardı. 3 adet uçak, 8 adet helikopter, 1 adet SİHA, 93 adet tank, 36 adet zırhlı araç, 67 adet obüs, çok namlu roket atar, 10 adet hava savunma sistemi imha edildi. Şimdi mesela insanlar böyle baktığı zaman işte Selçuk Bayraktar'ı görüyorlar ya karşılarında. Selçuk Bayraktar o operasyonda orada yani günlerce konteynerde yattı.
0: Biz bilgisayar oyunu gibi izledik. Yani
3: günlerce
0: izliyoruz.
3: Konteynerde yattı Selçuk Bayraktar orada. Bunu şey için söylüyorum, yani hani bir hakkın teslim için söylüyorum. Tabii ki Mehmetçiğin ya da askerin görevi o operasyonda sahada yer almak ama Selçuk Bayraktar şunu söylüyor. Ya ben sivil vatandaşım.
0: Evet.
3: Bir şirketim var, özel bir şirket yönetiyorum. Benim kendi işim de var diye, ama işi gücü bıraktı gitti oraya.
0: Evet.
3: Yani memleketin bu anlamda verdiği mücadele herkesin doğru okuması
1: gerekiyor. İbrahim Bey, şimdi bu Fırat Kalkanı operasyonu biraz önce sizde paradigma değişikliği oldu. Bakın, Türkiye o tarihten itibaren 24 Ağustos 2016'dan itibaren terörle mücadelesinde işte paradigma değişikliği şöyle yaptı. Terör örgütlerini kaynağında yok etme stratejisini uygulamaya
3: başladı. Teröristi bekleme yerine git, evet, bul, yok et. Ara bul yok et hatırladım.
1: Bu yani ilk kez Fırat Kalkanı yapıldı. Bunu ilk uygulayan da Amerika'ydı. O da önleyici doktrin adı altında. İşte Afganistan işgal etti. Bu farklı. Yani o yaptı ama onunki işgal, onunki zulüm, onunki oraya şiddet getirdi. Afganistan'a, Irak'a bunu yaptı. Önleyici doktrin diye yaptı. Ama Türkiye bunu uygularken gittiği yere barış götürdü, güvenlik götürdü, altyapı götürdü. Yani oraya kent götürdü. Bugün Türkiye'nin o dört büyük harekat bölgesinde yapmış olduklarını en canlı olarak Gaziantep'te oturan bir kişi var. Hepimizin bildiği gibi.
0: Yakından takip
1: ben biliyorum, yakından takip ediyorum. Kafamıza oradan füzeler düşerken Fırat Kalkanı'yla rahatladık. Yani Türkiye paradigma değişikliğini o şekilde yaptı. Terör örgütlerini kaynağında yok etme stratejisi uyguladı.
0: Tabii bu paradigma değişiminin arkasında yapısal şartları da okumak lazım. Yani ben paradigma değiştirdim diye paradigma olmuyor, değişmiyor.
1: Tabii.
0: Yani ilk belki de bizim sahip olduğumuz o uzun yıllardır o savunma sanayi meselesinde yatırımların ilk test ettiğimiz yerlerden kesinlikle de bir tanesi.
1: Tabii.
0: Şimdi elinizde bir şey olmadan yapamıyorsunuz bunu. Yani şöyle sahip olduklarınız açıkçası birazcık sizin niyetlerinizi,
3: yani şöyle yine yaparsınız ama ödeyeceğiniz bedel çok daha yüksek olabilir. Yani
0: evet,
3: hani şöyle örnek vereyim mesela. Geçmişte bu sınır ötesi operasyonların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yine MGK'da gündeme getirildi. Yani bunları biz yerinde vuralım diye. O dönem işte bazı isimlerinin rapor sundu ve işte 3000 ile 5000 arası şehit veririz. Girersek çıkamayız filan diye. Sürekli raporlar sundu.
0: Ya bunun siyasi bunu, maliyeti olabilir, sosyolojik maliyeti olabilir
3: hani,
0: yani.
3: Hatta o dönem manşetlerde de vardı yani. Hani işte bataklık orası, girerseniz çıkamazsınız sakın ha diyen eski Genelkurmay Başkan, ikinci başkanı vardı. Bunları zaman zaman konuşmuştuk. Şimdi Trump uyarıyor. Aslında İsrail'deki aklı başındaki bazı isimler de uyarıyorlar ama şimdi bir tane eski Amerikalı subay var, istihbarat subayı. Bugün sosyal medyada belki görmüşsünüzdür, bir videosu dolaşıma girdi. Birçok kişi tarafından da paylaşıldı. Diyor ki Scott Ritter diye bir eski istihbarat subayı, diyor ki ya bak Türkiye İran'la karıştırmayın diyor. Hatta şöyle örnekler veriyor, bak diyor ben size şöyle anlatayım diyor. Şimdi Türkler diyor mesela Çanakkale diyor, Gelibolu diyor. Atatürk diyor ki siz gidin ve orada ölün. Siz ölene kadar diğer askerler gelecek diyor. Onlar emredersiniz deyip gidip ölüyorlar diyor ondan sonra. Şimdi sen Kore'de diyor biz onları gördük diyor. Çinler kuşattı diyor. Biz diyor lojistiğimiz yok. Kaçtık çekildik diyor. Mehmetçik diyor orada kaldı diyor. Süngü takıp devam ettiler çatışmaya diyor. Şimdi 15

0: Temmuz'da diyor Ömer Halis Demir'i diyor özel kuvvetler komutanı arıyor diyor. Git Semih Terzi'yi vur. Cumhurbaşkanı'na işte onlar devirmeye çalışıyorlar diyor. Ve Semih Terzi'yi vurması için emir veren diyor komutan işte Aksakallı Paşa diyor ki bak bu emrin ne anlama geldi biliyor musun diyor. Biliyorum komutanım. Yes sir, yes sir. Yani İngilizce söylüyor. Ondan sonra ve gidip diyor görevini yapıyor diyor. Ya yani Türkler diyor bak bunu diyor bunu bilerek diyor. Siz diyor bir çatışma oldu diyor. Ciyak ciyak kaçışıyorsunuz diyor IDF askerleri diyor. Askerlik böyle bir şey değil diyor. Ben yani kendisi muhtemelen Irak'ta falan bulunmuş. O cephelerde de tecrübesi var. Biraz onları da anlattı. Bir önce bir izlettireyim. Sonrasında birkaç tespiti var. Dikkat çekici onu da size soracağım. Buyurun arkadaşlar.
1: Israel likes to commit genocide.
2: İsrail soykırım yapmayı sever ama savaşmayı sevmez. Onlar nasıl savaşacaklarını bilmiyor. Onlar gerçekten nasıl dövüşeceklerini bilmiyorlar. Eğer karşı koyamayacakları bir düşmanla karşılaşırlarsa yeryüzünden silineceklerdir. İsrail Türkiye ile doğrudan çatışmaya girerse büyük sorunlarla karşılaşacaklarının farkında. Yani Türkler oraya varmadan bir Suriye üssüne saldırarak önlem almaya çalışıyorlar ama bunun bir işe yarayacağını düşünmüyorum. İran, İsrail'e füze fırlatabilirken Türkiye Suriye üstünden bir tümen çıkarabilir ve Türklerle savaşmak istemezseniz. Yani insanları küçümsemekten hoşlanmıyorum ama İsrail Savunma Kuvvetleri'ni çok küçümseyici bir şekilde eleştireyim. Eğer İsrail Savunma Kuvvetleri gerçek bir orduyla karşı karşıya gelseydi yok edilirdi. İsrail askerleri ölmeyi bilmiyor. 1915'te Anzaklarla savaşıyordu ve Gelibolu'da Atatürk tümeni geldiğinde ilerleme emri vermiyorum sana ölmeni emrediyorum dedi. Yani o tepeye çıkın onları durdurun hiçbiriniz geri dönmeyeceksiniz. Bunu yaparken hepiniz öleceksiniz. Türkler gitti, evet efendim dediler ve tepeye çıktılar. Herkes geri çekilirken Türk Tugayı ilerlemeye devam etti. Çinliler saldırmıştı ve Türkler lojistik planı olmadığı için, kimsenin lojistik desteği olmadığı için cephaneleri tükenmişti. Bu yüzden de süngülerini takıp saldırmaya devam ettiler. Sonra geri dönüp tekrar saldırdılar. Döndüklerinde birçoğu ölmüştü ama asla teslim olmadılar. İşte Türk budur. Türklerin askeri karakterini öğrenmek istiyorsanız 15 Temmuz 2016 darbe gecesine bakın. Biliyorsunuz Ömer Halis Demir özel kuvvetler komutanından bir telefon aldı. Benim kim olduğumu biliyor musun? Evet, yardımcılarım Cumhurbaşkanı ihanet ediyor ve bunun olmasına izin veremezsin. Semih Terzi'yi görür görmez öldür. Adam da evet efendim diyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun diye soruyor. Evet efendim. Bunun ne anlama geldiğini anlıyor musun? Evet efendim. Telefonu kapattılar ve tabancayı çıkardı, generali öldürdü. Ama bu onun göreviydi. İsraillerin savaşmak istemediği adamlar bunlar, tamam mı? İsrailler ölmek istemiyor, ölmeyi de bilmiyorlar.
1: Pistol killed the general on site and then he was killed.
0: Bir bölümde de şeydi, İsrail insanları öldürmeyi seviyor ama İsrail çocukları, hamileleri, bebekleri vurmayı seviyor. Soykırım yapmayı sever ama savaşmayı sevmez diye söylüyor. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Bu meselede baktığınızda hani, yani fıtrat değişir sanma, okan bukandır diye biz aramızda bazen bunları söylüyoruz ya. Yani Amerikalı bunu görüyor. Netanyahu nasıl bir kumar içerisinde? Görmüyor mu bunu? Yoksa hani bir şekilde Amerika bizi kurtarır bu İran savaşında olduğu gibi bu yükü yüklenir diye düşünüyor. Ama şimdi bu uzman diyor ki bak diyor böyle düşünüyorsan diyor hatalısın. Çünkü diyor Amerika diyor Avrupa'dan diyor asker çekmek zorunda kalıyor diyor. Bak diyor Güney Kore'deki tatbikatlarını diyor, iptal ediyor, masraf oluyor diye söylüyor. İşte Asya Pasifik'te diyor gücünü takip etmeye çalışıyor diyor. Orta Doğu'yla hiç uğraşmak istemiyor diyor. Yani İsrail şu an aslında biraz şımarık çocuk şeyini, kontenjanını doldurdu mu sizce?
3: Ne güzel anlatmış değil mi bizi?
4: Dersine çok iyi çalışmış.
0: Dersine çalışmış evet. Yani,
3: ben yani de... bir Türk'ten daha güzel anlatmış neredeyse.
0: Ya benim tabii dublajım biraz daha şey olmuştur. Ama onun hani izlerken, alt dizi izlerken tabii onun duygu düşüncesi daha kuvvetli geliyor. Çok net hissediyorsunuz yani. Gerçekten istihbarat subayı ama dersine çalışmış bir istihbarat subayı.
3: İşte fıtrattan bahsettiniz İbrahim Bey. Ben de Nihal Atsız'ın bir sözüyle, bir dizesiyle gireyim. Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur diyor. Yani tam da bunun özetlemeye çalıştığı tablo bu. Şimdi ben iki açıdan sıkıntılı görüyorum.
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Şimdi laf lafı açıyor ama ben işte bu işte Adnan Hoca'cılar, bu işte Kureyşçiler, ne bileyim işte Kuytulcular falan bu tür yapılanmaların da tam da bu fıtratı erozyona uğratmak için üretildiğini düşünüyorum kendi adıma. Hani bunu şey derler yani iddia edebilirim ama ispatlayamam diye, bu benim şahsi düşüncem. Kimseyi de burada zan altında bırakmak istemiyorum ama kendi adıma sürekli olarak böyle bir memleketteki bu hani şehit olma kavramının işte dejenere edilmeye çalışıldığını, tabii, vatanseverliğin altının boşaltılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Hani bunun için de ciddi anlamda fonlar ayrıldığını düşünüyorum. Hem medya üzerinden hem de işte

0: bu çeşitli STK'lar üzerinden. Bu da mücadele edilmesi gereken bir alan. Çünkü yani bu fıtratı bozdukları zaman esas memleketi parçalayabileceklerini de biliyorlar. Araya bir parantez açtım ama affınıza sığınarak buyurun.
1: Estağfurullah. Gezi olaylarını konuşurken biraz önce mesele ağaç değilmiş. Anladın mı? Burada da mesele din değilmiş. Gayet açık net görüyoruz. Hani ticari boyutu var işte. Dediğiniz gibi toplumu zehirleme boyutu var.
0: Yani ama şöyle Fethullah Gülen denilen o tabii elebaşı şöyle vaaz veriyor ya. Bir kişi de çıkıp demiyor. Sakın ha diyor korkmayın diyor. Haçlılar diyor sizin karınıza kızınıza ilişmez işgal ettiklerinde diyor. Onlar ise duvarlar vardır. Bir kişi de mi görüyor ya bir de Haçlılar bizi niye işgal ediyor kardeşim? Bir de 4 tane 5 tane Haçlı seferi yapıldı. Türkler bunlara çarpıştı. Onları biz bilmiyor tabii muyuz? Hani siz ne anlatıyorsunuz demiyor mesela. Ya ama çünkü şey diyor güneydeki sevdiğimiz ülke diye söylüyor yani. Yani
2: işte o kadar uzağa da gitmeye gerek yok. Yani Gazze'de katliam var. Hangi batılı ülke?
1: Tabii.
2: Yani tepki verdi bu. Yani gözümüzün önünde.
1: Üç maymunu oynadı. Evet,
2: o binlerce insan. Yani İspanya hariç tutarsak ama genel olarak böyle bir sıkıntı var yani.
1: Valla şöyle başlayayım. Hem zamanlama açısından ele alalım Netanyahu'nun hamlesini hem de stratejik açıdan da bakmak lazım. Şimdi tabii İsrail'i topyekin zan altında bırakmayalım. Orada da aklı selim insanlar var. Netanyahu'nun her yaptığını alkışlayan insanlar yok. Ama azınlıkta kalıyor gördüğümüz kadarıyla. Bunu da önümüzdeki belki 27 Ekim seçimlerinde göreceğiz. Ne kadar bu politikanın işe yarayacak.
0: Vallahi yerine aday olanlar da pek şey konuşmuyorlar çacı yani. Çacı değiller yani.
2: Aklı başında insan meselesini bence çok iyi niyetli biraz okuduğunuz gibi geliyor.
1: Ben de yani pek az diyerek şart evet, düşünüyorum.
0: Yani ben %1, %2'den İsrail'de gittik yani. Hani o işte soykırım saldırılarını ne yazık ki canlı canlı izlemek durumunda kaldık Siderep'ten falan. Gerçekten birazdan bir tane hahamdan bir video izlettireceğim. Gerçekten
1: evet, o felaket.
0: Farklı bir kafa evet yapıları var ya. Yani hani işte dün izliyorum. İşte bu hırsızlar adamın eşeğini çalmış. Hayvanı arabanın arkasına bağlayıp sürükleyerek öldürüyor falan yani. Engelli yaşlı adamı sopalarla döve döve öldürmeye çalışıyor. Yani bu hani böyle normal açıklanabilecek şeyler yani değil yani. Hani
2: o toplumun ürünü bir siyasetle karşı
0: evet,
2: karşıyayız
0: yani. Ben öyle düşünüyorum yani kimse hani şimdi bunda işte antisemitizm bilmem ne falan diyenler olacaktır ama kusura bakmasın bu bir durum tespiti yani gördüklerimizi yaşadıklarımızı.
2: Yani bu sert erişleri kendileri de yapıyor mesela. Filkeştein diye bir isim var. Hani tabii evet. Meşhur. O bunu yani çeşitli kanallara dile de getiriyor
1: Robot
2: zaten.
1: Endüstrisi. Çok az aklı selimden
2: onlar bir tanesi
1: yani,
2: evet.
1: Doğru. Yani bence Netanyahu hani en son hamle yapacağı, en son hedef alacağı ülke biz olmalıyız. Bu millet olmalı. Ya 1492'de İspanya'dan sizi sürüyorlar, çıkarıyorlar oradan. Size kim kucak açıyor?
2: Yıldırım Beyazıt'tan.
1: Osmanlı Devleti, Türkler. İstanbul'un fethinden bir müddet, kısa bir müddet sonra, Özgür Özel'in tabiriyle 1483 ama bizim bildiğimiz kadarıyla 1453 diye de onda da belli.
0: Trabzon'un fethini söylüyor.
2: Sonradan düzeltti galiba.
0: Trabzon'un fethini söylüyor, karıştırıyor. İmamoğlu'nda mesela ya konu konuyu açıyor da statta videosu var 1461'e atıfla ya diyor niye böyle 61 yaptınız bunu değiştirse efendim 1461 fethi ya falan ya gerek yok değiştirin falan böyle bir orada bir kafada bir şey var onların ama ben bilmiyorum nedir yani hani
3: balık olayına döndü
0: böyle bir durum
1: şimdi,
0: var yani
1: şimdi sonrasına gelelim İkinci Dünya Savaşı Hitler'in neler yaptıklarını biliyoruz Yahudi halkına orada yine kucak açan bir anlamda işte Türkler Türkiye Cumhuriyeti hani en son senin hamle yapacağın bu tarihi gerçeklik varken en son hedef alacağın, en son hamle yapacağın millet ve devlet ülkenin burası olması lazım. Ama orada bir akıl tutulması oldu anlaşılıyor. Bir taraftan da hani zamanlama açısından bakarsak şimdi bu ülke burada hafif hafif notlar almıştım. Yani neler görmedi ki? İşte dün Sakarya Meydan Muharebesi.
0: Doğru.
1: 22 gün 22 gece. Şimdi onun peşi sıra bugün Fırat Kalkanı'ndan bahsettik. Harekatın 10. yıl dönümü. Sonraki gün işte 25-26 Ağustos.
2: Yani Ağustos ayı çok bereketli bir ay.
1: Yani 30 Ağustos. Şimdi bakıyorum işte geldik geçen ay 15 Temmuz'un 10. yılı.
0: Ya evet.
1: Ya şimdi bu ülke.
0: Bu... Ama bu coğrafyanın gerçeği yani. Biz Lüksemburg değiliz yani. Bunu artık alacak herkes yani.
2: Biraz dünya da herhalde fabrika ayarlarına döndü galiba. 90'lar biraz bizi zehirledi. Yani o küreselleşme işte artık savaş olmayacak falan. O dünya bizi biraz zehirledi galiba. Biraz 2010'larla beraber fabrika ayarlarımıza döndük galiba.
3: Netanyahu'ya Ağustos ayının son günlerine gelmesi için, yani geldiği için sevinmesi gerekir herhalde. Ağustos ayı çok önemli bizim için.
1: Yani

0: Hani akıl tutulması diyorum, attığı adım rezalet, attığı adım felaket.
1: Bu arada İsrail'e şeyi tavsiye edelim biz ya. Asırlık Gece'yi izlesinler. YouTube'da var. Yani İsraillikleri Ahmet Toklu yönetmeni hatta
0: Başlarına ne geleceğini
1: evvelsi gün
0: oradan
1: mesaj attım.
0: anlayabilirler.
1: Böyle hani ağlayarak da yazdım ya dedim. Elinize emeğinize sağlık. Hani bu gerçekten çok başarılı bir iş olmuş. Gerçekten de millet çelikten pençeleri
0: Tabii.
1: nasıl memleketi işgalden kurtarmış. Çok net görüyorsunuz. Tabii dökü drama olduğu için bazı yerleri biraz egzajer edilmişler ama bizzat yaşanmışlıklar da var içerisinde.
0: İşte ben o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim. Genel kurul salonundaydım. İlk canlı yayın yapan muhabirim ben o gece.
2: Çok
0: İşte
2: iyi.
0: sonrasında bizim canlı yayın laf lafı açıyor. Oraya geldik. Canlı yayın çünkü stenograflar yok. Canlı yayın birebir deşifre edildi ve o gece bizim canlı yayın meclis tutanaklarına geçti. Şimdi böyle bir ülke var, böyle bir halk var. Siz buna işte korku salmaya çalışıyorsunuz. Yani çocuklar bile güler neredeyse bu işe. İşte Trump örneği, NATO zirvesi yakın zamanda 7-8 Temmuz'da gördük. Erdoğan'a saygımdan geliyorum dedi.
1: Doğru, evet, öyle söyledim.
0: Erdoğan'a
1: Yoksa
0: saygımdan.
1: gelmeyecektim
0: Şimdi
1: dedi.
0: bütün konuşmalar işte 8 kere Washington'a gitti, geldi, Beyaz Saray'ın kapısını eskitti. İstediği hiçbir şey de alamadı.
1: Peki sizce hani Mekke savunma anlaşması mı bu alerjik reaksiyonu tetikledi? Yani hani
0: Bence hepsi. O orada da bir
1: zincirleme
0: tabii
1: reaksiyonu son halkası mı oldu bu
0: aynen
1: anlaşma
0: öyle.
2: Onun bir
1: yapınca Erdoğan?
2: parçası olarak düşünmek
0: Orada
2: lazım.
0: da hani şuradan başlıyorum ben. 7 Ekim Gazze'yi kana buladıktan sonra Türkiye en erken uyanan belki de ülke oldu. Ne
2: Burada
0: yaptı? İç cephenin tahkimi. Ne zaman geldi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan o mesaj? İşte tam da yıl dönümünde, 2 yıl önce Ahlat'ta iç cephenin tahkim
1: doğru.
0: edilmesi vurgusu yaptı ve etrafımızdaki o ateş çemberine dikkati çekti.
1: Sonra da MHP'lere Ekim ayında
0: Sonrasında işte o 1
1: ezber bozan
0: Ekim'de
1: çıkışı yaptı.
0: meclisin açılışıyla birlikte ben
1: Tokalaşmalar.
0: o 1 Ekim'den kısa süre sonra Devlet Bey'i ziyaret etme fırsatım olmuştu. O da Cumhurbaşkanı'na işaret etmişti Ahlat konuşmasını. Ben hani gündem oldunuz o tokalaşmayla. Henüz 22 Ekim çağrısını yapmamıştı.
1: Gelmemişti.
0: Sadece tokalaşma görüntüsü vardı. Gündem oldunuz efendim demiştim. Sayın Devlet Bahçeli de Ahlat konuşmasına, Sayın Cumhurbaşkanımızın atıfta bulunmuş ve o konuşmanın bir anlamda havada kalmaması, ete kemiğe bürünmesi için o adımı attığını anlatmıştı. Dolayısıyla oradan başlıyor ve 2 yılda geldiğimiz süreç bu işte. Hiç de haksız değillermiş. Hem Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Devlet Bahçeli. İç cephe tahkim ediliyor ki bugünler o günden görülmüş. Sonrasında da iç cephenin tahkimi işte iç cephenin tahkimi dediğimizde terörsüz Türkiye hedefi ardı sırada terörsüz bölge hedefinin projesinin devlet politikası haline gelmesi ve hayata geçmesini yaşıyoruz biz şimdi. Bu da tabii korkuttu. Ne oldu terörsüz Türkiye hedefiyle veya terörsüz bölge hedefiyle? Oradaki boşa çıkan PKK, KCK, HEJAK, SDG'li unsurları kullanabileceğini zannetti İsrail.
1: Ama olmadı.
0: Kara gücü olarak ama terörsüz Türkiye hedefi başarıya
1: Çünkü orada bir
0: ulaştı.
1: psikoloji kırılma yaşandı.
0: Kesinlikle.
1: Aslında denemedi mi? Denedi aslında. Ben mesela bak
0: tabii bozulsun
1: Eşrefiye'deki
0: diye.
1: ayaklanma ya da işte Suriye askerlerine yönelik saldırılar bir
0: Ya,
1: anlamda
0: bozulsun diye her şeyi
1: Halep'ti
0: yaptılar.
1: tabii.
0: Tabii.
1: Maksut da Eşrefiye'de yaptı.
0: Tabii.
1: Laskiye'de aslında Dürzileri ayaklandırmaya kalktı.
0: Tabii.
1: Süveyda'da Nusayrileri ayaklandırmaya kalktı. Yaptı aslında.
2: Son bu İran Savaşı'nda da son özellikle hatırlarsınız hani bu Amerikan
1: Tabii PKK'lara silah verip
2: patlattığı bir şey var hadi dedi. Aslında böyle bir İsrail'in böyle bir hedefi vardı. Orada
1: Evet,
2: PKK'ları kullanıp
1: aynen.
2: ama Türkiye'nin bir şekilde buna müdahale ettiğini bir şekilde
1: Söyledim.
2: ortaya çıkardı.
3: Şam'da o patlayan bir bomba
1: Minibüs.
3: yükledi
1: Evet.
3: minibüs. Yani onu da İsrail üzerine okumak lazım. Çünkü Dürzi Mahallesi. O, yani Şam'daki
1: Tabii.
3: Dürzi Mahallesi.
1: Tam da işte
2: Ceremana.
1: tam da Suriye Dışişleri Bakanı Şeyban Türkiye'de
3: Tabii
1: Ankara'da
3: Şeyban'ı
1: planla görüşmeler yapılıyor.
3: kesinlikle.
1: Muhtemelen de bu üst konuları da konuşuluyor diye düşündüler
3: Tabii.
1: herhalde.
3: Yani bu Mekke Anlaşması son şeyi ama onun öncesinde bu Mekke Anlaşması ile beraber aslında daha önce kaybettiklerinin son halkasına ekleniyor. Çünkü Mekke Anlaşması'yla birlikte birçok şeyi de kaybedecek. Mesela Mekke Anlaşması'yla birlikte Libya görüşmeleri de var, Türkiye'nin ziyaretleri
1: Doğru.
3: var.
0: Bir de
3: Bu ne
0: hocam
3: anlama geliyor?
0: Mısır'ın dahil
3: İşte
0: olması
3: ona geleceğim.
1: Tamam,
0: tamamen
1: onu
0: çevre
1: söyleyecektim.
0: verecek.
1: Mesela
3: Evet.
1: Mısır'da Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşıyla bir ortak basın toplantısı yapmış. Tam ifade

0: Şu, Amerika'nın İsrail yönelik gerekli baskıyı uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken radikal adımlar olacak.
1: Şimdi Mısır'ın katılması demek, Libya ile beraber Mısır, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tam da İsrail'in kurmak istediği o cepheyi bozuyor Mısır'ın katılımı Doğu Akdeniz'deki. Yani Mısır bu ittifaka katıldığından itibaren büyük bir ihtimalle İsrail'le, Yunanistan'la, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yapmış olduğu o deniz yetki anlaşmalarını bırakacak. Türkiye ile imzalayacak. Bu ne anlama geliyor? İsrail'in Doğu Akdeniz'e sıkışması anlamına geliyor. Suriye sahası Türkiye'de. Mısır keza öyle. Kıbrıs adasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öyle. Bu hat bozuluyor. Libya'dan bu tarafa bozuluyor. O yüzden bunu istemiyor. Son halka bu diyebiliriz yani ona.
2: İşte bu noktada belki şöyle bir şey de eklenebilir. Şimdi PKK meselesi Suriye'de ve Türkiye iç siyaseti açısından artık bir tehdit olmaktan çıkmaya başladı atılan adımlarla. Yani pek çok, sadece İsrail için değil, yani Avrupa'da, Almanya veya başka ülkeleri de sayabileceğiniz pek çok uluslararası aktör açısından terör meselesi Türkiye üzerinde bir baskı unsuru olmaktan çıkmaya başladı. Peki bunun yerine ne olacak? Özellikle İsrail'in son dönemde Kıbrıs üzerinde ciddi anlamda attığı adımlar var. Özellikle Güney Kıbrıs'la kurduğu ilişki ve Yunanistan'la kurduğu ilişki.
0: Orada muhtemelen Rumlar da endişelenmeye başladılar. Bunlar girdiği yerden çıkmayan adam yakın, biz bu kadar veriyoruz.
2: Yakın dönemde bizim ama en çok hani başımızı artacak meselelerden biri Kıbrıs olabilir. Çünkü İsrail açısından bu sıkışmışlık, hani doğru bir şey söylediniz hocam. Yani o sıkışmışlık içerisinde bir alt, yani bir kendisine bir konfor, bir yani bir çıkış noktası bulmak zorunda. Suriye bir anlamda eski Suriye değil, Esed Suriyesi değil. Yani Esed döneminde neydi? Bir tampon bölgeydi. Evet. Esed rejiminin kapasitesi belli, sınırları belli. İstediğiniz gibi manipüle ediyorsunuz, size hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ama Esed'i siz 2024'te denklemin dışına çıkardınız. Orada yeni bir yönetim kuruldu. Şimdi İsrail'in hesap edemediği, onu belki de en çok endişelendiren şey, yeni Suriye yönetimiyle Türkiye'nin kurduğu organik ilişki. Bu organik ilişkinin neye sebebiyet vereceğini kestiremiyor. Hı hı. O yüzden bu kadar aceleli şekilde, siz dediniz ya, ağzındaki baklayı neden çıkarttı? Şimdi yeni bir değişken var. Ve bu değişken o 70 yıllık alışkanlıklarıyla bu değişkeni anlamlandıramıyor.
0: Siz bunları anlatırken aklıma ne geliyor biliyorsunuz? 2011 yılında bir tane İsrail gazeteci böyle övüne övüne şey anlatıyordu. İşte bakın, işte Libya'da devirdik, orada devirdik, burada devirdik. Arap Baharı'yla onlardan kurtulduk. Şimdi bir İran kaldı, bir de arkasından yukarıdaki ülke var falan diye. Onlardan da kurtulduğumuz zaman burada İsrail'den daha büyük bir güç olmayacak falan diye böyle övün övün anlatıyordu. İşte o kuzeydeki ülke biziz yani, artık bu net belli yani.
2: Yani şu anda hani bu ağzındaki baklayı çıkarttı. Şimdi şöyle, Suriye'de giderek bakın, hem Dürzilerle hem ülkedeki kuzeyindeki Nusayri, işte PKK meselesi, yani bir ulusal birlik inşa etmeye başladı.
0: Evet. Ya PYD'den bile, yani biz İsrail yanı olduğumuz açıklaması gelmesi enteresan yani.
2: Yani Suriye'de bir kapasite inşası başladı. Ve Suriye'nin organik ilişki kurduğu ülke Türkiye giderek hani uzun süredir kendi kapasitesini arttırmaya devam ediyor. Bakın hiç daha şeyden konuşmadık. Bizim çelik kubbedir, diğer işte uzun menzilli füzelerimizdir. Bak bunu Kaan'dır. Hiç bunları konuşmadık daha. Şimdi kapasitesini arttıran bir ülke var. Ve şimdi İsrail bu yeni denklemde bu ilişkinin neye evrileceğini bilmiyor. Önünde iki seçenek var.
0: Ama işte Amerika'da diyor ki mesela Tom Barak, ya size tehdit olmayacak diyor yani. Siz yeter ki uslu durun diyor.
1: Makul ol, makul ol, otur.
3: Trump'tan gelen açıklamalar da tabii. Hem orada Suriye'de işlerin iyi gitmesi. Trump'ın katsa yaptırımlarını kaldıracağız. F-35 projesine geri dönebilirsiniz.
2: Evet, yani bunlar tamamen İsrail'e
3: mi soracağız?
2: Rahatsız eden
3: bu şeyler. Bu açıklamalar hepsi
0: Tom Barak'ın açıklamasını diyor. Bir hatırlatayım müsaadenizle. Bekliyor beni Ayşegül.
3: Lütfen bir izleyelim. Ayşegül Hanım bekletiyor.
4: At this moment, Sunni-led new government.
5: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacını, yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan almadınız, onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
0: İşte mesela Trump'ın akıl erdiremediği bu, diyor ki ya bu kadar gücün vardı niye sen yönetmiyorsun? Yani, Erdoğan diyor ki biz kimsenin toprağında gözümüz yok işte. Ya biz sadece milletin huzurunu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz.
2: Bu Suriye meselesinde birazcık hani çok hani biraz uluslararası medyaya da bakmaya çalışıyorum. sanki Suriye meselesinde Türkiye İsrail'i hedef almış gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Özellikle Batı medyasında. Ama şimdi başından beri bizim Suriye meselesiyle ilgili baktığımız zaman biz neyi arzuladık? Yani iç savaş başlamış. Biz toprak bütünlüğü istedik. Terör olmasın istedik. İstikrar istedik. İşte mülteci meselesi bizim canımızı yaktı. İşte Suriye'de İran ve Rusya'nın varlığı bizim için bir ulusal güvenlik tehdidi. Bizim önceliklerimiz hep buydu Suriye meselesinde. Ama Esed rejimi yıkıldıktan sonra ortaya çıkan yeni denklemde İsrail kendini öyle büyük bir baskı altında hissetti ki Türkiye'yi hedef almaya başladı ve bir an önce aslında Türkiye'yi de bir anlamda çatışmaya da çekmek istiyor. Evet, şimdi siz 3 sene sonra
0: özellikle Kaan'ı falan bitirmeden bir 3-5 sene sonra düşünün. Yaymadan bitirmek
2: 3-5 sene sonrasını düşünün. Türkiye'nin ulaşacak kapasite, Suriye'nin ulaşacak kapasite muhtemelen İsrail'e daha büyük bir maliyet oluşturacak. Evet. Erkenden Türkiye bir şekilde hata yapmaya itiyor.
0: Selçuk Bayraktar yeterli düzeyde SİHA üretme kapasiteniz olduğunda kolay kolay kimse size yan bakmaz diye söylüyor.
1: İsrail Esad döneminde Suriye ordusunu hiç bombaladı mı? Ben hiç...
0: Yani Golan'da belli bazı yerleri vurdu. Ve bazı yerleri ama doğrudan
1: Esad dönemi, yani,
0: doğrudan Esad çok hedef almadı.
1: Ama
0: bir giderken yani, Esad'ın verdiği koordinatlardan mühimmatları buldu.
1: İlk yaptığı iş askeri tesisleri bombalamak.
2: Evet. Yani bu kadar askeri üsle sıkıntı yaşıyorsan, yani Suriye iç savaşı boyunca hem Ruslar hem de İranlılar oradaydı. Ya onlardan niye rahatsız olmadın? Şunada Türkiye'den rahatsız
1: İran
2: oluyorsun.
1: İran en büyük rakibi.
2: Yani niye böyle bir Türkiye'den rahatsız oluyorsun? İşte bu kapasite inşası meselesi. Bakın şunu siz daha iyi bilirsiniz. Yani ben hani biraz literatür okuduğum için söylüyorum. Elinizde bir silah varsa bu çok büyük ihtimalle patlayacak. Patlayacaktır
0: onu
2: yani.
0: Şeyde söylerler. Tiyatroda duvarda silah asılıysa o bir yerde patlar diye.
2: Yani evet. Yani böyle bir şey var. Yani Türkiye'nin ulaştığı kapasite İsrail tarafından baktığınız zaman bu silah bir gün gelir bize patlayabilir.
0: Ama üstad şöyle şimdi mesela hani ben işte Kudüs'e gittim. Tam Mescid-i Aksa'nın karşısına işte Zeytin Tepesi denilen bir yer var. Bir anıt yaptırmış İsrail. İşte burada İsrail'e büyük kahraman general bilmem kim işte anıtıdır falan diye. Bütün ömrünü diyor büyük İsrail hayalini gerçekleştirmek için adamış ve bu uğurda da ölmüştür diyor. Tamam mı? İşte onlar da orada övüyorlar falan. Adam açık açık anıt yaptırmış yazmış. Biz evet. Büyük İsrail için bu hedeflere gitmek için işte 3000 yıllık hedefimiz ya da işte bilmem kaç yüz yıllık hedefimiz bu diye koymuş. Bu Büyük İsrail'de istesek de istemesek de adamın kafasında yukarıya doğru yani bize doğru. Şimdi mesela bir tane haham var. Ayşegül onu bir bulsana canım sana zahmet. Adam şimdi mesela o kadar acayipler ki sadece Türkleri işte Lübnanlıları, Suriyelileri öldürmekten falan bahsetmiyor. İşte Amerika'daki İsrail karşılarında bulup öldürelim falan diyen kafa. Bir izleyelim.
6: Clear. Yahudi halkı korkulması gereken bir halk olmalı. Bu yüzden İsrail Haniye'yi Tahran'ın kalbinde öldürdük. Neden Candace Owens ve Tucker Carlson'ın peşine düşmüyoruz? Düşmanlarımıza savaşa götüreceğiz. Machiavelli said
0: yani açık açık adam televizyon ekranında diyor ki şunun peşinde şunu öldürün diyor.
2: Yani bu kadar çıldırmaların sebepleri 7 Ekim'den sonra artık yeni bir dünya var. Yani Gazze'liler, Gazze'de yaşayan o insanlar ölerek dünyaya bir mesaj verdi. Tabii. Bakın bu İsrail katliamcı bir devlet. Yani o günden bugüne dünya kamuoyu ciddi anlamda belki İsrail tarihinin hiçbir olmadığı dönemde İsrail'i karşısına geçmiş.
0: Tabii durumda. Daha Ben Gvir'i dün işte yuvalıyorlar.
2: Bu Zuhur saldırısından sonra biz neyi gördük? İlk defa 11 tane, 11'di galiba İslam ülkesi. Hep beraber saldırıyı kınadı.
0: Tabii,
2: şimdi
0: doğru,
2: bu bir anlamda dünyada atmosferin değiştiğini, siyasetin değiştiğini, İsrail'in o eski hani kendisini kurban rolüne atarak bir kendisini bir şekilde pozisyon bulduğu dünya kalmadı artık. Yani Amerika'da da işte özellikle Tucker Carlson isminden bahsediyor. Amerikan sağı da ciddi anlamda eleştirmeye başladı. Başkan yardımcısı J.D. Vance yani İsrail'e pek çok konuda ne kadar sert eleştirilerde bulunuyor. Yani işte Tom Barak diyor ki Golan Tepelerinde siz işgalcisiniz diyor. Yani bunlar...
0: Bir 10 ama sene, bir 15... yandan da şey diyor, bizim yani başkanımızın kararı da karardır.
2: Eyvallah ama yani. 15 sene önce böyle bir dünya var mıydı? Yoktu yani.
3: Tam 25 yılla başlamıştık hocam bu son 25 yılda ne yaptık? Aha. Biz sevgili Mustafa Daştan'la Ankara Haber Müdürü'dür 24'ün alandaydık. Başkent Millet Bahçesi'ndeydik. Orada ikimizin de üstünde durduğu şey özgüven devrimi yaptı.
0: Doğru.
3: Cumhurbaşkanı. Evet. İşte, bunun yansımaları da bir anlamda geliyor. Yani Türkiye bu kadar gücünün farkında olmasaydı, bu özgüveni fark etmeseydi dünyayı da belki harekete geçiremeyecekti. Çok cılız bir ses olarak kalacaktı. Dünya 5'ten büyüktür, bu kadar yankı bulmayacaktı. Evet. Gazze'ye bu kadar sahip çıksa...
0: Şöyle bir şey var üstad, tehdidini ikaya muktedir olmak diyorlar ya. Yani hani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi Ahmedinejad vardı bir ara İran'da. Böyle çok yüksekten böyle bağıra çağıra konuşurdu falan ama çok ciddiye almazlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir lider değil. Yani işte Karabağ'ı biz alacağız diyorsa gidiyor alıyor yani tamam mı? Hani Suriye'ye biz gireceğiz diyorsa giriyor. Tabii. Yani işte Libya'da biz bunu çözeceğiz diyorsa çözüyor. Şimdi Rumlara diyor ki otur oturduğun yerde diyor. Hani şimdi bunu tabii tek başına Erdoğan yapmıyor yani. Çünkü Erdoğan şunu gördü. 15 Temmuz'da millet gerekirse göğsünü siper ediyor. Tabii. Yani şimdi sırtını millete yaslayarak siyaset yapmak başka bir şey. Sırtını Batı başkenti

0: kentlerine, işte Orta Doğu'daki İsrail, Tel Aviv başkentine yaslayarak siyaset yapmak başka bir şey. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Yani şimdi mesele zaten memlekette bu. Biz hani 24 yıl ben haber koordinatörü olduğum için her ortamda dönüyor dolaşıyor, bu işe geliyor. Ben hep şunu söylüyorum. Bak kardeşim, Erdoğan da Bahçeli de hata yapabilir. Yani Peygamber Efendimiz bile ben hata yapabilirim demiş yani. Hani. Ama mesele şu, vatanseverliği konusunda bizim şüphemiz var mı yok mu?
1: Yok.
0: Orada bizim şüphemiz yoksa hataları bir şekilde düzeltebiliriz. Bu memleket hepimizin. Ama ben bazı siyasetçilerin gerçekten sırtın nereye yasladığı konusunda derin şüphelerim var. Ve hiç, net söyleyeyim. Bu anlamda bu mücadeleyi de bunlar verebilirler mi sorusu benim kafamda ya ama işte çok muallakta.
2: Bu mesele mesela biz 2000 şimdi güvenlik meselesinden bahsediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Siz eğer güvenliği öncelerseniz bunun bir maliyeti çıkıyor. Evet. Yani toplumsal refahtan feragat etmek zorunda
0: kesinlikle
2: kalıyorsunuz.
0: Kesinlikle.
2: Bunun bedelini kim ödüyor? Bizler ödüyoruz.
3: Toplum ama
2: ödüyor.
3: Bu coğrafyada güvenliği mutlaka evet, önceleyecek. Tamam,
1: yani güvenlik bunu, olmayınca da hiçbir şey
2: olmuyor. Toplum bunu satın aldığını nerede gösterdi bize? 2023 seçimlerinde doğru. Biz neyi gördük?
0: Ukrayna savaşını görünce insanlar.
2: Bütün her şey, bütün olumsuzluklar, yani bütün sıkıntılarımıza rağmen evet. Bu ülke toplum dedi ki ben güvenlik meselesini öncelliyorum doğru. Ve bu meselede tabii. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum dedi. Ama 2024'teki yerel seçimlerde bakın benim başka sorunlarım da var aslında diye mesajını da verdi.
0: Doğru.
2: Yani bu anlamda bu güvenlik meselesi toplumun satın alması. Şimdi biz burada 4 kişi oturduk. Türkiye'nin dış politikasını, son dönemde attığı adımları, dünya siyasetine dair bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz. Ve sahip olduğumuz özgüven, yani Türkiye'nin kapasitesine dair söylediklerimiz şeyler.
0: Çünkü tabii ne var? Hamaset yapmaya çalışıyoruz.
2: Elimizde veri var. Tabii. Elimizde yaşananlar var ve ileriye doğru öngörüde bulunabilecek bir şey oluşuyor bizde. Bir özgüven oluşturuyor. Şimdi Amerikalıları dinliyoruz. Yani işte oradaki Rabbayı dinliyoruz. O bir tarafı da dinlerken onun içinde bulunduğu açmazı, yaşadıkları zor, içinde bulunduğu çıkmazı da görüyoruz. Ama bizim tarafımızda yani biz başından itibaren yani savaş olmasın, istikrar olsun. Yani biz kendi stratejik otonomimizi geliştirelim. Yani ülke bu coğrafyada işte artık eskisi gibi o küresel güçlerin yarattığı problemler olmasın derdindeyiz. Şimdi bunu yaparken de uluslararası mekanizmaları çalıştırıyoruz. Diplomasiye önem veriyoruz. Bütün bölge ülkeleriyle görüşüyoruz. Ticari anlaşmalar, enerji yolları. Bakın Irak'la yakın dönemde biz kalkınma yolu üzerinden bir şey imzaladık.
1: Dünyanın nerede bir sorunu varsa orada evet. Ara bulur.
2: Yani Mekke anlaşması diyoruz. Bakın biz bölgeye bir rol model koyuyoruz. Bakın. Bir sürü güvenlik tehdidi var. Dünya farklı bir çatışmacı ortama gidiyor. Biz ortak nokta farklılıklarımıza rağmen ortak bir noktada uzlaşabiliriz, anlaşabiliriz. Ya bu şu demek yani sahip olduğun kapasiteyi sen artık sahada kullanabilir hale geliyorsun. Bu neyle alakalı? İnsan gücü yetiştirmeye başladı. Yani bir sürü mühendisimiz, tabii. Siyaset, bürokrasimiz, işte bunlar hepsi işte veya bunudaki akademisyenimiz, gazetecimiz aslında yeni dünyayı ne kadar iyi algıladığını da gösteriyor bize. Yani biz meseleleri doğru şekilde analiz edebiliyoruz. Ve meselenin neden kaynaklarını anlamlandırabiliyoruz. Yani şu bu ile bir anlamda Türkiye'nin kat ettiği yol meselesi. Yani 20 sene önce gazeteli, siz muhtemelen 20 sene civarında gazeteli.
0: 30 sene
2: önceki gündemleriniz, tabii. Dünya siyasetine dair söylemleriniz. Biz muhtemelen 30 sene önce...
0: Ben hep şöyle düşünürdüm, böldüm ama... Mesela Uluslararası Haber Ajansı'ndan videolar geçerdi. Hep şöyle bak, ya bizim batımıza bakıyorum işte... Münih Konferansı, NATO zirvesi, işte uluslararası etkinlikler, festivaller, yarışmalar, maç sonuçları. Bu tarafa bakıyorum. Patlama, çatışma, terör,
2: yani ekonomik krizler, içine gömülmüşüz.
0: Yangın,
3: terörle, onunla, mücadele.
0: Terörle mücadele. Yok doğumuzda da öyle yani işte. Türkiye'nin doğusunda da öyle. Hep şey ya bizim ülkemiz ne zaman böyle hani işte ne bileyim festivallerini, NATO zirvesini, işte uluslararası etkinliklerini böyle... Hani insanların hani böyle baktığı zaman böyle refah seviyesi anlamında da dikkat çekici şeyler yapabildi. Şimdi mesela insanlar şey yapıyor işte ne derler işte ülke perişan falan ama ben mesela bakma şöyle düşünüyorum. Ya perişan ama öbür taraftan da mesela işte birçok yerde alışveriş merkezlerinde, otoparklarda, orada burada gördüğümüz manzaralar da var. Perişanlık da artık göreceli bir mesele haline gelmiş vaziyette. Bunu da şey için söylemiyorum yani bir hani ekonomik sıkıntı çeken insanlar yok anlamında da söylemiyorum. Kimse yanlış anlamasın yani. Sadece durum tespiti olarak hani. Gazetecilik hayatımıza başladığımız Türkiye ile şu anki arasında gerçekten büyük
2: yani
0: fark var.
2: Yani konuştuğumuz gündemler arasında korkunç
1: bir şey. Sevgili İbrahim'le aynı kıdeme sahibiz. Ben 30 yılın içindeyim. İşte 30 yıl önce bambaşka şeyler yazardık biz haber evet. diye. Şimdi bambaşka. Yani evet. Dünyanın yükselen yıldızı şeklinde bir yani pozisyonda Türkiye ve ne biz kadar, onları yazıyoruz artık.
2: Günden belirlemek ne kadar büyük bir konfor. Yani şimdi düşünüyorum, NATO toplantısı yaptık biz burada. 2-3 gün boyunca dünya gündemini belirledik. Evet. Gazeteciler olarak sizler bunu yazdınız. Biz de üniversitelerde bunu derslerini aldım. Yani ve, bu inanılmaz bir konfor. Yani bizim daha önce test etmediğimiz şey.
1: Bu vakayı adiyeden bir toplantı zirveymiş gibi gerçekleşti. Türkiye o kadar
2: evet çok alışkanlık
1: üstesinden kolay geldi ki bu işe.
0: Her şey var işte.
1: Tıkır tıkır işledi ve sanki böyle her gün

0: aynı şey yapıyor musunuz?
1: Başımıza gelen vakaya adi eden bir olay gibi gerçekleşti.
2: Şimdi şunu söylemek lazım. Bakın zamanımız var sanırım.
3: Var var.
2: Şimdi İsrail açısından baktığımızda yani bu olaylara askeri açıdan şunu söyleyebiliriz. İsrail Gazze'de yenildi. Bakın. Şimdi 40 kilometrelik alanı dümdüz bir coğrafyayı kontrol altına alamadı. Yenildi. Bu açık net bir şekilde askeri anlamda yenildi. Hizbullah'a bakıyorsunuz 2 kilometre 3 kilometre kuzeye gidip toprak alamadı. Evet. Yenildi. İran'a bakıyorsunuz.
3: Litenli'nin üstüne geçtiler gerçi. Litenli'nin kuzeyine evet. biraz geçtiler ama.
2: O bir başarı sayılmaz yani. Evet. Şimdi
0: kontrol edemiyorlar.
2: Tabii kontrol
0: büyük
2: edemiyorlar.
0: Büyük zarar gördüler.
2: Tabii. İran'a karşı bakıyorsunuz. İran füzeleri demir kubbeyi deldi. Ben bunu hep söylüyorum. İsrail beka sorunu yaşadı.
3: Tabii.
2: Çünkü o hani onlar yerleşimci diyor, biz işgalci diyoruz. O işgalciler kendilerine ne vaat edildi?
3: Güvenli topraklar.
2: Güvenli toprak, iş. Yani güvenli toprak ev derken de git işgal et dediğiniz gibi adamın canını, malını, hayvanını gasp alıyor, ediyor. Toprağını alıyor, işgal ediyor. Şimdi o adamlar ülkeyi terk etmek istedi. Neden? Çünkü hepsi çifte pasaport.
0: Evet.
2: Hepsi ülkeyi terk etti. Bu işte beka sorunu dediğim
0: kesinlikle.
2: O. İran'da onu yaptı. Kesinlikle. Çünkü demir kubbe derinde. Şimdi sen tutuyorsun. Hadi bunlar hiçbirini şey yapmıyorum, küçümsemiyorum. Hepsi kendi çapında oldukça önemli güç. Hamas'ta, Hizbullah'ta, İran'da. Ama 70 yıllık ülkesin 2000 yıllık ordusu olan bir Türkiye'ye yani devşirme askerlerin var. Dışarıdan topluyorsun, Kuzey Irak'tan topluyorsun, yabancı asker, paralı asker, yabancı savaşçı getiriyorsun. Ama Türkiye'nin kendi öz gücünü ordusuna karşı mesaj vermeye kalkıyorsun. Yani bunu Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Bir de şunu da hesap etmesi gerekmiyor mu? Yani bugün Ukrayna'yı koruyamayan ülkeler acaba senin için savaşmaya gelir mi? Ben mesela kendi adıma şu konuda mutmainim. Allah korusun başımıza bir şey gelse ben birçok coğrafyadan birçok insanın gönüllü gelip bizim için savaşacağını
2: kesinlikle,
3: düşünüyorum.
2: Kesinlikle bakın. Çok
3: gerçekten çok inanıyorum buna yani. Hani dünyanın neresine gitseniz Türkiye'ye dair bu anlamda bir teveccüh, bir sevgi görüyorsunuz. Yani Pakistan Müslümanları, işte o zaman Hindistan Müslümanları nasıl Kurtuluş Savaşı'nda para toplayıp aralarına göndermişse Allah'ın dara düşersek Allah göstermesin. Bizim yani bu anlamda çok
1: Balkanlara gittiğinizde çok iyi görüyorsunuz onu. Yani Türkçe konuşmayı bilmeyen Boşnaklar arkaya Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını posterine asmışlar. O bir tane diyor.
3: Bir kısa mola rica edelim, hemen geleceğiz efendim.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Masada ne var? Devam ediyor efendim. Yaşadığımız coğrafyadaki güncel sıcak meseleleri birçok konu başlığıyla ele almaya çalışıyoruz. Şimdi İsrail, Netanyahu ateşle oynuyor başlığıyla sohbetimize başlamıştık. İsrail'i ne endişelendiriyor sorusuna cevap arıyoruz ve aynı zamanda hani bu tehdidi hafife almamamız gerektiği yönünde de görüşlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü İsrail sadece İsrail'den ibaret değil. Yani Siyonizmin gücünü, dünyadaki etkisini, işte satın alabildiği siyasetçileri, Epstein dosyaları, şantaj yapabildiği siyasetçileri ya da angajmanında cebinde tuttu ama kullanmadığı vekil güçleri, terör örgütlerini falan hep aklımızın bir kenarına tutuyoruz. Ama esas bizim gündemimiz bizim kendi verdiğimiz mücadele. Çünkü biz bu mücadeleyi ayakları yere basan bir şekilde vermeye devam ettiğimiz sürece de korkacak bir şeyimiz yok Allah'a şükür. Konuyu da nereye bağlayacağım? İsrail'i endişelendiren meselelerden birisi de Mavi Vatan meselesi ve Teknofest Mavi Vatan büyük coşkuyla geçti. Teknofest

0: Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasını size bir kuple izlettireceğim. Sonra bir dikkat çekici bir bilgi paylaşacağım. Onun üzerinden bir sorum olacak.
1: Gölcük'te sadece insansız deniz araçlarını, su altı roketlerini ya da otonom sistemleri yarıştırmadık. Bizler burada Mavi Vatan'ın kaderine, Türk mühendisliğinin ve Türk gençliğinin bağımsızlık mührünü bir kez daha vurduk. Birilerinin hayal dediği, yapamazsınız dediği her teknolojik eşiği inançla, sabırla ve kenetlenerek birlikte açtık. Sevgili genç kardeşlerim, sizler akıl ve alın terinizle yüreğinizdeki vatan sevdasını birleştirdiniz. Mavi Vatan'ın sadece koruyucuları değil, geleceğin de mimarları olduğunuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz. Gösterdiğiniz çaba, verdiğiniz emek çok güçlü bir alkışa hak ediyor. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Değerli misafirler, bugün Gölcük Tersanesi'nden demir alıyoruz. Ancak Mavi Vatan'da yelkenlerimizi dolduran tam bağımsızlık rüzgarı asla dinmeyecek. Aksine dalga dalga büyüyecek. Şimdi rotamızı medeniyetin, tarihin ve bereketin merkezine, Güneydoğu'ya çeviriyoruz. 7'den 70'e tüm milletimizi 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek tek nefes Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya davet ediyorum.
0: Şimdi buraya da Şırnak'tan gelmiştik. Onu da hatırlatayım yani. Teknofest Şırnak'tan gelmiştik. Gölcük'e, Mavi Vatan'a. Soruyu da şöyle soracağım. Ercüment Tatlı, Orhan Birel, Donanma Komutanı diyor ki, Türkiye şu anda aynı anda 71 deniz platformu inşa ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri için aynı anda 47 savaş gemisi, yabancı ülkeler için 24 deniz platformu inşa eden bir Türkiye var.
2: İkinci sırada galiba değil mi? Dünyada da ikinci
0: evet,
2: sırada.
0: Evet, Çin zaten bu işin artık şeyi oldu. Amerika'yı da zaten korkutan o aslına bakarsanız. Buradan devam edelim mi? Şimdi hani Teknofest Mavi Vatan da aynı zamanda anlamak istediği bir mesaj mıydı? Orhan Birel Tatlı'nın bu şekilde bir bilgi vermesi, hani Türkiye şu an 71 tane savaş gemisi, savaş platformu inşa edebilen bir kapasite, şeyi söylemiyoruz işte sivil gemiler, tankerler, yatlar ve onlar başka şeyler. Hani ama İsrail'i biraz da endişelendiren bu mu? Çünkü İsrail her şeyden endişeleniyor. Yani en son yaptıkları açıklama, Gazze'deki uçurtma uçuran yerleri bombalayacağız. Çocuklar uçurtma uçurtmasın. Maalesef. Onları bile vuracağız falan diye. O kadar korkuyorlar ki yani. Şimdi biraz bunu konuşalım istiyorum. 47 savaş gemisi üretebilen bir ülke kapasitesi ne anlama geliyor?
3: İbrahim Bey, şimdi üç tarafı denizlerle çevrili. Bunu hepimiz biliyoruz. Coğrafyamız belli. Bulunduğumuz yer belli. Dünyada da kara hakimiyetinden sonra denizlerin hakimiyeti konusunda özellikle Portekiz ve İspanya'nın denizlere hakimiyeti, Papa'nın onlara dünyayı bölmesi, ardından İngiltere'nin denizler herkes açıktır politikası, yani güç mücadelesi ve ardından da İngilizlerin denizlere hakim olma teorisi, bütün bunlara baktığımızda denizlerin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü deniz sadece denizin üstü değil, suyun üstü değil, bir de denizin altı var.
2: Evet.
3: Denizin üstünü sadece ticaret yolu, yani suyun üstünü sadece ticaret yolu olarak düşünürsünüz. İşte gördük Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz, Babülmendeb, değil mi? Bunların hepsinin bir stratejik değeri olduğunu görürsünüz ticaret bağlamında. Ama bir de onun altı var, deniz altı var. Yani oradaki değerler var. Bunlar teknoloji geliştikçe bunların değeri de ortaya çıkıyor. Bugün biz neyi konuştuk daha önce de? İşte İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Doğu Akdeniz'e kendilerine göre paylaşıyorlar. Kendilerine göre sınır çiziyorlar. Araya da Mısır'ı katıyorlar. Mısır'ı da katmaya çalışıyorlar ve Doğu Akdeniz'i paylaşıyorlar. Niçin yapıyorlar bunu? Çünkü Körfez'den gelecek muhtemel boru hatlarının ya da işte Mısır'ın ürettiği elektrik enerjisinin Avrupa'ya ulaştırılmasında o Doğu Akdeniz'in altından geçecek kablolar ya da boru hatlarından söz sahibi olabilmek için. Şimdi iş böyle olunca Türkiye'de bir anlaşma yaptı Libya ile ve bugüne geldik. İşte İsrail'i tedirgin eden husus bu.
0: Libya ile anlaşma demişken Yunanistan işte Rum kesim üzerinden bir hat çekmeye çalışıyor ya. Ondan sonra Fransızlar demişler ki işi onlar yapıyor. Gidin Türkiye'den izin isteyin.
3: Evet. Ya bakın.
0: Şimdi... Onlar da

0: Gelmişler, başvurmuşlar. Demişler biz izin istiyoruz. Türkiye demiş ki siz izin isteyemez. Yunanistan gelip izin isteyecek. Yunanistan'dan demişler başvuru belgelerini tamamlayın gelin öyle. Kafanıza göre buradan hat çekemezsiniz demişler. Şimdi
1: bugün git
2: vize başvurusu gibi bizim yaşadığımız
0: şimdi, aynen şimdi ya bunu da söyler bir Yunan milletvekili o emekli eski. Ondan sonra o anlattı Yunanistan teyzeyi de biz de oradan öğrendik. Türkiye bu Türk onları biraz daha böyle diplomatik olarak hallediyor. Çok ifşa etmiyor ama hani komşu rencide olmasın diye. Biz oradan öğrendik ama yani aklıma şey geliyor. Deniz yetki anlaşmaları yapıldı. Bu İsmet projesi vardı bir ara hatırlarsınız. Evet. O da Amerika ya bu iş olmayacak galiba biz hani bununla uğraşamayacağız deyip bırakmıştı sonra.
3: Yani kesinlikle bakın o proje zaten çöpe gitti en son haliyle. Şimdi ne oldu? Mekke anlaşması hep konuşuyoruz. Mısır dahil olacak. Biraz önce de söyledik. Mısır'ın dahil olması demek o Doğu Akdeniz'deki Levant bölgesinde İsrail'in daracık bir alanda kalması anlamına gelir. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'da aklını başına devşirse aslında başına neler gelebileceğini tahmin etseler onlar da Türkiye cephesine yanaşırlar. Çünkü artık İsrail Güney Kıbrıs Rum yönetimine yerleşiyor. İşgal etmeye başlayacak orayı neredeyse. Toprak satın alıyor. Şimdi bütün bunları onlar da belki belli bir zaman sonra görecekler. Hatta görmeye başladıklarına dair bazı haberler yapılıyor Rum kesiminde.
0: Şimdi özellikle sol muhalif isimler çok tepkili. Tabii
2: işte Türkiye tehdidi o kadar gözlerini karartmış durumda ki.
3: Toprak yani, kaybetmeye göze alıyorlar.
2: Yani. Türkiye tehdidi o kadar. Şimdi siz Yunanistan'dan bahsettiniz yani. Yunanistan Türkiye'de gündemin kaçıncı sıradasına gidiyor bilmiyorum ama bir ortalama bir Yunanistan'da televizyon açsanız muhtemelen haberlerin ilk üç konusundan bir tanesi Türkiye tabii. oluyor.
3: Ama oradan halkını konsolide evet. ediyor. Oradan siyaset üretiyor. Evet. Başka türlü yok. İşte Netanyahu'nun yaptığı da Türkiye tehdidi üzerinden Türkiye tehdit diye seçime o şekilde girmeye çalışıyor. Niye? İran kalmadı. Hamas kalmadı. Hani şöyle onlar artık prim yapmıyor halk evet. nezdinde. Şimdi ne yapıyor? Yeni bir tehdit algısı üretmeye çalışıyor. Türkiye
4: ama
3: bize
4: hocam,
3: saldıracak.
4: Şey çok ilginç. Tam iç siyaset malzemesi yapıldı. İşte Kudüs sokaklarında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan New York Postal Belediye Başkanı'nı yan yana koyarken bunlar Netanyahu seçilmesin istiyor derken o akşam Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Yeah. Hani attığı adımlar da aslında boşa çıkıyor bir anlamda.
3: Dolayısıyla bu mavi vatanda bakın bu 48 tane savaş gemisi üretiyorsunuz ve o denizlerde hakim olmanız lazım. Bu denizlerde siz orada petrol arayacaksınız, doğalgaz arayacaksınız, balıkçılarınızı koruyacaksınız, balıkçıları koruyacaksınız. Oraya hakim olmanız lazım. Onun için bu gerekiyor. Bu sadece kendi sınırlarınızı değil, etki alanınızı değil, ilgi alanınızı da. Ne demek istiyorum? Somali'de. Yani o TCG Anadolu'nun gittiği her yer, üzerindeki uçakların, SİHA'ların gittiği her yer sizin etki alanınıza giriyor. İlgi alanınız olsa bile etki alanınıza giriyor. Yani siz o gemiyi ne kadar yanında diğer gemilerle takviye edip gönderebilirseniz o kadar çok diplomasi üretebilirsiniz. O kadar çok dış politikada söz sahibi olabilirsiniz.
0: Sayın Gökçe, Ayşegül bir tane video izlettirmek istiyor bize ısrarla. Üzerine de ne yorum yaparsınız bilmiyorum. Hani Selçuk Bayraktar'ın, Sayın Rahmetli Özdemir Bayraktar'ın bir şeyi vardı. Selçuk Bayraktar'a da miras bıraktı. Hani bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun ve işte bu teknofest ruhu ona da geçsin diye bir şiarı var ya. Bir izleyelim Ayşegül.
5: Görmüştüm. 87 yaşındayım. Hatay'dan geldim. Benim yaşım 87 oldu. Daha böyle bir şey görmedim ben. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah razı olsun. Bundan sonra bir şey düşünemiyorum. Bu en iyisi bu abi. Bizden sonra, benden sonra gelenler bunları takip edecek.
3: Milli gemi, milli uçağı kendin üretiyorsun, kendin yapıyorsun, kendi mühendislerin çalışıyor. Sana kimse kullanma, bunu terörle mücadelede kullanma diyemiyor. Denilen günleri de gördük.
0: Bozdum, Leopard tanklarını kullanma dedi Almanya.
3: Zırhlı personel taşıyacak kullanmayın dedi. Gittik Ruslardan BTR 60, BTR 80 aldık. Terörle mücadelede onları kullandık. Şimdi yani bunlar bitti şimdi.
0: Ne enteresan değil mi mesela NATO müttefiki ülke. Sana diyor ki terörle mücadele ederken aman abi bizim zırhlı araçları kullanma diyor. Hava gücü de kullanma diyor. Ne yapalım taş atalım falan yani, hani böyle.
3: Sen kapanma. Gidiyorsun Varşova Paktı o zaman işte gidiyorsun oradan alıyorsun ya da işte Rusya'dan alıyorsun neyse. Yani bunları da gördük onları kullandık yani ben bindim onlara gittik terörle mücadeleyi yaptık. BTR 60, BTR 80 Rus zırhlı personel taşıyıcı. Niye? Almanlar kullanma dedi. Ama şimdi ne yapıyorsunuz? Kendi uçağınıza biniyorsunuz. Kendi insansız deniz aracınızı kullanıyorsunuz. SİHA'nızı kullanıyorsunuz. Bakın bunlar
2: şimdi
3: gurur verici olan.
2: Hikayeyi değiştiren tam olarak da bu.
0: Kirpi var, ejder var. Roma'ya daha geçen ihracat ediyordu. Ya. Yani ne makineler var şu anda. Yani.
3: Şunu unutmamak lazım.
4: Milli muharip uçak.
2: 2027'de de Allah. Galiba yeni bir uçak gemisi de envantere girecek. 2027'de.
3: TUSAŞ saldırısından yani. Sonra mühendisimizin bir konuşması vardı. Hatırlıyor musunuz?
0: Ya evet.
3: Yani ne kadar önemli. Daha çok çalışacağız. Tabii canım. Daha çok üreteceğiz demiştim.
0: Yani onu klipte yapmıştık evet, o zaman. Evet. Direkt şöyle işte hainleri inat. Daha çok üretmeye daha çalışmaya devam edeceğiz.
3: Ya bu çok önemli. Onu yani. Kendi mühendisimiz.
0: TUSAŞ'ın duvarına da hatta o zaman ben köşe yazısında Star Gazete'ne yazmıştım. Bunu duvara yazmak lazım diye. Yani hainleri inat bölümünü atıp TUSAŞ duvara da yazdı onu. Daha çok üreteceğiz, daha çok çalışacağız.
3: İsrail'i tedirgin eden bu aslında. Bakın bu bilinç, bu irade.
0: TUSAŞ şu an mesela Baykar'da yaş ortalaması 29.
2: Evet.
0: Yani bu kızıl elma, demin dedenin böyle dokunduğu kızıl elma üreten gençler onlar yani. Gittik pırıl pırıl çocuklar.
4: Bu video... Selçuk Bayraktar, gördüm hocam.
2: Estağfurullah.
4: Vatandaşlarımızı çağırıyor Şanlıurfa'ya bir sonraki Teknofest'te. Biz de buradan İsrail'e çağrıda bulunalım. Onlar gelsinler, görsünler. Başlarına ne geleceğini belki
2: aman
4: anlarlar orada.
2: Aman gelmesinler, boşverin.
0: Onlar gelirse teknolojiyi çalarlar diye düşünüyorum.
2: Aman gelmesinler.
0: Yani, o işleri hiç bulaştırmamak lazım.
2: Şey diyecektim.
0: Ki ayrıca da ben size söyleyeyim, kesin de gelip bakıyorlardır.
2: Evet.
0: Yani...
4: Oradan belki ders alırlar. Başlarına ne geleceğini.
2: Ya ama öyle bir psikolojileri var ki işte dedim 70-80 senedir kimse bize dokunamaz. Biz teknolojik anlamda burada en önemli devletiz. Atom bombamız var. Teknolojik anlamda işte hava, işte bu demir kubbemiz var. Kendimizi koruyoruz.
0: Yani bu ezberleri... Daha beteri var. Biz üstün ırkız diyor. İşte, yani biz işte üstün
2: bunların
0: ırkız,
2: hepsini beraber düşündüğü
0: yani Hitler
2: zaman...
0: de bunu söyledi. Biz üstün ırkız, diğerleri de yaban hayvanı, şimdi koyayım. Yani o pikapın arkasına bağlayıp sürükleyerek öldürdüğü eşekle bizleri aynı kategoride evet. gören bir kafayla
2: i̇şte
0: karşı
2: tam bu ezberin bozulduğu yani. Bir şeyle karşı karşıyayız. Şimdi siz... Yayının başında bir video ile başladık. Bir tane Anadolu çocuk, evladı evet. bu ülkede çalışıyor ve bir şekilde ülkenin en önemli güvenlik meselesi olan bir meselede bir uçak kullanıyor. Yani bu bir anlamda yukarıya doğru mobilizasyonun bu toplum açısından ne kadar önemli olabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan şu videoyu izlerken ikisini birbirine bağlamaya çalıştım. 87 yaşında demişti galiba.
0: Evet dedi.
2: Orada biz aslında toplumun gerçekten bu meseleye nasıl baktığını görüyoruz. Bütün o sosyal medyadaki tezvirata rağmen, olumsuz yorumlara rağmen toplumun gerçekten bu meseleyi nasıl sahiplendiğini, nasıl duygular oluşturduğunu bizzat o yaşlı amcanın sözlerinden bunu anlayabiliyoruz. Yani bu anlamda bu genç jenerasyonun bu ruhu başından itibaren verdiğiniz anlamdan itibaren fırsatlar vereceksiniz. Bu ülkeye katkıda bulunacağına dair bir mecra yaratacaksınız. İşte bunun sonucunda bu şekilde bir nesil ortaya çıkıyor. Ve bu ülkenin güvenliği anlamında hani bu vatanın milletine sahip çıkan bir nesille karşı karşıyayız. Yani bu tabii. sadece mesele teknoloji üretmek değil. Gerçekten o şuur meselesi ve o teknolojiyi doğru kullanabilen insanlar. Bunlar ikisini birleştirdiğiniz andan itibaren bütün bu ulusal güvenlik meselelerini bir şekilde baş edebiliyorsunuz. Ama bu konunun işte bu biraz önce bahsetmiştik birazdan son dönemde Türkiye iç siyasetinde de buna dair pek çok şey var. İşte bu uyumun bozulması için hem içeride hem dışarıda yoğun bir baskı altındayız. Yani bu
0: ama
2: ülkenin...
0: Üstad o zaman işte şurada biz ayrışıyoruz mesela muhalefetteki gazetecilerle. Şimdi mesela ben hani Niğde'nin Gülüce köyünden çıkmış bir 5 çocuklu bir ailenin evladıyım. 5 yaşından beri de Allah sizi inandırsın çalışarak
2: evet.
0: buraya kadar hani yaşamım böyle geçti yani. 51 yaşındayım. 5-6 yaşından 5 yaşında su satıyordum Cincide top sahasında. Kadırgayı bilenler bilir. Şimdi şöyle söylemeye çalışacağım. Şimdi bir yanda böyle bir bakış açısı var. Diğer tarafta İtalya size deniz topu vermiyor. Türk mühendis yapıyor test atışında ağlıyor. O görüntüyü izliyorsunuz. Yani benim tüylerim diken diken oluyor. Halk TV'deki duayen çıkıyor ki onlar tenis topu yapmıştır. Deniz topu yapamazlar falan diye böyle ağzını eğerek konuşuyor. Şimdi ben bunu kabul edemiyorum.
4: Uçakta da yaşamadık bu onu.
0: Öbür de çıkıyor.
4: Kalorifer peteği.
2: Evet.
0: Öbür de çıkıyor diyor ki mesela işte kızım ya 5-10 profilin üzerine koymuşlar maketi. Milleti şey yapıyorlar falan. Hani ya abi yani bir ama, dakika biz bu ülkede yani kafamıza bomba atarken İsrail mesela bir dakika bunlar tırnak içinde AKP'lilerdi bunları öldürün. Bunlar CHP'lilerdi bunlar kalsın mı diyor. Yok adam giriyor her tarafı dümdüz ediyor çıkıyor yani. Hani Ukrayna'da şu anda mesela Zelenski'yi seçenlere ayrı seçmeyenlere ayrı bomba mı atıyorlar?
2: Hepsi. Ama bu yola çıkanların hepsi bu maliyeti zaten biliyor. Yani bu ülkede tarih boyunca belki bütün toplumlarda iyi bir şeyler yapılırken bir anlamda buna köstek olmak isteyenler her zaman olacaktır. Ama Türkiye'de bu oranın ben o işte muhalif mecra dediğimiz mecraların toplumun büyük bir kesimine karşılık gelmediğini biz her seferinde görüyoruz.
1: Ama işte
2: biraz azınlıktalar.
1: Tam da burada şu soruyu sorayım. Niye böyle ya?

0: Yani şimdi mesela ben Devrim Otomobili'nin belgeselini izledim. Allah rahmet eylesin. Mühendis Vardar Beyefendi ağlayarak diyor ki ya biz diyor yaptık. Gazetede işte kapı kolu yok, sileceği yok, bu işte bilmem nesi yok falan diye haberler çıkıyor sürekli. Biz diyor işte onlar şey diyorlar. Hani deneme sürüşüne çıkıyorlar ondan sonra. Adam geliyor yoğun sileceği varmış falan diye bakıyor diyor. Kapı kolunu diyor çekiştiriyor diyor böyle falan. Biz diyor arabayı yaptık sonra da bize maaşı da attılar diyor işte. Memleketin 1,5 milyon arasında çarçur eden hainler bunlar falan diye. Biz diyor vatan haini olduk diyor. Ben diyor gece gündüz diyor, çalıştım diyor arkadaşlarımla diyor. Bir baktım diyor biz vatan hainiymişiz falan diyor. Şimdi yani hani bu o kadar ağır bir şey ki. Evet. Yani Özdemir Bayraktar'ın bilmiyorum belgeselini izlediniz mi? Diyor ki ya ben diyor bunu diyor bedava yaptım kardeşim diyor. Bak ben diyor bunu sana bedava yaptım diyor almıyorsun diyor. İsrail'i diyor getirdi diyor bir ayda aldın diyor. Ben ondan iyisini yaptım niye diyor almıyorsun diyor. Şimdi hani bu acayip bir şey. Buna nasıl mücadele edersiniz?
1: Hep yani? Bir kafamı onu pompalamadım bizi. Yapamayız, edemeyiz, beceremeyiz. İşte o 25 yılla başladık. 25 yılda özgüven devrimi dediğim taslamam odur. Yapabiliriz, üstesinden gelebiliriz, her şeyi becerebiliriz. Ama hala bizi ona inandırmaya çalışan bir güruh var. Ne yapılırsa yapılsın. İşte 2027'de uçak gemisi.
2: Evet.
1: Kara sularımıza inecek.
2: İnşallah.
1: Milli muharip uçak geliyor eli kulağında. Ona bile ne kadar tezvirat yapılıyor aynen. Hala.
0: Benim işte, orada özel ne biliyorsunuz üstad? Yani konu konuyu açıyor da. Şimdi Kaan uçağına ya bu uçmuyor motoruna işte bir tek takmayacak tar tar tar tar tar diye giden adam memlekette yani küfürbaz diyor Yusuf Alabar'da ona. Yani küfürbaz titri olarak kullanıyor. Memlekette itibarlı adam.
1: Ne yazık yani
0: biz hani gece gündüz nefesimizle bir şekilde hani bir şeyin bir mücadelesinin bir parçası olmaya çalışan insanlarsa bu kitleye göre neredeyse vatan hainiyiz ya. Neredeyse yani işte bunlar AKP alakası bilmem. Ya kardeşim yani mesele sadece Erdoğan değil ki yani bugün mesele yerli milli ayakları yere basan sırtını millete yaslayarak vatan mücadelesi veren insan meselesi. Bu bugün Erdoğan olur, Bahçeli olur, A kişi olur, B kişi olur mesele bu değil ki. Ben mi yanlış okuyorum bu siyasi kişiyi?
3: İbrahim Bey bakın bu geçtiğimiz yıllarda Bayraktar'da, Selçuk Bayraktar'da bir dünya laf söyledi. İşte devlet sadece onları fonluyor, onlara
0: tabii,
3: destek
0: tabii,
3: veriyor
0: tabii,
3: diye.
0: Tabii. Bakın bir örnek kuruş da almamış.
3: Bakın, yani bakın hani. Bir örnek vereyim. Bir Güney Koreli iktisatçı doçent şöyle bir kitabı yani bir kitabında örnekler veriyor. Amerika'da, İngiltere'de. Mesela diyor ki İngilizler diyor Hindistan'a gittiğinde diyor yani İngiliz pamuklusu deriz, İngiliz kumaşı deriz ya hı-hı. Meşhur. Halbuki diyor Hint kumaşı diyor, Hint pamuklusu ondan daha iyiydi diyor. Ama diyor ne yaptılar diyor? Onun diyor piyasaya satılmasını engellemek için diyor gümrük vergileri koydular diyor. Gümrük koydular, yasakladılar diyor. Ama diyor İngiltere'de diyor ki diyor fabrikaları destekleyerek, sanayi destekleyerek, pamuklu sanayi destekleyerek dışarıdaki ürünlerle Hint kumaşıyla rekabet edecek hale gelinceye kadar devlet desteği sağlayarak ve dışarıdan da ülkeye girişini yasaklayarak o sektörü destekleyerek büyüttüler diyor. Sonra adı İngiliz. Bakın bunu Amerika Başkanı için de söylüyor, Amerikalılar için de söylüyor, kendi ülkeleri için de söylüyor. Güney Kore'nin ürettiği telefonlar olsun yani yeni nesil teknoloji bakımında. Şimdi bütün bunlar olması gerekiyor. Sektörde bugün sadece Bayraktar diyoruz ama bugün savunma sanayine ürün yapan yüzlerce şirket var.
1: Binlerce
3: yani, hocam. Binlerce var. Yani benim bildiğim Antep'ten 12 tane var. Sırf belki daha fazladır. Ya bakın Antep'ten 12 tane şirket savunma sanayine ürün yapıyor.
0: Bir İHA-SİHA mı yiyeceğiz diyen de bir kitle vardı ya. Neyse ya konuştuk başka yerlere gidiyor artık. Ben çok sinirliyorum işte bu meselelerde. Yani şöyle.
1: Niye? Çünkü fonlandıkları yer belli. Neden fonlandıkları belli. Ne amaçla bu fonu aldıkları, bu parayı cebe indirdikleri belli. Antipropaganda yapacaklar, dezenformasyon yapacaklar ki kara propagandayla bütün yapılanı kara çalsınlar, küçümsesinler. Bu kadar basit aslında.
0: Aslında evet, bütün mesele o. Ya bütün mesele şu, yani işte İngiliz sefirin atına söküp de kendini beygir diye bağlayan kafayla mücadele ediyoruz aslında.
2: Bu
0: İngiliz Muhipleri Cemiyeti oluyor günü geliyor. İşte batı bilmem nesi oluyor. Tabii. Bir şeyler oluyor yani ama her seferinde o angajmanlarla Anadolu'nun evlatları mücadele etmek zorunda kalıyorlar diye düşünüyorum. Şimdi konuyu değiştireyim isterseniz. Bu mesele çünkü saatlerce konuşsak bitmeyecek mesele. Benim de çok dertli oldu bir mesele. Ben şey düşünüyorum yani. Abi siyaset başka bir şey. Memleketin milli değerleri, tabii. Milli meseleleri başka bir şey. Yani hani gerçekten yine aynı örneğe geleceğim. Adam şimdi Ukrayna'ya atıyor mu bombayı? Atıyor. Soruyor mu sen Zelenski tarafında mısın? Diğer tarafta mısın? Sormuyor. Yani ilk bomba düştüğü anda kafana ne siyaset kalıyor ne bir şey kalıyor. Yani bilmiyorum, ben hani ben mesele böyle bakıyorum. Herkes de bir şekilde durduğu yeri bir daha bir gözden geçirsin bence bu anlamda.
3: Kilise terör örgütünün füzeleri, roketleri düşerken belki de oradaki hayatını verenler, hastanenin bahçesine düştüğünde kilise bizim üzerimizden geçip okulun dersel bir okulun penceresine tabii, saplandığında yani tabii yani burada belki de yani muhaliflerden kişiler can verdik. Bilmiyoruz kim olduklarını orada.
0: Sormuyor da zaten.
2: Ya belli bir noktadaki o iç siyasi çekişme, yani ülkede belli bir kesim özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerindeki o bir şekilde onu denklemin dışına çıkartmak için pek çok şeyi kabul eder durumda. Yani bunun adını koymak lazım bu ülkede. 25 senedir işte biraz önce onu konuştuk. 25 senedir devam eden bir siyasi iktidar var. Yani normal şartlarda seçimle iktidarın değişebileceğin demokratik bir ülkede çok hani görülebilecek bir şey değil. Ama Türkiye özgü bir durum var. Yani bu halk adil bu seçimlerle tercihini her seferinde Cumhurbaşkanı'ndan yana ortaya koydu. Bunun sebebi ne? İşte tam olarak şu anda bizim burada bir iki saattir konuşmaya başladığımız şeyler. Şimdi siz böyle bir ortamda siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Normal siyasi şartlarda toplumu ikna edemiyorsunuz. Elinizde ne kalıyor? Tezvirat yapmak. Hı hı. Var olan süreci bir şekilde akamete uğratmak.
1: Tam da İsrail'in Netanyahu'nun yaptığı nokta değil mi o?
2: Evet. Yani maalesef.
1: Ben bunları yaptım. Sizin karşınıza bunları yaparak çıkıyorum ve bunun için oy istiyorum demek yerine işte bunlar beni seçtirmek istemiyorlar. Bunlar taş koyuyorlar.
2: Hani mektup yazıyorsunuz.
1: Netanyahu yapmış. Ha buradaki muhalif.
2: Mektup yazıyorsunuz. İngiliz.
0: Bu kafayla mücadele eden bir isyan sesi var. Cüneyt Özdemir'in arkadaşlar verecekler şimdi. O da işte bu terörist Türkiye mücadelesiyle ilgili yaptığı yorumlardan dolayı acayip taşlanıyor bugünlerde. Artık o da trenizle söylüyorum Cüneyt Özdemir alınmasın ama artık kayışı koparmış gibi sinirlenmiş böyle yani. Bir kısmına bip koymak zorunda. Kaldık bir izleyelim.
4: Bu ülkenin entel danteli ne yazık ki bilmiyor. Güneydoğu'yu bilmiyor. 90'ları bilmiyor. Faili meçhulleri bilmiyor. Yakılan köyleri bilmiyor. Öldürülen binlerce insanı bilmiyor abicim. Bilmiyor bunlar. O yüzden de böyle şey yapıyorlar. Ya bunlar da bilmem ne barış geliyor da nereye geliyor falan ya. Böyle bir üstten bakmacı bir şeydiler. Ya da diyor ki ya Erdoğan yapıyorsa kötü yapıyor. Ya o yani Güneydoğu'ya gittiğiniz an Güneydoğu'daki değişimi, dönüşümü yaşayan mıydır ya? Oradaki enteli beğendiremiyorsun. Entel dantel. Ben abi onu ben almadı. Böyle almadı falan yapıyor adam. İyi de kardeşim silahlar susmuş. Adamlar silahları yakıyorlar. Silah bırak. Böyle bir sürece girilmiş. Ne istiyorsun kardeşim ya? Ne istiyorsun? Beğendiremiyorsun abi. Hiçbir şeyi beğendiremiyorsun bu adamlara yani. Öyle olmamalı. Yani senin kafandaki gibi bir dünya yok ne yazık yani. Yani Berkesen diyorum. Çok önemli bir insan olduğu için değil de yani. Ara sıra bakıyorum böyle şeyde hani. Türkiye'deki yeni entel karikatürü adam yani hani şeyde. Cüneyt Özdemir böyle tweet atmamalı. Sana ne ulan? Sen kimsin? Niye biz seni referans alıyoruz yani? Sen nesin ki ya? Sabancı Üniversitesi'nde uyduruk bir tane şeysin yani. Hani akademisyensin.
2: Berkesen mi dedi? Berkesen mi dedi isim olarak?
0: Vallahi işte isim. Ya aslında isimler önemli değil ya. Yani baktığınız zaman öyle bir kafa var ne yazık ki. Şimdi peki bu terörist Türkiye meselesini açmışken şu MHP'li Yaşar Yıldırım'ın da bir videosu vardı. Onu da verelim. En azından bu bölümü kapatalım. İşte İran'a geçeceğim. Bakın çok az kaldı.
5: PKK silahı bırakmadan evvel beraber seçime girenler bugün şehit seviciliğine başladılar. Gazi seviciliğine başladılar. Hiç kendilerinin fıtratında olmayan şeyler. Bir tanesi de meydanlarda yine gazilerin, şehitlerin fotoğrafıyla en son Balıkesir'de miting yaptı. İpçiler, İyi Partililer. Şimdi bakıyorsunuz, yani bunların hangi davranış biçimi samimi? 2022 yılında Bingöl'de İyi Parti'nin grup başkan vekili Lütfi Türkkan, şehidin kardeşinin kafasını koltuğunun altına alıp bir taraftan dövüp bir taraftan sövüyordu. Şimdi bu şehidin fotoğrafını oraya getirdiğin zaman hangisine inanalım? Dün şehidin kardeşini sövüyordunuz. Partiden de atmadınız. Tekrar milletvekili yaptınız. İyi Parti olarak tasvip ettiniz. Bugün elinizde bir şehit fotoğrafıyla geziyorsunuz. Hangisi doğru? Hangisinde riyakarsınız? Hangisinde yalan söylüyorsunuz? Hangisinde samimisiniz veya değilsiniz? Şehit kardeşini döverken samimi miydiniz değil miydiniz? Efendim samimi değildiniz. O zaman Lütfü Türkan'ı niye milletvekili yaptınız tekrar? Niye Lütfü Türkan'ın eline fotoğraf verip de gezdiriyorsunuz? Samimiyetsizseniz bugün şehit fotoğrafını gezdirmenin manası ne?
0: Vallahi takdir milletimizin, hani 24'te biz onu analiz haberlerimizde hep kullanıyoruz. Takdir milletin elbette diye. Hani herkes durduğu yeri kendi değerlendirsin. Ama şunu da hatırlatayım. İşte 2 yıl önce MHP'li Bahçeli o ezber bozan konuşmayı yaptığında, işte bizim özel harekatçı bir akraba var. Çok da böyle sahada da bayağı mücadeleci birisi. Bir öfkeyle geldi eve böyle. Kendisi de MHP'li bu arada. Dedim abi, yani bizim dedim Bahçeli'nin abdestinden şüphemiz var mı? Nasıl olsun dedi. O zaman bir sabırla bekleyelim biraz dedim. Vardır devletimizin bir bildiği dedim. Biraz sabredelim dedim. Benim de zoruma gitti. İtiraf edeyim yani. Birçok şey benim de içime sinmedi. Ama devletimizin bir bildiği vardır. Bekle hele bir görelim bakalım ya. Ondan sonra bugün geldiğimiz noktada bir Mehmetçiğin burnu kanamadan terör örgütünü komple dağıtan bir irade var karşımızda. Yani hani devlet aklı böyle bir şeydir. Hani 2200 yıllık bir ordu karşısında var diye söyledi ya üstad. Yani bu böyle bir şeydir. Yani o gün NATO zirvesinde Yeniçeri çalarken orada yürürken onlar bir mesaj veriyordu Erdoğan aslında. Bilmiyorum hani ben böyle okuyorum. Şimdi az vaktim kaldı. İran'a da geçeyim müsaadenizle. Son oyuna girdik başlığı.
1: Ama hiçbir şey olmasa bile öyle bitirelim bu konuyu. Dediğin gibi şehit yok. Hiçbir şey olmasa bile. Yani maliyetini bir tarafa bırakalım. 2.3 trilyonu o kaynağın doğru yerlere aktarılmasını bir tarafa bırakalım. Çünkü insan canı hiçbir şeyle ödenmez o. Şehit yok. Kürt anası da, Türk anası da ağlamıyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? 2 yılın sonunda geldiğimiz nokta bu. Bu kadar.
0: Bu arada şunu da yani herkes biliyordur herhalde. Bir daha söylemeye gerek yok. Konuyu kapattık ama yani hem Erdoğan hem Bahçeli bugünlere gelebilmek için ne bedelleri göze alarak tabii mücadele ettiler. Yani hani bugün Bahçeli 2015 yılında Kılıçdaroğlu'nun başbakanlığı size verelim buyurun dediğini biliyoruz. Tabii. Bahçeli'nin de HDP'yle ben asla aynı koltuğa oturmam diye bir elinin tersiyle ittiğini ki kolay reddedilecek makamlar değildir yani. Hani biliyoruz yani hani bu anlamda neyse ikinci başlığa geçeyim. Valla vaktim çok az kaldı. Masa ne vardı? Son oyuna girdik. ABD Başkanı Trump diyor ki İran tamamen çöküyor diye söylüyor. Enteresan az önce İran Müşteba Hamene'nin gördüklerini paylaştı diye bir video dolaşıma sokuldu. Türk medyasındaki birçok kişi de, Türk medyada değil, Türk medyasındaki birçok kişi de üzerine atladı haberler dolaşımda şu anda. Fakat ben ekibe sordum. Ekip dedi ki abi o görüntü, eski bir görüntü. İran neden bilmiyoruz. Tekrardan ısıtıp gündeme getirip yeniymiş gibi servis etti. Ondan sonra tuzağa düşmeyelim dediler. Ben dedim bir eyvallah siz öyle diyorsanız öyledir. Hiç sesimi çıkarmadım. O yüzden hani o görüntüleri paylaşmıyorum. İzleyiciler diyebilir ya her tarafta son dakika var, şöyle var, böyle var. Biz biraz daha böyle yoğurdu üfleyerek yiyen bir televizyon kanalıyız. Onlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Özellikle bizim dış haber müdürü Çağrı Bilir var. Hani 5 kere üfler yoğurdu yemeden önce öyle söyleyeyim. İşte Allah aşkına bizi taca çıkarmadı. Şimdi Üstad size devam edelim müsaadenizle. Şöyle bir soru sorayım. ABD Hazine Bakanı bugün akşam da bir toplantı yaptı. Diyor ki ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz. Tahran'ın can damarlarını kesiyoruz. İşte bu artık onların son vesaire. Böyle bayağı meydan okuyan ifadeler kullandı. İran'da dedi ki biz de dedi Hürmüz'e vergi koyuyoruz. Karşı bundan sonra da vergi ödemeden geçemezsiniz. Meclisten dedi bunu dedi kararını çıkarttık dedi. Şimdi bombalarla yapamadıklarını dolarlarla yapabilirler mi? Siz nasıl okuyorsunuz?
1: Kara mizah gibi değil mi? Yani şimdi ambargoyla, ekonomik ambargoyla korkutmaya çalıştığın ülke 79'dan beri ekonomik ambargo altında inim inim inliyor adeta. Adamlar petrol satıyorlar, onları neredeyse alamıyorlar. Karşılığında parasını alamıyor, onları bloke ediyorsun. Ülkeye ilaç zar zor giriyor, işte gıda maddesi zar zor giriyor. Hani böyle bir tablo varken karşımızda sen diyorsun ki işte can damarını keseceğim, ekonomik ambargolar uygulayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şimdi al sana karşılıklı cevap. Hürmüz'e vergi koyar, oradan para alır. Şimdi diyor ki İran'la iş yapan ülkeleri de cezalandıracağız. Evet. Onlara da ambargo, ekonomik ambargodan onlar
0: yani
1: da.
0: Yani şu an mesela Irak bayağı endişeli. 12 milyar dolar ticareti var. 20 milyar dolar hedefi vardı İran-Irak ticaretinde. Şimdi tam da o 30 Mayıs'ta Amerikan askerleri Irak'tan çıkacak kararı aldı. Koalisyon güçleri bitiyor dediler. Irak şimdi biz ne yapalım falan diye kıvranıyor mesela.
1: Karşılığında İran'da diyor ki işte bu ambargoya uyanları biz düşman addederiz. Onları da vururuz. Şimdi Körfez ülkelerinde gördük İran'ın ne yapıyor.

0: olacağını. Böyle bir acayip açıklamalar silsilesi görüyoruz. 28 Şubat'tan bu tarafa işte 4 günde bitecekti. Geldik, aylar oldu, bitmedi. İşte çökmüştü İran. Gördük ki çökmedi. Rejim değişecekti. Gördük ki hiçbir şey olmadı. Hep şuna benzetiyorum ben. İşte benzer ülkeler, İran'la ülkemiz. Binlerce yıllık devlet geleneği var. Bir de tartışırsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bir milli şuura sahip. Beri tarafta da işte 200-300 yıllık bir geçmişe sahip olan Amerika Birleşik Devletleri var. Demek ki teknoloji her şeyin üstesinden gelemiyor.
1: Ki Abraham uçak gemisindekiler mesela biz artık savaşmayacağız yeter deyip isyan ettiler. Şimdi gemiyi çektiler. O kadar şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey. Gemiyi çektiler şimdi.
2: Gemiyle ilgili haber yapanları da Pentagon görevden almış. Evet. İşten çıkartmış.
0: Hocam savaştan önce...
1: Bu arada bir sıcak gelişmem var. Bölüyorum ama ABD Hazine Bakanlığı Suriye'yi terör destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardığını duyurmuş. Ve başkan adına yapılan açıklamada deniyor ki...
0: Güzel haber.
1: Suriye'ye bir şans verildi ondan sonra. Ve Suriye'nin söz konusu listeden çıkarılması Amerika'nın bu konudaki iyi niyet beyanında bir yansımasıdır filan deniyor.
3: Bu zuhurdan sonra güzel bir haber.
2: Yani. İsrail şimdi... bir mesaj mı?
1: İsrail şimdi evet. Gene olmadı falan diyordur muhtemelen ya. Netanyahu gene bir hoplamıştır yerinden muhtemelen
0: İsrail
1: böyle.
0: İsrail saldıracak başka bir nokta bulmaya çalışıyordur.
1: Vallahi şimdi terör destekleri ülkeler listeden çıkarınca işin rengi biraz daha değişiyor.
0: Tabii.
1: Halen lisede İran, Küba ve Kuzey Kore var mı? Kuzey Kore'yi de galiba bu anlamda şey...
2: Fazla bulaşmıyor ama.
1: Kuzey Kore, ya onlar diyor, pek zararlı da değiller aslında. Diyor. Niye bu kadar biliyor Kore'ye bu kadar
2: fazla bulaşmıyor diyor. Kuzey Kore'ye Trump.
0: Yani savaştan
3: delidir,
0: önce...
3: Delidir, ne yapacağı belli olmaz.
0: İran'da şöyle bir işte fotoğraf vardı. İçten içe kaynayan, gösteriler yapılan, mevcut rejimden... memnun olmayan vatandaşlar kitlesi vardı. Ama Amerika'nın saldırısından sonra İsrail'le birlikte orayı hedef almasından sonra gördüğümüz kadarıyla İran kenetlenmiş durumdu. Evet. Hani umulan olmadı, tam tersi oldu. Şimdi bununla başaramadık, İran'ı yıkamadık, yerle bir edemedik, rejimi değiştiremedik. Döndük başa, tekrar ekonomik ambargo uygulayalım.
1: Yani şerbetli zaten, İran zaten. Öfkesinin sebebi de o galiba. Yani hem kurmayların hem de Netanyahu'yu beni kandırdınız demeye getiriyor.
3: Yani biraz Trump
1: yani.
3: Çıkış da arıyor.
1: Bir ara Marco Rubio yedi galiba. Diyorum, sen bekliyor musun bu kadar direnmelerini? Ben beklemiyordum falan diye.
0: Yani. Hep şey işte, seçimler iki tarafta da sıkıştırdığı için. Evet. Bir tarafta 27 Ekim'de İsrail seçimleri. Sonra Kasım öbür seçimleri. Tarafta da Kasım ara seçimler var. İç politika malzemesine döndü artık her şey.
2: Ya son oyuna geldik demesi bile çok, yani girdik demesi bile bu çok mesaj veriyor. Demek ki bir daha önceki oyunların hiçbiri tutmadı.
3: Muhtemelen o son devam edecek bence. Yani,
2: son oyun tabii.
0: Sonun en sonu.
2: Sonun sonu.
3: Trump koltuğa oturduğu andan itibaren, yani çıkışlarını hatırlamaya çalışalım. Yani Gürolant'tan tutun da tabii. Meksika Körfezi'ne kadar. En son Hürmüz'le ilgili ben burayı Amerikan toprağı yapsam ne olur? Yani bu tip açıklamalar hep var.
2: Google Map'te yaparsın.
3: Evet. Ya bunları hep görüyoruz. Ama ekonomik yaptırım meselesi zaten hani dünya siyaseti içerisinde hep tartışılan bir mesele. Ama işe yaradı, yarayıp yaramadı konusu hep şüpheyle yaklaşılan bir şey.
1: Aynı fikirdeyim.
3: Kaldı ki yani İran meselesi, yani İran uzun süredir, siz iyi bir özet yaptınız oradan. Yani İran uzun süredir zaten baskıya maruz kalmış durumda. Ama İran aynı zamanda şunu da test etti. Yani sonuç itibariyle Amerika ile İran karşı karşıya. Biri uluslararası sistemin en güçlü devleti, tabii. Diğer tarafta İran var. Arada asimetrik bir ilişki var. Ama İran neyi test etti Hürmüz'le beraber? Bakın sen bana saldırabilirsin ama ben de Hürmüz'ü kapatıyorum. Orada bir test yaptı ve
0: o
3: test
0: keşfetti.
3: Ve orada bir şey başardı. Yani siz beni ne kadar sıkıştırırsınız.
1: Ama orada da mesela uzun vadeli baktığımızda İran da kendi topuğuna sıkmıyor mu? Şöyle söyleyeyim, mesela bugün bir haber vardı. Birleşik Arap Emirlikleri bir boru hattıyla petrol taşıma konusunda artık yatırım yapmak üzere kafayı iyicene yoruyor
3: ya
1: falan.
3: Ya anladım
1: diye.
3: Ama bunlar kolay operasyonel hale değil. Getirmesi zor şeyler. Evet. Şimdi İran açısından şöyle, İran'ın kaybedecek pek bir şey yok. Tabii. Ne yapıyor? Ben diyor, siz beni sıkıntıya sokarsanız ben de Körfez'de istediğim yeri vururum. Dünya petrol ticaretini, dünya LNG ticaretini bir şekilde sekteye uğratırım. Bunun maliyetini bütün dünyaya yayarım. Bu da bir tarafıyla Trump açısından da içinden çıkılmaz bir kör düğme dönüşüyor. Trump'ın ben bütün bu açıklamasını şuna benzetiyorum. Trump bu çatışmadan bir çıkış yolu arıyor. Yani işte bu 60 günlük mutabakat, Cenevre'deki görüşmelerde bile belki de kendisi çok arzu etmeyeceği şeyleri bile kabul eder, evet. Pozisyona geldi Trump. Ama bir şekilde İran bunu bozdu. İran şunu diyor. Diyor ki eğer bu çatışma sona erecekse benim istediğim zaman sona erecek, tabii. Demeye başladı. Çünkü Donald Trump tüm bu açıklamaları, yani ciddi anlamda bir kendine bir çıkış arıyor ama her seferinde İran bunu bozuyor. Ve maliyet sadece İranlar içerisinde değil. Amerika içinde de ciddi anlamda bir siyasi

0: taksi maliyeti
1: ya
0: de var.
1: Ya bu arada sıcak gelişme olacağım. Biraz üzerine konuşalım istiyorum. Sayın Eke, sizden bir değerlendirme alayım. Şimdi Marco diyorum ya. Tom Barak'tan da bir açıklama geldi. Bu Suriye'deki terör listesinden çıkarılması meselesiyle ilgili diyor ki bu sadece bir yasal düzenleme değil, ortak çıkarlar, karşılıklı güvenlik ve

0: baktığımızda Tel Aviv orada da çuvallamış o zaman şu anda. Tabii. Yani bayağı çuvallamış. Tabii. Yani. Hani burada başka ifadeler de kullanabilirlerdi ama mesela şey diyebilirdi işte, hani komşuların hassasiyetlerini gözeten bir Suriye istiyoruz hani falan da diyebilirdi. Ama
1: iyice yalnızlaşıyor gibi yani İsrail. Bunu da kendi kendine yapıyor. Hani Türkiye'nin
0: ben
1: çok müdahalesi olmadan.
0: Teşbihte hata olmasın ama Avrupa Birliği artık bu Rumların mı şımarık şeylerine her şeyi veto etmesinden bıktılar ya. Hani diyorlar ki artık bizim bu oylama sistemini değiştirelim, yıldık artık. Yani yürümüyor işler falan. Amerika'da hani sürekli sağa sola saldıran bir İsrail'le biz daha ne kadar tanışacağız sorusunu.
2: Zaten evet. Başkan yardımcısı açıklama yaptı o konuyla ilgili. Yani saldırarak bir şey elde edemezsiniz meyadini açıklama evet. yapmıştı yani geçmişte.
3: Yani Vance ciddi anlamda evet. İsrail eleştirisi yapan tabii, yani evet. Amerikan siyaseti içerisinde belki de İsrail tarihinde ilk defa bu kadar Amerikan İsrail karşıtlığını yüksek sesle ifade edebilen siyasetçiler var. Ve bu başkan yardımcı seviyesinde. Yani bu bir anlamda İsrail'in uluslararası anlamda da ne kadar sıkıntıya girebileceğine dair tabii, işaretleri tabii. de barındırıyor.
1: Artık bıçak kemiğe dayanmış Amerika'da öyle anlaşılıyor.
2: ABD işte, yani bu bölgedeki siyaseti Türkiye ile birlikte Suriye ve Irak. Yani Türkiye önderine Suriye, Irak artık Orta Doğu'da biraz önce sizin dediğiniz gibi. Yani Amerika'nın bir tek derdi burası değil. Başka coğrafyalar da var. Özellikle Çin var ama bu bölgede en güvenilir partner kim? Müttefik kim? Türkiye. O zaman müttefik. Suriye ve Irak üzerinde Türkiye'nin de etkisi var. Yani orada komşuluk ilişkileri var.
3: Paralel bir şekilde evet. hareket ediyor. Yani istikrar.
2: Yıllarca desteklediği PKK'yı birdenbire bıraktı yani. Evet. Niye bıraktı onu yani? Vekil gücü diyorduk ona. Kara gücüm diyordu ona.
1: Tabii.
2: Birdenbire bıraktı
3: yani
2: onu.
3: Yani binlerce tır ya biz Esed rejimi döneminde neyi konuştuk?
0: Tabii, 40
3: binlerce
0: malzeme getirdi.
3: Tır yardımdan tabii, bahsettik. Tabii. Yani bunu yapan aynı Amerika.
0: Evet. Yani. Ama orada da şunu görmek lazım. Yani Trump değil de daha çok Siyonizm bunu hani İçerideki o müesses nizamla sanki yaptı gibi. Çünkü hatırlarsanız Trump bir kere daha Suriye'den asker çekti. Sonra Pentagon Irak'tan 3000 askeri arka taraftan tekrar getirip oraya koyduğu ortaya çıktı tabii. falan böyle.
3: Yani işte hatta Trump'ın etkisi var ama.
0: Hatta mesela Trump o dönem şey demişti. PKK'lar işte bizi terk ediyor falan diye böyle bir feryat çekiyoruz da. Katolik nikahı kıymadık ki ya paranızı tabii. verdik savaştınız falan demişti. O da evet. biraz pervasız bu anlamda. O dönem çok net tabloyu ortaya koymuştu.
1: Trump sıkıştı iyice. Yani... İran'da rejimi değiştireceğim diye yola çıktı. Yakın zamanda herhalde Amerika'da rejimin değiştiğini göreceğiz.
3: Benzer bir tepki şimdi Trump'ın biz bu son Suriye meselesinde kendisinin açıklamasını görmedik. Daha çok Tom Barak üzerinden açıklamalar yapıyor. Evet, mesela Türkiye'ye konuşmadı. Bakıyoruz. Türkiye'de de Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmadı. Ya. Burhanettin Duran iletişim evet. başkanı üzerinden açıklama yapıyor.
0: Daha yani alt düzeyden gidiyorlar.
3: Alt düzeyde
0: biz aslında muhatabı bunlar mı diyor?
3: Beklediğini vermiyoruz. Aslında senin hak ettiğin bu diyoruz. Çünkü muhtemelen Netanyahu'nun aradığı şey şu. Ben bunları tahrik ederim. Bunlar da aynı şekilde bana cevap verir.
0: Ben bunu siyasete satarım diye
1: mesela diyor. Benzer hikaye siyasette geçerlidir zaten. Küçük partiler direkt Cumhurbaşkanı'na hedef alırlar. Cumhurbaşkanı ona cevap verdiği anda büyümeye başlar. Doğru. Oy artışını birlikte
3: getirir.
1: Ya bu çünkü
3: Türkiye dersini ne kadar iyi çalıştığını da gösteriyor. Evet, yani kesinlikle. kriz yönetme konusu yaşadığımız bütün onca sıkıntıya rağmen artık biz deneyimli bir ülkeyiz. Yani siyasetimiz de bize bunu anlatıyor. Bürokrasimiz de, güvenlik bürokrasimiz tabii. de bunu anlatıyor. Ve sahadaki verdiğimiz kararlar da ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Yani biz bunun gibi tahrikleri daha çok göreceğiz İsrail'den. Önemli olan bu süreci stratejik bir sabır içerisinde yönetmek. Yani sonuç itibariyle biz açıklamalarımızda direkt İsrail'e hedef alan bir ülke değiliz. Bizim derdimiz savaş olmasın.
1: Bir 27 Ekim'i görelim de sonra
0: İsrail
1: bakarız.
0: İki devleti çözüme razı olsun. İnsan gibi bir yaşamaya devam etsin. Tabii. Kimin ne derdi var? Yani Herzog üzerine kocaman böyle peace yazan uçaklarla gelmedi mi Türkiye'ye? İşte o doğalgaz hatlarını Türkiye evet. üzerinden geçirelim diye kapıyı çalmadılar mı? Bizim bir derdimiz yok ki. Ne Yahudilerle bir derdi ne Türkler. Bugüne kadar hiçbir derdi olmamış zaten. Yani hani ne İsrail'le bir derdi. Ama sen şimdi tabii. orada çoluk çocuğu mazlumu katlederken de hani bu milletin vicdanı buna seyirci kalmayı istemiyor.
3: Hocam çok güzel
0: yani.
3: Bir şey söyledin hocam. İsrail bunu bıraktığı anda Netanyahu gibi tipler bunu bıraktığı anda İsrail'de siz o beka meselesini çözemeyeceksiniz. İnsanlar bir şekilde etrafta güçlenen devletleri gördüğü andan itibaren İsrail'de yaşamayacaklar. Tabii. Muhtemelen büyük bir göç olacak ortada. Ve İsrail'in beka sorunu ortaya çıkacak. Bence bu çok tabii, önemli bir tespitti yani.
2: Bir de şunu görmek lazım. Bu Netanyahu'nun Suriye'deki o hava saldırısı sadece iç siyasete yönelik değil. İç siyasette halkı konsolide etmeye yönelik değil. Dışarıda da Yahudi lobisinde. Yani Yahudilerin, İsrail'in değişen algısını, yani o mazlum Yahudilerden, İsrail'den, zalim, soykırımcı İsrail'li algısını değiştirmeye yönelik birisi bir bu. Bir de Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın izlediği barışçıl ve insancıl politikayı da saldırgan ve tabii. şiddet içeren politikaya döndürebilmek için yapıyor.
1: Evet.
2: Şimdi Türkiye orada bir tane uçak düşürseydi İsrail'i ya da sadece

0: Sadece bir Türk uçakları havalansaydı, gitseydi ne diyecekti Netanyahu? Bakın saldırıyor, Türkiye saldırgan politika izliyor diyecekti. Bu, yani bunun da amacı o. Dışarıda da dünya kamuoyunda da Türkiye karşıtı politika oluşturmak evet, için bunu yapıyor. Peki, sadece iç kamuoyu değil.
1: Peki şimdi süre akıyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Baraj Al-Asim Munir Tahran'a gitti. Bu üçüncü ziyaretiymiş Tahran'a. Yarın da Umman Dışişleri Bakanı gidecek. Fakat Munir gitmeden önce Trump'la da bir görüşme yapmış. Sizin beklentinizde Pakistan bu konuda bir arabuluculuk rolü üstlenip işi yürütebilecek mi yoksa yine?
0: Pakistan bu konuda oldukça kararlı ve samimi gözüküyor. Yani bu ilk tur görüşmelerinden itibaren de bunun bitmesini istiyor. Çünkü savaşan ABD ile savaşan bir İran, komşu İran, Pakistan'ın yararına durmuyor. Yani bunu bir kere görmek gerekiyor ki hemen İran'ın güneyi...
1: Bir ara İran'la Pakistan'da bir gerildiler hatırlarsınız.
0: Tabii. İran'ın hemen güneyinde Pakistan'ın bir limanı var. Ben hep onu vurgu yaparım. Gudar Limanı çok önemli bir liman. Yani Rusya'dan gelen kuzey-güney hattındaki o denize açılan o liman oldukça önemli Pakistan için. O da şu anda tehdit altında. Yani bu savaş oranın da işlevselliğini yitirmesine neden oluyor. Hem kendi açısından hem İslam dünyası açısından hem de bu savaşın bitirilip artık o bölgede huzurun gelmesi açısından Pakistan bu girişimden artırıyor. Yapabilir mi? Yapabilir. Pakistan önemli bir aktör. Neden? Bu Mekke Anlaşması'nda da bunu belirttik. Yani 3 tane ülke bakıyorsunuz. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan. Her birinin kendine göre özellikleri var. Suudi Arabistan petrolü var. Zengin bir ülke. Türkiye askeri güç kapasitesi çok fazla, çok profesyonel bir orduya sahip, güçlü bir orduya sahip ve teknoloji üreten savunma sanayi güçlü bir ülke. Öbür taraftan Pakistan nükleer silah sahip ki dengeleyici bir unsur. Bakın bu İsrail'i dengeleyici bir unsur. İsrail'in elindeki o büyük kozu alan dengeleyici bir unsur. O yüzden Pakistan'ın bu girişimlerine iyi bakmak lazım. Bana göre samimi bir davranış inşallah sonunda gelir diye düşünüyorum ama biraz zor.
2: İran hukuki tanımda mütemmim cüz. Yani Mekke anlaşması hukuki tanımda mütemmim cüz. Birbirini tamamlayan parçalar. Üçü bir araya geldi. Buna inşallah Mısır ve diğer ülkelerinde dahil olmasıyla birlikte kusursuz bir yapı ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Bu da İsrail'i tabii delirtiyor.
3: Bu arabuluculuk meselesinde bence İran şöyle bir hata yapıyor. Sahada denenmiş bir şey var. Türkiye. Ukrayna-Rusya savaşı onu, pek çok meselede.
1: Yani
3: tabii arabuluculuk istiyorsanız denenmiş bir şey var yani.
1: Biraz kibirli davranıyor sanki Tahran bu konuda Türkiye açısından. Evet. Ona gururuna mı yediremiyor?
3: Yani tarihsel bir şeyde Safavilerden itibaren düşünüyor.
1: Böyle bir
2: Türkiye,
1: durum var yani.
2: Binlerce yıllık düşmanlık var.
1: Yoksa aklın yolu bir aslına bakarsınız. Bir de üstad.
3: Tahada yani denenmiş şey var yani.
1: Türkiye'nin komşularının kötülüğünü istemediğini daha kaç kere ispatlaması gerekiyor ya. Ben hani bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan izlediği politikalara baktığımızda yani Karabağ Savaşı işte Ermenistan diyor ki kardeşim tamam bitti savaş gel ticaret yani yapalım.
3: Uluslararası siyasette güvenebilir kaç tane lider yani hani, kaldı?
1: Şimdi bugün Gürcistan'la kimliğini gösterip gidebiliyorsan
0: Ermenistan'da kimliğini turistler gidiyor Türkiye'den. Turizme de açıldı. Gidenler yani, çok. Evet. Yani Türkiye'nin
1: İran'da orada da var üstad. Erivan'a gittiniz mi bilmiyorum. Ben gittim yani. Orada böyle bir kitle var ama yavaş yavaş düzelecek diye biliyoruz. Yoksa böyle hani Türk görünce böyle hortlak görmüş gibi davranan bir kitle de var yani. İnkar etmeyelim yani. Ha, bizde var mı? Bizde yok. Biz mesela hiç yani bir süre 50 binden fazla Ermeni yaşıyor. Gidin mesela Şiş tarafında falan. Ben daha bugüne kadar bir Ermeni bir kaşıntıda gözüm var diyen görmedim yani. Yani sonuçta
2: bile isteği hangi aslında?
1: Ülke vatandaşı olanlar zaten memleketin vatandaşı. Yani bizim canımız kardeşimiz. Kaçak göçek gelenler de yaşayıp gidiyor. Kimse de bir şey demiyor yani. Hani.
0: O yüzden Türkiye'nin İran'a verdiği en büyük desteklerden bir tanesi de bana göre yani bu konuda emin değilim. Sadece kendi görüşüm. Mesela Trump Kürtleri kullanmak istemişti sınırda. Mesela acaba Türkiye buna bunun kullanılmaması yönünde etkisi oldu mu? Yani tahminim olmuştur.
3: Ya Vance başkan yardımcısı böyle bir şey olduğunu zaten açık etti. Erdoğan'ın müdahale etmesinden sonra böyle bir kararın bozulduğuna dair basına yansıyan görüşler var.
0: Yani
3: denenmiş sahada denenmişi var. Yani bunu niye tercih etmiyorsunuz? Ama tabii bu binlerce yıllık gelen bir rekabetin de sonucu.
0: Ama orada
3: Safavilerden günümüze bir rekabet var.
0: Yani. Safavi dediğimiz zaman şunu söyleyeyim.
1: Türkiye zaten böyle bir ajandası olan bir ülke olsa yani İran'ın kaç tane yumuşak karnı var. Hepsine yumruk atabilir. Bugüne kadar hiç yapmadı. Hatta İran Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı desteklediği halde yapmadı. Yani artık hani orada da bir aklı selim politikacılar varsa bu işleri bir oturup hani televizyon kanallarında mı medyasında mı artık meclisinde mi aklı selim ne konuşmaları lazım.

0: İran bitti vallahi.
1: Şunu da söylemek lazım. Son bir cümle.
0: Bugün böyle aksım maşallah konuşmaya
1: başladı. İran devlet geleneği dediğimiz o devlet geleneğinde Türk devlet geleneğinin izleri var. Safavi dediğimiz devlet Türk devleti.
2: Eyvallah ama işte bizi rekabet hiçbir zaman bırakmadılar.
1: Hayır hayır şunu demek istiyorum. Yani o devlet geleneğinin köklerinde de Türk devlet geleneği var. Bugün Pezeşkiyan Türk, Hamaney'in Türk kökenli olduğunu söyleniyor.
3: Doğru
1: yani %30'u %40'ı Türk. Dolayısıyla bir şekilde işbirliği yapmak zorunda bu ülke.
0: Tam işte söylediğim de oydu yani. Biz hiç kimsenin yumuşak karnına vurmuyoruz yani memleketçe. Diyoruz ki kardeşim işimize gücümüze bakalım, kalkınalım. Yani bugün Avrupa Birliği'nde adam alıyor buradan arabasını. Almanya'dan Fransa'ya maç izlemeye gidiyor. Sonra biniyor geri geliyor. Hızlı trenine biniyor gidiyor Hollanda'ya bilmem. Yani biz niye buradan Tahran'a gidemeyelim, buradan ne bileyim Bağdat'a gidemeyelim, buradan Şam'a gidemeyelim. Şam'a gideceğiz inşallah da. Yani hani... Niye gidemeyelim
4: çünkü
0: yani?
4: Yıllarca kaşınan işte...
0: Yani, bu kadar evet. Yani hani tamam onu söylüyorum yani hani... Şimdi
4: ya, dini farklılıklar.
0: Sayın Eke sizden en azından kısacık bir bilgi ya da bir değerlendirme alayım. Üçüncü başlığı ıskalamayayım. Dürbünle bile göremediler başlığı. Sinirde yaşananlara şöyle bir bakacağız efendim. Bugün Aziz İhsan Aktaş davasında yargılama günü karar günüydü. Silivri'deki İmamoğlu davasında yeni parti genel başkanı Özgür Özel Silivri'ye geldi. Dedi ki işte burada masumlar yargılanıyor, zulüm görüyorlar vesaire vesaire söyledi. İşte majestelerin yargısından biz zaten adalet beklemiyoruz. Yani saray darbesi vesaire. Bugün Aziz İhsan Aktaş davası sonuçlandı. Bir sürü suçlamadan beraat var. Hapis cezası alanlar da var. Şimdi beraat verdiği zaman adalet yerini buldu. Hapis verdiği zaman sarayın yargısı mı? Bu böyle mi işliyor? Yani dürbünle gelip oraya biz burada adalet göremiyoruz falan bu... Doçevelle'ye bile haber yapmışlar işte hani Silivri'de adaleti dürbünle aradılar falan diye. Bu işe böyle egzecere etmek sonucu değiştiriyor mu? Sonuçta hakim dosyaya bakıyor böyle. Şimdi çıkıyor diyor ki efendim diyor villayı aldınız ya diyor villayı aldınız ya bu villa. Hani villa taşınmaz bir şey yani. Ya siz biz, nasıl okuyorsunuz? Hani iki dakikam kaldı ama bir kuple de olsa.
4: Başından beri hep şeyi görmedik mi? Yöneltilen suçlamalar var, iddialar var, ispatlar var ama cevap yok. Şimdi geliyor işte hep ifadelerde dediler ki baskıyla bu ifadeler alındı veya itiraflar baskıyla alındı. Ama işte gördük duruşmalarda o baskıyla ifade verdiği itirafçı denilen isimler birer birer salona geldiler. Yüzüne söylediler rüşvet verdik, şu kadar verdik, şu kadar ev verdik, şu kadar para verdik. Hatta parti içinden belediye başkanı şu kadar milyon euro verdim dedi. Sonrasında bunları nasıl bir tarafa koyup buradan beraat çıkmasını
0: yani
4: bekleyelim?
0: Adam bunu iddia ediyor sanık. Allah seni ıslah etsin diye bir cevapla evet. Buna yani hukuki bir cevap vermiş olmuyorsunuz. Yani
4: bu kanıtlanamayan bir şey değil ki. Somut gerçeklik. Biri para verdiyse bir hesapta vardır o.
2: Biri aldım diyor, biri verdim diyor.
4: Tabii. Yoksa o hesaplarda, ilgili hesaplarda Masak zaten bunun uzmanı. En ince ayrıntısına kadar her şeyi çıkartıyor ortaya. Yoksa para, tamam amenna. Varsa ne yapacağız? Bir şey yok. Karşı done geliştirme yok. İşte... Tam altını çizdiğin gibi yok öyle bir şey. Yok almadım, yok şunu yapmadım, yok bunu yapmadım. Ama iddialara karşı verilen somut bir cevap yok. Biz
0: bu arada
4: onu
0: şimdi söyleyelim, bitti sürem ama yani Silivri'de her söylenen her şey, her iddia gerçeği yansıtmıyor da olabilir. Sözde bir iddianame. İnsanların da en doğal hakkı kendini savunmak. Sadece biz diyoruz ki yargı işini yapsın, herkes savunmasını versin. Zaten bu birkaç aşamadan oluşan Yargıtay'a kadar giden bir süreç. Her şey herkesin gözü önünde oluyor. Canlı olarak gidip izleyebiliyor insanlar. Gazetelerden, hani muhalif medyadan da, işte bu mahalledeki medyadan da takip edebiliyorlar. Herkes kendi vicdanında kanaatini oluşturur.
4: Savunma için süre isteniyordu değil mi? Uzun süreler.
0: Evet.
4: Biz gördük ki bir ortada savunma da yok.
0: Yok, aynen öyle. O da enteresan. Neyse veda vakti geldi. Masada ne vardı efendim? Haftaya görüşmek üzere. Her zaman söylüyoruz başka yerde şubemiz yoktu. Lütfen taklitlerimizden sakınınız. Hoşçakalın.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasi

0: siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabahla karşınızdayız. Kayseri'de yolcu otobüsüyle yakıt tankeri taşıyan tır çarpıştı. Kazada ikisi ağır, 35 kişi yaralandı. Otobüsün ve tırın yan yattığı kazada tankerde bulunan yakıt tamamen yola dökülürken facianın eşiğinden dönüldü. Kaza sabah saatlerinde Koca Sinan ilçesinde meydana geldi. Yakıt tankeri taşıyan tırla Şırnağan Cizre ilçesinden yola çıkarak Ankara'ya giden yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır ve otobüs yan yattı. Bölgede can pazarı yaşandı. Çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralılara müdahale edildi. Otobüste sıkışan yolcular vardı. Ekipler seferber oldu. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ikisi ağır 35 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından tankerde bulunan yakıtın tamamı yola döküldü. Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı da durdu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Sıcak görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz kaza yerinden. Kayseri'de yolcu otobüsüyle yakıt tankeri taşıyan tır çarpıştı. Bölgeden yaralılar çıkarılıyor efendim. Ambulansla hastanelere kaldırılıyorlar. Bölgede polis ekipleri ve itfaiye ekipleri de ummal çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'de yolcu otobüsüyle yakıt tankeri taşıyan tır çarpıştı. Kazada ikisi ağır, 35 kişi yaralandı. Yaralılar şu dakikalarda çevredeki hastanelere taşınıyor.
1: Sağdakinde yok
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor. Erdoğan, Brezilya ve Litvanya liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerinin her geçen gün gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere işbirliklerini derinleştirmenin iki ülkeye de yarar sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Türkiye ve Brezilya'nın barışı önceleyen politikalarının dünya barışına katkı sağladığını da ifade etti. Cumhurbaşkanı ayrıca Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius'la da bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler Türkiye-Litvanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Erdoğan görüşmede Sinkevicius'a yeni görevinde başarılar diledi. Yeni döneminde de savunma sanayi başta olmak üzere her alanda temasların artırılmasının faydalı olacağını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı görüşmede müteakip Avrupa Birliği dönem başkanlığında Litvanya'ya başarılar da diledi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı ekonomik dışlama operasyonu başlattı. Yeni yaptırım kararlarını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Scott Bessent açıkladı. İran'ın en hayati 5 can damarını hedef aldıklarını söyledi. Detaylarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı yeni bir ekonomik yaptırım paketi duyurdu. Washington yönetimi bu hamleyle İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmeyi amaçlıyor. Ekonomik dışlama operasyonu adı verilen yaptırım paketiyle ilgili detayları Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent paylaştı. İran'la iş yapmaya devam eden ülkelerinde ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bessent düzenlediği basın toplantısında yaptırımın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla hayata geçirildiğini aktardı. İran'a destek sağlayanlara karşı benzeri görülmemiş bir ekonomik dışlama operasyonu başlattıklarını belirtti. Tahran'ı tek başına bırakana kadar baskıyı sürdüreceklerini ifade etti. Bessent, Trump'ın dünya liderlerini arayarak İran'la ilişkilerini sona erdirme yönündeki talebini ilettiğini de dile getirdi. İran'la kurulacak her türlü ekonomik ilişkinin sorumlularının sonuçlarla karşılaşacağını ifade etti. Washington yönetimi tarihi bir karar aldı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. ABD, Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Donald Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak bu ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada HTŞ yani Heyet Tahrir Şam'ın özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgüt statüsünden çıkarıldığını da duyurdu. ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi de HTŞ'yi engellenen kişiler listesinden çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da karara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Rubio, "Bugün Suriye'nin teröre destek veren ülkeler statüsünü resmen kaldırdım," dedi. Bu adımın Suriye'nin ekonomik açıdan canlanması ve ilerlemesi için yeni imkanlar yaratacağını vurguladı. Trump yönetiminin Orta Doğu'da barış, refah ve güvenliği sağlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı Şam yönetiminde de olumlu karşılık buldu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani kararı tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın direktifleriyle izolasyonun izlerini kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin DAEŞ'a ateş olup yağdığı Fırat Kalkanı harekatının üzerinden 10 yıl geçti. Harekatla teröristlerden temizlenen bölgede artık hayat tamamen normale döndü. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla harekatta şehit düşen kahramanlarımızı yad etti.

0: Tam 10 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı. Terörle mücadelede kahraman Mehmetçik teröristlerin üzerine ateş olduğu yağdı. DEAŞ Türkiye sınırlarından temizlendi. 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 10 yıl geçti.
1: Hazır! Ateş!
0: 10 yıl önce Mehmetçik, Türkiye'nin güney sınırlarını teröristlerden temizlemek ve oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için sınır ötesine geçti. Hedefte Suriye topraklarında teröristlerin yuvalandığı Cerablus, Elbap ve Azez vardı. Sahada Mehmetçik operasyonel kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Terör hedefleri bir bir vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri DEAŞ'ı ateş çemberine aldı. Operasyonun ilk gününde Karkamış'ın karşısında bulunan Suriye topraklarındaki Cerablus DEAŞ'tan tamamen temizlendi. 23 Şubat 2017'de de Elbap DEAŞ'tan kurtarıldı. Fırat Kalkan Harekatı'yla iki ilçe arasında bulunan ve 2055 km² alana yayılmış yerleşimler 217 günde terörden arındırılıp güvenli hale getirildi. 4000'den fazla DEAŞ'lı terörist etkisizleştirildi. Teröristlerden temizlenen bölgelerde hayat normale döndü. Milli Savunma Bakanlığı bölgede sivillere uzanan yardım eli oldu. Eğitim, sağlık, altyapı ve hizmet alanlarında yürütülen projelerle harekatın yürütüldüğü alanlar tekrar işleyen şehirlere döndü. Özellikle Esed rejiminin devrilmesiyle Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralandı. Harekatın 10. yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. Bakanlık açıklamasında DEAŞ başta olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkan Harekatı'nın 10. yıl dönümünde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, harekatın yıl dönümünde şehitleri yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Devletin zirvesi Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin bölgesinde teröre ve istikrarsızlığa izin vermeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizdi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. Gazze şeridinde İsrail'in soykırımlarına bir yenisi daha eklendi. İsrail askerleri bir eve saldırı düzenledi. Ateşkes ihlal eden işgal ordusu 4 yaşındaki bir çocuğu şehit etti.
3: Evler ve çadırlar vuruldu, siviller hedef alındı. İsrail Gazze şeridinde yeni saldırılarla zulmü sürdürdü. Ateşkesi hiçe sayan İsrail ordusunun savaş uçakları Han Yunus semalarında görüldü. Ezzevadiye beldesinde bir ev hedef alındı. Enkaza dönüşen ev kullanılamaz hale geldi. Hava saldırısında 4 yaşındaki bir çocuk şehit oldu. Deir el-Belah'ta bir çadır hedef alındı. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda şehitlerin sayısı da yükseldi. İsrail, Şeyh Rıdvan mahallesinde bir cami ve bir su arıtma tesisini bombaladı. Dumanın yükseldiği bölgede büyük hasar meydana geldi. İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde bir Hamas komutanını hedef aldığını duyurdu. Ordu tarafından yapılan açıklamada komutanın Ekim 2023 saldırısı sırasında İsrail topraklarına baskın düzenlediği iddia edildi. Hamas da Han Yunus'ta bir komutanın öldürüldüğünü duyurdu. Han Yunus Tugayı'nda komutan olan Ömer Muhammed Ebu Celal'ın şehit olduğu söylenildi. İşgalci İsrail bu kez de çocukların uçurtmalarına göz dikti. Gazze şeridinden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ordusunun uçurtma uçurulan bölgelere yoğun saldırılar düzenleyeceği ve halkı zorla yerinden edeceği açıklandı.
4: Ne? Düşemeli.
3: İsrail'in sefarat başhahamı David Yosef ise İsrail'in acımasız işgalini bir kez daha gözler önüne seren bir açıklama yaptı. Yosef kan donduran Gazze önerisinde bulundu.
4: Nişavu bikdusatam.
5: Kutsal olan tüm Gazze'yi yok etsin, biz de oraya geri dönelim. Kendilerine Filistin halkı diyorlar. Ama onlar halk değil. Hiçbir zaman bir halk olmadılar ve hiçbir hakları yok. Gazze, İsrail toprağıdır. Gazze bizimdir. Nablus bizimdir. Cenin bizimdir. Hepsi bizimdir.
3: İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de saldırılara devam etmesi ve Batı Şeria'daki işgalci yerleşimci zulmünün ardından Avrupa sessiz kalmadı. Fransa ve İngiltere'den 100'den fazla eski diplomat ülkelerinin liderlerine ortak bir mektup yazdı. Mektupta İsrail, Filistin'de etnik temizlik yapmakla suçlandı. Diplomatlar, "Filistin gözlerimizin önünde siliniyor, harekete geçmelisiniz" dedi.
2: Gerilimin arttığı Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yükseliyor. Saldırıların şiddetini artıran Ukrayna, Rusya'nın e-ticaret platformlarını hedef almaya devam ediyor. Son olarak Ozan'a peş peşe saldırılar düzenlendi. Birçok bölgeye hedef alan saldırılardaysa 3 genç öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
6: Gerilim yalnızca Orta Doğu'da değil, Rusya-Ukrayna savaşında da sürüyor. Avrupa ülkeleri Rusya'yı durdurmak için adımlar atarken saldırılarsa dinmedi. Rusya'da e-ticaret platformu Ozon'a peş peşe saldırı düzenlendi. Ozon'a ait 3 farklı bölgedeki depoya İHA saldırıları düzenlendi. Dağıstan'daki tesiste yangın çıktığı bildirildi. Tesisteki çalışanların tahliye edildiği bilgisine yer verildi. Ozon ise tesislerin ve ürünlerin zarar görmediğini açıklasa da söz konusu depolar geçici olarak kapatıldı. Rusya'nın Odessa'daki depo tesisleri de hedef alındı. Bölgede yangın ve yıkım meydana geldi. Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi ise yaralandı. Ölenler de kaydedildi. Rusya ise Ukrayna'nın Kramatorsk kentine saldırı düzenledi. Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın bölgelerde yaşayan siviller ise tahliye edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaştaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın yılbaşından bu yana yaklaşık 155 bin ölü olmak üzere 267 bin personel kaybettiğini iddia etti. Rusya'nın kritik bölgeleri ele geçirme hedefini tamamlamak amacıyla 300 bin askeri daha silah altına almasının muhtemel olduğunu söyledi. Öte yandan Ukrayna'da seçim krizi de sürüyor. Savaş sebebiyle seçimsiz bir şekilde görevde kalan Zelenski, seçim çağrılarına kapıyı kapattı. Zelenski, olası seçimleri Ukrayna'yı bölecek bir tsunami'ye benzetti. Savaş koşullarında böyle bir adımın ülkeyi yok edeceğini savundu. Avrupa'dansa Rusya'yı durdurmak için yeni bir hamle geldi. Politico gazetesi haberi Almanya Savunma Bakanlığı'ndan ele geçirdiği belgelere dayandırdı. Buna göre Berlin hükümeti Rusya'yı caydırmak amacıyla yaklaşık 12 milyar euro bütçeli yeni bir uzun menzilli füze programı başlatıyor. Almanya için bir dönüm noktası olarak görülen plan, ucuz seyir füzelerinden Tomahawk'lara ve gelecekteki hipersonik silahlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Rusya'nın 2030'a kadar Avrupa'yı hedef alabileceğini öngören Almanya, kapsamlı silahlanma planıyla NATO'nun caydırıcılık kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

0: 7 belediye başkanının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Mahkeme rüşvet suçlarına ceza yağdırdı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyden Karalar 6 yıl 3 ay, eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
1: Hesap vakti geldi, mahkeme kararını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında rüşvet suçlarına ceza yağdı. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Aziz İhsan Aktaş'la Baki Nugay örgüt kurma suçundan beraat etti. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu sanıklara yöneltilen örgüte üye olma suçundan da beraat kararı verildi. Mahkeme rüşvet suçlarına ise ceza yağdırdı. Rıza Akpolat, ihaleye fesat karıştırma, iki kez rüşvet ve aklama suçlarından toplam 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası aldı. Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalarsa rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, eski Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'le eşi Celal Tekin'in rüşvet suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti. Hapis cezası alan sanıklardan bir diğeri görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ydı. Çaykara, rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi. Bu suça ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Heyet, görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı ise rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, sanık Alican Abacı'yı aklama ve rüşvet suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Tutuksuz sanık Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ozan İş ise rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme ayrıca görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş, Adana, Seyhan, Avcılar, Esenyurt ve Ceyhan Belediye Başkanlarının hapis cezalarının yarısı kadar süreyle memuriyetten yasaklanmalarını da kararlaştırdı. Heyet, sanıklar Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Celal Tekin'in tutukluluk halinin devamına Ceyhan Kayhan'la Erhan Dakan'ın ise tahliyesine karar verdi. Kararı oy birliğiyle aldıklarını kaydeden Mahkeme Başkanı Gül, istinaf yolunun açık olduğunu bildirdi.
0: CHP'de gözler 9 Eylül'de. Parti 9 Eylül'de hem 103. yaşını kutlayacak hem mutlak butlan sonrası kurultay takvimini başlatacak. İl ilçe kongreleriyle ilgili tarihler bu hafta yapılacak MYK toplantısında netleşecek. Kılıçdaroğlu ayrıca parti meclisini de bu hafta toplayacak. Parti meclisinde daha önce verilen disiplin cezalarının affı konuşulacak.
2: CHP'de kurultay için geri sayım hızlandı. Genel merkezde MYK ve parti meclisi toplanacak. Kurultayın yol haritası ve ihraçlar gündemde.
3: Arkadaşlar hızlı bırak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta MYK ve parti meclisine başkanlık edecek. Önce MYK toplanacak. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla kurultay sürecini değerlendirecek. CHP'de kurultay takvimi 9 Eylül itibariyle işlemeye başlıyor. 9 Eylül'de aynı zamanda partinin 103. yaşı kutlanacak. MYK'da hem kutlama etkinlikleri hem de il ilçe kongrelerinin tarihleri netleşecek. MYK'da CHP'den ayrılan isimler de gündemde olacak. Partinin yeni dönemde izleyeceği siyasi yol haritası tartışılacak. MYK sonrası Gözler Parti Meclisi'ne çevrilecek. Güncel siyasi gelişmeler ve yeni parti kopuşları sonrası atılacak adımlar değerlendirilecek. Disiplin cezalarının affı da gündemde. Parti tüzüğünün 21. maddesi genel başkanın disiplin cezalarını affetmesinin önünü açıyor. Daha önce alınan disiplin kararlarının af kapsamına alınması tartışılacak. Parti meclisinde ayrıca il disiplin kurullarının durumu da masadaki başlıklar arasında yer alacak.
0: Kuris suç örgütüyle İYİ Partili İdris Naim Şahin arasındaki ilişkide yeni bir halka deşifre oldu. İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha Kuris suç örgütüyle irtibatlı şahıslar tarafından kullanıldığı anlaşıldı.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşti.

0: Geliştirildi. Yeni bulgular İdris Naim Şahin'le Kurişler'in ilişkisini iyice ortaya çıkardı. Son bilgilere göre İyi Partili Şahin adına tahsisli iki aracın daha soruşturmanın odağındaki faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. İYİ Parti milletvekili adayı İdris Naim Şahin ve Alihan Kuriş suç örgütü arasındaki ilişki ilk olarak Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasıyla deşifre olmuştu. Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'da kullandığı aracın Şahin adına tahsisli olduğu belirlenmişti. Ancak bulgular bununla sınırlı kalmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin adına tahsisli diğer araçları mercek altına aldı. Savcılık araçların kimler tarafından ve ne amaçla kullanıldığını araştırdı. Trafik kamera kayıtlarını inceleyen savcılık İdris Naim Şahin adına tahsisli 34S7815 plakalı başka bir aracın Ömer Sipahioğlu adlı şahıs tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. Sipahioğlu'nun Beylerbeyi Eğitim, Çevre ve Sağlık Derneği'nde aktif, Kısıklı İlim ve Kültüre Hizmet Derneği'nde üyelik kaydının bulunduğu, kullandığı değerlendirilen telefon hattının irtibatlarının da soruşturma makamlarınca Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı değerlendirilen kişilerle temaslarının olduğu tespit edildi. Dosyanın dikkat çeken bir diğer bölümünü ise Belarus vatandaşı 3 kişinin Türkiye'deki hareketleri oluşturdu. Savcılığın tespitine göre 3 Belarus vatandaşı 6 Ağustos 2026 tarihinde Bodrum Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. 3 kişinin de diplomatik pasaport taşıdığı belirlendi. PTS kayıtları ve teknik incelemelerde söz konusu kişilerin 21 Ağustos günü İdris Naim Şahin adına tahsisli 34S7815 plakalı araç içerisinde taşındığına ilişkin görüntülere ulaştı. Bu şahısların Türkiye'de kullandığı GSM hatlarının da Ömür Yücel adına aktive edildiği anlaşıldı. Şimdi beni soruşturmada radara takılan bir başka araç 34RM8677 plakasıyla yine İdris Naim Şahin adına tahsisli. Peki aracı kim kullanıyor? Ömür Yücel ve ailesi. Gelinen aşamada tahsisli araçları kullandığı ve Belarus vatandaşlarının Türkiye içerisindeki hareketlerine rol aldığı değerlendirilen Ömür Yücel gözaltına alındı. 10 Ağustos'ta Almanya'ya çıktığı belirlenen Ömer Sipahioğlu'nun ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda orta vadeli program hazırlıkları değerlendirildi.
0: Ekonomi kurmayları bir araya geldi. Enflasyonla mücadele ve küresel ekonomik gelişmeler ele alındı. Genel iktisadi görünüm değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve ekonomi kurmayları katıldı. Toplantının ana gündemi 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli program oldu. OVP'ye ilişkin hazırlıklar ele alındı. Atılacak adımlar istişare edildi. Güncel veriler masadaydı. Gelecek 3 yılın rotasının çizileceği orta vadeli program Eylül ayı başında açıklanacak. Programla enflasyon, büyüme, ihracat gibi temel makro hedefler belirlenecek. Yapısal reform gündemi netleşecek.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fonların anlık ve sürekli transferi fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos 2026 itibariyle artırılacağını duyurdu. Para transferleri ve ödeme iste işlemlerinde limit 100.000 TL'den 300.000 TL'ye yükseltilecek.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fonların anlık ve sürekli transferi sisteminde işlem tutar limitlerinin artırılacağını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın duyurusuna göre 26 Ağustos 2026 itibarıyla para transferleri ve ödeme iste katman servisi üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde işlem limiti 100.000 liradan 300.000 liraya çıkarılacak. Para transferi TR karekod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulama iş yeri ödemelerinde ise mevcut 250.000 liralık limit 300.000 liraya yükseltilecek.

0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021'de kullanıma sunulan para transferi sistemi, günün her saati güvenli ve hızlı para transferi yapılmasına imkan sağlıyor. Kullanıcıların para transferi sistemine gösterdiği ilgi ve ödeme ekosisteminin dinamik ihtiyaçlarının limit artışında etkili olduğu belirtildi. Sistem, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartla ödeme yöntemlerine alternatif olarak yaygınlaşmaya devam ediyor. Yeni düzenleme ile birlikte para transferi kapsamında gerçekleştirilebilecek yüksek tutarlı işlemlerin kapsamı genişletilmiş olacak.
1: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde cansız bedenleri bulunan 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar kardeşlerin ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor. Tüm ihtimaller göz önünde bulunduruluyor ancak güçlü bir ihtimal üzerinde de duruluyor. Kocaeli'nde Darıca sahili mevkisinde 20 Ağustos'ta kıyıya vurmuş halde 3 ceset bulunmuştu. Cesetler ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede cesetlerin Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar kardeşlere ait olduğu tespit edildi. Şimdi 3 kardeşin sır ölümü araştırılıyor. Yapılan çalışmalar sonucu 3 kardeşin de alkollü olduklarının tespit edildi. Polis ekipleri alkolün etkisiyle kardeşlerden birinin kazara denize düştüğü, diğer 2 kardeşin ise onu kurtarmak için suya girmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bununla birlikte 3 kardeşin birlikte intihar etmiş olabileceği ihtimali de göz ardı edilmiyor. Sır perdesini aralamaya çalışan polis ekipleri 3 kardeşin evden ayrıldıkları andan itibaren izledikleri güzergahı ve sahile hangi noktadan ulaştıklarını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan bir diğer ilginç detay, kardeşlerin ablalarının da 10 yıl önce İzmir Çeşme'de denizde boğulmuş olması. Ayrıca ailenin aranan bir diğer üyesi kardeş Bilgenur Sakar da sağ olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Samsun'da Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nın fırın kontrol odasında büyük bir patlama yaşandı. 2 işçi yaralandı. Patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir işçinin sigarasını yaktığı ve patlamanın tam o saniyede olması dikkati çekti.
2: Görüntüde çelik fabrikasının fırın kontrol odası ve odada oturan 2 kişi var. Sohbet ediyorlar. Biri sigarasını yakmak için çakmağı alıyor ve tam harekete geçtiği anda büyük bir patlama yaşanıyor. Olay Samsun'da faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının fırın kumanda odasında yaşandı. Kumanda odasına giren 2 işçi sistemi açmak istediği sırada patlama oldu. İşçiler yaralandı. Odadaki cam ve kapılar zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Patlamanın sebebinin odada sigara yakılması iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Bir kişi İstanbul Kağıthane'de çalıştığı kuyumcudan 2 milyon TL aldı. Bu parayla anlaşmalı kuyumcudan altın ve döviz alacaktı. Altın ve dövizleri aldı almasına. Ancak motosiklete bindiği gibi de kayıplara karıştı. Çatı katında polis ekipleri tarafından yakalandı. İzleyelim.
3: Bazen yapıyor böyle. Bende de yapıyorlar.
0: 2 milyon liralık altın ve döviz aldı, kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Olay Kağıthane Nurtepe mahallesinde meydana geldi. Bir kuyumcuda kurye olarak çalışan 30 yaşındaki şüpheli altın ve döviz almak üzere iş yeri sahibinden 2 milyon lira aldı. Anlaşmalı kuyumculara giderek altın ve dövizleri teslim alan şüpheli motosikletiyle yola çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Polis ekipleri motosikletin son olarak saat 5.30 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde görüldüğünü belirledi. Bölgeye giden ekipler motosikleti terk edilmiş halde buldu. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda şüphelinin Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.
4: Mahcubet de bize onlara karşı yani. Gerçekten çok zordayız.
0: Drone destekli operasyon için düğmeye basıldı. Eve düzenlenen operasyonda şüpheli çatı boşluğunda yakalandı. Evde bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.
5: Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, güveni kötüye kullanma, iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçlarından tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi. Camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, birlik, beraberlik ve kardeşlik için dualar edildi. İzleyelim.
0: Mevlid Kandili'nde Türkiye'nin dört bir yanında camiler doldu, eller dualar için semaya açıldı. Elazığ'ın Keban ilçesinde gecenin en özel görüntülerinden biri vardı. Tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi Külliyesi'nde muhafaza edilen Sakalı Şerif ziyareti açıldı. Cam fanus içerisinde ziyaretçilere gösterilen Sakalı Şerif'e ilgi yoğundu. Kadınlar ikindi, erkeklerse yatsı namazının ardından Sakalı Şerif'i ziyaret etti. İstanbul'da Kandil Gecesi tarihi camilerden yükselen dualarla yaşandı. Sultanahmet Camii'nin minareleri arasına Muhammedun Resulullah yazılı mahya asıldı. Taksim Camii'nde de kandil yoğunluğu vardı. Kur'an-ı Kerim okundu, eller semaya açıldı, dualar edildi. Kahramanmaraş'ta ise Abdülhamit Han Camii doldu taştı. Yaklaşık 10 bin kişi Mevlid Kandili programında buluştu. Yoğunluk caminin dışına, çevre alanlara kadar taştı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihatın ardından birlik, beraberlik ve kardeşlik için dualar edildi. Kayseri'de Kandil'in merkezlerinden biri Hunat Camii oldu. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. İlahiler ve kasideler seslendirildi, salavatlar getirildi. Yozgat'ta da tarihi Çapanoğlu Camii Kandil programına ev sahipliği yaptı. Vakıf ecdadının ruhuna ithaf edilen Hatmi Şerif'in duası yapıldı. Programın ardından geleneksel ikramlarda bulunuldu.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakalım efendim. Öncelikle Akşam Gazetesi ile başlıyoruz. Akşam Gazetesi manşetinde soykırımcı uçurtmayı vuracak diyor. Bakalım detayına efendim. Soykırımcı İsrail, Gazze'li çocukların uçurtmalarının yerleşim yerlerine düşmesi halinde saldırı düzenleyeceklerini açıkladılar. Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı ve İsrailli komutanlar Gazze'den uçurulan ve İsrail yerleşimlerine düşen uçurtmalarla balonlar tehdidini görüşmek üzere toplandı. Toplantı sonunda yapılan açıklamada uçurtmaların İsrail yerleşim yerlerine düşmesi durdurulmazsa yoğun saldırılar düzenleneceği ve bölgedeki halkın zorla yerinden edileceği tehdidinde bulundu. Efendim çocukların neşesinden bile korkuyorlar. Çocukların orada ellerinde bulundurdukları tek şey birkaç parça poşette yaptıkları uçurtma. Ama soykırımcı İsrail bunu bile bir tehdit olarak görüyor ve bahane olarak, saldırı bahanesi olarak kullanmaya çalışıyor. İşte bu nedenle Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı, ayrıca İsrail komutanlar bir toplantı yapacaklar. Bu tehdit üzerine konuşacaklar. Katil İsrail askerleri Gazze'de yaralı Filistinlileri taşıyan ambulansı hedef aldı efendim. Enkazın arasından ilerleyen bir ambulans hava saldırısında vuruldu. O görüntülere de yer veriyor Akşam Gazetesi manşet haberinin detayında. Ateşkes 4379 kez ihlal edildi. İsrail ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana anlaşmayı 4379 kez ihlal etti. Geçen 315 günde 1286 Filistinli saldırılarda katledildi deniyor ayrıca detaylarda. Barışa ortak katkı başlığıyla da devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarını sürdürüyor. Lula'yla görüştü, Brezilya devlet başkanıyla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lula'yla görüşmesinde, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan iki ülkenin bölgesel ve küresel konularda barışı önceleyen politikalarının dünya barışına katkı sağladığını belirtti. Haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık bu görüşmeyi. Ayrıca Litvanya lideriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Onun da detaylarını ekranlarınıza taşımıştık. Yolsuzluk düzenine ceza yağdı başlığına bakalım şimdi. 7'si CHP'li belediye başkanı 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş'la davasında karar açıklandı. Abdurrahman Tutdere beraat etti. Oya Tekin 8 yıl 4 ay, Ahmet Özer 8 ay, Rıza Akbolat 23 yıl, Kadir Aydar 5 yıl 10 ay ve Utku Çankaya 6 yıl 8 ay, Zeyden Karalar da 6 yıl 3 ay ceza aldı diyelim. Bir aşağıdaki haberle devam edelim. Şahin'in iki aracı da suçta kullanılmış. Bu gelişmenin de detaylarına haberimizde yer vermiştik. Alihan Kuriş'in firari kardeşinin İdris Naim Şahin'e tahsisli araçta yakalanması sonrası iki aracı daha mercek altına alındı ve o araçların da amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Bir kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. Silah bırakmaya yakın takip başlığına da bakalım efendim. Zira 4 alt komisyon kurulacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen çerçeve yasayla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu Beştepe'de toplandı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanları ile MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve MGK Genel Sekreteri katıldı. 3,5 saat sürdü toplantı. 4 alt komisyonun kurulacağı da yine detaylarda yer alıyor. Sürmanşete bakalım. Sürmanşette önemli bir keşif var. Ali'de yapıldı bu keşif. Ali'de eşsiz keşif diyor sürmanşetinde Akşam Gazetesi de. Peki ne bulundu? Efendim oldukça önemli bir şey. Ali Ören yerindeki Selçuklu mezarlığında üzerinde Hazreti Muhammed yazılı bir taş bulundu. O taşın görüntüsünü de görüyoruz. Kültür Bakanı Ersoy taş üzerindeki Kufi hatla Hazreti Muhammed'in isminin 6 kez tekrarlandığı belirtildi. 5 yıldır kazıların sürdüğü bölgede bulunan eserin bir Selçuklu kümbetine ait olduğu değerlendiriliyor. Biliyorsunuz Anadolu'daki en eski camilerden biri o noktada. Ali çok eski
eski bir uygarlığın bir çarşısı olarak da biliniyor. Bu nedenle oradaki bulgular, keşifler çok çok önemli. İşte Hazreti Muhammed'in adının geçtiği bir küfenin bulunması çok önemli. En çok ceza direksiyonda telefona başlığına da kısaca değinelim. Fahri trafik müfettişleri ilk 7 ayda 487.270 kural ihlali tespit tutanağı düzenledi. En çok ihlal ise seyir halinde cep telefonu kullanmak diyor Akşam Gazetesi. Ve Sabah Gazetesi ile devam ediyoruz şimdi. Rüşvetçilere ceza yağdı diyor Sabah Gazetesi. Biz haberlerimizde ve önceki gazetede detaylarını paylaşmıştık. İşte bu gelişme Sabah Gazetesi'nin de manşetinde. Başta İBB olmak üzere CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk düzeninin ilk davasında karar, tarihi bir karar çıktı diyor Sabah Gazetesi. Kirli rüşvet ağının odağındaki Rıza Akbolat ve 5 CHP'li başkana ceza yağdı. O cezaları aktarmıştık. Kimin ne kadar ceza aldığını, Rıza Akbolat 23 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Diğer isimler de sıralanıyor manşette. Ordumuzun gücünü dünyaya gösterdik başlığına da bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü paylaşımında teröre karşı kararlılık mesajı verdi. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. Hemen altında terör koridoru dağıtıldı başlığını görüyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sadece 40 gün sonra başlaması önemli Fırat Kalkanı Harekatı'nın. DAEŞ'e ağır darbe vurdu Fırat Kalkanı Harekatı. Mehmetçik 216 gün süren operasyonda destan yazarak emperyal güçlerin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği terör koridoru planını bozdu diyor Sabah Gazetesi. Malazgirt bu yıl daha anlamlı başlığına da bakalım. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü. Ahlat ve Malazgirt'teki etkinliklerle kutlanıyor. Terörsüz Türkiye sürecine denk gelen kutlamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi mesajlar vermesi bekleniyor deniyor. Kuriş örgütünde aile boyu servet başlığına da bakalım. Ahmet Deniz Olgun'un 2016'da şüpheli ölümünün ardından Alihan Kuriş ve ailesinin hızla büyüyen serveti deşifre oldu. MASAK raporunda son 10 yılda mani olarak patlama dönemi yaşayan ailenin 4 ferdinin

1818 tapu işlemi gerçekleştirdiği belirlendi. Anne Gülderen Kuriç'in 646, baba Mahmut Kuriç'in 207, babaanne Nevin Kuriç'in 539 tapu hareketi tespit edildi. Alihan Kuriç'in kayınpederinin ise 400

Medine Ani Örengeri'nde bulunan ve üzerinde Hazreti Muhammed'in adının 6 kere tekrarlandı. O keşif de yine yer alıyor. Detayını paylaşmıştık efendim. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde yine işte İBB'li belediyenin, İBB'nin başta olduğu ve diğer 200 sanığında yargılandığı davadaki kararlar yer alıyor. 6 başkana ceza çıktı diyor Hürriyet gazetesi. Şöyle kısaca yine değinelim. 7'si CHP'li belediye başkanı, 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar çıktı. Başkanlardan 6'sı hapis cezasına çarptırıldı ve Aktaş ihaleye fesat karıştırmaktan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı deniliyor. Detaylarda üstüne çıktığımızda kurultaydan ilk kararı görüyoruz. Bakalım detayına. Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri izleyecek, kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını dün yaptı. Toplantıda 4 alt komisyon oluşturulması için karar alındı. Hemen sol tarafına geçtiğimizde de oldukça önemli bir haberi görüyoruz. Efendim sık sık haberlerimizde ekranlarınıza taşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sık sık bu anlamda açıklamalarda bulunuyor. Nüfus oranlarında büyük bir düşüş var. Yeni öğrenci sayısında da kritik bir eşik gözlendi. Peki nedir o? Hemen bakalım. TÜİK verilerine göre bu yıl itibariyle 4 yaşında toplam 953 bin çocuk bulunuyor. Bu çocuklar 3 yıl sonra okula başlayacaklar. Böylece yarım asır aradan sonra ilk kez ilkokula başlayacak çocuk sayısı 1 milyonun altına düşecek efendim. En son 1970-1971'de okula başlayan çocuk sayısı 987 bin olmuştu. İşte bu sayının da altında bir kayıt sayısı göreceğiz. 953 bin ile efendim ilk defa 1 milyonun altına düşmesi oldukça önemli diyelim. Biraz aşağıya inelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yaptırım füzesi diyor bir diğer başlığında Hürriyet gazetesi. Bununla ilgili detayları da ekranlarınıza taşımıştık efendim. Biraz savaş ekonomik noktaya evrilmiş gibi görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ekonomik B-Day olarak tanımladığı yeni yaptırım açıklandı. Tahran'dan misilleme tehdidi geldi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı, İran'ın parasını aklayan finans kuruluşlarının ABD doları sisteminden çıkarılacağını belirtti. Trump da İran'la işlem yapan ülkelerin liderleriyle görüşmeye başladı. İran ise yaptırımlara destek veren ülkelerin çıkarlarını hedef alacaklarını söyledi. Tahran, Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndan bir damla petrol geçirmeyeceğini belirtiyor deniyor detayında. Ve sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet Gazetesi, oğullarını mirasından çıkardı, yanıma bile gömülmesinler diyor manşetinde. Bakalım detayına. Boğaz'ın simge yapılarından Kara Todori Paşa Yalısı'nın sahibi Servet Koçak'ın vefatının ardından vesayetnamesi açıklandı. İki oğlunu vasiyetinden çıkaran Koçak, yanıma bile defnedilmesinler ifadelerini kullandı. Bu meselenin detaylarına Milliyet Gazetesi manşet haberinde yer veriyor. Gücümüzü tüm dünya gördü başlığına bakalım. Zira Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yılı mesajı geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdik. Bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik ifadesini kullandı. Hemen altında da tarihi adımlar kararlılıkla uygulanacak başlığını görüyoruz. Çerçeve yasa kapsamında kurulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısında 4 alt komisyon oluşturulmasına karar verdi. Kurul açıklamasında kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiğine dikkat çekerek, devletimizi tam bir eşgüdüm içinde bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecek denildi. Hemen diğer haberlere baktığımızda da daha çok dış basınla ilgili haberleri görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a ekonomik savaş diyor Milliyet Gazetesi de. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a uygulanacak ekonomik yaptırımları açıkladı. Tahran'ın para aklamasına yardımcı olan her türlü kuruluşun dolar sisteminden çıkarılacağını vurguladı Bessent. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımlarında sıfır sızıntı yaklaşımını uygulayacak. İran'a hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz dedi. Kararlar

0: İran'ın diğer ülkelerde kullandığı dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve taşımacılık gibi hayati 5 can damarını hedef alıyor. Ve Suriye için kritik karar da yine yer alıyor Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak 47 yıl sonra bu ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını açıkladı. Alınan kararla birlikte HTŞ özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgüt statüsü de kaldırıldı. İsrail ile Suriye Ürdün'de görüştü. Bu başlığa da bakalım. Suriye'de Sana Haber Ajansı geçiş dönemi yönetiminin Dışişleri Bakanı Şeybani'nin önceki gün Ürdün'de İsrail İstihbaratı Mossad'ın başkanı Goffman'la görüştüğünü duyurdu. Suriye tarafı görüşmede ulusal çıkarları doğrultusunda ittifaklarını belirleme hakkına sahip bulunduğunu, bu hakları sınırlandıracak herhangi bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini bildirdi. Provokatör iş başında başlığına da bakalım. Güney Kıbrıs'ta aşırı sağcı parti Elam Girne'de iptal edilen Nexus Festivali'nin ardından Lefkoşa'daki Zamna Müzik Festivali ile Barcelona futbol kampının ilan edilmesi için İspanya ve Güney Kıbrıs yönetimlerinde çağrıda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, kimse boşuna helak olmasın, ne tahrik oluruz ne de sabrımız taşar ifadelerini kullandı diyelim. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi manşetinde huzur evinde yer bulmak zorlaştı diyor. Bakalım detayına. Türkiye yaşlanıyor, huzur evleri yetmiyor, talep her yıl katlanarak artıyor, binlerce kişi sırada bekliyor diyor. Artan yaşlı nüfus, yaşlıların bakım ve barınma problemlerini de beraberinde getirdi. Türkiye genelinde toplam 486 huzur evi bulunuyor, 6 huzur evi hizmete açılmayı bekliyor, 24'ü inşa aşamasında, 14'ü de seneye tamamlanacak ancak yetmiyor zira nüfus yaşlanıyor diyor Türkiye Gazetesi manşetinde. Kurye gibi bakan başlığına da bakalım. Çakar skandalında zira yeni perde açıldı. Detayını haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık ve diğer gazetelerde de bakmıştık. Şöyle kısaca değinelim. Eski İçişleri Bakanı Şahin'in adına çakar takılan iki otomobilin daha suç içerikli faaliyetlerde Kuriş suç örgütünde kullanıldığı tespit edildi. Öğrencilerini savaşa hazırlamış başlığına da bakalım. Bağlantılı olarak Kuytulcuların üniversitedeki temsilcileri aracılığıyla toplandığı gençlere savaş içerikli propaganda niteliğindeki filmler izlettiği ve devlete karşı isyanı teşvik eden bazı kitapların okutulduğu belirlendi deniliyor. Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Şafak Gazetesi manşetinde tahammül etmeyeceğiz diyor. Fırat Kalkanı'nın yıl dönümünde İsrail'e Suriye mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şöyle söyledi. En sosyal hesabı İsrail'in adını anmadan şöyle söyledi Cumhurbaşkanı. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum dedi. Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur üssünü bombalayan İsrail Türkiye'yi de tehdit etmişti. Bunu da hatırlatıyor haberinde Yeni Şafak Gazetesi. Bu liseler iş garantili başlığına bakalım şimdi. Meslek liselerinde öğrenciler daha mezun olmadan iş teklifleri alıyor. Atölye eğitimi, stajlarda sektöre adım atan gençlerde istihdam oranı %100'e ulaşırken bazı okullarda firmaların mezun talebi öğrenci sayısını aşıyor. Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tüm mezunlar işe yerleşmiş halde. 3500 öğrencisi bulunan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de durum aynı diyor Yeni Şafak Gazetesi. Manşetin altına doğru indiğimizde yine belediye başkanlarına rüşvetten hapis başlığını da görüyoruz efendim. Bunun detaylarını ekranlarınıza taşımıştık diyelim ve son olarak Yeni Akit Gazetesi'ne bakalım. Yeni Akit Gazetesi yargı rüşveti tescilledi diyor. Yine o cezalara değiniliyor. Özgür Özel ve yönetimindeki CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde ele geçirdiği belediyeleri rüşvet ve yolsuzluk merkezi haline getirdiği yargı kararıyla tescillendi diyor Yeni Akit Gazetesi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet ağında görevden alınan CHP'li başkanlara ceza yağdı diyor Yeni Akit Gazetesi de efendim. Gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından yine buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Ağustos Zonaro, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık etmiş, Doğu'nun büyüsünü Batı'nın resim geleneğiyle harmanlayan benzersiz bir sanatçı. 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'a gelişi, onun sanat hayatında olduğu kadar kentin görsel hafızasında da derin izler bıraktı. Boğaz'ın değişken ışığı, Haliç'in sisle örtülü sabahları, sokakların gündelik hareketi ve sarayın ihtişamı, Zonaro'nun fırçasında canlı birer hikayeye dönüştü. II. Abdülhamit tarafından saray ressamı unvanıyla onurlandırılması, onun Osmanlı sanat hayatındaki yerini pekiştirdi. Askeri alayları, törenleri ve saray çevresini konu alan tablolarında güçlü bir gözlem yeteneği ve ustalıklı bir kompozisyon duygusu seziliyor. Ancak Zonaro'nun büyüsü yalnızca resmettiği sahnelerin resmi yönünde değil, İstanbul'un ruhunu yakalama becerisinde.

içerisinde de saklı. Balıkçı teknelerinin telaşı, Üsküdar kıyılarının mahzun dinginliği ya da Galata sokaklarının gündelik coşkusu onun tuvalinde hem gerçekçi hem de şiirsel bir anlatıma kavuşuyor. Zonaro'nun eserlerine bakıldığında yalnızca bir ressamın değil, İstanbul'a aşık bir gözlemcinin, her ayrıntıya dokunan bir hikaye anlatıcısının izlerini görmek de mümkün. Bu nedenle Zonaro, kentin kültürel belleğinde hala yaşayan bir renk olarak varlığını sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırtüstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 8'i gösteriyor ve moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün Ahlat'a gidecek. 2 gün sürecek programda. Bugün Ahlat Külliyesi'nde kabine toplantısı, yarınsa Muş'ta fetih kutlaması düzenlenecek. Erdoğan ve Bahçeli'nin Malazgirt'ten kritik mesajlar vermesi bekleniyor.
1: Gözler Ahlat'tan dünyaya verilecek mesajlara çevrildi. Ahlat Külliyesi'nde 3. kez kabine toplantısı yapılacak. Erdoğan ve Bahçeli taşlanan terörsüz Türkiye sürecinde Malazgirt'te bir araya gelecek. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yılda Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Ahlat'ta bir araya gelecek. Erdoğan, Sultan Alparslan Otağı'nda bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açılış konuşması yapacak. Ahlat'ta bulunan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı ziyaret edilecek.
2: Mezar taşlarımızın kazı işlemlerini tamamlayıp ayağa kaldırmak.
1: Ve kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı'nın işaret fişeğini 2 yıl önce Ahlat'ta iç cephe tahkimi mesajlarıyla attığı terörsüz Türkiye süreci, mecliste tarihi uzlaşı sonucu 467 oyla kabul edilen çerçeve yasayla taşlandı. Terörü sona erdirmek amacıyla başlatılan sürecin en önemli kavşağında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez Malazgirt Zaferi'nde hangi kritik mesajları verecek merak ediliyor. 26 Ağustos Çarşamba günü ise Muş'un Malazgirt ilçesinde bulunan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda fetih programı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve tüm bakanların katılımıyla tören düzenlenecek. Erdoğan, bölgeden son mesajlarını da bu programda verecek.
0: Mecliste güçlü destekle kabul edilen çerçeve yasa yürürlükte. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin adımlar da planlandığı şekilde atılmaya devam ediyor. İşte bu kapsamda sürecin takibini yapacak ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını yaptı. 3,5 saat süren toplantıda 4 alt komisyonun kurulmasına karar verildi. Detayına bakalım.
3: Takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. 3,5 saat süren toplantıda 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 7 kişiden oluşan heyet ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurul toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığıyla MGK Genel Sekreterleri yer aldı. Kurulda izlenecek usul ve esaslar belirlendi. Çalışmaları yürütecek en üst düzeyde koordinasyon görüşüldü. 3,5 saat süren takip ve değerlendirme kurulunun ilk toplantısında 4 alt komisyonun da kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda adli ve hukuki işler koordinasyon, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu kurulmasına karar verildi. Tespit ve değerlendirme kurulu ikinci toplantısı ve alt komisyonların çalışma takvimi henüz netlik kazanmadı. Ancak alt komisyonlar üst komisyonla koordineli çalışması sağlanacak.
0: Alaplı ve Düzce'de merkezinde mevsimlik işçilerin olduğu olaylar sosyal medyada kimlik temelli çatışmalar olarak lanse edilmek istendi. Yaşananlar ivme kazanan terörsüz Türkiye çabasına yönelik bir provokasyon çabasını akla getirdi. Nitekim benzer bir girişimde İmralı notları üzerinden yürütülmek istendi. DEM İmralı heyeti bu notları yalanladı ve sabotaj çabası olarak adlandırdı.
4: On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
5: Terörsüz Türkiye çerçeve yasası yürürlükte. Şimdi top kanunun uygulanmasını izleyecek kurulda. Kurulun hedefi alt komisyon çalışmaları vasıtasıyla örgütün fiili varlığını sona erdirmesine ilişkin süreci oluşturmak. İşte bu kritik dönemeçte provokasyonların hızlanması beklenen bir ihtimaldi. Nitekim ilk sinyaller de gelmeye başladı. Hadi, hadi, hadi, hadi. Burası Zonguldak'ın Alaplı ilçesi. Silopi'den gelen mevsimlik tarım işçilerinin Bektaşlı köyünde saldırıya uğradığı haberleri buradan geldi. Sosyal medyada bazı hesaplar olayı Kürt-Türk çatışması şeklinde lanse etti. Haberler, yüzyıllardır birlikte yaşayan iki unsurun birlikte yaşama iradesini sorgulatır türdendi. Bu algının körüklenmeye başladığı dakikalarda devreye Adalet Bakanı Akın Gürlek girdi. Olayın münferit bir mesele olduğunu açıkladı.
6: Yaşanan münferit bir hadisenin farklı anlamlara çekilerek toplumsal huzurumuzu zedeleyecek genellemelere konu edilmemesi, kamuoyunun yalnızca yetkili makamlarca paylaşılan doğrulanmış bilgilere itibar etmesi önem taşımaktadır.
5: Zonguldak Valiliği olayın iki aile arasındaki anlaşmazlıktan çıktığını belirtti.
7: 21 ve 22 Ağustos 2026 tarihlerinde Alaplı ilçemiz Bektaşlı köyünde meydana gelen olay, mevsimlik tarım işçisi olarak bölgemize gelen bir aile ile köyde ikamet eden bir aile arasında yaşanan münferit bir anlaşmazlıktan kaynaklanmıştır.
5: Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi ve adli soruşturma başladı. Zaten yansıyan görüntülerde de jandarmanın olay yerinde olduğu açıkça görülüyordu. Sorumluluğu bulunan kişiler hakkında işlem yapıldı. Bektaşlı Köyü Muhtarı Atilla Akman da olayın etnik bir çatışmadan kaynaklanmadığını belirtti.
8: Köyümüzde yaşanan bu talihsiz olayın kesinlikle etnik kökenli olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Olayın çıkış sebebi 13-14 yaşındaki çocukların çeşme başındaki çekirdek kabuğu temizlenmesi meselesinden çıkıp bir tartışmaya çıkmıştır. Bu tartışma en kısa sürede bizlerin ve emniyet güçlerinin sayesinde yatıştırılmıştır. Buraya gelen işçilerimiz yaklaşık 12 yıldır aynı yerde gelip aynı evde kalmaktadırlar. Artık bizle iç içe kalmışlardır. Hatta diyebilirim ki köyümüzde 700-800 tane işçi kardeşlerimiz vardır.
9: Fındık kabını, çekirdek kabını doldurmayacak bir olay aslında. Çocukların tartışması da başlayan, büyüklerin dahil olduğu bir olay. Başka bir problem olmadı burada.
5: Aynı saatlerde bu kez Düzce'den yansıyan başka bir görüntü üzerinden de aynı algı çabası dikkati çekti. Bu kez Mardin'den fındık toplamaya gelen işçilere saldırma girişimi olduğu ifade ediliyordu. Bu olay için de Düzce Valiliği bir açıklama yayınladı. Münferit bir nedene sahip olduğu ve tarım işçilerinin aidiyetlerine yönelik bir girişim olmadığı belirtildi.
6: Gümüşhava ilçemizde meydana gelen olayda alkollü olduğu tespit edilen ve 7 adet suç kaydı bulunan MA'nın elindeki kesici aletle mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu ikametin önüne gelerek tehditte bulunduğu belirlenmiştir. Güvenlik güçlerimizin hızlı müdahalesi sonucu şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.
5: İvme kazanan terörsüz Türkiye sürecine yönelik saldırıların da aynı doğrultuda ivme kazanmasını beklemek rasyonel olan. Zaten bu saldırılar sadece adli olaylarla da sınırlı kalmadı. Bir başka sabotaj girişimi de İmralı görüşme notları. DEM Parti İmralı heyeti dolaşıma sokulan metinleri süreci doğrudan sabote etmeye dönük tehlikeli bir faaliyet olarak değerlendirdi.
7: Bağlama ve mesnedi belirsiz bırakılarak görüşme notu adıyla paylaşılan metinlerde ekleme, çıkarmalar yapılmakta, bir kez daha şahsiyetlere ilişkin kimi ibarelerin yerleştirildiği görülmektedir. Tutanak adı altında paylaşılan diğer bazı metinlerde de kamuoyunu yanıltmaya ve süreci provoke etmeye yönelik iddialar ortaya atılmaktadır.
5: Bu notlarda Öcalan'ın Özgür Özel'e selam gönderdiği, demokrasi yolunun Silivri'den değil İmralı'dan geçtiğini söylediği iddia ediliyordu. Özel Kılıçdaroğlu ilişkisine dikkat edin. Biri Türk, diğeri Kürt ifadesini kullandığı da belirtiliyordu. Hatta Özgür Özel bile bu notları baz alarak cevap verme gereği duymuştu.
6: Demokrasinin yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sandıktan geçer.
5: İran'ı Kürt güçler vasıtasıyla işgal planı fiyaskoyla sonuçlandı. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çabaları sonuç verdi. Emperyal güçler 100 yılın ardından ilk kez Kürt varlığını provoke ederek amaçlarına ulaşamadı. İsrail'in istikrarsızlık hedeflediği Suriye'de SDG'nin devlete entegre olmasının tohumları da yine bu süreç vasıtasıyla atıldı. Tüm bu gerçekleşmeler sürece yönelik yoğun saldırının süreceğine işaret ediyor.
0: Yunanistan, Orta Doğu'daki gerilimden endişeli. İran'ın Avrupa'daki ABD üslerine saldırı tehdidine karşı harekete geçildi. Atina yönetimi, Girit'e bir Patriot hava savunma bataryası taşımaya karar verdi.
10: Yunan ordusu potansiyel tehditlerden endişelendi. Atina yönetimi İran'ın Avrupa'ya saldırı tehditlerinin ardından harekete geçti. Karpatos Adası'ndan Girit'e bir Patriot hava savunma bataryası taşınıyor. Bataryanın personel ve ekipmanıyla birlikte Girit Adası'ndaki Suda askeri üssüne transferine başlandığı kaydedildi. Karar, İranlı üst düzey yetkililerin Avrupa'daki ABD üslerine yönelik tehditlerinin ardından alındı. Yunan ordusunun yüksek alarmda olduğu bir dönemde gündeme geldi. Yunan basını transferin kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti. Yunanistan, Mart'ta Kerp Adası'na da Patriot uçak savar füze bataryası konuşlandırmıştı. Yunan basınına göre Atina 12 adalardaki savunma kapasitesini güçlendirme planı da yapıyor. Bu kapsamda Rodos'taki Maritsa Havaalanı'na İHA'lar için kalıcı destek ve operasyon altyapısı kurmaya hazırlandığı bildirildi. Buna göre söz konusu havaalanında insansız hava araçlarından oluşan özel filo konuşlandırılacak. İHA'ların bakımı ve sorunsuz işlemesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarına yönelik malzemelerin alım sürecinin de başlatıldığı savunuldu.
0: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak yaptığı son açıklamalarla İsrail'de büyük yankı uyandırdı. İsrail basınına göre İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırısında Türkiye'nin yanında duran Barak, istihbarat aktarımının durdurulmasına sebep oldu.
10: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Türkiye gerekçesiyle Suriye'de hava üssüne saldırmasını kınamıştı. İsrail'in tarafında olmayan Barak, Tel Aviv'de tepki çekerken yaptığı son açıklamayla bir kez daha gündeme geldi. Barak, ülkesinin Suriye'de izlediği politikanın aynı kaldığını bildirdi. Barak, ülkesinin Golan Tepelerine ilişkin politikasının ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2019'da belirlendiğini belirtti. Barak, bunun değişmediğini kaydetti. Trump, 25 Mart 2019'da Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdıklarını dile getirmişti. Ancak Barak, İsrail'in son saldırısında Türkiye'nin yanında duran açıklamalarıyla Tel Aviv'i adeta karşı

0: sınav almıştı.
1: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacını, yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti.
2: Israel and Syria hunting ISIS terrorists.
0: Barak, İsrail'in aksine Türkiye'nin Suriye'de bir tehlike olmadığını açıkça dile getirmişti.
2: You had 40 years of war.
1: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan almadınız, onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
2: Because the Kurds are such great warriors.
0: İsrail basınına göre bazı siyasi kaynaklar, Barak'ın İsrail'in tarafında olmaması nedeniyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verildiğini söyledi. Maarif gazetesinde yer alan iddiaya göre, İsrail-Suriye görüşmelerinde önemli rol oynayan Barak'ın çizgisinin endişeye yol açtığı belirtildi. Tel Aviv yönetimi, ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünün aşınmasından giderek daha fazla endişeleniyor. İsrail kamuoyunda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ülkeyi anlamsız çatışmalara sürüklediği düşüncesi yayılıyor. Haaretz gazetesinde Tel Aviv'in Suriye'ye saldırılarının yanı sıra Türkiye'ye yönelik söylemleri eleştirildi. Gazze ve Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırması beklenen Netanyahu yönetiminin Suriye'ye yöneldiği belirtildi. İsrail'in Barak'ın uyarılarını dikkate alması gerektiği belirtildi. Türkiye ile karşı karşıya gelmekten kaçınması gerektiğinin altı çizildi.
3: İsrail bir kez daha Lübnan'da imzaladığı çerçeve anlaşmasını ihlal etti. Lübnan'ın güney bölgelerini hedef aldı. İsrail ordusunun İHA saldırısında iki Lübnanlı hayatını kaybetti. Ülkenin güneyindeki Kefruman bölgesi vuruldu. Bir motosiklet hedef alındı. Deir Zahrani kasabasından 17 yaşındaki Hüseyin Şükrün ve Ahmet Rumani'den haber alınamadı. İki gencin saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. İsrail birlikleri Mansuri beldesini de hedef aldı. Diğer yandan Nebatiye kentindeki Hula beldesinde kepçeleri kazı ve yıkım gerçekleştirdi. Hiyan beldesinde ise bazı evler patlatılarak yıkıldı. Bölgede ard arda patlama sesleri duyuldu. Yoğun dumanlar yükseldi. Gazze'de yıkıntıların arasında uçurtma uçuran çocuklar İsrail'in yeni saldırı tehdidinin gerekçesi oldu efendim. İsrail yönetimi sınırı geçen uçurtmaları savaş eylemi ilan etti. İsrail Savunma Bakanı Katz, uçurtma bir drondur diyerek derhal ve güçlü şekilde harekete geçme talimatı yaptı.
4: Gazze'de savaşın yıktığı mahallelerde çocukların elinde kalan birkaç oyuncaktan biri uçurtma. Ama İsrail yönetimi şimdi Gazze'deki uçurtmalara da savaş açtı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze'den sınırı geçen uçurtma, balon ve insansız hava araçlarına karşı orduya derhal ve güçlü şekilde harekete geçme talimatı verdi. Katz, her fırlatmayı savaş eylemi olarak görüyoruz. Balon uçurtmadır, uçurtma da drondur. Patlayıcı taşısa da taşımasa da dedi. Katz'ın talimatı Gazze sınırındaki Nahal Oz yerleşiminde 4 uçurtmanın bulunmasının ardından geldi. İsrail yönetimi uçurtmaların Hamas tarafından gönderilmiş olabileceğini ve amacın İsrail'in tepkisini test etmek olduğunu öne sürdü. Ancak İsrail ordusunun kendi incelemesi bu iddiayı destekleyecek bir bulgu ortaya koymadı. 4 uçurtmada da şüpheli bir madde yoktu. Buna rağmen Başbakan Benjamin Netanyahu güvenlik birimlerine her şeyi yapma talimatı verdi. Dahası uçurtmaları uçuranların hedef alınması da seçenekler arasında. Oysa Gazze'den gelen görüntülerde uçurtmaların ipini tutan eller çocuklara ait. İsrail yönetimi uçurtmaların havalandığı bölgelere saldırı düzenlenmesini ve buralarda yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini de gündeme aldı. Gazze'de ise bu karar şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Gazze'li Ebu Muhammed Ra-

0: ait İsrail'in açıklamasını ilk duyduğunda bunun gerçek olduğuna inanamadığını söylüyor.
1: Şaka sandım. Uçan bir kağıt parçasının ne gibi bir tehlikesi olabilir? Bu uçurtmalar çocukların nefes aldığı oyuncaklar. Oynayacakları başka bir şey kalmadı. İsrailliler bunlar bizim hayatımızı tehdit ediyor diye şikayette bulunuyor. Hükümet de bunu bahane ederek yaklaşan seçimlerde oy kazanmak için Gazze'de gerilimi tırmandırıyor. İsrail hükümeti çocukların kanları pahasına da olsa seçimleri kazanmak için uğraşıyor.
0: Bir tarafta savaşın yıktığı Gazze, çadırların ve enkazın arasında yaşamaya çalışan çocuklar, bir diğer tarafta onların gökyüzüne bıraktığı uçurtmaları savaş eylemi sayan bir hükümet.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik hamlelerini geçmişte üstü örtülü yapardı. Ancak Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırı sonrası ilk kez doğrudan mesaj Türkiye'ye açıklaması yaptı. Netanyahu tehlike anında camı kırınız yazısına ve camın arkasındaki o çekice güveniyor. İran'da olduğu gibi sırtını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslayabileceğini düşünüyor. Ancak ABD eski istihbarat subayı Scott Ritter, Netanyahu'nun planının yaş olduğu görüşünde ve dikkat çeken uyarılarda bulunuyor. Detaylar analiz haberimizde.
3: Soykırımcı İsrail bugüne kadar 7 ülkeye hava saldırısı düzenledi. 3 ülkenin topraklarını da işgal etmiş vaziyette. Kendisine yönelik hiçbir tehdit olmadığı, hatta İranlı Şii milisleri etkisiz hale getirdiği halde Suriye'yi de hem bombaladı hem devrim sırasında oluşan boşluğu fırsat bilip Suriye'deki işgalini büyüttü. Ancak bu pervasız politikalarıyla Tel Aviv yönetimi sinirleri ve sabırları zorluyor. Türkiye'yi başka ülkelerle karıştırma uyarıları, yorumları, analizleri peş peşe geliyor. Amerika Birleşik Devletleri eski istihbarat subayı Scott Ritter da onlardan biri. Türkiye sizi yeryüzünden silecek güçte yorumunu yapıyor.
4: İsrail soykırım yapmayı sever ama savaşmayı sevmez. Onlar nasıl savaşacaklarını bilmiyor. Onlar gerçekten nasıl dövüşeceklerini bilmiyorlar. Eğer karşı koyamayacakları bir düşmanla karşılaşırlarsa yeryüzünden silineceklerdir. İsrail Türkiye ile doğrudan çatışmaya girerse büyük sorunlarla karşılaşacaklarının farkında. Yani Türkler oraya varmadan bir Suriye üssüne saldırarak önlem almaya çalışıyorlar ama bunun bir işe yarayacağını düşünmüyorum.
3: Amerika Birleşik Devletleri eski istihbarat subayı Scott Ritter, Netanyahu yönetiminin stratejik ve tarihi okuma yapmaktan uzak olduğu görüşünde. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesinin artık eskisi kadar güçlü ve koruyucu olmadığının altını çiziyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı anda Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve Asya Pasifik bölgesinin korumasını yapmakta zorlandığını belirtiyor. Çin'in nüfuz alanını genişletmesi, Orta Doğu ülkelerinin yeni ittifak arayışlarına girmesi, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilememesi gibi faktörler değerlendirmeyi güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri eski istihbarat subayı Scott Ritter, Türkiye'yi İran'la karıştırmayın uyarısında da bulunuyor.
4: İran, İsrail'e füze fırlatabilirken Türkiye Suriye üstünden bir tümen çıkarabilir ve Türklerle savaşmak istemezseniz. Yani insanları küçümsemekten hoşlanmıyorum ama İsrail savunma kuvvetlerini çok küçümseyici bir şekilde eleştireyim. Eğer İsrail savunma kuvvetleri gerçek bir orduyla karşı karşıya gelseydi yok edilirdi. İsrail askerleri ölmeyi bilmiyor.
3: Eski istihbarat subayı Scott Ritter, İsrail'i yönetenlere Türklerin tarihini iyi okumasını tavsiye ediyor ve birkaç öneride bulunuyor. Örneğin Atatürk'ün Çanakkale'de askerlerine "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" diye taarruz emri verdiğini hatırlatıyor.
4: 1915'te Anzaklarla savaşıyordu ve Gelibolu'da Atatürk tümeni geldiğinde "İlerleme emri vermiyorum, sana ölmeni emrediyorum" dedi. Yani o tepeye çıkın, onları durdurun, hiçbiriniz geri dönmeyeceksiniz. Bunu yaparken hepiniz öleceksiniz. Türkler gitti, "Evet efendim" dediler ve tepeye çıktılar.
3: Ritter, Türk askerinin görev bilincinin çok yüksek olduğunu da söylüyor. Kore Savaşı'nda cephe hattında bulunan Türklerin Çinlilere karşı verdiği destansı mücadeleye atıf yapıyor.
4: Herkes geri

0: Geri çekilirken Türk Tugayı ilerlemeye devam etti. Çinliler saldırmıştı ve Türkler lojistik planı olmadığı için, kimsenin lojistik desteği olmadığı için cephaneleri tükenmişti. Bu yüzden de süngülerini takıp saldırmaya devam ettiler. Sonra geri dönüp tekrar saldırdılar. Döndüklerinde birçoğu ölmüştü ama asla teslim olmadılar. İşte Türk budur.
1: Hani bizde bir söz vardır. Fıtrat değişir sanma. Bu kan o kandır diye. Amerikalı eski subay Ritter, İsrail'i yönetenlere tam da bunu anlatmaya çalışıyor. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Assubay Ömer Halis Demir'in bir emirle gözünü kırpmadan nasıl ölüme yürüdüğünü anlatıyor.
0: Türklerin askeri karakterini öğrenmek istiyorsanız 15 Temmuz 2016 darbe gecesine bakın. Biliyorsunuz Ömer Halis Demir özel kuvvetler komutanından bir telefon aldı. Benim kim olduğumu biliyor musun? Evet, yardımcılarım Cumhurbaşkanı ihanet ediyor ve bunun olmasına izin veremezsin. Semih Terzi'yi görür görmez öldür. Adam da evet efendim diyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun diye soruyor. Evet efendim. Bunun ne anlama geldiğini anlıyor musun? Evet efendim. Telefonu kapattılar ve tabancayı çıkardı. Generali öldürdü. Ama bu onun göreviydi. İsraillerin savaşmak istemediği adamlar bunlar, tamam mı? İsrailler ölmek istemiyor, ölmeyi de bilmiyorlar.
2: Pistol killed the general on site.
1: Bu yüzden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi geçmişte üstü örtülü bir şekilde hedef almaya çalışırken şimdi bombalar üzerinden mesaj göndermeye çalışmasının büyük bir hata olduğunu vurguluyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Zaar'ın Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemiyoruz açıklaması da aslında bu endişenin bir yansıması gibi duruyor.
3: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Suriye'de amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Türkiye zaten uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
1: Netanyahu'nun kontrollü gerilim stratejisi, seçim öncesi oy devşirmek, koltukta kalabilmek için izlediği bir yol gibi görünse de, ok yaydan çıktıktan sonra işin renginin değişeceği de muhakkak. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de Esad, Rusya, İran, Amerika Birleşik Devletleri, PKK-PYD, DAEŞ, üstü örtülü olarak İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerle de mücadele ettiğini unutmuş gibi görünüyor. Amerikalı eski subay Ritter bu yüzden sözlerini Türklerle savaşmak çocuk öldürmeye benzemez uyarısıyla tamamlıyor.
2: Likes to rape little kids.
0: İsrail insanları öldürmeyi seviyor. İsrail çocukları, hamileleri, bebekleri vurmayı seviyor. İsrail soykırım yapmayı sever ama savaşmayı sevmez.
2: They literally don't know how to fight.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge mücadelesini aslında İsrail'e karşı da veriyor. Terör örgütü elebaşlarından gelen İsrail bize her türlü desteği vereceğini söyledi. Ama biz yine de silah bırakıyoruz açıklamaları da bu durumu çok net ortaya koyuyor. Orta Doğu'daki kan ve gözyaşının asıl sebebi olan İsrail'in kabusu, korkusu da tam olarak bu aslında. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu mücadeleyi sırtını milletine yaslayarak veriyor. Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.
4: İsrail seçime gidiyor. Katil Netanyahu ise koltuğunu sağlama almaya çalışıyor. Her seçim öncesinde yaptığı gibi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Hakkındaki davalar nedeniyle köşeye sıkışan katil Netanyahu, Türkiye üzerinden ucuz bir siyaset izliyor. Öte yandan İsrail Suriye'deki bir askeri üssü hedef aldı. Peki vatandaş Netanyahu'nun bu çırpınışları hakkında ne düşünüyor? İşte bu soruyu sokağa sorduk efendim. Cevaplara bakalım.
5: Her zamanki gibi Netanyahu'nun boş konuştuğunu düşünüyorum. Türkiye hiçbir zaman hedef alamaz, asla alamaz. Gündemi değiştirmek istiyor. Zaten çocukları ve kadınları sürekli öldürmekten başka yaptığı hiçbir şey yok. Biz onu muhatap almıyoruz. Biz onu muhatap almış olsak zaten şu an adı bile geçmezdi.
6: Netanyahu sonunu hazırlıyor şu anda. Şu anda sonunu hazırlıyor. Şu anda tabii önünde bir seçim var. Türkiye'ye saldırmak istiyor ama bunda büyük bir pişmanlık doyacağını biliyoruz. Mümkün değil. Şu anda Netanyahu'nun gücü Türkiye'ye yeter mi? Türkiye bir dünya liderinin elinde şu anda.
7: Türkiye'ye hiçbir devlet saldıramaz. Hiçbir devlette cesaret yok.
8: Gündem değiştirmek istiyor. Buraya bağlıyor.

0: Yani bu yaptığı soykırımı kapatmak için ve seçime doğru gitmek için mi yapıyor?
1: Aynen. Gündem değiştirerek devam etmek istiyor.
2: Bu Netanyahu denilen katilin bana göre son çırpınışları. Yani Allah o günü göstersin bize. Ya bu yaptıkları tamamen halk dilinde çirkin şeyler ama yapacak bir şey yok. Düşman düşman yani. Bizi sevmedikleri her yerden belli. Ve sonunda Cumhurbaşkanımız bu işi halledeceğine inanıyorum ben.
3: Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle bu işi Tayyip Erdoğan bitirecek. Başka birinin bitireceğine de inanmıyoruz. Şu anda reis ne yapıyorsa doğru yoldadır. Sonuna kadar arkasındayız. Şu anda sonu geldi. Allah'ın izniyle de zaten çok yakında bunu göreceğiz. Rabbim nasip ederse bu zafer de Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olacak inşallah.
4: Türkiye böyle bir şey yapamaz. O sadece kendi kafasına göre bizi tehdit etmeye çalışıyor. Gözdağı vermeye çalışıyor. Ama onun karşısında bir İran yok. Türkiye var. Yani Türkiye'nin daha gücünü bilmiyor. Bilmediği için de böyle bizi kışkırtmaya çalışıyor. Ama ben biliyorum ki Türkiye zamanını bekliyor.
5: Tasarruf tedbirleri sonuç verdi. 2024 ve 2025 yıllarında uygulanan tedbirlerle 484 milyar liralık tasarruf sağlandı. Bu tutar 2026 yılında 6 bakanlığın toplam bütçesini aştı.
6: Kamuda taşıtlardan hizmet binalarına, demirbaşlardan enerji kullanımına kadar birçok alanda tasarruf tedbiri uygulanıyor. 2024 yılında yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesiyle birlikte izleme, denetim, raporlama ve yaptırım mekanizması da devreye alındı. Deprem ve zorunlu alanlar dışında ödeneklerde kesintiye gidildi. Harcama kontrolleri güçlendirildi. Kamu idarelerinin tasarruf uygulamalarını takip etmek için tasarruf tedbirleri bilgi sistemi geliştirildi. Sistem üzerinden 260 kamu idaresinin uygulamaları izleniyor. Bugüne kadar 2016 harcama biriminde denetim gerçekleştirildi. Uygulanan tedbirlerle faiz ve deprem harcamaları hariç genelge kapsamındaki harcamaların bütçedeki payı geriledi. Bu pay uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024'te %3,1'e, 2025'te ise %2,9'a düştü. Böylece 2 yılda sağlanan tasarruf 484 milyar liraya ulaştı. Bu tutar 2026 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlıklarının toplam bütçesini aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirlerinin etkisini gösterdiğini belirtti. Şimşek, mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir dedi. Tasarruf tedbirlerinin ve harcama kontrollerinin kararlı şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Şimşek, elde edilecek mali alanın öncelikli alanlara yönlendirileceğini ve dezenflasyon sürecinin destekleneceğini ifade etti.
5: Türkiye'nin milli enerji politikası kapsamında Güneydoğu'da yapılan çalışmalarda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Diyarbakır'da 4000 metre derinlikten çıkarılan Türkiye'nin ilk kaya petrolünden ilk müjde geldi. Peki kaya petrolü ve doğalgazı noktasında potansiyeli olan bölgeler nereler? Bu petrol ve doğalgaz hangi yöntemle çıkarılıyor? Yanıtlara bakalım.
7: Böylesine bir enerji krizi en son 1970'li yıllarda yaşanmıştı. Öyle ki günümüzde Avrupa'da evlerin vanaları, arabaların ise kontakları kapatıldı. Ancak Türkiye bu enerji kıtlığından pek de etkilenmedi. Nedeni ise milli enerji hamlelerimiz.
8: Biz 2050'de sıfır enerji ithal eden, yani enerji ithalatını tamamen sıfırlayan bir ülke olabilmemiz için sadece kendi topraklarımız ve denizimizde değil, dünyanın birçok noktasında Türkiye ile beraber büyümek isteyen, Türkiye'nin bu teknolojik altyapısını kullanmak isteyen ortaklarımızla beraber çalışıyoruz. Somali'de petrol bulduğumuz zaman, doğalgaz bulduğumuz zaman oradan da mutlaka Türkiye pay alacak. Pakistan'dan da, Bulgaristan'da. Onun için artık bu bir hayal olmaktan çıktı. Rakamlar da bize Türkiye'nin 2050 yenilenebilirli enerjideki tam bağımsızlık hedefinin ulaşılabilir bir hedef olduğunu gösteriyor.
7: Türkiye'nin milli enerji politikası kapsamında Güneydoğu Anadolu bölgesinde yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır'ın Silvan ve Bismil ilçeleri arasındaki sahada yaklaşık 4000 metre derinlikten çıkarılan kaya petrolü ilk kez görüntülendi. Kuyulardan çıkarılan petrolün yüksek kalitede olduğu belirtildi. Üstelik Anadolu Hilali potansiyel enerji üssü konumunda.
8: 2016 yılında Sayın Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki milli enerji ve maden politikasının bir anlamda çıktılar olarak görmemiz lazım. Sonrasında enerji bakanlarımızın bu konudaki çalışmaları ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle şu anda bambaşka bir noktaya geldi. Milli enerji ve maden politikasıyla birlikte incelediği, uydu görüntüleriyle incelediği çalışmalarla Van'dan başlayıp Adana'ya kadar giden aslında bir Anadolu Hilali var. Yani Mardin'de de, Van'da da, Diyarbakır'da da, Adana'da da var. Hatta daha ileride gaz içinde Tekirdağ bölgesinde konuşacağız. Böyle büyük bir alanda bu yeni teknolojik yöntemle ciddi bir potansiyele ulaşabileceğini düşünüyoruz.
7: Dünya bir enerji çıkmazında, Türkiye ise bu çıkmazda oyun kurucu rolünü üstlenmiş durumda. Öyle ki uluslararası arenada ve kendi topraklarında enerji arayışında Diyarbakır'da yerin 4000 metre altında kaya petrolüne ulaşıldı. Peki bu kaya petrolü ve doğalgazına hangi yöntemle ulaşılıyor?
8: Konuştuğumuz bu yöntem ise aslında Amerika'yı son 15 yılda dünya enerji piyasasında küresel lider haline gelen yöntemden getiren yöntemden bahsediyoruz. Dikine klasik sondajlarda ulaşamadığımız o kayaçlar arasındaki petrol ve doğalgazın yatay kırma ve çatlatma ve kimyasal yöntemiyle aslında ortaya çıkartılması yüksek mühendislik gerektiriyor. Türkiye'de bu kapsamda Diyarbakır'daki bu ilk denemeyi bir Amerikalı şirketle teknik bir know-how işbirliğiyle aslında yürütüyor.
7: Diyarbakır'da geleneksel olmayan yöntemlerle petrol aranan bölge Gabar'ın potansiyelini 2'ye hatta 3'e katlayabilir.
8: Bahsettiğiniz nokta Gabar'ın 2-3 katı potansiyel olabilecek bir nokta. Aslında şu an 600 km² bir noktada deneniyor bu. Eğer potansiyel başarıyla gerçeğe dönüşürse 7200 km² bir alana yayılacak sadece sizin biraz önce bahsettiğiniz Diyarbakır'da.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir dönem terörle anılan bölgeler petrol kaynaklarıyla öne çıkmaya başladı. Peki kaya petrolü ve gazı meyvelerini ne zaman verecek?
8: Ben buradaki potansiyelin ilk başta gerçeğe dönüştürülmesiyle ilgili 2 ila 3 yıllık bir sürecin beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka bulunacak kuyular açılacak ve daha sonra bir genele yayılacak. O sebeple bu teknolojik olarak unkonvansiyonel yöntemle üretimin 5 yıllık, 10 yıllık ve 15 yıllık projeksiyonlara bölünmesi lazım.
5: Firari Can Dündar'ın mal varlığının yönetimi için kayyum olarak atanan TMSF yürütür çalışmalar kapsamında Dündar adına kayıtlı 5 taşınmaz tespit etti. Bu taşınmazlardan gelen kira gelirleri tek bir banka hesabında toplandı.
9: Tasarruf mevduatı sigorta fonundan Can Dündar'ın mal varlığına ilişkin açıklama geldi. Can Dündar'ın 5 taşınmazı tespit edildi. Tasarruf mevduatı sigorta fonundan yapılan açıklamada Can Dündar adına kayıtlı İstanbul'un Üsküdar, Muğla'nın Bodrum ilçesi ve Ankara'da 5 ayrı taşınmaz tespit edildiği belirtildi. Kiraya verilmiş taşınmazlardan Dündar'ın hissesine düşen kira gelirlerinin emanet banka hesabına yatırılmasının sağlandığı da ifade edildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Çengelköy'de bulunan taşınmaz için Dündar'ın hissesine düşen aylık kira geliri 95 bin lira olarak belirlenirken, söz konusu taşınmazla ilgili gerekli tadilat ve tamirat işlemleri kiracı tarafından yapıldı. Masraflar da kira bedelinden mahsup edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villa için kira bedelinin artırılması amacıyla diğer hissedar olan eşiyle birlikte hukuki süreç başlatıldı. Ankara'daki iki taşınmazınsa miras yoluyla edinildiği, taşınmazlardan birinde Dündar'ın annesinin ikamet ettiği, diğerinin kira gelirinin de annesi tarafından tahsil edildiği tespit edildi. Can Dündar hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2020 yılında verdiği kararla devletin güvenliği veya siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek ve FETÖ-PDY'ye yardım etmek suçlarından mahkumiyet kararı verilmişti.
5: Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından hukuk mücadelesinde yeni bir süreç başladı. Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki çocuğun tutuklu babası hakkında 5.100.000 liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli'ye ait silahlarla Ayser Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirdiği saldırıda 9 öğrenciyle bir öğretmen hayatını kaybetmişti. Ayla Kara'nın ailesi Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz konulması için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi ailenin talebini kabul ederek Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz konulmasına karar verdi. Hakim kararın gerekçesinde Türk Medeni Kanunu'na göre anne ve babanın çocuklarının üçüncü kişilere verdiği zararlardan maddi ve manevi olarak sorumlu olduğunu, Yargıtay'ın yerleşik İçtihatlarında da 15 yaşındaki küçük bir çocuğun birini öldürecek boyutta bir suça sürüklenmesini, ateşli silah veya kesici aletle erişebilmesini aile içi denetim, eğitim ve gözetim eksikliği olarak gördüğünü belirterek, özetle 15 yaşından küçük bir çocuğun işlediği cinayet nedeniyle anne ve baba hapis cezası almayabilir ancak mağdur yakınlarının uğradığı tüm maddi ve manevi zararları kendi mal varlıklarıyla ödemek zorundadır dedi. Bu kararın ardından Ayla Kara'nın ailesi, Uğur Mersinli hakkında Kahramanmaraş 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 5.100.000 liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Öte yandan ailenin avukatı aynı zamanda Ayla Kara'nın kayınbiraderi olan Özcan Kara, aile olarak saldırıya neden olanların en ağır şekilde ceza alması için hukuk önünde mücadele edeceklerini ifade etti. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangında alevler yandaki 2 binaya sıçradı. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri çatı katındaki dairede bir erkeğin tamamen yanmış cesedini buldu.
10: Tadilat işlemi sırasında yangın çıktı. Alevler çatıyı sardı. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Yapılan incelemede çatı katındaki dairede bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yangın Gazi Osman Paşa Şemsi Paşa Mahallesi 26. sokakta çıktı. İddiaya göre 4 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki 2 binanın çatısına da sıçradı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar kameralara yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binalardaki vatandaşlar tahliye edilirken dumandan etkilenen yaşlı bir kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 binanın çatısında hasara neden olan yangın, ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri çatı katındaki dairede bir erkeğin tamamen yanmış cesedini buldu. Cesedin kimliği bilinmezken incelemelerin ardından ceset adli tıp kurumuna götürüldü.
5: İstanbul'da arızalanan hurda kamyonun arkasına reflektör yerine bırakılan kaldırım taşları ölümlü kazaya neden oldu. Taşlara çarparak aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü Metin Sayılı hayatını kaybetti. Polis raporunda kamyon sürücüsünün trafik kurallarını ihlal ettiği tespitinde bulunuldu. 24 ekibi Sayılı ailesiyle görüştü. İzleyelim.
11: Bir taş bizi ayırdı. Yani bir taş sebep oldu eşimin ölümüne.
12: Bir tane reflektör yüzünden benim canım yanmış. Ya hiçbir şey koymasa bile belki bu kaza gerçekleşmeyecekti.
13: İddiaya göre reflektör yerine yola kaldırım taşı bıraktı. O ihmal Metin Sayılı'nın hayatına mal oldu.
12: Kamyon arıza yapıyor. Arabada reflektör yok. Hiçbir şey yok. Sağ şeridi taşmış bir şekilde. Emniyet şeridi dar olduğu için taşmış. Taş koymuş. Sağ şeride mi koydu artık? bilmiyorum. Babam zaten emniyet şeridinde değildi. Taşa çarpıp kaza gerçekleşiyor. Babam da orada olay yerinde vefat ediyor.
11: Aşırı derecede üzgünüm. İhmal sebebiyle ben eşimden oldum yani.
13: Feci kaza 14 Temmuz 2026'da Basın Ekspres yolunda meydana geldi.
14: İddialara göre arızalanan kamyon emniyet şeridine çekildi. Sürücüsü kamyonun arkasına reflektör koymak yerine iddialara göre yol kenarında bulduğu taşları koydu. Metin Sayılı taşları fark etmedi ve taşa çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete arkadan çarptı.
13: Feci kaza nedeniyle 66 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti.
12: Yani taşa çarpıp babam direksiyonun hakimiyetini kaybediyor. Tıra öyle çarpıyor. Kaza zaten öyle oluyor. Hızı zaten 70. Bu kaza tutanağında da belli. Hızı da

0: taşımadığı, yeterli görünürlüğe sahip olmadığı ve yolun rengiyle benzer olduğu tespitine yer verildi. Polisin kaza tespit raporunda hurda kamyonunun sürücüsünün zorunlu haller dışında taşıt yolunda duraklama veya park etme kuralını ihlal ettiği belirtildi. Kamyon sürücüsü feci kazada kusurlu sayıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Sayıl ailesinin tek bir isteği var. İhmallerle dolu kaza sonucunda hayattan kopan 66 yaşındaki Metin Sayılı için adalet istiyorlar.
2: Ya karakola gittiğimde öğrendiğim bilgi benim de cezaevinde oldu. Zaten avukata gerekli şeyleri verdik. Çünkü benim canım yandı. Hiçbir şey geri getirmeyecek. Ama bu ihmalkarlığın bir bedeli olması lazım. İnşallah cezasını çeker.
3: Vallahi çeksin cezasını ama alacağı ceza beni yani eşime kavuşturmayacak. Çok üzgünüm. Aşırı derecede üzgünüm.
4: İstanbul'da 5 ilçede turistlere yönelik yan kesicilik yaptığı tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi. Bu kapsamda mağdurları yaklaşık 5 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen 26 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 26 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
5: Kalabalığın arasına sızdılar, sıkıştırma ve perdeleme yöntemlerini kullandılar. Toplu taşımada yan kesicilik yapılan anlar işte böyle görüntülendi. Toplu taşıma araçlarında meydana gelen hırsızlık olaylarının artması üzerine İstanbul polisi harekete geçti. Özellikle Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüp Sultan ilçelerindeki yan kesicilik olayları kıskaca alındı. Şüpheliler en çok da yabancı turistlere yöneldi. Yapılan çalışmalarda 25 ayrı yan kesicilik suçuna karıştıkları belirlenen, mağdurları yaklaşık 5 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 5 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. 15'i kadın olmak üzere 26 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
4: İkinci el otomotiv piyasasında durgunluk sürüyor. Birçok galerici ikinci el araç satışlarında indirime giderek araç stoğunu yenilemek istiyor. Peki önümüzdeki günlerde fiyat düşüşü gerçekleşecek mi? Vatandaşlar için alım fırsatı sürecek mi bakalım.
6: Şu anda tam bir alım zamanı diyebiliriz.
7: Otomobil piyasasında dalgalı seyir sürüyor. İkinci el fiyatları bir anda yükseldi. Ardındansa düşüşe geçti. Vatandaşlar için yeniden alım fırsatı doğdu.
8: Araç alacaklara müjde, otomotiv piyasası bir hayli durağan seyrediyor. Uzmanlarsa bu sürecin tam bir alım fırsatı olduğunun altını çiziyor.
6: Hem fiyatlar şu anda yatay seyirde devam ediyor. Hem de kampanyalar devam ediyor. Bunu bir fırsata çevirmesinde son tüketicinin fayda var. Yılbaşından beri esasında bir durağan söz konusu işlerimizde.
7: İkinci el araçlarda fiyatlar yaklaşık %50 düşüş gösterdi. Galerilerde hem fiyatları düşürüyor hem de kampanya yapıyor.
8: Her bütçeye ve her ihtiyaca uygun araç bulmaksa mümkün. Galerilerde yerini alan araçlar kimisi hatchback'ken kimisi sedan olarak geliyor ve bütçeye göre de sınıflandırılması yapılıyor.
6: Eğer şimdi tekrar döviz bir yükseliş eğilimi gösterirse araç fiyatlarına haliyle zam gelmesi söz konusu. Eğer sıfır araçlara zam gelirse ikinci el fiyatlara da otomatikman zam gelecek anlamına geliyor.
4: İstanbul'daki mezar taşları gündemde. Kentin tarihi hazirelerinde kimi zarif süslemeleri, kimi naif işçiliği, kimi de üzerindeki kitabeyle çok şey anlatıyor. O mezar taşları kayıt altına alınıp envantere kazandırılıyor.
9: Onlar sadece isimleri ve tarihleri taşımıyor. Geçmişin sosyal ve kültürel hayatına ilişkin önemli bilgiler barındırıyor. Bir taşın üzerindeki başlık kişinin mesleği ve toplumdaki konumuna ilişkin ipucu verirken, kitabeler kişilerin kimlikleri, yaşamları ve ait oldukları dönem konusunda doğrudan bilgiler sunuyor. Taşların biçimleri ve üzerlerindeki süslemelerse dönemin sanat anlayışını ve estetik özelliklerini yansıtıyor. Bu yönüyle mezar taşları geçmişte yaşayanların hikayelerini bugüne taşıyan önemli tarihi belgeler arasında yer alıyor. Ancak açık alanlarda bulunan bu eserler zaman içinde zarar görebiliyor veya kaybolabiliyor. İşte bu değerlerin korunması ve taşıdıkları bilgilerin kaybolmadan gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülüyor.

0: Tülen, İslami Kitabeler ve Mezar Taşları Envanter Projesi kapsamında Türkiye genelindeki tarihi mezar taşları, kitabeler ve eski eserler kayıt altına alınıyor.
1: Mezar taşlarının şöyle bir avantajı var. Mezar taşının üzerindeki tarih kitabelerde yatanın oradaki kimin adına yapıldığının adı var. Tarihi var, üzerindeki süslemi var. Yani bizim için her şeyin olduğu bir örnek. Bir sanat eseri. Dolayısıyla sanat mezar taşları, sanat taşları açısından çok vazgeçilmez eserlerdir.
0: Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen projenin pilot uygulamasının gerçekleştirdiği İstanbul'da çalışmalar, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı ekip tarafından yapılıyor. Yaklaşık 2 yıl önce hazırlık süreci başlayan projede aktif envanter kayıt çalışmaları Üsküdar'da devam ediyor.
1: Şu anda bulunduğumuz Ayazma Camii'nin haziresinde bu çalışmaları yürüttük. Hatta Selimiye Camii'nde de yaptık. Yani bütün mezar taşlarının fotoğraflanarak, üzerlerindeki kitabeler okunarak kayıt altına alınması, envanter sisteminin kaydedilmesi projesi.
0: Çalışmaların tamamlanmasıyla İstanbul'un tarihi hazinelerinde bulunan mezar taşlarının yalnızca korunması değil, üzerlerinde taşıdıkları kişisel, sosyal, kültürel ve sanatsal bilgilerin de gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Toplanan verilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Müze Ulusal Envanter Sistemi'ne aktarılmasıyla İstanbul'daki tarihi mezar taşlarının ulusal ölçekteki envanter çalışmalarına dahil edilmesi hedefleniyor.
1: Biz bu mezar taşlarının GPS ile koordinatını alarak aslında yerini netleştirmiş oluyoruz. Bulunduğu yerde kayıt altına almış oluyoruz. Artık bunu envanter kaydımızı tamamlamış oluyoruz. Aslında biz tapusunu alıyoruz o eserin.
2: Üniversitelerde kayıt heyecanı var. Adaylar 26 Ağustos'a kadar elektronik kayıtlarını yapabilecek. Yüz yüze kayıt işlemi ise 28 Ağustos'ta sona erecek. Yurt başvuruları üniversite kaydı tamamlandıktan sonra başlayacak. Detayına bakalım.
3: Üniversite adaylarının heyecanı devam ediyor. Sırada kayıt işlemleri var. Son tarih 28 Ağustos. 2026 YKS yerleştirmelerinin açıklanmasıyla üniversiteler hareketlendi. Kampüsler yeni öğrencileri bekliyor. Bu yıl 730.854 aday yükseköğretim programlarına yerleşti. Elektronik kayıtlar başladı. Öğrenciler E-Devlet üzerinden 26 Ağustos'a kadar elektronik kayıtlarını tamamlayabilecek. Yüz yüze kayıtlar için ise son gün 28 Ağustos. Kayıt hakkı kazanan adaylar üniversitelerin kendilerinden istediği belgeleri toplayıp 28 Ağustos mesai bitimine kadar kayıtlarını tamamlayabilecek. Süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek. İl dışından okumak için gelen öğrencilerin bir gözü de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Bakanlık yurtları için tercih işlemleri üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla başlayacak.
2: Bu haberle moderatör sabahı noktaladık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan oldu. Sorunlar çözümsüz değildir dedi. Çözümler imkansız değildir dedi. Buradan bir çıkış yolu var dedi. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarı Güzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Hakkayıktar. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Bir sıcak gelişmeyle başlayacağız. Analiz Sentez'e o son dakikayı siz de ekranlarınızda görüyorsunuz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe de kayyum atanması gerçekleştirildi. O son dakika ekranlarda Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonda bu kez 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Ayrıca 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atanması gerçekleştirildi. Evet, Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Biraz eski detaylardan da aktarmak istiyorum. Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili davada MASAK raporunda Alihan Kuriş'in ailesinden 4 ismin 1818 tapu işlemi yaptığı bilgisine ulaşılmıştı. Son bilgi olarak milyarlarca liralık para ve mal varlığı hareketi incelenmişti. Geride bıraktığımız günde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun suçtan kaynaklanan mal varlığı ve değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürüttüğü soruşturmada Alihan Kuriş'in aile ve yakın çevresinin mali profil ayrıntılı şekilde incelenmeye başlanmıştı. MASAK tarafından 20 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen raporda da Alihan Kuriş'in yanı sıra eşi, annesi, babası, kardeşi ve birçok aileden kişinin mal varlığı, banka hareketleri, araçları, şirket ortaklıkları ve taşınmaz devirleri de araştırılmaya başlanmıştı, hatırlayacaksınız geride bıraktığımız günlerde. Savcılığın talebinde özellikle Alihan Kuriş ve yakınlarına 1 Ocak 2016 sonrasında zenginleşme ve mal varlığı değişimlerinin ortaya çıkarılması istenmişti. Üçüncü dalga operasyonu da bu sabah tam Analiz Sentez'in başlayacağı sırada bir son dakika olarak 54 gözaltı var. 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atandı. Yalnızca 4 isimde 1818 tapu kaydı işlemi olduğu ortaya çıkmıştı MASAK raporunda. En dikkat çekici tablo aile fertlerinden takvis kayıtlarında ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş adına 646, babaannesi Nevin Kuriş adına 539 tapu kaydı olduğu bilgilerine ulaşılmıştı. Bu da önceki günlerde ortaya çıkan bilgilerden de hatırlayacaksınız. Bu 646 şüpheli işlem elbette MASAK kayıtlarına girmişti. Ve yalnızca mesken ve arsayla da sınırlı olmadığı bilgisi vardı. Evet, Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş'e, yani Alihan Kuriş'in annesine ilişkin taşınmazlarda yer alan şerh ve tedbirlerde dikkat çekmişti. Rapora göre bazı parseller üzerine 10 icraî haciz ve 6 icraî haciz, 4 ayrı ihtiyati tedbir ve 4 ayrı manit bizzat gelmedikçe işlem yapılamaz kaydı bulunuyordu. İşte bu elbette dikkat çeken ibareler ve sayılardaki fazlalık nedeniyle soruşturma derinleşerek devam ediyor. Şirket ortaklıkları da raporda yer alıyordu. Aynı zamanda Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş'in yalnızca taşınmaz değil, şirket bağlantıları da MASOK raporlarına yansımıştı. Geride bıraktığımız günde, bugüne de 3. dalga operasyonla Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonda 54 gözaltı kararı var. 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atandığı bilgisi var. Elbette daha detaylı bir şekilde sıcak noktalardan muhabir arkadaşlarımız bize aktarıyor olacak. Evet, bu sıcak gelişmenin ardından dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine de hızlıca bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun bir şekilde devam ediyor. Litvanya ve Brezilya liderleriyle görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez. Diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken Brezilya ve Litvanya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Elbette görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra küresel gelişmelerde, bölgesel konularda ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a ekonomik baskı, ekonomik dışlanma operasyonu artık biraz netleşmeye başladı. Neyi kastettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yeni bir ekonomik yaptırım paketini duyurmuştu geride bıraktığımız hafta, hatırlayacaksınız. Washington yönetimi bu hamleyle İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmeyi amaçlıyor. Elbette dünyayı nasıl etkileyecek? Çünkü hatırlayacaksınız, İran'a destek olan ülkeleri de tehdit etmişti Trump. Ekonomik dışlanma operasyonu adı verilen yaptırım paketiyle ilgili detayları da Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent paylaştı. İran'la iş yapmaya devam eden ülkelerin de ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Çok detaylı bir şekilde bu maddeleri konuşacağız. Konuklarımızla da değerlendireceğiz. Evet, terörsüz Türkiye'de yeni adım. Dün takip kurulu ilk kez toplanmıştı, hatırlayacaksınız. Mecliste güçlü destekle kabul edilen çerçeve yasa yürürlükte. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin adımlar da planlandığı şekilde atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda sürecin takibini yapacak takip ve değerlendirme kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Bu ilk toplantıydı. 3,5 saat süren toplantıda 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Bunu da yine detaylı bir şekilde konuşacağız. Aziz İhsan Aktaş davasında karar dün 60. dava görülmüştü. Rüşvet suçuna ceza yağdı. 7 belediye başkanının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Mahkeme rüşvet suçlarına ceza yağdırdı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat 23 yıl 3 ay. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay. Eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Evet, savcılık diğer araçları inceledi. Neden bahsediyoruz? İyi Partili İdris Naim Şahin arasında ilişkide Kuriş Suç Örgütü'yle İyi Partili İdris Naim Şahin'in arasındaki ilişkide yeni bir halka daha deşifre olmuş oldu. Şahin adına tahsisli iki aracın daha Kuriş Suç Örgütü'yle irtibatlı şahıslar tarafından kullanıldığı anlaşıldı. Altında rally devam ediyor. Petrol ise yaptırım baskısıyla yatay seyirde. Dün hatırlayacaksınız, altın tarafında yeni rekor seviyeleri görmüştük. Amerika Birleşik Devletleri'nin hazinesinin uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım programını artırma kararının ardından dolar tarafında ve tahviller tarafında gerileme, altın tarafındaysa yükseliş görmüştük. Yükseliş devam ediyor. Piyasaların odağındaysa bu hafta açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi ve Kevin Warsh. Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısında yapacağı ilk konuşmaya kilitlenilmiş durumda. Altın %0,4 yükselerek 4668 dolar, ki bu da 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye. Petrol tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik daha sert ikincil yaptırımların etkilerini değerlendirirken önceki seansta %2'nin üzerinde bir düşüş vardı. Bugüne yatay başladı. İlerleyen saatlerde petrolün seyrini takip ediyor olacağız diyelim ve hemen 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a dönelim. Günaydın Mustafa Daştan, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkı Ekuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur diyerek hızlıca başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta olacak. Ahlat etkinlik alanındaki bir programa katılacak. Ardından da kabine toplantısına başkanlık edecek. Buyurun, detaylar sizde.
1: Şimdi Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyoruz. Bakın altını çizerim, 955. yıl dönümü. Yani şurada bir asra kalmış 45 yıl. Ya daha doğrusu özür dilerim, 10. asra kalmış 45 yıl. Hani 9 asrı geride bırakmışız. Artık 45 yıl sonrasında 10 asır geçmiş olacak. Ama biz kahramanlarımızı, biz atamızın yadigarını unutmuyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde yine devlet erkanı nerede? Malazgirt'te, Ahlat'ta olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ahlat'ta bir araya gelecekler. Aynı zamanda bugün Ahlat Külliyesi'nde kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha öncesinde hatırlarsanız yine kabine toplantılarını gerçekleştirmişti Ahlat'ta. Yine bir kez daha kabine üyeleri, tüm bakanlar Ahlat'ta bir araya gelecekler Ahlat Külliyesi'nde. Son gelişmeler, diplomatik temaslar masadaki önemli başlıklar arasında yer alacak. Tabii ki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye süreci ile alakalı bundan sonraki süreçte atılabilecek olan adımlar yine değerlendirilecek. Çerçeve yasa geçmişti. Az önce siz başlıkları okurken belirttiniz. Komisyon çalışmaya başladı. Takip komisyonu. Bundan sonraki aşamada artık alt komisyonlar kuruluyor. Alt komisyonlarla alakalı detaylar yine ele alınacak başlıklar arasında. Ekonomideki son veriler, küresel ekonomideki yine son veriler masadaki önemli gündem başlıkları arasında yer alacak. İlgili bakanlardan gerekli sunumları dinleyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Daha sonrasında da yine önümüzdeki günlere ilişkin talimatlarını bizzat bakanlara iletecek ve kabine toplantısı sonrasında da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek kamuoyuna bir açıklama yapması bekleniyor Elif Hakkı Ayakutaş. Şimdi terörsüz Türkiye süreci dedik. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı tabii ki süreç hızlı. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ama meclis tatilde olmasına rağmen daha öncesinde de söylemiştik. Çalışmalar devam edecek demiştik. Dün kritik bir toplantı gerçekleştirildi. O toplantıyla beraber aslına bakarsanız çerçeve yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra ilk somut adımlardan bir tanesi denebilir. Bir izleme ve takip kurulu vardı biliyorsunuz. O izleme ve takip kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Özellikle güvenlik ayağı, bu işin güvenlik ayağı, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan oluşturulacaktı bu kurul. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulmasıyla alakalı karar alındı ki bu önemli bir noktaydı. Peki hangi komisyonlar bunlar? Hemen onları da şöyle belirtelim. Adli ve Hukuk İşleri Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu oluşturulmasına karar verildi. Şimdi burada Adli ve Hukuk İşler Koordinasyon Alt Komisyonu özellikle terör örgütü silah bıraktıktan sonra bizim çerçeve yasadan faydalanmak isteyen o 6 aylık süreç içerisinde başvurup çerçeve yasadan faydalanmak isteyen teröristlerin durumlarıyla alakalı nüansları ele alacak olan

0: komisyon. İzleme ve tespit alt komisyonu bu noktada tabii ki hem silahsızlanma sürecini takip edecek hem de terörsüz Türkiye süreciyle alakalı atılan adımları yine takip edecek. Sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonu bu da silah bırakan ve gelip çerçeve yasadan faydalanan teröristlerin sosyal uyumları toplama olan uyumlarıyla alakalı işlemleri takip edecek olan komisyon ve silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda yine silah bırakma süreciyle alakalı aşamaları takip edecek olan alt komisyon olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 3,5 saat süren bir toplantıydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantı ve toplantının da gayet pozitif, gayet olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Zaten ilk toplantıda komisyonların kurulmasına ilişkin kararların alınması bekleniyordu. O beklenti doğrultusunda da adımlar attı. Artık önümüzdeki süreçte bu toplantıların tabii ki devamları da gelecek. Elif Hakkı Yüktaş.
1: Mustafa Daş'tan tabii düne ilişkin en önemli başlıklardan biriydi içeride. Bir diğeri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği hız kesmeden devam ettiği iki önemli liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Onun da detaylarını konuşalım.
0: Tabii Erdoğan gerek iç siyasette gerekse de diplomaside fırtına estirmeye devam ediyor. Şimdi baktığımızda iç siyasette ahlatta dedik ama telefon diplomasisiyle beraber de sürekli olarak bölgesel konularda ve küresel mevzularda mevkidaşlarıyla olsun, muhataplarıyla olsun sürekli olarak dünyanın nabzını tutmaya aslında bakarsanız devam ediyor. Erdoğan iki önemli isimle telefon diplomasisi yürüttü Elif Hakkı Aykut'a. Bunlardan bir tanesi Brezilya lideriydi. Brezilya lideriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özellikle küresel bölgesel meseleler başta olmak üzere Türkiye-Brezilya ilişkileriyle birlikte pek çok konu başlığının ele alındığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Brezilyalı mevkidaşı arasındaki telefon görüşmesinde zaten daha önce gerçekleştirilen yine telefon diplomasileri olsun ya da uluslararası organizasyonlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Brezilya liderinin yan yana geldiği temas kurduğu noktalarda iki ülke liderleri arasında sıcak, samimi bir atmosferin olduğunu biliyorduk. Bu telefon diplomasisiyle beraber Türkiye-Brezilya ilişkileri, küresel mevzular ve özellikle coğrafyamızdaki çatışmaların sona erdirilmesi, İsrail mevzusu yine önemli noktalardan bir tanesi, Birleşmiş Milletler'de İsrail'e ilişkin atılabilecek olan adımlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Brezilya lideri arasında görüşülen, ele alınan mevzular arasındaydı. Tek telefon görüşmesi Brezilya lideriyle değildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda Litvanya lideri ile de yine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Erdoğan. Yine bu görüşmede de ikili ilişkilerle küresel mevzular önemli başlıklar arasında. Türkiye-Litvanya ilişkileri, ticaret hacmi ve önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilebilmesi için atılabilecek olan adımlar, istişare edilen başlıklar arasındaydı ki bugün de yine Erdoğan'ın diplomatik temaslarını sürdürmesini, telefon diplomasisine hız vermesini bekliyoruz. Her ne kadar gözler Ahlat'ta da olsa telefon diplomasisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küresel siyasetin, diplomasinin nabzını tutmaya devam edecek.
1: Evet, devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin DAEŞ'e ateş olup yağdığı Fırat Kalkanı harekatının üzerinden de 10 yıl geçti Mustafa Daş'tan.
0: 10 yıl. Hani dile kolay. Şimdi Fırat Kalkanı harekatı dediğimizde hafızalarımız hala taze ve dün haberini yazarken şöyle bir düşündüm. Hani 10 yıl su gibi akıp geçen bir zaman baktığımızda. Daha dün olmuş gibi aklımızda. Daha dün orada mücadelede şehit düşen kahramanlarımız vardı. Onların haberleri hala yüreklerimizde. Ama baktığımızda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dosta güven, düşmana korku saldığı ve özellikle gelinen bu süreçte, terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli bir kilidin açılmasını sağlayan harekattır. Bence dönüm noktalarının en başında yer alır Fırat Kalkanı harekatı. Özellikle dünyaya gösterilen irade, hani bir DAEŞ terör örgütü hortluyor dünyada. Bakıyorsunuz bütün ülkeler, Avrupa tir tir titriyor DAEŞ'in karşısında. Bir şekilde DAEŞ'le mücadele sürekli olarak masada. Ama sahaya inemiyor. Hani masada sürekli olarak konuşuluyor. Şimdi bundan 10 yıl önceki uluslararası toplantıları şöyle bir hatırlayalım. İşte arka arkaya ülke liderleri bir araya geliyorlar. Toplantılar gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletler toplantılarında en önemli gündem başlıklarından bir tanesi DAEŞ'le mücadele, Orta Doğu'daki son durum. Şimdi sürekli olarak bir fikir ortaya atılıyor. Ama bakıyorsunuz ya, koalisyon olarak mı mücadele edilecek yoksa tek başına ülkeler kendi tedbirlerini mi alacak derken Türkiye diyor ki bir dakika kardeşim. Bir dakika, siz burada konuşmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Aksiyon almıyorsunuz. Askerin postalı bir kere o toprağa değecek diyor. Ve Fırat Kalkanı harekatını başlatıyor. Şimdi arkadaşlarım o harekattan arşiv görüntüleri hemen ekranın sağına getiriyorlar. Gerçekten her günü ayrı bir stratejiyle planlanmış ve terör örgütü DAEŞ'a sana bu topraklarda yaşam hakkı tanımıyorum diyen bir Türkiye'nin zaferidir Fırat Kalkanı Harekatı. Çok kısa bir süre içerisinde Elbab'ın, Azez'in, Cerablus'un terör örgütü DAEŞ'tan tamamen temizlendiği. Bakın, öyle ya bir operasyon yaptık, vurduk kaçtık gibi değil. Tamamen süpürüldü. Adeta bölgenin çamaşır suyuyla yıkandığı, bütün mikroplarının öldürüldüğü bir harekattan bahsediyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı. Öyle operasyon, küçük çaplı gittik bir yere vurduk çıktık geldik değil. Bak DAEŞ'in orada bir tane mağarası vardı, biz o mağarayı yok ettik değil. Mehmetçiğin postalı sınır ötesine geçti. Kahraman çelik kanatlarımız terör örgütü yuvalarını teker teker vurdular. İnsansız hava araçlarımız, tanklarımız böyle teröristleri eze eze o bölgeyi tamamen temizlediler. Çok kısa bir süre içerisinde 4000'den fazla DAEŞ'li terörist bulunduğu bölgelerden arındırıldı. Artık yok edildi mi deriz, arındırıldı mı, öldürüldü mü, ama bildiğiniz çamaşır suyuyla hani mikropların üzerine dökersiniz ya, Kahraman Mehmetçik öyle orayı pürü ak hale getirdi. Daha sonrasında tabii ki orada bir hayata yeniden dönüş işlemleri gerçekleştirildi. Neden? Çünkü Elbap'ta, Azez'de, Cerablus'ta, şimdi bu bölgelerde terör örgütü DAEŞ öyle bir yuvalanmıştı ki Elif Hakkı Yakutar, oradaki sivil halka yaşam hakkı tanımamıştı. Bu kentler tanınmaz hale gelmişlerdi. Herhangi bir fırın, bir çeşme kalmamıştı buralarda. Söyleyelim şimdiden. Yani bu harekat noktaları teröristler tarafından insanlara zindan edilmişti. Ne zamana kadar? Ta ki Mehmetçik postalıyla kapıya vurup bir dakika buralar terörden arındırılacak deyinceye kadar. Ve şu anda özellikle Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle beraber bu yapılan harekatların ne kadar önemli harekatlar olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşmıştı. Kahramanları iade etmişti. Milli Savunma Bakanlığı da keza bir mesaj paylaştı. Biz de buradan şehitlerimizi rahmetle bir kez daha iade edelim. Gazilerimize de selamlarımızı iletelim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize de selam olsun, sizin de söylediğiniz gibi. Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısacık bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. İkinci bölümdeyiz, konuklarımızla birlikteyiz. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Ayağınıza sağlık. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Derdibek hocam, günaydın, hoş geldiniz Analiz Sentez'e.
2: Günaydın, hoş bulduk, iyi günler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, dün önemli bir gündü. Aslında hem içeride hem de dışarıda çok önemli gündem başlıkları var. Dün de zor yetiştirdik. Umarım bugün yetiştiririz. Süreç Takip Kurulu ilk kez toplandı. 4-6 komisyon oluşturma kararı aldı. Hemen hızlıca o alt komisyonları sayayım. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Onlarının oluşturulması kararı alındı. Peki bu kurullar, alt kurulların görevleri ne olacak noktasında da elbette bunlar da ele alındı. Oluşturulan alt kurulların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerinde çalışması beklentisi var. Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle nasıl teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt kurula Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Sadi Özdemir.
1: Şimdi bir çerçeve kanun çıktı. Sonra işte bu sahada olacak işler var. Fiziki olarak olması gereken. Gelip işte teslim olacak ya da artık hani bu kanuna göre yeni yapıya, çerçeveye göre statüsünü, durumunu anlayıp işte silahını bırakıp ya da tekrar bir vatandaş olarak hayata katılacak insanlar var. Bunlarla ilgili işlemler nasıl yapılacak? Rastgele olabilir mi? Herhangi bir yerde olabilir mi? Kimler geliyor? İşte acaba süreç işliyor mu? Bu sadece şöyle de düşünülmesin, çift taraflı da olabilir. Tabii ki devletimiz burada titizlikle yol alacak ama bürokrasi içinde de yanlış işler olabilir. Bunları da aslında izleyecek. Silah tarafı, ikinci en kritik taraf silah tarafı. İşte o ilk silahların sembolik olarak yakıldığı görüntüleri hatırlıyoruz. Ondan itibaren hep ya işte bu sembolik, bu da bir şov falan işte böyle denildi. Ama unutmayalım, sembolik de olsa o bir başlangıçtı. Şimdi bu süreç fiziki olarak nasıl tamamlanacak? Yani insanla ilgili süreç, silahlarla ilgili süreç. Şimdi silahlarla ilgili süreç çok kritik. Neden? Örneğin Suriye tarafında bir entegrasyon devam ediyor. Yani entegrasyonun tamamlanması. Çünkü hepimiz biliyoruz, devlet de gayet iyi takip etti. PKK'lıların çok önemli bir kısmı, silahlı teröristlerin önemli bir kısmı o süreçte Suriye'ye geçtiler. Suriye'de büyük ölçüde maalesef müttefikimiz Amerika'nın veya İsrail'in desteğiyle, silah desteğiyle özellikle çok geniş alanları kontrol etmeye başladı. Şimdi bütün bunların tersine çevrildiği bir süreç de yaşanıyor orada. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge nasıl olacak? Bizim ülkemizin dışındaki bölgelerde de PKK ile bağlantılı, PKK adına iş yapan ya da adını şöyle böyle harflerle değiştirmiş örgütlerde olan yapılar, oralardaki silahlar, onların da takibi gerekiyor. O yüzden bu kurullar, belki daha sonra kurulların sayısı artabilir, azalabilir süreçler tamamlandıkça. Ama biz şunu özellikle anlamalıyız. Bütün bu süreç çok ciddi, ne diyelim, insan, diplomasi, iletişim, işte farklı kurumlardan, farklı uzmanların içinde olduğu bir takım organlar, bir takım yapılar tarafından tamamlanacak. Hani biz böyle bir şey çıkardık, ilan da ettik, gelen gelsin, nereye gelirse gelsin, mümkün değil. Bu şu açıdan da mümkün değil. Sürecin aslında boşlukta kalmasına neden olur. Böyle çalışılacaktı. Kurulların oluşturulacağı da zaten söylenmişti. Bir takım eleştirilerle karşılaşınca. Çünkü bazı diyorduk ya, birileri de öyle hani süreci sabote etmek için ya da sürece muhalif olmak için haksız eleştiriler yapıyorlar. Yani öyle sanki işte çok da böyle sahada bir şey olmaz. Eninde sonunda yine eskiye döneriz. Siz bu kanunu niye çıkardınız? Niye böyle uğraşıyorsunuz gibi. Bunların hepsini boşa çıkarmak gerekiyor zaten. Amaç tabii ki birilerinin söylediklerini boşa çıkarmak değil. Bu boşa çıkarma sahada şu anlama geliyor. Bu defa bu işi tamamına erdirmek ve bakın mesela bir süredir değil mi sürekli şey tartışılıyor işte İsrail'in Suriye'de kuzeyde vurduğu işte eski hava limanı vesaire. Bütün bunlar da yine bizim bu bir sürü sebebi olabilir, bir sürü farklı amaçları olabilir ama bence en büyük hedeflerden biri biz hala buralarda güçlüyüz, biz buraları kontrol ediyoruz. İşte siz Türkiye ile işte öyle bir sürece girdiniz. Bir daha düşünün der gibi Suriye ekseninde birçok şeye müdahil oluyor aynı güçler. Ama Türkiye'nin şu anda ve önümüzdeki dönemde bütün bu provokasyonları da aşacak gücü var. Kararlılıkla yoluna devam edecek. Kurullar bir an önce çalışmaya başlar. Artık süreçte hani fiziki olarak göreceğimiz sahneler var. Aynen o silahların yakılması gibi. İşte şurada şöyle oldu, burada böyle oldu, işte şu isimler geldi vesaire. Bu karar süreçleri, bu bürokrasi, bunları bu sefer insanların özellikle de hassasiyeti olan grupların, mesela şehit ailelerin hiçbir şekilde üzüntü duymayacağı, rencide olmayacağı şekilde yönetmek de gerekiyor. Hakkaniyetle çalışmalarını diliyoruz.
0: Evet hocam, şimdi tabii 4-6 kurul belirlendi. Artık saha aşamasına gelindi diye konuşuyorduk. Saadet Özdemir'in eklediği o cümlede çok önemli. İnsan, diplomasi, iletişim, yapılar, organlar, artık tüm bunların desteğiyle bu süreç tamamlanacak. Siz neler söylersiniz?
2: Şimdi normalde biz eğer siz iç cepheyi tahkim etmezseniz dışarıdaki müdahaleler açık hale gelirsiniz. Dolayısıyla öncelikle iç cephenin tahkim edilmesi lazım ve kendi içerideki sorunlarınızı çözmeniz lazım. Ben 2013'ten beri başlayan çözüm süreci veya neyse bugüne kadar gelen süreçte ben 2013 sürecinin başarılı olduğunu, toplumsal olarak pek çok tartışmanın konuşulduğunu ve şu anda da çıtanın burada bir belli bir seviyeye çıktığını, o zaman konuşulan ne varsa zaten konuşulduğunu, bu dönemde de belli bir hazırlık yapıldıktan sonra bir aşamaya geçtiğini görüyoruz. Şimdi bu silah bırakma meselesinin sembolik anlamları var. Muhtemelen yarın öbür gün biz Kandil'de veya çeşitli yerlerde, belki mağaralarda veya başka yerlerde temsili fotoğraflar veya video kayıtları göreceğiz. Bu bir şekilde halkın ikna edilmesi için önemli. Siz bunu yaptıktan sonra, içerideki tahkimi yaptıktan sonra dışarıda terörsüz bölge bağlamındaki politikayı da yürütebiliyorsunuz. Eğer siz bunu yapmasaydınız, yani 2 sene öncesinden Türkiye bu sürece girmeseydi, İsrail'in bugün yapacağı senaryoları tahmin edebiliriz veya İsrail'in işte 60 kilometre güneyimizdeki üssü vurması üzerine veya işte kuzeydeki yapılanmalar üzerinden İsrail'in nasıl müdahale edebileceğini zaten tahmin edebiliyorduk. Dolayısıyla siz böyle bir süreci oluşturmanız, böyle bir sürece girişmeniz sadece sinirinizi Türkiye'de güçlendirmiyor, bölgede de güçlendiriyor ve bölgede olmazsa olmaz. Nitekim son yıllarda baktığımızda dış politikadaki esnekliğimiz veya gücümüz biraz da bu bağlamda geliyor. Yani biz içeride sorunlarını çözmek isteyen ve çözme iradesi gösteren bir ülke olarak dışarıda daha etkili oluyoruz. Nasıl etkili oluyoruz? Mesela İran'da İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın açıklamalarından anlıyoruz. Mesela ABD ve İsrail İran saldırılarında bir şekilde belli grupları, özellikle PEJAK'la veya yine PKK ile ilişkili grupları kullanarak İran içinde bir sıkıntı yaratmaya çalışıyordu ve biz Türkiye olarak bunu engellemeye çalıştık. Demek ki bizim projemiz ve bu başlattığımız adımın somut çıktıları bir şekilde dış politikada, iç politikada zaten görülüyor ve dış politikada da bunun meyvesini veya semereleri tedbirlerini alıyoruz. Dolayısıyla gittiğimiz yol bence doğru bir yol. Bu bahsettiğiniz dört aşamalı kurulların, kurullarda yaşanacak süreçlerin ben aslında çok ciddi sıkıntılar oluşturacağını düşünmüyorum. Çünkü çok ciddi bir irade gösterilmiş. Yani çıta en yüksekten gösterildiği için ve irade en yüksekten gösterildiği için bence altını doldurmak çok kolay ve sonuçlarının olumlu olduğunu görüyoruz bir şekilde.
0: Bir not aldınız, bir şey eklemek ister misiniz ya, Sadi Özdemir yoksa?
1: Şöyle bakınca karşımda Numan Bey'i gördüm de hani dedik ya sahada gerçekten bu süreç inşallah dediğimiz gibi son bulacak artık. Numan Bey'e de ekstra bir teşekkür etmek lazım. Tabii ki liderler olarak Sayın Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı işin siyasi iradesini koyan insanlar. Ama böyle teknik olarak her siyasi yapıyla tek tek görüşüp çalıştığı evet. Yasa üzerinde, yasa çerçeve yasa üzerinde. Yani kendisini çok uzun yıllar önce tanımıştım. Daha önce yolları birdi, sonra ayrıldı, sonra tekrar bir oldu. Ama gerçekten naif, herkesle iletişim kurabilen, bu süreçte hani tebrik etmek lazım. Evet. O geldi aklıma şöyle karşımda görünce. İsmi yazdım buraya.
0: Evet, peki. O zaman ilk sormuşum. İyi oldu. Böyle süreçlerde emeği geçen herkese adını geçirerek teşekkür etmek önemlidir. İşte Devlet Bahçeli'nin de kaybettikten sonra
1: gerçekten sinirleri sağlam ve pozitif düşünen insanlar olmalı evet. Yani bu tür süreçlerde.
0: Evet, onu da almış olalım. Bu süreci en çok görmek isteyen isimlerden biriydi Sırrı Süreyya Önder. Ruhu şad olsun.
1: Tabii,
0: adını
1: tabii.
0: Almış olalım. Peki şimdi gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a ekonomik sürgün adı verdiği operasyona geldiğinizde de böyle detaylarını okuyordunuz yani, Sadi Özdemir cidden.
1: Dünden biraz beri onu düşünüyorum.
0: Evet biraz böyle hızlıca aktarayım yani çok tabii böyle madde madde henüz belli olmuş değil ama Tahran'ın para aklamasına yardımcı olan her türlü kuruluşun dolar sisteminden çıkarılacağını belirtiyor Hazine ve Maliye Bakanı Besant. Ülkeler İran'ın daha doğrusu Hazine Bakanı onlar da maliyeyi ben eklemiş oldum. Ülkeler İran'ın yurt dışındaki banka şubelerinin kapatılması da dahil olmak üzere Hazine Bakanlığı tarafından tespit edilen faaliyetleri sonlandırmak için sınırlı bir süreye sahip olacak diyor. Bir diğer konu karşı karşıya hazır olmaları gerektiğini söyleyen İran'ı destekleyen ülkelerin karşı karşıya kalmalarını Çin dahil hiç kimse Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir. Kimse

0: Çin, Singapur, İsviçre ve Avrupa genelindeki gölge filo gemilerine ait araç şirketler hedef alınıyor gibi görünüyor ama aslında bütün dünya hedef tabii alınıyor gibi görünüyor. Nasıl etkileyecekler?
1: Söylediğiniz gibi detaylara bakıyoruz. Dünyayı. Sonra genel bir cümle duyuyoruz. O genel cümle diyor ki İran'la ticaret yapan herkes. Şimdi ticaret yani işte şu sektörler, şu ürünler diye sınıflamalar oldu. Yani şu an geçmişten evet. başlayan, devam eden yenilerini ekliyorlar. Mesela altın işte malum likidite için paraya en yakın emtia altınla geçmişte dolar yerine altınla ödemeler yaparak İran bir takım çözümler buluyordu. Petrolü altınla satmak, yuanla satmak vesaire. Onları kastediyor ama unutmayalım şöyle bir şey var. Biz mesela petrol alımını tamamen durdurduk İran'dan. Ama doğalgaz alımımız devam ediyor. Doğalgazda da 2,5 milyar dolarlık yaklaşık bir şeyimiz var yıllık. 2025'te öyle olmuştu. Bu sene de aşağı yukarı şey gibi böyle hani fixlenmiş gibi. İlk 6 ayda baktım onun yarısı kadar. O ne olacak mesela? Denilebilir ki Türkiye'nin toplam doğalgaz tüketiminde çok da fazla değil. Bu da sıfırlanabilir. Ama 3 milyar dolara yakın da ihracatımız var. Bu ihracatımızın içinde tabii ki Amerika'nın Hazine Bakanlığı'nın koyduğu yasaklar, o bir takım ürünler hani silah yapımına vesaire kendince o listelemiş. İşte bu bardaktan şu yapılır, bunu satamazsınız şeklinde diyelim. Bardak değil de yani abartarak söylüyorum. O yüzden zaten bizim İran'la ticaretimiz söylediğim çerçevede 5-5,5 milyar dolar seviyesinde. Bunu sıfırlamak mesela 3 milyar dolarlık ihracatı kaybetmek. Olsun ya kaybedelim. Ama işte bakın Orta Doğu'da İsrail'in yaptıklarıyla önce İsrail'e malum zaten biz ambargo koyduk. 5,5-6 milyar dolarlık ihracat vardı. Sonra Lübnan'ın başına gelenler, Lübnan'la çok iyi ticaret vardı bizim, ihracatımız vardı. Suriye toparlanıyor, ikide bir Suriye'ye saldırıyorlar. Suudi Arabistan'la bizi bir dönem krize soktular. Gerçekten Suudi Arabistan o dönemde yaptığı yanlışı kendisi de anladı, sonra toparladı. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'yle de öyle bir şey yaşadık, sonra o da toparlandı. O kadar istikrarsız bir ticaret düzenine çevirdiler ki Orta Doğu'yu. Amerika ve İsrail, tabii ki İran'ın da payı var bunda. Ben her zaman İran'ı koyuyorum buraya. O yüzden şöyle kaygılanıyorum. Biz bir Halkbank meselesi yaşadık. Tam da bu konuyla ilgili yaşadık. Bu 2017'lerden itibaren yanlış hatırlamıyorsam, Demokrasinin kılıcı gibi başımızda durdu. Ve bizim bankacılık sistemimize çok büyük bir yaptırım gelebilir kaygısı oldu. Daha birkaç ay önce netleşti, sonuçlandı. Zaten bankacılığı vurguluyorlar. Şimdi bir kere biz ya, sütten ağzımız yandı. Hani bankacılık faaliyetlerini tamamen bizim işte onlara aracılık eden bankalarımız tüm İran bankalarıyla ilişkilerini kesti, kopardı. Ama burada bir İran bankası vardı. Acaba o ne durumda? Ona bakmak lazım. Bank Melat'tı galiba. Şubesi var mı yok mu? Onun da belki kapatılması gerekiyor, yasaklanması gerekiyor eğer hala açıksa. Çünkü çok belirsiz şeyi, durumu. Bir de biz bu ihracatta, 3 milyar dolarlık ihracatta ne kaybedeceğiz? Muhtemelen bugün yarın Ticaret Bakanımız bu konuda net bir açıklama yapar. Ama benim 3 milyar dolarlık ihracatta hani diyelim ki o listelerle beraber yarıya indi. Biz bunu başka yerlerle telafi edebiliriz. Ama gerçekten rekabette çok zor dönemden geçiyoruz ve biz hep İsrail'le Amerika'nın, işte İran'ın bölgedeki kapışmasında, tartışmasında, sağa sola saldırmasında ticaret kaybeden ülkeyiz. Denilebilir ki ya kan var, sen ticaret konuşuyorsun. İyi de biz zaten bu kan, bu savaş, bu çatışma dursun, bölgedeki insanların hayatı son bulacağına, kan akacağına, evleri başlarına yıkılacağına, hayat normalleşsin. Hani değil mi? Refah artsın, kalkınma olsun, çocuklar yaşasın, okula gitsin, daha iyi sağlık hizmetleri için kaynaklar ayrılsın. Bunların hiçbiri olmuyor. Ne göçler yaşadık, ne sıkıntılar yaşadık. Artık hani öyle deyince de Amerika böyle diyor. İran tarafına bakıyorsunuz. İran tarafı da diyor ki işte sonuna kadar bilmem ne mealinde. O da kendince haklı, bağımsızlığına müdahale var vesaire. Biz bunları konuşuyoruz.

0: Onlar can kan kaybediyor. Amerika'nın pek bir şey kaybettiği yok. İsrail ne yaptığı belli değil. Bu ne zaman son bulacak? Bunun cevabını biz bulamıyoruz. Bunun cevabını kim bulacak? İran, Amerika, İsrail bulacak. Yani Türkiye elinden geldiğince bunun cevabının ne olduğunu anlattı. Oturacaksınız, anlaşacaksınız. İsrail haddini bilecek. İşte artık barışı tercih edecek. İran kendince nasıl bir çözüm, nasıl bir yol bulacaksa, ki İran içinde de iki grup var malum, ya da farklı gruplar var ama ana fikir olarak söylüyorum. Artık bir müzakereyle bir ateşkes olsun, normalleşme olsun, İran belli bir yaptırımlardan kurtulsun, bir takım dondurulmuş kaynakları var, bunlar çalışsın ki İran bunları kullansın vesaire. Ama öbür grupta diyor ki yok, işte herhalde varlık sebebi bu, hani ona göre devam etmek istiyor. Biz artık ABD Başkanı Sayın Trump'ın bu konularda söylediklerinin de söylemediklerinin de son derece geçersiz olduğunu biliyoruz, değil mi? Bugün diyelim ki böyle ağır laflar ediyor, yarın gevşetiyor. İnsanlar normal işini gücünü yapmaya başlıyor. O anda bir karar alıyor ve bütün düzeni bozuyor. Amerika'nın da bunu bir yönetebilmesi lazım. Böyle bir yapıda devam etmek piyasalar için, bu ülkenin, Türkiye'nin kendi hedefleri için, enflasyonla mücadelesi için, vatandaşının refahı için çok kritik.
1: Evet Muhammed Hocam, şimdi diyor ki Amerika Birleşik Devletleri tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz ki işte en çok zarar veren şeyin de ekonomik baskı olduğunu iddia ediyor ama İran'da saldırılara hazırız diyor. İran ekonomik,
0: hatta saldırıyla cevap veririz diyor.
1: Evet, askeri açıdan cevap veririz diyor. Yani karşılık askeri açıdan veririz diyor ama onun dışında da İran Ekonomi Bakanı da bu yaptırımlara da tamamen hazırız diyor. Ne dersiniz? Hem bu açıdan soruyorum, hem tüm dünyayı nasıl etkileyecek bu yaptırımlar?
2: Bir kere bugüne, Elif Hanım, ABD bugüne kadar konuşulan her senaryoyu defalarca tekrarladı. Yani şu anda konuşulan ekonomik sürgün 2018'deki maksimum baskı politikasının neredeyse aynısı. Daha geçmişe gidersek 1996'da İran yaptırımlar yasasında aynısı. Yani 1979'dan beri ABD çeşitli vesilelerle İran'ı ekonomik anlamda baskı altında tutuyor. Mesela üçüncü ülkeleri hedef alma tutumu en net 1996'da başladı. 1996'daki İran yaptırımları ve Libya yaptırımları yasasında şöyle bir ibare var. İran'la 20 milyon doların üstünde anlaşma yapan her ülke bir şekilde teknik takibe takılır. Yani zaten ABD 1996'dan beri bu süreci yürütüyor. Bunu 2018'de Trump hem ekonomik hem askeri baskı anlamında bir formüle çevirdi ve İran'ı 2026'ya kadar bu bağlamda bir şekilde baskılamaya çalıştı. Fakat İran'ın bu bağlamda direnci çok yüksek. Bu bağlamdaki direnci nasıl yüksek? Çünkü İran dünya ekonomik sistemine entegre değil. İran 2013'ten sonra bir şekilde sivil sisteminin bir parçası değil. Yani sivil sistemi olmadı mı siz uluslararası sisteme bir şekilde entegre olmuyorsunuz. Entegre olmadığınızda ne yapıyorsunuz? 1000 yıl önce kullanılan sisteme geçiyorsunuz. Takasa geçiyorsunuz. Demin hocam da söyledi. Altına geçiyorsunuz ve siz işlerini takas yoluyla çözmeye başlıyorsunuz. Takas yoluyla çözmenin yanı sıra bir de 2019'da ve 2022'de önce Belarus'la, yani Rusya sistemine entegre olduğu İran, sonra Çin sistemine entegre olduğu. Dolayısıyla İran Swift alternatifi kanallarla Doğu bloğuyla bir şekilde ilişkilerini görecek bir potansiyeli var ve bunu bir şekilde zaten yürütüyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ABD'nin ekonomik baskı politikasının benim gözümde sonuç verme ihtimali yok. Çünkü İran'ın ekonomik bağlamdaki eşiği çok yüksek. Evet, İran'da ciddi anlamda bir ekonomik kriz var mı? Var. İran riyalinde ciddi bir düşüş var mı? Var. Peki siz bu ekonomik krizi veya Diyelim ki bir baskı oluşturdunuz ve bu baskı sonucunda İran'da bir tavır değişikliğine gitmek istiyorsunuz. Sistem buna uygun değil. Sistemin başında bulunan muhafazakarlar, daha çok işte devrim muhafızları, ulema ve bazıları dediğimiz esnaf sınıfını oluşturduğu bir koalisyon dünya sistemine entegre olmak istemiyor. Ve entegre olmak istemediği için de bir şekilde bunun alt çözümleri

0: alıyor ve sisteme entegre olmamasının yanı sıra rejim içinde oluşabilecek potansiyel protestoları da engelliyorlar. Nasıl engelliyorlar? Şimdi şöyle düşünün. Bonyat sistemi dediğimiz İslami vakıf sistemi var. O İslami vakıf sistemi şöyle işliyor. Türkiye'deki bütün camileri, külliyeleri, medreseleri, işte zekatları, sadakaları, her şeyi düşünün. Bunların toplandığı bir mekanizma düşünün. Bu mekanizma İslami vakıflar. Yani milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyorum ve bu milyar dolarlık bütçe sosyal dağıtımlar, sosyal ağıyla, yoluyla alt sınıflara aktarıyor. Yani teknik anlamda fakirlere aktarılıyor. Fakirler bir şekilde bu sistemden en zor koşullarda bile yaralandığı sürece İran'da bir protesto dalgasının bu bağlamda, güçlü bağlamda ortaya çıkması teknik anlamda imkansız. Şimdi buradan ABD nasıl bir murat çıkarıyor? Bence ABD aslında tamamen sıkışmış durumda. Yani Trump çok 3 günde İran'da rejim değişikliği senaryosunu konuşacakken şu anda meseleyi 3 yıllık, 4 yıllık bir ekonomik baskı politikasına dönüştürdü. Bu ABD'nin bir şekilde İran'da istediğini elde edemediğini gösteriyor ve bundan sonraki süreçte de İran'dan muhtemelen rejim yıkılmadığı sürece, ki anladığımız kadarıyla rejim kalacak gibi duruyor, İran, ABD İran'dan istediği sonuçları elde edemeyecek. Peki dünya sistemindeki sıkıntılar ne olacak? Bu sadece Türkiye'ye, bayağı başka ülkelere değil, bence ABD'de de bir olumsuzluk yaratacak. Sonuçta sadece İran'ın Hürmüz'ü kapatması demek, ABD'deki orta sınıfın ve alt sınıfın etkilenmesi demektir. Ne demektir bu? Ekonomik fiyatlar arttığı sürece petrolü etkileyecektir. Petrolü etkilenmesi de Amerikan orta sınıfının ve alt sınıfının etkilenmesi demek ve Trump seçmeninin en yoğun olduğu kesimler de Amerikan orta sınıfı ve alt sınıfı. Dolayısıyla sadece bu oluşturulan politikalar ve İran'ın Hürmüz kartı dünyayı değil, ABD'yi de etkiliyor. Ve ben bundan sonraki süreçte de İran'da ABD'nin teknik anlamda bir başarıya götürecek sonucunun olduğunu düşünmüyorum. Peki biz bundan olumsuz etkilenir miyiz? En az etkilenilecek ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü bizim Hürmüz bağlamlı enerji akışımız çok az. Ama ayrıca biz İran'la doğal gaz akışını kesecek gibi de durmuyoruz. Çünkü Türkiye'nin veya belli ülkelerin özel dış politikaları var. ABD'nin buraya kadar dahil olacağını da açıkçası çok düşünmüyorum.
1: Evet hocam, bir de şimdi tabii aslında dün Melik Yiğiter'le konuşurken bunu artık sıkışmışlığın Trump'ın verdiği. Gerçi sizin söylediğiniz gibi biz bu kararları sürekli duruyoruz. Yani ilk defa söylediği bir şey değil, öyle diyor. Askeri olarak çok sıkıştıracağız diyor. Hayır, ekonomi olarak çok büyük baskı yapacağız diyor. Ama bir taraftan da artık biraz Trump'ın sıkışmışlığının ve Kasım ayının gitgide yaklaşmasının da etkisi var. Görev onayı rekor düşük seviyede deniyor. Amerikan halkının İran'la yürütülen savaşa verdiği destek çatışmanın başlangıcından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş görülüyor. Halk desteği %33'e kadar gerilemiş.
0: Şimdi şöyle düşünün, normalde bakın şöyle çok basit bir senaryo düşünelim. İran'ın diyelim ki nükleer bombası var. İran'ın nükleer bombasının ABD'yi tehdit etme ihtimali var mı? Bence yok. İran'ın balistik füze kapasitesinin ABD'yi tehdit etme ihtimali var mı? Bence yok. İran'ın vekil güçlerinin, işte Hizbullah'ın, Haçlı Şabi'nin bir şekilde ABD'yi potansiyel anlamda tehdit etme ihtimali var mı? Bence yok. Sırf bu üçünün tehdit ettiği tek ülke İsrail ve Batı, başta ABD olmak üzere 40 yıldır İran'a bir şekilde abluka uyguluyor. Ve planın, yani bu ABD'nin faydasına olan bir şey değil. Normalde Trump politikası bağlamında Trump'ın yapması gereken şey İran'la anlaşmaktı. Ve İran'la 27 Şubat'ta otursaydı masaya, ben çok eminim İran'la anlaşabilirdi. Ve bugünkü anlaşmanın 10 kat daha karlısını alabilirdi. Fakat Trump bir şekilde Netanyahu'nun amiyane tabirle gazıyla bir sürece girişti ve süreçten de sonraki konuşmalarından da bunu anlıyoruz. 3-4 saate İran rejimini düşürebileceğini düşündü ve çok hızlı bir şekilde sonuç alabileceğini düşündü. Fakat sonuç alamadığı gibi İran hem bölgeye hem ABD'ye teknik anlamda bir ekonomik maliyet bindirdi ve bu ekonomik maliyetin sonucunu da bu anketlerde görüyorsunuz. Bundan sonraki süreçte de göreceğiz. Trump'ın açıklamalarının tersine, Trump hep şu cümleyi kullanır da hatırlarsanız, zaman İran'ın aleyhine işliyor. Bunun doğru olmadığını, aslında zamanın Trump aleyhine işlediği günler.

0: Neredeyiz?
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim Seda hocama da iyi günler.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Evet hocam, uğurlarken bir diğer hocamı, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer'e de hoş geldiniz diyelim. Gaye hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz hocam. Aynı soruyu size de sorayım. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uygulayacağı ekonomik sürgün operasyonu, yeni yaptırımlar dünyayı nasıl etkileyecek? Muhammed hocam dedi ki tüm dünyayı etkileyecek ama en az etkileyeceği ülkelerden biri Türkiye olacak. Çünkü Hürmüz konusunda işte biz o arz endişesi de az yaşamıştık. Çeşitlilik olması nedeniyle daha da fazla, hatta Rusya'dan temin ediyor olmamız sebebiyle. Ne dersiniz? İran'a baskılar sonuç verecek mi ve tüm dünyayı nasıl etkileyecek?
2: Yani şimdi tabii İran'la bu sürtüşme, yani işte bir şekilde ateşkesle başlayan ve müzakereler sürecinde sürekli devam eden, zaman zaman tansiyonun arttığı azaldığı sürtüşme devam ediyor. Diplomasi anlamında da ve İran direniyor. Kasım'da tabii ara seçimler var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla burada İran'ın eli daha kuvvetli gözüküyor. Aslında Amerika'nın İran için planladığı durumu, yani İran'daki işte rejimi veya siyasi kuralları değiştirme, koşulları tamamen değiştirme durumunu İran şimdi Trump üzerinden bir şekilde Amerika'da deniyor. Bu yaptırımlarla ilgili açıklamaları daha önce de duyduk defalarca. Dolayısıyla ben artık inandırıcılığını kaybettiğini düşünüyorum. Yani o kadar arka arkaya benzer açıklamalar geliyor ki, yani bunu daha önce denediler. Daha önce de Trump işte çok büyük ekonomik yaptırımların geldiğini söyledi. İşte nefes aldırmayacaklarını söyledi falan. Ama hiçbirisi sonuç vermedi. O yüzden artık inandırıcılığını kaybetmiş vaziyette. Yani Trump'ın açıklamaları, zaten bunu finansal piyasalarda da görüyoruz artık. Trump'ın açıklamaları maalesef finansal piyasalarda da inandırıcılığını kaybetmiş gözüküyor. Çünkü bazen çok sert açıklamalar yapıyor ve buna rağmen mesela borsalarda aksine çıkış yönlü hareketler oluyor. Bazen daha olumlu açıklamalar yapıyor. Yine borsalar veya finans piyasaları kendi yönleri neyse o yönde hareket ediyorlar. O yüzden bu kadar siyasi gerilimin tırmandırılması hem dünya açısından tabii olumsuz volatiliteyi artırdı başta, ama artık da etkisini kaybetmiş gözüküyor. Yani bir de çok çelişkili açıklamalar yapılıyor. Bir gün öyle, bir gün böyle. Hatta aynı gün içinde sabah çok olumlu, öğleden sonra olumsuz veya tam tersi. O yüzden artık bu açıklamaların ben yani finansal piyasalardaki etkisinin minimal olduğunu, ha tabii yani eyleme dökülen bir şey olursa o zaman tabii ki etkili olacaktır, ama şu anda açıklama bazında bunun minimal olduğunu düşünüyorum. İran direniyor ve yani bu yaptırımlarla da çok yine Amerika'nın bir mesafe kat edebileceğini düşünmüyorum, ama yani şunu gösteriyor Besant'in açıklamaları: Amerika artık askeri bir müdahaleden veya işte bir sıcak savaştan kaçınıyor. Yani bunu da gösteriyor. Bu da aslında Amerika'nın elinin biraz güçsüzleştiğini gösterme açısından da önemli. Zaten seçmen Trump'ı desteklemiyor. Yani onlar kendi dertlerinde gerçekten. Yani sağlık sisteminde ciddi problemler var. Orada da tabii enflasyonla ilgili, barınmayla ilgili problemler var. Dolayısıyla vergi verenler vergilerinin işte kendilerinden kilometrelerce, binlerce kilometre uzaktaki işte ülke savaşlarında harcanmasını, ama bu arada işte kendi sağlık sistemleriyle, kendi eğitim sistemleriyle, kendi ekonomik sıkıntılarıyla baş başa kalmak istemiyorlar. O yüzden Trump bence burada daha zor durumda. Eğer lehine çevirmeyi başarabilirse, yani Eylül'ün işte ilk yarısına kadar bu durumu lehine çevirmeye başarabilirse onun açısından olumlu olur. Ama yine de Kasım'da ara seçimlerde büyük bir ihtimalle Trump'ın aleyhine olacak her şey, öyle gözükmekte.
1: Evet.

0: Evet, aslında hocamın söylediği gibi piyasaların fiyatlamasına da bakılırsa artık Trump biraz inandırıcılığını kaybetmiş gibi görünüyor.
1: Tabii, doğru. Yani piyasalar işine geldiğini farklı algılayabiliyor artık. Çünkü bakıyorlar ki en şiddetli lafından sonra da bir şey olmuyor. Aa, barış oluyor, imzaladık, bitti bu iş dediğinde de bir şey çıkmıyor. Yani öyle olunca atıl kalıyor. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Peki İran ABD'ye ve müttefiklerine ekonomik olarak nasıl zarar verebilir? Şimdi bir kere petrol fiyatlarının yüksekliği Amerika için ve uzaktaki müttefikler için diyelim, Avrupa için, bizim için kötü bir şey. Yani bizim ekonomilerimiz, enflasyonlarımız işte hep konuşuluyor. Peki bir de yakın müttefikleri var Körfez'deki. İşte Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, hatta Irak sayalım. Çünkü Irak'ta da evet askeri olarak artık çok yok ama Irak'ta büyük ölçüde ABD'ye bağımlı ve Irak'ın kaynaklarında da hala eli üstünde. Oralardan da çıkışı engellemiş oluyor Hürmüz'le. Ve o müttefiklerinin Amerika ile olan ticari ilişkilerini ya da siyasi ilişkilerini, diplomatik ilişkilerini sıkıntıya sokabiliyor. Bir de biraz Rusya'nın durumuna da benzedi İran'ın durumu. Şöyle, Rusya'ya ve İran'a ambargo uyguluyorsunuz. Bu iki ülkenin neredeyse dış gelirlerinin tamamına yakını petrol ve gazdan. Tamam, Hürmüz'ü sen de bloke ediyorsun da. Şimdi şöyle düşünelim. Çatışma yok. ABD, İsrail İran'a saldırmamıştı, değil mi? 1,5 sene önce. Yani bir arada bir saldırdılar da. Ortalama petrol fiyatları Brent işte 65 dolarsa, 60 dolarsa, öbürü de 5 dolar aşağı yukarı daha düşük normal ham petrol. Bir de bunlar ambargo altında olduğu için hani 40-45 dolara sattıklarını düşünelim. Onlara saldırıyorsun. Onlara ambargo uyguluyorsun. Petrol fiyatları 2-3 misline çıkıyor. Ya ucuz petrol bile satsa bunlar, satabilse aslında önceki sattıkları neredeyse 2 misli fiyata satıyorlar. Mesela bu hesapları nasıl yapamıyorlar? Akıl almaz bir şey bu. Hani Netanyahu'nun 3-5 tane Mossad ajanı ya da görevlisi Beyaz Saray'da karşısına oturup Trump'ın saldırırsak 4 günde şu olur, bir haftada bu olur, 1-2 ayda şöyle olur. Peki sonradan bu çatlak ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Bunu Trump söylediğinde, buna inandığında ve bunu söylediğinde böyle diyorlar dediğinde karşı çıkan Amerikalılar, yani gerçekten Amerika için vatansever ya da Amerikan çıkarlarını kollayan kendi başkan yardımcısı veya işte CIA'nin şunun bunun adamları, bunları dinlemeden Siyonistlerin, İsrail'in sözünü dinleyerek böyle bir yola girdilerse bu çok büyük bir ahmaklık yani sonuç olarak. Dolayısıyla ortada evet iki tarafında uzatabileceği bir süreç var. İran buna alıştı, rejim buna alıştı. Rejimin varlığı zaten tehditlerle devam ediyor. Başka türlü azıcık rahat bırakılsa İran kaynıyor toplum. Bir takım gösteriler başlıyor. Farklı talepler oluşuyor. İran'ı seçimle gelen yöneticileri diyelim. Bazıları diyorlar ki halkın isteklerini karşılamalıyız, şu konularda adımlar atmalıyız. Onun yerine o derin rejim, yani o 79'da gelen ekibin devamı diyelim, tahkim edilmiş yapılar, onlar bunu hemen bozuyorlar. Mesela bir sokak hareketinde bir müdahale ediyorlar, yüzlerce, binlerce kişi ölüyor falan. Yani böyle bir oyun. İran tarafı da bunu görmeli artık. Amerika tarafı da bunu görmeli.
0: Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir paylaşımı var. Genellikle de her gün bu saatlerde bir operasyon paylaşımında bulunuyor Adalet Bakanı. Bu kez ekonomik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyondan bahsediyor. Hemen detaylarını aktarmak istiyorum. İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ve Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi diyor. Şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İstanbul

0: Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmada Dinamik Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi. Şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17.9 milyar lira para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda da 13 şüpheli gözaltına alındı. 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulduğu bilgisini paylaşıyor Adalet Bakanı. 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik araştırmalar da devam ediyor. Bu birinci operasyonun ayrıntılarıydı. Bir diğer operasyon Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada da Kemer ilçesindeki hazine taşınmazının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı halde belirli kişiler üzerine geçirildiği kamunun zarara uğratılarak haksız ekonomik menfaat sağlandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 5 ilde 21 aynı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda da 27 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeye alınan 80 hazine taşınmazının güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira seviyesinde olduğu değerlendiriliyor. Burada bir diğer operasyon, ikinci operasyon ve son olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturmadaysa yasa dışı yollarla ülkemize getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkarıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon lirayı aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 570 milyon lira değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün yaptığı paylaşımda. Buyurun Sadi Özdemir. Evet, ekonomik anlamda da
1: şimdi bu tabii ödeme sistemleri geriye doğru bakarsak işte pay, hani İngilizce. Yani. Bu tarz tabii bunlar sonuçta izinli kurulan sermayeleri, sermaye yeterlilikleri belli. Merkez Bankası'nın izin verdiği faaliyet gören şirketler. Ama neredeyse onlarcası maalesef bu ne diyelim, kara para, kayıt dışı para, kumar, yasa dışı işte bahis, bunlara aracılık eden yapılara dönüşmüş durumda. Bunlar tespit ediliyor. Tekrar öyle bir operasyonla karşılaşmış olduk. Tabii ki hani paraların hareketi hepsi kayıt altında. Bunu defalarca anlatıyoruz. Her türlü uyarı içinde söylüyoruz. Ortaya çıkan soruşturmalarda da buralardan işte üye olarak kaynağı belirsiz paralar alanlar varsa, kaynağı belirsiz paralar gönderenler varsa bunlar belirleniyor sonuçta. Şöyle diyelim, ben bu yapıların artık bir kanunla ya da yeni bir yönetmelikle çok farklı bir çerçeve altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir türlü sonu gelmiyor. XPay kapatılıyor, YPay üzerinde bir sürü hikaye çıkıyor. Ötekinde böyle oluyor. Burada çok liberal bir mevzuat varsa, ki öyle anlaşılıyor. Yani liberal dediğim, hani liberalizmi bazıları olumsuz alabilir ama olumlu. Yani sonuçta serbest, daha özgür bir şey. Ama burada işte kanun, hukuk, kara para, yasa dışı bahis, vergi kaybı, suç paralarının dolaşması, bunlar çok kritik şeyler. Mesela bankacılıkta neden, normal klasik bildiğimiz bankacılık sisteminde neden dolaşmıyor bu insanlar? Bazılarının mazereti şu: ya onlar çok komisyon alıyor, yok ücret alıyorlar. Bu kadar basit değil. Yani sen atıyorum 1 milyar lira parası olan ya da 1 milyar lirayı bir şekilde çekip çeviren birisi bankada olmayı daha güvenli bulur, değil mi? Çünkü parası çok olan için paranın güvenliği daha önemlidir. Niye oralarda dolaşıyor? Ve bu yapılarla ilgili bir taraftan bu mücadele

0: mücadele devam ediyor ama bir yasal süreçle ilgili, mevzuatla ilgili bir şey başlatılması lazım. Herhalde bilmiyorum yani, bu şeye bakmak lazım. Belki bir dahaki yayında önümüze gelirse, hala kaç tane var bu şirketlerden ve bu mevzuatla ilgili ne yapılıyor, ne ediliyor öğrenmemiz lazım.
1: Peki hocam, şimdi pazar akşamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir paylaşımı vardı. 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararı verdi. Peki repo ihaleleri para piyasası fonlarının getirisini etkiler mi? Tabii cebimizi ilgilendiren kısmı özellikle bu. Şimdi fonlamanın %40'lardan, belki doğrudan değilse de kademeli olarak %37'ye gitmesinin önü açılmış gibi görünüyor. Örtülü bir faiz indirimi anlamına geliyor. Ne dersiniz? Sizce %37'ye dönme zamanı ve hamlesi nasıl olur? Agresif olur mu?
2: Yani aslında şu an belirsizlikler çok yüksek. Dolayısıyla bu kadar yüksek belirsizliğin olduğu bir ortamda biraz erken alınmış bir karar olabilir diye düşünüyorum. Fakat zaten uluslararası bankaların raporlarında bu yer almaya başlamıştı. Yani JP Morgan'ın da başı çektiği uluslararası yatırım bankalarının raporlarında Merkez Bankası'nın işte kısa bir vadede haftalık repo ihalelerini yeniden açacağı ve ondan sonra da işte faiz oranlarını, yani politika faizini sene sonuna kadar %35'e çekeceği.
1: Hocam yanlış hatırlamıyorsam o raporlarda yani bunun içinde bir alanı var ifadesi
2: yani
1: vardı
2: tabii,
1: değil mi?
2: Direkt olarak doğru söylüyorsunuz Elif Hanım. Direkt olarak böyle olacak değil ama yani bunu yapabilir şeklinde ve bu raporlar çerçevesinde aslında son dönemde hep bunu görüyoruz. Yani önce bir uluslararası bankaların raporlarına yansıyor. Ondan sonra biz içeride bu gelişmeleri takip ediyoruz. Ve bu çerçevede Merkez Bankası bu kararı aldı. Tabii şimdi yani siyasi belirsizliklerin jeopolitik anlamda, yani küresel boyuttaki bu savaşlarla ilgili özellikle belirsizliklerin, ticaret savaşları, işte sıcak savaşlar, bölgesel savaşlar çok yüksek olduğu bir ortamda bu karar bence biraz erken alındı. Bir de Türkiye'de tabii Eylül ayının, yani okullar açılıyor, işte tayinler, yeni taşınmalar ve yerleşmeler, bütün bunlar göz önünde bulundurulursa Türkiye'de Eylül ve Ekim aylarında da enflasyon yüksek geliyor. O yüzden biraz keşke Eylül'ü bekleseydi diye düşünülebilir bir taraftan, ama öbür taraftan da tabii reel ekonomide sıkışıklık, yani finansman sıkışıklığı dar boğaza gelmiş vaziyette. Çok ciddi boyutlarda. İşte sanayiciler uzun süredir yüksek faizlerden çok şikayetçi. Bunu çeşitli işte toplantılarda dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanına talepleri oluyor veya ekonomi kanadına talepleri oluyor. Yani büyük bir ihtimalle tabii artık ekonomi yönetimi de bu kadar yüksek seslere ve taleplere duyarsız kalamadı. Yani tabii reel ekonominin sıkışıklığı ve bu dar boğazı aşmak da öbür tarafta son derece önemli Türkiye açısından. O yüzden bu karar alınmış gibi duruyor. Yani biraz sizin de dediğiniz gibi işte gece yarısı hafta sonu açıklanan bir kararnameyle bu karar alınmış gibi duruyor. Şimdi önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın tabii bunun sonuçlarını takip etmesi, yani ve tabii ekonominin bunun sonuçlarını takip etmesi gerekiyor. Aslında bu kararla beraber bir de tabii şu sonucu çıkartabiliriz. Yani artık 2026'nın kalan kısmında enflasyonla mücadele eden bir miktar daha esnek bir şekilde duraklama diyeyim. Yani enflasyonla mücadeledeki sıkılık biraz esnetilmiş ve kurlarda da yukarıya yönlü bir hareketin daha esnek bir hale getirilmiş olduğunu da anlayabiliriz. Zaten aslında geçen toplantıda Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini değiştirmeyeceğini beklerken bu hedefte 2 puanlık bir artış yaptı, biliyorsunuz. %26'dan %28'e çıktı. Ve aslında burada da bunun sinyalini vermiş oldu Merkez Bankası. Yani ben artık enflasyonla mücadeledeki katılığı bir süre durduracağım. Yani çünkü ekonomik büyümeyi enflasyonla

0: enflasyonla mücadeleye feda etmek istemiyorum. Yani bunda da tabii Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin son derece haklılıkları var. Çünkü ekonomi çok yavaşladığında, ekonomi daraldığında, sizin üretiminiz azaldığında, istihdam kaybı, gelir kaybı olduğunda bu ekonomik açıdan çok daha büyük ve çözülmesi de çok daha zor problemleri beraberinde getiriyor. O yüzden şu anda en son Merkez Bankası'nın zaten enflasyon hedefini de bir miktar artırmasıyla bu hamleyi bekliyorduk. Bunun sonucunda da şunu anlıyoruz. Bundan sonra kurlarda da enflasyonda da ekonomik büyümede de birazcık daha reel sektörün talep ettiği doğrultuda gelişmeler yaşanacak gibi duruyor. Yani bu ne demek? İşte kurlar birazcık daha artacak ve buna paralel olarak işte enflasyonda bir duraklama olacak. Yani biraz daha yüksek enflasyonlarla aslında seneyi kapatacağız. Ama bu arada tabii ekonomik büyümeden çok ciddi bir feragat edilmemesine çalışılacak. Yani 2026 senesinde benim daha önceki tahminlerim de doğrultusunda sanıyorum işte %32 civarında bir enflasyonla seneyi kapatacağız. Bu arada sene sonunda işte dolar kuru ile ilgili beklenti de tabii yükseliyor. 50 liraları aşan hatta 55 liraları varan oranlar konuşuluyor. Tabii asıl yani bizim ekonomiyle ilgili nereye gideceğimizi belirleyecek orta vadeli program açıklandığında buradaki mesajlar, buradaki söylemler aslında bu yönü belirliyor olacak. O yüzden yani 2026'nın artık son 4 ayındayız, son 4-4,5 ayındayız. Bu sürede şunu anlıyoruz, artık enflasyonla mücadeledeki sıkılık biraz ara verilerek ekonomik büyümeyi daha olumlu bir tabloya ve reel kesimin beklentilerine uygun bir tabloya çevirecek yönde Merkez Bankası bir çözüm bulmaya çalışıyor. Tabii kurlarda ne olacağını Merkez Bankası'nın takip etmesi gerekiyor ve Eylül ayındaki PPK toplantısında da işte bu hamle üzerine beklentiler 100 bas puanlık bir faiz indiriminin geleceği yönünde. Fakat ben bunun erken olacağını düşünüyorum. Yani Merkez Bankası'nın birazcık daha en azından Eylül ayında piyasayı takip edip enflasyonla ilgili, fiyatlarla ilgili ve kurlarla ilgili gelişmeleri görüp bu arada da tabii piyasalardaki işte faiz hareketlerini yani piyasa faizini görüp buna göre bir karar vermesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ama yine pek çok uluslararası yatırım bankası Eylül ayında 100 bas puanlık bir faiz indirimini beklediklerini açıkladılar. O yüzden bu indirim gelirse de çok da sürpriz olmayacak gibi
1: Sizin var mı
0: duruyor.
1: hocam beklentiniz?
0: Ben yani aslında %50-%50 çünkü şu an jeopolitik gelişmeler çok olumsuz tarafa doğru ilerliyor. O yüzden şu an ben tam aradayım %50-%50 ama ben yani Merkez Bankası'nın yerinde olsaydım Eylül ayını bekleyip ondan sonra bir faiz indirimi konusunda adım atmayı tercih ediyor olurdum. Ama tabii bu arada yani Merkez Bankası'nın elindeki veriler çok daha fazla, veri seti çok daha çeşitli. Dolayısıyla reel ekonomide neler olduğunu Merkez Bankası tabii bizden çok daha net görüyor ve projeksiyonlarına da tabii bu yansıyor. Dolayısıyla 100 bas puanlık bir faiz indirimi de gelebilir. Yani bu da tabii şunu gösterir eğer 100 bas puanlık bir faiz indirimi gelirse kurlardaki artışın birazcık daha yüksek seviyelerde olmasını artık Merkez Bankası kabul ediyor ve buna paralel enflasyondaki artışın yine hedeflerin üzerinde olmasını kabul ediyor. Yani biraz önce söylediğim gibi enflasyonu çok sıkı bir şekilde düşürmek yerine ekonomik büyümeyi senenin geri kalanında gözetmeyi tercih ediyor gibi algılayabiliriz. Bu arada para piyasası fonlarının getirileri ne olur sorusunun cevabı elbette tabii değişen faiz şimdi mevduata hemen yansıdı tabii yani hani bu faiz hareketi mevduat faizlerine hemen yansıyor. Para piyasası fonlarında da bu daha yani düşük bir faizle, işte %37'lik bir artık faizle piyasalardaki hareketin devam etmesi para piyasası fonlarındaki getirileri bir miktar tabii ki aşağıya çekecektir. Ama tabii bu arada şunu da söylemek lazım. Eğer Eylül'de bir 100 bas puanlık faiz indirimi gelirse o zaman hisse senetleri açısından yani borsa açısından bu olumlu olabilir. Hisse senedi fiyatlamalarında olumlu bir etkisi olacaktır. Çünkü eğer Eylül ayında 100 bas puanlık bir faiz indirimi gelirse o zaman piyasalar kesin olarak senenin geri kalanında da yine yaklaşık bir 100 bas puanlık veya hatta belki 200 bas puanlık bir faiz indirimiyle sene sonunda faizlerin işte %35 belki en iyi ihtimalle %34 ile sonlanmasını fiyatlamaya başlayacak. Bu da tabii hisse senetlerinde olumlu, daha olumlu bir tablonun oluşmasına, hisse senedi piyasalarında fiyatların birazcık daha yukarıya çıkmasına ve hisse senedi yatırım yani hisse senedi yatırımlarının artmasına sebep olabilir açıkçası.
1: Evet. Evet, ne dersiniz Sadi Özdemir? Repo ihaleleri para piyasa fonlarının getisini etkiler mi? Ne kadar hızlı olur bu etkileme?
2: Şöyle, haftalık repo zaten hani politika faizini çalıştıran onu durdurduğu için faizler politika faizi artırılmadan bir miktar artırılmış olmuştu. Aslında bir miktar indirmiş oldu. İndirmeden evet, indirmiş örtülü, oldu. Tekrar. Örtülü bir indirim. Ama şeye baktığımızda, mevduat tarafına baktığımızda geçen haftadan itibaren, yani biz şimdi bugün salı, geçen haftayı kastediyorum. Geçen haftanın pazartesini düşünün. Büyük bankalar mevduata 40'ın altında faiz teklif etmeye başladılar. Çünkü onlar şunu gördü. Demek ki haftalık repoya dönülebilir sözü daha önce edilmişti. Bu yakın zamanda olacak diye gördüler. Dolayısıyla aylık yıllık faiz üzerinden aylık vade bağlamalarını öyle yapmaya çalıştılar. Yaptılar da. Tabii yine de ilk defa müşterisi olana daha yüksek faiz veren vesaire oldu. Bunu niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Merkez Bankası hele ki şimdi Amerika'nın bu yeni ekonomik yaptırım kararları İran'a petrol fiyatlarını yukarıda mı tutacak? Yoksa Amerika bunu yapıp en azından sıcak çatışmadan vaz mı geçiyor? Hani gibi bir o riski ortadan mı kaldırdı bu karar? Olumlu mu yorumlayacak? Petrol fiyatları çok kritik. Merkez Bankası bunu takip etmek zorunda. Yani enerji tarafını. O yüzden hani hocamın söylediği gibi 50-50 değil de belki Eylül'de faiz indirimi zayıflamış olabilir bana göre. Şimdi Ağustos enflasyonu da görecek zaten. Daha sonra faiz indirimini gündemine alabilir. Dün bazı toplantılara katıldım. Yani normal iş insanların olduğu yerlerde hemen çok olumlu yorumlara başlamışlar kendileri açısından. Nereden baksam işte artık 200 bas puan, 300 bas puan indirir Merkez Bankası gibi konuşuyorlar.
1: Yıl genelinde değil mi? Şey yani 3 son yani, kalan 3 toplantıda.
2: Eylül'de, evet.
1: Eylül'de 300 bas Eylül'de. Puan.
2: Ben tabii bunu duyunca şaşırdım. Biraz da böyle oluşturdukları baskı ve işte tartışmalar, işte ekonomi yönetiminin, ekonomideki genel durumun vesaire. Herkes kendi penceresinden bakmakta özgür tabii. Onlar hani bir an önce faizleri indirecekler diye düşünüyorlar. Şunu vurgulamamız gerekiyor burada. Bir, burada önemli olan şu. Reel faiz dediğimiz. Yani enflasyonun üzerindeki faiz, nominal faiz eksi enflasyon. Acaba o ne kadar kritik seviyede olabilir? Şu anda diyelim enflasyon 30, politika faizi 40 mı? Yani bu 5 mi olmalı, 4 mü olmalı aradaki fark? O zaman kur tarafı hareket eder mi? Orada da rezervlere bakıyorum. Son 2 haftadır ki en yakın veri de öyle. 4-5 milyar dolarlık artışlar var rezervlerde. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın rezerv tarafında eli iyice güçlenmiş durumda. Ekonomi yönetiminin diyelim, eli güçlenmiş durumda. Hocamın vurguladığı kurları biraz hareketlendirmek

0: Onu aslında ne yazık ki şöyle düşünelim. Merkez Bankası'nda ekonomi yönetiminde en çok kaygılandığı konu şu. Bu bahsettiğimiz yüksek reel faizden ne kadar taviz verirsek kurlar hemen hareket edebilir. Ve o tehlikeli olabilir mi? Yani piyasa bir istikrar oluşmuşken kurlarda bunu kendi elimizde bozar mıyız? Bozarsak bunun enflasyona maliyeti çok fazla olabilir mi? Enflasyonu bizi başarısız duruma getirebilir mi? Amaç birilerinin başarısız olması değil sonuçta ülke ekonomisi. Bütün bunlar değerlendiriliyor. Bence o reel faiz, yüksek reel faizdeki marjı kısabilirler biraz ama bunun için erken. Bunun için niye erken diyorum? Hep bu yine popülizm açısından şöyle de yorumlanıyor ya işte seçimler yaklaşınca mecbur kalacak. İşte siyasi irade ne yapacak? Faizi düşürecek, para pompalayacak. Emin olun böyle olmayacak. Çünkü şunu kaçırıyorlar. Evet bazı seçimlerde seçimlerin öncesindeki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararlar oldu. Ama sonuna kadar direndi. Genel bir popülist ekonomi politikası uygulamadı. Yani hazineyi, bütçeyi, şunu bunu böyle hani kevgire çevirecek hiçbir hükümet tavrı görmedik. İşte neydi? EYT'ydi, oydu buydu. Bunlar siyasi tartışma konularıydı. Muhalefet ben veriyorum dedi. Öteki bilmem ne dedi. Bunlarla bile mücadele edildi. Yani sonra da yapıldı. Yapılınca da fatura bu iktidara kaldı. Sanki bu iktidar bunu baştan beri politika olarak belirlemiş ve benimsemiş gibi oldu. İş adamlarının çoğu ona kızdı. Hani ben de dedim yani ekseriyetin yanında olduğu siyasi gelenek bunu vaat etti zaten. Bunu niye söylüyorum? Öyle hani seçimler yaklaşacak 2027'nin sonunda mı olur, 2028'de mi olur? Bence şu anda yapılmaya çalışılan şu. Biz enflasyon üzerinde bir faizden vazgeçmeyeceğiz. Reel faizin ne kadar olacağının ayarı önemli. Kurları hareketlendirmek, mesela az önce baktım, bir yıllık geriye doğru bir yıllık baktığımızda %17 dolar TL. Enflasyonda %30'un üzerinde. Aslında bir açılma var. Zaten reel kesim de hep bunu söylüyor. İhracatçı hep bunu söylüyor. Diyor ki işte malum benim işçilik ücretlerim enflasyondan da yukarı arttı. Hatta şu söyleniyor mesela özellikle memur tarafında bundan 5 sene 6 sene önceki maaş 1000 dolara denk gelirken şu an 2000 dolara denk geliyor. Bu birçok sektörde de böyle. Ama bu 2000 doların alım gücü de sorgulanabilir tabii değil mi? Hani sonuçta kişi çarşıya çıktığında ha dolar ha TL olarak ölçsün zorlanabiliyor. Bütün bunları düşünürsek zor bir mücadele. Riskler yükseliyor. Enflasyonu etkileyen riskler yükseliyor. Öyle kolay değil. 300 bas puan, 200 bas puan faiz indirmek. 100 bas puan indirebilir mi? Toplantıya kadar kim bilir neler olacak. O zaman da indirecek diye söyleyenler yeniden bir yorum yapabilirler diye düşünüyorum.
1: Bir de tabii Ağustos ayı dediğiniz gibi
0: Ağustos enflasyonunu da
1: öğreneceğiz. Öncesinde 11 Eylül'de toplantı. Bir de hocamın dediği gibi zaten Merkez Bankası'nın veri seti çok
0: tabii sonuçta rezervler çok güçlü. Evet, belki o reel faiz marjını indirebilir. Kurlar hafif hareket edebilir ama bu hareket gerçekten dolarizasyona hani o baş belamız vardı ya bütün mevduatın %70'inin dolarda olduğu lanet yıllar vardı. Şimdi %30'u falan %35'i dolarda. Öyle bir şeye yol açacaksa bu bizim önümüzdeki 5 yılı tekrar heba etmemiz anlamına gelebilir. Yani o çok düşünülecek bir şey.
1: Şimdi tabii jeopolitik riskler bütün dünya ekonomilerini Gaye Hocam etkiliyor. Aslına bakarsanız enflasyonla mücadelede tüm dünya ülkelerinde var ki merkez bankalarında aslına bakarsanız benzer politikaları izliyor. Bir taraftan da şimdi Fed'in Eylül ayında faiz artırma ihtimali vardı. Son yaşanan gelişmelerle bu ihtimal biraz zayıfladı. Şimdi Cuma günü Jackson Hole toplantısı var ki ilk kez Kevin Warsh konuşacak, başkanlık edecek.

0: toplantıya. Ne dersiniz? Kevin Warsh'un notlarında neler bekliyorsunuz? Bir de faiz artırım ihtimali FED tarafında var mı? Tamamen sıfırlandı diyebilir miyiz o ihtimal? Eylül ayı için tabii.
1: Yani Eylül ayında bence FED faizleri artırmayıp pas geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'dan gelen veri seti de açıkçası biraz karışık. Yani bir faiz indirimi de olmayacaktır, bir faiz artışı da olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani enflasyonla ilgili geçen ay gelen veriler beklentilerin altındaydı, olumluydu. Ama tabii bu arada işte perakende satışlar düştü. İstihdam verileri aşağı yönlü revize edildi. O yüzden bir faiz indirimi içinde çok ortada bir net tablo yok. Ama faiz artışı içinde şu anda çok net bir tablo yok. Ama tabii bu arada bu yaşanan gerilim nedeniyle özellikle motorin fiyatlarında çok ciddi bir artış var. Yani dünyada işte bu yaşadığımız gerilim ham petrol fiyatlarını artırıyor, doğru, ama yani motorin fiyatlarındaki artış maalesef ham petrol fiyatlarındaki artıştan daha fazla. Ve tabii motorinin ekonomik anlamda şöyle bir önemi var. Yani özellikle taşımacılıkta. Dolayısıyla bütün mal ve hizmetlerin fiyatının belirlenmesinde çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Ve motorinde bir kriz var. Yani işte motorin rezervleriyle ilgili sıkıntılar var. Bu sıkıntılar maalesef kısa sürede aşılabilecek.
2: Hocam Rusya bile motorun ithalatına başladı. Yani
1: evet,
2: petrol ülkesi.
1: Aynen. Çok haklısınız Sadi Bey. Motorin, çünkü orada da Ukrayna Rusya'nın rafinerilerinde duran dronlarla maalesef zarar verdi, bombaladı. Bundan dolayı motorinle ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Yani o yüzden önümüzdeki dönemde enflasyon Amerika'da da bütün dünyada da bu motorin fiyatlarına bağlı olarak bizde de tabii bir miktar daha yukarı hareket sergileyebilir. Tabii bu durumda yani Fed'in, Merkez Bankası'nın faizleri artırması da gerekebilir. Ama şimdi orada Kevin Warsh'un maalesef işte ben sözlü yönlendirmeleri yapmak istemiyorum veya işte artık toplantı sayısını da senede 6'ya düşürmek istiyorum, dot plot'u da kaldırdım falan gibi açıklamaları sonrasında maalesef vadeli piyasalarda özellikle riskler çok daha yüksek seviyelere tırmanıyor. Yani Merkez Bankası'nın bir yönlendirmesi olmadan tabii, yani net bir yönlendirme olmadan piyasalarında ne olacağını görebilmesi zorlaşıyor. O yüzden de bakın işte geçen hafta Besant açıkladı, tahvil alımlarını iki katına çıkarttılar, 2 milyardan 4 milyara. Ama bu maalesef 30 yıllık tahvil faizlerinde çok kısa, 1-2 günlük bir çok sınırlı bir düşüşü piyasalarda görmemize sebep oldu. Yine 30 yıllık tahvil faizleri oldukça yüksek seyrediyor. Yani bu açıklama maalesef çok sınırlı kaldı. Çünkü Fed'in uzun vadede ne olacağıyla ilgili piyasaları yönlendirmesi bu uzun vadeli risk primlerinin azaltılması açısından son derece önemli bir unsur. Şimdi Warsh'un Jackson Hole'da büyük bir ihtimalle bunu tekrarlayacak. İşte Ocak'tan itibaren yani enflasyon hedefinin de revize edilmesini gündeme getirecek. Bu da piyasalarca tabii işte daha yüksek bir enflasyon oranı olarak algılanacak. Bu tabii bütün fiyatlamaları bozacak. Yani şu an altının da aslında çok ciddi bir şekilde yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi petrol fiyatları bu kadar artarken dolardaki enflasyon artışını fiyatlıyor altın. Yani şimdi
2: kriptolarda altın da tamam, rekor artışlar oldu hocam.
1: Evet, kriptolarda
2: da altın ve kripto hareket ediyorsa bir anormallik var.
1: Aynen, yani petrol fiyatları artarken hem altın yukarı yönlü dediğiniz gibi hem kripto paralar yukarı yönlü hareket ediyor. Çünkü burada Amerikan dolarındaki enflasyon fiyatlanıyor. Yani altın fiyatları, tamam altın güvenli bir liman ama altın fiyatları aynı zamanda direkt dolardaki enflasyona paralel hareket ediyor. Yani dolar enflasyonu arttığında altın fiyatları da artıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde maalesef Kevin Warsh'un yani Fed başkanlığında belirsizlik artmış vaziyette ve bu da özellikle uzun vadeli risk primlerine yansımış vaziyette.

0: etti. Ve tabii bu dünyaya da sirayet ediyor. Yani şu an Almanya'da da Avrupa'da da uzun vadeli faizler daha yükseliyor. Bu buradaki risk primlerine yansıyor. Tabii bu gelişmekte olan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere de sirayet edecek. O yüzden önümüzdeki dönem belirsiz. Ben Jackson Hole'da da yine Kevin Warsh'un benzer söylemleri sürdüreceğine yani piyasalar belirlemeli dedi hatırlarsak eğer. İşte yani dedi ki bono tahvil piyasaları zaten bu sözlü yönlendirmenin yerine işte piyasa hareketleriyle bu faizler üzerinde belirleyici olacaktır dedi. Ve piyasaya bunu söyledikten sonra da uzun vadeli faizler bir anda tırmandı. Yani orada tabii konuşulan şöyle bir şey var. İşte yani Amerika çok borçlu, borçlanmaya devam ediyor. 30 yıllıklarda işte tavanı yaklaşık %5.30 olarak sınırlayacak gibi gözüküyor. Bu oran aşıldığı anda farklı müdahaleler gelebilir gibi beklentiler var. Ama yani Merkez Bankası'nın özellikle piyasa üzerindeki kontrolü azaldığı zaman bu tavan da ne yapılırsa yapılsın çok hızlı bir şekilde aşılabilir. Eğer 30 yıllık tahvil faizleri Amerika'da %6 seviyelerine gelirse, bu bütün dünyada faizlerin çok daha yükselmesi ve tabii bir durgunluk yani bir resesyon riskinin küresel anlamda bir resesyon riskinin de ortaya çıkması anlamına gelir. O yüzden Jackson Hole toplantılarını ve buradaki açıklamaları piyasalar merakla bekliyor. Ben söylemlerinin, Warsh'un söylemlerinin çok değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama belki sene sonuna doğru birazcık daha bu oynaklığın artması ve faizlerin yükselmesiyle beraber Warsh da birazcık daha şahin açıklamalar da bulunabilir ve şahin bir tutum sergileyebilir. Bu arada piyasalarda Jackson Hole'da Warsh'un daha şahin bir tutum sergileyeceği ile ilgili beklentiler de var aslında. Ama ben henüz çok şahin açıklamalarda bulunacağını düşünmüyorum. Yani o yüzden maalesef 2026'yı hep bunu konuşuyoruz. 2026'yı kaybettik. Ama artık 2026'yı kapatmamıza çok az bir süre kaldı. Yani çok hızlı geçiyor da zaman. 2027'de maalesef özellikle ilk 6 ayı son derece volatil, inişli çıkışlı ve belirsiz gözüküyor. Yani işte öyle olursa şöyle, şöyle olursa böyle. Bütün senaryolar böyle ve hiçbir netlik yok maalesef. Bu netlik de ancak ve ancak öncelikle bu jeopolitik risklerin sona ermesi ve ondan sonra da daha konservatif diyeyim, daha muhafazakar siyasi eylemlerin hayata geçmesiyle mümkün. Yani çok son dönemde gördüğümüz ve yaşadığımız dünya siyasetinde büyük tutarsızlıklar var. Bundan bir an önce kurtulmamız ve sıyrılmamız gerekiyor. Aksi takdirde yani bu devam ettiği müddetçe ekonomik anlamda bu belirsizliklerin gölgesinde yani büyüme oranları, işte enflasyon oranları ve refah seviyesindeki artışlar maalesef bu belirsizliklerin, bu volatilitenin gölgesinde sürekli hane halkının daha olumsuz tarafta olacağı şekilde devam edecektir. Bakın tabii bu yani en son yaşanan gelişmeler nedeniyle tarımsal emtia fiyatları da son derece yükselmiş vaziyette. Yani motorin fiyatlarındaki artışa paralel olarak sadece değerli madenler değil, aynı zamanda tarımsal emtiada da fiyatlar yukarı yönde. Bütün bunlar 2027 yılı için son derece aslında yine büyük riskleri barındırıyor. Yani buğday fiyatlarındaki artış ve yine bunun dışında pirinç fiyatlarındaki, yulaf fiyatlarındaki, arpa fiyatlarındaki artış, özellikle tahıllardaki artış 2027'de son derece riskli bir hale getiriyor.
1: dün Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı da vardı. 2026'nın 7. toplantısıydı. Daha çok da orta vadeli programı 2027-2029 hazırlık çalışmalarında gelinen noktanın konuşulduğu bir toplantıydı.

0: Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında araya sokmuş oldum ama tabii önce Kevin Warsh'un Jackson Hole'da yapacağı konuşmadan ne bekliyorsunuz? Faiz artımı Eylül ayında bekliyor musunuz? Onu sorayım. Çok kısaca Sadi Özdemir, buyurun.
1: Ya bir şey söyleyeyim şimdi.

0: kendi ülkenin parasının arzıyla ilgili ya da kullanımıyla ilgili güya karşı tarafı cezalandıracaksın. Ama böyle bir şeye de yol açıyorsun. Dolayısıyla ne diyelim? Fed'in işi çok zor. Yani
1: evet, Fed'in işi çok daha zor.
0: Yani Hazine Bakanı da malum sekreteri diyelim. Dün diyor ki bu şeyleri açıklarken, biz diyor tahvil alımlarıyla ilgili açıklama yaptık ama şu ana kadar hiç alım yapmadık. Yani öyle de bırakıyor. Dolayısıyla biraz ortalık toz duman olacak gibi geliyor bana. Faiz Trump'a rağmen artırır mı? Bu toz duman fazla olursa artırmak zorunda kalabilir.
1: Çok çok teşekkür ediyorum ekonomi gazetecisi Saati Özdemir, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer, değerli vaktiniz ayırdığınız katkınız için çok teşekkür ederek analiz sentezi noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından Elde Biran Ayan meteoroloji editörümüz karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Vakıfbank Vinov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Hayrola çocuklar?
2: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
7: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
8: evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
10: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye giderek oluk etkisine giriyor 500 milibar seviyesinde. Ne demek bu? Yani atmosfer kararsız yapıya geçecek. Konvektif hareket biraz etki alanının şiddetini artıracak. Şimdilik Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz çevresinde böyle çok dar lokal alanlarda görülüyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevresinde. Ardahan, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Kars'ta hava yağmurlu. Hafif sağanaklar 5 kilo ile 20 kilo arasında değişen çok hafif sağanaklar halinde görülecek. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık.

yaklaşık 30 ilde sıcak alarm var. Yine hala çok sayıda ilde termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor ve giderek azalacak bu sıcak alarm verilen illerin sayısı önümüzdeki süreçte giderek azalacak. Çünkü biraz önce söylediğim gibi oluk etkisiyle birleşince tabii biraz daha soğuk hava derinleşiyor Türkiye üzerindeki. Bu da bu soğumada tabii ki sıcak alarm verilen illerin sayısını düşürürken sıcak alarmın seviyesini de biraz düşürecek. Şu anda 45'lerden 40 derece bandına inmiş durumdayız. Önümüzdeki süreçte biraz daha azalacak ama bugün hala çok yüksek sıcaklıkları ölçmeye devam edeceğiz. Denizli, Batman 40 derece olacak. Aydın 41 derece olacak. Edirne, Bursa çevresinde, Ege'de, Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derecenin üzerini gösterecek. Batı Karadeniz kıyılarında Poyraz kuvvetli esiyor, saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla hayatı, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir diyelim. Özellikle sıcak alarmın verildiği bölgeler ve illerde saat 11-16 aralığına dikkat. Bu süre içerisinde güneş altında uzun süre vakit geçirmemek lazım. Olabildiğince tempoyu düşürmek önemli. Biraz sakin kalmakta fayda var. Serin yerde, gölgede, klimalı ortamda kalalım diyerek hemen yarının tablosuna bakalım. Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Malatya, Elazığ çevresinde hava yağmurlu geçecek. Yine hafif sağanaklar. En fazla 20 kilo yağış olasılığı var. Diğer bölgelerde bolca güneş devam edecek. Van, Hakkari çevresinde yarın lodos esmeye başlayacak güney yönlerden. Yarın 26 ilde sıcak alarm görülecek. Giderek azalacak bu rakam. Sonrasında perşembenin tablosu: Trakya, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kısa süreli hafif yağmur görülecek. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçiyor olacak. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu aşırı sıcak seyretmeye devam edecek. Aydın'da termometreler 40 dereceyi gösterecek günün en sıcak saatinde. Sonrasında cuma günü ise konvektif hareket biraz daha aktif hale gelecek. Neden? Çünkü Karadeniz'in kuzeyi üzerinden bir cephesel sistem ve soğuk cephe geçişi konvektif hareketi kuvvetlendirecek ve Marmara, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz çevresinde gök gürültülü sağanaklar görülecek. Sağanak yağış biraz etki alanını ve şiddetini artıracak. Lokal ama şiddetli sağanaklara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Cuma günü, cumartesinin pazarında tablosu aynı. Yine konvektif hareket özellikle Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz üzerinde devam edecek. Cumartesi günü Marmara bölgesinde de yine yağmur var. Bu arada bağıl nem bu ara hala yüksek. Özellikle Osmaniye çevresinde yarın çok belirgin bir, hem yarın hem perşembe günü çok belirgin bir bağıl nem artışı olacak hissedilen sıcaklıkta. Termometreler yarın 35'i gösterirken 43, perşembe günü ise 36'yı gösterirken 46 hissedilecek bağıl nem etkisi sebebiyle. Adana'da da hem bugün hem haftanın diğer günleri, çarşamba, perşembe günleri termometre 36'yı gösterirken 41-42 derece bandında hissedilmeye devam edecek. O yüzden aman dikkat diyoruz. Osmaniye, Adana, Hatay çevresinde bağıl nem etkisi yüksek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, bağıl nem %44, hissedilen sıcaklık 32 derece bandında olacak. Yarın ve perşembe günü termometre 30'u gösterirken biz 32 hissedeceğiz artan bağıl nem sebebiyle. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve perşembe günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükselecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Yarın ve perşembe günü de sıcak alarm var. Hava sıcaklığı 1-2 derece daha artacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la kulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Masmavi sular. Keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar. Ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
4: İşini büyütmek istediğinde
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
7: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
5: Hayrola çocuklar?
6: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
5: Anlamadım.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınızda oluyor.
7: Bu kadar mı? Bir forsumuz, bir şeklimiz vardı.
5: Bilmem mi?
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full. İnternetler cayır.

0: Türkcell çözüm gücü.
1: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Türkcell çözüm gücü.
2: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
3: Onu hallettik yeğenim. Türkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
1: Vallahi bravo Türkcell'e.
0: Türkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Türkcell'lerin yanında...

0: Efendim günaydın, günün manşetiyle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar diliyorum ve bugün programı ben sunuyorum ve konuğum çoktan beri görmediğim dostum, arkadaşım Yücel Koç, hoş geldin. Türkiye Gazetesi İran Yayın koordinatörü kendisi. Tanıyorsunuz tabii ekranlardan ama üstadım bir şey soracağım hemen girer girmez. Öteki programlara benzemiyor tabii, elde cep telefonu mesaj atamazsın yani orada. çokluk programlarda muhakkak bir tanesi böyle, ötekiler çubuk da yok hocam bizim programda.
1: Ben bir de akşam saatlerine denk geliyor, saatte tam gazeteyle uğraşıyorum bir taraftan çünkü daha şehir baskısı gitmemiş oluyor. Oradan arkadaşlar bir şey soruyor, onlara bir şey yazıyorum.
0: Hocam onları... senin yeni iyi ya, gelirken
1: birkaç işe birlikte yürütüyoruz dolayısıyla.
0: Hayır, senin yeni iyi, gelirken ekmek al diyen eşinden mesaj alanlar da var yani orada. Neyse, şakası bir yana.
1: Biz tırnak kesene bile görmüştüm.
0: Evet, neler gördük diyorsun. Hoş geldin, iyi ki geldin.
1: Hoş bulduk. Ben de çok memnun oldum, bu programı çok
0: ben
1: seviyorum.
0: Ben de ilk defa benim konum oluyorsun değil mi abi?
1: Evet, evet.
0: Olsun, hayatta herkes başına gelir böyle şeyler.
1: Daha önce bir defa sağ olsun Ömer Bey davet etmişti, ondan çıkmıştık.
0: Tabii ben
1: ama ben günün manşetinin çok müdavimiyim yani.
0: Öyle mi? Aa, çok sağ ol.
1: Bir 15 yıl falan olmuştur herhalde.
0: Benim 11. yılım. Ama ya program tabii çok eski, program 15 yıl kurulduğundan beri var.
1: En az 15 senedir vardı.
0: Rahmetli Ahmet Yekeşler'in olduğu dönemlerde var. Şu anda Halk TV'de moderatörlük yapanların moderatörlüğünü yaptığı vakitler var. Yani eskiden biri var ama...
1: Burada olmaktan çok mutluyum ya. Onu söyleyebilirim hayatımda.
0: Tabii sen biliyorsun burayı. Kurumu çok iyi tanıdığım bir kurum olduğu için.
1: Yani geçmişimizde var tabii bu kurumdan.
0: Tabii.
1: 15
0: tabii.
1: Temmuz'da biz bu binadaydık mesela.
0: Ya.
1: 15 Temmuz darbesi.
0: Kolay değil.
1: Gece. Değil mi? Bizim için unutulmaz bir geceydi. Neyse, Allah'a şükür bugünleri gördük de buradayız yani. Hainlere memleketi Allah'a şükür milletimiz, devletimiz bırakmadı. Ve biz bugün hala buradayız. Onlar hak ettikleri yerdeler.
0: Ya.
1: Değil mi?
0: Güzel söyledin. Güzel söyledin. Neyse, bir sürü mevzumuz var. Çalışırken aşağı yukarı gördüm bayağı.
1: Türkiye'de gündem bol ya. Allah'a şükür.
0: Gündem bol, evet. Yani iyi bir şey bilmiyorum ama.
1: Saatler yetmiyor. Hatta yayın dilimleri yetmiyor. O kadar çok konu var ki.
0: Yüce bak, enteresan. Bak ilk defa ben normalde moderatörlük yaptığım zaman konuya ihtiyaç olmuyor.
1: Evet.
0: Şaka yapıyorum.
1: Özel sohbetlerimizi de öyleyiz. Araya girmeye çalışırız.
0: Hayır, sen rahat rahat konuştuğun için böyle ben çok rahat ettim ha. Yani bana şey demeyecekler. Abi hep bana şey yapar. Abim
1: o. Ciddi konular abi. Aman şuna
0: dikkat edin. Konuğu bölme derler ya. Bu sefer abi Hikmet abi bölme falan diyecekler. Niye? Son dakikada bir şey var. Gelişim var. Bir şey karşımda şu anda ne var? Bir operasyon var arkadaşlar. Ha bu, evet, ha bu yeni görüntü bunlar. Bak çok enteresan. Ayhan Uğru'yla geldin. Yeni görüntüler geldi. Alihan Kuruş'un gözaltına alındığı görüntülermiş bunlar.
1: Ha, ilk operasyon.
0: Tabii, evet görüntü. Evet, ilk operasyon. Ya, değil mi? Ya öyle değil mi arkadaşlar? Düzeltin beni, bana bilgilendirin beni. Ben şu anda
1: bu saklandığı yerde, biliyorsun, gizli bir yere saklanmıştı. Orada bulunmuştu.
0: Evet, kendisi. Evet.
1: Yani çünkü operasyona önceden bilgi almışlar muhtemelen. O yüzden ona göre tedbir almışlar.
0: Evet.
1: Demek ki o.
0: Ve kaçma girişiminde bulunmuştu. Böyle bir yanlışlık zaten tabii. Daha önce de. Fakat ilk defa yani bu görüntülerle karşılaştık. Şeyi gördük zaten, biliyorsun. O Kuytul'u gördük. Kuytul'da bir gözaltına alınma şeyi vardı ama bu yoktu. İlk defa Alihan Kuruş'un.
1: Kuytul'u zaten kendileri de yayınlamışlardı. Yani
0: evet. O gözaltına. Orada bir şov yapmaya falan çalışmıştı.
1: Evet, tabii kendileri yani, o da hani mağdur. Kendi tabanlarına.
0: Yani şöyle bir şey. Hani düzeltmeler, bir sürü şey, hatırlatanlar da var tabii ki. Mesela bu yakalandığı anların görüntüsü, öyle şey demişlerdi bir ara. Yok, kaçmaz, kendisi geldi teslim oldu. Bu pek kendisi teslim olduğu görüntüsü değil yani. Onu da bilin. Bu arada yani böyle bu işi aklamaya çalışanlar, bu aklı kıtlar böyle bir takım provokasyonlara sebep olmaya çalıştılar ama yani sonuçta teslim falan da olmadı. Kaçarken enselendi. Durum da bu arkadaşlar. Diyorum. Başka bir şey varsa ben işimden... Buyur.

0: Şimdi biliyorsun asıl birkaç gündür gündem İdris Naim Şahin eski İçişleri Bakanı.
1: Evet.
0: Kardeşi de yani evinde o altın bulunan kardeşi kasasında böyle külçe külçe altına çıkan kardeşi de kaçmaya çalışıyordu. Ama polis onunla birlikte hareket ettiği düşünebilen bakın aslında her türlü tedbir almışlar. Eski İçişleri Bakanı'nın çakarlı arabasını tahsis etmişler. Telefonları bırakmışlar. Ama buna rağmen polisten kaçamadılar. Niye kaçamadılar? Çünkü İstanbul Emniyetini burada tebrik ediyorum. Onunla birlikte hareket etmesi düşünülen Erhan Yılmaz var biliyorsun. Birlikte yakalandı. Hı hı. Onun bir internet aboneliği üzerinden ona bağlı bir hatla orada onunla birlikte hareket edebileceğini tahmin ederek onun hattın üzerinden takibe geçiyor emniyet. Hı, ve izlerini bu şekilde buluyor. Yani normalde çakarlar ama kimse durdurmaz. Ki eski İçişleri Bakanlığı'na kayıtlı da evet. Bir araba. Ama buna rağmen kaçamadılar. Niyetleri oradan muhtemelen Marmaris'ten Fiyat'a atlayıp tekneyle Yunanistan'a kaçmaktı. Ama buna da fırsat bulamadılar. Şimdi burada o tabana aslında mevzuları iyi anlatmak lazım. O yüzden devletimiz, devlet yetkililerimiz, bakanlarımız özellikle üstüne basa basa tekrar tekrar diyor ki bu sizin dini faaliyetlerinizle alakalı değil, sizin cemaatinizle alakalı değil. Burada sadece mali bir operasyon yapılıyor. Ama iş sadece mali operasyonla da zaten sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor. O da şundan dolayı. Biliyorsunuz bu Kuriş'in göreve gelme zamanlaması 15 Temmuz'dan hemen 2 ay sonraya denk geliyor. Yani 2 ay sonra Deniz Olgun vefat ediyor şüpheli bir şekilde ve Kuriş geliyor. Bununla ilgili zaten yıllardır cemaatin içinden pek çok isim yıllardır bununla ilgili yayınlar yapıyordu, yazılar yayınlıyordu, burada anormalik olduğundan bahsediyordu. Şimdi bugün gelinen nokta bu operasyon bize aslında bu işte belki FETÖ'nün parmağı olduğunu net bir şekilde ortaya koyacak. Yani bu iş aslında mali bir operasyon olarak başladı. Ama bu işlerin altında şimdi yapılan şeylere baktığınız zaman bir de bu eski İçişleri Bakanı aynı zamanda biliyorsunuz tuzluk demişti Sayın Cumhurbaşkanımız bunlara. Evet. 17-25'ten sonra evet, istifa edip FETÖ'nün yanında olup devlete karşı duran isimlerin içerisindeydi. Ve bunlar AK Parti'nin içerisinde tasfiye olmuşlardı. Şimdi o günlere gittiğimiz zaman İdris Naim Şahin duruşuna baktığımız zaman ve bugün yaptıklarına baktığımız zaman diyoruz ki ya bu iş sadece öyle bir hani bir başka cemaatin içinde olan hadiseler değil. Bunlar kesinlikle FETÖ'yle entegre hareket etmiş gibi bir algı oluşuyor. Bu soruşturmanın neticesi bu süreç bize çok şey gösterecek. Yani bu evet, işlerde bu işlerde
1: şey söylüyorsun tabii yani.
0: Ama adamlar şu rahatlığına bakar mısın? Yani aradan geçmiş bunca zaman. Hala devlete kafa tutabileceklerini, devlete rağmen istedikleri gibi bu ülkede at oynatabileceklerini, hala FETÖ'nün bıraktığı şeyi tamamlayabileceklerini düşünebiliyorlar. Ya ben bunu aklım almıyor Hikmet abi. Sen mesela bunu bravo. Düşünebiliyor musun? Şimdi
1: ha, çok iyi bir şey söyledin.
0: Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını düşünelim. Şimdi bu adam belli ki bir vazife almış. Ne yapmış? Demişler aslanım koçum sen çok iyi siyasetçisin. Sen de her türlü vatandaşın üzerinde etki oluşturma şeyde
1: büyük
0: var.
1: Lider olursun.
0: Sınırsız,
1: sen de o kumaş var.
0: Sınırsız bir adamsın. Tabii. Her şeyi yapabilirsin.
1: Kucaklıyorsun güzel.
0: Sen buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na biz seni yürütürüz demişler. 2020'de hatırlarsanız Biden'ın bir sözü vardı. Daha başkanlık kampanyası döneminde yaptı. Biz ne diyordu? Darbelerle değil artık dostlarımızla kazanacağız tabii. Diyordu. Şimdi belli ki bu adama Zelenski gibi bir görev verilmiş. Sen demişler biz parlatacağız bir yerlere getireceğiz merak etme. Öyle ya da hani 15 Temmuz'a ne kadar atlatmış olsa da biz bir şekilde onu devireceğiz. Ama seninle devireceğiz. Sana kimse bir şey yapamaz, sana kimse dokunamaz. Sen bir yürü git demişler. Ne yaparsan yap biz senin arkandayız demişler. İşte bu yüzden bu kadar fütursuzca hareket etmişler. Şimdi biz geçenlerde arkadaşlardan istedim hatta gazetede manşet yaptık. Dedim ki ya bugüne kadar ortaya konulan şu sistem için toplanan paraları, iddianameleri, suçlamalar her neyse bunları bir toplayın bakalım ne kadarlık bir rakam ediyor. Kim ne verdiğini söylüyorsa bunları bir alt alta koyalım bir toplayalım bir rakam görelim. Abi inanır mısın 5 milyar dolar gibi bir rakam çıktı.
2: Ne diyorsun ya?
0: Bak 5 milyar dolar. Hani bu adam güya Cumhurbaşkanı olabilmesi için 2 milyar dolara en az ihtiyacımız var demişler ya. Düşün. Operasyonun
1: fazlası toplamışlar yani.
0: Fazla o 5 milyar dolar ne demek
1: ya? Ya bu millet... tabii nemalanacaksa hocam sadece onun Cumhurbaşkanlığı değil. arkada bir sürü insanlar bir ekmek yiyecekler değil mi? Tabii tadak içerisinde ekmek derken haram zıkkım olsun da birileri bir şey yemiş yani arada. Ya,
0: ben asıl şuna şaşırıyorum Hikmet abi. Ya bu ülkede, yok, bu ülkede hiç devlet yokmuş gibi hareket etmişler. Evet. Sanki hiç yönetim yok, polis yok, asker yok, yargı yok, tamam mı? İstediğini yap. Şimdi bu Kürtler meselesi de böyle. Sen 15 Temmuz gibi bir işgal girişim, büyük bir ihanetten sonra devlet bütün gücüyle saldırı harekete geçmiş bu tür yapılanmalara karşı. Ama sen bir başka cemaati paralel örgüt kurup hemen orayı ele geçiriyorsun. Yani bakın burada cemaati özellikle ayırıyoruz. Niye? Çünkü biliyoruz orası Ehl-i Sünnet temiz bir cemaat orası. Ama oranın tepesine bir paralel yönetim hemen geçirmişler. Önceden de bunu hazırlamışlar muhtemelen. Burayı ele geçirip FETÖ'nün bıraktığı şeyi devam ettirebileceklerini ve devletin buna müsaade edebileceğini düşünmüşler. Veya biz onlara şimdi, dokunamaz diye düşünmüşler.
1: Tarafı sadece FETÖ'nün bıraktığı değil. Yani aynı zamanda FETÖ'nün de emellerine hizmet edecek şekilde de irtibat halinde kalarak çok enteresan bir şey. Yani şimdi çok deliller ortaya çıkmaya başladı. Çok iddialı ve çok önemli bir şey söylüyorsun aslında. Yani FETÖ'nün yapmış olduğu görev neydi? Mesela bunları hepsi kimler koruyor şu anda? Yurt dışından kimler konuşmaya başladılar?
0: Tabii.
1: Kaçak lağım fareleri, FETÖ'cüler konuşmaya başladılar. Tabii. Neden? Sen kuytulun nesini seviyordun ki? Yani tabii. Senin FETÖ gebelik liderinde ne benzerliği var bunların? Değil mi? Desteklemeye başladılar yani.
0: Ama bunlar da cenazesine gitti bak.
1: Tabii.
0: Bak cenazesine
1: yani
0: gidiyor.
1: Ortak çalışıyor da olabilirler yani. Şimdi, ortak çalışıyorlar.
0: Şimdi o tabanın eminim az çok meselelere hakim olan kitle şöyle bir bakıyordur. Ya evet ya bizim FETÖ'yle ne işimiz var kardeşim? Zaten bunlardan rahatsızlık duyuyordu o taban. Ben size söyleyeyim. Evet.
1: Tabii
0: şimdi,
1: kesinlikle.
0: Şimdi artık bazı şeyler daha su yüzüne çıktı. Şimdi tepki gösteriyorsa bile şöyleydi. Şimdi cemaatte itaat diye bir şey vardır biliyorsunuz. İtaat kültürü vardır. Yani dışlanmaktan endişe ederler. Acaba derler. Tamam mı? Aslında devlet şu an bu yaptığı operasyonla aslında en kıymetli hizmeti kime yapmış oluyor biliyor musunuz? Aslında o tabana, o camiaya yapmış oluyor.
1: Tabii.
0: Niye? Onların yapamayacağı bir şeyi, onlar kendileri mesela tepe yönetimini ayıklayamazlar.
1: Tabii. Nasıl yapsınlar?
0: Devlet dedi ki bak siz bu paralel burada bir yapı oluşmuş. Bunlar sizi başka bir yere sürüklüyor, yanlış bir yere sürüklüyor. Sizi devlete ihanet noktasında kullanmaya çalışıyor. Ben bunu buradan alıyorum, ayıklıyorum. Siz işinize devam edin. Siz hizmetinize devam edin. Siz insanlara Kur'an-ı Kerim öğretmeye devam edin. Dinini öğretmeye devam edin.
1: Evet.
0: Gençleri yetiştirmeye devam edin. Onlara İslam ahlakıyla eğitmeye devam edin. Ama burası başka bir şey. Burası ben bundan sizi kurtarıyorum dedi. Aslında müthiş. Allah razı olsun deyip teşekkür etmeleri lazım.
1: Vallahi yani buradan giriş yaptık. Son dakika görüntüleri verdiler. Ben şok. Yani ben şöyle şok. Mesela 12 geçiyor. 11'de başladık. Yani ben normal seni kesemedim bir. Program takla attı iki. Helal olsun. Tebrik
0: ederim. Tersine çevirdik diyorsun.
1: Hiç beklemiyordum böyle bir şey ya.
0: Estağfurullah. Biz, yani, sohbet ortamı.
1: Ama müthiş oldu ya. Yok, normal ben sohbetlerimizde
0: konuşur gibi.
1: Yücel şöyle bak ben durduramadım seni. Durdurmadım da. Yani programımız akışında. Çünkü böyle bir son dakika gelişmesi üzerinde çok kıymetli bir şeyden bahsettin. Dedin ki yani buradan bu devam eder. O tekrar geri döneceğiz buraya. Geri döneceğiz. Çünkü özellikle nasıl olur da insanlar yani bu bir takım şer odakları ya devlete rağmen, yaşanmışlıklara rağmen ben buradan himmet alayım. Buradan saffet, buradan gayret gelsin. Toplayayım ben işte bilmem şu kadar mal alayım, ele geçireyim falan. Bu tür örgütlenmeler, Kuriş gibi ve diğerleri işte kuytulucular gibi. Bu nasıl yaptılar? Bu devlet ne zannetti bunlar diye hakikaten de o soru çok önemli soru.
0: Burası başka bir yere gidecek. Burası aynı zamanda bir entegre sistemi ortaya çıkaracak.
1: Öyle, oraya
0: yani İmamoğlu'yla Kuriş, İmamoğlu'yla Kuytul her neyse bunlar birbirinden bağımsız olmadığını biz muhtemelen göreceğiz ilerleyen süreçte.
1: Çok önemli
0: neden?
1: Bir şey
0: burada bir network var.
1: Network
0: o network'ün ayakları aslında şu an çökertiliyor. Devleti yoksa yani network çökertiliyor. İmamoğlu'yla başladı. Daha doğrusu FETÖ'yle başladı. Sonra yerine ikame etmeye çalıştıkları ne varsa o kaleler bir yıkılıyor.
1: Müthiş bir şey.
0: Bu ülke evet. 42 yıllık silahlı terör örgütünü bitirmiş. Bunlara mı boyun eğecek?
1: Helal olsun. Çok güzel söyledin. Ben şimdi normal program akışıma geçeceğim ama son bir cümle olarak da şu bilgiyi de vermiş olayım. Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atandı deyip konuyu kapatıyorum. Ya bakar mısın abi 11 şirket var kayyum atanıyor. Ne yapıyorsun abi sen? Sen neysin? Ne iş yaparsın? Holding misin? CEO'nuz nerede? Ama adamlar böyle çalışıyor maalesef.

0: Bu istismara, fakat anlattığın yapılanma korkunç bir şey. İşte orada çok dikkatli ve temkinli konuşmak lazım. Çünkü kimin nerede işbirliği yaptığı, FETÖ ile ne kadar bağlantılılar, bütün hepsi Türkiye'ye karşı yapılan uluslararası operasyonların, ispat örgütlerinin de çerçevesinde yapılıyorsa,
1: Tabii.
0: ama çok da güzel bir cümle bağladın. O da, siz ne zannettiniz kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti Muz Cumhuriyeti değil.
1: Tabii
0: Adam
1: şimdi
0: alırlar böyle çakarından tutarlar, değil mi? Egzozundan tıkarlar. Affedersiniz.
1: Devlet tarafından iş böyle de, bir
0: Böyle.
1: de bizim bireyler olarak, Müslümanlar olarak, bu ülkenin asıl sahipleri olarak şöyle hareket etmemiz lazım ki Ehl-i Sünnet yolu da budur, biliyorsunuz. Müslüman yaşadığı devletin kanunlarına uyar, suç işlemez. Dinin emirlerine uyar, günah işlemez.
0: Bravo.
1: Bu ölçümüz bu
0: Müthiş.
1: olacak arkadaş.
0: Müthiş. Peki o zaman ABD'ye gidelim.
1: Gelelim.
0: Buradan tekrar içeri döneriz bir sonuna doğru. Çünkü
1: Aynen.
0: aslında çok apayrı başlıkla saatlerce konuşulabilecek mevzu. Senden de çok önemli bir takım başlıklar çıktı. O başlıkların her bir
1: Estağfurullah.
0: tanesi bir saat konuşulur. Her
1: Tabii.
0: başlık. O yüzden onu ben mecburen konumuza dönelim hocam.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. ABD İran'a bir ekonomik yaptırım paketi açıkladı. Yeni. Normal şartlarda bu işte ekonomik yaptırımlar farklı boyutlarda oluyor. İlk defa bu kadar büyük boyutta. Yok edeceğiz dedi İran'ı. Dövdük, öldürdük, işte donanmasını yok ettik ama bu yetmez. Diyor ki sıfır sınırı diyor. ABD İran yaptırımlarında sıfır sınırı yaklaşımı uygulayacak. İran'ı hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz diyor. ABD Hazine Bakanı söylüyor bunu. Bessent. Kararlar İran'ın diğer ülkelere kullandığı dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve taşımacılık gibi. Bir daha söyleyeyim. Dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve taşımacılık gibi hayati 5 can damarı da hedef oluyor. Yani diyor ki bu seferki yaptırımlarla diyor, ben diyor İran'ı diyor gömeceğim. Yani ve enteresan bir şekilde de bir uyarıda bulunuyor ABD. Diyor ki sadece İran değil, onunla iş yapan üçüncü ülkeleri de kapsayacak şekilde dev bir sanctions, nedir o, yaptırımlar programı diyor. Hazırladım, paldır küldür geliyorum diyor. İran'da diyor çok beklersin diyor. Ve hakikaten şu anda bütün dünya bu istim üstünde bu konuda. Ne olabilir acaba? Biz nasıl etkiler mi? Çinliler bu işi izle derler. Bir fikrin var mı?
1: Bu ilk defa
0: Çinliler çünkü.
1: böyle yaptırımlar uygulanmıyor. Burada Amerika'nın asıl vermek istediği mesaj, bir kere dolarla ilgili ticaretten orada mesela bas. Dolar dışında herhangi bir şeyle, biliyorsunuz geçmişte bizim böyle başımız belaya gittiğinde altın
0: Altından.
1: karşılığı falan
0: Tabii.
1: filan ticaret yapmakla.
0: Bartırla, altınla.
1: Bir kere bu dolarla ticareti, uluslararası ticareti korumaya çalışıyor. Burada bunu görüyoruz. İkincisi, bu yaptırımlar konusunda bunu ilk defa yapmıyor. Ama bunu en çok denen kimdi? Avrupa ülkeleriydi. Fransa'ydı mesela en başta. İran'da en çok ticaret. Biz, yani dibimizdeki komşumuz bize ticaret yapma diyor. Ama geliyor Fransa'sı, Almanya'sı el altında bir sürü ticaret yapıyor. Keza Dubai üzerinden biliyorsunuz döviz ihtiyacını İran Dubai üzerinden kurulmuş sistem üzerinden karşılıyordu. Ve bunun kim yönetiyordu? Yine Batı yönetiyordu o parayı. Yani burada Amerika Çin'in önünü kesmek istiyor mudur? Evet. Bunların önünü kesmek istiyordur.
0: Önümüzdeki ay Çin'le görüşecek yalnız Trump diyorsun. Xi Jinping'le
1: İşte yani
0: bir görüşmesi var, bakalım ne olacak.
1: İran'la asıl mevzusu zaten Çin'le hesaplaşmayı biraz İran üzerinden yapmak istedi. Çünkü Çin'e en fazla petrol
0: Tabii.
1: İran'dan gidiyordu, biliyorsunuz. Aslında yani Trump orada bir tuzağa düştü. Netanyahu'nun gazıyla bu. Şimdi Venezuela liderini 2 günlük operasyonla hemen bir sabah gitti, aldı geldi ya. Ülkesine
0: Öyle
1: getirdi ya.
0: zannetti yani her şey.
1: İran'a da aynı şekilde yapacağız diye muhtemelen kaldırmışlar bunu. Oysa ki Pentagon'u uyarmış, CIA'yı uyarmış, yapma demişler. Bak burası böyle bir ülke değil. Burada durduk yere başımıza iş alırız. Dinlememiş, girmiş. Niye? Dinlemiyor. O zaman da Epstein dosyası var, biliyorsunuz, Trump'ın. Ve o yüzden girmek zorunda
0: O da
1: kaldı.
0: apayrı bir
1: Aslında
0: mevzu tabii.
1: Siyonizmin orada tuzağına düştü.
0: Ya olmaz mı diyorsun Yücel? Yani şöyle söyleyeyim. ABD ilk defa bu kertede, bu derecede İran'ı tehdit ederken, ben zaten onun askeri tarafını öldürdüm, yok
1: Abi
0: ettim
1: onu
0: ama ben bunları canlı canlı gömüyorum. Bütün damarları kesiyorum. Ya benim aklıma takılan şu var.
1: İran
0: Sadece
1: onu delecek bir yolu mutlaka bulur.
0: Bulur diyorsun yani.
1: Bulur, kesinlikle bulur. Yani
0: Ya
1: hem ilk
0: peki,
1: defa yapmıyor.
0: aslında çok da güzel açıdan dedik yani sen onu yapıyorsun ama onları kim aracılığıyla yapıyor? Gene Batı. Vahşi
1: Tabii.
0: Batı. Değil mi? Vahşi medeniyet.
1: Gitsin önce
0: Evet.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nin
0: Maçan yiyorsa yap
1: maçası
0: bakalım.
1: yiyorsa, evet, Birleşik
0: Yapamam.
1: Arap Emirlikleri'nden oraya döviz karşılığı verilen şeyleri, onların önünü bir kessin. Asıl merkez Dubai yani o işte.
0: Doğru. Peki enteresan.

0: Peki, o zaman şöyle sorayım da onunla ilgili de fikrini bir almak istiyorum. Netanyahu bu işe, ne enteresan, katil, teşekkür etmiş, tebrik etmiş ABD'yi. Yani iyi ki demiş, İran'a karşı böyle çok sert, tüm can damarlarını kesen bir ambargo uyguluyorsun. Aferin sana demiş. Şimdi hocam, ben niçin bunu özellikle bücündüm? Bana ne, haber mi bu? Hayır, şöyle haber. Yücel Koç'a sorarım ben. Yani çünkü hep her konuğa soruyorum. Bu konuda hep çok kişi ayrışıyorum çünkü. Bakalım sen ne kadar ayrışacağız. Yani burada işte Bibi ile bilmem ne, Netanyahu işte çok bu sefer yanlış yaptı. Bu sefer işte İsrail battı. ABD Trump buna karşı tavır koydu. Pentagon ayrı düşünüyordu. Ama İsrail, ben şöyle düşünüyorum arkadaş. ABD'yi halihazırda İsrail yönetir. Lobi falan değildir bu. ABD'nin varlık sebebidir. Ve hangi şartlarda olursa olsun kippa takmayan bir başkan eğer bir gün iktidara gelirse, aynı Almanya'daki gibi, Almanya'da da bir gün ABD'ye karşı koyacak olan bir şansölye gelirse Almanya bağımsızlık kazanır. Şimdi döndük dolaştık, bir tur attık. Netanyahu post şey yapıyordu, yorumlar dünyadan. İşte ABD ile İsrail gerilim, senin yüzünden buraya düştük gerilimi, önümüzde ne yaptın niyetin gerilimi falan filan filan derken, ABD'nin silahı bitti dediler, mühimmatı bitti dediler. Hepsi yüzünden İsrail. Bak hazırdı, bir saldırsa bula. Bu ilk bende buna tiyatrodur. Tamam, netice tabii ki birileri, iki ayrı ülkeden bahsediyoruz. Ama yani bu kadar endeksli bir geleceği, bu kadar ABD endeksli ve onların içerisinde koyduğu bütün dinamikler yönetilebilen bir ülke ABD. Onsuz yok. Parlamentosunda kendi başkanlığını dahi ayakta alkışlamazlar bu kadar. ABD dediğin zaman
1: Doğru.
0: budur. Adam çıkıyor diyor ki, bugün daha dün şerefsiz, ahlaksız bir bakan diyor ki, bu diyor Gazze'liler diyor, ölünce mutlu oluyorum diyor. Ham çıkıyor diyor ki, bunların hepsi öldürmek lazım diyor. Şimdi bütün dünyaya bakıyorsun. ABD değil mi? Yani özgürlük heykeli. Bakıyorsun arkadaş, dünyaya insanlık satıyor değil mi? Özgürlük veriyor, dağıtıyor. Peki ABD kamuoyu bunları duymuyor mu? Yani biz Jerusalem'de çıkmış televizyonda adam haham başı söylemiş bunu. Bundan insan değil ya. Gazze, Batı Şeria'nın Filistinlerden kurtulması gerekiyor diyor. Bakan diyor, bakan. Bakan diyor ki her gün 50-60 gitse çok iyi olur diyor. Ya böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve ABD diyor ki, ya manyak lan bunlar. Hadi biz öldürüyorduk da petrol için falan öldürüyorduk. Ya da Afganistan'ı işgal ettik ama orada Ruslara karşı bilmem ne vardı. Hani ya da
1: Bunlar inanç sapkınlığından
0: tabii
1: yapıyor.
0: Madeleine Albright vardı ya, o ölen kadın, eski Dışişleri Bakanı. Ne diyordu? Ya 500 bin tane bebek öldü Irak'ta, değdi mi? Kadın değdi. ABD şeyi vardı çünkü, menfaati vardı diyor. Bu onun ötesi çıkmış bir şey. Yani ABD'de dünya insanlık standartı çok daha üzerinde bir zulümden bahsediyoruz. Ağzını açabiliyor mu? ABD ne yapabilir ki? Hangi kongre üyesi İsrail'e karşı bir, hadi gel şurada da bir yaptırım uygulayalım. Buna lan böyle bedava silah veriyoruz bunlara biz. Diyebiliyorlar mı? Niye diyemiyorlar? Netanyahu da tebrik etmiş. Aferin demiş sana Trump. Ne oldu, barıştılar mı şimdi hocam? Oh, hep derdimi anlattım.
1: Trump'la Netanyahu şu an sadece taktik güdüyorlar birbirlerine karşı. Aslında birbirlerini bir kaşık suda boğarlar ellerine fırsat geçse. Neden?
0: Ama pozisyon gereği diyorsun.
1: Ya niye? Çünkü
0: Gölge boksu mu yapıyor? Gölge boksu.
1: hem Ekim'de İsrail'de seçim var, hem de Kasım'da Amerika'da seçim var. Şimdi biri birini yiyecek ama kim kimi yiyecek onun mücadelesini yürütüyor. Şimdi bazen kavga ediyorlar, bazen böyle birbirine çok büyük
0: Tabii,
1: iyilikler
0: bazen
1: yapıyorlarmış
0: sevişiyorlar.
1: gibi. Ama temelde ben Netanyahu'nun, şey özür dilerim, Trump'ın göreve geldiğinden bu tarafa, bu konuda bakın en hassas olduğu kişi kim Trump'ın? Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye. Netanyahu dedi ki akıllı ol, aptal olmaya gerek yok dedi mesela. Geri gel, ya o toplantıda ne tür gerilimlerin yaşandığını İsrail medyası yazdı, Amerikan medyası yazdı. Yani Netanyahu'nun ziyaretleri öyle çok da hoş geçmiyor Beyaz Saray'da. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırladığı zaman en ufak bir şey problem yaşandı mı? Yaşanmadı. Göreve geldiğinden bu tarafa Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili en ufak bir olumsuz kelime bile etmedi Trump. Şimdi bunu şöyle görmek lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 25 senedir Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olarak, bizim liderimiz olarak nereyle mücadele ediyor? Yani önce vesayetle uğraştı mesela. Vesayetin sahibi kim daha bu memlekette?
0: Amerika'da olanlar.
1: Siyonizm diye.
0: Bilmiyorum, tabii.
1: Siyonizm diye. Sayın Cumhurbaşkanımız 25 senede hala da ediyor. Bakın bu Kürtler, Muriçler falan bunlar hala Siyonizmin buradaki aparatları. Hala da mücadele ediyor. 25 senedir bununla mücadele eden bir liderimizi şöyle bir kenara koyalım.

0: Bunun Trump için kıymeti nedir? Trump ilk başkanlık dönemini atlattıktan sonra biliyorsun aynı merkezin hedefine oturdu. Adamın sosyal medyasını bile kapattılar. Hatırlayın. Çok ilk başkan seçimleri 2020 evet. seçimlerini hatırlayın. Trump onların doğrudan hedefi olmuş ve bugün tekrar seçilerek onlarla mücadele eden bir adam. Şimdi dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanımızla Trump'ı aynı küresel odaklarla mücadele eden iki isim olarak görüyorum.
1: Anladım.
0: Amerika'nın içerisindeki, Amerika'nın sisteminin merkezinde ne var? Siyonizm var. Trump bir taraftan bununla kavga ediyor, bir taraftan aslında onu yöneten akıl, Siyonizmi yöneten akıl İngiltere ile mücadele ediyor. Yani Trump'ın oradaki o mücadelesini görmek lazım. Şimdi biz mesela burada artık rahata erdik. Niye? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Siyonizmin ayaklarını epey bir kesti ve Türkiye'yi özgürleştirdi, pek çok prangasından kurtardı. Ama Trump bu rahatlıkta birisi değil. Amerikan sistemi dediğiniz sistem adamların tamamen elinde. O New York'taki devasa kuleler Siyonizmin parasını, finansını yönetiyor, petrolünü yönetiyor, onunu yönetiyor, bununu yönetiyor. Dolayısıyla onun mücadele etmesi o kadar kolay değil. O yüzden bazen böyle Netanyahu'yla iyi geçiniyormuş gibi yapmak zorunda. Niye? Çünkü Kasım'da seçimler var.
1: Evet.
0: Ama temelde kafa yapısının bakın daha göreve gelir gelmez bir insan... Ben Kanada'yı alacağım, şurayı alacağım, burayı alacağım niye der? Dediği yerler direkt İngiliz kralına mesaj veriyor. Diyor ki benim derdim seninle hesaplaşacağım, senin yerinden, elinden buraları alacağım diyor. İngiliz kralı Kanada'ya vali atıyor, diyor ki ben diyor Kanada'yı ilhak edeceğim diyor. Bu ne demek istiyor? Gayet açık değil mi yani mesajı?
1: Doğru.
0: Şimdi dolayısıyla oradaki taktikleri bence biraz bu seçim öncesi çok fazla kale almamak lazım.
1: Evet.
0: Ama temelde evet. Temelde buraya bakın geçen seneki BM zirvesinin sonrasında Trump Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına oturdu. 9 Müslüman ülkenin liderlerini BM'de masanın kenarına oturttu. Orada şu mesajı verdi. Dedi ki artık bölgenin abisi Türkiye. Birlikte gelin, bir araya gelin, aynı masaya böyle oturun ve bu meseleleri çözün. Nitekim hemen akabinde ne oldu? Gazze zirvesi oldu Mısır'da.
1: Evet, doğru,
0: Gazze Mısır'da. Masası toplandı. Evet. Ve bu işe de öncülük etti Trump. Şimdi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı'yla yürüttüğü belki bazı noktalardaki stratejik bir akıl olduğunu görmek lazım. Bu kötü bir şey değil. İsrail Gazze'den 7 Ekim Gazze hadisesinden bu tarafa ne yaptığını gördük. Bakın nasıl vahşi olduğunu etrafındaki ülkeler için nasıl büyük bir tehdit olduğunu çok açık ve net bir şekilde gösterdi. Ya düşünün bir komşunuz evet. var. Her gün elinde silahla kapılara dayanıyor, doğru. saldırıyor evet. size.
1: Öyle.
0: Şimdi en son
1: bütün dünyanın ya, gözü içine
0: biz bütün komşular bir araya gelelim de şuna bir tedbir alalım demez misiniz?
1: Tabii.
0: Şimdi işte aslında bölgemiz bu noktaya geldi ve bunun ilk adımı işte Mekke İttifakı, evet. Mekke Paktı oldu.
1: İnşallah daha da güçlenir yani o pakt.
0: Türkiye güçlendikçe kimse de bunu babasının hayrına yapmıyor tabii. Trump böyle bir vazifeyi verirken neye isnaden söylüyor? Sen zayıf bir ülke olsan bunu söyler mi? Senin Suriye'de ne yaptığını biliyor, görüyor, söylüyor. Bizim söyleyemediklerimizi Trump söylüyor. Libya'da ne yaptığımızı görüyor, söylüyor. Katar'da ne yaptığımızı görüyor, söylüyor. Keza Karabağ'da ne yaptığımızı görüyor ve anlatıyor zaten bunları. Türkiye'nin evet. gücünü biliyor adam.
1: Muazzam
0: var yani. Bir ordusu var diyor.
1: Evet. Evet, tabii yani.
0: Büyük bir güç var diyor. Suriye'yi hatta niye ilhak etmedin diyor. Yani düşünün. Ya,
1: tabii. Yani. Onunla ilgili bir haberim var zaten. Hemen oradan devam edeyim o zaman. Şu da var bir de. Biraz önce söyledim. Çok enteresan bir şey oldu. Yani diğerleri gibi olmadı. Sen de %100 ayrılmadım. Kısmen katılıyorum.
0: Ben sizinle muhtemelen İran konusunda birleşeceğim. Evet. Ben mesela 7 Ekim hadisesini bunu yazdım. Bazıları bana çok kızdı. Ya böyle şey söylenir mi falan dedi. Kusura bakmayın kardeşim. 7 Ekim'den hemen 2 hafta önce BM'de Netanyahu çıktı, Gazze'yi yuttuğu haritayı gösterdi.
1: Hmm.
0: Sonra 7 Ekim'de birdenbire planörler uçtu. O evet. sınırın boşaltıldığı ortaya çıktı. Evet. Askerlerin İsrail'in askerlerini çektiği ortaya çıktı. O saldırıdan hemen önce CIA'nin, Mossad'ın, bilmem neyin ihbarda bulunduğu ama dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Şimdi bunlar tesadüf mü yani üst üste koyduğumuz
1: tabii,
0: zaman?
1: Tabii,
0: peki orada onu başa çeken neydi? Biz orada sözümüzü biz Gazze'lilere söylemiyoruz, Hamas'ı doğrudan söylemiyoruz. Ama İran'ın tuzağına dikkat çektim. Dedim ki bak, şimdi o gün de söyledim, aynısını bugün de söylerim. Kardeşim, İran sizi tuzağa düşürdü orada.
1: Evet.
0: Eğer Gazze'de bir facia yaşandıysa, bunun o Siyonistlere, bunun kozunu İran verdirtti. Hatta ve hatta sonra Hamas yetkililerinden bir tanesi açıklama yaptı. İran bizi hayal kırıklığına uğrattı dedi. Hizbullahçılar aynı şeyi söyledi. İran bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü onlar şöyle belli ki anlatılmış. Bu hadise işte 7 Ekim'de bu başladığı zaman eğer İsrail saldırırsa Gazze'ye işte Lübnan'dan Hizbullah saldıracak, şuradan şu gelecek falan filan, İran doğrudan müdahale edecek. Bunu bekliyorlardı. Beklediler. İran'dan tık yok. Ve bu hayal kırıklığını yaşayınca peki ne oldu? Gazze yerle bir oldu, mahvoldu ya.
1: Evet.
0: Şimdi İran aynı zamanda bakın Suriye'de 500-600 bin Müslümanın, Sünni Müslümanın katledilmesinde tabii, parmağı olan ülke.
1: Tabii.
0: Yemen'de öyle. Bizim bu coğrafyayı kan gölüne döndürmüş. Aslında orada İsrail'in işini kolaylaştırmış bir tabii, ülke.
1: En kullanışlı maalesef aparat şu anda ya. Yani o var diye zaten İsrail ve ABD her türlü saldırganlığını, meşruiyetini İran'ın varlığından kazanıyor değil mi? Kazan kazan derken bu işte tabii, hem İran o kadar şeye rağmen ayakta kalabiliyor. Onlar kendi adına ya, kazanıyor.
0: Şara.
1: Kimse rejim falan şey sorgulayan yok. Bu taraftan da İran ve İsrail iki arkadaş, iki kardeş. Burada da kendi oradaki mevcudiyetlerini, bulunma meşruiyetlerini diyor ki İran var, nükleer silah yapıyor diye. Ve tiyatro aynen 40 yılda devam eden tiyatro başarılı bir şekilde devam ediyor. Çok katılırım.
0: Valla bu ülkede Türkiye'den başka güvenilecek bir başka ülke yok, onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani İran'a güvenenler her zaman hüsrana uğramışlardır. Her zaman sükutu hayale uğramışlardır. Vay. Maalesef bunun işte son örneklerinden bir tanesi 7 Ekim hadisesi oldu.
1: Evet.
0: Orada çok büyük bir tuzağa düşürdü.
1: Takdir ediyorum hocam. Vallahi ben var ya abandone oldum. Ya acayip bu. Ben de böyleysem eğer kötü bir şey. Yani daha 3. maddeye geldik. 12 tane daha var ama kendimizi seni dinlemekte alıkoyamadık.
0: Estağfurullah.
1: Sen abi çünkü konuları böyle oluyormuş demek ki. Ben de şimdi bir yerde alıyorsun fakat o konuda ilgili gene bir fikir bombardımanına bizi maruz bırakıyorsun.
0: Abi içeride,
1: o yüzden yani konuyu atlayamadım ama
0: ben bu konularda çok dert ediniyorum.
1: Ben
0: niye dert ediniyorum?
1: Çünkü belli.
0: Ya Osmanlı'da bak biz buraya bak, asırlarca böyle huzur içinde yaşatmışız.
1: Ya
0: birinci Körfez Harbi'nden sonra biliyorsun İran'ın önünü açtı Amerika. Ve ortalık kan gölüne döndü. Irak başta olmak üzere. Tamam mı? Irak, Suriye, Yemen, orası burası. Ya bir anda kan gölüne çevirdiler ortalığı. Ve kimi katlettiler? Müslümanları katlettiler.
1: Evet.
0: Niye? Şii değil diye katlettiler. Ve en vahşi katliamları uyguladılar. Kimse kusura bakmasın. Bizim içeride İran propagandası, yani İran'ın siyasi kolu gibi hareket eden yapılar var. Partiler var. Yani şu Şara Esad'ı devirdiğinde bile ya bu ülkede İran propagandası yaptılar. Bu İsrail'i yarayacak dediler. Ya niye? Hani İsrail mi yaradı? O gün de dedik kardeşim bu İsrail'e falan yaramayacak. Burada bize 3,5 milyon Suriyeli geldiyse burada İran'ın parmağı var. Eğer sınırımızda yarın İsrail için, İsrail'in geleceği, yarın büyük İsrail'in parçası diye hesapladıkları teröristten kurulmaya çalışılıyorsa bunun kurucuları arasında İran var ya. Oraya PKK'yı taşıyan İran. Ya bunları görmek lazım.
1: O da hemen
0: ya.
1: buradan hemen şunu.
0: Ve burada utanmadan İran propagandası yapıyorlar. Şimdi doğru, biz bunlara yani sadece Müslüman diye bizden gibi gözüküyorlar diye bir saniye kardeşim demeyelim ya. Ben kuruşa söylüyorsam ona da söylerim. Kesinlikle. Ayağı bu topraklara basmayan herkese ben bir şey söylerim arkadaşım.
1: Şimdi bak tam da bununla ilgili bunu hemen bir cümle bunu okuyorum. Bununla bir cümle yorum alıyorum. Sonra iç politikaya geçiyoruz hocam.
0: Geçelim abi.
1: Çünkü çok az vaktimiz kaldı.
0: Zaman ne çabuk geçti.
1: Tam da söylediğin üzerinde o yüzden burayı özellikle şunları sildim. ABD Hazine Bakanlığı şöyle bir şey söylüyor. Başkan Donald Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak yaklaşık 47 yıl sonra bu ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını açıkladı. ABD Suriye'yi 47 yıl sonra teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartıyor. Çok kıymetli bir şey. Alınan kararla birlikte heyet Tahrir Şam'ın HTŞ'nin özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgüt statüsünde

0: kaldırdı. Yani biraz dedi ya biraz hani Suriye'de
1: İsrail,
0: biz...
1: İsrail'in bombalamasına karşılık, İdlib'de yaptığı bombalamaya karşılık verilen cevap budur.
0: İşte çaktırmadan biraz önce söylemiş oldum. Senin teorine göre, Yücel Koç teorisine göre aslında bir kısmı da boğacağım ama şu anda maçam yemiyor. Hele bir fırsat olsun ki görüşürüz dedim. Açıkça ifadesi bu. O, çok doğru
1: o,
0: bir tespit.
1: O katil Netanyahu gidecek. Bu işler evet. Normalleşecek. Ya o, gidecek ya gidecek. Bunun başka çaresi yok.
0: O da şöyle bir cümle de buradan alayım. Madem içeri girmeden önce son 10 dakikamızı içeriye ayıracağız herhalde. Fırat Kalkanı'nın yıl dönümünde İsrail'e Suriye mesajı diye Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşma yaptı. Onu da çok kısa söyleyeyim. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edemeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı harekatı yıl dönümünde aziz şehitlerimiz Ahmet'le kahraman gazilerimiz şükranla yad ediyorum demiş. Hatırlatma yapmış. 10 sene önce dile koyuyor hocam.
1: 2016. Biraz darbeden hemen da. Sonra biz operasyona başladık. Artık evet. FETÖ'cüler gitti. Orada büyük bir tasfiye oldu. Evet. Artık operasyon yapılamaz. Uzunca bir süre ordu kendine gelemez, Türk Silahlı Kuvvetleri
0: pilot kalmadı, derken, general kalmadı, askeri sayısı kalmadı.
1: Biz sınır ötesi operasyon yaptık. Önce bakın bu CHP'yi hatırlatmak lazım. Abi yıllarca Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor propagandasını birileri okyanus ötesinden yönetirken burada aparatlığını da CHP yapıyordu.
0: Yaptı tabii.
1: Sözcülüğünü onlar yapıyordu.
0: Evet.
1: Bakın muhaliflikle hainlik başka bir şey. Biz ikisini birbirine karıştırıyoruz bu ülkede. Muhaliflik adı altında hainlik yapılıyor açık açık. Ya insan kendi devletini şimdi bizim MİT'tir operasyonu vardı biliyor musun? MİT'tir ihaneti.
0: FETÖ'nün yaptığı. FETÖ projesi evet.
1: Ya biz FETÖ'nün oradaki kumpası. Bayır Bucak Türkmenlerine silah yardımı götürüyor bizim istihbaratımız.
0: Cumhuriyeti manşeti.
1: İçimizdeki FETÖ'cü hainler onu durduruyorlar. Ve bunu uluslararası basına veriyor. Peki içimizde bu işin öncülü şeyini kim yapıyor? CHP. Borazanlığını kim yapıyor? CHP. En başta CHP. Tabii, hatta acı bir ya şey, görüntüleri mi? Götürüp teslim eden o zamanki CHP Genel Başkanı hatta o milletvekiline verdi demişlerdi biliyorsunuz Enis'e.
0: Enis Berberoğlu.
1: Enis Berberoğlu evet. Cezaevinde. O da götürüyor Cumhuriyet'e veriyor.
0: Yattı zaten 2 sene.
1: Ya siz hayırdır, siz siyasi parti misiniz bu ülkeye?
0: Ajan ya.
1: Sizin vazifeniz ne yani bu ülkede?
0: Ajanlık hocam.
1: Şimdi bunları işte dönüp tekrar hatırlatmak lazım. Bravo. Topluma.
0: Haklısın.
1: Bunlar yani bu muhalefet değil arkadaş ya. Kusura bakmayın ya.
0: Güzel, teşekkür ederim Yücel. Yani şöyle çok can alıcı bir 1000 tane şey söylenir. Yani 15 Temmuz Fırat Kalkanı operasyonu, Zeytin Dalı, yüzlerce şey konuşabilirsin ama baktığın açı çok kıymetli. Yani MİT tırlarından başladım. Bence
1: MİT tırları dışişleri ses kaydı. Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor yalan. Yani tabii, oraya tabii. Ya DAEŞ dediğin
0: bize
1: örgüt.
0: Bize bomba atacaklar hikayesi.
1: DAEŞ'in bölgemizde saldırmadığı iki ülke var. Kim biliyor musun abi? Birincisi İran, ikincisi İsrail.
0: Evet. Bravo.
1: Tesadüf mü yani? Ve biz DAEŞ'e yardımla suçlanıyoruz.
0: Evet. Ve bunun da
1: ve o aynı merkezler tarafından suçlanıyoruz. DAEŞ'e yardımla suçlanıyoruz.
0: Siyasi ayağı da
1: saldırıya CHP. Da biz uğruyoruz.
0: Ve siyasi ayağı CHP.
1: Ne oldu, operasyonu yaptık, sınırımızdan temizledik gitti.
0: Kaç kişi kavga etti insanlarla değil mi? Ben de şahidim. Yani ille de Türkiye'yi ille de bir uluslararası terör örgütüyle ilişkilendirmek değil mi? Bunlar DAEŞ'e yardım ediyor, bunlar bilmem ne. Hatta yakın zamana kadar Azerbaycan'da efendim mücahitler geldi, yok Suriye'den kaçanlar geldi. Oraya yıllar boyunca 5-6 biz bununla mücadele ettik ve asla vazgeçmediler söylemden. ABD vazgeçti. Bunlar vazgeçmedi.
1: İşte bu operasyonların yapıldığı zamanlar öyle çok kıymetliydi ki ya. Bir evet. İçeride FETÖ'yü darbesini temizlemişsin. Bak onunla uğraşıyorsun. İçeride onların borazanı hainlerle uğraşıyorsun. Siyasetteki kollar da dahil olmak üzere. Bir taraftan da bu operasyonları yapıyorsun. Bunlar hiç kolay zamanlar
0: çok
1: değil.
0: Çok zor zamanlardı vallahi.
1: Ama 10 senedir Rabbim. Allah'a şükür Türkiye evet. Çok mesafe kat etti ve çok başka yerlere geldi. Şimdi bakın işimiz daha kolay. Şimdi bakın adım adım ne kadar uzantısı varsa yeni başlar vermiş. Hemen şimdi onları da koparıyoruz, alıyoruz. Niye? Çünkü biliyoruz bunlar hain. Ama vatandaşa da bizim burada vazifemiz bunlara iyi anlatmak.
0: Yeni başlar
1: bunlar yabani ot. Yabani ot.
0: Yeni sürgün bana verince
1: yabani ot.
0: Erken mi koparıyoruz artık?
1: Hemen bekleme. Artık koparıp alıyoruz. Niye?
0: Aynı
1: bizim tarlamız da artık yabani ot bitmesin.
0: Vakti zamanında sürmüşler. Rahmetli Musi yazıcı oluyor ya, tarlamızı iyi sürmüşler diye. Şimdi vallahi. Bu şimdi dersen şu da var yani. Bu biraz çok ağır bir özel işte olacak ama sen anlarsın derdimi, ne demek istediğimi.

0: Cumhuriyet Halk Partisi de böyledir bir şeydir. Bir Türkiye'de siyasi bir parti, ABD'nin aparatı, CIA'nin aparatı, FETÖ gibi bir terör örgütünün aparatı olmaya bu kadar teşkil olabilir mi bir siyasi parti? Olamaz değil mi?
1: Hem de,
0: bir siyasi
1: parti hem de kurucu, lideri. Kurucuyum diyen parti.
0: Dünyanın hiçbir, hiçbir siyasi parti lideri, bırak siyasi parti liderliğini, aynı kabileden karşıt kabile reisi dahi Mokoko'ya karşı kendi kabilesini kötülemez. Yani ben kavgada dövüşür, kazanan lider olur. Hani en ilkel şartlarda. Ama CHP bunu yapmadı. Hani hamburger ilcide 8 saat kaybolan da bunlar. Koltuğa oturduğu andan itibaren onlarca dünya liderine Türkiye şikayetlendi bunlar. FETÖ'ye sacaya olan da bunlar. Hatırlattığım çok kıymetli bir şeydi o. Cumhuriyet Gazetesi manşetinden gördük biz. Cumhuriyet hocam. Yani CHP'nin yazılı bülteni. CHP bunu önerdi. Sonra zaten vekil oldu o Enis Berberoğlu oradan. Evet. Bunlar hakikaten bunlardan ders aldık ve çok da güzel söyledin. Deniz Dağ Sürgünler. Biz tanıyoruz artık bunları. Bir de son cümleyi unutmayayım. Oraya geri dönmeyeceğim için hatırlatayım sana. Bunlar hangi kafayla, hangi zihniyetle rahat at çakarı kullanırım, onu yaparım. Para himmet, hayret gayret, para toplarım. Doğru mu? Bir de istediğim gibi arabaya binerim. Yani bunlar ne kullanıyor bunlar hocam? Onları gördünüz mü? Ebeğinizin örekesini.
2: Onu da söyleyeyim. Bunu belki kullanırsınız, lazım olur. Bunlar bence Amerika'da Trump'ın seçileceğini hesaba katmamışlar.
0: Öyle mi diyorsun? Çok daha derin başka bir...
2: Niye? Çünkü istemettikleri, en çok istemettikleri ülke neresi? İngiltere. Bizi yalnız bıraktın diye istemetmiyorlar mı? Tabii. Oraya çok güveniyorlardı. Peki Trump seçilince, biraz önce de hocam, anlattık.
0: Gene bizi abandone ettiler.
2: İlk nereyi vurdu? İngiltere'ye vurdu. Şimdi dolayısıyla onlar çok bekliyorlardı ki İngiltere İmamoğlu alınır almaz kıyametleri koparsın. İşte Türkiye'ye karşı yaptırımlar gündeme gelsin. Batı dünyası ayağa kalksın. Washington'dan işte sert uyarılar yapılsın Türkiye'ye karşı falan. Hiç öyle bir şey olmadı.
0: Çok beklediler ama.
2: Ama hocam, bu kadar fütursuzluğun arkasındaki bir güven olması lazım. O güven işte ellerinde patladı.
0: Patladı. Yücel bak, deminkiler gibi benzer bir şey daha var burada. Bir de iç siyasetle ilgili. Yolsuzluk üzerine ceza yağdı. Bu haberi bununla bitirelim. Son 10 dakikamız var zaten aşağı yukarı. Şimdi valla tek tek söyleyeyim. Şöyle. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası. Eşi Zeynep Akpolat 4 yıl hapis cezası. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 8 ay 10 gün ve devam ediyor. Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 8 yıl 4 ay. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 6 yıl 8 ay. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise 5 yıl 10 ay. De devam ediyor. Bayağı bir ceza yağdı. Şimdi rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık mevzu bu.
2: Bunlar bu operasyonlar yapıldığında ne diyorlardı? Siyasi operasyon.
0: Evet.
2: Beşiktaş Belediye Başkanı alındığında hatırlar mısınız? Balıkesir'de alınmıştı.
0: Evet.
2: Hatta yurt dışına kavuşma ihtimali var. O yüzden erken bir saatte alındı denmişti. Ama o zaman Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu miting yapmıştı Beşiktaş'ta. Operasyonun yapıldığı gün. Bu bir siyasi operasyon bize, evet, falan, evet, demişti. Böyle. Yani rüşvet falan yok. Hükümet bunlara sürekli siyasi operasyon yapıyor. Ne oldu şimdi? Neticede bakın 23
0: belgelendi,
2: yıl 23
0: yıl, hırsızlık 23 ortaya çıktı.
2: Yıl, her şeyle belgelendi. 23 yıl ceza aldı. Hani nerede siyasi operasyon? Ya kardeşim, bu ülkeyi biz nasıl temizleyeceğiz ya? Ya bizde yaşananları, bakın bizim ülkemizde şu yaşananları bu kadar vurgun, son adam dini cemaat görünümlü, sürekli vurgun peşinde, bu dışarıyla şey peşinde, iş tutma peşinde. Belediye başkanı seçiyorsun. O gidiyor ihalelerden, oradan buradan sürekli milleti söğüşlüyor. Kamu, bakın biraz önce bahsettim. Çoğunluğu kamu zararı olmak üzere sadece toplayabildiğimiz rakam 5 milyar dolar.
0: Korkunç bir rakam ya.
2: Bu 5 milyar doları
0: ülke kurarsın bunu.
2: Milletin hayrına kullansalar hiç olmazsa
0: müthiş bir şey olur.
2: Dersin tabii ki lan, gitmiş rüşvet almış ama tabii gelmiş bize köprü yapmış falan. Öyle bir şey de yok. Adamların başka yerleri var. Uçaklarla yurt dışına taşıyorlar, ne yapıyorlar falan. Şimdi biz bu ülkeyi nasıl temizleyeceğiz ya? Siz her operasyona rüşvet, siyasi operasyon derseniz. O zaman işte bu adamlar buradan cesaret alırlar. Rahat rahat iş adamını da soyarlar. İhaleyi de istediklerine verirler. Vatandaştan bile, yani gitseniz siz ben şuraya bir ev yapmak istiyorum. Hemen sana gel derler, tamam mı? Şuraya şu kadar bir yatır, ondan sonra senin işine bakalım derler. E peki bu ülke böyle mi olmalı? Bizde şu bu kadar şu konuştuğumuz hadiseler normal mi abi ya? Siz yurt dışında yaşamış insansınız. Siz bunların ne kadar mesela şahit olduğunuz, yaşadığınız ülkelerde? Almanya'da mesela gördünüz mü böyle bir şey?

0: Bu akla haftalı alacak bir şey değil.
1: Londra
0: dokunma diyorlar ya. Benim adamıma dokunma diyorlar. Ben çünkü bu Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon yapıldığı zaman falan çok yazdım bu işe de. Hayırdır siz CHP'lerin dokunulmazlığı mı var dedim yani bu ülkede. Ben birkaç kere bunu yazdım. Siz dokunulmaz mısınız kardeşim? İstediğinizi yapmaya özgür müsünüz yani bu ülkede?
1: Londra
0: geçmişte böyle alışkın olabilirsiniz. Bu arada bir gönderme yapayım. Yani siz alışkın olabilirsiniz. Geçmişte çok yapmış olabilirsiniz. Ama bugünkü devlet yaptırtmıyor. Yaptırma, ya geçmişte dokunmuyordunuz. Ben istediğim gibi bu ülkeyi soyuyordum CHP olarak. Şimdi de soyma özgürlüğüm olsun. Hayır arkadaş, bitti o dönem.
1: Soyma özgürlüğünüz yok diyorsun.
0: Koltuğumuz yani. Kesildi. Helal ne yapalım olsun. Yani şimdi?
1: Güzel söyledin ama. Çok hani hakikaten çarpıcı. Londra Belediye Başkan Yardımcısıydı galiba. Bir dava vardı. Ben de onu bir kaleme almıştım. Yurt dışındaki basın kuruluşlarından yani uluslararası arenada açık kaynaklardan başkan yardımcısıydı. Toplam 72 bin pound mu ne falan bir olay oldu bayağı şeyde. Bir rüşvet, bribe işte rüşvet almış olduğu iddia edildi. Adamın partisinden kimse ağzı, karısı bile ağzını açmadı. Adamı hapishaneye gider, karısı bile götürüp gitmedi. Yani eşi, kendi eşi o kötülük yaptı. Ben onu görmem. Devlet alsın götürsün. Siyasi falan filan bırak onu. Dediğin doğru. Çok doğru. Yani şöyle Yücel şunu söyleyeyim. Hakikaten dün de geçen hafta da konuşmuştuk. Nuh abi vardı. Gene programı ben sunarken. Çok benzer bir şey söyledi. Ben de çok önemsiyorum onu. Biraz abartı gibi geliyor olabilir insanlar ama aslında bir bakıma da bunun travmasını yaşıyorlar görüyorum. Yani eskiden biz rahat çalıyorduk. Değil mi? Ya ne oldu? Devletin malı deriz ya. Ben CHP'yim. İktidarda değilsiniz efendim. Yok gerek yok hocam. Yani biz darbeyi yaptırırız. Değil mi? Ya işte kanlı, kansız olabilir. Muhtıranın standart muhtıra yazılı iyi hali olabilir. Biz bir geliriz. Tamam ya iş adamını toparlarız. Bir bakanları şeyde efendim iş adamının evinde. Değil mi? Bakanları toparlarız. Ne lazımsa Türkiye'ye onu kazanması için. Yani bu şey legal taraflı yönleri de var. Kanun çıkartırız. Ne satıyorsun abi? Araba mı? Tamam. Arabaya koy.
0: Koalisyon yaptırırız.
1: Yaptırırız. Bozarız, yıktırırız falan. Rahat da çalarız diyorlardı. Ama çok güzel bir şey söyledin. Ben bu lafın tam arkasındayım. Ya öyle bir Türkiye yok artık. Yani rahat çalabileceğin, çırpabileceğin. Dün de onu bahsettik. Türkan Saylan'ın dediği gibi. Biz asılız diyor.
0: Tabii.
1: Kozmos içinde yatsın. Biz asılız ve biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez. Değişiyor. Çalanlar yakalanıyor.
0: Kalpaklı profesör de öyle diyordu.
1: Evet. Bravo. Ve çalanlar yakalanıyor. Yücel çok yani bu gerçekten yani abartısı bir cümle. Artık çalmak yok. Çalıyordu eskiden de o. Çalabiliyor idiyseniz zıkkım olsun her neyse ama artık Türkiye'de çalamıyorsun. Ya da ben bir cemaatiz bir top. Yok yok. Cemaat olmak, Kur'an okumak başka bir şey. Senin
0: ne ihanet işin var etmek, ihanet etmek başka bir şey.
1: Hocam ne işin var? At. At alıyorsun. Tamam mı? Efendim bir de içeride Uluslararası İstihbarat Örgütleri'nin aparatı halindesin. Bırak namaz kılmayı bilmem alakası yok. Şey gibi FETÖ gibi hepsi. Ama böyle bir dünya yok artık. Adamda konfor var. Nuh abi aynısını söyledi. Dedi ki bunlar da zaten Esen Bey çalıyordu. İlk defa görünür olunca moralleri bozuldu. Ama adam hala mesela ona operasyon diyor. Neden? Çalmak olunca normal bir şey. Kendi malı çünkü o. Kendi malı olduğu için. Hani diyor ya buradan gidip buradan çıkıyor diyor yani. Devletin diyor malı diyor. Buradan girdi buradan çıktı diyor. Lan uşaktan 200 bin, 170 bin yiyor diyemezse de o buradan girdi buradan çıktı diyor. Operasyon diyor hala. Peki o zaman şöyle sorayım peki. İstanbul'da da milyarlar kayıp. Hani hesap etti ya toplandı bu kadar milyar. Hepsi mi siyasi operasyon? Aziz İktan Aktaş geçen çıktı ya ben sana 500 bin verdim diyor ya. Adama. Ben verdim diyor. Sen bana verdin. Ben 5 almışım ben. Ben mi almışım? Ben mi almışım? Sen almışsın. Kayındı, meşeydi, hocam onlar diyor ortada.
0: Ya
1: abi, Allah aşkına niye siyasi kaldım
0: bunlar,
1: ya?
0: Bunlar aslında biliyorlar. Çaldığında biliyorlar. Yemiştir diyorlar. Ne olacak diyorlar.
1: Tamam. Ne diyorlar mıdır?
0: Şimdi problem
1: normal değil ki ama bu.
0: Ama işte zaten zaten ama. Normal değil. Şimdi
1: tuvalet terliği diyorsun.
0: Yani yapacak bir şey yok. Böyle bir kitle var maalesef. Ya 2024 seçimleri öncesi para kulesi yani bir belediye başkanı düşünün ki buna bir İmamoğlu değil de bir AK Partili belediye başkanı olduğunu düşün. Kendi özel şirketinin genel müdürü böyle para sayıyor. Valizlere para dolduruyor. Kule. Kendi inşaat özel inşaat şirketinin genel müdüründen bahsediyoruz. Ya bu yayınlandı. O dönemin en iyi, bunları en iyi bilen bakın ilk o anlatmıştı. Hasan neydi ismi? Şimdi soy ismini hatırlayamadım. Hasan Bey. Onunla biz yayına çıktıydık. Dün senin yaz seninle dehşet.

0: Şeyler anlatıyorsun. Sen dedim sen hocam güvenliğini falan iyi sağlam alıyor musun dedim yani. Evet. Seni yaşatmazlar. Neyse şimdi epeydir zaten görünmüyor ortalıkta. Evet. Ama mesela bu İBB'de dönen filmlerin tamamını o anlatmıştı. Tam o para kulelerinin de yayınlandığı dönemdi. Peki seçmenin buradaki refleksi ne oldu? O parayı izah edemediler biliyorsunuz. Önce bir il başkanlığı için hocam, falan dediler. Sonra öyle de olmadı. Hatta o paraların çakarlı araçlarla taşındığı millet, CHP milletvekillerinin çakarlı araçlarıyla taşındığı ortaya çıktı. Ama seçmen ne yaptı?
1: Bunun gibi bir stop olsa insan düşünür.
0: Bakın İstanbul gibi bir, İstanbul gibi devlet niteliğindeki neredeyse bir şehir burası. Seçmen gitti bu adamı tekrar seçti. Hatta daha kötü bir şey yaptı. Dedi ki sen de eskiden mecliste çoğunluk değildin. Cumhur İttifakı vardı. Sen suya zam yapmak istiyordun, işte o İspark'a zam yapmak istiyordun, onu yapmak istiyordun, bunu yapmak istiyordun. Bu meclis seni engelliyordu.
1: Daha çok
0: Cumhur İttifakı. Ben dedi sana meclisin çoğunluğunu da vereyim. Sen daha rahat rahat çalış dedi ya.
1: Çalış dedi.
0: Bak. Şimdi o yüzden İstanbul'da kimsenin ağzını açıp tek kelime bir şeye laf söylemeye yüzü yok. Niye? Çünkü kendini seçtin kardeşim. Kendini seçtin. Ya hiç değilse meclise bazı şeylerin önü kesiliyordu. E tuttun meclis çoğunluğunu da verdin sen. CHP'ye.
1: Ya.
0: Su zammı yapamıyorsun dedi ya. Bak dedi ben sana meclis çoğunluğunu vereyim.
1: Çok tahrik ediyorsun ya.
0: Sen güzel güzel zammını yap dedi. Şimdi yani. İBB istediği kadar zam yapabilir. Ağzımızı açmaya yüzümüz yok. Niye? Çünkü kendi elimizle yaptık. Adam bize yol yapmıyormuş. Bakın İstanbul trafiğine her gün 1500 araç giriyor. Her gün İstanbul'a günlük 4 kilometre yol yapılması gerekiyor. 4 şeritli. Eğer trafik rahatlasın istiyorsan.
1: Olanlar gidiyor elde.
0: Yapmıyor. Adam ilk dönem bakın ilk 5 yılı geçmişte yapılanlarla rahat bir şekilde atlattı. Ki havalimanı taşınmış olması da en çok onlar hopladı ama en çok onlara yaradı. Çünkü trafiği azalttı şehrin içinde. Evet. Tamam. Bundan istifade ettiler. 5 yılı çok güzel atlattılar. Şimdi 2. yılda patladı İstanbul. Niye patladı? Çünkü yatırım yok. Peki kim seçti kardeşim? CHP kendi kendine zorla mı geldi oraya? Darbe yapıp mı geldi? Hayır sen oy verdin seçtin. Veya birileri gitti hükümete kızdı. Sandığa gitmedi. Öyle oldu böyle oldu. Adam tekrar meclis çoğunluğuyla üstelik bu sefer geldi
1: şimdi
0: mi geldi.
1: Şimdi kimseye konuşmaya hakkı yok diyorsun değil mi? Valla dediğim abi yani itiraz edemedim. Böyle. Yani dediğim gibi günde o kadar kilometre diyorsun ya yol yapılması lazım. Mevcut trafiği muhafaza etmek için. Dünyanın en sıkışık trafiğini.
0: Şimdi,
1: fakat bundan 5 sene sonra var ya bunun acısı daha dikkat
0: şimdi
1: edelim.
0: İstanbullu sabah 4'te şu an tatildeyiz pek anlaşılmıyor ama biliyorsun okullar kapamadan önce bazı haberler yapmıştı. Çok güzel haberdi. Bak uzakta çalışanlar sabah 4'te 3-4 gibi evden çıkıyormuş. Böyle bir şey geliştirilmiş İstanbul'da.
1: Trafiği yakalanmayayım diye.
0: 4'te çıkıyor. Sabah 7 gibi şeye var yani trafiğin az olduğu saatler olduğu için gidiyor iş yerinin önüne arabasında uyuyor. İş yerine yakın bir yerde arabasında uyuyor. Battaniye, korkunç yatak, ya. Yastık tamam. Vallahi benim evim iş yerimin dibinde. Ben tedbirimi aldım. Kim oy verdiyse o düşünsün. O düşünsün. Sabah 4'te mi gider, 3'te mi gider artık onların bileceği iş.
1: O düşünsün diyorsun peki. Ya çok hızlı geçti.
0: Bunların hiçbirini programı konuşamadık kaldı
1: ama
0: elimizde.
1: Hocam yani sen öyle güzel konulara girdin. Anlattın aynı zamanda. Yani çerçeveyi geniş çizdin ama hakikaten güzel fikir kıvılcımları da ortaya bıraktın gittin. Çok faydalı da oldu diye düşünüyorum. Giremedik ama olsun başka da inşallah.
0: Ben de çok keyif aldım.
1: Ben çok keyif aldım. Ağzına sağlık, yüreğe sağlık güzel. Peki efendim günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. 7.24'te kalın. Değil mi?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.

0: Yok artık.
1: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de yok kredisiydi, yok faiziydi.
0: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Aa, peki ne var?
0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
6: Çok güzel.
8: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
9: Şipşak, işlem tamam.
10: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Arpen mevsim havasını sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Hadi.
5: Spor araba.
6: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var.
9: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Hemen sizi Gazi Osman Paşa'ya götüreceğiz. Çünkü bir yufkacının önünde eşine silahla ateş etti bir kişi. Ardından iş yerine girdi. Kadın hastaneye kaldırıldı ama o adam silahı başına dayadı. Müzakereci polisler görev yerindeler ve müzakere başladı. Şu an durum nedir öğrenelim hemen. Eren Coşkun ile olay yerinde bizi bekliyor. Eren merhaba. Söz konusu şahıs polisler tarafından ikna edilebildi mi yoksa müzakere devam mı ediyor?
1: Müzakerelerin devam ettiğini söyleyelim. Yaklaşık olarak bir saati de geride bıraktık müzakere sürecinde. Polis ekiplerinin tabii işi oldukça zor aslında. Çünkü bir dükkana girmiş ve silahı başına dayamış bir saldırgandan bahsediyoruz. Ve halen daha etkisiz hale getirilebilmiş değil. Bakın Dursun Şahin şu anda ekranlarınıza getiriyor. Tam olarak da yufkacının önünde gerçekleşti olay. Ve özel harekat polislerinin de o noktada olduğunu söylemek mümkün. Aslında Gazi Osman Paşa'da silahlı saldırının ardından bölgede hareketli dakikaların yaşandığını söylemek mümkün ki bir kişinin sokak ortasında tam da yufkacının önünde eşine silahla ateş ettiğini belirtiyor. Çevredekiler silahını çektikten sonrasında defalarca ateş ettikten sonra kadını yaralıyor ve hemen ardından da panikle yufkacıya yani oradaki dükkana sığınıyor. Dükkana girdikten sonrasında tabii kadın dükkanın dışarısında ağır yaralı bir şekilde yerde yatarken de mahallenin de tepkisiyle birlikte kendisini yufkacının içerisine saklıyor ve o noktada çevreye ateş etmeye başlıyor. Polis ekiplerine yakalanmamak için tabii çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiğini söyleyelim. Sağlık ekipleri bölgeye geldiği zaman bir yandan çevrede güvenlik önleminin alınması önemliydi. Çünkü yaralı kadını da bölgeden alabilmek için, ambulansa bindirip hastaneye kaldırabilmek için de güvenliğin sağlanması şarttı. Çünkü tam da saldırganın saklanmış olduğu yufkacının önünde yerde yatıyordu. Ekipler bir yandan çevrede güvenlik önlemlerini alırken bir yandan da yaralı kadını hastaneye kaldırdılar. Kadının durumunun ağır olduğunu, entübe edildiğini belirtelim. Öte yandan saldırgansa panikle yakalanmamak için yufkacının içerisinde, dükkanın içerisinde saklanmıştı ve şu anda da halen daha dükkanın içerisinde olduğunu ve bir saate aşkın süredir de polis ekiplerinin ikna sürecinin devam ettiğini belirtelim. Silahını başına dayadı ve şüpheli ikna etmek için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. Özellikle de müzakereci polislerin devrede olduğunu belirtelim. Ekipler şüpheliyle iletişim kurarak hem silahı bırakması hem de teslim olması yönünde ikna çalışmalarını sürdürüyorlar. Güvenlik önlemlerinin has safhada olduğunu söyleyelim. Sokak tam anlamıyla trafiğe kapatılmış durumda. Bir yandan özel hareket polislerinin de sıcak bir çatışma çıkmasına karşılık hazırda teyakkuzda olduklarını görebiliyoruz ki tabii bir yandan da zaman zaman silah seslerini de duyduğumuzu belirtelim. Yani köşeye sıkışmış bir saldırgan, eşini sokak ortasında vurmuş bir saldırgan, daha sonrasında da eşini vurduktan sonra kendini yufkacıya kapatmış bir saldırgandan bahsediyoruz ve o noktada ekiplerin bir yandan müzakere süreçleri devam ediyor. Bir yandan bakın şimdi Dursun Şahin gösterecek, olay yeri inceleme ekipleri de yine bu noktadalar ve bir yandan sokak adeta bir çember altına alınmış durumda. Öte yandan da yufkacının içerisinde özel harekat polisleri bir yanda, bir yanda müzakereci polisler ikna çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Tam da o noktada aslında bir yandan tabii saldırganın etkisiz hale getirilebilmesi bir yana çevrenin güvenlik altına alınabilmesi de oldukça önemli ki zaman zaman çevreye panikle yakalanmamak için ateş açtığını da söylemek mümkün. Şu anda müzakerelerin bir saat aşkın süredir devam ettiğini belirtelim. Tabii ekiplerin önceliği şüpheliyi herhangi bir can kaybı yaşanmadan etkisiz hale getirmek, bir an önce teslim olmalarını sağlamak, özellikle olay anında, saldırı anında eşini sokak ortasında vurduğu dakikalarda çekilen görüntülere baktığımız zaman da büyük bir paniğin yaşandığını, silah seslerinin yükseldiğini ve çevredekilerin kaçıştığını görebilmek mümkün ki o dakikaların ardından da işte görüntülerde gördüğünüz elinde bardak olan kişinin ateş ettikten sonrasında hızlı bir şekilde yufkacıya kendini kapattığını ve can havliyle panikleyerek polise yakalanmamak için çevredekilerin müdahale edememesi için de içeride olduğunu biliyoruz. Tabii kapıda şu anda iki müzakereci polisi görüyorsunuz. Onların ikna çalışmaları bir saate aşkın süredir devam ederken bir yandan da yufkacının içerisinde başka birileri var mıydı? Rehin tuttuğu birileri var mı? Tabii bu da aslında merak konusu. Bir yandan özel harekat polisleri kapıda teyakkuzdayken bir yandan da polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Aslında bir saat öncesinde saldırgan eline silah alıp sokak ortasında eşine kurşun yağdırdıktan sonrasında kendisini işte bu görmüş olduğunuz yufkacı dükkanına kapatmıştı ve polis ekiplerinin ikna çalışmaları da bir saati aşkın süredir de devam ediyor. Yani bir yanda müzakereci polisler, bir yanda da sıcak çatışma çıkma ihtimaline karşın. Çünkü saldırgan ara ara ateş etmeye, panik halinde kendini savunmaya ve çevreye tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bir yanda da özel harekat polisleri kapıda teyakkuzda olduğunu söyleyelim. Yani bir saatte aşkın süredir eşini vuran saldırgan kendisini dükkana kapatmıştı. Müzakere çalışmalarını da bir saati de geride bıraktığımızı söyleyelim.
0: Eren, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Senden gelecek sıcak bilgileri bekliyoruz. Eren'in de belirttiği gibi, detaylı olarak anlattığı gibi müzakere sürüyor. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Şimdi bir başka meseleye bakalım. Alihan Kuriş'in gözaltına alınması. Demişlerdi ki hayır, Ankara'ya gitti, kendisi teslim oldu. Ama görüntüler ortaya çıktı bugün. Hiç de gidip kendisi teslim olmuş gibi görünmüyor o görüntülere bakıldığında. Çünkü gözaltına alındı. Operasyona dair bu görüntüler. Polisler gece saatlerinde Üsküdar'daki evine gidiyorlar Alihan Kuriş'in. Kuriş ekipleri görünce arka bahçedeki araçla uzaklaşmaya çalışıyor. Ardından müştemilata giriyor. Polis operasyonuysa gizli bir bölmede bu operasyon, bu yakalama son buluyor. İşte teslim oldu denilen Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlar.
2: Bu görüntüler Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı geceye ait. Ve görüntüler ortaya çıkana kadar kamuoyuna anlatılan başkaydı. Kuriş'in yakalanmadığı, Ankara'ya giderek kendi iradesiyle teslim olduğu öne sürülmüştü. Ama o gece kameraya yansıyanlar böyle değil. Saat 2 sıraları polis Üsküdar'daki eve operasyon yapıyor. Ekipleri fark eden Kuriş'in takım elbisesini giymiş şekilde evin arka bahçesinde hazır bulunan araçla uzaklaşmaya çalıştığı belirtiliyor. Kaçış girişimi sonuçsuz kalıyor. Polis bu kez müştemilata yöneliyor ve Alihan Kuriş müştemilatta gizli bölmede yakalanarak gözaltına alınıyor. Ortaya çıkan kayıtlar kendisi teslim olduğu iddiasını tartışmaya kapatıyor. Kuriş'in görüntülerde bir hayli tedirgin olduğu ve kameraları kapatmaya çalıştığı da görünüyor.
0: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü. Bu yıl dönüm dolayısıyla bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde tören var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu törene katılacak ama Ahlat'taki tek programı bu tören değil. Gelin hem törene ilişkin detayları öğrenelim hem de Cumhurbaşkanı'nın Ahlat'taki programının devamını da öğrenelim. Kime gideceğiz soracağız. Yağmur Yıldız Bitlis'te Ahlat'tan karşımızda bizi bekliyor. Yağmur merhaba. Bugün hem Cumhurbaşkanı Erdoğan törende olacak ama törenin ötesinde bir de yoğun da bir program var sanıyorum ki Ahlat'ta. Nedir o program? İki başlığında detaylarını öğrenelim senden.
3: Pelin Aslan, dop dolu bir program olacak iki gün boyunca. Hem Bitlis'in Ahlat ilçesinde hem de Muş'un Malazgirt ilçesinde. Bizler ilk programın gerçekleştirileceği alandayız. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeyiz. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte burada yaklaşık bir saat içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Ve ilk mesajını bu noktadan verecek. Hemen karşımızda Sultan Arpaslan Otağı var. Önünde de kürsü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan her yıl olduğu gibi yine bu noktadan kritik mesajlar verecek ki bu yılın ayrı bir anlamı var. Çünkü iki yıl önce iç cepheyi tahkim mesajının verildiği bu topraklardan iki yıl sonra yasanın yürürlüğe girmiş olması konusundaki hazırlıklar nezdinde verilecek. Terörsüz Türkiye nezdinde verilecek mesajlar neler olacak? Bu yıl aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne rekor oyla yasalaşan, o sürece ilişkin taçlanan bir konuşma olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Tabii şunu ifade edelim, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, MHP lideri Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, tüm kabine üyeleri de burada olacak. Çok yoğun bir katılım var ama sadece devlet erkanı değil, aynı zamanda bölgedeki şehirlerden gelen vatandaşlar da Malazgirt Zaferi'nin 955. yılının coşkusunu burada Ahlat'ta yaşamak için toplanacaklar. Ahlat Anadolu'ya Türklerin giriş kapısı. Sultan Arpaslan

0: ordusundan 4 kat daha büyük Bizans ordusunu işte bu topraklarda yenilgiye uğrattı. Ve Ahlat Türk yurdu olarak aslında Anadolu'nun giriş kapısı oldu o tarihten bu yana. Üzerinden 955 yıl geçti ama her yıl aynı coşkuyla devam ediyor kutlamalar. Tabii sadece bu noktada Millet Bahçesi'nde olmayacak etkinlikler. Buradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Ahlat'ta bu kadim topraklarda bulunan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı Selçuklu kabristanını ziyaret edecek ve CHP lideri Devlet Bahçeli'nin de yine kendisine her yıl olduğu gibi eşlik etmesini bekliyoruz. Sonrasında ise gözler Ahlat Külliyesi'ne çevrilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. kez Ahlat'ta kabine toplantısına başkanlık edecek. Bu arada bir yandan da kameraman arkadaşım size buradaki standları gösteriyor. Van, Mardin, Diyarbakır gibi çeşitli şehirler yöresel ürünlerini Malazgirt Zafer Etkinlik Alanı'nda sergiliyor. Oldukça yoğun bir katılımın olduğunu işte buradaki standları da göstererek ekranlarınıza getiriyoruz. Saat 16'da kabine toplantısının başlaması bekleniyor. Tabii bu kapsamda kabinenin gündemine ilişkin birkaç başlık da paylaşalım. Şüphesiz en önemli başlık terörsüz Türkiye süreci olacak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bölge valileriyle istişare de gerçekleştirmiş oluyor. Hem bu sürecin 2 yıllık sürecin ve yasanın yasalaşmış olmasıyla birlikteki sürecin bölgedeki etkileri görüşülecek, istişare edilecek. Bundan sonra atılacak adımlar. Malum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında takip ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Alt komisyonlar kuruldu. Bu komisyonların işleyişi, tüm mekanizmaların hayata geçirilmesine ilişkin detaylar kabinenin ana gündemini oluşturacak. Dış politika önemli. Şu an sahnenin arkasında kalıyor ama dev Türk bayrağımızın yanında Filistin bayrağı da biz göremesek de orada geçen yıl olduğu gibi yer alıyor. Şüphesiz hem İsrail'in bölgeye yönelik saldırıları hem Netanyahu'nun Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan tehditleri başta olmak üzere Orta Doğu ekseninde yaşanan gelişmelerle birlikte dış politikada gündeminde olacak. Tabii bununla birlikte yine bölgesel ekonomi başta olmak üzere ekonomik gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Bugünkü program oldukça yoğun. Yarınsa gözler Muş'un Malazgirt ilçesine çevrilecek. O noktada da fetih kutlamaları gerçekleştirilecek. Bizler de 2 gün boyunca takip ediyor olacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Yağmur, teşekkür ediyoruz. Yağmur'dan söz alalım. Tabii konulardan birinin de terörsüz Türkiye süreci olacağının da Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşmana da buna yer vereceğini bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Yağmur da değindi, bahsetti. Bu arada terörsüz Türkiye sürecinde dün takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını yaptı. 3,5 saat sürdü toplantı ve tahmin ettiğimiz gibi 4-6 komisyon kurulmasına karar verildi bu toplantıda.
2: Takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. 3,5 saat süren toplantıda 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında 7 kişiden oluşan heyet ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurul toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığıyla MGK Genel Sekreterleri yer aldı. Kurulda izlenecek usul ve esaslar belirlendi. Çalışmaları yürütecek en üst düzeyde koordinasyon görüşüldü. 3,5 saat süren takip ve değerlendirme kurulunun ilk toplantısında 4 alt komisyonun da kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda adli ve hukuki işler koordinasyon, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu kurulmasına karar verildi. Tespit ve Değerlendirme Kurulu ikinci toplantısı ve alt komisyonların çalışma takvimi henüz netlik kazanmadı. Ancak alt komisyonlar üst komisyonla koordineli çalışması sağlanacak.
1: Gelelim İsrail'e. İsrail seçime gidiyor. Netanyahu da koltuğunu sağlama almaya çalışıyor. Bunu nasıl yapacak? Kendisi hakkında, kendisine dair tepkiler var.

0: bir yargılanma süreci var. Trump'ın İsrail Cumhurbaşkanı'na ricasına rağmen bu yargılanma süreci ortadan kalkmamıştı. Yani bir tehdit olarak Netanyahu'nun hemen üstünde duruyor. Her an koltuğu kaybettiği gibi o süreç yeniden başlayabilir. Dolayısıyla Netanyahu da koltuğu kaybetmemek için Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Köşeye sıkışmış durumda. Kaldı ki İsrail Suriye'deki bir askeri üssü de hedef aldı. Bu da aslında Netanyahu'nun koltuğu kaybetmemek için çırpınışlarından biri. Peki sokakta vatandaş Netanyahu'nun bu girişimleri hakkında ne düşünüyor? Sizlere mikrofon uzattık.
1: Her zamanki gibi Netanyahu'nun boş konuştuğunu düşünüyorum. Türkiye hiçbir zaman hedef alamaz, asla alamaz. Gündemi değiştirmek istiyor. Zaten çocukları ve kadınları sürekli öldürmekten başka yaptığı hiçbir şey yok. Biz onu muhatap almıyoruz. Biz onu muhatap almış olsak zaten şu an adı bile geçmezdi.
2: Netanyahu sonunu hazırlıyor şu anda. Şu anda sonunu hazırlıyor. Şu anda tabii önünde bir seçim var. Türkiye'ye saldırmak istiyor ama bunda büyük bir pişmanlık duyacağını biliyoruz. Mümkün değil. Şu anda Netanyahu'nun gücü Türkiye'ye yeter mi? Türkiye bir dünya liderinin elinde şu anda.
3: Türkiye hiçbir devlet saldıramaz. Hiçbir devlette o cesaret yok.
4: Gündem değiştirmek istiyor. Buraya bağlıyor.
5: Yani bu yaptığı soykırımı kapatmak için ve seçime doğru gitmek için mi yapıyor?
4: Aynen. Gündem değiştirerek devam etmek istiyor.
6: Bu Netanyahu denilen katilin bana göre son çırpınışları. Yani Allah o günü göstersin bize. Ya bu yaptıkları tamamen halk dilinde çirkin şeyler ama yapacak bir şey yok. Düşman düşman yani. Bizi sevmedikleri her yerden belli. Ve sonunda Cumhurbaşkanımız bu işi halledeceğine inanıyorum ben.
7: Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle bu işi Tayyip Erdoğan bitirecek. Başka birinin bitireceğine de inanmıyoruz. Şu anda reis ne yapıyorsa doğru yoldadır. Sonuna kadar arkasındayız. Şu anda sonu geldi. Allah'ın izniyle de zaten çok yakında bunu göreceğiz. Rabbim nasip ederse bu zafer de Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olacak inşallah.
8: Türkiye böyle bir şey yapamaz. O sadece kendi kafasına göre bizi tehdit etmeye çalışıyor. Gözdağı vermeye çalışıyor. Ama onun karşısında bir İran yok. Türkiye var. Yani Türkiye'nin daha gücünü bilmiyor. Bilmediği için de böyle bizi kışkırtmaya çalışıyor. Ama ben biliyorum ki Türkiye zamanını bekliyor.

0: Dün Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Şimdi bu zamana kadar Aziz İhsan Aktaş suç örgütü ifadesi kullanılıyordu ama mahkeme, bunlar hep iddialar üzerindendi. Mahkeme dün dedi ki örgüt yok, örgüt yok ama yolsuzluk var dedi. Ve 7 belediye başkanının yargılandığı davada kararı açıkladı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay. Eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykarar ise 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
1: Hesap vakti geldi. Mahkeme kararını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında rüşvet suçlarına ceza yağdı. Altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Aziz İhsan Aktaş'la Baki Nugay örgüt kurma suçundan beraat etti. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu sanıklara yöneltilen örgüte üye olma suçundan da beraat kararı verildi. Mahkeme rüşvet suçlarına ise ceza yağdırdı. Rıza Akpolat, ihaleye fesat karıştırma, iki kez rüşvet ve aklama suçlarından toplam 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası aldı. Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalarsa rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme eski Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'le eşi Celal Tekin'in rüşvet suçundan 8'er yıl 4'er

0: her ay hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti. Hapis cezası alan sanıklardan bir diğeri görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ydı. Çaykara, rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi. Bu suça ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Heyet, görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, sanık Alican Abacı'yı aklama ve rüşvet suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Tutuksuz sanık Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ozan İş ise rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme ayrıca görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş, Adana, Seyhan, Avcılar, Esenyurt ve Ceyhan Belediye Başkanlarının hapis cezalarının yarısı kadar süreyle memuriyetten yasaklanmalarını da kararlaştırdı. Heyet, sanıklar Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Celal Tekin'in tutukluluk halinin devamına, Ceyhan Kayhan'la Erhan Dakan'ın ise tahliyesine karar verdi. Kararı oy birliğiyle aldıklarını kaydeden Mahkeme Başkanı Gül, istinaf yolunun açık olduğunu bildirdi.
1: İzmir'de DAEŞ'a yönelik operasyon yapıldı. 27 şüpheliden 26'sı gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince sosyal medya üzerinden terör örgütü DAEŞ propagandası yaptığı tespit edilen ve geçmiş dönemlerde örgüt adına faaliyet yürüttüğü yönünde haklarında bilgiler bulunan 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallerle haklarında toplatma kararı bulunduğu tespit edilen kitaplara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken firari durumdaki bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Gelelim Gülistan Doku cinayetine. Doku ailesinin avukatı diyor ki eski Tunceli valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel Gülistan'ın öldürüldüğü öne sürülen Rostam mevkisine olaydan 8 gün sonra yeniden gitti. Hatta geceyi de orada geçirdi diyor. Avukat Ali Çimen katilin her zaman olay yerine geri dönmesi mi vicdan azabı mı diye sordu.
2: Gülistan Doku cinayetinin bir numaralı şüphelisi Mustafa Türkay Sonel'in 8 gün sonra olay yerine gittiği ve orada sabahladığı ortaya çıktı. 6 yıl önceydi. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de kayboldu. Yıllar sonra genç kızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına evrildi. Operasyonlar peş peşe geldi. Gözaltı ve tutuklamalar oldu. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 28 şüpheli cezaevine konuldu.
3: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
2: Öldürüldükten sonra gömüldüğü düşünülen Gülistan Doku'nun cesedi ise hala bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken soruşturmada yeni ve önemli bir detay ortaya çıktı. Kasten öldürme suçundan tutuklu bulunan bir numaralı şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in 8 gün sonra cinayet mahalli olduğu tahmin edilen Rostan mevkisine gittiği ve orada sabahladığı tespit edildi. Şubat kodu adlı gizli bir tanık ifadesinde o noktayı işaret etti. Gülistan'ın 5 Ocak 2020 tarihinde Rostan mevkisinde öldürüldüğünü ve bölgeye yakın bir yere gömüldüğünü öne sürdü. Gizli tanığın bu iddialarının ardından HTS ve baz istasyonu kayıtlarının yanı sıra kent güvenlik yönetim sistemleriyle plaka tanıma sistemi verileri yeniden incelemeye alındı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen de bu önemli detaya dikkati çekti ve maktulün öldürüldüğü yerde katil zanlısı Mustafa Sonel'in sabahlamış olması nasıl açıklanabilir? katilin her zaman olay yerine geri dönmesi olarak.

0: mı, vicdan azabı mı diye sordu.
1: Devlet Bahçeli'den bir mesaj var. MHP Genel Başkanı'ndan Malazgirt Zaferi mesajı ne diyor peki? Türk milletinin tarih sahnesindeki yürüyüşü, nice cihan devletinin kuruluşuna, nice fethin destanlaşan kudretine, nice zaferlerin nesillerce gururla taşınan ve geleceğe ışık tutan hatıralara şahittir. Her zafer kendi zamanının şartları içinde bir varlık mücadelesini şan ve şerefle taçlanan birer neticeye bağlamış, her fetih Türk'ün devlet kurma iradesine yeni bir saha kazandırmıştır. Şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları evlatlarımıza şerefli bir miras bırakmıştır. Sultan Alparslan'ı, onunla aynı safta şehadeti göze alan aziz neferlerini, Anadolu'yu fetihle açıp iskanla kökleştiren, imarla mamur eden, adaletle yaşatan ve devlete ebed müddet şiarıyla yurda dönüştüren muhterem ecdadımızı rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır, Türk milletinin bahtı daima açık olsun diyor Devlet Bahçeli paylaşımında. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi var ve o zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bir video mesajla katıldı. Türkiye'nin yüzyıllara dayanan dayanışma kültürüne dikkat çekti o mesajında Emine Erdoğan.
2: 6. Lider Eşleri Zirvesi'nin inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan kıymetli dostum Sayın Olena Zelenskaya şükranlarımı sunuyorum. Değerli dostlarım, her toplumun tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen kendine özgü bir değerler dünyası vardır. Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışma önde gelen hasletlerdir. Osmanlı'da 26 binden fazla vakıf tesis edilmiş, bu eşsiz miras sayesinde medeniyetimiz vakıf medeniyeti olarak anılmıştır. Yüzyıllar boyunca biriken bu insani tecrübe, hayatın sevinçleri kadar kederlerini de birlikte omuzlamayı toplumsal bir pratiğe dönüştürmüştür. Bugün ise modern dünyada insanlar kalabalıkların içinde giderek daha fazla yalnızlaştıklarından söz ediyor. İnsanlar arası bağlar zayıfladıkça toplumların krizler karşısındaki direnci de azalıyor. Oysa Anadolu'da her imdat çağrısına kulak kesilen gönül dostları insana kendini büyük bir güven çemberinin içinde hissettirir. Biz tarihimiz boyunca karşı karşıya kaldığımız tüm çetin sınamaları bu güçlü toplumsal bağlarla göğüsledik. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini dünya tarihinin en büyük afetleri arasında yer alan 6 Şubat depremlerinde yaşadık. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz o büyük yıkımın içinden yükselen destansı dayanışma ruhu, insan insanın yurdudur anlayışımızın en güçlü tezahürlerinden biri oldu. Bu tecrübe tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ki toplumların en büyük gücü zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisidir.
1: Milli Eğitim Bakanlığı liselere yeni başlayacak öğrenciler için liseye hoş geldin dijital materyal setine erişimi açtı. 10 kitapçıktan oluşan bir set. Sette öğrencilerin lise hayatını kolaylaştıracak ipuçları da yer alıyor.
3: Yeni eğitim öğretim yılına geri sayım sürerken liseye yeni başlayacak öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sürpriz geldi. Bakanlık liseye yeni başlayacak öğrencilere yönelik liseye hoş geldin dijital materyal setini erişime açtı. Uzmanlar tarafından öğrencilerin tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan set 10 kitapçıktan oluşuyor.

0: Dijital ortamdaki set öğrencilere kişisel gelişimden okul ortamına adaptasyona kadar pek çok konuda yol gösteriyor. Sette öğrencilerin 4 yıllık lise eğitiminde görecekleri derslere ilişkin tanıtımlar yer alıyor. Öğrencilerin zaman yönetimi ve sınav süreçlerine yardım olacak rehber bilgiler de bulunuyor. Kitapçıklarda sadece dersler değil, sosyal etkinlikler üzerine de bilgiler veriliyor. Örnek etkinliklerle lise öğrencilerinin becerilerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor. Liseye hoş geldin dijital materyal setiyle öğrencilerin öğrenirken keşfetme, sorgulama, uygulama ve bilgi paylaşımı konularında kendilerini geliştirmesi hedefleniyor. Öğrenci ve veliler içeriklere ogmmateryal.eba.gov.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor.
1: İlk bölüme moderatörle noktayı koyalım. Şimdi bir ara verelim. Elif Akkaya-Kuter'in sunumuyla ekonomik gelişmelerle 24'te yayın devam edecek. Saat başındaysa moderatörle yine birlikte olacağız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hadi.
2: Onlar da alamamış.
3: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
2: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
3: O zaman spor araba.
2: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var.
6: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

Yeniden merhaba. Saatler 12.35. Bu kez kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Önce piyasalara bakarak başlayalım. Borsa dün %0,09 gerileyerek 14.501 puandan kapanmıştı. Yeni günü haftanın ikinci işlem gününe de %0,30 gerileyerek 14.457 puandan başladı. Aslında o seviyenin üzerinde ama yönünü aşağı çevirmiş görünüyor. %0,22 eksi de 14.467 puanda Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi endeksler arasında tek yukarı yönlü görünen %0,09 artıda 16.781 puanda, 500 Endeksi de 18.212 puanda, orada %0,43 eksi de olduğunu görüyoruz. Kur tarafına bakalım, dolar ve avroda son durum ne? Dolar 48.10'dan işlem görüyor. Dün bu saatte yaptığımız yayında yeni 48 seviyesine çıkmıştı. Avroda 56.18'den işlem görüyor. Altın tarafında Amerika Birleşik Devletleri hazinesinin uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım programını artırma kararının desteğiyle yükselişini sürdürüyor. Salı günü 3 ayın en yüksek seviyesine çıkarak başladı güne, %0,4 yükselerek 4.668 dolardı. 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyedeydi ama o seviyenin biraz altında, %0,36 eksi de uluslararası piyasalarda altının onsu 4.635 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altınsa 7.168 lira, çeyrek altın 11.718 liradan işlem görüyor. Petrol tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımları öncesi gerileme var. %1,29 gerilemişti. 93.17 dolara inmişti. Geçen hafta bu arada %5 artmış ve üst üste ikinci haftalık kazanca gitmişti. Sabah açıldığı seviyenin oldukça altında, %2,89 eksi de Brent ham petrolün varil fiyatı, anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik tehditlerini çok da fazla ciddiye almış görünmüyor. Brent ham petrol tarafında 87.96 seviyesini görüyoruz. Uzun zamandan sonra en düşük seviye diyebiliriz. Faiz tarafına bakalım. Tahvil faizi 40,11, repo faizi de 11,61 dedikten sonra, dedik ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını çok fazla ciddiye almış görünmüyor Brent ham petrol tarafı dedik, piyasalar tarafı dedik. O detaylara bakalım. Aslında bu yaptırımların detayları açıklandı. Tam olarak madde madde açıklanmamış olsa da şöyle bir açıklama yaptı Hazine Bakanı Scott Bessent. Hemen bakalım. Tahran'ın para aklamasına yardımcı olan her türlü kuruluş dolar sisteminden çıkarılacak dendi. Ülkeler İran'ın yurt dışındaki banka şubelerinin kapatılmasına da dahil olmak üzere Hazine Bakanlığı tarafından tespit edilen faaliyetleri sonlandırmak için sınırlı bir süreye sahip olacak ifadesi kullanıldı. Bu arada Bessent, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımlarında sıfır sızıntı yaklaşımı uygulayacaklarını belirtiyor. Yani bu açıkladığı kararların hepsini tam anlamıyla uygulayacaklarını söylüyorlar. İran'ı hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz ifadesi kullanıldı. Devam edelim. Nükleer, füze, siber, petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum için kişi ve gemiye yaptırım uygulandığı söylendi. İran'a yapılan bazı havale ödemelerine izin veren genel ruhsatlarında askıya alındığı açıklandı. Muhtemel ikincil yaptırımlar içinse 5 sektör hedefte. Hangi sektörler? Dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörleri. Yaptırımlar Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Çin, Singapur, İsviçre ve Avrupa genelindeki gölge filo gemilerine ait aracı şirketler ağını hedefliyor. Deniyor ki tüm dünyayı da olası uygulaması ihtimalinde etkileyecek bu kararlar. İran'dan yanıt gecikmedi. İran'dan sert yanıt var. İran Ekonomi Bakanı yaptığı açıklamayı, ABD yatırımlarına tamamen hazırız. Bu misillemelere tam anlamıyla hazırız ifadeleri kullanılıyor. Yaptırımları ekonomik terör saldırısı olarak nitelendiriyorlar. İran'ın karşılık verecek araçlara sahip olduğunu söylüyor. Aynı zamanda askeri açıdan da karşılık vermekten çekinmeyeceklerini ifade ediyorlar. Peki İran'a baskılar sonuç verecek mi? Yeni yaptırımlar dünyayı nasıl etkileyecek? İşte tüm bu soruların cevabını da konuğumuzdan alacağız. Doğuş Üniversitesi

0: Öğretim üyesi Profesör Doktor Semra Boğa Şahin bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Edip Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Editörümüz Cihat Çelik'in hazırladığı LED'i aktarırken dinleme fırsatınız olduysa ilk sorum da tam olarak bununla ilgili. İran'a baskılar sonuç verecek mi? Aynı zamanda elbette tüm dünya ekonomilerini de etkileyecek başlıklar, yeni yaptırımlar dünyayı nasıl etkiler?
1: Evet Elif Hanım, şöyle aslında yazın bitimine doğru Amerika'nın bu savaşı askeri sahadan çok ekonomik sahaya taşımasını bekliyorduk. Çünkü Kasım ayında seçimler var ve Amerikan seçmenleri Amerika'nın başlatmış olduğu bu savaştan çok da memnun değiller. Dolayısıyla Amerika bir süre bu tarz ekonomik yaptırımlarla devam edecek gibi görünüyor. Ancak buradaki en önemli husus bu yaptırımların karşılığında İran'dan Hürmüz konusunda nasıl bir cevap geleceği. Çünkü İran'ın da elindeki en büyük silah Hürmüz Boğazı. Dolayısıyla bugün verdikleri cevapta da her yaptırımlara karşı hazırlıklıyız, mücadele edebiliriz tarzında bir yaklaşımdan kasıtları muhtemelen Hürmüz'deki petrol akışını durdurmaya devam etmek diye düşünüyorum. Henüz tabii petrol kanadında fiyatlara yansıyan böyle bir durum görmedik ama eğer Hürmüz kapalı olmaya devam ederse bu petrol fiyatlarını hızlıca tekrar 90 doların üzerine taşıyacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii bahsettikleri gibi bu yaptırımların üçüncü ülkelere ve şirketlere uygulanacak olması olayı artık farklı bir boyuta taşıyor. Yani bu savaşın taraflarını genişletiyor aslında. Burada bu ülkelerin duruşları, bu savaşı çözülmeye dair nasıl bir tutum sergileyecekleri de önemli. Henüz çok fazla detay yok ama önümüzdeki günlerde yaptırımların detayları ortaya çıktıkça ve İran'ın tepkileri ortaya çıktıkça küresel finansal sistemin bundan nasıl etkileneceğine dair daha iyi yorumlar yapabiliriz.
0: Hocam çok madde madde ortaya çıkmış değil. Biz de şu anda var olan bilgileri şöyle toparlayarak bir aktarmaya çalıştık ama sizin de söylediğiniz gibi tam olarak maddeler ortaya çıkmış değil. Ama piyasaların fiyatlamasına da bakılırsa çok da inandırıcı bulunmuş da değil galiba. Çünkü sabah saatlerinde petrol 93 doların üzerindeydi. 87 dolara kadar geriledi biraz önce aktardık.
1: Doğru. Ya şöyle, Trump hani bugüne kadar çok fazla böyle çıkışlarda bulundu açıkçası. Yani artık Trump'ın da söylemlerinin biraz inandırıcılığı da kalmadı piyasalar açısından. Şimdi burada hani önümüzdeki günler belirleyecek. Gerçekten bir aksiyon alırlarsa bu konularla ilgili biraz daha fiyatlara yansıyabilir. Ama şimdilik sadece bir gözdağı da olabilir bu konu. Bunu dediğim gibi ilerideki günlerde göreceğiz.
0: Evet. Peki hocam, şimdi içerideki önemli bir gelişmeye geçelim. Aslında pazar akşamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan sıcak bir gelişmeydi. 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararı verildi. Peki repo ihaleleri para piyasası fonlarının getirisini etkiler mi?
1: Evet, şöyle getirileri biraz düşürecek 3 puan kadar. Normalde %40 üzerinden, gecel faiz üzerinden yapıyordu Merkez Bankası fonlamayı ama aslında piyasalar buna hazırlıklıydı. Çünkü bu en son para piyasası kurulunda da dile getirilmişti. Hani biz ekonomistler olarak bunun hani 10 Eylül'de açıklanacağını bekliyorduk ama biraz erken geldi bu açıklama. Bu tabii ki hani fonlama faizlerini bir miktar düşürecek 3 puan kadar. Ama şöyle, yani bu merkezin çok rahat oynayabildiği bir oran. Şimdi Merkez Bankası ilk tepkilere bakacak. Yani döviz kuru buna nasıl tepki verecek, borsa nasıl tepki verecek, piyasalardaki karşılığı ne olacak bu fonlama düşüşünün. Buna göre yani bunu tekrar geceliğe çekmek hızlı bir şekilde Merkez Bankası'nın elinde. Yani henüz bir politika faizinde değişikliğe gitmedi. O yüzden çok böyle bir aşırı bir fiyat hareketine sebep olmadı bu değişiklik. Ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde özellikle Ağustos ayı enflasyonu gördükten sonra daha keskin bir faiz kararı gelecektir diye düşünüyorum.
0: Peki hocam, şimdi altın tarafında Amerika Birleşik Devletleri hazinesinin uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım programını artırma kararının ardından altın tarafında yükseliş vardı. Tahviller ve dolar endeksi tarafında da gerileme vardı. Altının onsunda şimdi

0: biraz geri çekilme var gibi görülüyor. Etkisini kaybetti bu arttırma kararının etkisini görmeyi artık sürdürmeyeceğiz diyebilir miyiz altın tarafında? Tekrar düşüş başladı mı
1: Şöyle,
0: yoksa kısa vadeli bir hareket
1: açıkçası
0: mi?

0: büyük bir finansal gevşeme olarak algılandı piyasalar tarafından ve ilk tepki altına geldi. Beklenen hareket zaten bizim beklediğimiz 4500 ons hareketi gerçekleşti. Şimdi bundan sonra 4500 ons üzerinde ne kadar kalıcı olacak bu fiyat ona bakacağız. Eğer kalıcı olursa 5000 dolara doğru bir hareket görebiliriz. Burada en yakın takip etmemiz gereken veri yarın açıklanacak ABD PCE yani çekirdek enflasyon verisi. Yani burada eğer veri yüksek gelirse bu şu anlama gelir. Fed'in faizleri indirmesi gecikebilir, yüksek tutmaya devam edebilir. Yani zaten bir beklenen faiz artışı vardı Eylül'de. Bunun gerçekleşeceğini çok sanmıyorum. Ama gerçekleşirse bu tabii altını olumsuz yönde etkiler, fiyatları aşağı çeker. Bir de yine bu hafta 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Jackson Hole toplantısı var. Burada Fed Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları çok önemli. Geçen hafta yapılan hazine tarafından yapılan bu uygulama hafif bir gevşeme sinyali olarak algılandı. O yüzden altında yükselme oldu. Eğer ki bu sıkı duruşla ilgili bir sinyal verirse Perşembe, Cuma günleri Kevin Warsh, burada da altında yine hafif bir gevşeme görebiliriz.
1: Peki hocam, içeride borsa tarafı ile ilgili de bir değerlendirme alayım isterseniz kısacık. Şimdi geride bıraktığımız hafta 14 puanın üzerine çıktı. Hatta haftayı kapatırken sanki 15 bini de test edecek mi diye konuşuyorduk. Ancak dün ve bugün tekrar kapanışta ve açılışta aşağı yönlü bir hareket var. Ne dersiniz? Şimdi bu hafta aslında saymış olduk içeride ve dışarıda katalizör etkisi yapabilecek gerekçeleri nasıl etkiler?
0: Evet, şöyle 14.500 bizim için çok önemli bir eşik. Geçen hafta bu eşik üzerinde kalıcılık sağlansaydı 15.000 biraz kesin gibiydi ama bugün de bir kararsızlık var. İşte 14.400'e tekrar sarktı. Yani bundan sonrası gerçekten hem Merkez Bankası'nın faiz kararı hem dövizdeki hareketlilik tabii yabancının ilgisini çok belirleyen bir faktör. Dövizin ne kadar istikrarlı duracağı burada çok önemli olacak. Çünkü yabancı ilgisi bizi özellikle 15 bin ve üzerine taşıyacak. Baktığımız zaman hani 200 milyar TL'yi halen hacim olarak çok böyle istikrarlı bir şekilde aşamadık. Tamamen tüm hisselere yayılan bir yükseliş de göremedik. Yani bu yükselişler tüm hisselere yayıldıkça ve yabancı da teveccüh ettikçe borsamıza 15 bin üstünü görebiliriz. Ama şu anda beklentimiz 14 bin, 14 bin 500 arası bir dalgalan.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Semra Boğa Şahin, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun hocam.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Devam ediyoruz. Avrupa'da Eylül vadeli doğalgaz kontratlarının fiyatı, düşük stoklar ve arz kesintisi endişesiyle dünkü kapanışa göre %4,7 artarak megawatt saat başına 68,9 avroya yükseldi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktasında işlem gören Eylül vadeli kontratlarda doğalgazın megawatt saat fiyatı Cuma günü 65,86 avrodan kapandı. Doğalgazın megawatt saat fiyatı bugün saat 16 itibariyle Cuma kapanışa göre %4,7 artışla 68,9 avroya ulaştı. Söz konusu artışla stok seviyelerinin geçen yılın gerisinde kalması ve arz kesintisi riskleri etkili oldu. Gas Introduction Europe verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı %61,6 seviyesinde bulunuyor. Avrupa'da geçen yıl 24 Ağustos'ta stok seviyesi %74 seviyesine ulaşmıştı. Avrupa'nın doğal gaz stoklarını 1 Aralık'a kadar %80 doldurma hedefi bulunurken tedarik kesintilerinin bu hedefi olumsuz etkileyeceği değerlendiriliyor. Bu gelişmeyle de kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonrasında moderatörle Helin Aslan yeniden karşınızda olacak. Hoşçakalın.

İki yıl önce iç cephe tahkimi mesajıyla hedef belirlendi. Terörsüz Türkiye adım adım ilerlerken Ahlat'ta Malazgirt zaferinin büyük coşkusu var. Sürecin en önemli kavşağında Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi kritik mesajları verecek? Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. İran'da ise son oyuna mı girildi? Hazine Bakanı Besson, can damarını koparacağız dedi. Dengeler nasıl değişecek? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel cevaplayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Zehra Güneş.
6: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
7: Tüm gözler onun üzerinde.
6: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
7: Bravo Zehra!
8: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
9: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
10: Vakıfbank Winov sunar.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate moderatörde başlıyoruz. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleşerek sürüyor. Bugün yeni operasyon da gerçekleşti. Üçüncü dalga operasyon gerçekleşti. Yeni gözaltılar var. Peki son bilgiler, son notlar neler? Öğrenelim. Hemen sözü Ahmet Taner Işıldağ'a verelim. Ahmet merhaba. Üçüncü dalga operasyon bu sabah gerçekleşti dedik. Neler yaşandı operasyonda? Kaç kişi gözaltına alındı? Gözaltına alınanların kimliklerine dair neler biliyoruz?
1: Helin Aslan, aslına bakarsanız çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan dolayı suçlanan Alihan Kuriş ve beraberindekilerle alakalı olarak ilk operasyon 13 Ağustos'ta, ikinci dalga operasyon 21 Ağustos'ta, bugün de artık 25 Ağustos itibariyle 3. dalga operasyonuna karşı karşıyayız. Oldukça fazla sayıda gözaltı kararı var. Tabii ki ilk başta dilerseniz bu gözaltına alınan isimlerin neyle suçlandığına bir bakalım. Gözaltına alınma kararı çıkan Ankara Savcılığı şu açıklama yapıyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı 54 isim hakkında gözaltına karar verildi. Peki kaç kişi şu zamana kadar gözaltına alındı 54 isimden? 38'i gözaltına alındı. İkisi şu an itibariyle yurt dışında firari bulunuyor. Birisi cezaevinde. Geri kalan 13 isim içinse şu an itibariyle dediğimiz gibi arama çalışmaları devam ediyor. 13 tane firari olduğunu söyleyelim. Tabii peki bu operasyon, az önce ifade ettim, Ankara Savcılığı'nın verdiği suçlamayı daha çok şirketler ve dernek üzerinden aklanan paralar ve bu konuya ilişkin mali varlıkların denetlenmesi olarak ön plana çıkmış durumda. Savcılık aynı zamanda da şunu da ifade edeyim, 11 şirket ve 4 derneğe de kayyım atanması talebinde bulundu. Bu talebin de ilerleyen vakitlerde gerçekleşeceğini biz biliyoruz. Tabii şunu da ifade etmekte fayda var. İlk iki operasyon nasıldı? Yani 13 Ağustos ve 21 Ağustos'taki operasyonlara baktığımız zaman ilk operasyonda Alihan Kuriş ve beraberindekiler gözaltına alınmıştı. İkinci operasyondaysa şirketlerin genel yöneticileri ve para aklama işlerine girdikleri belirlenen, vergi kaçırdıkları belirlenen insanlar gözaltına alınmıştı. Orada da 13 kişi gözaltına alınmıştı. 5 farklı ilde gözaltına alınma olmuştu. Tabii olay daha da derinleşerek ilerliyor demiştik. Farklı detaylar da ortaya çıkıyor Helin Aslan. Aslına bakarsanız bu 13 Ağustos'ta Alihan Kuriş gözaltına alındığında işte kaçmadım demişti. İşte yakalanma iddialarını reddetmişti ama Üsküdar'daki evinde farklı görüntüler ortaya çıktı. Dilerseniz o haberimizi izleyelim. Detaylar ilk kez 24 ekranlarında olacak zira.
2: Bu görüntüler Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı geceye ait. Ve görüntüler ortaya çıkana kadar kamuoyuna anlatılan başkaydı. Kuriş'in yakalanmadığı, Ankara'ya giderek kendi iradesiyle teslim olduğu öne sürülmüştü. Ama o gece kameraya yansıyanlar böyle değil. Saat 2 sıraları polis Üsküdar'daki eve operasyon yapıyor. Ekipleri fark eden Kuriş'in takım elbisesini giymiş şekilde evin arka bahçesinde hazır bulunan araçla uzaklaşmaya çalıştığı belirtiliyor. Kaçış girişimi sonuçsuz kalıyor. Polis bu kez müştemilata yöneliyor ve Alihan Kuriş müştemilatta gizli bölmede yakalanarak gözaltına alınıyor. Ortaya çıkan kayıtlar kendisi teslim olduğu iddiasını tartışmaya kapatıyor. Kuriş'in görüntülerde bir hayli tedirgin olduğu ve kameraları kapatmaya çalıştığı da görünüyor.
0: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü. Bu sebeple de Ahlat'ta program düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Sonrasındaysa kabine toplantısı var külliyede ama Ahlat'taki külliyede. Şimdi ben bu kadarını söyleyeyim. Çok daha fazlasını, detayları, programın içeriğini biz Yağmur'a gidelim. Yağmur Yıldız bizi bekliyor. Yağmur'dan öğrenelim Ahlat'tan. Bu arada tabii Yağmur'a soralım. Cumhurbaşkanı da acaba geldi mi? Ne zaman Erdoğan'ı göreceğiz? Hemen tüm detayları almak için sözü Yağmur'a verelim. Yağmur merhaba, seni dinliyoruz.
3: Helin Aslan, en sıcak bilgiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'a indi. Helikoptere geçti. Yaklaşık 10-15 dakika sonra alanda olması bekleniyor ki anons ediliyor zaten. Bizler şu an Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeyiz. Dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da alanda olacak. Oldukça kalabalık olduğunu söyleyelim. Millet Bahçesi'nin sadece Ahlat değil, çevre şehirlerden gelen vatandaşlar da Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Ahlat'talar. Hemen karşımızda Sultan Alparslan Otağı var. Önündeki kürsüde hitap edecek Cumhurbaşkanı.

0: Erdoğan, ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, bakanlar ve diğer protokol üyeleriyle o çadıra geçmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada oturacaklar. Buradan sonra Türk İslam mezarlığı olarak en büyük kabristan olan Selçuklu kabristanı ziyaret edilecek. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat Külliyesi'ne geçecek. Ahlat Külliyesi tarihindeki 3. kabine toplantısına ev sahipliği yapacak. Tabii şüphesiz bu yıl çok daha anlamlı ve önemli olacak kabine toplantısı, zira 2 yıl önce Malazgirt zaferi kutlamalarında işte buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli iç cepheyi tahkim mesajı verdi ve terörsüz Türkiye sürecinin ilk tohumları bu topraklarda atıldı. Şimdi 2 yıl sonra yasalaşan bir süreçle birlikte bu kez çok daha kritik mesajlar verilecek. Dolayısıyla kabine toplantısında da bu süreç istişare edilecek. Hem bölgedeki son durum ve sürecin bölgeye yansımaları ve bununla birlikte özellikle terörsüz Türkiye anlamında atılacak yeni adımlar, bölgedeki hamleler ve sonrasında oluşturulan komisyonlar, kurullar ve tüm bu mekanizmaların işleyişi burada değerlendirilecek ki zira bölge valileri de aslında külliyede olacak. Onlarla da bir istişare gerçekleştirmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii şunu ifade edelim, dış politika oldukça önemli. Bizler buradan göremiyoruz ama dev Türk bayrağının yanında Filistin bayrağı da geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine burada yer alıyor. O dağın yamacında Türk bayrağını ve Filistin bayrağını yan yana görüyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli davalarından biri. Dolayısıyla hem Gazze'deki zulüm başta olmak üzere Netanyahu'nun bölge ülkelerine saldırıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan tehditleri gibi dış politikada yaşanan gelişmelerde Orta Doğu eksenli elbette kabinenin gündeminde olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli de geçtiğimiz dakikalarda bir mesaj paylaştı ve 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Zaferi'nin tarihin seyrini yeniden biçimlendiren, coğrafyaların istikametine yeniden yön veren kutlu bir kader anı olduğunu ifade etti MHP lideri Devlet Bahçeli. Tabii buradaki programlar oldukça yoğun geçecek. Önce Millet Bahçesi, ardından dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı Selçuklu Kabristanı ziyaret. Sonrasında belki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli sürpriz bir şekilde bir araya gelir, takip edeceğiz. Kabine toplantısı var, oldukça kritik. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleriyle yemekte bir araya gelecek ve sonrasında gözler yarına çevrilecek ve Muş'un Malazgirt ilçesinde tarihi Meydan Muharebesi Parkı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan fethin 955. yıl dönümüne ilişkin önemli mesajlar verecek. 2 gün dopdolu geçecek. Bizler de takip edip paylaşacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan söz alalım, biz anlatmaya devam edelim. Farklı bir başlık açalım. Bir vakıf binası içinde kurulduğu öne sürülen sözde mahkemeler. Diz çöktürülen üyeler ve iddiaya göre cezalar arasında verilen cezalar arasında falaka bile var. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 44 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın yeni ayrıntıları dosyaya girdi.
2: Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre Kuytul yapılanmasında kendi kurallarını ihlal edenler için ceza listeleri bile vardı. Konuşmama, nöbet tutma, para kesme ve en ağırı falakaya yatırma. Önce üyeler hakkında bilgi toplanıyordu. Özel hayatlar, aile ilişkileri, zaaf olarak görülen noktalar not edilip yönetime raporlanıyordu. Ardından vakıf binasında kurulduğu belirtilen sözde mahkemeler devreye giriyordu. Dosyada Semra Kuytul'un da bu yargılamalarda etkin rol aldığı, bir üyenin topluluğun önünde diz çöktürüldüğü iddiası yer alıyor. Ama itaat etmeyenler için iddiaya göre bir aşama daha vardı. 7-8 kişilik özel bir grup. Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre bu grup hedefteki kişiye gidiyor ve şu sözü söylüyordu: "Hoca efendi senin kalemini kırdı." Sonra da darp başlıyordu. Savcılık şimdi bu yapının kendi içinde kurduğu gözetleme, sözde yargılama ve cezalandırma düzenini inceliyor. Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 44 şüpheli tutuklu.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep merkezde olmak üzere düzenlenen soruşturmalar kapsamında 11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini ve 68 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul'da 17.9 milyar liralık para transferi hacmi, Antalya'da 10 milyar liralık hazine taşınmazı, Gaziantep'te ise 13 milyar 760 milyon liraya aşan para hareketi mercek altına alındı.
1: Kamu kaynaklarını hedef alan suç yapılanmalarına büyük operasyon. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 ilde 77 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya merkezli hazine taşınmazı soruşturmasında dikkat çeken detayları paylaştı. Kemerde hazineye ait taşınmazların usulsüz şekilde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği tespit edildi. Soruşturmanın merkezinde 80 hazine taşınmazı var. Bu taşınmazların güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira seviyesinde olduğu değerlendirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 27 şüpheli gözaltına alındı. Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarlarıyla sivil kişiler dosyada yer aldı. Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleriyle Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma, yapılanmanın tüm boyutlarının ve ekonomik değerin kime ulaştığının belirlenmesi için çok yönlü sürüyor. Operasyon sadece Antalya ile sınırlı kalmadı. İstanbul ayağında yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması mercekte. Dinamik Pay elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transferi hacmi tespit edildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. Gaziantep merkezli soruşturmadaysa döviz ve KDV iadesi hattı incelendi. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen dövizlerin usulsüz şekilde yurt dışına çıkarıldığı ve haksız KDV iadesi alındığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon liraya aşan para hareketi belirlendi. 28 şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı DEAŞ'a maddi destek sağlayan sinsi bir şebekeyi deşifre etti. 14 şüpheli yakalandı. İstanbul polisinin dikkati sayesinde terör örgütünün finans koridoruna büyük bir darbe indirildi. Terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosu, sözde yardım faaliyeti adı altında örgüte fon sağlayan Serdar Soylu'yla para transferi yaptığı belirlenen hücreleri ortaya koydu. Çatışma bölgelerinde öldürülen DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine finansman sağlandığı, örgüte para toplandığı belirlendi. 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezde olmak üzere Kocaeli, Adana veya Adıyaman'daki toplam 20 adrese şafak vakti operasyon yapıldı. 14 şüpheli yakalandı. Firari bir kişi aranıyor. Adreslerde ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İzmir'de de operasyon vardı. Belirlenen 27 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen ve geçmiş dönemlerde örgüt adına faaliyet yürüttüğü yönünde haklarında bilgiler bulunan 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallerle haklarında toplatma kararı bulunduğu tespit edilen kitaplara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken firari durumdaki bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Şimdi dün Aziz İhsan Aktaş davasında karar çıktı biliyorsunuz ki. Örgüt yok denildi ama yolsuzluğun olduğuna karar verdi mahkeme. Tutuklama kararları olduğu kadar beraber.

0: rahat kararları da vardı. Özgür Özel'in geçmiş söylemlerine şöyle bir bakalım ve mahkemeden bugün çıkan karara Analiz Haber geliyor.
1: Majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar.
2: Silivri'deki yargılamayı takip etmek için ilk geldiğinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel böyle söylemişti. Zaten yolsuzluk davalarıyla ilgili tüm söylemlerini de bu strateji üzerine kurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek üzerinden yargıyı hedef aldı.
3: Tekerlekli giyotin bu. Bu isim Akın Gürlek.
2: Yeni Parti lideri Özel, Silivri'ye son kez geldiğinde de benzer söylemleri sürdürdü. Silivri'de mazlumlara zulüm yapılıyor tezviratlarıyla yargılama sürecini itibarsızlaştırmaya çalıştı.
3: Ailelere, çocuklara, siyasetçilere ve gazetecilere zulmeden...
2: Peki bu söylemlerin üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekirse Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan beraat kararlarını nereye koyacağız? Zira dosyadaki delillere bakan 3 kişilik hakim heyeti oy birliğiyle kararlarını duyurdu. Hapis cezaları kadar beraat kararları da dikkati çekti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha çuvallamış oldu.
4: Kabahati sürekli başkalarında arayanlar, çıkarlarına dokunulduğunda üsluplarını kirletenler, artık yargıyı ve işini yapan yargı mensuplarını hedef göstermekten vazgeçmelidir. Bakınız, her fırsatta vurguluyorum. Bugün tekrar ifade ediyorum. Hukukun önünde herkes eşittir. Kimse la yüsel değildir. Hukuk devletinde suç işleme imtiyazına sahip sınıflar yoktur ve olamaz.
2: Burada mesele tam anlamıyla bakış açısıyla ilgili. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yürüyüşünü başlatırken Adalet ve Kalkınma Partisi adını seçmesi tesadüfi değildi. Eski Türkiye'nin ideolojik körlük içindeki yargılama anlayışını en iyi bilen isimlerden biri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiydi. Zira Erdoğan, Refah Partisi'nin kapatılması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kuşatma, sindirme davaları yetmeyince şiir okuduğu için hakim karşısına çıkarılmıştı.
4: Şüphesiz mücadelelerin en büyüğü hak için verileni, vazifelerin en faziletlisi ise adalet uğruna yapılandır. Sizler devletimizin adalet neferleri olarak bu mücadelenin kalbindesiniz.
2: Bu yüzden tıpkı Aziz İhsan Aktaş yargılamasında olduğu gibi İmamoğlu suç örgütü davasında da Yeni Parti lideri Özel'in yaptığı gibi hakim ve savcıları hedef almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak yerine adaletin tecellisi için iddia makamının ortaya koyduğu delilleri çürütecek tezler üretmek, hukuk zemininde mücadele etmek gerekiyor. Zira hakimler siyasi söylem ve şovlara göre değil, dosyadaki delillere göre karar veriyor. Zira hakimler tüm kararlarını Türk milleti adına yazdırıyor.
0: Şimdi Gazi Osman Paşa'da bir erkek bir kadını vurmuş, kadın hastaneye kaldırılmış, erkekse bir yufkacıya girmişti, silahı başına dayamıştı ve müzakereci polisler o saldırganı ikna etmeye çalışıyorlardı. Biz hemen bir kez daha Eren Coşkun diline muhabirimize dönelim bakalım. Bir önceki saat dilimimizde Eren ikna çalışması devam ediyor demişti. Acaba ikna edilebildi mi o saldırgan? Sözü Eren Coşkun diliye verelim.
5: Yaklaşık olarak 2 saate yakın süren müzakere çalışmaları sonucunda silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Bakın Dursun Şahin ekranlarınıza getiriyor. Görmüş olduğunuz yufkacıda gerçekleşti o olay ve yufkacının önüne geldiğinde bir saldırgan silahını çekti ve defalarca ateş etti. Ve ateş ettiği kişinin de 10 yıldır gönül ilişkisi olduğu, 2 sene önce ayrıldığı bir ancak... kızının peşini bırakmadığı için şikayetçi oldukları uzaklaştırma kararı olan bir kadından bahsediyoruz. Uzaklaştırma kararı almış olan kadına defalarca aslında sokak ortasında ateş etti ve o silahlı saldırı sonucunda kadın ağır yaralandı. Saldırgan panikle görmüş olduğunuz yufkacının içine kaçtı ve o dakikadan sonra da yufkacı adeta kendini kapattı. Hiçbir şekilde kimsenin girişine izin vermedi. Hızlı bir şekilde tabii ekiplere haber verildi. Bir yandan mahallenin görüntülerde de görüyoruz, o noktada saldırgana yönelik bir tepkisi müdahale.

ailesi vardı. Saldırgansa peş peşe silahını ateşlemeye, yufkacının içerisinde kimsenin kendisine yaklaşmaması için silahını ateşlemeye ve kendisini korumaya devam etti ki özel harekat polislerinin ve müzakereci polislerinin de bölgeye yönlendirildiğini gördük. Dakikalar ilerledikçe ağır yaralı kadının bir yandan olay yerinden alınabilmesi, bir yandan saldırganın etkisiz hale getirilebilmesi için bir çalışma başlatıldı ki kadının polis ekiplerinin çalışmaları sayesinde hızlı bir şekilde aslında bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldığını söyleyelim ve aslında durumunun da ağır olduğunu belirtmekte fayda var. Saldırganın aslında çok sayıda bu noktada felakete yol açabilecek hareketi oldu. Defalarca ateş etti. Kendisini yufkacıya kapattıktan sonra da peşi sıra kurşunları sıkmaya devam etti ki bakın ufak bir dükkandan bahsediyoruz. Yufkacı dükkanın içerisinin ne kadar küçük olduğunu da görüyorsunuz. Tam o noktada aslında polis ekiplerine yakalanmamak için son çare silahını başına da dayayarak dakikalarca ekiplere zor anlar yaşattı ve yaklaşılması, içeriye girilmesi durumunda da yaşamına son vereceğini söyledi. Defalarca da çevreye ateş açtığı görüntüleri de görmüş olduk. Aslında daha öncesinde kasten yaralamadan bir suç kaydı olan bir kişiden de bahsediyoruz ve daha sonrasında şüphelinin de müzakere süreci başladı ki o dakikadan sonrasında yakınlarının, iş arkadaşlarının da güvenlik tedbirleri alınarak, çelik yelek giydirilerek bölgeye getirildiğini gördük ve hızlı bir şekilde aslında o müzakere sürecine fayda sağlaması amacıyla da yakınları, arkadaşları da bölgeye getirildi. Dakikalar ilerledikçe, artık bir saati geride bıraktıkça bir kez daha aslında silah seslerini duymuştuk ki o dakikadan sonrasında da müzakere için gelen arkadaşları yerine özel harekat polislerinin kapıda teyakkuzda olduklarını belirtmekte fayda var. Onlar görevdelerdi. Daha sonrasında yine dakikalar ilerledikçe de şunu gördük. Aslında saldırganın çok da kaçacak bir yeri olmadığını anlamasının üzerine defalarca ateş etmeye devam ettiğini ve hemen ardından da özel harekat polislerinin kapıda teyakkuzda olduğunu görünce de daha fazla kaçamayacağı yeri olduğunu anlayınca da polis ekiplerine daha fazla derinlemeyip müzakereci polislerin aslında çalışmalarının sonuç verdiğini ve silahlı saldırganın da yakalanmış olduğunu, etkisiz hale getirilmiş olduğunu belirtelim. Üzerinde ise 2 adet 7.65 mm aslında silah bulundu. 2 tabancayla bu noktaya gelmişti ki zaten peş peşe ateş ettiğini de defalarca aslında gördük ve anlattık. Ve kadını yaraladıktan sonrasında panikli yufkacıya girdikten sonra da işte yakalanmamak için aslında ekiplere saatlerce de zor anlar yaşatmış oldu ve bunun sonucunda da 2 sene önce ayrılmış olduğu eşini ağır şekilde yaraladıktan sonra yufkacıya saklanmıştı. Polis ekiplerinin müzakereleri saatlerce sürdü ve o müzakerelerin başarılı sonuç vermesiyle birlikte de aslında silahlı saldırgan etkisiz hale getirilmiş oldu ve kendisine zarar vereceğini, akabinde yaralandığı bilgisinin alınmasıyla birlikte de kıskançlık nedeniyle aslında bu olayın gerçekleştiği ve kadın da daha öncesinde saldırgan hakkında, daha önce ayrılmış oldukları saldırgan hakkında da uzaklaştırma kararı almış olduğunu biliyoruz. İşte Gazi Osman Paşa'da felaketin yaşandığı bir iki saat gördük. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yufkacı da silahlı saldırgan eşini yaraladıktan sonra, ağır bir şekilde yaralayıp kurşun yağdırdıktan sonra son çare işte bu yufkacıya sığınmıştı ki bu yufkacı da aslında müzakereler yaklaşık iki saat boyunca devam etti. Müzakereci polisler, özel harekat polisleri kapıda nöbette teyakkuzdaydı ve iki saati yakın bir sürede de müzakerelerin sonuç vermesiyle birlikte silahlı saldırgan etkisiz hale getirilmiş oldu.

0: Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı. Bas rejimi döneminde gelen yaptırım 47 yıl sonra kaldırılmış oldu.
1: Suriye'de devrimin ardından güvenlik hızla normalleşiyor. Toplumsal barış sağlanıyor. Başta Türkiye'nin desteğiyle devlet kurumları, sosyal ve ekonomik hayat yeniden ayağa kalkıyor. Ülke dünya ile bütünleşiyor. Ancak bu sürecin daha da hızlanmasının önünde büyük bir engel vardı. Devrimden bu yana Şara hükümetinin ve Türkiye'nin en büyük çabası bunun içindi. O çabalar sonuç verdi. Suriye, teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldı. ABD Hazine Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak bu ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığı belirtildi. Trump yönetimi Suriye'yi listeden çıkarma niyetini Temmuz'da Kongre'ye bildirmişti. Bu hamle Şara hükümetinin Baas rejiminin ülkeye verdiği zararları da telafi etmeye başladığı anlamına geliyor. Zira Suriye teröre destek veren ülkeler listesine 1979

0: 1999'da alınmıştı. Suriye'nin çıkarılmasıyla listede İran, Küba ve Kuzey Kore kaldı. Bakanlık Heyet Tahrir Şam'ı da özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgütü statüsünden çıkardı. Bu kapsamda kara listeye alınan kişiler de artık yaptırıma maruz kalmayacak. HTŞ, Suriye'deki 18 silahlı örgütle birlikte Ocak ayında kendini feshederek orduya katılmıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kararın ardından sosyal medyadan memnuniyetini belirtti.
1: Hayya Suriye al-yawm.
2: Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması nedeniyle Suriye halkını kutluyorum. Bu tarihi karar nedeniyle Başkan Trump'a teşekkür ediyorum. Suriye bugün geçmişin acı dolu sayfalarını yırtıp atmıştır.
0: Söz konusu gelişme Suriye'nin kalkınmasının, ekonomik gelişmesinin ve dünya ile bütünleşmesinin bundan sonra çok daha hızlı olacağı anlamına geliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak da buna vurgu yaptı. Bu Suriye'nin yalnızlıktan ortaklığa ve bir terör kaynağı olmaktan, terörle küresel mücadelede kararlı bir ortağa uzanan dikkate değer yolculuğunda atılmış bir diğer kararlı adımdır. Suriye'ye verilen sözler tutuldu. Suriye'ye bir şans verildi. Şimdi sıra bu şansı kalıcı bir barışa ve refaha dönüştürmekte dedi. Türkiye'den ilk açıklama ise Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yazılı açıklamada gelişme memnuniyetle karşılandı. Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır denildi.
3: ABD, İran'a açtığı ekonomik savaşında ayrıntılarını duyurdu. İran'ı hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmeyi hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri, İran'sa ABD'nin yeni hamlelerine hazırlıklı olduğunu duyurdu.
0: Ekonomik savaş başladı. ABD, İran'a yönelik uygulanacak ekonomik yaptırımları açıkladı. İran'dansa misilleme mesajları geldi.
2: ABD, İran yaptırımlarında sıfır sızıntı yaklaşımını uygulayacak. İran'ı hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz.
0: Ekonomik yaptırımlar ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından açıklandı. İran'a yönelik ekonomik sürgün operasyonunu başlattıklarını söyledi. Tahran'ın para aklamasına yardımcı olan her türlü kuruluşun dolar sisteminden çıkarılacağını belirtti. İran'ı destekleyen her ülkenin yaptırımlarla karşı karşıya kalmaya hazır olması gerektiğini ifade etti.
2: Ülkeler, İran'ın yurt dışındaki banka şubelerinin kapatılması da dahil olmak üzere, Hazine Bakanlığı tarafından tespit edilen faaliyetlerini sonlandırmak için sınırlı bir süreye sahip olacak.
0: ABD Hazine Bakanlığı, nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. İran'a yapılan bazı havale ödemelerine izin veren genel ruhsatlar askıya alındı. İkincil yaptırımlar için dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörleri hedef alınacak. İran yaptırımlar açıklanmadan önce ABD'nin yeni ekonomik adımlarına askeri karşılık verilebileceğini belirtmişti. Körfez'den petrol ihracatının daha da azaltılabileceği tehdidinde bulunmuştu. İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, yaptırımların açıklanmasının ardından devlet televizyonuna konuştu. ABD yaptırımlarına tamamen hazırız dedi.
2: Hükümetin 2 yıllık bir planı vardı ve bu gelişmelerin gerçekleşmesine tamamen hazırdı. Hazır olmaya da devam ediyor.
0: Çin ve Rusya'nın ABD'nin önlemlerini kabul etmediğini belirtti. Medenizade, başka ülkelerinde Washington'ın baskısına karşı çıkacağını savundu, ekonomik saldırılara cevap vereceklerini ifade etti.
2: Bizim de kendi araçlarımız var. Biz de oyunu nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Bu sefer savunmada kalıp sadece kendimizi savunacağımızı düşünmemeliler. Bizim tarafımızdan da bir saldırı beklemeliler.
0: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Washington'ın abartılı sözlerinin inandırıcı olmadığını savundu. ABD ekonomik açıdan diğer ülkelerle ilişkilerini bundan daha fazla sınırlandırabilecek bir durumda değil dedi. Ticaret ortaklarımız bu açıklamaları hiçbir şekilde ciddiye almadıklarını bize iletti ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise milli birlik vurgusu yaptı. İran halkının hilekar, suçlu ve sömürücü düşmanların oyununa gelmeyecek kadar bilinçli olduğunu ifade etti. Biz inanç ve düşüncelerimiz doğrultusunda birbirimizle koordineli ve dayanışma içinde hareket etmeliyiz dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin

0: Rıza'yı ile ABD'nin davranışını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Mutabakat zaptında yer alan şartların uygulanması konusunda somut adımlar atmalıdır, dedi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla dolar istikrar kazandı. İran'da ise serbest piyasada dolar fırlayınca döviz büroları yeni kurlar uygulamaya başladı. İran'la ABD arasındaki ateşkes Washington'ın ekonomik savaş ilanıyla bitme noktasına gelirken, Başkan Trump bir ülkeyi daha hedef gösterdi. Fox News'e konuşan Trump, Umman'ın denizde İran'a yönelik Amerikan ablukasına müdahale etmesi halinde ülkeyi bombalamakla tehdit etti. Trump, eğer Umman yollarına çıkarsa ülkeyi yerle bir edeceklerini belirtti.
1: ABD ve İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerine yol açmaya da devam ediyor. Bir petrol tankeri daha vuruldu. Açıklama İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı'ndan geldi. Buna göre olay Hürmüz Boğazı'nın girişinde, Umman'ın kontrol ettiği toprakların açıklarında yaşandı. Gemiye isabet eden yabancı cisim makine dairesinde ağır hasara yol açtı. Tanker hareket kabiliyetini yitirdi. Mürettebatsa güvende. Yakıt sızıntısı ya da çevre kirliliği ise rapor edilmedi. İran televizyon kanallarının birinde ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Baron Trump açık hedef olarak gösterildi. Trump'ın oğlunun kullandığı güzergahlar paylaşıldı. Nerede ve nasıl öldürülmeli adlı bir içerik paylaşıldı kanalda. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da kendi oğlu için İran'ı suçlayıcı bir iddia geldi.
2: Şöyle derin video hasılı yek nüfuzu bir sabıra ast.
0: Açıkça hedef gösterdiler. Kaldığı yurt, kullandığı güzergahları paylaştılar. İran televizyonunda ABD Başkanı Trump'ın oğlu Baron Trump'ın nasıl öldürüleceğine dair yayın yapıldı.
2: U hatta yek saniye hem tenha nist.
0: İçerik İrib 3 ekranlarında yayınlandı. Baron Trump nerede ve nasıl öldürülmeli ifadesi kullanıldı. Programda Baron Trump'ın eğitim gördüğü üniversite, kullandığı güzergahlar ve gizli servis ekiplerinin konumlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. İddia edildi. Yayında ayrıca bir kadın gizli servis görevlisinin güvenlik çemberini aşarak Baron Trump'la özel temas kurduğu öne sürüldü. Trump'ın korumalarından gizli şekilde Xbox üzerinden iletişim sağlandığı yönünde doğrulanmamış iddialar ortaya atıldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İran'ın kendi oğullarından birine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda bir yayında konuştu. İran'ın oğullarından birini öldürmeye çalıştığını iddia etti.
3: Oğullarıma gelince evet, inanılmaz bir şey var evet. İran oğullarımdan birini hedef aldı. İran oğullarımdan birini öldürmeye çalıştı. Öldürmeye teşebbüs etti.
1: Rusya-Ukrayna savaşına gelin bakalım bir de. Karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna dün bağımsızlık gününü bir kez daha savaşın gölgesinde kutladı. Avrupa'dan Ukrayna'ya yoğun destek, Zelenski'den Rusya'ya ise rest vardı.
0: Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar bitmek bilmiyor. Rusya gece Ukrayna'nın Chernihiv kentini vurdu. Bir sanayi kuruluşu enkaza döndü. Rusya'nın hedef aldığı bir diğer yer liman kenti Odessa'ydı. Birden fazla nokta vuruldu. 4 kişi yaralandı. Chernihiv'de olduğu gibi orada da çıkan yangınları itfaiye söndürdü. Rusya, Ukrayna içinde askeri amaçla kullanılan limanlar ve lojistik merkezlerini hedef aldığını duyurdu. Ayrıca 3 yerleşimi daha ele geçirdiklerini ilan ettiler. Ukrayna'da karşı saldırılara devam ediyor. Rusya'da ve Ukrayna topraklarında Rus işgal güçlerine ait 66 hedef vuruldu. Bir MiG-29 savaş uçağı, 4 radar sistemi, lojistik merkezleri ve enerji tesisleri hedef alındı. Krasnodar'da petrol rafinerisinde yangın çıktı. 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 24 Ağustos Ukrayna'nın bağımsızlık günüydü. Bir kez daha savaşın gölgesinde kutlandı. Zelenski, Rusya'nın başlattığı savaşın Rusya'nın istediği şekilde sona ermeyeceğini söyleyerek yeniden rest çekti. Avrupalı liderler Ukrayna'ya destek için Kiev'deydi. Yapılan geniş katılımlı toplantıda Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yoğun destek bir kez daha vurgulandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski konuk liderlerle baş başa görüşmelerde yaptı. En güçlü desteklerden birini yine İngiltere'den gördü. İngiliz Başbakan, uzun menzilli füze üretiminde Ukrayna'ya destek vereceklerini açıkladı. Öte yandan Ukrayna'nın bağımsızlık günü özellikle Avrupa'nın birçok ülkesinde kutlandı. Fransa'nın başkenti Paris'te Eiffel Kulesi Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
1: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 6. Lider Eşleri Zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da zirveye bir video mesaj gönderdi. Türkiye'nin 100 yıla dayanan dayanışma kültürüne dikkat çekti mesajında.
4: Her toplumun tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen kendine özgü bir değerler dünyası vardır.
5: Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'nin gündeminde toplumsal dayanıklılık vardı. Zirveye video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, farklı toplumların krizler karşısındaki dayanışma deneyimlerinin önemine vurgu yaptı.
4: Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışma önde gelen hasletlerdir. Yüzyıllar boyunca biriken bu insani tecrübe, hayatın sevinçleri kadar kederlerini de birlikte omuzlamayı toplumsal bir pratiğe dönüştürmüştür.
5: Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışmanın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Erdoğan, Osmanlı döneminde kurulan 26 binden fazla vakfı bu anlayışın en önemli örneklerinden biri olarak gösterdi. Vakıfların yaşlılardan yetimlere, borçlulardan hasta hayvanlara kadar toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda iyilik kapısı araladığını ifade etti.
4: Bugün ise modern dünyada insanlar kalabalıkların içinde giderek daha fazla yalnızlaştıklarından söz ediyor. İnsanlar arası bağlar zayıfladıkça toplumların krizler karşısındaki direnci de azalıyor.
5: Erdoğan toplumsal bağların güçlü olmasının krizlere karşı direnci artırdığını söyledi. 6 Şubat depremlerinde ortaya çıkan dayanışma ruhuna dikkati çekti.
4: Bunun en çarpıcı örneklerinden birini dünya tarihinin en büyük afetleri arasında yer alan 6 Şubat depremlerinde yaşadık. Bu tecrübe tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ki toplumların en büyük gücü zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisidir.
5: Ukrayna halkının 4 yıl aşkın süredir devam eden savaş karşısındaki mücadelesine de değinen Erdoğan, çocukların eğitimlerini sürdürdüğünü, kadınların hayatın her alanında sorumluluk üstlendiğini ve Ukrayna halkının geleceğine sahip çıktığını belirtti. Emine Erdoğan ayrıca Ukrayna'nın bağımsızlık gününün 35. yıl dönümünü kutlayarak Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Paylaşımında Kiev'de 6.sı gerçekleştirilen Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.
1: Filistin modern sanatının sembol isimlerinden Süleyman Mansur 79 yaşında hayatını kaybetti. Eserlerinde Filistin'in tarihini, kültürünü ve direnişini anlatıyordu. Bu arada Süleyman Mansur 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Necip Fazıl ödülünü almıştı.
6: Necip Fazıl, Uluslararası Kültür Sanat Ödülü Süleyman Mansur.
5: Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden Süleyman Mansur 79 yaşında hayatını kaybetti. Ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist olan Mansur bir süredir tedavi gördüğü Doğu Kudüs'te hayata veda etti.
7: İlham aldığı toprak ve zeytin ağacı eserlerinin temasını oluşturdu.
5: 1947'de Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dünyaya gelen Mansur, Filistinlilerin vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü ve geleneğinden türeyen sembollere yer verdi. 1973'te yaptığı Güçlüklerin Devesi adlı tablosuyla dünya çapında tanınan Mansur, eserlerinde Nekbe'nin sembolü portakal ağacını, 1967 savaşını temsil eden zeytin ağacını, geleneksel geleneksel Filistin nakış motiflerini ve Filistinli kadın figürlerini öne çıkardı.
7: Yarım yüzyılı aşkın süredir Filistinlilerin direnişini modern resim sanatının diliyle ölümsüzleştirmesi nedeniyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştür.

0: Yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görülen Mansur, 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü aldı. Erdoğan törende Mansur'u Filistin'i tüm unsurlarıyla tuvaline taşıyan kıymetli ressam olarak niteledi. Ve Filistinli mazlumların direnişine fırçasıyla, paletiyle, çizgileriyle destek veren sanatçıyı tebrik etti.
1: Gülistan Doku cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken Doku ailesinin avukatı diyor ki eski Tunceli valisinin oğlu Mustafa Türkay Soner Gülistan'ın öldürüldüğü öne sürülen Rostan mevkisine olaydan 8 gün sonra gitti. Hatta geceyi de orada geçirdi. Avukat Ali Çimen katilin her zaman olay yerine geri dönmesi mi vicdan azabı mı diye sordu.
0: Gülistan Doku cinayetinin bir numaralı şüphelisi Mustafa Türkay Sonel'in 8 gün sonra olay yerine gittiği ve orada sabahladığı ortaya çıktı. 6 yıl önceydi. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de kayboldu. Yıllar sonra genç kızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına evrildi. Operasyonlar peş peşe geldi. Gözaltı ve tutuklamalar oldu. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 28 şüpheli cezaevine konuldu.
2: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
0: Öldürüldükten sonra gömüldüğü düşünülen Gülistan Doku'nun cesedi ise hala bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken soruşturmada yeni ve önemli bir detay ortaya çıktı. Kasten öldürme suçundan tutuklu bulunan bir numaralı şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in 8 gün sonra cinayet mahalli olduğu tahmin edilen Rostan mevkisine gittiği ve orada sabahladığı tespit edildi. Şubat kodu adlı gizli bir tanık ifadesinde o noktayı işaret etti. Gülistan'ın 5 Ocak 2020 tarihinde Rostan mevkisinde öldürüldüğünü ve bölgeye yakın bir yere gömüldüğünü öne sürdü. Gizli tanığın bu iddialarının ardından HTS ve baz istasyonu kayıtlarının yanı sıra kent güvenlik yönetim sistemleriyle plaka tanıma sistemi verileri yeniden incelemeye alındı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen de bu önemli detaya dikkati çekti ve maktulün öldürüldüğü yerde katil zanlısı Mustafa Sonel'in sabahlamış olması nasıl açıklanabilir? Katilin her zaman olay yerine geri dönmesi olarak mı, vicdan azabı mı diye sordu.
1: Ve bu saat dilimini noktalayalım. Şimdi bir ara verelim ama saat başında buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye giderek oluk etkisine giriyor 500 milibar seviyesinde. Ne demek bu? Yani atmosfer kararsız yapıya geçecek. Konvektif hareket biraz etki alanının şiddetini artıracak. Şimdilik Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz çevresinde böyle çok dar lokal alanlarda görülüyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevresinde. Ardahan, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Kars'ta hava yağmurlu. Hafif sağanaklar 5 kilo ile 20 kilo arasında değişen çok hafif sağanaklar halinde görülecek. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve

sayısını düşürürken sıcak alarmın seviyesini de biraz düşürecek. Şu anda 45'lerden 40 derece bandına inmiş durumdayız. Önümüzdeki süreçte biraz daha azalacak ama bugün hala çok yüksek sıcaklıklar ölçmeye devam edeceğiz. Denizli, Batman 40 derece olacak. Aydın 41 derece olacak. Edirne, Bursa çevresinde, Ege'de, Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derecenin üzerine gösterecek. Batı Karadeniz kıyılarında Poyraz kuvvetli, sor saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla hayatı, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir diyelim. Özellikle sıcak alarmın verildiği bölgeler ve illerde saat 11-16 aralığına dikkat. Bu süre içerisinde güneş altında uzun süre vakit geçirmemek lazım. Olabildiğince tempoyu düşürmek önemli. Biraz sakin kalmakta fayda var. Serin yerde, gölgede, klimalı ortamda kalalım diyerek hemen yarının tablosuna bakalım. Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Malatya, Elazığ çevresinde hava yağmurlu geçecek. Yine hafif sağanaklar. En fazla 20 kilo yağış olasılığı var. Diğer bölgelerde bolca güneş devam edecek. Van, Hakkari çevresinde yarın lodos esmeye başlayacak güney yönlerden. Yarın 26 ilde sıcak alarm görülecek. Giderek azalacak bu rakam. Sonrasında perşembenin tablosu: Trakya, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kısa süreli hafif yağmur görülecek. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçiyor olacak. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu aşırı sıcak seyretmeye devam edecek. Aydın'da termometreler 40 dereceyi gösterecek günün en sıcak saatinde. Sonrasında cuma günü ise konvektif hareket biraz daha aktif hale gelecek. Neden? Çünkü Karadeniz'in kuzeyi üzerinden bir cephesel sistem ve soğuk cephe geçişi konvektif hareketi kuvvetlendirecek ve Marmara, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz çevresinde gök gürültülü sağanaklar görülecek. Sağanak yağış biraz etki alanını ve şiddetini artıracak. Lokal ama şiddetli sağanaklara karşı dikkatli olmak gerekiyor cuma günü. Cumartesinin pazarında tablosu aynı. Yine konvektif hareket özellikle Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz üzerinde devam edecek. Cumartesi günü Marmara bölgesinde de yine yağmur var. Bu arada bağıl nem bu ara hala yüksek. Özellikle Osmaniye çevresinde yarın çok belirgin bir, hem yarın hem perşembe günü çok belirgin bir bağıl nem artışı olacak hissedilen sıcaklıkta. Termometreler yarın 35'i gösterirken 43, perşembe günü ise 36'yı gösterirken 46 hissedilecek bağıl nem etkisi sebebiyle. Adana'da da hem bugün hem haftanın diğer günleri, çarşamba, perşembe günleri termometre 36'yı gösterirken 41-42 derece bandında hissedilmeye devam edecek. O yüzden aman dikkat diyoruz. Osmaniye, Adana, Hatay çevresinde bağıl nem etkisi yüksek diyelim. Hemen

Aziz milletim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin değerli genel başkanları, Okçular Vakfımızın kıymetli mensupları, istikbalimizin teminatı, sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Anadolu'nun giriş kapısında asırlar boyunca ilmin, sanatın, medeniyetin merkezi olmuş Ataşehrimiz Ahlat'ta sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin şahsında gür oymaktan Adil Cevaz'a, Mutki'den Hizan ve Tatvan'a, Bitlis'in dört bir yanındaki kardeşlerime Ahlat'tan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Aynı şekilde 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımıza gönül ve

kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza Ağlat'tan en kalbi muhabbetlerimi yolluyorum. Bizi köklerimizle buluşturan, bu anlamlı programı düzenleyen Okçular Vakfımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı, belediyelerimizi, vakıf ve derneklerimizi ayrı ayrı kutluyorum. Özellikle bizleri hüsnü kabulle karşılayan Ağlatlı ve Bitlisli kardeşlerimin her birine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, şu bin yıllık vahdet ve uhuvvetimizi inşallah daim eylesin, kıyamete kadar kaim eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz yarın tarihimizin en şanlı, en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt zaferimizin 955. seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Ağlat'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgarını yine coşkuyla hissedecek, fethin mukaddes havasını bir kez daha teneffüs edeceğiz. Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Ağlat, şehadete ermişlerin, yani şehitlerin. Ağlat, saadete, selamete ermişlerin, yani Saitlerin, Selimlerin. Ağlat, İlahi Kelimetullah yolunda gaza şuuruna ermişlerin, yani gazilerin mekanıdır. Ağlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır. Ağlat, 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabelerin, Sultan Alparslanların, bu ordudan fırtına gibi esen alplerin, erenlerin, gazilerin diyarıdır. Evet, Ağlat her haliyle şehda ocağıdır, gaziler otağıdır, milletimizin kimlik vesikasıdır, tarihimizin iftihar sayfasıdır. Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol Ağlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ağlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ağlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Diyarı Rum'u Darül İslam haline getiren bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ağlat'ta ortaya çıkmıştır. Unutmayın, Ağlat Kubbetül İslam'dır. Ağlat bu toprakları imar, inşa ve ihya eden ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır. Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan oğlu bugün yine buradadır. Allah'a hamdolsun, dimdik ayaktadır. Kardeşlerim, ataların mirasına sahip çıktığınız için, şu coşkunuz, şu heyecanınız için, dosta güven veren, düşmana korku salan şu dik duruşunuz için sizlere

ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin bu teveccühüne layık olabilmek için çalışmaya kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Cumhurbaşkanı kararı ile Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içinde yer alan Nemrut Kalderası'nı milli park ilan ettik. Böylece tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu alanı inşallah bundan sonra çok daha iyi koruyacağız. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Misafirler, bakınız burada hemen yanı başımızdaki Selçuklu kabristanında ecdadın tezyin ettiği

daha iyi koruyacağız. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli misafirler, bakınız burada hemen yanı başımızdaki Selçuklu kabristanında ecdadın tezyin ettiği

kökünden kesmekte değil. Eksiltme yüzünden ar perdesini, kulak ardı etme hakkın sesini. İnsan rozeti tak, at gerisini. Marifet birlikte, nifakta değil. Evet, insan rozeti takıp hakkın sesine uyanlar, marifeti nifakta değil, birlikte arayanlar işte buradadır. Aynı devleti, aynı milleti müdafaa edenler işte buradadır. Aynı vatanı. Aynı vatanı, aynı bayrağı, aynı mefkureyi namus bilenler işte buradadır. Aynı istikbalin, aynı hedefin, aynı ümidin peşinden gidenler işte buradadır. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle omuz omuza verenler İşte buradadır. Gönül birliği, ülkü birliği, kader birliği içinde burada tarihe geçen bir destan yazılmıştır. Millet olarak bu destana inşallah yenilerini eklemekte kararlıyız. 86 milyonun kardeşlik mürekkebini tek bir sayfada Ahlat'ta olduğu gibi tek bir terkipte birleştirmek için canla başla çalışıyoruz. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek.

0: kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle yarın kutlayacağımız Malazgirt zaferimiz 955. yıl dönümü şimdiden hayırlı mübarek olsun diyorum. Buluşmamızı teşrif eden, bizleri samimiyetle bağrına basan siz kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okçular Vakfımız başta olmak üzere programda emeği geçen tüm kurumlarımızı, kuruluşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. İşte ahlat, işte meydan, işte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamladı. Konuşmasının son bölümünü terörsüz Türkiye sürecine ayırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz güçlenecek. İç cephenin direnci artacak. Yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzura, istikrar iklimine kavuşacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki bizleri yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler ve Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi biliyoruz. Biz bize uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok iyi biliyoruz dedi. Soykırımcılar kaybedecek, kazanan insanlık olacak ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önümüzde, ufkumuzda açıktır dedi. Ahlat'ın asırlar boyunca farklı kimliklerin ve inançların huzur içinde yaşadığı bir belde olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ahlat her haliyle şüheda ocağıdır ifadesini kullandı. Ahlat Anadolu'ya giriş kapısıdır. İstanbul'da bu ruhla fethedilmiştir dedi. Ahlat'ın kuvveti İslam olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı. Malazgirt'e giden yol Ahlat'ta açılmış, Anadolu'nun düğümü de Ahlat'ta çözülmüştür ifadesini kullandı. Ahlat şehadete ermişlerin yani şehitlerin, Ahlat şehadete selamete ermişlerin yani selimlerin, gaza şuuruna ermişlerin yani gazilerin mekanıdır. Anadolu'da yoğrulan millet hamurunun mayasıdır. 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabelerin, Sultan Alparslanların, Erenlerin, Gazilerin diyarıdır ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Selçuklu kabristanında 10 bine yakın mezar taşının olduğunu hatırlattı. Ayetlerle, kandillerle, hatlarla süslü olduğunu söyledi. Ataların adeta dile getirdiğimiz şahitlerimiz var dedi. Bu şahideler bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın da şahitleridir ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. 86 milyonun kardeşlik mürekkebini tek bir sayfada Ahlat'ta olduğu gibi birleştirmek için canla başla çalışıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacağız ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. İki sene önceyi hatırlattı, yani terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcını. İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında Milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz güçlenecek. İç cephenin direnci artacak.

0: Yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzura, istikrar iklimine kavuşacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz, kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki bizleri yolumuzdan döndüremezsiniz. Kime diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri? Yani bize, bizleri yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler ve Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz dedikleri kimler? Erdoğan'ın bu sözleriyle başlayalım. Stratejist İbrahim Keleş bizimle birlikte. İbrahim Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkürler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. İbrahim Bey, hemen Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesiyle başlayalım. Onlara diyorum ki bizleri yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler ve Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz diye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu seslenişi kimeydi?
1: Yani bir kere bu bölgenin 3 tane kadim milleti vardır. Türkler, Türkler, Araplar, Farisiler. Bunlar bu bölgenin ana damarı olan toplumlardır. Bunlar arasında ayrılık tohumları serperek birbirini düşürme hedefinde olanlar olarak o kirli elleri kastettiğini ben düşünüyorum. Çünkü bakın, tarihimizde bir Selahaddin Eyyubi vardır. Onun ordusunda Kürtler vardı, Türkler vardı, Araplar vardı. Kudüs fethedilirken bu toplumların ile birlikte bu sağlanmış oldu. O yüzden de biraz tarihimizde bu şiddetlere baktığımızda Cumhurbaşkanımızın bizi nasıl birbirimize geçmişte düşünerek bizim kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz, bizi bölemezsiniz, kardeşlik mürekkebini bozamazsınız manasında bir cümlesi bu. Aslında bölgenin gerçeğini söylüyor Cumhurbaşkanımız. Bakın, tarihte hep şunlar oldu. Türklerle Arapları birbirine düşürdüler. Türklerle Kürtleri birbirine düşürdüler. Yani bu üçgenin her bir noktasında birbirine düşen milletler maalesef dışarıdan müdahaleye açık hale gelmiştir. Ama ne zaman bir araya gelmişler, birlikte hareket etmişler ve dünyaya nizam getirmişlerdir, bölgeye bir nizam getirmişlerdir. O yüzden burada Malazgirt'i, özellikle Malazgirt zaferinin yıl dönümünde bu konu gündeme geldi. Cumhurbaşkanımızın terörsüz Türkiye ile bağlantılı olarak o minvalde de düşündüğümüz zaman bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü Sultan Alparslan'ın ordusunda sadece Türkler yoktu. Araplar da vardı, Kürtler de vardı. Hep birlikte Bizans'a karşı, Roma'ya karşı bir savaş verildi. Ve bu savaşta üç toplumun bir araya gelerek kazandığı büyük bir zaferdir. O nedenle ben Cumhurbaşkanımızın şu anki hesabı ve şu anki ifadelerini bu manada görüyorum. Şu an KJ'de Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından pasajlar var. Hı hı. Evet, toplumları birbirine düşürerek bizi içten çökertme hedefinde olanlar her zaman vardı. Bu bugün de vardı, geçmişte de vardı, gelecekte de olacaktır. Ve şimdi tarihi okuyarak geldiğimizde Cumhurbaşkanımızın ben bu sözünü çok kıymetli buluyorum. Çünkü bakın, bir metre yapıldı. Bu henüz üç ayaklı ama yakında bu sürece başka devletlerin de katılmasıyla birlikte bir araya geldiğimizde 11 bin kilometre uzaktan bir Amerika artık buraya gelemez. İsrail burada dilediği gibi borusunu öttüremez. Bu sadece Türkiye'nin birlikteliği değil, bölgenin birlikteliği için de çok önemli. Malazgirt'in de burada sembolik bir değeri var. Onu iyi okumak lazım. Biz tarihimizi öğrenirken ilkokuldan itibaren maalesef bize bu Büyük Selçuklu Devleti ve Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ne kadar kritik olduğunu, ne kadar önemli olduğunu

0: Çok fazla öğretmediler. Ama biz şimdi öğreniyoruz, görüyoruz ki Büyük Selçuklu Devleti bölgenin birliğini, dirliğini sağlamıştı. Ama sonrasında yıkıldı, ama bize de Malazgirt Meydan Muharebesi ile birlikte bize bir vatan verdiler. Sultan Alparslan'ın bir cümlesi var. Size bir öyle öyle bir yurt aldık ki bir ömür sizindir diyerek bu toprakları bize bahşetmiştir ve Malazgirt Meydan Muharebesi de Türklerin
1: Peki.
0: Anadolu'ya girişinin kapısı olmuştur.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey yayınımıza katıldığınız için. Stratejist İbrahim Keleş bizimle birlikteydi. Cumhurbaşkanının yaptığı konuşma üzerinden bir değerlendirme aldık kendisinden. İbrahim Bey'i uğurlayalım, biz devam edelim. Alihan Kuriş. Denildi ki Ankara'ya gitti, kendisi teslim oldu. Ama ortaya çıkan görüntüler hiç de durumun öyle olmadığını ortaya koyuyor. Aslında o görüntülere bakıldığında polis gece saatlerinde Üsküdar'daki evine gidiyor. Kuriş ekipleri görünce arka bahçedeki araçla uzaklaşmaya çalışıyor. Ardından müştemilata giriyor. Polisin operasyonuysa gizli bir bölmede son buluyor. O görüntüler geliyor.
2: Bu görüntüler Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı geceye ait. Ve görüntüler ortaya çıkana kadar kamuoyuna anlatılan başkaydı. Kuriş'in yakalanmadığı, Ankara'ya giderek kendi iradesiyle teslim olduğu öne sürülmüştü. Ama o gece kameraya yansıyanlar böyle değil. Saat 2 sıraları polis Üsküdar'daki eve operasyon yapıyor. Ekipleri fark eden Kuriş'in takım elbisesini giymiş şekilde evin arka bahçesinde hazır bulunan araçla uzaklaşmaya çalıştığı belirtiliyor. Kaçış girişimi sonuçsuz kalıyor. Polis bu kez müştemilata yöneliyor ve Alihan Kuriş müştemilatta gizli bölmede yakalanarak gözaltına alınıyor. Ortaya çıkan kayıtlar kendisi teslim olduğu iddiasını tartışmaya kapatıyor. Kuriş'in görüntülerde bir hayli tedirgin olduğu ve kameraları kapatmaya çalıştığı da görünüyor.
1: Bir vakıf binası içinde kurulduğu öne sürülen sözde mahkemeler, diz çöktürülen üyeler ve iddiaya göre cezalar arasında falaka bile var. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 44 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın yeni ayrıntıları dosyaya girdi.
2: Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre Kuytul yapılanmasında kendi kurallarını ihlal edenler için ceza listeleri bile vardı. Konuşmama, nöbet tutma, para kesme ve en ağırı falakaya yatırma. Önce üyeler hakkında bilgi toplanıyordu. Özel hayatlar, aile ilişkileri, zaaf olarak görülen noktalar not edilip yönetime raporlanıyordu. Ardından vakıf binasında kurulduğu belirtilen sözde mahkemeler devreye giriyordu. Dosyada Semra Kuytul'un da bu yargılamalarda etkin rol aldığı, bir üyenin topluluğun önünde diz çöktürüldüğü iddiası yer alıyor. Ama itaat etmeyenler için iddiaya göre bir aşama daha vardı. 7-8 kişilik özel bir grup. Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre bu grup hedefteki kişiye gidiyor ve şu sözü söylüyordu. Hoca efendi senin kalemini kırdı. Sonra da darp başlıyordu. Savcılık şimdi bu yapının kendi içinde kurduğu gözetleme, sözde yargılama ve cezalandırma düzenini inceliyor. Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 44 şüpheli tutuklu.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep merkezli soruşturmalar kapsamında 11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini ve 68 şüphelinin de yakalandığını açıkladı. Maddi tabloya baktığımızda ise para hareketlerine, İstanbul'da 17.9 milyar liralık para transferi hacmi, Antalya'da 10 milyar liralık hazine taşınmazı, Gaziantep'te ise 13 milyar 760 milyon lirayı aşan para hareketi mercek altına alındı.
3: Kamu kaynaklarını hedef alan suç yapılanmalarına büyük operasyon. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 ilde 77 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya merkezli hazine taşınmazı soruşturmasında dikkat çeken detayları paylaştı. Kemerde hazineye ait taşınmazların usulsüz şekilde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği tespit edildi. Soruşturmanın merkezinde 80 hazine taşınmazı var. Bu taşınmazların güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira seviyesinde olduğu değerlendirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 27 şüpheli gözaltına alındı. Milli Emlak Personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarlarıyla sivil kişiler dosyada yer aldı. Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleriyle Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de 21 adres eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma, yapılanmanın tüm boyutlarının ve ekonomik değerin kime ulaştığının belirlenmesi için çok yönlü sürüyor. Operasyon sadece Antalya ile sınırlı kalmadı. İstanbul ayağında yasa dışı bahis ve suç gerilerinin aklanması mercekte. Dinamik Pay elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transferi hacmi tespit edildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. Gaziantep merkezli soruşturmadaysa döviz ve KDV iadesi hattı incelendi. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen dövizlerin usulsüz şekilde yurt dışına çıkarıldığı ve haksız KDV iadesi alındığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon liraya aşan para hareketi belirlendi. 28 şüpheli gözaltına alındı.
1: Üç günde üç ayrı saldırı. İş yerleri kundaklandı, kurşunlandı. Polis şüpheliyi yakaladı ama operasyon orada bitmedi. Çünkü şüphelinin telefonundan çıkan videolar ekipleri İstanbul Fatih'teki bir metruk binaya götürdü. Peki o metruk binada neler vardı? Buyurun izleyelim.
2: Bu görüntüleri kendileri çekti ve o görüntüler polisi doğrudan silahlara götürdü. İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmada 3 gün üst üste gerçekleştirilen 3 eylemin izi sürüldü. 18 Ağustos'ta Bayrampaşa'da bir iş yeri kundaklandı. Ertesi gün Pendik'te bir galeri ateşe verildi. 10 Ağustos'ta ise Bayrampaşa'daki bir emlak ofisi kurşunlandı. Polis 3 saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Ozan Allahkulu'yu yakaladı. Ardından telefonu incelendi. İşte operasyonun yönünü değiştiren de o videolar oldu. Kayıtlarda uzun namlulu silah ve Fatih'teki metruk bina vardı. Ekipler adresi belirledi, binaya girildi. İçeride Mustafa Çiçek yakalandı. Bir AK-47, bir Uzi ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Yani saldırıların ardından bırakılan iz bu kez sokakta değil telefondaydı. Çektikleri videolar silahların saklandığı adresi ele verdi.
4: Burak Bulut'a biat edeceksiniz. Olur
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun bilgi kirliliğinin ötesinde milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 7/24 çalıştığını belirtti. Farkındalık görsellerinin tüm illerde vatandaşlarla buluşacağını açıkladı.
3: Dezenformasyonla mücadele için yeni farkındalık adımı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun artık sadece bilgi kirliliği değil, doğrudan milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Duran, vatandaşların doğru bilgiye ulaşma hakkı için çalışmaların 7/24 sürdüğünü söyledi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sahada ve dijital alanda görev başında. Burhanettin Duran, merkezin yalanı ifşa etmek ve hakikati anında milletle paylaşmak için çalıştığını belirtti. Bu mücadelede devletin kararlılığı kadar milletin feraseti ve sağduyusunun da en büyük güç olduğuna dikkati çekti. Farkındalık mesajları tüm illerde vatandaşlarla buluşacak. Dezenformasyonun farklı yüzlerini ve bireysel sorumluluklarını anlatan görseller meydanlarda, caddelerde ve açık hava gösterim alanlarında yer alacak. Amaç manipülasyona ve provokasyona karşı ortak bilinci güçlendirmek. Burhanettin Duran vatandaşlara net bir çağrı da yaptı. Paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula mesajıyla sosyal medyada dikkatli olunmasını istedi. Gösterilene değil gerçeğe bak ve eksik bilgi yanlış algı üretir uyarılarıyla dezenformasyona karşı toplumsal duyarlılık vurgusu yaptı.
1: Aziz İhsan Aktaş davası. Dün karar çıktı. Aslında düne kadar Aziz İhsan Aktaş suç örgütü ifadesi kullanılıyordu. Ancak iddianamede böyle geçtiği için ancak dün mahkemeden çıkan, davadan çıkan kararda denildi ki örgüt yok. Örgüt yok ama ne var? Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para var deniliyor çıkan kararda. Peki örgüt çıkmaması İmamoğlu suç örgütü davasına dair bize bir şeyler söylüyor mu? Bir bakalım analiz haber geliyor.
5: Belediye başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesabın olmadığı ortaya çıktı.
6: Demişti ama dönemin CHP'li belediye başkanı Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası aldı. Hem de ihaleye fesat karıştırmaktan, rüşvetten ve para aklamaktan. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 8 yıl, Avcılar Belediye Başkanı 6 yıl 8 ay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay.
5: Perişan haldesiniz. Kazımaya devam ediyorsunuz. İstediğiniz kadar kazıyın. Bizim altımızdan ülkeye hizmet etme niyeti olan tertemiz yürekli cesur siyasetçiler çıkar, başka bir şey çıkmaz.
6: Mahkeme Aziz İhsan Aktaş davası kararıyla dönemin CHP'li belediyelerinin içine düştüğü rüşvet ve yolsuzluk çarkını ortaya koydu. Ancak bir örgüt cezası vermedi. Şimdi Yeni Parti medyası ahlaki zafiyet denizinin dibinden örgüt iddiası çöktü manşetleri atıyor.
7: Ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde, çoğunluk enerjisi bizde. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız.
6: Peki gerçekten de Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan karar İmamoğlu suç örgütü davasına referans olur mu? Yani buradaki örgüt yok iddiası ana davadaki örgüt iddiasına hasar verir mi?
8: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
6: İmamoğlu merkezli suç örgütüyle Aziz İhsan Aktaş davasının hukuki ve olgusal dinamikleri birbirinden kökten farklı. Aziz İhsan Aktaş davası özünde belirli bir iş insanının belediyelerle kurduğu taşeronluk, ihale ve bunlara eşlik eden münferit rüşvet ilişkileri etrafında şekillenmişti. Burada odak noktası bir şirketin ya da şahsın yürüttüğü ticari faaliyetler ve bu süreçlerdeki hukuka aykırılıklardı. İmamoğlu suç örgütü davasıysa eylemlerin münferit birer ticaret ilişkisi değil, kurumsal kaynakların ve hiyerarşik yetkilerin belirli bir siyasi ve finansal amaç doğrultusunda sistematik olarak seferber edildiği iddiasına dayanıyor. Bu devasa ölçek, savcılığın örgütsel hiyerarşi argümanını Aktaş dosyasına göre çok daha somut bir kurumsal çatıya oturtmasını sağlıyor. İmamoğlu suç örgütü davasının temel omurgası, yerel yönetimler üzerinden elde edilen kara paranın sadece şahsi menfaatler için kullanıldığı iddiası üzerine oturmuyor. Makro düzeyde bir siyasi dizayn, parti içi güç mücadelesi ve ulusal düzeyde bir iktidar liderlik değişimi için gayri resmi finansman aracı olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Türk Ceza Kanunu'nda suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun en temel şartı, suç işleme iradesinde birliktelik, ana amaç doğrultusunda hiyerarşik bir süreklilik gerektirmesi. Aziz İhsan Aktaş davası hakimleri böyle bir süreklilik için yeterince somut bir motivasyon görmemiş olmalı. Oysa İmamoğlu suç örgütü davasında eylemlerin tesadüfi olmadığı, aksine makro bir siyasi hedefe ulaşmak amacıyla süreklilik arz eden merkezi bir iradeyle planlandığı anlaşılıyor. Aktaş davasında münferit ihale usulsüzlükleri ve rüşvet alışverişleri tartışılırken, İmamoğlu merkezli davada bu para akışının kurumsal bir havuzda toplanıp siyasi amaçlarla yönlendirildiği tezi işlenmekte. Bu da iki dosya arasında örgüt unsurlarının varlığı açısından hukuki ve delilsel bir mukayese yapmayı imkansız kılmakta.
1: Gecenin karanlığını bu kez alevler aydınlattı. Avcılar'da tır garajında yangın çıktı. Kısa sürede park halindeki araçlara da alevler sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü ama geride adeta hurda yığını kaldı.
2: Alevler metrelerce yükseldi. Tır garajı bir anda yangın yerine döndü. Avcılar Cihangir Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında başladı yangın. Garajdaki bir konteynerde çıkan alevler park halindeki araçlara ulaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin garajdaki diğer araçlara sıçramaması için müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı ama hasar büyüktü. İkisi tır olmak üzere 5 araç kullanılamaz hale geldi. Konteyner de tamamen yandı. Şimdi ekiplerin cevabını aradığı soru şu: tır garajındaki yangın nasıl başladı? Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Yolda aracınız arızalansa ne yaparsınız? İşte olabildiğince sağa çekersiniz, arkaya bir reflektör koyarsınız ki arkadan gelen bir başka araç size çarpmasın, bir kazaya sebebiyet vermeyin diye. Ancak İstanbul'da arızalanan hurda kamyonun arkasına reflektör yerine kaldırım taşları bırakıldı ve bu kaldırım taşları ölümlü bir kazaya sebep oldu. Çünkü bir başka sürücü, sürücünün ismi Metin Sayılı, bu taşlara çarptı ve kaza yaptı. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti ve Metin Sayılı hayatını kaybetti. Polis raporunda kamyon sürücüsünün trafik kurallarını ihlal ettiği tespiti yer aldı. Ekibimiz de Sayılı ailesiyle görüştü.
9: Bir taş bizi ayırdı. Yani bir taş sebep oldu eşimin ölümüne.
10: Bir tane reflektör yüzünden benim canım yanmış. Ya hiçbir şey koymasa bile belki bu kaza gerçekleşmeyecekti.
11: İddiaya göre reflektör yerine yola kaldırım taşı bıraktı. O ihmal Metin Sayılı'nın hayatına mal oldu.
10: Kamyon arıza yapıyor. Arabada reflektör yok. Hiçbir şey yok. Sağ şeridi taşmış bir şekilde. Emniyet şeridi dar olduğu için taşmış. Taş koymuş. Sağ şeride mi koydu artık bilmiyorum. Babam zaten emniyet şeridinde değildi. Taşa çarpıp kaza gerçekleşiyor. Babam da orada olay yerinde vefat ediyor.
9: Aşırı derecede üzgünüm. İhmal sebebiyle ben eşimden oldum yani.
11: Feci kaza 14 Temmuz 2026'da Basın Ekspres yolunda meydana geldi.
12: İddialara göre arızalanan kamyon emniyet şeridine çekildi. Sürücüsü kamyonun arkasına reflektör koymak yerine iddialara göre yol kenarında bulduğu taşları koydu. Metin Sayılı taşları fark etmedi ve taşa çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete arkadan çarptı.
11: Feci kaza nedeniyle 66 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti.
10: Yani taşa çarpıp babam direksiyonun hakimiyetini kaybediyor. Tıra öyle çarpıyor. Kaza zaten öyle oluyor. Hızı zaten 70. Bu kaza tutanağında da belli. Hızlı da gitmiyor. Babam zaten hızlı da araba kullanmazdı. Sağ şeritte yavaş yavaş gidiyordu. Bir taş yüzünden başımıza geldi.
9: Orada yolda bulduğu taşı kamyonun arkasına koyuyor. Eşim taşı fark edemiyor. Yani asfaltta taş fark edilir mi? Fark edilmez. Ne uyarıcı bir şey var. Bizi ayırdı yani.
11: Polis raporunda taşların reflektif özellik taşımadığı, yeterli görünürlüğe sahip olmadığı ve yolun rengiyle benzer olduğu tespitine yer verildi. Polisin kaza tespit raporunda hurda kamyonunun sürücüsünün zorunlu haller dışında taşıt yolunda duraklama veya park etme kuralını ihlal ettiği belirtildi. Kamyon sürücüsü feci kazada kusurlu sayıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12: Sayıl ailesinin tek bir isteği var. İhmallerle dolu kaza sonucunda hayattan kopan

0: yapan 66 yaşındaki Metin Sayılı için adalet istiyorlar.
1: Ya karakola gittiğimde öğrendiğim bilgi benim de cezaevinde oldu. Zaten avukata gerekli şeyleri verdik. Çünkü benim canım yandı. Hiçbir şey geri getirmeyecek. Ama bu ihmalkarlığın bir bedeli olması lazım. İnşallah cezasını çeker.
2: Vallahi çeksin cezasını ama alacağı ceza beni yani eşime kavuşturmayacak. Çok üzgünüm. Aşırı derecede üzgünüm.
3: Fransa'ya gidelim şimdi. Fransa'da dev hortum oluştu. Yaklaşık 100 eve hasar verdi.
4: Görenler gözlerine inanamadı. Genelde Amerika'da görmeye alışık olduğumuz türden dev hortum bu kez Fransa'da ortaya çıktı. Bölgede yaşayanları korkuttu. Amatör kamera görüntüleri ülkenin güneyindeki Verza köyünden bir anda ortaya çıkan hortum bölgedeki köylere büyük zarar verdi. Afette yaklaşık 100 ev hasar gördü, 39 kişi yaralandı. İkisinin durumu kritik. Ölen ya da haber alınamayan olmaması ise sevindirici. Burası ise İtalya, ülkenin kuzeyindeki Forli Havaalanı. Bölgeyi öyle sert bir fırtına vurdu ki havaalanındaki bazı küçük uçaklar ters döndü. Olay anı amatör kameraya yansıdı. Fırtınada havaalanı da hasar gördü.
3: Tunceli'de doğa tutkunları Ovacık ve Pülümür ilçelerinde dağlarda yaptıkları kamplar sayesinde stresten uzaklaşıyor, zirvelerin eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarıyor.
5: İhtişamlı dağlar ve yemyeşil ovalar, burası Tunceli. Tunceli şehir stresinden uzakta vakit geçirmek ve eşsiz manzaraları görmek isteyen kamp tutkunlarının rotasına girdi.
6: Bu coğrafyada bu dağların arasında uyanmak çok güzeldi, çok keyifliydi.
5: Kent etkileyici doğasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor. Bölgeyi gezen doğa severler dağların etkileyici manzarası karşısında huzur dolu anlar yaşıyor.
7: Hunzur Dağları gerçekten çok ihtişamlı gözüküyor. İnsanın içini dolduruyor. Yaylada kamp yapmak benim için çok keyif vericiydi.
5: Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki yaklaşık 3000 metre rakımlı Munzur, Mercan, Hel, Bağırpaşa, Meydan ve Buyer Dağları da yürüyüş, kamp ve tırmanış sporlarıyla turizme katkı sağlıyor. Geceleri yıldızları gözlemleyen doğa severler, gündüzleri de çevredeki dağları ve vadileri geziyor. Yeni yerler keşfetmenin ve yaban hayvanlarıyla karşılaşmanın heyecanını yaşıyorlar.
3: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 6. Lider Eşleri Zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da video mesajla o zirveye katıldı. Türkiye'nin 100 yıllara dayanan dayanışma kültürüne dikkat çekti.
8: Her toplumun tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen kendine özgü bir değerler dünyası vardır.
9: Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'nin gündeminde toplumsal dayanıklılık vardı. Zirveye video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, farklı toplumların krizler karşısındaki dayanışma deneyimlerinin önemine vurgu yaptı.
8: Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışma önde gelen hasletlerdir. Yüzyıllar boyunca biriken bu insani tecrübe, hayatın sevinçleri kadar kederlerini de birlikte omuzlamayı toplumsal bir pratiğe dönüştürmüştür.
9: Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışmanın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Erdoğan, Osmanlı döneminde kurulan 26 binden fazla vakfı bu anlayışın en önemli örneklerinden biri olarak gösterdi. Vakıfların yaşlılardan yetimlere, borçlulardan hasta hayvanlara kadar toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda iyilik kapısı araladığını ifade etti.
8: Bugün ise modern dünyada insanlar kalabalıkların içinde giderek daha fazla yalnızlaştıklarından söz ediyor. İnsanlar arası bağlar zayıfladıkça toplumların krizler karşısındaki direnci de azalıyor.
9: Erdoğan toplumsal bağların güçlü olmasının krizlere karşı direnci artırdığını söyledi. 6 Şubat depremlerinde ortaya çıkan dayanışma ruhuna dikkati çekti.
8: Bunun en çarpıcı örneklerinden birini dünya tarihinin en büyük afetleri arasında yer alan 6 Şubat depremlerinde yaşadık. Bu tecrübe tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ki toplumların en büyük gücü zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisidir.
9: Ukrayna halkının 4 yıl aşkın süredir devam eden savaş karşısındaki mücadelesine de değinen Erdoğan, çocukların eğitimlerini sürdürdüğünü, kadınların hayatın her alanında sorumluluk üstlendiğini ve Ukrayna halkının geleceğine sahip çıktığını belirtti. Emine Erdoğan ayrıca Ukrayna'nın bağımsızlık gününün 35. yıl dönümünü kutlayarak Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Paylaşımında Kiev'de 6.sı gerçekleştirilen Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.
8: Muhtaç olanın kanatları altında.
3: Moderatöre noktayı koyalım, şimdi bir ara verelim. Birazdan ekonomideki gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hadi.
2: Onlar da alamamış.
3: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
2: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
3: O zaman spor araba.
2: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'taki ikinci durağında ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir hitap gerçekleştirdi. Ardından şu dakikalarda canlı olarak Ahlat'tan ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli, bakanlar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı gibi isimler ki heyetlerin geçişi de şu dakikalarda devam ediyor. Bakın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer kabine üyeleriyle birlikte Türk İslam dünyasının en büyük mezarlığı Selçuklu kabristanını ziyaret ediyor. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da burada. Kendisi gazilerle şu dakikalarda selamlaşıyor. Kameraman arkadaşım Ömer, dilerseniz Aile Bakanı da şöyle ekranlara getirelim. Hatta belki bir iki cümle de söyler Sayın Bakan. Ahlat'tayız. Çok önemli bir program. Türk İslam en büyük mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu kabristanındayız. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de Selçuklu kabristanını ziyaret ediyor. Bu noktadaki ziyaret oldukça önemli tabii. Aile Bakanı da burada gazilerle selamlaşıyor. Diğer bakanlar Sayın Cumhurbaşkanı'yla mezarlığa geçtiler. Ancak Aile Bakanı selamlaşıyor. Canlı yayındayız. Birkaç cümle alabilir miyiz? Türk İslam mezarlığı en büyük mezarlığı olma özelliğini taşıyor. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı da ziyaret ediyor. Sizler de gazilerle bir araya geldiniz. Çok önemli bir etkinlik. Neler söylersiniz Sayın Bakan?
5: Tabii öncelikle Malazgirt Zaferi'nin bizler için, tarihimiz için ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu şanlı zaferi sadece ülkemiz için değil, Türk İslam dünyası ve medeniyetimiz için çok kıymetli bir yer. Bugün de her yıl olduğu gibi 24-25 Ağustos aylarında her zaman Malazgirt'te Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimizle beraber burada bulunuyoruz. Bu yıl üçüncü defa

0: Bu toprakları bizlere vatan kılan bütün şehitlerimize minnettarız. Bütün kahramanlarımıza, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun canlı yayınımıza teşrif ettiniz. Diğer bakanlar geçti, biz sizi daha fazla tutmayalım. Kolay gelsin. Aile Bakanı Sayın Göktaş da hem yayınımıza bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş oldu. Şimdi şöyle söyleyelim Ömer, dilersen şöyle bir kameralarımızı zoom girelim alana. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tüm kabine üyeleri, kuvvet komutanları ve bölge elbette valileri, belediye başkanları da burada. En büyük Türk İslam mezarlığı Selçuklu kabristanındayız. Tabii oldukça önemli, fethin, zaferin 955. yılında burada kutlamalar devam ediyor. Dilerseniz biz şimdilik buradan bir virgül koyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadrajımıza girdiğinde yeniden bu noktada ki ilerleyen dakikalarda gazilerle de bir araya gelmesini bekliyoruz. O görüntüleri yeniden aktarmak üzere yayınımızı noktalayalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Ticaret Bakanlığı Ocak-Temmuz döneminde 22 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi. Temmuz'da en fazla ihracat yapan il 5 milyar 846 milyon dolarla İstanbul oldu. İstanbul'u 3 milyar 389 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 74 milyon dolarla İzmir takip etti. İstanbul'un ihracatında kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, Kocaeli'nde motorlu kara taşıtları, İzmir'de ise mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada yer aldı. İstanbul en fazla ihracatı ABD'ye, Kocaeli Almanya'ya, İzmir ise yine Almanya'ya gerçekleştirdi. Temmuz'da ihracatını tutar bazında en fazla arttıran il ise 194 milyon dolarlık yükselişle Mersin oldu. Onu İzmir ve Antalya izledi. Şimdi hemen alana dönelim bir kez daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'yi görüyorsunuz. Şu an dualar ediliyor Selçuklu Mezarlığı'nda. Kulak verelim. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü sebebiyle Ahlat'ta 2 günlük bir program var ve bugün de iki lider
1: Gaza bayrağını elden ele dolaştırmış, gönülden gönüle, kıtalardan kıtalara taşımış gazilerimizi anıyoruz. Sen onlara rahmet eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Bedir'den Malazgirt'e, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye.
0: Evet, dualar ediliyor bir yandan. Ahlat Selçuklu Kabristanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli. Cumhurbaşkanı kabristan ziyaretinden önce de kendisini bekleyen Ahlatlılara bir konuşma yapmıştı. İki sene önceyi hatırlatmıştı. İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak demişti. Ve aslında Ahlat'ın pek çok şeyinde başlangıcı olduğunu ifade etmişti. Ahlat kubbeti İslam'dır ifadesini kullanmıştı. Anadolu'ya giriş kapısıdır. İstanbul bu ruhla fethedilmiştir demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada. Selçuklu kabristanında 10 bine yakın mezar taşı var. Ayetlerle, kandillerle, hatlarla süslü. Bu şahideler bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın şahitleridir demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şimdi de Ahlat Selçuklu kabristanında Devlet Bahçeli ile birlikte.
1: Amin. Bizleri sağlık afiyetle.
0: Biz ekonomiye dair gelişmeleri anlatmaya devam edelim. Bitcoin spot ETF'lere yeniden yönelen para girişleri ve risk iş

iştahındaki toparlanmanın etkisiyle salı günü yükselişini sürdürerek 80 bin dolar seviyesine yaklaştı. Bitcoin spot ETF'lere yeniden yönelen para girişleri ve risk iştahındaki toparlanmanın etkisiyle salı günü yükselişini sürdürerek 80 bin dolar seviyesine yaklaştı. Bitcoin %3,1 artışla 79.739 dolara yükseldi. Kripto para geçen hafta 3 günde %20'den fazla değer kazanarak 2023'ten bu yana en güçlü 3 günlük yükselişini gerçekleştirmişti. Bu hareket sırasında 4 milyar doların üzerinde kısa pozisyon tasfiye edildi. Rally'yi destekleyen gelişmeler arasında ABD hazinesinin uzun vadeli devlet tahvili alımlarını 2 katına çıkaracağını açıklaması da yer aldı. Kararın tahvil getirilerini kısa süreliğine aşağı çekmesi riskli varlıklara olan talebi arttırdı. Kurumsal yatırımcıların ilgisi de yeniden güçlendi. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine geçen hafta 1.92 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti. Bu Bitcoin'in önceki döngü zirvesine ulaştığı Ekim ayından bu yana görülen en yüksek haftalık giriş oldu. Ekonomiye de noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıf Bank daima seninle.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu kabristanında şu dakikalarda ve gazilerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk olarak Millet Bahçesi'nde buradan kadim topraklardan ilk mesajını verdi. Şu dakikalarda ise dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu kabristanını ziyaret ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.

0: Erdoğan yanında MHP lideri Devlet Bahçeli de yer alıyor. Bakanlar, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bulunduğu devlet erkanı şu dakikalarda Selçuklu kabristanında Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada gazilerle bir araya geldi. Küçük bir çocukla tokalaştı. Çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gelenek olduğu üzere çocuklara harçlık veriyor şu dakikalarda. Kabristan'dayız. Bir ziyaret gerçekleştirildi. Gelenek olduğu üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte şu dakikalarda da gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz Ahlat'tan. Selçuklu kabristanı bu bölgenin en kadim değerlerinden biri ve bu kapsamda her yıl olduğu gibi yine bu yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Selçuklu kabristanını ziyaret etti ve bu noktada dualar edildi. En büyük Türk İslam mezarlığı olduğunu söyleyelim Selçuklu kabristanının. Fotoğraf çekindi. Artık yavaş yavaş alandan ayrılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Arkadaşlar,
0: tabii
1: tamam artık.
0: Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Önemli, kritik olduğunu ifade edelim kabine toplantısının da. Ahlat Külliyesi 3. kabine toplantısına ev sahipliği yapacak. İlerleyen dakikalarda kabine toplantısını da ekranlarınıza getireceğiz. Ana gündem elbette terörsüz Türkiye süreci. Bu kapsamda atılacak adımlar neler olacak? Elbette tüm değerlendirmelerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında başkanlık edecek. Tabii bakanların da ayrılışı gerçekleşiyor. Kolay gelsin Sayın Bakan. Sağlık Bakanı bu noktadaydı. O da yine diğer bakanlar gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeden ilk mesajını Millet Bahçesi'nde verdi demiştik. Önemli kritik mesajlar verdi. Kabine toplantısı da oldukça önemli olacak ama dilerseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan Selçuk Alparslan'ın da bulunduğu Sultan Otağı'nın da olduğu o noktadan hangi mesajları verdi dilerseniz ekranlara getirelim.
2: İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak.

0: kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: ...24 ekranlarından, 24 radyodan yeniden merhaba efendim. Moderatöre devam ediyoruz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'tan verdiği o mühim mesajları da ekrana getirdik. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü yarın. Öncesinde de Başkan Erdoğan Ahlat'taydı, Bitlis'teydi. Peki neler söyledi, hangi açıklamaları yaptı? Buna ilişkin şöyle biraz üzerinde konuşalım istiyoruz, vakit kaybetmeyelim. Kıymetli yayın konuğumu sizlere takdim edeceğim efendim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık bizlerle birlikte. Nuri Hocam hoş geldiniz moderatöre.
2: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi şöyle bir baktığımızda Başkan Erdoğan'ın o güçlü mesajlarında bir kere bizi yolumuzdan döndüremezsiniz diyor. Ve bu kapsamda da evet. Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Terörsüz Türkiye hedefinden bahsetti ki bu hedefe ulaştığımızda milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak diyor. Tabii Malazgirt Zaferi o kapıların açılmasıyla birlikte şimdi o Türkiye'nin aslında farklı bir evre aslında bir şekilde ulaşacağından da bahsediyor. Kimsenin tereddütü olmasın ifadesini de kullandı. Güçlü mesajlardı. Siz nasıl yorumlarsınız? Buyurun.
2: Evet Merve Hanım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşma gerçekten bir manifesto niteliğindeydi ve terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projeksiyonuna dair acaba buradan bir geri adım olur mu? Acaba Türkiye terörsüz Türkiye ve terörist bölge projeksiyonundan vazgeçer mi vesaire diye kafasında soru işaretleri olanlar varsa bunlara net bir mesaj verdi diye düşünüyorum. Sadece Türkiye içerisinde değil. Bu meselenin bitmesini istemeyen dışarıda özellikle bir takım İsrail terör devleti gibi mihraklar bu sürecin başarıya ulaşmasını istemiyorlar. Onlara da bir kararlılık mesajı verdiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın artık ok yaydan çıkmıştır Merve Hanım. Nasıl ki Tarık Bin Ziyad İspanya'yı fethederken önce karaya çıktığında arkasında geri dönüş olmaması için gemileri yakmıştır. Artık bugünkü konuşmayla birlikte biz Türkiye'nin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projeksiyonu bağlamında Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle birlikte burada kesin artık bir yürüyüş kararı aldığını, bu yürüyüşten asla geri adım atmayacağını net bir biçimde gördük. Tabii konuşmanın satır araları önemliydi. Yani burada bu sürecin başarıya ulaşmasını kimler istemiyor? Bu süreçten kimler rahatsız? Burada da Cumhurbaşkanımız bir takım mesajlar verdi. Doğrudan isim veya ülke ismi zikretmedi ama biz kimi kastettiğini çok iyi anladık. Burada özellikle Türkiye'nin 50 yıla yakın süredir devam eden terör belasından kurtulmasını istemeyen bir takım odaklar var. Bunun başına da İsrail terör devleti geliyor. Tabii dikkat edilmesi gereken konuşmada hususlardan bir tanesi de şuydu. Cumhurbaşkanımız büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Türkiye yüzyılının artık başladığını, bundan bir geri adım olmayacağını ifade etti. Ve burada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projeksiyonuyla büyük ve güçlü Türkiye idealini birbirine bağlaması kanaatimce son derece önemliydi. Bakın Merve Hanım, AK Parti iktidarları 25 yıla yakındır Türkiye'yi yönetiyor. AK Parti iktidarları her zaman sorun çözen iktidarlar olmuştur. Geçmiş yıllarda özellikle 90'lı yıllarda gördüğümüz gibi sorunları halı altına süpüren iktidarlar olmamıştır. Önceki dönemlerde yaşanan bir takım tecrübeler var. Burada yine Cumhurbaşkanımız AK Parti gerçekten çok iyi niyetli davrandı sorunların çözümü açısından ama malumunuz o dönemde bir takım dış faktörlerin etkisiyle özellikle Amerika'daki küreselciler ve Yahudi lobisinin etkisiyle çözüm süreci akamete uğramıştı ne yazık ki. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye çok daha güçlü. Geldiğimiz noktada Türkiye çok daha kararlı. Türkiye'nin eli hem bölgede hem uluslararası düzeyde çok daha güçlü. Dolayısıyla artık bu saatten sonra bu süreçte bir geri adım olması söz konusu olmayacaktır ve bu süreç Allah'ın izniyle menziline başarılı bir biçimde ulaşacaktır diye düşünüyorum.
1: Malazgirt'in ruhunu hocam bir şekilde tabii bu ruhun iyiden iyi hissedildiği şu günlerde bir yandan da dün takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Aradaki aslında bağlantıyı da düşündüğümüz zaman Türkiye'nin güçlenmesi noktasında önündeki o engellerin artık kalkıyor olması noktasında bizim de bir hesabımız var diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada tabii bahsettikleri var, siz söylediniz. Karşıda bundan hoşlanmayanlar var, İsrail'i kastediyor.

0: kastediyor, diğer dış güçleri kastediyor ama o hesap derken o devlet aklı, bunu nasıl okudunuz?
1: Şimdi Merve Hanım, tabii buradaki süreci başından itibaren bir devlet projesi olarak biz tanımlıyoruz. Yani bu alelade atılmış, tesadüfen atılmış bir adım değil. Burada devleti yöneten bu akıl, özellikle Cumhur İttifakı güçlü bir irade ortaya koydu ve şunu gördü devlet. Yani bu meselenin artık dünyada büyük çalkantılar olurken, bölgede büyük çalkantılar olurken, Amerika Birleşik Devletleri o hegemonik pozisyonundan yavaş yavaş geri adım atarken, bölgede bir fırsat penceresi aralanmışken bunun değerlendirilmesi lazım ki zaten bakın Merve Hanım, bugün terörün Türkiye'de bitmesi, PKK terör örgütünün kendisini lağvetmesi zaten doğal olarak olması gereken bir süreçti. Yani az önce ifade ettim, AK Parti döneminde atılan demokratikleşme adımları, devlet millet kucaklaşmasının gerçekleştirilmesi. Bu sürecin sonunda bitmesi lazımdı aslında bu meselenin. Ama ne oldu? Az önce de dediğim gibi bir takım dış eller burada devreye girdiler ve sürece akamete uğrattılar. Evet, bir kısa bir inkıta oldu eskilerin tabiriyle. Bir kesinti oldu ama şu anda Türkiye gerçekleştirdiği o askeri operasyonlarla, o güçlü iradeyle masaya öyle bir ağırlığını koydu ki artık bu sorunun çözümü noktasına karşısında direnebilecek bir uluslararası aktör de kalmadı. Bakın bugün Donald Trump, ABD yönetimi Orta Doğu'da Türkiye'nin haberi olmadan bir adım atamıyor. Bunu kendisi de farkında, atamayacak. Avrupalı devletler zaten Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kendi dertlerine düşmüşler. Türkiye'yi yanlarına alırlarsa ne kadar kazançlı olacaklarını biliyorlar. Türkiye'yi karşılarına alırlarsa ne kadar büyük zarara uğrayacaklarının farkındalar. Dolayısıyla bu mesele artık bitim noktasına gelmiştir. Terörle mücadelede verilen o büyük başarılar, alınan büyük başarılar, Irak'ta, Suriye'de SDG-YPG'nin tasfiye edilmesi, yurt içinde terör örgütü mensuplarının neredeyse artık böyle sayıları onlarla ifade edecek düzeye gelmesi, bütün bunlar bir süreci gösteriyordu. Ha, tabii bu şu anlama gelmiyor. Yani Türkiye burada demokratikleşmeden, devlet millet bütünleşmesini pekiştirmeden geri adım atmayacaktır. Bakın geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımızın bir mesajı olmuştu. Neydi o mesaj? Kürtler ve Araplar, biz bir araya geldiğimiz zaman Orta Doğu'da bizi hiç kimse durduramaz demişti. İşte bakın, Mekke Anlaşması böyle bir işarettir. Burada Türkiye yeni bir güvenlik mimarisi kuruyor. Türkiye sahaya güçlü bir biçimde dönüyor. E şimdi
0: Atılan
1: Merve
0: adımlar
1: Hanım,
0: da hep
1: izniniz.
0: böyle peşi sıra zamanlama olarak da mı aynıdır, değil mi? O anlaşma dünyada yankılanması, işte İran dahil
1: Tabii.
0: olacak, Mısır, bunları konuşuyoruz. Öte yandan terörsüz Türkiye ile birlikte çerçeve yasanın kabulü hukuki zeminde. Şimdi sahaya gözler çevrildi. Buradaki bu konjonktür de dünyaya bir mesaj. O yüzden bugün Malazgirt'ten
1: Şimdi
0: verilen mesajlar da belli ki bir
1: elbette
0: şekilde
1: birlik
0: doğrulamasıymış.
1: ruhu. Elbette
0: Buyurun.
1: Merve Hanım, bir birlik ruhunu vurguluyor Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakın şunu anlatmak lazım. Türkiye'de maalesef bir takım çevreler, gerek konvansiyonel medya üzerinden gerek sanal medya platformları üzerinden manipülasyonlar yapıyorlar. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projeksiyonuna dair, bu devlet projesine dair bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi siz de ifade ettiniz, gelişmeler böyle arka arkaya olumlu yönde ilerlerken biz neyi görüyoruz? İsrail terör devletinin Ebu Zuhur'a düzenlediği saldırıyı görüyoruz. E şimdi daha iyi anlaşılmıyor mu? Türkiye'nin bu politikası ne için yapılıyor? Hangi amaçla yapılıyor? Kimin kötü emellerini, Türkiye üzerinde kötü emel besleyen çevrelerin heveslerini kursaklarında bırakmak için yapılıyor. Elbette İsrail terör devleti ve onun destekçileri. Dolayısıyla burada oynanan oyunu görmek lazım Merve Hanım. Yani o algı operasyonlarına kapılmamak lazım. Zaten kronolojik olarak dediğiniz gibi gelişmeleri şöyle arka arkaya bir koyduğumuzda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeden kimin rahatsız olduğu zaten çok açık ve net bir biçimde ortaya çıkıyor. Ancak şu var, bugün Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Nasıl Türk-Kürt birlikteliği bize Anadolu'nun kapılarını açtıysa, nasıl ki Osmanlı'nın pekişmesini Yavuz Sultan Selim döneminde sağladıysa, bugün de bu birliktelik Türkiye'nin gücüne yeni bir güç katacak. Türkiye'nin gücünü bir kaldıraç etkisiyle bölge ötesine taşıyacak bir gelişme olacaktır. Ben şunu rica ediyorum izleyenlerimizden. Bırakalım devletimiz burada süreci suhulette yürütsün, müsterih olalım. Recep Tayyip Erdoğan'ın atacağı adımlardan bu ülkeye zarar gelmez. Devlet Bahçeli'nin atacağı adımlardan bu ülkeye zarar gelmez. Bunu yüzlerce defa ispatladı bu liderler. Dolayısıyla vatandaşlarımız bir takım şer odaklarının manipülasyonlarını, kulaklarını kapatsınlar. Devletimizin, yetkililerimizin yaptığı açıklamalar bağlamında kalplerini, zihinlerini ferah tutsunlar. Diyorum ki Cumhurbaşkanımız bugün verdiği mesajlarda zaten bunu en üst düzeyde ifade etti. İnşallah Türkiye'nin bahtı da yarınları da aydınlık diye düşünüyorum. Daim olsun diyorum.
0: Evet, coğrafyamızda kardeşliğin kazanmasından bahsediyor ve sadece zaten Türkiye nezdinde de değil, sınırların ötesinde Suriye'de, Irak'ta, buralarda da güvenliğin sağlanmasının, yani coğrafyamızdaki tüm o kardeş halkların da huzur iklimine kavuşmasının vurgusunu yapıyor. Belli ki buradan mesajlar da önemli noktalara ulaşacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız Nuri Hocam. Kolay gelsin size de.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.

0: dünyada olan bir sene bakalım ki tabii böyle Türkiye'den gelen bu mesajlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi bağlamında Ahlat'tan verdiği bu mesajlar dünyadan da yakından takip ediliyor. Birbiriyle bağlantısından, terörsüz bölge hedefinden bahsediyoruz ki ABD-İran arasındaki gerilim ne oldu bu kapsamda? ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ekonomik savaş ilanıyla birlikte İran'ı bir kez daha güçlü şekilde karşısına aldı. İran yönetimi ABD'li uzun süreli ve geçmişte yaşanandan çok daha şiddetli bir savaşa hazırlanıyor. Böyle de bir iddia söz konusu ama İran'ı hayatta tutan o ekonomik bağlar, o can damarları, Trump şimdi bunları kesmeye uğraşıyor. Peki neler yaşanıyor? ABD'den hangi adımlar geldi bakalım?
1: Ekonomik savaş başladı. ABD İran'a yönelik uygulanacak ekonomik yaptırımları açıkladı. İran'dansa misilleme mesajları geldi.
2: ABD İran yaptırımlarında sıfır sızıntı yaklaşımını uygulayacak. İran'ı hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz. Into money,
1: into repression. Ekonomik yaptırımlar ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından açıklandı. İran'a yönelik ekonomik sürgün operasyonunu başlattıklarını söyledi. Tahran'ın para aklamasına yardımcı olan her türlü kuruluşun dolar sisteminden çıkarılacağını belirtti. İran'ı destekleyen her ülkenin yaptırımlarla karşı karşıya kalmaya hazır olması gerektiğini ifade etti.
2: Ülkeler, İran'ın yurt dışındaki banka şubelerinin kapatılması da dahil olmak üzere, Hazine Bakanlığı tarafından tespit edilen faaliyetlerini sonlandırmak için sınırlı bir süreye sahip olacak.
1: ABD Hazine Bakanlığı, nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. İran'a yapılan bazı havale ödemelerine izin veren genel ruhsatlar askıya alındı. İkincil yaptırımlar için dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörleri hedef alınacak. İran yaptırımlar açıklanmadan önce ABD'nin yeni ekonomik adımlarına askeri karşılık verilebileceğini belirtmişti. Körfez'den petrol ihracatının daha da azaltılabileceği tehdidinde bulunmuştu. İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, yaptırımların açıklanmasının ardından devlet televizyonuna konuştu. ABD yaptırımlarına tamamen hazırız dedi.
2: Hükümetin 2 yıllık bir planı vardı ve bu gelişmelerin gerçekleşmesine tamamen hazırdı. Hazır olmaya da devam ediyor.
1: Çin ve Rusya'nın ABD'nin önlemlerini kabul etmediğini belirtti. Medenizade, başka ülkelerinde Washington'ın baskısına karşı çıkacağını savundu, ekonomik saldırılara cevap vereceklerini ifade etti.
2: Bizim de kendi araçlarımız var. Biz de oyunu nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Bu sefer savunmada kalıp sadece kendimizi savunacağımızı düşünmemeliler. Bizim tarafımızdan da bir saldırı beklemeliler.
1: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Washington'ın abartılı sözlerinin inandırıcı olmadığını savundu. ABD ekonomik açıdan diğer ülkelerle ilişkilerini bundan daha fazla sınırlandırabilecek bir durumda değil dedi. Ticaret ortaklarımız bu açıklamaları hiçbir şekilde ciddiye almadıklarını bize iletti ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise milli birlik vurgusu yaptı. İran halkının hilekar, suçlu ve sömürücü düşmanların oyununa gelmeyecek kadar bilinçli olduğunu ifade etti. Biz inanç ve düşüncelerimiz doğrultusunda birbirimizle koordineli ve dayanışma içinde hareket etmeliyiz dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai de ABD'nin davranışını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Mutabakat saptında yer alan şartların uygulanması konusunda somut adımlar atmalıdır, dedi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla dolar istikrar kazandı. İran'da ise serbest piyasada dolar fırlayınca döviz büroları yeni kurlar uygulamaya başladı. İran'la ABD arasındaki ateşkes Washington'ın ekonomik savaş ilanıyla bitme noktasına gelirken, Başkan Trump bir ülkeyi daha hedef gösterdi. Fox News'e konuşan Trump, Umman'ın denizde İran'a yönelik Amerikan ablukasına müdahale etmesi halinde ülkeyi bombalamakla tehdit etti. Trump, eğer Umman yollarına çıkarsa ülkeyi yerle bir edeceklerini belirtti.
0: Ya bebe, Şam ve Tel Aviv arasındaki iletişimden bahsedelim ki bir yakınlaşma olur mu? Bunu soruyoruz. Malum Ebu Zuhur hava üssüne yönelik İsrail'in bir saldırısı gerçekleşmişti. Bu saldırıda tansiyonu yükseltmişti. Şimdi gerilimin düşmesi için karşılıklı bir takım diplomatik çabalar söz konusu. İsrail medyası Tel Aviv'in sıcak teması önlemek için Ankara ile gizli bir iletişim kanalı kurduğunu iddia etti. Doğru mudur bakalım. İddia İsrail'in Kanal 2 televizyonundan geldi. Adı açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi İsrail'in Türkiye'yi düşmana dönüştürmek istemediğini söyledi. Suriye sahasındaki yanlış anlaşılmaları, olası askeri kazaları önlemeyi amaçladıklarını da ifade etti. Tel Aviv'in bu amaçla Ankara ile gizli bir iletişim kanalı kurduğu öne sürüldü. Aynı yetkili iletişim kanallarının sonuçsuz kalması durumunda askeri opsiyonlar seçeneğinin göz ardı edilmeyeceğini de söyledi. Yaşanan gerilim sonrası ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da İsrail, Türkiye ve Suriye arasında diyalog hattı oluşturulmasını önermişti. İsrail ve Suriye arasında pazar günü bir görüşme yapılmıştı. Ankara ile iletişim kanalı iddiası Tel Aviv ya da Ankara tarafından henüz doğrulanmadı. İsrail için Suriye cephesinde işler çok da öyle istediği gibi gitmiyor. Malum bir saldırı gerçekleşti. Saldırının ardından Amerika tarafından da bir takım açıklamalar geldi. Hali hazırda özel temsilci Tom Barak Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti ki Tel Aviv ile iletişiminde askıya alınması. Tüm bunlar peşi sıra gerçekleşen meseleler. Netanyahu Şam yönetimini hedef alıyor. Aldıkça da kendi hanesine yazmıyor. Malum bir seçim var. Seçim öncesinde bu saldırgan politikasını da kendine bir şekilde çıkar sağlamak için kullanıyor. ABD Başkanı Trump Suriye'yi terör devleti listesinden çıkardı. Bunda not düşelim. Peki Trump'ın Suriye kararı ardından Netanyahu'nun çabaları tüm bunlar bölgede dengeleri nasıl etkiler? Haberimizde izleyelim.
3: If you remember, we were going through a very difficult.
4: İsrail'in elinde bazı istihbaratlar vardı. Üç şeyden birinin gerçekleştiğine dair bazı istihbaratlar. Bunlardan biri sahada Türk askeri veya askeri unsurlarının bulunmasıydı. Durumun böyle olmadığını biliyoruz.
3: General Mazlum, who's a sensational.
5: İsrail'in Suriye'deki hava üssünü bombalaması Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında sert tepkisini çekti. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın gündeminde Orta Doğu'dan çok Asya Pasifik hattı ve Çin'le rekabet var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 trilyon doları aşan dış borcu Trump'ı bu mücadeleye mecbur bırakıyor. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Pekin'de yaptığı görüşmelerden umduğunu bulup bulamadığı tartışmalı. Ancak Çin'in özellikle yüksek teknoloji ve askeri tahkimatını her yıl asimetrik olarak büyüttüğü gerçeği su götürmez bir durum. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın aynı anda Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Asya Pasifik hattında mücadele etmesi epey güç görünüyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin bu mücadele konusunda istekli olup olmadığı da şüpheli. Zira Amerika Birleşik Devletleri en son personel isyan aşamasına gelince Abraham Lincoln uçak gemisini çekip yerine George Washington uçak gemisini getirmek zorunda kalmıştı. Bu yüzden Trump yönetimi Orta Doğu'da kaos, kriz, savaş değil istikrar istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den sonra Irak'tan 30 Eylül'de tüm askeri varlığını çekecek olması tam da bu anlayışın bir yansıması. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması aynı zamanda İsrail'e de bir mesaj aslında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'nin kurmak için mücadele ettiği istikrar ikliminin Tel Aviv yönetimi tarafından sürekli sabote edilmeye çalışılmasından bıkmış olabilir. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de bu duruma dikkati çekiyor.
6: Birleşik Devletleri kaybettik, dünyayı kaybettik. Devletin kuruluşundan bu yana İsrail'in uluslararası konumunda en düşük noktadayız. Bunun üzerine çalışmalıyız.
5: Özetle soykırımcı Netanyahu ve kurmayları İran'da, Lübnan'da, Gazze'de hedeflerine ulaşamadı. Güç kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri bile bombaların yerine ekonomi silahını çekmek zorunda kaldı. Bu yüzden Türkiye'nin altını oyma çabalarını, bölgede kaos ve kriz üretme hamlelerini daha ne kadar sürdürebilir sorusu ortada duruyor. Zira Türkiye devlet aklıyla stratejik hamleler yapıyor. Bir yandan Siyonizmin Türkiye ve sınır ötesindeki vekil unsurlarını boşa düşürüyor, diğer yandan yeni anlaşma ve tahkimatlarla diplomasinin gücünü kullanarak Siyonizmin bölge planlarını akamete uğratıyor. Trump'ın Suriye kararı Netanyahu hükümetinin kalesine atılmış sağlam bir gol gibi duruyor.
0: Evet, ABD ve İran arasındaki sular hali hazırda durulmuş değil. Tansiyon yüksek ama bir de ilginç bir olay yaşandı. İran televizyon kanallarından biri ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barry Trump'ı açık hedef olarak gösterdi ki Trump'ın oğlu hangi güzergahları kullanıyor? Kendisine yönelik bir suikast düzenlenecek olsa nerelerde bu daha kolay gerçekleştirilebilir? Böyle çok ayrıntılı şekilde paylaşıldı. Nasıl öldürülmeli diyerek aktarıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendi oğlu da İran'ı suçlayıcı bir iddia ortaya attı. Peki bu oğullar ve onların söyledikleri haberimizde izleyelim.
7: دادهای فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است.
1: Açıkça hedef gösterdiler. Kaldığı yurt, kullandığı güzergahları paylaştılar. İran televizyonunda ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron Trump'ın nasıl öldürüleceğine dair yayın yapıldı.
7: O hatta bir saniye hem tenha nist.
1: İçerik İrib 3 ekranlarında yayınlandı. Barron Trump nerede ve nasıl öldürülmeli ifadesi kullanıldı. Programda Barron Trump'ın eğitim gördüğü üniversite, kullandığı güzergahlar ve gizli servis ekiplerinin konumlarına ilişkin bilgiler paylaşıldığı iddia edildi. Yayında ayrıca bir kadın gizli servis görevlisinin güvenlik çemberini aşarak Barron Trump'la özel temas kurduğu öne sürüldü. Trump'ın korumalarından gizli şekilde Xbox üzerinden iletişim sağlandığı yönünde doğrulanmamış iddialar ortaya atıldı.
7: Az tariq Discord şebeke sazi mikonad ve saatha dar bazi futbol.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İran'ın kendi oğullarından birine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda bir yayında konuştu. İran'ın oğullarından birini öldürmeye çalıştığını iddia etti.
6: Oğullarıma gelince evet, inanılmaz bir şey var evet. İran oğullarımdan birini hedef aldı. İran oğullarımdan birini öldürmeye çalıştı. Öldürmeye teşebbüs etti.
0: Evet, Netanyahu'nun oğlunun ifadeleri dedik, ekranlara getirdik de şimdi tabii İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de sürdürmüş olduğu bu soykırım ardından Orta Doğu'daki pek çok ülkeye yönelik saldırıları dünya yakından takip ediyor. Çeşitli platformlarla birlikte ülkeler kendi politikalarını da ortaya koyuyor. Televizyon şarkı yarışması keza geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan yarışmaya pek çok ülke boykot etmiş. İsrail katılıyorsa bizler katılmıyoruz demişti. Önümüzdeki yıl içinde Hollanda'da benzer bir karar geldi. Önümüzdeki yıl yarışmaya katılmayacaklarını açıkladılar. Açıklama Hollanda kamu yayıncısı Avrotos'tan geldi. İsrail'in Erevizyon şarkı yarışmasına katılmaya devam etmesi eleştirildi. Bunun Erevizyon'un tarafsızlık karakterini bozduğu ifade edildi. Kuruluş bu nedenle önümüzdeki yıl Bulgaristan'da yapılacak yarışmaya katılmayacaklarını duyurdu. Aynı sebeple 2026 yılında yarışmayı 5 ülke boykot etmişti. Ayrıca bazı eski şampiyonlar da kupalarını iade etmişti.

0: Suriye'de devrimin ardından ülkenin ayağa kalkması yolunda çabalar büyük bir hızla sürüyor. Bu yönde en önemli adımlardan biri efendim artık atıldı. ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı. Az önce de aktarmıştık. Peki ne oldu? Basri rejimi döneminde gelen yaptırım 47 yıl sonra kaldırılmış oldu.
1: Suriye'de devrimin ardından güvenlik hızla normalleşiyor. Toplumsal barış sağlanıyor.

0: alınıyor. Başta Türkiye'nin desteğiyle devlet kurumları, sosyal ve ekonomik hayat yeniden ayağa kalkıyor. Ülke dünya ile bütünleşiyor. Ancak bu sürecin daha da hızlanmasının önünde büyük bir engel vardı. Devrimden bu yana Şara hükümetinin ve Türkiye'nin en büyük çabası bunun içindi. O çabalar sonuç verdi. Suriye, teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldı. ABD Hazine Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak bu ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığı belirtildi. Trump yönetimi Suriye'yi listeden çıkarma niyetini Temmuz'da Kongre'ye bildirmişti. Bu hamle Şara hükümetinin Baas rejiminin ülkeye verdiği zararları da telafi etmeye başladığı anlamına geliyor. Zira Suriye teröre destek veren ülkeler listesine 1979'da alınmıştı. Suriye'nin çıkarılmasıyla listede İran, Küba ve Kuzey Kore kaldı. Bakanlık Heyet Tahrir Şam'ı da özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgüt statüsünden çıkardı. Bu kapsamda kara listeye alınan kişiler de artık yaptırıma maruz kalmayacak. HTŞ, Suriye'deki 18 silahlı örgütle birlikte Ocak ayında kendini feshederek orduya katılmıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kararın ardından sosyal medyadan memnuniyetini belirtti.
1: Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması nedeniyle Suriye halkını kutluyorum. Bu tarihi karar nedeniyle Başkan Trump'a teşekkür ediyorum. Suriye bugün geçmişin acı dolu sayfalarını yırtıp atmıştır.
0: Söz konusu gelişme Suriye'nin kalkınmasının, ekonomik gelişmesinin ve dünya ile bütünleşmesinin bundan sonra çok daha hızlı olacağı anlamına geliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak da buna vurgu yaptı. Bu Suriye'nin yalnızlıktan ortaklığa ve bir terör kaynağı olmaktan, terörle küresel mücadelede kararlı bir ortağa uzanan dikkate değer yolculuğunda atılmış bir diğer kararlı adımdır. Suriye'ye verilen sözler tutuldu. Suriye'ye bir şans verildi. Şimdi sıra bu şansı kalıcı bir barışa ve refaha dönüştürmekte dedi. Türkiye'den ilk açıklama ise Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yazılı açıklamada gelişme memnuniyetle karşılandı. Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır denildi.
2: İsrail'in zulmü tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de Batı Şeria'da devam ediyor. Bir anlaşma var bakıldığında ama bir ateşkes var. Bu defalarca ihlal edildi. Bu devam ediyor efendim. Cami, su arıtma tesisi, çadır, evler hepsi bir kez daha saldırıya uğradı. Batı Şeria'da zulüm sürdü ve yine maalesef şehitler var.
0: Camiler, evler, çadırlar ve altyapılar bombalandı. İsrail, Gazze şeridinde saldırılara devam etti. Birçok noktanın hedef alındığı Gazze'de yine can kayıpları var. İşgal ordusu Şat-ı Mülteci kampında bir mescitle bitişiğindeki evi hedef aldı. Büyük çaplı hasar oluştu. Filistinliler çevreye dağılan Kur'an ve kitapları toplamaya çalıştı. Deir el-Belah'ta bir cami hedef alındı. Ebu Selim Camii'ne hava saldırısı düzenlendi. Yapının büyük bölümü yıkılırken ağır hasar meydana geldi. Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki su arıtma tesisi de saldırıya hedef oldu. Tesis ve çevresi kullanılamaz hale geldi. İsrail ablukasında tesis hayırseverlerin bağışlarıyla bölge sakinlerine su ulaştırmak için kurulmuştu. İsrail Bureç mülteci kampında da bir eve saldırdı. Evde yangın çıktı. Bina ve çevresinde hasar oluştu. Saldırılarda pek çok kişi şehit oldu. İsrail'in saldırıları yalnızca insanlara değil, onların hatıralarına da. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir anıt balyozla parçalandı. Aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukot, askerlerin korumasında anıta saldırdı. Beraberindeki 3 kişiyle anıtı parçaladılar. İsrail askerleri ise o sırada yolu askeri araçlarla kapatarak saldırganları korudu.
2: Filistin modern sanatının öncü isimlerinden biri de Süleyman Mansur 79 yaşında hayatını kaybetti. Filistin'in sesiydi aslında. Eserlerinde Filistin'in tarihini, kültürünü, direnişini tüm dünyaya gösteriyordu. 2025'te de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Necip Fazıl ödülünü almıştı Mansur.
3: Necip Fazıl, Uluslararası Kültür Sanat Ödülü Süleyman Mansur.
4: Müzik Filistin

0: Modern sanatının önemli temsilcilerinden Süleyman Mansur 79 yaşında hayatını kaybetti. Ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist olan Mansur bir süredir tedavi gördüğü Doğu Kudüs'te hayata veda etti.
1: İlham aldığı toprak ve zeytin ağacı eserlerinin temasını oluşturdu.
0: 1947'de Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dünyaya gelen Mansur, Filistinlilerin vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü ve geleneğinden türeyen sembollere yer verdi. 1973'te yaptığı Güçlüklerin Devesi adlı tablosuyla dünya çapında tanınan Mansur, eserlerinde Nekbe'nin sembolü portakal ağacını, 1967 savaşını temsil eden zeytin ağacını, geleneksel Filistin nakış motiflerini ve Filistinli kadın figürlerini öne çıkardı.
1: Yarım yüzyılı aşkın süredir Filistinlilerin direnişini modern resim sanatının diliyle ölümsüzleştirmesi nedeniyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştür.
0: Yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görülen Mansur, 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nü aldı. Erdoğan törende Mansur'u Filistin'i tüm unsurlarıyla tuvaline taşıyan kıymetli ressam olarak niteledi ve Filistinli mazlumların direnişine fırçasıyla, paletiyle, çizgileriyle destek veren sanatçıyı tebrik etti.

Kocaeli Spor Ahmet Spor karşılaşmasında sarı poşet kışkırtması yaşanmıştı ki bu konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında da gözaltı kararı verildi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda Kocaeli Spor Futbol Kulübü ve Ahmet Spor Futbol Kulübü arasında 24 Ağustos Pazartesi günü oynanan müsabakanın öncesinde Kocaeli Spor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik olarak tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında halka kin ve düşmanlığa tahrik, tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı alımları talimatı verildi. Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi sosyal medya hesabı üzerinden bir kare paylaştı. Siyah beyaz İstanbul fotoğrafıydı efendim ama tabii o anı ölümsüzleştiren kişi dikkat çekici kimdi peki? Bakalım.

MİT Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kalın zaman zaman sosyal medya hesabından video ve fotoğraflar paylaşıyor. O anlardan biri fotoğraf sanatçılarının favori markalarından biri olan Alman fotoğraf makinesi üreticisinin dikkatini çekti. Firma Türkiye'deki hesabında MİT Başkanı Kalın'ı da etiketleyerek o kareyi paylaştı. Kalın'ın uçaktan çektiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve adaların görüldüğü siyah-beyaz İstanbul fotoğrafına da bu sadece bir fotoğraf değil, bir şehir hikayesi notunu düştü. MİT Başkanı Kalın, 2023 yılında göreve atanmasına kadar olan sürede sık sık sosyal medya hesabından etkileyici fotoğraf kareleri paylaşıyordu. Firma paylaşımında MİT Başkanı Kalın'ın çektiği İstanbul fotoğrafının teknik analizini de yaptı. Boğaz'ın ışıltılı suları, kıtaları birleştiren Boğaziçi Köprüsü ve ufuktaki adaların silüeti siyah-beyazın asaletinde hayat buluyor. Leica SL2'nin üstün dinamik aralığı, gökyüzündeki dramatik bulutları ve İstanbul'un nakışlarının her bir detayını kristal netliğinde sunuyor ifadesi kullanıldı. MİT Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kalın, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca olmak üzere toplam 4 yabancı dil biliyor. Osmanlıca okuryazarlığı da var. Uluslararası İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan dünyanın en etkili 500 Müslümanı listesinde 2025 yılında 23.

0: sırada yer almıştır. Bağlama ve ney sanatçısıdır, bestekardır.
1: Antalya ve Alanya otoyolu üzerindeki çalışmalar tamamlandığında normal şartlarda 2,5 saat süren o efendim süre, seyahat süresi 36 dakikaya kadar düşecek. Detaylarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Ama bir yandan ekonomik bağlamda da bir tasarruf sağlıyor. 23.9 milyar lira tasarruf olacak dedi. Bakalım.
2: Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek. Sürücüler hem yakıttan hem de zamandan tasarruf edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesi kapsamında devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, otoyolun Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap vereceğini söyleyerek, otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha da hızlı hale gelecek dedi. Projede güzergah Seri Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak. Sahadaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 14 alt geçit, 5 üst geçit ve 6 köprüyle 47 menfezle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje genelinde ise %30 fiziki ilerleme sağladık bilgisini paylaştı. Antalya-Alanya otoyolunun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, proje sayesinde yıllık 23 milyar lira zamandan, 900 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 47 bin ton azaltacağız açıklamasında bulundu.
1: Konya'da yaşayan hem zihinsel hem de bedensel engelli olan Zeynel Havidin Sarıçiçek itfaiyeci olmak istiyordu. En büyük hayaliydi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti Sarıçiçek ve itfaiye merkezinde de gönüllü itfaiye amirliği görevini üstlendi. Yüzleri gülümseten o anları izleyelim.
3: Zeynel Amirim, Sancak İtfaiye Merkezi Emre Yılmaz göreve hazırdır. Hoş geldin Sayın Amirim.
4: Hoş bulduk.
2: Hayali hayat kurtarmak, yangınları söndürmek, yeşil vatanı korumaktı. Zeynel Abidin Sarıçiçek'in en büyük hayali itfaiye eri olmaktı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiyeciler Sarıçiçek'in bu anlamlı hayaline kayıtsız kalmadı ve harekete geçti.
3: O yüzden kişisel koruyucularımızı hemen giyiniyoruz.
2: İtfaiye merkezine davet edilen Sarıçiçek'in itfaiyecilik hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.
4: Ben itfaiye amiri Zeynel, görev hazırım.
2: Aldığı ihbar üzerine hızla harekete geçen Sarıçiçek yangına müdahale etti.
3: O güzel amirim, aynı devam amirim.
2: Yangın söndürme, ekip koordinasyonu ve acil durum yönetimi süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleyen Sarıçiçek için görev başarıyla tamamlandı.
4: Yangın kontrol altına alındı.
5: Anlaşıldı.
2: Hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüşen Zeynel Abidin'in gözlerindeki mutluluk gören herkesi duygulandırdı.
1: Şimdi Karantepe'den bahsedelim. İnsanlık tarihi adına çok kıymetli bir lokasyon. Göbekli Tepe için hep tarihin sıfır noktası dedik. Karantepe'de Neolitik çağa yerleşik yaşama geçiş noktasında hepimizin bildiklerine ilişkin o kocaman soru işaretlerini getirdi. Çünkü 12 bin yıl önceye kadar uzandı orada bulunanlar. Bunu söylüyoruz çünkü Karantepe'deki çalışmalar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılardan bahsetti. Daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip tam 11 bin yıllık kompozit heykelin bulunduğunu bildirdi.
2: Karahantepe'de 11 bin yıllık benzersiz bir heykel gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy, Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk dedi. Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. Eser 3 metre çapında zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında, insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin, bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum ifadesini kullandı.
1: Tunceli'de doğa tutkunları Ovacık ve Pülümür ilçelerinde dağlara yapmış oldukları yolculuklarla birlikte kamplarda o stresten bir şekilde uzaklaşıp bir yandan da zirvelerin eşsiz güzelliğini birebir yaşama fırsatı buluyorlar. Tabii manzara da eşsiz. Bakalım.
2: İhtişamlı dağlar ve yemyeşil ovalar. Burası Tunceli. Tunceli şehir stresinden uzakta vakit geçirmek ve eşsiz manzaraları görmek isteyen kamp tutkunlarının rotasına girdi.
5: Bu coğrafyada bu dağların arasında uyanmak çok güzeldi, çok keyifliydi.
2: Kent etkileyici doğasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor. Bölgeyi gezen doğa severler dağların etkileyici manzarası karşısında huzur dolu anlar yaşıyor.
6: Huzur Dağları gerçekten çok ihtişamlı gözüküyor. İnsanın içini dolduruyor. Yaylada kamp yapmak benim için çok keyif vericiydi.
2: Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki yaklaşık 3000 metre rakımlı Munzur, Mercan, Hel, Bağırpaşa, Meydan ve Buyer dağları da yürüyüş, kamp ve tırmanış sporlarıyla turizme katkı sağlıyor. Geceleri yıldızları gözlemleyen doğa severler, gündüzleri de çevredeki dağları ve vadileri geziyor. Yeni yerler keşfetmenin ve yaban hayvanlarıyla karşılaşmanın heyecanını yaşıyorlar.
1: Bu görüntülerle araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Spor araba.
1: Cık, az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle...

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Hayrola çocuklar?
8: Hadi başla.
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
10: Buna tıkladığınızda oluyor.
8: Bu kadar mı?
10: Ya lütfen.
8: Oluyor. E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
11: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
7: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
8: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
8: Ne diye diyor?
11: Şak diye.
7: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
8: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: E ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
13: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
7: Turkcell'lerin yanında
14: Türkcell'in
15: gücü var. Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi

0: kapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü vesilesiyle Bitlis Ahlat'ta ki bugün törenlere katıldılar kendisi. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunu ziyaret etti. Peki son durum ne? Yağmur Yıldız takiple detayları alacağız. Yağmur Yıldız kolay gelsin. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü önemli de bir noktadasın. Neler yaşanıyor? Söz sende.
2: Sevgili Merve Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun programlarını Ahlat'ta sürdürmeye devam ediyor. Hemen arkamızda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konutu yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yılda Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Ancak bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Partili isimler de eşlik etti. Terörsüz Türkiye sürecinin ilk tohumları burada atılmıştı. 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin iç cepheyi tahkim mesajının ardından bu yıl çok daha kritik mesajların verildiği bir alandayız. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir rekor sayıda oyla kabul edilen ve genel kuruldan geçen yasayla birlikte Türkiye terörsüz Türkiye sürecinin taçlanmasıyla birlikte hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli bu noktadan oldukça kritik mesajlar verecek ki ilk hitabını Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdi. Sultan Alparslan Otağı'nın da bulunduğu o alanda özellikle verilen mesajlar oldukça kritikti ki bu yıl gerçekten çok anlamlı programlar düzenlenecek, çok ciddi ve kritik programlar gerçekleştirilecek çünkü bu noktadan sonra da gözler Ahlat Külliyesi'ne çevrilecek. Malum burada da bir külliye var ve Ahlat Külliyesi tarihinde 3. kez kabine toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi ziyaretinin ardından külliyeye geçecek ve kabine toplantısına başkanlık edecek. Şüphesiz önemli gündem başlıkları olacak kabine toplantısında. Özellikle ana gündemin terörsüz Türkiye süreci olduğunu ifade edebiliriz. 2 yıllık süreçte bölgede kat edilen mesafeler, bölgede yaşanan gelişmeler ve bununla birlikte elbette yeni dönemde atılacak adımlar. Tüm bu süreç istişare edilecek kabine toplantısında. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi artık an itibariyle sona erdi. İki lider yaklaşık 1 saat boyunca görüştü ve şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan taşıyan makam aracının MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konutundan çıktığını kameraman arkadaşım Ömer Özgün ekranlarınıza canlı olarak getiriyor. Bu noktadan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Hemen bulunduğumuz bu şeride geçecek konvoy birazdan ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek. Ana gündem terörsüz Türkiye süreci dedik. Tabii özellikle buradan alınacak kararlar oldukça önemli olacak. Bizim bulunduğumuz noktada yoğun bir vatandaş kalabalığı var. Çoluk çocuk, genci yaşlısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu noktada selamlamak için bekliyor. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün de sizler için canlı olarak aktarıyor. Tabii her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir katılım olduğu Zafer'in 955. yıl dönümü ve bu kapsamda sadece Ahlat değil bölge şehirlerden gelenler de buraya kutlama programlarına akın ediyor. Bu kapsamda elbette 2 gün sürecek programlar. Yarın gözler Muş'a çevrilecek. Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan fetih programına katılacak. O noktadan da yine tarihi kritik mesajlar vermesini bekliyoruz. Tabii terörsüz Türkiye süreci en önemli gündem diyoruz ama dış politikada da yaşanan gelişmeler oldukça önemli. Zira buradan tüm dünyaya verilen önemli mesajlar var. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Ahlat'ta Millet Bahçesi'nde dev Türk bayrağının yanında Filistin bayrağı da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı çizgimiz dediği bu Filistin davasına ilişkin de yine kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz. İsrail'in bölge ülkelerine saldırıları devam ediyor ama Netanyahu'nun Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditleri de oldukça tepki çekmişti. Bu anlamda elbette. Bu arada konvoy o noktada durdu.

Orada da vatandaşlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlaşıyor. Yol boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere gelen vatandaşlar da bu noktada kendisini bekleyişini sürdürüyor. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün de görüntüleri canlı olarak ekranlara getiriyor. Birazdan da bu noktadan külliye geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine toplantısına başkanlık edecek. Kritik başlıklar var dedik. Terörsüz Türkiye ana başlık, ekonomik gelişmeler, zira terörün temizlenmesiyle birlikte bölgedeki ekonomik yatırımlar, ekonominin güçlenmesi ve gelişmesi, terör örgütlerine ayrılan kaynakların, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların bölgenin ekonomik refahını yükseltmek için kullanmasıyla birlikte yaşanan sürece ilişkin gelişmeler de yine ekonomi başlığıyla istişare edilecek ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun topladığı orta vadeli programa ilişkin atılacak adımlar istişare edildi. Tüm bu konu başlıkları da yine kabinenin gündemi arasında. İzleyicilerimizi biraz bekletiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu o noktada durdu. Tabii Cumhurbaşkanı gittiği şehirlerde ve illerde vatandaşla da sohbet ediyor ve varsa vatandaşın derdini dinliyor. O noktada yardımcı olunabilmesi konusunda bir önemli durum varsa ilgili kurmaylarına talimat veriyor. O noktada da konvoyun epey bir durduğunu söyleyebiliriz. Sanıyorum orada da yine... Evet, kameraman arkadaşım Ömer Özgün konvoyu getiriyor ekranlarınıza. Ben de biraz daha yola atmış durumdayım kendimi. Ben bu noktadan çok net görüyorum. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracının da kapısı açık. Zannediyorum araçtan inmiş, inerek konuşuyor. Ki mezarlıkta da buradan önce en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu kabristanını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine orada da kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Küçük çocuklar elini öptü, harçlık verdi. Tabii bu noktada daha yoğun bir kalabalık var. Haliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşlarla bir araya geliyor. Varsa derdi olanlar konusunda, yapılabilecekler konusunda ilgili talimatlarını aktarıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlerleyen dakikalarda da hemen bu güzergahta bizim yanımızda bekleyen vatandaşlarla yine selamlaşmasını bekliyoruz. Ardından da Ahlat Külliyesi'ne geçecek. Tarihinde üçüncü kez kabine toplantısına ev sahipliği yapacak Ahlat Külliyesi. Geçtiğimiz yılda aynı tarihte burada kabine toplantısına başkanlık etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölgeye yönelik atılan adımlara ilişkin geniş bir özet gerçekleştirmişti. Ama bu yıl elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasanın tarihi rekor bir oyla kabul edilmesiyle birlikte artık yepyeni bir sayfa açılmış oldu ve terörsüz Türkiye çalışmaları ve bu hedef taçlanmış oldu. Bu taçlanan süreçte Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı kutlamalarında bu bölgedeki ziyaret oldukça anlamlı. Zaferin kutlanması daha da bir anlamlı. Konvoy yavaş yavaş hareket etti. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'e de biraz daha içeri girmesini söyleyeceğim ki koruma arkadaşlarımıza da yardımcı olalım. Konvoy önümüze geldiğinde Ömer Özgün bizler canlı olarak ekrana getireceğiz. Artık yavaş yavaş hareket etmeye başladı o noktadan konvoy. Tabii şunu ifade edelim. Küçük çocuklar var. Ömer, hemen burada eğer zoom çıkma şansın varsa bekleyen vatandaşları da ekranlara getirebiliriz. Çünkü uzun bir süredir sadece yolları gözledi izleyicilerimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi kapsamında. Tabii yine mi durdu konvoy? Yok, yavaş yavaş geliyor artık. Ve hanımlar var, ellerinde cep telefonuyla bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini bekliyorlar. Küçük çocuklar var. Araçların geçişi olacak Ömer Özgün. Bizler de dikkat edelim, polis araçlarına müsaade edelim. Şöyle biraz daha içeri gelebilirsin Ömer Özgün. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu hareket etti. Birkaç dakika sonra bu alanda olacak. Bu noktada da yine bakın çocuklar var. Genci yaşlısı herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlamak üzere bu noktada bekliyor. Tabii korumalarda vatandaşların hızlı geçen konvoydan olumsuz etkilenmemesi açısından bu noktada yardımcı oluyorlar. Tabii baktığımızda kabine toplantısına artık dakikalar kaldı da diyebiliriz. Bu kapsamda elbette kabine toplantısında alınacak kararlar oldukça önemli. Konvoy sanıyorum yeniden durdu o noktada. Yoğun bir kalabalık var çünkü

0: Yılda bir kez ziyaret ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan burayı. Haliyle hem burada bulunanlar hem de elbette çevre illerden gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere gelenler de yollara dökülmüş durumdalar. Bu kapsamda elbette bizler de canlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her adımını bu noktadan aktarmaya devam ediyoruz. Bakın yine aracın önü kesildi vatandaşlar tarafından.
1: Ben çıkmayacağım.
0: Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu için de oldukça zor anlar yaşanıyor. Bizler bu noktada biraz zor görüntü vermeye çalışıyoruz ama konvoy için de oldukça zor. Çünkü her adım başı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu durduruluyor. Görüntüleri canlı olarak Ahlat'tan, Bitlis'in Ahlat ilçesinden ekranlarınıza getiriyoruz. Oldukça yoğun bir programdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Muş'a indi, helikopterle Ahlat'a geldi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ilk hitabını gerçekleştirdi. Malazgirt Zaferi'nin önemine ilişkin verdiği mesajlar oldukça kritikti. Birlik beraberlik vurgusu oldukça önemliydi. Ardından en büyük Türk İslam mezarlığı o özelliğini taşıyan Selçuklu kabristanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, AK Parti kurmaylar, örneğin Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin yürütücüleri arasında çok kritik birisindir Efkan Ala. Pek çok kurmayda eşlik etti devlet erkanı, tam kadro Selçuklu kabristanındaydı. Hatta eğer izleyicilerimiz denk geldiyse Aile Bakanı'yla da kısa bir değerlendirme aldık. 24 ekranlarına değerlendirmelerde bulundu Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gibi pek çok isim vardı. MİT Başkanı'nı da bu bölgede gördük. Mezarlıkta da vardı kabristan ziyaretinde. Diğer programlarda da yer aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden isimler arasında yer alıyor. Konvoyun önü yine kesildi. Görüntüleri kameraman arkadaşım Ömer Özgün Bitlis'in Ahlat ilçesinden canlı olarak ekranlarınıza getiriyor. Kabristan ziyaretinin ardından o noktada tabii dualar edildi. Tüm şehitler yad edildi, gazilere uzun ömürler dilendi. Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Selçuklu kabristanından ayrıldı ve şu an bizim bulunduğumuz noktaya MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konutuna geldi. 2 yıl önce yapımı başladı bu konutun. Ardından geçtiğimiz yıl kısmen tamamlanmıştı. Bu yılsa artık tamamen bitmiş haliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı MHP lideri Devlet Bahçeli. Yine AK Partili kurmaylar da vardı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu ziyarette Cumhurbaşkanı'na eşlik etti. Konvoy yeniden harekete geçti. Bizler de takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etmeye devam ediyor. Vatandaşlar da aracın önüne geçerek aracın önünü kesiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktada vatandaşlarla selamlaşıyor. Bizler de canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hemen yanında bulunan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz şu dakikalarda artık alandan ayrıldılar. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte detayları ekranlarınıza getirdik diyelim ve bu noktadan bir virgül koyalım. İlerleyen dakikalarda kabine toplantısı başlayacak diyerek sözü yeniden size bırakalım.
2: Evet, Yağmur Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü vesilesiyle Ahlat'talardı ki bugün gerçekleşen programın ardından birlikte anıt mezarı ziyaret ettiler, dualar ettiler ve az önce de ekranlara getirdik. Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin evini ziyaret etti. Konutunda da bir araya geldiler. Gündem yoğun efendim. Gözümüz kulağımız Ahlat'ta. Elbette yarın asıl program gerçekleştirdiğinde ekranlara getiriyor olacağız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hangi mesajları verdi? Özellikle Malazgirt Zaferi ile birlikte bu zaferin ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin neler söyleyecek merak ediliyordu. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür diyor Başkan Erdoğan. Büyük ve güçlü Türkiye ile birlikte isim vermeden İsrail'e de mesaj gönderdi. Ne tür oyunlar çevirdiklerini biliyoruz dedi. Bölgemize, huzurumuza uzanan o kirli el biliyoruz ifadesini kullandı. Neler söyledi bakalım.
3: Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz daha açıktır.
4: Terörsüz Türkiye'ye ilişkin kararlılık mesajlarını yineledi. Yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Kirli hesap yapanlara açık mesaj verdi.
3: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ahlat etkinliklerinde konuştu. Konuşmasının büyük kısmını terörsüz Türkiye sürecine ayırdı. İsim vermedi ama hedefte İsrail vardı.
3: Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var. O hesap eninde sonunda galip gelecek.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir dönemin kapılarının açılacağını vurguladı.
3: 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ın önemine de ayrı bir sayfa açtı.
3: Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır. Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından Ahlat Selçuklu kabristanına gitti. Erdoğan'a kabine üyeleriyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik etti. Şehitler için dualar edildi. Kabristan ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3. kez kabine toplantısına başkanlık etti.
2: Efendim 24 ekranlarında, 24 radyo kapsamında moderatöre devam ediyoruz. Ama bu dilimde stüdyomuzda çok da kıymetli bir konuğum bizlerle birlikte. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Volkan Yılmaz bizlerle. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz moderatöre.
5: Merve Hanım, hoş geldik. Sizlerin aracılığıyla İstanbullu hemşehrilerimize seslenme fırsatını bizlere sunduğunuz için 24 TV ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
5: Bu çok arada da bütün İstanbul hemşehrilerimize, bütün vatandaşlarımızın da esasında Zafer Haftası'nı kutluyoruz, kutlu olsun diyoruz. İşte Malazgirt'le başlayan, yine Dumlupınar'da son bulan bu Zafer Haftası'nı, 30 Ağustos'ta son bulan Zafer Haftası'nın da kutlu ve mutlu olmasını temenni ediyoruz.
2: Çok anlamlı günlerden geçiyoruz. Keza bunu konuşacağız ama ne konuşacağız? Aslında izleyicilerimize de şöyle bir özetlemek isterim. Efendim, İstanbul adına teşkilat çalışmaları, Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar atmış olduğu o kritik adımlar. Keza malum Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de bir çağrısı vardı. O çağrıyla başlamıştı terörsüz Türkiye'nin adımları. Gelinen nokta diyeceğiz. İstanbul'un problemlerinden bahsedeceğiz. Keza siz bunu çok da iyi biliyorsunuz. Soracağız, üzerine konuşacağız. Vakit kaybetmeyelim. Ben şöyle bir 6 Nisan tarihine gitmek isterim. Evet. Yakında bir vakit, 6 Nisan 2026'da Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevi size efendim veriliyor, tevdi ediliyor. Süreç nasıl başladı? Bu motivasyonla birlikte nasıl ilerledi? Ve tabii ki hedefleriniz neler?
5: Tabii şüphesiz ki gençlik yıllarımızdan beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin saflarında çeşitli görevlerde bulunduk. İlçe yöneticiliği yaptım, il yöneticiliği, il başkan yardımcılığı.

0: Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, 2019-2024 Silivri Belediye Başkanlığı. En nihayetinde de 6 Nisan 2026 tarihinde sizlerin de ifadesiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli liderimiz tarafından İstanbul İl Başkanlığı göreviyle görevlendirildim ve 39 ilçenin teşekkülü, il yönetimimizin teşekkülüyle görevli kılındım. Tabii ki bu görev bizim için çok onurlu, şerefli. Milliyetçi Hareket Partisi saflarında siyaset yapan her arkadaşımızın belki de hayalinde olan bir makam, ama bunun ne kadar onurlu, gururlu, şerefli bir görev olduğunu bilmekle birlikte bu görevin ne kadar mesuliyetin ağır olduğunu ve omuzlarımıza yüklenen yükün de ne kadar fazla olduğunu da bilerek ve bunu idrak ederek bu görevi sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri esasında ağırlıklı çalışmalarımızı teşkilat içi, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç cephesini tahkim etmek adına sürdürdük. 39 ilçe başkanlarımızın ataması yapıldı, teşkilatlanmaları, yönetim kurulu üyeleri. Arkasından 39 ilçenin kongrelerini bitirdik. Bugün de esasında 24 TV ekranlarında İstanbul'daki hemşerilerimizi, dava arkadaşlarımızı, İstanbul'da buluşup İstanbul'da kucaklaşacağımız büyük olağan ilk kongremize davet etmek amacıyla da bugün buradayız. Evet. 29 Ağustos
1: tarihinde bir
0: Cumartesi günü
1: var.
0: Saat 12'de İstanbul, evet, İl Başkanlığı Kongresi'ni şereflendirmelerini istiyoruz. İstanbul'da hemşerilerimize buluşmak, kucaklaşmak istiyoruz. Akabinde aynı gün 18'de, saat 18'de de Mustafa Yıldız Doğan'ın Zafer Konseriyle, Zafer Haftası'nda bir Zafer Konseriyle de ülküdaşlarımızı, Türk milliyetçilerini orada misafir etmek istiyoruz.
1: Sadece bir İstanbul Kongresi gibi de değil aslında. Bir belki başlangıç sizin nezdinizde. İstanbullu vatandaşı bir araya getirmek, o vizyonu ortaya koymak. Yani bir başlangıç tarihi dersek teşkilat çalışmalarına da belki yön verecek. O gün içinde şu söyleniyor efendim: kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda. Kıymetli bir motto.
0: Tabii.
1: Hangi adımları getirir?
0: Tabii ki bu motto genel başkanımızın takdirleriyle oluşan, onların oluşturduğu bir motto ve bu motto tabii ki esasında Terörsüz Türkiye hamlesinin, evet, içerisinde hayat bulan bir motto. Kardeşlik kalbimize, gelecek aklımızda. Birliği, beraberliği, kardeşliği yaşatıp geleceğe emin adımlarla yürüme arzusu ve yürüme ülküsü gibi düşünelim. Tabii ki bu kongre, bu buluşmalar bir bayrak yarışı oluyor. Bizim il başkanlığı görevimize bir bayrak yarışı gibi düşünelim. Bir gün bu koltuktan biz de kalkıp başka bir arkadaşımıza bu koltuğu devredeceğiz ve genel başkanımızın bize emrettiği yerde, emrettiği şekilde görev almaya veya bir yerlerde oturmaya devam edeceğiz.
1: Aktardığınız üzere bir görev adamı. Aslında bu imajda bana yansıyor. Şunu söyleyeceğim. Sahada da görüyoruz, ekrana getiriyoruz şimdi ister istemez çalışmalarınızı. Vatandaşla bir araya geldiğiniz, o teşkilat çalışmalarını da birebir yönlendirdiğiniz anlar da var. O sinerji nasıl sağlandı? Çünkü o birlik, beraberlik noktasında güven kazanmak da kritik.
0: Şimdi şöyle, Silivri Belediye Başkanlığı dönemi 5 yıllık süreç benim siyasi hayatımda esasında bir mihenk taşı. Bana çok şey öğreten, siyaseten çok şey öğreten, vatandaşla ilişkinin ne kadar kıymetli olduğunu, sahada olduğunuz zaman işte aç açıkta olan insandan da, burs bekleyen öğrenciden de, cebinde bilet parası olmayan öğrenciden de haberdar olabiliyorsunuz. Bu tecrübelerimden dolayı bakın, ben Sayın Genel Başkanımıza arz ettiğimde teşkilat çalışmalarını bitirmeden hiçbir şekilde bir televizyon programına katılmadım. Teşkilat çalışmalarını bitirip iç cephemizi takip edip bir tane ülküdaşımızı dışarıda bırakmadan, herkesin gönlünü kazanarak, herkesi kucaklayarak ve bağrımızı herkese, bütün vatanseverlere, evet, açarak bu süreci yürüttük ve bugün de bu ekranda sizlerle beraber esasında vatandaşlarımıza, İstanbul'da hemşerimize seslenebiliyoruz. Ama biz şunu da biliyorduk, bu çalışmaları sürdürürken sahadan kopmamalıydık. Hani biz diyoruz ki gece uyumadan, gündüz yorulmadan, konuşmak yetmiyorsa haykırarak, yürümek yetmiyorsa koşarak bu çalışmaları sürdüreceğiz. İstanbul aklımıza söz muhtarlarımıza dedik, muhtarlarımıza buluştuk. Simitler bizden, çaylar taksicilerden dedik. Her sabah bir taksi durağında, her sabah bir esnafımızın yanı başında olduk. Ev hanımlarımızı ziyaret ettik. Kadınlarımızla, eşimin de katıldığı, Ezgi Hanım'ın katıldığı kadın toplantılarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bir kadın hareketini nasıl başlatabiliriz? Kadınları Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde daha nasıl onları yer verip onların birikimlerinden ve onların enerjilerinden nasıl yararlanabiliriz düşünerek sağdayız, çarıklar ayağımızda, yola revan olduk, bismillah dedik. İnşallah görev süremiz yettiğince, Cenab-ı Allah'ın bize verdiği ömür ona yettiğince, bir de genel başkanımızın takdiri sürdüğü sürece şunu söyleyeyim.

0: Merve Hanım, İstanbullu hemşirelerimiz hep sahada, hep onları dinleyen, konuşmayan ama onları dinleyerek, anlayarak ve çözüm önerileriyle onlara hitap eden ama her zaman yanlarında bir il başkanı görecekler.
1: Evet, il başkanısınız, omzunuzda var bu yük, belli ki zaten bunun gayreti içindesiniz. Ama 2019-2024 döneminde, altını çizmiş olan izleyicilerimiz için de, Silivri Belediye Başkanlığı dönemi var. Sadece bu da değil, İBB Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilliği görevi de var. Bunları söylüyorum çünkü aklımıza Silivri Belediyesi'nden gelelim İBB'ye, İBB'nin şu anki durumuna. Hani baktığınızda şöyle bir İstanbul geneline, İBB'nin adımlarına, çalışmalarına ya da çalışmamalarına nasıl tanımlarsanız, nasıl bir konjonktür var şu an için bölgede? İstanbul'un neye ihtiyacı var?
0: Şimdi esasında programımızın süresi o kadar kısıtlı ki bu soruya hızlı cevap vereceğim ama 1 saat, 2 saat, 3 saat otursak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin söz verip yapmadıklarını, yaptığı yanlış icraatları, yaptığı aymazlıkları, liyakatsizlikleri, ihanetleri anlatasam bu program yetmez. Ama şöyle söyleyeyim, 5 yıl boyunca Silivri Belediye Başkanlığı yapmış ve İstanbul'da 5 yıl boyunca hiç bütçe açığı vermemiş, 5 yıl boyunca bütçe fazlası veren tek belediyeyim. Hiç kredi kullanmayan, bakın bir kuruş dahi kredi kullanmayan, bankanın kapısına gitmeyen ve faiz ödemeyen tek belediye başkanıyım. Maliyeye olan vergi borçlarının kuruşu kuruşuna ödeyip sıfırlayan tek belediye başkanıyım. Ve SGK borçlarını günü gününe ödeyen, geçmişten gelen borçları da yapılandırma ödeyen tek belediye başkanıyım. Dolayısıyla benim mali konularda, bütçe konularında en fazla konuşmayı hak eden ve burada mütevazi olamayacağım, en fazla konuşacak olan belediye başkanıyım.
1: Evet.
0: Şimdi İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan o arkadaş, bakın İstanbul'un mali yapısını, İstanbul'un bütçesini o kadar hoyratça kullandı ki 2019'da 26 milyar borçla aldığı bütçeyi 261 milyar tam 10 katına çıkarak borçla bıraktı giderken.
1: Bir uçurum.
0: Evet, İETT'nin, bakın İETT'nin borcu, İETT'nin borcu 335 milyonken bugün 34 milyar lira. İSKİ'nin borcu 755 milyonken bugün 41 milyar lira. Ki kaldı ki biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup başkanıyken suyun yaşam hakkı olduğunu, suya zammın karşısında olun dedik. 4 liralık olan su Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu mecliste kaybedilince bugün 60 lira. Bakın evinizdeki gidin bugün Merve Hanım. Geçen ay gelen elektrik faturasına bakın. Bu ay gelen elektrik faturasını, su faturasını koyun. İnanın su faturanız elektrik faturasından daha yüksektir.
1: İşte ya, vatandaş burada niye diye
0: niye,
1: soracak.
0: Niye sizce? Niye biliyor musunuz? Oradaki her kuruşu Beytülmal bilmezlerse, oradaki hanelerindeki bütçedeki kuruşu, hı, kendi evlerindeki kuruş gibi aziz bilmezlerse, har vurup harman savurlarsa, partilerinin kongrelerini fonlamak için kullanırlarsa, 1 liralık işi 50 liraya yaptırırlarsa, ihalelerde davetiye usulü ihale yaparlarsa, yandaşa belediyenin paralarını peşkeş çekerlerse bu bütçe açığı bakın yarın bizden sonraki nesillere esasında borç olarak kalacak. Dolayısıyla evet, bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün yönetilemiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün fetih ruhundan, bakın peygamberimizin müjdelediği, müjdesine mazhar olan bir şehrin fetih ruhuyla yönetilmesi lazım. Ama arkadaşlarda fetih ruhu yok. Bizzat o fethe maruz kalanların ruhuyla ve onların akıllarıyla bu şehri yönetmek istiyorlar.
1: Özür dilerim, bir ifadeniz var. İstanbul kutlu ceddimizden bir emanet. Şimdi bu algı var. Bir de İstanbul nimettir ifadesi var. Şimdi tabii aradaki fark üzerinden okuduğumuzda da sanıyorum belli oluyor yaşananlar.
0: Şöyle diyordu arkadaş bugün. İstanbul ellerini şöyle yapıyordu. Nimet, nimet. Ben de diyorum ki İstanbul nimet değil, bize emanet. Ne İstanbul nimet ne de İstanbul sizin yağmalayacağınız bir ganimet. İstanbul bize kutlu ceddimizden emanet. Dolayısıyla biz bu emanete sahip çıkacağız. Yağma aslanın böreği gibi yağmalanmasına seyirci kalmayacağız. İstanbul'da artık hiçbir şey İstanbul siyasetinde eskisi gibi olmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi gündemin peşine takılan, susan, gündemi seyreden değil gündemi yaratan, bizatihi gündemin içerisinde olan ve bu gündeme yön veren bir anlayışla hep sahada ve hep İstanbul'un yanında olacak. Onun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hatırlayın yeni kapıda araçları çekmişlerdi.
1: Evet.
0: Demişlerdi ki israf var. Bakın o gün yeni kapıya araçları çektiklerinde 222 milyon TL'ydi araç kiralama bedeli İBB'nin. Bugün 2025 yılında 4.8 milyara yükselmiş. Esas israfı yapan, esas

0: Bakın grup başkan vekiline, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekiline İBB şoförlü, İBB'ye ait ve yakıtı İBB tarafından ödenen arabayı tahsis etti ya. İsmini de söyleyeyim, Gökhan Günaydın. İBB'ye ait arabayı kullanıyor. Şoför İBB'nin şoförü, yakıt İBB'den Cumhuriyet Halk Partisi'nin özel grup başkan vekili İBB'nin aracını kullanıyor. Yani bütün bunlara biz seyirci kalamayız, bütün bunlara sessiz de kalamayız. Şunu söylüyoruz, İstanbul kaderine terk edilemez, İstanbul sahipsiz değil, İstanbul kimsesiz değil. İstanbul'un sahibi de, kimi de, İstanbul'un sevdalısı da biziz diyoruz.
1: Evet, İstanbul'u kalpten gönülden benimsemek diyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki belediye başkanlığı için söylüyor bunu. Gelin görün ki şimdiki duruma. Şimdi İstanbul diyoruz ama genişletelim izninizle. Türkiye diyelim. Türkiye'den terörsüz Türkiye diyelim. Terörsüz bölge diyelim. Cumhur İttifakı'nın bu kararlılığı diyelim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki 2004 yılındaki çağrısına gelelim. Bugün artık tabii atılan adımlar keza malum. Dün ilk kez de bir toplantı gerçekleşti bu bağlamda. Bunu nasıl okuyorsunuz? Bir tarihi çağrı dedik ama bundan sonraki adımlar, Türkiye'nin önündeki engellerin kaldırılması, bunu nasıl okumalıyız?
0: Şimdi tabii bunu okumasını yaparken bir siyasetçi olarak, İstanbul İl Başkanı olarak, tıpkı sayın liderimin, genel başkanımın önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışına göre okuyorum. Türkiye'nin devlet aklına ihtiyacı olduğundan hareket, devlet aklıyla ve Türkiye'nin bu jeopolitik konumunda, bu yapısında, bu bulunduğu coğrafyadaki omuzlarındaki ağırlık ve omuzlarına yüklenen misyonu doğru anlayarak ve doğru algılayarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Genel Başkanımızın terörsüz Türkiye hamlesi birçok insanı şaşkına çevirirken, birçok insanı afallatırken, ama altında büyük bir devlet tecrübesi, büyük bir devlet aklı, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışının esasında hayat bulma şekli var. Evet. Tabii ki bu riskler ülke... Bakın şöyle söyleyeyim. Bugün bazı siyasi partilerin, mecliste grup bulunanların, hatta genel başkanlarının çok hezeyan içerisinde çırpınışları var. Mitingler yapıyorlar. Diğeri gidiyor, mecliste grup bulmayan o partinin genel başkanı Fenerbahçe kulübünün tribünlerinde oradaki vatandaşları provoke edip onlara tezahürat yaptırtmaya, terörsüz Türkiye hamlesiyle vatandaşlarımızın bunun karşısında durmasına sevk etmeye çalışıyorlar ama hezeyan içindeler. Bakın partileri kıymetli olabilir. Benim partim de çok kıymetli. Ama ülke, millet, devlet olmadığı zaman takdir edersiniz ki partilerimizin hiçbir kıymeti, harbiyesi olmayacaktır. Evet. Dolayısıyla biz bu pencereden bakıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın bu sürece başlatmasına ve bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın o kadar kıymetli ki devlet politikası haline dönüştürmesiyle birlikte biz teşkilatlı olarak amasız, fakatsız, lakinsiz bu sürece destek veriyoruz. Çünkü bu süreç birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yeşerdiği, artık Türkiye'de kardeş kavgasına son verildiği, kalkınmanın, bolluğun, refahın, bütün ekonomik kaynakların ülkenin büyümesine, kalkınmasına harcandığı bir iklimden bahsediyoruz. Bakın Türkiye'nin toplam iç ve dış borcunun tam 4 katı terörle mücadeleye harcanmış. Takriben. Yani bu rakamı düşünebiliyor musunuz? Ama bunun bir de şeyi var. Sosyal, psikolojik altyapısı var. İnsanların zihnine yerleşen kutuplaşma duygusu var. Bunları da onarmak lazım. Şimdi tabii ki meclisten bence çok büyük bir oranda %85'le geçen bir çerçeve yasa var. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Yasalar yapılabilir. En nihayetinde kalem ve mürekkeple, değil mi? Ama o yasanın toplumun içerisinde hayat bulabilmesi için, kabul görebilmesi için ve toplumun geneline umut verebilmesi için ne olması lazım? Toplumsal mütabakatının oluşması lazım. Bu kime düşüyor? Size düşüyor, bana düşüyor. Ama özellikle siyasetçiler olarak bizlere düşüyor. Dolayısıyla biz bu ülkede yaşayan, bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağı olan herkesin, her Türk vatandaşının üzerine düşen vazife bu sürece katkı sunmak. Bu süreci 3 vekil fazla kazanırım. 5 tane milletvekilim fazla olur. 3 tane belediye başkanım fazla. %1-2 fazla oy alırım diye yaklaşanlar kaybedecek. Bakın söyleyeyim size. Bu süreçte partisini değil, ülkesini, milletini önceleyenler bu yüce Türk milletinin ferasetiyle göreceksiniz. Hem gönüllerde hem sandıklarda kazanacaklar.
1: İç cephe diyoruz, öyle başladı evet. Tabii ki mesele. İç cephe güçlendirilmeli ki Türkiye'nin bekası noktasında o terör prangasından kurtulabilelim bir yandan da. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi ekranlara da getireceğiz. Malazgirt Zaferi diyeceğiz. O Malazgirt ruhu diyeceğiz. İdeniye de hissediyoruz. Yarın keza çok kıymetli. Böyle bir birlik beraberlik dediniz ya. Bir kare var mesela. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir araya geliyorlar. Şimdi tabii siyasi bir duruş.
0: Evet. Ahlat.
1: Evet, Ahlat deyince zaten Türk milleti adına çok kıymetli. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı bir nokta. Malazgirt mazimiz, Anadolu namusumuz, Türkiye'de istikbalimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bahtı dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli.
0: Sabahki açıklaması.
1: Sabahki açıklamasıydı. Bu bir fotoğraf karesi ama şöyle
0: çok
1: biraz altını...
0: Şimdi ben de ekrandan bakıyorum. Bu fotoğraf karesinin esasında anlamı... Cumhur İttifakı'na bir parantez açarak başlamak isterim müsaadenizle. Bakın Cumhur İttifakı bu ülkede pazarlıkla, kalemle, kağıtla, işte milletvekili, belediye başkanı veya bakanlıkların pazarlıklarının yapıldığı bir ortamda değil. 15 Temmuz gecesi bizzatı o hain işgal girişiminin olduğu gün sokaklarda, meydanlarda kuruldu. Dolayısıyla şehitlerimizin manevi huzurunda ve gazilerimizin o günkü mücadeleleriyle kuruldu. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın bir özelliği de ben Cumhur İttifakı'nın protokolünün hep başucumda bir kitap gibi tutuyorum. Orada esasında şöyle Osmanlı ile Cumhuriyet'in buluşması, dünle bugünün buluşması ve yarına emin adımlarla gidilmesi iradesi var. İçerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in muasır medeniyetlerin üzerine çıkarılma ülküsü de var. Evet. Ama aleme nizam vermek için ilahi kelimetullah imanıyla hareket edilme ülküsü de var. Bunlar çok kıymetli. İşte bunların dünle bugünün birleşip yarına emin adımlarla yürünme hali bugünkü fotoğrafın esasında özeti. Evet. Ve Ahlat'ta verilmesi bu fotoğrafın çok kadim Türk-İslam medeniyetinin, Selçuklu medeniyetinin bizatihi başkentinde esasında Ahlat'ta bizim için de çok kıymetli bir yerde ve Bakanlar Kurulu'nda bugün bir mesajdır Cumhurbaşkanımız tarafından. Ahlat'taki külliyede toplanıyor olması, Zafer Haftası'nda Malazgirt'te toplanıyor olması esasında bizim aradığımız, özlemlediğimiz ve özümüze, Türk devlet geneline dönülmesi gerektiğinin de altını çizildiği çok kıymetli bir fotoğraf bence.
1: Evet,
0: Cumhur İttifakı, evet, bizim kaderimiz diyoruz. Cumhur İttifakı bu ülkenin birliği, beraberliği, dirliği ve bakın Türk ve Türkiye yüzyılının en büyük dayanağı. Türk ve Türkiye yüzyılının en büyük dayanağı Cumhur İttifakı da bence sağlam temelleri oturtuldu. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Genel Başkanımızın şahsında da iz düşümü olarak bizlere onların gösterdiği hedefe kilitlenip çalışmalarımızı buna göre sürdürmemiz gerekiyor.
1: Bir parantez olsun, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Ahlat'tan mesaj verdiğinde o bahsettiğiniz Türkiye yüzyılı, onu kuracağız, bu yolda devam edeceğiz. Bizi durdurmaya çalışanlar var. Buna başaramayacaklar diyor, zaten o kararlılığı görüyoruz. Vaktimin çok sonuna geldim ama şunu merak ediyorum. Bir kurultay meselesi söz konusu tabii. Bununla ilgili bir çalışma, düzenleme.
0: Kurultay meselesi derken hafta sonu yapacağımız ilk kongremizi bahsediyorsunuz.
1: Evet,
0: doğru mu?
1: Evet.
0: Tabii biz şu an bütün çalışmalarımızı hazırladık. 29 Ağustos Çarşamba günü saat 12'de biz bütün dava arkadaşlarımızı ama bizi merak eden, bizi yakından tanımak isteyen İstanbullu hemşerilerimizi de Beşiktaş Arena salonunda bekliyor olacağız. Onlarla kucaklaşmayı, onlarla buluşmayı hem hayal ediyoruz hem de bu buluşmanın da çok güzel bir buluşma olacağını ifade ediyoruz. Ben bütün hemşerilerimizi, bütün İstanbul'u seven gönüldaşlarımızı o gün kongrede toyumuza, bayramımıza ortak olmalarını istiyorum. İstanbul'la buluşacağız. İstanbullularla kucaklaşacağız inşallah.
1: Çok kıymetli. Bir kez daha sorup aslında kaçıranlar varsa izleyicilerimizden tabii ki 29 Ağustos 2026 adına o ilk kongresini hatırlatmış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi paylaştınız.
0: 24 ailesine çok sizi de ilgiyle takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı ile Sayın Olkan Yılmaz'la birlikteydik efendim. Önemli meseleleri konuştuk şimdi. Sıradaki haberle devam edeceğiz.

0: Efendim önemli gündem maddeleri dedik, konuştuk. Şimdi bakacağız. Yıllardır kahvenin faydaları konuşulur. Çok da severiz. Sofralarımızdan eksik olmaz. Özellikle Türk kahvesi deyince Türk vatandaşı ayrı bir yerdedir. Şimdi çay ama göz ardı ediliyor. Bundan bahsediliyor. Kahvenin yararları var. Uzmanlar konuşuyor üzerine ama çayın yararı yok mu? Çay gerçekten faydalı mı değil mi? O tavşan kanı. Şimdi arkamda da var gördüğünüz gibi ince belli çay bardağındaki çay. Bunun var mı yararı? Merak ettik. 24 muhabir Neslişah Yumak konuğuna sordu.
1: Yıllarca konuşuldu. Çayı demli içerseniz zarar verebilir, çok içerseniz zarar verebilir, çayın içerisinde toksinler var denildi. Bir yandan da kahve övüldü aslında. Fakat uzmanlar çayın aslında vücuda faydalı olduğunu, hatta şekere bile iyi gelebildiğini değerlendirdi. Ki kendi adıma da söyleyeyim, sabah çay içmeye bir başlıyoruz, akşama kadar durmadan çay içebiliyoruz. İşte Türk toplumu aslında çaya ayrı bir yer veriyor. Çayın kıymeti çok önemli. Peki çay gerçekten vücuda iyi geliyor mu? Çayın faydaları nelerdir? Yayın konuğuma soracağız. Bir yayın konuğumuz var. Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes yayın konuğumuz olacak. Efendim çok teşekkür ederim. Mis gibi bir çay da elimizde. Çayın faydaları nelerdir? Saymakla biter mi? Yoksa kahve daha mı faydalı diye de sormak gerekiyor aslında.
2: Şimdi ikisi arasında bir tercih yapmak gerekirse bu kişinin hangisini daha sevdiğine bağlı. Çünkü ikisi de gayet faydalı. Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez. Yani kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli.
1: Efendim şimdi çayı sade görüyoruz burada. Tavşan kanı diyoruz fakat bazen de limon ekliyoruz. Aslında baktığımızda limonu da doktorlarımız, uzmanlarımız, keza sizler çok öneriyorsunuz vücudumuz için. Çayla limonu bir araya getirdiğimizde de katkıları, faydaları artar mı?
2: Evet, mutlaka artar. Tadı da daha güzel olur. Ayrıca tavsiye de ederiz. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda. Besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte kateşinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var, kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor. Limonun katkısıyla beraber.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Kıymetli yayın konuğum anlattı aslında. Çayın faydaları anlatmakla bitmiyor. Türk kültüründe de çok önemli bir yeri var. Sabah uyanır uyanmaz bir fincan tavşan kanı çayla güne başlıyoruz. Gece yatana kadar aslında ailelerimizde, kültürlerimizde o çayın suyu ocağın üstünde kaynıyor. Günden güne çay saatleri oluyor. Günlerde çay içiyoruz. Sohbet, muhabbet etmek istediğimizde bir bardak çay koyuyoruz. Aslında hayatımızın her yerinde olan bu kıymetli besin diyelim, faydaları saymakla bitmiyor. Yayın konuğumda aktardım. Bizler süreci kameraman arkadaşım Celal Musali ile ekranlarınıza getirdik. Sözü size, merkeze bırakalım.
0: Tunceli'de doğa tutkunları, özellikle de Ovacık ve Pülümür ilçelerinde dağlarda yapmış oldukları kamplarla birlikte doğanın eşsiz zevkini gerçekleştiriyorlar. Eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarıyorlar efendim. Tunceli'nin yeşil doğası, heybetli dağları. Ortaya çıkan manzara da oldukça güzel. Bakalım, izleyelim.
3: İhtişamlı dağlar ve yemyeşil ovalar. Burası Tunceli. Tunceli şehir stresinden uzakta vakit geçirmek ve eşsiz manzaraları görmek isteyen kamp tutkunlarının rotasına girdi.
4: Bu coğrafyada bu dağların arasında uyanmak çok güzeldi, çok keyifliydi.
3: Kent etkileyici doğasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor. Bölgeyi gezen doğa severler dağların etkileyici manzarası karşısında huzur dolu anlar yaşıyor.
5: Huzur Dağları gerçekten çok ihtişamlı gözüküyor. İnsanın içini dolduruyor. Yaylada kamp yapmak benim için çok keyif vericiydi.
3: Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki yaklaşık 3000 metre rakımlı Munzur, Mercan, Hel, Bağırpaşa, Meydan ve Buyer Dağları da yürüyüş, kamp ve tırmanış sporlarıyla turizme katkı sağlıyor. Geceleri yıldızları gözlemleyen doğa severler, gündüzleri de çevredeki dağları ve vadileri geziyor. Yeni yerler keşfetmenin ve yaban hayvanlarıyla karşılaşmanın heyecanını yaşıyorlar.
0: Bu görüntülerle moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi haberleriyle karşınızdayız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: İşini büyütmek istediğinde
7: Vakıf Bank daima senin de.
8: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
9: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
10: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
9: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
8: Vakıfbank sunar.

0: Kamera bitti. Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Bitcoin spot ETF'lere yeniden yönelen para girişleri ve risk iştahındaki toparlanmanın etkisiyle salı günü yükselişini sürdürdü ve bu kapsamda 80 bin dolar seviyesine de yaklaşmış oldu. Bitcoin spot ETF'lere yeniden yönelen para girişleri ve risk iştahındaki toparlanmanın etkisiyle salı günü yükselişini sürdürerek 80 bin dolar seviyesine yaklaştı. Bitcoin %3,1 artışla 79.739 dolara çıktı. Kripto para geçen hafta 3 günde %20'den fazla değer kazandı. 2023'ten bu yana en güçlü 3 günlük yükselişini gerçekleştirmişti. Bu hareket sırasında 4 milyar doların üzerinde kısa pozisyon tasfiye edildi. Rally'yi destekleyen gelişmeler arasında ABD hazinesinin uzun vadeli devlet tahvili alımlarını 2 katına çıkaracağını açıklaması da yer aldı. Kararın tahvil getirisini kısa süreliğine aşağı çekmesi riskli varlıkları olan talebi de arttırmış oldu. Avrupa'da Eylül vadeli doğalgaz kontratlarının fiyatı düşük stoklar ve arz kesintisi endişesiyle dünkü kapanışa göre %4,7 arttı. Megawatt saat başına da 68,9 avroya yükseldi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası işlem gören Eylül vadeli kontratlarda doğalgazın megawatt saat fiyatı cuma günü 68,86 avrodan kapandı. Doğalgazın megawatt saat fiyatı bugün cuma kapanışına göre %4,7 artışla 68,9 avroya ulaştı. Söz konusu artışta stok seviyesinin geçen yılın gerisinde kalması, arz kesintisi, tüm bunlar risk bakımından etkili oldu. Verilere göre Avrupa Birliği ülkelerindeki doğalgaz depolarının doluluk oranı %61,6 seviyesinde bulunuyor. Avrupa'da geçen yıl 24 Ağustos'ta stok seviyesi %74 seviyesine ulaşmıştı. Avrupa'nın doğalgaz stoklarına 1 Aralık'a kadar %80 doldurma hedefi bulunurken tedarik kesintilerinin bu hedefi olumsuz etkileyeceği de değerlendirildi. Emtia piyasasında gözler tarım ürünlerindeki jeopolitik riskler, olumsuz hava koşulları derken arz endişeleri arttı. Mısır fiyatları da 3 yılın zirvesine çıktı.
1: Emtia piyasasında arz endişeleri tarım ürünlerinde fiyatları yükseltiyor. Tahıl grubundaki hareketlilik dikkat çekerken mısır fiyatlarında sert yükseliş yaşanıyor. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören mısırın kile başına fiyatı 5,2425 dolara çıkarak son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü. Mısır fiyatı Temmuz sonuna göre %11'den fazla yükselirken 2025 yılı sonuna göre artışı %17'yi aştı. Fiyattaki yükselişte El Nino hava olayı, kuraklık ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan jeopolitik riskler etkili oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de mısır üretimine ilişkin endişelerin artması, arzın daralabileceği beklentisini güçlendirdi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batısındaki sıcak ve kurak hava koşulları, hasadın beklenenden daha düşük olabileceği endişesini artırdı. Avrupa'daki olumsuz hava koşulları ve Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarındaki aksaklıklar da küresel arz endişelerini besliyor. Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı nakliye rotalarına yönelik saldırıları tahıl ihracatını da olumsuz etkiliyor. Böylece tarım ürünlerinde risk iki yönlü hale geliyor. Hava koşulları üretimi tehdit ederken jeopolitik riskler ise üretilen ürünlerin tüketicilere ulaşmasını zorlaştırıyor.
0: Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Kısa bir aranın ardından İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: İki yıl önce iç cephe tahkimi mesajıyla hedef belirlendi. Terörsüz Türkiye adım adım ilerlerken Ahlat'ta Malazgirt zaferinin büyük coşkusu var. Sürecin en önemli kavşağında Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi kritik mesajları verecek? Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. İran'da ise son oyuna mı girildi? Hazine Bakanı Besson, can damarını koparacağız dedi. Dengeler nasıl değişecek? Moderatör 17'de İbrahim Güney soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akgır ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye giderek oluk etkisine giriyor 500 milibar seviyesinde. Ne demek bu? Yani atmosfer kararsız yapıya geçecek. Konvektif hareket biraz etki alanının şiddetini artıracak. Şimdilik Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz çevresinde böyle çok dar lokal alanlarda görülüyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevresinde. Ardahan, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Kars'ta hava yağmurlu. Hafif sağanaklar 5 kilo ile 20 kilo arasında değişen çok hafif sağanaklar halinde görülecek. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık. Yaklaşık 30 ilde sıcak alarm var. Yine hala çok sayıda ilde termometre

sıcaklıkları ölçmeye devam edeceğiz. Denizli, Batman 40 derece olacak. Aydın 41 derece olacak. Edirne, Bursa çevresinde, Ege'de, Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derecenin üzerini gösterecek. Batı Karadeniz kıyılarında Poyraz kuvvetli esiyor, saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla hayatı, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir diyelim. Özellikle sıcak alarmın verildiği bölgeler ve illerde saat 11-16 aralığına dikkat. Bu süre içerisinde güneş altında uzun süre vakit geçirmemek lazım. Olabildiğince tempoyu düşürmek önemli. Biraz sakin kalmakta fayda var. Serin yerde, gölgede, klimalı ortamda kalalım diyerek hemen yarının tablosuna bakalım. Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Malatya, Elazığ çevresinde hava yağmurlu geçecek. Yine hafif sağanaklar. En fazla 20 kilo yağış olasılığı var. Diğer bölgelerde bolca güneş devam edecek. Van, Hakkari çevresinde yarın lodos esmeye başlayacak güney yönlerden. Yarın 26 ilde sıcak alarm görülecek. Giderek azalacak bu rakam. Sonrasında perşembenin tablosu: Trakya, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kısa süreli hafif yağmur görülecek. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçiyor olacak. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu aşırı sıcak seyretmeye devam edecek. Aydın'da termometreler 40 dereceyi gösterecek günün en sıcak saatinde. Sonrasında cuma günü ise konvektif hareket biraz daha aktif hale gelecek. Neden? Çünkü Karadeniz'in kuzeyi üzerinden bir cephesel sistem ve soğuk cephe geçişi konvektif hareketi kuvvetlendirecek ve Marmara, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz çevresinde gök gürültülü sağanaklar görülecek. Sağanak yağış biraz etki alanını ve şiddetini artıracak. Lokal ama şiddetli sağanaklara karşı dikkatli olmak gerekiyor cuma günü. Cumartesinin pazarında tablosu aynı. Yine konvektif hareket özellikle Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz üzerinde devam edecek. Cumartesi günü Marmara bölgesinde de yine yağmur var. Bu arada bağıl nem bu ara hala yüksek. Özellikle Osmaniye çevresinde yarın çok belirgin bir, hem yarın hem perşembe günü çok belirgin bir bağıl nem artışı olacak hissedilen sıcaklıkta. Termometreler yarın 35'i gösterirken 43, perşembe günü ise 36'yı gösterirken 46 hissedilecek bağıl nem etkisi sebebiyle. Adana'da da hem bugün hem haftanın diğer günleri, çarşamba, perşembe günleri termometre 36'yı gösterirken 41-42 derece bandında hissedilmeye devam edecek. O yüzden aman dikkat diyoruz. Osmaniye, Adana, Hatay çevresinde bağıl nem etkisi yüksek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, bağıl nem %44, hissedilen sıcaklık 32 derece bandında olacak. Yarın ve perşembe günü termometre 30'u gösterirken biz 32 hissedeceğiz artan bağıl nem sebebiyle. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve perşembe günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükselecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Yarın ve perşembe günü de sıcak alarm var. Hava sıcaklığı 1-2 derece daha artacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
5: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
6: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
4: Ben Ömer Necati Albayrak.
5: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
4: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
5: Gün ilk dakikada başlar.
6: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
11: Hadi.
12: Spor araba.
13: Az kaçar.
12: Elektrikli araba.
13: Çok yakar. Park etmesi zor.
14: Yok artık.
15: Hiçbirini beğenmedin mi?
13: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
15: Kredi de yok, faiz de yok.
11: Aa, peki ne var?
15: Emlak katılım tasarruf finansman var.
16: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Manşetimizde bugün Malazgirt'ten yansıyan mesajlar var. Kutlu mücadelenin, o büyük zaferin 955. yıl dönümü, Anadolu'nun kapıları Türklere sonsuza kadar açıldı ve o gün bugün de ecdadın izinde yürümeye devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'tan mesaj verdi. 955'in yıl dönümü kutlamalarında bölgemize dair işte senaryoların farkındayız dedi ama plan yapanlara karşı bizim de planlarımız var dedi. Birazdan paylaşacağım. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk milletinin bahtı daima açık olsun dedi. Bu kutlu zafere dair duygu ve düşüncelerini paylaştı. Üçüncü dalga operasyon. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında yeni gelişmeler var. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 37-38 şüpheli yakalandı bilgisi var. Aynı zamanda 11 şirketle 3 derneğe de kayyum atandı. Yönetime devlet bir anlamda el koymuş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye için tarihi adım geldi. Teröre destek veren ülkeler listesinden Suriye çıkarıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'den memnuniyetle karşılıyoruz açıklaması geldi. Uzmanlar meseleye İsrail'in bölgede bir kez daha kaybettiği şeklinde yorumluyorlar diyebiliriz. Gazi Osman Paşa'dan bugün üzen ve aynı zamanda korkutan görüntüler ve haber vardı. Bir silahlı saldırgan eşi olduğu iddia edilen bir kadını silahla vurdu, yaraladı. Polis devreye girdi. Kadını kurtardılar, hastaneye kaldırıldı. Bu sefer silahlı saldırgan yaklaşmayın kendimi öldürürüm diye silahı kendine çevirdi. Epey süren bir müzakere süresinden sonra da teslim oldu. Polis silahlı saldırganı ikna etti ve gözaltına alındı. Katil her zaman olay yerine döner mi? Dikkat çekici bir manşet aslına bakarsanız. Gülistan Doku cinayetinde yeni bir detay var. Gülistan Doku öldürüldüğü yerde eski Tunceli valisinin oğlu Sonel'in sabahladığı ortaya çıktı. Bu mesele dikkat çekici bir meseleydi. Yani cinayet işlendiği yere gitmiş ve orada sabahlamış diye bir iddia var. Ve üzen bir haber, Filistin modern sanatının sembol ismi Süleyman Mansur 79 yaşında hayatını kaybetti. 2025 yılında, yani geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan elinden Necip Fazıl ödülünü almıştı kendisi. Ve biz de kendisine toprağı bol olsun diyoruz ve hadi başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla zaferi taşlandırmak için Ahlat'taydı. Dikkat çeken mesajlar verdi. Özellikle bölgemize uzanan o kirli elleri çok biliyoruz dedi. Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız, planımız var diye söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek, kardeşlik kazanacak mesajları verdi.
1: Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır.
2: Terörsüz Türkiye'ye ilişkin kararlılık mesajlarını yineledi. Yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Kirli hesap yapanlara açık mesaj verdi.
1: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ahlat etkinliklerinde konuştu. Konuşmasının büyük kısmını terörsüz Türkiye sürecine ayırdı. İsim vermedi ama hedefte İsrail vardı.
1: Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, İmanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. O hesap eninde sonunda galip gelecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir dönemin kapılarının açılacağını vurguladı.
1: 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın. Bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ın önemine de ayrı bir sayfa açtı.
1: Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır. Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından Ahlat Selçuklu kabristanına gitti. Erdoğan'a kabine üyeleriyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik etti. Şehitler için dualar edildi.
3: Bir bereketi Kur'an-ı Azim ve bir hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin.
2: Kabristan ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli Ahlat'ta baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3. kez yapılan kabine toplantısına başkanlık etti.
0: Terörist Türkiye mücadelesi zor bir mücadele efendim ve bunu sağından solundan çekiştirmeye çalışanlar, kışkırtma içerisine girenler olacak elbette. Ancak şunu net olarak söyleyebiliriz ki devlet çok ama çok kararlı ve bu meseleyi kışkırtma malzemesi haline getirmeye çalışanlara da göz açtırılmayacak gibi görünüyor. Kocaeli Spor Amel Spor karşılaşmasında sarı poşet kışkırtması yapan bazı şüpheliler vardı. Bu tahrik edici eylemden sonra savcılık harekete geçti ve o şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Turka Kocaeli Stadyumu'nda Kocaeli Spor Futbol Kulübü ile Ahmet Spor Futbol Kulübü arasında 24 Ağustos Pazartesi günü oynanan müsabaka öncesinde Kocaeli Spor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunulduğu belirlendi. Şüpheler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları yönünde talimat verildi. Konuyla ilgili süreç devam ediyor. Netanyahu bombalarla gözdağı vermeye çalışıyor ama İsrail için Suriye'de işler yolunda gitmiyor aslına bakarsanız. Netanyahu Şam yönetimini hedef aldıkça da aslında baltayı taşa vuruyor gibi görünüyor. Zira ABD Başkanı

0: Trump Suriye'yi terör devleti listesinden çıkardı. Peki Trump'ın Suriye kararı ve daha önemlisi ötesinde nasıl bir strateji var? Türkiye bu stratejide hangi rolü oynuyor? Detaylar analiz haberimizde.
1: If you remember, we were going through a very difficult.
2: İsrail'in elinde bazı istihbaratlar vardı. Üç şeyden birinin gerçekleştiğine dair bazı istihbaratlar. Bunlardan biri sahada Türk askeri veya askeri unsurlarının bulunmasıydı. Durumun böyle olmadığını biliyoruz.
1: General Mazlum, who's a sensational.
3: İsrail'in Suriye'deki hava üssünü bombalaması Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında sert tepkisini çekti. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın gündeminde Orta Doğu'dan çok Asya Pasifik hattı ve Çin'le rekabet var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 trilyon doları aşan dış borcu Trump'ı bu mücadeleye mecbur bırakıyor. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Pekin'de yaptığı görüşmelerden umduğunu bulup bulamadığı tartışmalı. Ancak Çin'in özellikle yüksek teknoloji ve askeri tahkimatını her yıl asimetrik olarak büyüttüğü gerçeği su götürmez bir durum. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın aynı anda Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Asya Pasifik hattında mücadele etmesi epey güç görünüyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin bu mücadele konusunda istekli olup olmadığı da şüpheli. Zira Amerika Birleşik Devletleri en son personel isyan aşamasına gelince Abraham Lincoln uçak gemisini çekip yerine George Washington uçak gemisini getirmek zorunda kalmıştı. Bu yüzden Trump yönetimi Orta Doğu'da kaos, kriz, savaş değil istikrar istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den sonra Irak'tan 30 Eylül'de tüm askeri varlığını çekecek olması tam da bu anlayışın bir yansıması. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması aynı zamanda İsrail'e de bir mesaj aslında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'nin kurmak için mücadele ettiği istikrar ikliminin Tel Aviv yönetimi tarafından sürekli sabote edilmeye çalışılmasından bıkmış olabilir. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de bu duruma dikkati çekiyor.
4: Birleşik Devletleri kaybettik, dünyayı kaybettik. Devletin kuruluşundan bu yana İsrail'in uluslararası konumunda en düşük noktadayız. Bunun üzerine çalışmalıyız.
3: Özetle soykırımcı Netanyahu ve kurmayları İran'da, Lübnan'da, Gazze'de hedeflerine ulaşamadı. Güç kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri bile bombaların yerine ekonomi silahını çekmek zorunda kaldı. Bu yüzden Türkiye'nin altını oyma çabalarını, bölgede kaos ve kriz üretme hamlelerini daha ne kadar sürdürebilir sorusu ortada duruyor. Zira Türkiye devlet aklıyla stratejik hamleler yapıyor. Bir yandan Siyonizmin Türkiye ve sınır ötesindeki vekil unsurlarını boşa düşürüyor, diğer yandan yeni anlaşma ve tahkimatlarla diplomasinin gücünü kullanarak Siyonizmin bölge planlarını akamete uğratıyor. Trump'ın Suriye kararı Netanyahu hükümetinin kalesine atılmış sağlam bir gol gibi duruyor.
0: İsrail soykırımı sürdürdükçe vebalı muamelesi görmeye de devam edecek gibi görünüyor. İsrail'e dünyadan tepkiler birçok platformda sürüyor. Onlardan biri de Eurovision şarkı yarışması. Hollanda önümüzdeki yıl Eurovision'a İsrail sebebiyle katılmayacağını açıkladı. Açıklama Hollanda kamu yayıncısı Avratos'tan geldi. İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılmaya devam etmesi eleştirildi. Bunun Eurovision'un tarafsızlık karakterini bozduğunu belirttiler. Kuruluş bu nedenle önümüzdeki yıl Bulgaristan'da yapılacak yarışmaya katılmayacağını duyurdu. Aynı sebeple 2026'daki yarışmayı da 5 ülke boykot etmişti. Ayrıca bazı eski şampiyonlar da kupalarını Eurovision ekibine iade etmişlerdi. Bugün manşetimizde editörümüz Gökçen Sever devlet aklı olarak belirledi efendim. Bulunduğumuz coğrafyada devlet aklıyla yol yürüyenlerle öfkesini yenilenler ya da stratejik hatalar yapanların durumunu biraz ele almaya çalışacağız. Ve konuklarımız var. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Akkır sizinle başlayalım. Merhabalar. Müsaadenizle. Melik Yiğiter ev sahibi sayılır aynı zamanda. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'ten verdiği mesajlarla başlayalım. Diyor ki Erdoğan kan tüccarları

0: kaybedecek. Herkesin bir hesabı var ama bizim de planlarımız var diyor. Mesajlar İsrail'e mi sizce, yoksa bölgeye dair başka ülkelerde mesajlar var mı? Siz nasıl okuyorsunuz bu yükselen atmosferi, tansiyonu? Birazdan Suriye ile ilgili de sorularım olacak. Çünkü Trump'ın verdiği karar aynı zamanda İsrail'e de bir mesaj mı sorusu da aklımda. Ama önce bir Erdoğan'ın Malazgirt zaferi anma töreninde verdiği mesajlarla başlayalım.
1: Bu aslında çok boyutlu bir mesaj. Aslında Erdoğan'ın uzun zamandan beri vermiş olduğu mesajları bir bütün olarak okuduğumuz zaman karşımızdaki tablo 3 aşağı 5 yukarı şöyle aslında. Bir sözün birçok anlamı var. Mesaj sadece Türkiye'deki iç kamuoyuna değil. Hem Türkiye'deki iç kamuoyuna giden bir mesaj var, hem bölge ülkelerine giden bir mesaj var, hem ABD'ye giden bir mesaj var, hem de İsrail'e giden bir mesaj var. Hatta bu tüm kıta Avrupa'sını, çünkü şu anda yaşadığımız bölge sadece İsrail'i, sadece ABD'yi, sadece Türkiye'yi de ilgilendirmiyor. Tüm bu dünyadaki neredeyse birçok ülkenin bir şekilde ilgilendiği bir bölgede yaşıyoruz. Onun için bence mesajı böyle çok katmanlı okumamızın faydası var. Evet, Türkiye'de mesela şöyle bir örnek verilebilir. Türkiye'de seçmenin bir kısmı ya da muhalif seçmen, özellikle mesela barışı sevdirmemiz çok mümkün değil. Biz yaklaşık 2-2,5 yıldan beri terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyi konuşuyoruz ama bakıyorsunuz bir kısım muhalif seçmeni ne yaparsanız yapın, işte Sayın Erdoğan, işte AK Parti ya da Sayın Devlet Bahçeli ağzıyla kuş tutsa eleştirmeye hazır bir kitle var. Soru şu olacak muhtemelen, niçin ağzıyla kuş tuttu Erdoğan ya da Sayın Devlet Bahçeli? Böyle bir algı var. Evet, bir taraftan bu mesajın bir kısmı, bir boyutu iç siyasetle ilgili, iç işte bu bölge, özellikle iç siyasetle ilgili. Evet, bir kısmı bölgedeki tüm ülkeler, bölgedeki devletleri, bölgedeki ülkeleri ilgilendiriyor. Çünkü bölgedeki ülkelerin önemli bir kısmı yer yer terör örgütü PKK ile iş yaptı, terör örgütleriyle iş yaptı, hatta İsrail ile iş yaptı. İsrail'in öncü kolu olmaya aday unsurlar vardı, İsrail'in vekil gücü olmaya çalışan devletler vardı. Bu bağlamda bölgedeki tüm devletleri de ihata eden, bir mesaj içeren bir işte söylem aslında. Evet, bir tarafı özellikle terörsüz bölge, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge mesajı temel itibariyle doğrudan artık biz bunu görüyoruz İsrail ile ilgili. Çünkü şu anda bu projenin önündeki en büyük güç, en büyük engel İsrail'in bizatihi kendisi. İsrail istikrarsız bir Türkiye istiyor, istikrarsız bir Suriye istiyor. Düşünebiliyor musunuz? İşte sizin de haberlerinizde vardı. Yani Suriye'nin havalimanını bombalamak İsrail'in işi mi? Yani Türkiye'nin askeri olma ihtimalinden dolayı ya da Türkiye'nin askerinin gelme ihtimalinden dolayı başka bir ülkenin toprağını bombalama ihtimali, normal uluslararası hukukta böyle bir şey geçerli değil. Böyle bir şey olamaz, düşünülemez. Ancak bombalamaya devam ediyor. Çünkü biz şunu biliyoruz. Aslında yaşadığımız özellikle son 5 yılda İsrail'in bölgede istikrarsız bir Orta Doğu istediği çok net bir biçimde ortaya çıktı. Ancak evet, siz stratejiyle, işte kısa dönemli taktiklerle siyaseti dizayn etmeye çalışabilirsiniz. Uluslararası ilişkileri dizayn etmeye çalışabilirsiniz. Ancak biz şunu net olarak görüyoruz. Tüm dünyadaki kamuoyu yoklamalarında sadece Türkiye'de değil, sadece bölge ülkelerinde değil, şu anda dünyada İsrail nefreti, Yahudi nefretinin tap yaptığı bir dönemi yaşıyoruz biz. Bunun nedeni, ya onun için biz uzun soluklu düşünmek zorundayız. Günün sonunda hem Türkiye'de, hem bölgede, hem dünyada barışı isteyenler, barışı inşa etmek isteyenler, kalıcı barışı daimi hale getirmeye çalışanların ben kazanacağını düşünüyorum. Onun için evet, Başkan Erdoğan'ın mesajını böyle çok katmanlı, çok boyutlu okumamız gerekiyor. Evet, bir boyutu örneğin ABD'ye doğrudan bir mesaj veriyor. Son döneme kadar ABD bölgedeki çatışmaların, bölgedeki istikrarsızlığın en önemli aktörlerinden birisi değil miydi? Şu anda evet, o aşamayı geçtik ama ABD yer yer pozisyon değiştirebilir. Ancak temel itibariyle ABD üzerinden de bu mesajın ben İsrail'e gittiğini düşünüyorum. Çünkü İsrail her geçen gün bölge ülkelerinin sinir uçlarına dokunmaya devam edecek.
0: Evet.
1: Onun için İsrail'e verilen çok doğrudan bir mesaj ve Türkiye'nin son dönemdeki, evet, mesajını aldım, hemen tamamlıyorum. Türkiye'nin son dönemde

0: hamleler de çok tam bir devlet aklına yakışır bir adımlar gerçekleşiyor işin gerçeği.
1: Peki. Sayın İtel, şimdi 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Ahlat'ta iç cepheyi güçlendirmemiz lazım mesajı vermişti. Sonra MHP'de Devlet Bahçeli'nin o ezber bozan hamleleri gelmişti. İşte demlerle tokalaşması meclisten verdi. 2 yılı şöyle bir hani film şeridi gibi gözünüzün önünden geçirseniz şu an ne kadar mesafe aldık? Hani az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik ama sizce mesafe alabildik mi? Bir de mesela bugün bir açıklama vardı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Spor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. İşte yine bazı böyle provokatif videolar sosyal medyada paylaşıma girmişti. Bugün mesela İmralı'dan bile açıklama geliyor, diyor ki ya bizim hani adımıza yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. DEM Parti de oradan resmi olarak açıklamalar yapıyor. Bu işleri kışkırtıp provoke etmeye çalışanlar var diye. İşte Kandil mesela işte İsrail'in ya da Amerika'nın artık hamlelerine karşılık vermiyor gibi görünüyor. En azından İran kışkırtmasında tutturamadılar. Bu anlamda sizden bir değerlendirme istesem, ne kadar yol aldık, size göre daha ne kadar yol almamız lazım ve tabii zor bir mücadele olduğunu altını çizmek lazım. Sürekli bir böyle bir altına bir dinamit atma çabası içinde olanlar var. Onlara bir mesajınız var mı?
2: Evet ya, bir kere özellikle sevgili Gökçen'in devlet aklı başlığı için onun aklından öpüyorum. Harbiden devlet aklı. Yani bu sürecin 2 yıl öncesi başından şu ana kadar geldiğimiz nokta tümüyle devlet aklı devrede. O yüzden çok doğru bir başlık. Şimdi şu ana kadar beni iyimser bulabilirsin ha İbrahim, ama ben hani bu meseleyi biraz bilen, bu süreci de başından beri takip eden biri olarak ilk defa bu kadar ciddi mesafe kat ettik. Dolayısıyla bana sorarsan mesela Melik barometreni çalıştır, yüzde kaçını hallettik? Bence biz %65'ini hallettik. Bunu içtenlikle söylüyorum bak.
1: Ve 2014-2015'e göre çok daha iyi bir mesafe alındı diye düşünüyorum.
2: Kıyas kabul edilmez. Kıyas kabul edilmez. Neden %65'i? Çünkü bir kere biz o işi büyük ölçüde zihinlerde bitirdik. İkincisi, çok da Sayın Devlet Bahçeli çağrısı peşinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunun bir devlet aklı olduğu ve bütün hazırlıkların tamamlandığı, peşinden ilgili birimlerin kapalı toplantılarla meseleye dair bizi brife etmesi sonrası, işin doğrusu ben mesela bu kadar hızlı gelişebileceğini tahmin etmemiştim ama 3 tane bu, yani Sayın Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın meseleyi sahiplenmesi, adım atmaya hazır olduğunu söylemesi peşinde 3 tane tarihi adım atıldı. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde daha önce olmadı. Bakın, 27 Şubat 2025 Öcalan PKK'ya fesih çağrısı yaptı. Daha önce silahları susturun, duruma bakalım demişti. İlk kez fesih çağrısı yaptı. Kongreyi toplayın ve kendinizi feshedin dedi. 12 Mayıs 2025 PKK kongre kararıyla kendini feshettiğini ilan etti. Bu da ilk kez oldu. Daha önce yine olmadı. Silahlarla biz beklemedeyiz dediler ama kongreyle kendilerini feshettiklerini dünyaya duyurdular. Hem de oy birliğiyle kararı aldılar. Bak, burası çok önemli. Kararı oy birliğiyle aldılar. 11 Temmuz 2025 ilk kez tarihinde PKK silahlarıyla geldi ve silahları yaktı Erbil'de. Kazana attı ve yaktı. Bunun sembolik anlamı çok çok büyüktür. Bakın, silah bırakmak, silahı gömmek değil, yakmak. Yakılan şeyi bir daha kullanamazsın. Geri dönüşü yoktur. Dolayısıyla bu 3 tane kritik aşama bizim bu işin %65'ini bitirdiğimizi gösteriyor. İkincisi, Abdullah Öcalan'ın bugün DEM heyetiyle yaptığı görüşmede kaleme aldığı metin ve DEM'lerin paylaştığı şey. Ne diyor Öcalan? Diyor ki, süreci akamette uğratma çabaları var. Ama süreç emin adımlarla ilerliyor diyor. Kimse, ama hiç kimse bana atfederek görüş, açıklama ve bir takım paylaşımlar yapmasın. Benimle hiçbir ilgisi yoktur. Ben süreçten eminim ve çok da olumlu gidiyor diyor. Şimdi dolayısıyla bütün bu verileri masaya koyduğumuzda sağduyulu insanlar, devlet aklı, bu ülkenin de barışı, kardeşliği savunanlar, bu ülkenin 50 yıldır ayağına bağlanan ağırlıktan kurtulmasını isteyenler ve bir şekilde akademisyeni

0: Anlatarak, yazarak, çizerek, bizler söyleyerek, yazarak, herkes sürece bir şekilde olumlu katkı sunanlar var. Bir de küçük bir grup var. Bunu maalesef, bunu üzülerek söylüyorum. Bundan kendine böyle bir siyasi rant devşirme, siyaseten bunu araçsallaştırarak, karşısında durarak, buna kendilerine böyle siyasi çıkar sağlama çabası içinde olanlar var. Bunun içinde maalesef siyasi aktörler de var. Küçük de olsa, hani cüsseleri küçük de olsa, yekunları bir şey tutmasa da var. Bir de böyle sosyal medyada olanlar var. Bir de Kocaeli'de sarı poşetlerle Kocaeli'ye yakışmayan, bizim aslında tarihimize ve kardeşimize yakışmayan böyle faşistçe bir durum. Tek kelimeyle faşistçe o. Yani futbolda tezahürat yaparsınız falan ama sarı poşetin ne anlama geldiğini herkes bilir.
1: Tabii.
0: Yani o topçular terörist ve bu sarı poşetin içine girecekler demektir onun anlamı. Çok faşistçe, ama bu ülkenin Adalet Bakanı buna kayıtsız kalmadı ve dedi ki böyle saçma sapan şeylerle kardeşliğe halel getirecek şeyler getirmeyin. Yapmayın. Şimdi bütün bunları üstte koyduğumuzda sevgili İbrahim, iyi yoldayız. Kemerlerinizi bağlayın. Take off durumuna geçtik.
1: Peki.
0: Bunu samimiyetimle söylüyorum. Bakın bugün Sayın Cumhurbaşkanı nefis bir konuşma yaptı Malazgirt'te. Gerçekten nefis, yani tam ana bir manifesto niteliğinde bir konuşmaydı. İçeridekilere, dışarıdakilere. Şimdi Ramazan Hocam tabii akademisyen, bütün kibar ve inceliğiyle işte Amerika'ya, İsrail'e, Türkiye karşıtı falan. Ama ben biraz daha meseleyi egzecere ederek söyleyeyim. Alayına, topuna mesaj verdi. Yani Türkiye karşıtı alayına. Ramazan Hocam kusura bakmayın, sizin kadar incelikli ve kibar olamıyorum. Siz bir akademisyensiniz, ruhunuz da ince. Alayına mesaj verdi. Yani Türkiye karşıtı olan herkese. Ve Türkiye hem bununla baş edecek güce sahiptir dedi. Hem oyun kurma, hem de kendi
1: Peki.
0: aleyhine kurulan
1: Sayın
0: oyunu da
1: Yiğiten,
0: bozma
1: şimdi
0: kabiliyeti
1: dün
0: vardır.
1: Sayın Cevdet
0: Evet.
1: Yılmaz başkanlığında kurul toplandı. Alt komisyon, 4 tane alt komisyona karar verildi. Hani 1-2 dakikada o bölümden bize bahsetseniz, işler nasıl yürüyecek diye biraz kafamız
0: Tabii.
1: netleşsin. Sonra Sayın Akkara Suriye'yi soracağım çünkü süremiz hızlı akıyor.
0: Hızlıca söyleyeyim. Şimdi İbrahim, başından beri aslında kurumlar arası eşgüdüm var. Ve bu kurumlar ise eşgüdüm başından beri gidiyor. Fakat bu kurumlar ise eşgüdüm şimdi bir sağ pratiğine ihtiyacı var. Yeni olan tarafı burası. Önemli olan tarafı burası. Yani şu ana kadar masa etrafında teorik olarak yürüyen kurumlar arası eşgüdüm şimdi pratikte sahada karşını bulmak durumunda. Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı. Hepsini ilgilendiren boyut var. Şimdi sahada silahların bırakılma meselesini Milli İstihbarat Teşkilatı izliyor. Bu insanlar Türkiye içine girdikten sonra İçişleri Bakanlığı takip ediyor. Başsavcılıklarla başvuru yaptığı andan itibaren de Adalet Bakanlığı devreye giriyor. Bu ülkelerdeki durum ve bu ülkelerde bir sabotaj olmaması ve işin algı yönü meselesi de tamamen dış işlerinde. Ne yapıyor dışişleri? Bir yandan Kuzey Irak'ta Irak Kürdistanı denilen Kuzey Irak'taki Kürt bölgesel yönetimiyle görüşüyor. Bir yandan Bağdat yönetimiyle görüşüyor. Bir hafta önce Şam yönetimiyle görüşüldü. Şam yönetiminin ana teması da bu idi. Yani YPG, PYD içinde hala bir şekilde devam eden PKK'lar varsa onlar da gelip silahı bıraksın ve bu infaz yasasından faydalansın diye. Dolayısıyla işin pratik boyutunda bu dört kurum var. Bu dört kurum eşgüdüm halde, başında da Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında. Şu ana kadar iyi gidiyor. Ya yani İçişleri Bakanı mesela valiler ve emniyet müdürleriyle bir toplantı yaptı. Sayın Mustafa Çiftçi, harika bir toplantı. Yani işin kapalı bölümü. Kendileriyle de konuştuk. Sıfır hatayla çalışma prensibini benimseyerek her şeyi milimetrik konuştuk dedi. Sayın Akın Gürlek bütün başsavcılıklarla görüştüğünü söyledi. O yaptığımız görüşmede yine
1: Peki.
0: ilçe savcılıkları başsavcılıklarla koordineli, başsavcılık bizimle koordineli gidiyor dedi. Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı bütün her yerde zaten sahada her şey kontrol ediliyor. Sayın Hakan Fidan bütün süreçten haberdar ve bilgilendiriliyor. Dolayısıyla bütün bu kurumlara baktığımızda eşgüdüm harika gidiyor. Şimdi sahada karşını göreceğiz. O da herhalde eli kulağında, yani bugün yarın
1: Peki.
0: artık dağdan inişler ve o şey başsavcılıklara başvurular başlayacak beklentisi kurula hakim, onu söyleyeyim. Ya yani kurul ilk toplantısından sonra artık start verdi ve eli kulağında başlayacak.
1: Peki. Sayın Akkır, hemen buradan devam edelim. Şimdi Suriye'de PYD'nin entegrasyonu meselesi de çözüme kavuşuyor gibi görünüyor. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı ve mesela Tom Barak'tan işte bundan sonra güvenlik ve istikrar birlikte sağlamak için de bir yeni bir sayfa açıldı, mesajları geldi. Sorumu şöyle sormaya çalışayım. Bu ABD cephesinden yapılan açıklamalar aynı zamanda İsrail'e de bir mesaj mı? Çünkü Netanyahu da sağ solu bombalayarak mesafe almaya çalışıyor ama sanki attığı her bombadan sonra biraz mevzi kaybediyor gibi. Siz nasıl okuyorsunuz gelişmeleri?
2: Şu anda belki bir kaybeden varsa bu savaş özellikle Gazze'de İsrail merkezli soykırım başladığı andan itibaren İsrail ve Netanyahu yönetimi belli yerlerde toprak kazanmaya devam etti. Yani tüm savaşı bir bütün olarak okuduğunuz zaman İsrail'in toprak kazandığını görüyorsunuz hem Gazze'de hem Lübnan'da. Fakat bu yeterli değil. Şu anda dünyada biraz önce tam olarak onu söylüyordum. Dünyada İsrail karşıtı, Yahudi karşıtı, hatta Netanyahu karşıtı tap yapmış durumda. Onun için bir kaybeden varsa bölgede tüm olumsuz tabloya rağmen şu anda İsrail kaybetmeye devam ediyor ve özellikle Netanyahu kaybetmeye devam ediyor. Bu meselenin özellikle ki muhtemelen seçim sürecine kadar, Netanyahu'nun seçimi kaybettiği ana kadar bu süreç sert bir şekilde devam edecek. İsrail işte dünyanın farklı yerlerinde farklı ülkeleri bombalamaya ya da saldırmaya ya da tehdit etmeye devam edecek. Yalnız artık İsrail bu kaybettirmeyecek. Çünkü İsrail hem uluslararası hukuku hem insan haklarını ayaklar altına almış durumda. Kazanma ihtimali yok. İsrail temel kaybeden oldu bölgede.
1: Bugün mesela eski başbakan Naftali Bennett'in bir açıklaması vardı. Görmüşsünüzdür. Diyor ki biz hem Amerika'yı hem de dünyayı kaybettik. Yani korkunç durumdayız diye söylüyor kendisi. Yani şimdi, İsrail hiç bu kadar dünya anlamında çaresiz kalmamıştı. Böyle bir dönem yaşamamıştık gibi ifadeleri var.
2: Kesinlikle. Bennett'in açıklaması çok yerli yerine. Çünkü ben hatta daha önceki bir programda konuştuğumuzu hatırlıyorum. 2024-2025'te şu andaki kadar da İsrail saldırganlığı çok yoğun değildi. Fakat özellikle Amerika Birleşik Devletleri bağlamında söylüyorum. İnsan Amerika'da yaşayan Amerikalılar bağlamında bile düzeyinde işte Yahudi karşıtlığı, İsrail karşıtlığı tap yapmış durumda. Şu anda o seviyeyi düşünemiyorum bile. Artık olay sadece şu anda bence Netanyahu yönetiminin tam olarak okuyamadığı şu. Olay sadece Netanyahu yönetiminden bir nefrete dönüşmedi. Şu anda dünyanın her yerinde Yahudiler işte güvenli bir şekilde bir yerden bir yere seyahat edemez duruma geldi. İşte bir yerde tatil yapamaz duruma geldi. Bunun nedeni de şu andaki işte Netanyahu yönetiminin saldırgan politikası. Bunu artırdığı müddetçe sadece...
1: Peki ama Netanyahu bu politikayla şöyle söylüyor olabilir mi acaba? Bakın dünyanın hiçbir yerinde Yahudiler için güvenli bir yer yok. Gelin İsrail'e ve hani burada savaşmaya devam edelim. Bu da bir politika olabilir mi?
2: Bunu bir savaş uzun süre sürdürülemez. Yani İsrail'in bir yerde, Netanyahu yönetiminin bir yerde durması gerekiyor. Çünkü savaşı sürdürebilmeniz için silah sektörünün, özellikle silah sanayini sürekli devam ettirmeniz gerekiyor. Sadece ABD'nin desteği de yeterli değil burada. Sadece silah baronlarının desteği de yeterli değil. Küresel dünyanın desteğini almanız gerekiyor. Şu anda Netanyahu yönetimi küresel dünyada desteğini kaybetmiş durumda. Aslında biz Suriye üzerinde ABD bağlamında, ABD-İsrail bağlamında yaşanan çatışmayı da o hayatlarındaki derinleşmeyi de birazcık böyle okuyabiliriz. Mesela işte bomba, siz Suriye'nin havalimanını bombaladıktan sonra işte yapılan açıklamaya bakın, açıklamalara bakın. İşte Suriye'deki Suriye'nin teröre destek veren ülkeler kategorisinden çıkarılması da bir bütün olarak okuyabilir. Aslında Suriye üzerinden ABD de Netanyahu yönetimine bir doğrudan mesaj veriyor. Artık şu anda muhtemelen bu savaşı kaybedecek, bu seçimi kaybedecek Netanyahu. Bu süreç hem Netanyahu'nun kaybetmesine hem de İsrail toplumunun bir bütün olarak kaybetmesine neden oluyor. Ya artık aklı selimini kaybetmiş bir İsrail toplumu var.
1: Peki buradan şöyle bir soru sorsan. Şimdi üç ülkeyi işgal eden bir İsrail var ama bir işgal etmek başka bir şeydir. Elinde tutmak başka bir şeydir ve bu işte özellikle harp meselelerinde psikolojik kırılma anları vardır. O kırılma yaşandıktan sonra da cephede durmak zordur. Siz bu anlamda gidişatı nasıl okuyorsunuz? Bir yandan da mesela işte işgalini genişletmek için Batı Şeria'da Birleşmiş Milletler'in tesislerine bile işte girip el koyan İsrail askerleri var. Ya Gazze'de işte bugün yine bombardıman vardı. Buldukları her yeri kafalarına göre bombalayıp uçurtma uçuran çocukları bile öldürmekle tehdit eden bir İsrail kafası var.
2: Aynı şey Hitler dönemini düşünelim. Hitler Almanya'sını düşünelim. Hitler savaşı kaybetmeyi hiç düşünmüyordu. Savaşı kazan çünkü çok hızlı şekilde Avrupa'yı işgal etmeye başladı. Dünyanın her yerine tehditler savuruyordu. Fakat günün sonunda kaybetti. Şu anda Netanyahu ve İsrail, yani 3 sene sonrasını çok rahat görebiliyorum ben. Birazcık gelecek projeksiyonuyla okuyalım. Şu anda İsrail kaybetti. Neden kaybetti? Bir, hani uluslararası hukuk İsrail'e de lazım. Uluslararası hukuk hiçe saydı. İnsan haklarını hiçe saydı. Dünyanın gözler önünde bir soykırım gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye devam ediyor. Ki bunun çok alt düzeyde, minimal düzeyde soykırımı yaşamış bir millet şu anda dünyanın gözler önünde bir soykırım gerçekleştiriyor. Tüm dünya bunu artık canlı yayında, projeksiyonlarda izlemeye devam ediyor. Ekranlarda bu soykırımı izliyoruz biz. Onun için bir de hani teknik boyutu var işin. Siz bu savaşı bir yıl sürdürebilirsiniz, iki yıl sürdürürsünüz. Ancak tüm dünyayı işgal etme, tüm dünyada savaş devam ettirme kapasiteniz yok. Sadece silahı siz üretmiyorsunuz. Sadece işte Amerika Birleşik Devletleri de üretmiyor. Sonuçta sizin o silahı alabileceğiniz ülkelere ihtiyacınız var. İnsanlara ihtiyacınız var.
1: O zaman onun Sayın Hakkari, İran'daki son durumda sizin bu tezinizi güçlendiriyor. Yani İsrail öyle ya da böyle İran'da çuvalladı aslında.
2: Tabii ki çuvalladı. İsrail, yani toprak alma bağlamında bakmayalım. İsrail tarihinin en büyük çuvallamasını yaşıyor tabiri caizse. İsrail kaybetti. Kanın ve kinin kaybetmediği tarihte bir dönem yok. Yani onun için Nazi Almanya'sını örnek veriyorum. Almanya, Nazi Almanya'sa İsrail'in durumundan çok daha güçlüydü. Tarihte Roma İmparatorluğu'nun yıkılacağını hangi Roma İmparatoru düşündü? İsrail ve işin gerçeği, bakın dünyadaki tüm kamuoyu yoklamalarına, girin Pew Research'ünkine girin, dünyadaki tüm kamuoyu yoklamaları zaten İsrail'in kaybettiğini söylüyor. Hani kaybettiği için zaten bu kadar saldırgan bir politika izlemeye çalışıyor. Onun için biraz önce söylemeye çalıştığım mesele oydu aslında. Hem Suriye'de, hem İran'da, hem Lübnan'da, hem Yemen'de, hatta Türkiye'de son dönemdeki açıklamalara bakın. Oldukça saldırgan açıklamaya yapmaya çalıştı. Aslında tüm yapmış olduğu açıklamalar İsrail'in bir işi, tersten okunabilir bu. İsrail'in köşeye sıkışmış olduğunu gösteriyor bu. Hani devlet aklı manşeti onun için önemli. Bir devlet aklı olduğu için İsrail'in saldırgan politikasına ya da saldırgan sözlerine saldırgancı cevap vermedi. Örneğin tüm bu yapılan uygulamalar, verilen sözler, İsrail ne istiyor bölgede? İstikrarsız bir Suriye istiyor. ABD'nin açıklamaları istikrarlı bir Suriye'ye dönük bir açıklama. Doğru. Bu bile İsrail'in kaybettiğini gösteriyor. Şu anda İsrail İran'da kazandı mı? Ya da Türkiye'de kazandı mı? En basit işte Gazze'de bile savaşı kazanamayan bir İsrail'in dünyada, yani işte Türkiye'de savaşı kazanma ihtimali mi var? Bu saldırgan politikalar günün sonunda İsrail'i kaybettirecek. Hatta daha ötesini söyleyeyim. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinin bile başarılı olmasa İsrail'in kaybettiğinin göstergesi. Bugün işte terörist başı Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu açıklama İsrail'in kaybettiğinin bir göstergesi. Çünkü İsrail vekil unsur olarak bölgede PKK'yı, YPG'yi, SDG'yi kullanmaya çalışmadı mı? Bakın tüm cephelerde kaybeden bir
1: Peki. İsrail. Sayın Hakkari, bir son dakika bilgisi var. ABD Başkanı Trump'tan radyodaki dinleyicilerimiz için de okuyayım. İran'a dair bir mesaj paylaşıyor. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sulardaki tüm mayınları imha edildi. Trump diyor ki yani Boğaz'daki işte İran döşediği mayınları biz etkisiz hale getirdik. Bir anlamda hani su yolunu güvenli hale getirdik diye iddia ediyor. Ama İran'da tam tersi açıklamalar yapıyor biliyorsunuz. Bu anlamda buradan devam edelim müsaadenizle, süre akıyor.
2: İsrail bu bağlamda işin gerçeği, ben Suriye'deki, pardon, İran'daki özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden devam eden bu çatışmanın daha uzun bir müddet tıpkı Ukrayna-Rusya savaşı gibi bölgede bu savaşın, bu çatışmanın devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda çatışma

0: çatışma hali hem İran'ı konsolide ediyor hem ABD'nin etkisini, küresel siyasetteki etkisini devam ettirmeye çalıştığının göstergesi hem de İsrail bu çatışmadan nemalanmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınların temizlendiği iddiası çok gerçekçi değil. Çünkü İran bölgede varlık göstermeye devam ediyor. Bu çok gerçekçi bir
1: Bir
0: açıklama
1: de
0: değil
1: zaten
0: sadece.
1: hani bu mayın işini bilenler bilir. Hani siz temizlersiniz, biz temizlik dersiniz. İran başka bir yerden tekrar döşer. Yani hani o
0: Başka bir
1: elinde
0: yerden
1: lojistik olduğu sürece kolay bir iş değil o.
0: ya onun için bölgedeki çatışmanın, savaşın özellikle İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışmanın uzun bir müddet devam edeceğini
1: Peki.
0: ancak günün sonunda İsrail'in ve ABD'nin kaybetme ya da etkisinin azalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorum ben.
1: Peki. Sayın İtel, şimdi Trump'ın Suriye kararıyla devam edelim. Şöyle bir sorum olacak. ABD Başkanı Trump şöyle bir strateji mi geliştirdi? Ya Türkiye gerçekten ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde sözünü tutan bir ülke. Ben de bu bölgede artık kan, gözyaşı, kaos ve maliyet istemiyorum. Bak Irak'tan da mesela 30 Eylül'de ABD askerleri çekiliyor. Yani o yüzden de biz burada bir istikrar oluşturalım. Türkiye'de bu sürecin hani mimarı olsun diye bir strateji mi geliştirdi? Esas İsrail'in canını sıkan da bu mu sizce? Çünkü hani bu gelişmelere baktığımızda Siyonizme rağmen adım atan bir Amerika görüyoruz ve Tom Barak'ın açıklamaları da İsrail'i hop yerinden kaldırıyor. Ya en son artık biz Tom Barak'a istihbarat vermeyeceğiz falan gibi açıklamalar geldi. Nasıl okuyorsunuz?
2: Şöyle, çünkü İsrail Suriye'de kaos öneriyor. Tekrar 13 yıl önceki karmaşa, o berbat durumu öneriyor. Amerika bunu istemiyor. Çünkü Amerika 13 yıl boyunca Suriye'de çok da istediği gibi işler iyi gitmedi. Şunu gördüler. Ya aslında biz Erdoğan'ın ve Türkiye'nin dediğini başında yapsaydık bu iş 13 yıl sürmezdi. Bir yıl içinde belki de bu iş çözülürdü. Dinlemedik, artı 12 yılı daha kaybettik. Ekonomik anlamda kaybettik, enerji anlamda kaybettik. Dolayısıyla coğrafyayı da kaybetmeyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla orada bir problem gördü ve şu anda mesela Türkiye'nin Suriye'nin bir ölçüde mentorluğunu yapmasından Amerika memnun. Çünkü o mentorluk çok şeffaf işliyor. Gizli bir ajandası yok Türkiye'nin. Diyor ki ya Suriye bir kardeşlik barış coğrafyası olsun. Bu coğrafya bir barış coğrafyası olsun ve
1: Hatta
2: herkes
1: Sayın
2: istediğini
1: İtel, Tom
2: alabilsin
1: Barak dün
2: burada.
1: işte izlemişsinizdir Masa Ne Var'da paylaştık. Diyor ki yani Trump Erdoğan'a ya girmişken niye sen Suriye yönetmeni niye almadın oraları diye sordu diyor.
2: Aynen.
1: Erdoğan demiş ki ya bizim
2: Aynen.
1: böyle bir niyetimiz yok, biz hani Suriye Suriyelerindir
2: Niyetimiz
1: demek.
2: yok.
1: Yani o ülke onların ülkesi, biz
2: Tabii.
1: sadece onlara destek vermek için oradayız diye. Yani hiç kimsenin toprağında gözümüz yok açıklaması gerçekten samimi bir
2: Aynen öyle.
1: açıklama.
2: Tabii, o yüzden ben açık ajandayı tam da bu yüzden söyledim. Hatta devamında Donald Trump Benjamin Netanyahu kabul ettiğinde diyor ya, ben Erdoğan'ı telefonla aradım. Suriye'de hani
1: Kazandın.
2: Suriye'yi sen aldın, bunu sen başardın. O bana hayır dedi. Biliyorum sen olduğunu ama yine de öyle olsun falan diye,
1: Evet.
2: böyle. Orada da mesela Erdoğan yani ben orayı yöneteyim kalayım hiç öyle bir şey demiyor. Başından beri Suriye Suriyelilerindir. Kürdüyle, işte arabayla,
1: Nusayrisi
2: Nusayrisiyle,
1: kim varsa.
2: evet, yani o coğrafya onların ve birlikte ortak paydada yönetmenin bir formunda kendileri bulsun. Bizim yapabileceğimiz şey iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi mentorluktur isterlerse. Siyaseten mentorluk, anayasa sürecinde mentorluk, dünya politikası eklemlenme konusunda mentorluk. Ki onu istiyorlar ve yapıyoruz. Ne bileyim, askeri konularda mentorluk, kendi ordusu ayakta durabilsin. Bir de ekonomik anlamda yardım istiyorlar. Yani ilk etapta bir ekonomik yardım, sonra kendi ayakları üzerinde durarak bu işi sürdürmek. Adamlar bunun dışında bir şey de istemiyor. Ne devrim ihraç etme gibi dertleri var, ne başkasının toprağında gözleri var. Dolayısıyla Türkiye'nin burada ajandası çok açık. Aynı şey Irak'ta da öyle. Irak'ta İbrahim ilk Saddam devrildikten sonra mesela Kürtler üzerinden bir oyun kurmaya çalıştılar. Oysa o zaman da dediler ki ya Kürtler bizim kuzenlerimiz, akrabamız. Ya bizim Kürtlerle ne sorunumuz olabilir? Burada mesele sadece terör örgütlerine alan açmayın. Öyle bağımsız Kürdistan falan gibi saçmalığa girmeyin. Çünkü burası bölünürse bütün Orta Doğu coğrafyasında paramparça olur dedik. Bu duruşumuzu koruduk. Sonra Kürtlerin kendisi de bunu anladı. Yani Barzani'sinden tut Talabani'sine kadar. Şimdi Junior Barzani, Junior Talabani. Onlar da aynı şeyi söylüyor bize. Evet, yaşlı haklıydınız. Yani bağımsız Kürdistan fikri saçmalıktı diye. Şimdi dolayısıyla Türkiye açık ajanda ile çalışıyor. Herhangi bir ırka, herhangi bir etnisite, herhangi bir mezhebe, bırakın düşmanlığı, bizim böyle mesafemiz bile yok. Biz tamamen barış, demokrasi eksenli, insanlık eksenli bir siyaset ve politika izliyoruz. Bence bunu düşmanlarımız bile farkında.
1: Yani biraz sanki Tahran yönetimi de Sayın Yiğitel biraz bu konulara daha mı iyi okumalı Türkiye'nin bölgeye bakış açısıyla ilgili? Şimdi mesela şu anda da ekonomi kuşatmayla karşı karşıya kalacaklar. Söz gelmişken bir dakika, bir buçuk dakikam kaldı ama siz hani Tahran'ın böyle bir ekonomik silah kullanılarak çökertilebileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü onlar da biraz şerbetli sanki bu işlere.
2: Yok. Ya şöyle, şimdi İbrahim, ya İran zaten ekonomik anlamda bitmiş bir ülke. Yani dış ticaret açığı %80'lere vardı. Petrolün
1: $1 milyon İran riyali olmuş. Yok.
2: Tabii tabii, yani başka bir gelir kaynağı yok. Ekonomik olarak çökmüş zaten. Şimdi dolayısıyla hani sen daha ne kadar korkutabilirsin ki onu? Bir tek şöyle olur. İran'la iş yapan ülkeler, üçüncü ülkeler, Amerika üçüncü ülkelere yaptırım meselesinden belki bir sonuç alabilir. Evet. Yoksa öbür
1: şu an Doğu'da mesela İran, Irak epey endişeli. 12 beri... milyar dolar ticareti var İran'la. Irak endişeli.
2: Ya peki. İran bizim de 6 milyar dolar civarında var ticaretimiz. Peki. Yani dolayısıyla en büyük burada Çin ne yapacak, o önemli. Yani Çin kendi
1: sanki pek Amerika'yı bu anlamda ciddiye almıyor gibi. Süren bitti ama Sayın Yiğitel.
2: Yani bizim Karadenizlerin dediği gibi takmayırım. Yani Çin pek takmıyor. Zaten hani evet. Takarsa zaten Çin Amerika ekseni diye bir şey olmaz. Çin takmaz.
1: Doğru.
2: Ama şöyle yani İran rejiminin de biraz... Ya şimdi bir İranlı dostum bir İstanbul'da yürürken dedi ki ya dedi... Mehmet Bey dedi, siz şeyleri Şia ile falan bir sorunuz mu var? Niye öyle diyorsun dedim. Dedi ki her yayında diyorsunuz ki İran daha makul olmalı dedim. Sana da söyleyeyim, makuldan kastım şu. Biraz Ankara'yı dinlemeli.
1: Peki.
2: Yani bize 3 tane füze atarak saçmaladınız.
1: Doğru.
2: Toplantı İstanbul'da olacaktı, son anda buradan alıp başka bir yere götürdünüz, Umman'a. Saçmaladınız. Benim kastettiğim buydu dedim. Sonra kucaklaşarak ayrıldık. Demek ki bazen cümleyi de tam kurmak gerekiyor. Doğru. Çünkü çok tehlikeli anlamlar çıkabiliyor.
1: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Aklı ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel bizimleydi. Devlet Aklı'nı konuştuk. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Filistin modern sanatının sembol isimlerinden Süleyman Mansur 79 yaşında hayatını kaybetti. 2025 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan elinden Necip Fazıl ödülünü almıştı.
3: Necip Fazıl, Uluslararası Kültür Sanat Ödülü Süleyman Mansur.
4: Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden Süleyman Mansur 79 yaşında hayatını kaybetti. Ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist olan Mansur bir süredir tedavi gördüğü Doğu Kudüs'te hayata veda etti.
5: İlham aldığı toprak ve zeytin ağacı eserlerinin temasını oluşturdu.
4: 1947'de Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dünyaya gelen Mansur, Filistinlilerin vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü ve geleneğinden türeyen sembollere yer verdi. 1973'te yaptığı Güçlüklerin Devesi adlı tablosuyla dünya çapında tanınan Mansur, eserlerinde Nekbe'nin sembolü portakal ağacını, 1967 savaşını temsil eden zeytin ağacını, geleneksel Filistin nakış motiflerini ve Filistinli kadın figürlerini öne çıkardı.
5: Yarım yüzyılı aşkın süredir Filistinlilerin direnişini modern resim sanatının diliyle ölümsüzleştirmesi nedeniyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştür.
4: Yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görülen Mansur, 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nü aldı. Erdoğan törende Mansur'u Filistin'i tüm unsurlarıyla tuvaline taşıyan kıymetli ressam olarak niteledi ve Filistinli mazlumların direnişine fırçasıyla, paletiyle, çizgileriyle destek veren sanatçıyı tebrik etti.
1: Müzik. Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak efendim.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
1: Bravo Zehra.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

yazar, asker ve öğretmen. Babasının tayiniyle geldiği İstanbul'da Mektebi Osmani'nin, sonra Kuleli Askeri İdadisi'nin, ardından Mektebi Harbiye-i Şahane'nin öğrencisi oldu. Mecmuayı Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine okulundan imtihansız mezun oldu ve Selanik 3. Ordu'da vazifelendirildi. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm isimli hikayelerini yazdı. 1910'da askerlik görevinden ayrılarak yazar ve öğretmen olarak Selanik'e yerleşti. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya kuşatmasında esir düştü. Esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'teki Bab-ı Ali baskınına katıldı, hatiplik yaptı. Daha sonra askerlikten yeniden ayrılarak yazarlık ve öğretmenliğe döndü. 6 Mart 1920'de vefat edinceye kadar pek çok eser kaleme aldı. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden biri olarak Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Efruz Bey gibi bugün eski bilinirliğini kaybetse de önemli edebiyat eserlerine imza attı.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 25 Ağustos, devletin zirvesi. Bugün Malazgirt'te Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri, kutlamaları var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Malazgirt'te, Bitlis'te, Ahlat'ta. Haliyle önce ikili görüşmeler de gerçekleştirildi. Öncesinde etkinlikler vardı. Etkinliklerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne söyleyeceği merak ediliyordu ki şu dakikalarda devam eden aslında üçüncü kez Ahlat'ta toplandı. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar özellikle bekleniyor. Neden özellikle dedik? Özellikle İsrail'in Ebu Zuhur saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç açıklama yapmamıştı. Ama bugün etkinlikler esnasında yaptığı açıklamada bizim de bir planımız var. Eğer hesabı olanlar varsa bizim de bir planımız var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O açıklamalar, o detaylar kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında da yankısı olacak mı, yansımaları, detayları olacak mı? Bekliyoruz şu dakikalarda. Kabine toplantısı Ahlat'ta devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncesindeki mesajları da sadece saniyeler içerisinde paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sahadaki savaş şimdilik sona erdi. Ama ekonomi savaşları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'a yönelik savaştan söz ediyor, ekonomik savaştan. Peki İran'dan bunun karşılığında hangi açıklamalar geldi? Gün içinde olup bitenleri, mesajları hepsini ekranınıza taşıyacağız. Suriye için aslında bir bakıma coğrafya için de önemli bir gelişme. Daha önce kimi yaptırımlar Suriye'ye yönelik kalkmıştı ama tam olarak o terör listesinden Suriye çıkarıldı. Haliyle bu yaptırım listesinden de çıkarıldığı anlamına geliyor. Suriye için bundan sonrası daha da önemli olacak. Detaylarını paylaşacağız. Dün hatırlayacaksınız tam da akşam haberleri esnasında Aziz İhsan Aktaş'la ilgili davada mahkeme heyeti kararları açıklamıştı. Bir suç örgütü isnadı vardı. Suç örgütü olarak kabul edilmedi ya da suç örgütünden ceza verilmedi. Fakat tabii 23 yıldan 8 aya, en altta 8 ay, en üstte 23 yıla kadar aralarında belediye başkanlarının olduğu kişilere cezalar verildi. Bunun üzerinden tabii tezviratlar yapıldı. İşte bakın suç örgütü değilmiş diyenler oldu. Ama o 6 yıl, 8 yıl, 21 yıl, 23 yıl ceza alanları herhalde görmezden gelerek böyle bir söylem geliştirilmiş olabilir. Onun da detayına bakacağız. Başka soruşturmalardan çıkan sonuçlar ve yeni dalga operasyonlar da var. Hepsini anlatacağız. Dopdolu bir akşam haberleriyle birlikteyiz. Başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemize uzanan o kirli elleri çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir planımız var dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek ifadesini kullandı.
1: Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle.

0: ile önümüzde ufkumuz daha açıktır.
1: Terörsüz Türkiye'ye ilişkin kararlılık mesajlarını yineledi. Yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Kirli hesap yapanlara açık mesaj verdi.
0: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ahlat etkinliklerinde konuştu. Konuşmasının büyük kısmını terörsüz Türkiye sürecine ayırdı. İsim vermedi ama hedefte İsrail vardı.
0: Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. O hesap eninde sonunda galip gelecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir dönemin kapılarının açılacağını vurguladı.
0: 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın. Bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ın önemine de ayrı bir sayfa açtı.
0: Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır. Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından Ahlat Selçuklu kabristanına gitti. Erdoğan'a kabine üyeleriyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik etti. Şehitler için dualar edildi.
2: Bi bereketi Kur'anil azim ve bi hurmeti men ersaltehu rahmeten lil alemin.
1: Kabristan ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ahlat'ta baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3. kez yapılan kabine toplantısına başkanlık etti.
3: Başkanlık etti diyoruz, etmeye de devam ediyor. Çünkü 3. kez Ahlat'ta kabine toplantısı gerçekleşiyor. Ki hatırlayacaksınız ilk olarak terörsüz Türkiye süreci, kardeşlik süreci, terörsüz bölge süreci, iç cephenin tahkimi mesajları ilk olarak Ahlat'ta verilmişti. Ahlat'ta ilk kez zikredilmişti bu meseleler. Her kabine toplantısı kuşkusuz önemli ama bugün, ki yaklaşık bir saat geride kaldı, bugünkü kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları bekliyoruz. Özellikle coğrafyamızda yaşanan tüm gelişmeler, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında süregelen ama daha çok artık ekonomi zeminine kayan o savaş, diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı süren ve önemli bir noktaya gelen terörsüz Türkiye artık süreç kurulunun da işlemeye başlaması, ki dün ilk toplantısını yapmıştı hatırlayacaksınız ve alt komisyonların kurulması kararı da verilmişti. Aynı zamanda İsrail tarafından Suriye'de Ebu Zuhur üssüne düzenlenen saldırının ardından, ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinlik alanında yapmış olduğu açıklamada bizim de bir planımız var, hesabı

0: bu olanlara karşı ifadesini kullanmıştı. Yine millete sesleniş konuşmasında kabinenin ardından önemli mesajlar vermesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem iç hem dış gündeme dair. MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü sebebiyle yazılı bir açıklama yaptı. Zafere giden yolu hatırlattı, şehitlere rahmet diledi.
1: Tarihin seyrini değiştiren bir zaferdir dedi. MHP lideri Malazgirt zaferinin yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı.
2: Malazgirt'e varan yol bir günde açılmamıştır. Her zafer kendi zamanının şartları içinde bir varlık mücadelesini şan ve şerefle taşlanan birer neticeye bağlamış, her fetih Türk'ün devlet kurma iradesine yeni bir saha kazandırmış, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları evlatlarımıza şerefli bir miras bırakmıştır. Bunların arasında öyle tarih durakları vardır ki meydana geldikleri günün hudutlarını aşarak asırların yönünü tayin etmiş, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adını, kaderini ve siyasi mahiyetini değiştirmiştir. 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Zaferi işte böylece tarihin seyrini yeniden biçimlendiren, coğrafyaların istikametine yeniden yön tayin eden kutlu bir kader anıdır.
1: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında bir yazı kaleme aldı. Malazgirt Zaferi'ne giden yolu hatırlattı. Türk milletinin yurt ettiği topraklara vurgu yaptı.
2: Horasan'dan kopup Pasinler'de kuvvet bulan, Malazgirt'te büyük bir zaferle Anadolu'nun bağrına yürüyen Türk iradesinin hükmü silinmeyecek, bu toprakların üzerinde yükselen ezan, dalgalanan ay yıldızlı al bayrak ve yaşayan Türk devleti o kutlu günün çağlar ötesindeki şahidi olmaya devam edecektir. Türk milletinin Anadolu'ya sahip olma, devletini yaşatma ve kendi mukadderatına hükmetme iradesi değişmemiştir. Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır. Türk milletinin bahtı daima açık olsun.
1: Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada son olarak vatan uğruna can veren şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
0: Şimdi Türkiye'nin gündeminde bir yandan da süren soruşturmalar var. Alihan Kuruş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında misal 3. dalga operasyon düzenlendi ve 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 38'i yakalandı. Dosya kapsamında 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atanması talep edilirken MASAK raporunda 4 isim üzerinden 1818 tapu işlemi tespit edildi. Soruşturma şirketler, dernekler, mal varlıkları, tapu hareketleri ve para trafiği üzerinden genişletilerek sürdürülüyor.
1: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında 3. dalga operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun mali boyutu da dikkat çekti. Savcılık soruşturma kapsamında 11 şirket ve 4 derneğe kayyım ataması talebinde bulundu. Böylece dosyada kişilerin yanı sıra şirket ve dernek bağlantıları da mercek altına alındı. Dosyada MASAK raporu da dikkat çekti. Alihan Kuruş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 isim üzerinden 1818 tapu işlemi tespit edildi. Bu tespitle birlikte soruşturmanın mal varlığı, taşınmaz hareketleri ve para trafiği boyutu daha da derinleşti. Şimdi soruşturmada daha önce de peş peşe operasyonlar yapılmıştı. İlk dalgada Alihan Kuruş'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, ardından tutuklama kararları gelmişti. İkinci dalgada ise firari isimler ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen para hareketleri takibe alınmıştı. Üçüncü dalga operasyonla dosyanın kapsamı daha da genişledi. Savcılık, örgüt yapılanması, şirket bağlantıları, dernekler ve mali hareketler üzerinden soruşturmayı derinleştiriyor. Gözler şimdi gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemlerine ve kayyum atanan şirketlerle derneklerde yapılacak incelemelere çevrildi.
0: Soruşturma derinleştiriliyor diyoruz. Evet, derinleştikçe de yeni şeyler öğreniyoruz aslına bakarsanız. Ankara'ya gitti, kendisi teslim oldu denilmişti. Ama şimdi ortaya çıkan görüntüler bambaşka bir anı gösteriyor. Alihan Kuruş'un gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri çıktı ortaya. Polis gece saatlerinde Üsküdar'daki evine gidiyor. Kuruş ekipleri görünce arka bahçedeki araçla uzaklaşmaya çalışıyor.

0: Ardından müştemilata giriyor. Polisin operasyonuysa gizli bir bölmede son buluyor. İşte teslim oldu denilen Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı o anlar.
1: Bu görüntüler Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı geceye ait. Ve görüntüler ortaya çıkana kadar kamuoyuna anlatılan başkaydı. Kuriş'in yakalanmadığı, Ankara'ya giderek kendi iradesiyle teslim olduğu öne sürülmüştü. Ama o gece kameraya yansıyanlar böyle değil. Saat 2 sıraları polis Üsküdar'daki eve operasyon yapıyor. Ekipleri fark eden Kuriş'in takım elbisesini giymiş şekilde evin arka bahçesinde hazır bulunan araçla uzaklaşmaya çalıştığı belirtiliyor. Kaçış girişimi sonuçsuz kalıyor. Polis bu kez müştemilata yöneliyor ve Alihan Kuriş müştemilatta gizli bölmede yakalanarak gözaltına alınıyor. Ortaya çıkan kayıtlar kendisi teslim olduğu iddiasını tartışmaya kapatıyor. Kuriş'in görüntülerde bir hayli tedirgin olduğu ve kameraları kapatmaya çalıştığı da görünüyor.
0: Şimdi devam eden bir diğer dava. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası duruşmada. Bu kez Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun adı dört dairenin devriyle gündeme geldi. İş insanı Muzaffer Beyaz mahkemede Beylikdüzü'nde bir projeyi anlattı. Murat Çalık dört daireyi Hasan İmamoğlu'na devretmemizi istedi dedi. Beyaz talebin kendilerine iki isim üzerinden iletildiğini, tapuların da ortakların imzasıyla devredildiğini söyledi. Savcı Hasan İmamoğlu hakkında aklama suçu kapsamında suç duyurusunda bulundu.
2: Dört daire ve tapularda Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun adı var.
3: Üç kuşak bir aradayız, burada yargılanıyoruz.
2: İş insanı Muzaffer Beyaz mahkemede Beylikdüzü'ndeki projede yaşandığını öne sürdüğü süreci anlattı. Beyaz'ın ifadesine göre projenin ruhsat aşamasında önce 20 milyon liralık bir talep gündeme geldi. Sonrasında ise dört dairenin Hasan İmamoğlu'na devredilmesi istendi. Beyaz mahkemede açıkça şunları söyledi. Murat Çalık dört daireyi Hasan İmamoğlu'na devretmemizi istedi dedi. Beyaz bu talebin kendilerine önce Adem Soytekin ardından Oktay Hamzıoğlu tarafından iletildiğini, dört dairenin tapusunun ortaklarının onayı ve imzasıyla Hasan İmamoğlu'na devredildiğini anlattı. Ama Beyaz'ın mahkemede anlattığı para trafiği bu kadar değildi. 5 milyon euro, 3 milyon dolar ve 1,5 milyon dolarlık taleplerden söz etti. Talepleri kabul etmediğinde projelerinin engellendiğini ve cezalarla karşılaştığını söyledi. Beyaz büyük zarar ve zulüm gördüğünü açıkladı. Duruşmanın sonundaysa dosyaya Hasan İmamoğlu açısından yeni bir başlık eklendi. Duruşma savcısı dosyadaki para aktarımı ile ilgili Hasan İmamoğlu hakkında aklama suçu kapsamında suç duyurusunda bulundu.
0: Malumunuz Aziz İhsan Aktaş davasında dün karar açıklandı. Yani mahkemede ilk karar çıktı. Bundan sonra işte istinafı, yargıtayı olacak, itirazlar olacaktır muhtemelen. Bu iki dava yani Aziz İhsan Aktaş davasıyla Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası arasında bir organik bağ var malumunuz. Ama bu organik bağ referans gösterip de dün Aziz İhsan Aktaş davasından çıkan kararla bir paralellik kurmaya çalışanlar var. Peki neden? Çünkü Aziz İhsan Aktaş davasından rüşvet, ihaleye fesat ve kara para çıktı ama örgüt çıkmadı. Peki buradan örgüt çıkmaması. İmamoğlu suç örgütü davasına ilişkin bize bir şeyler fısıldıyor olabilir mi? İşte yanıt.
4: Belediye başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesabın olmadığı ortaya çıktı.
5: Demişti ama dönemin CHP'li belediye başkanı Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası aldı. Hem de ihaleye fesat karıştırmaktan, rüşvetten ve para aklamaktan. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 8 yıl, Avcılar Belediye Başkanı 6 yıl 8 ay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay.
4: Perişan haldesiniz. Kazımaya devam ediyorsunuz. İstediğiniz kadar kazıyın. Bizim altımızdan ülkeye hizmet etme niyeti olan tertemiz yürekli, cesur siyasetçiler çıkar, başka bir şey çıkmaz.
5: Mahkeme, Aziz İhsan Aktaş davası kararıyla dönemin CHP'li belediyelerinin içine düştüğü rüşvet ve yolsuzluk çarkını ortaya koydu. Ancak bir örgüt cezası vermedi. Şimdi Yeni Parti medyası ahlaki zafiyet denizinin dibinden örgüt iddiası çöktü manşetleri atıyor.
6: Ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde, çoğunluk enerjisi bizde. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız.
5: Peki gerçekten de Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan karar İmamoğlu suç örgütü davasına referans olur mu? Yani buradaki örgüt yok iddiası ana davadaki örgüt iddiasına hasar verir mi?
7: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
5: İmamoğlu merkezli suç örgütüyle Aziz İhsan Aktaş davasının hukuki ve olgusal dinamikleri birbirinden kökten farklı. Aziz İhsan Aktaş davası özünde belirli bir iş insanının belediyelerle kurduğu taşeronluk, ihale ve bunlara eşlik eden münferit rüşvet ilişkileri etrafında şekillenmişti. Burada odak noktası bir şirketin ya da şahsın yürüttüğü ticari faaliyetler ve bu süreçlerdeki hukuka aykırılıklardı. İmamoğlu suç örgütü davası ise eylemlerin münferit birer ticaret ilişkisi değil, kurumsal kaynakların ve hiyerarşik yetkilerin belirli bir siyasi ve finansal amaç doğrultusunda sistematik olarak seferber edildiği iddiasına dayanıyor. Bu devasa ölçek, savcılığın örgütsel hiyerarşi argümanını Aktaş dosyasına göre çok daha somut bir kurumsal çatıya oturtmasını sağlıyor. İmamoğlu suç örgütü davasının temel omurgası, yerel yönetimler üzerinden elde edilen kara paranın sadece şahsi menfaatler için kullanıldığı iddiası üzerine oturmuyor. Makro düzeyde bir siyasi dizayn, parti içi güç mücadelesi ve ulusal düzeyde bir iktidar liderlik değişimi için gayri resmi finansman aracı olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Türk Ceza Kanunu'nda suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun en temel şartı, suç işleme iradesinde birliktelik, ana amaç doğrultusunda hiyerarşik bir süreklilik gerektirmesi. Aziz İhsan Aktaş davası hakimleri böyle bir süreklilik için yeterince somut bir motivasyon görmemiş olmalı. Oysa İmamoğlu suç örgütü davasında eylemlerin tesadüfi olmadığı, aksine makro bir siyasi hedefe ulaşmak amacıyla süreklilik arz eden merkezi bir iradeyle planlandığı anlaşılıyor. Aktaş davasında münferit ihale usulsüzlükleri ve rüşvet alışverişleri tartışılırken, İmamoğlu merkezli davada bu para akışının kurumsal bir havuzda toplanıp siyasi amaçlarla yönlendirildiği tezi işlenmekte. Bu da iki dosya arasında örgüt unsurlarının varlığı açısından hukuki ve delilsel bir mukayese yapmayı imkansız kılmakta.

Ankara-Tel Aviv-Şam hattında geçen hafta İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne yönelik saldırısının ardından yükselen gerilimi düşürmek için diplomatik çabalar sürüyor. İsrail medyası Tel Aviv'in sıcak teması önlemek için Ankara ile gizli bir iletişim kanalı kurduğunu iddia ediyor. İddia İsrail'in Kanal 2 televizyonundan geldi. Adı açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi İsrail'in Türkiye'yi düşmana dönüştürmek istemediğini söyledi. Suriye sahasındaki yanlış anlaşılmaları ve olası askeri kazaları önlemeyi amaçladıklarını ifade etti. Tel Aviv'in bu amaçla Ankara ile gizli bir iletişim kanalı kurduğunu öne sürdü. Aynı yetkili iletişim kanallarının sonuçsuz kalması durumunda askeri opsiyonlar seçeneğinin de göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Yaşanan gerilim sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da İsrail, Türkiye ve Suriye arasında diyalog hattı oluşturulmasını önermişti. İsrail ve Suriye arasında pazar günü bir görüşme yapılmıştı. Ankara ile iletişim kanalı iddiası ise Tel Aviv ya da Ankara tarafından doğrulanmış değil. İsrail önce bir adım attı, belki de sonunu düşünmeden, sonra şimdi o adımdan geri dönmeye çalışıyor. İsrail için Suriye cephesinde işler yok.

0: yolunda gitmiyor. Ve Netanyahu Şam yönetimini hedef aldıkça da aslında baltayı taşa vuruyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Suriye'yi terör devleti listesinden çıkardı. Haliyle yaptırımlar da kalkmış oldu. Peki Trump'ın Suriye kararı ve daha da önemlisi ötesinde nasıl bir stratejisi var? Türkiye bu stratejide hangi rolü üstleniyor?
1: If you remember, we were going through a very difficult.
2: İsrail'in elinde bazı istihbaratlar vardı. Üç şeyden birinin gerçekleştiğine dair bazı istihbaratlar. Bunlardan biri sahada Türk askeri veya askeri unsurlarının bulunmasıydı. Durumun böyle olmadığını biliyoruz.
1: General Mazlum, who's a sensational.
3: İsrail'in Suriye'deki hava üssünü bombalaması Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında sert tepkisini çekti. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın gündeminde Orta Doğu'dan çok Asya Pasifik hattı ve Çin'le rekabet var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 trilyon doları aşan dış borcu Trump'ı bu mücadeleye mecbur bırakıyor. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Pekin'de yaptığı görüşmelerden umduğunu bulup bulamadığı tartışmalı. Ancak Çin'in özellikle yüksek teknoloji ve askeri tahkimatını her yıl asimetrik olarak büyüttüğü gerçeği su götürmez bir durum. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın aynı anda Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Asya Pasifik hattında mücadele etmesi epey güç görünüyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin bu mücadele konusunda istekli olup olmadığı da şüpheli. Zira Amerika Birleşik Devletleri en son personel isyan aşamasına gelince Abraham Lincoln uçak gemisini çekip yerine George Washington uçak gemisini getirmek zorunda kalmıştı. Bu yüzden Trump yönetimi Orta Doğu'da kaos, kriz, savaş değil istikrar istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den sonra Irak'tan 30 Eylül'de tüm askeri varlığını çekecek olması tam da bu anlayışın bir yansıması. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması aynı zamanda İsrail'e de bir mesaj aslında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'nin kurmak için mücadele ettiği istikrar ikliminin Tel Aviv yönetimi tarafından sürekli sabote edilmeye çalışılmasından bıkmış olabilir. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de bu duruma dikkati çekiyor.
4: Birleşik Devletleri kaybettik, dünyayı kaybettik. Devletin kuruluşundan bu yana İsrail'in uluslararası konumunda en düşük noktadayız. Bunun üzerine çalışmalıyız.
3: Özetle soykırımcı Netanyahu ve kurmayları İran'da, Lübnan'da, Gazze'de hedeflerine ulaşamadı. Güç kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri bile bombaların yerine ekonomi silahını çekmek zorunda kaldı. Bu yüzden Türkiye'nin altını oyma çabalarını, bölgede kaos ve kriz üretme hamlelerini daha ne kadar sürdürebilir sorusu ortada duruyor. Zira Türkiye devlet aklıyla stratejik hamleler yapıyor. Bir yandan Siyonizmin Türkiye ve sınır ötesindeki vekil unsurlarını boşa düşürüyor, diğer yandan yeni anlaşma ve tahkimatlarla diplomasinin gücünü kullanarak Siyonizmin bölge planlarını akamete uğratıyor. Trump'ın Suriye kararı Netanyahu hükümetinin kalesine atılmış sağlam bir gol gibi duruyor.
0: Elbette analiz haberde de dinlediniz. Zamanlama olarak da baktığımızda evet gerçekten de Netanyahu'nun kalesine atılmış bir gol gibi. Diğer taraftan Netanyahu kaybediyor tüm bu gelişmeler ışığı altında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da kaybetmek istemiyor. Bir şekilde Orta Doğu'dan, Orta Doğu'daki savaştan, Orta Doğu'daki gerilimden çıkmak istiyor. Hatta İran'la arasındaki o sahada yaşanan savaşı da bir şekilde sonlandırıp bir ekonomik savaş yöntemiyle yola devam etme niyetinde. Bunu sadece Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump söylemiyor, Hazine Bakanı da söylüyor. Yani topyekün işte o can damarlarını keseceğiz diyerek bu ifadeyi de kullanarak bundan sonra İran'da nasıl bir savaş yürüteceklerin işaretini veriyor. İran'da her türlü karşılığa hazırız ifadesini kullanıyor.
5: Ekonomik savaş başladı. ABD, İran'a yönelik uygulanacak ekonomik yaptırımları açıkladı. İran'dansa misilleme mesajları geldi.

0: ABD, İran yaptırımlarında sıfır sızıntı yaklaşımını uygulayacak. İran'ı hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz.
1: Into money, into repression.
2: Ekonomik yaptırımlar ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından açıklandı. İran'a yönelik ekonomik sürgün operasyonunu başlattıklarını söyledi. Tahran'ın para aklamasına yardımcı olan her türlü kuruluşun dolar sisteminden çıkarılacağını belirtti. İran'ı destekleyen her ülkenin yaptırımlarla karşı karşıya kalmaya hazır olması gerektiğini ifade etti.
0: Ülkeler, İran'ın yurt dışındaki banka şubelerini kapatılması da dahil olmak üzere Hazine Bakanlığı tarafından tespit edilen faaliyetlerini sonlandırmak için sınırlı bir süreye sahip olacak.
2: ABD Hazine Bakanlığı, nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. İran'a yapılan bazı havale ödemelerine izin veren genel ruhsatlar askıya alındı. İkincil yaptırımlar için dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörleri hedef alınacak. İran yaptırımlar açıklanmadan önce ABD'nin yeni ekonomik adımlarına askeri karşılık verilebileceğini belirtmişti. Körfez'den petrol ihracatının daha da azaltılabileceği tehdidinde bulunmuştu. İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, yaptırımların açıklanmasının ardından devlet televizyonuna konuştu. ABD yaptırımlarına tamamen hazırız dedi.
0: Hükümetin 2 yıllık bir planı vardı ve bu gelişmelerin gerçekleşmesine tamamen hazırdı. Hazır olmaya da devam ediyor.
2: Çin ve Rusya'nın ABD'nin önlemlerini kabul etmediğini belirtti. Medenizade, başka ülkelerinde Washington'ın baskısına karşı çıkacağını savundu, ekonomik saldırılara cevap vereceklerini ifade etti.
0: Bizim de kendi araçlarımız var. Biz de oyunu nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Bu sefer savunmada kalıp sadece kendimizi savunacağımızı düşünmemeliler. Bizim tarafımızdan da bir saldırı beklemeliler.
2: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Washington'ın abartılı sözlerinin inandırıcı olmadığını savundu. ABD ekonomik açıdan diğer ülkelerle ilişkilerini bundan daha fazla sınırlandırabilecek bir durumda değil dedi. Ticaret ortaklarımız bu açıklamaları hiçbir şekilde ciddiye almadıklarını bize iletti ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise milli birlik vurgusu yaptı. İran halkının hilekar, suçlu ve sömürücü düşmanların oyununa gelmeyecek kadar bilinçli olduğunu ifade etti. Biz inanç ve düşüncelerimiz doğrultusunda birbirimizle koordineli ve dayanışma içinde hareket etmeliyiz dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai de ABD'nin davranışını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Mutabakat zaptında yer alan şartların uygulanması konusunda somut adımlar atmalıdır, dedi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla dolar istikrar kazandı. İran'da ise serbest piyasada dolar fırlayınca döviz büroları yeni kurlar uygulamaya başladı. İran'la ABD arasındaki ateşkes Washington'ın ekonomik savaş ilanıyla bitme noktasına gelirken, Başkan Trump bir ülkeyi daha hedef gösterdi. Fox News'e konuşan Trump, Umman'ın denizde İran'a yönelik Amerikan ablukasına müdahale etmesi halinde ülkeyi bombalamakla tehdit etti. Trump, eğer Umman yollarına çıkarsa ülkeyi yerle bir edeceklerini belirtti.
3: Hani hep diyoruz ya futbol sadece futbol değildir. Evet gerçekten de öyle değil. Son yıllarda özellikle İspanyollara karşı sempatimizde bir artış var. Bu da haksız değil. Bakın dünyaca ünlü İspanyol futbol kulübü Barcelona. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da kamp düzenleme kararı aldı. Güney Kıbrıs Rum kesimi ise tepkiler yükseldi hemen oradan. Rumlar organizasyonun iptali için harekete geçti.
2: Barcelona'dan Rumları çileden çıkaran bir karar geldi. Barcelona Futbol Akademisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa kampı düzenleneceğini duyurdu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi kararla birlikte karıştı. Rum Elan Partisi İspanya hükümeti ile Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısı yaptı. Organizasyonun iptalini istediler. Elam'ın yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenmesi planlanan Zamna Müzik Festivali'nin de iptal edilmesi talep edildi. Parti daha önce Girne Kalesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Nexus Festivali'nin iptali için yürüttüğü girişimleri hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen uluslararası etkinliklere yönelik girişimlerini sürdüreceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ünal Üstel, Barcelona Futbol Kampı ile Zamna Müzik Festivali'nin hedef alınmasına tepki gösterdi. Üstel, Elam'ın Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenmesi

0: düzenlenmesi planlanan iki uluslararası organizasyonun iptali yönündeki girişimini şiddetle kınadı. Kıbrıs Türk halkının dünya ile temas kurmasından rahatsızlık duyan çevrelere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.
1: Son oylaması yapılacak.
2: Çin'de düzenlenen insansız robot oyunları eğlenceli anlara sahne oluyor. Çeşit çeşit robotlar birçok spor alanında yarışırken Çin'in robot sektöründe attığı adımlar da dikkati çekiyor. Gelen haberlere göre fabrikalarda sessiz bir devrim var.
0: Futboldan koşuya, bokstan masa tenisine kadar birçok alanda yarışıyorlar. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen insansız robot oyunları devam ediyor. Yarışlar Çin'in robotik alanında hızla ilerlediğini gösteriyor. Robotlardan biri eğimli platformlar üzerinde dikkatlice ilerledi. Dengesini kaybetmeden sona ulaştı. Bazı robotlarsa parkuru tamamlayamadı. Yere düşen robot sedyeyle taşındı. 5 gün süren etkinlik ikinci kez düzenleniyor. Aralarında Almanya, Japonya ve ABD'nin de bulunduğu 16 ülke katıldı. Yarışmalar eğlenceli olsa da tek amaçları bu değil. Bu yarışmanın ardındaki fikir, insansız robotların fabrikalarda, evlerde ve diğer gerçek dünya senaryolarında ihtiyaç duyacakları yetenekleri test etmek. Göz alıcı sahnelerde koşan ya da boks yapan insansız robotlar tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Ancak Çin asıl büyük devrimi fabrika zeminlerinde gerçekleştiriyor. Ülke dünyadaki endüstriyel robotların yarısından fazlasını tek başına üretiyor. Kendi tesislerinde de 2 milyondan fazla makineyi aralıksız çalıştırıyor. Kaynak yapan, parça taşıyan ve montaj hatlarını devralan bu mekanik kollar Pekin'in küresel sanayi yarışındaki en güçlü kozu haline geliyor. Üretim hatlarının bu denli hızlı otomatikleşmesinin arkasında yalnızca teknolojik üstünlük hırsı değil, yaklaşan iş gücü krizi yatıyor. Resmi tahminlere göre önümüzdeki 10 yıl içinde Çin'in çalışma çağındaki nüfusu 10 milyonlarca kişi azalacak. 2035'e gelindiğinde toplumun 1/3'ünden fazlası 60 yaşın üzerine çıkacak. Boşalacak pozisyonları doldurmak için kendi kendine çalışabilen akıllı makinelere yönelmek bir zorunluluk. Çin'i bu süreçte rakiplerinden ayıran en büyük avantaj kusursuz işleyen donanım tedarik zinciri olarak öne çıkıyor. Motor, batarya, çip ve sensör gibi tüm kritik parçaları ülke içindeki teknoloji üslerinden birkaç saat içinde temin edebiliyorlar. Uzmanlara göre yarışın yeni aşamasını en iyi yapay zekayı yazanlar değil, bu zekayı fabrikalarda milyonlarca makineye en hızlı aktaranlar belirleyecek. Tüm bu baş döndürücü hıza rağmen Çin ekonomisindeki gayrimenkul krizi, yerel borç yükü ve genel istihdam endişeleri sürüyor. Makinelerin iş gücünü tamamen devralmasının toplumsal etkileri henüz bilinmiyor. Robotların ülkeye genel bir refah mı getireceği, yoksa geleneksel mavi yakalı iş kollarını tamamen ortadan mı kaldıracağı sorusunun cevabı merak ediliyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne bir video mesajla katıldı. Emine Erdoğan, Türkiye'nin yüzyıllara dayanan dayanışma kültürüne dikkati çekti.
1: Her toplumun tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen kendine özgü bir değerler dünyası vardır.
2: Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'nin gündeminde toplumsal dayanıklılık vardı. Zirveye video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, farklı toplumların krizler karşısındaki dayanışma deneyimlerinin önemine vurgu yaptı.
1: Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışma önde gelen hasletlerdir. Yüzyıllar boyunca biriken bu insani tecrübe, hayatın sevinçleri kadar kederlerini de birlikte omuzlamayı toplumsal bir pratiğe dönüştürmüştür.
2: Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışmanın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Erdoğan, Osmanlı döneminde kurulan 26 binden fazla vakfı bu anlayışın en önemli örneklerinden biri olarak gösterdi. Vakıfların yaşlılardan yetimlere, borçlulardan hasta hayvanlara kadar toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda iyilik kapısı araladığını ifade etti.
1: Bugün ise modern dünyada insanlar,

0: kalabalıkların içinde giderek daha fazla yalnızlaştıklarından söz ediyor. İnsanlar arası bağlar zayıfladıkça toplumların krizler karşısındaki direnci de azalıyor.
1: Erdoğan toplumsal bağların güçlü olmasının krizlere karşı direnci artırdığını söyledi. 6 Şubat depremlerinde ortaya çıkan dayanışma ruhuna dikkati çekti.
0: Bunun en çarpıcı örneklerinden birini dünya tarihinin en büyük afetleri arasında yer alan 6 Şubat depremlerinde yaşadık. Bu tecrübe tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ki toplumların en büyük gücü zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisidir.
1: Ukrayna halkının 4 yılı aşkın süredir devam eden savaş karşısındaki mücadelesine de değinen Erdoğan, çocukların eğitimlerini sürdürdüğünü, kadınların hayatın her alanında sorumluluk üstlendiğini ve Ukrayna halkının geleceğine sahip çıktığını belirtti. Emine Erdoğan ayrıca Ukrayna'nın bağımsızlık gününün 35. yıl dönümünü kutlayarak Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Paylaşımında Kiev'de 6.sı gerçekleştirilen Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.
0: Muhtaç olanın kanatları altında.
2: Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi sosyal medya hesabında bir kare paylaştı. Siyah beyaz İstanbul fotoğrafı kadar o anı görüp ölümsüzleştiren kişi de dikkat çekiciydi. Zira uçaktan çekilen İstanbul fotoğrafında deklanşöre basan kişi MİT Başkanı İbrahim Kalın'dı. İşte o kare ve hikayesi.

0: MİT Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kalın zaman zaman sosyal medya hesabından video ve fotoğraflar paylaşıyor. O anlardan biri fotoğraf sanatçılarının favori markalarından biri olan Alman fotoğraf makinesi üreticisinin dikkatini çekti. Firma Türkiye'deki hesabında MİT Başkanı Kalın'ı da etiketleyerek o kareyi paylaştı. Kalın'ın uçaktan çektiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve adaların görüldüğü siyah-beyaz İstanbul fotoğrafına da bu sadece bir fotoğraf değil, bir şehir hikayesi notunu düştü. MİT Başkanı Kalın, 2023 yılında göreve atanmasına kadar olan sürede sık sık sosyal medya hesabından etkileyici fotoğraf kareleri paylaşıyordu. Firma paylaşımında MİT Başkanı Kalın'ın çektiği İstanbul fotoğrafının teknik analizini de yaptı. Boğaz'ın ışıltılı suları, kıtaları birleştiren Boğaziçi Köprüsü ve ufuktaki adaların silüeti siyah-beyazın asaletinde hayat buluyor. Leica SL2'nin üstün dinamik aralığı, gökyüzündeki dramatik bulutları ve İstanbul'un nakışlarının her bir detayını kristal netliğinde sunuyor ifadesi kullanıldı. MİT Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kalın, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca olmak üzere toplam 4 yabancı dil biliyor. Osmanlıca okuryazarlığı da var. Uluslararası İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan dünyanın en etkili 500 Müslümanı listesinde 2025 yılında 23. sırada yer almıştır. Bağlama ve ney sanatçısıdır, bestekardır.
1: Antalya-Alanya otoyolunun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, proje sayesinde yıllık 23 milyar lira zamandan 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23.9 milyar lira tasarruf sağlayacağız açıklamasında bulundu.
2: Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek. Sürücüler hem yakıttan hem de zamandan tasarruf edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesi kapsamında devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, otoyolun Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap vereceğini söyleyerek, otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha da hızlı hale gelecek dedi. Projede güzergah Serik

0: Kavşağından başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak. Sahadaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 14 alt geçit, 5 üst geçit ve 6 köprüyle 47 menfezle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje genelinde ise %30 fiziki ilerleme sağladık bilgisini paylaştı. Antalya-Alanya otoyolunun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, proje sayesinde yıllık 23 milyar lira zamandan 900 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 47 bin ton azaltacağız açıklamasında bulundu.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip 11 bin yıllık kompozit heykel bulunduğunu bildirdi.
0: Karahan Tepe'de 11 bin yıllık benzersiz bir heykel gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy, Geleceğe Miras projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk dedi. Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. Eser 3 metre çapında zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında, insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin, bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum ifadesini kullandı.
1: Önemli bir tehdit, tehlike, fast food tarzı beslenmeden ekran bağımlılığına kadar sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı ne yazık ki Türkiye'de çocuklara da vurdu. Çocukluk çağı obezitesi bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Türkiye'de 5-19 yaş grubunda obezite oranı %11,7'ye yükseldi.
2: Obezite yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada artık bir sağlık sorunu olarak ortaya çıktı. Ve obezite bizzat kendi sorun olmakla kalmıyor, başka sorunlara da yol açıyor.
3: Maalesef çocuklarımız artık çok düzensiz besleniyor ve özellikle bilgisayar alışkanlıkları da onların obezite olma sürecini de çok etkili. Hareketsiz yaşamlar, beslenme düzensizliklerini çok görüyoruz. Burada tabii ki de çocuklarımızı işte spora teşvik etmek lazım.
4: Yemekler, yağlı içecekler, şekerli, yanaklar, tombul, tehlike sevimsiz. Türkiye'de çocuklar obezite ağına düşüyor, manzara korkutuyor.
5: Fast foodlar, kızarmış ürünler, şekerli ve asitli içecekler çocukları obezite bir adım daha yaklaştırıyor. Öyle ki Türkiye'de 5 ila 19 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerde obezite görülme oranı %11,7.
2: Kalorisi yüksek gıdalar özellikle damak zevkini okşayan gıdalardır. Bu cipsler, işte şekerli içecekler, ne bileyim şekerli gıdalar, kalorisi, karbonhidrat içeriği yüksek gıdalar çocukların hoşuna gidiyor. Dolayısıyla mesela anne diyor ki bize sadece makarna yiyor diyor, sadece pilav yiyor diyor. Bunlar kalorisi yüksek gıdalar. Karbonhidrat içeriği yüksek gıda. Onun için burada çocuklar mümkün olduğu kadar proteinden zengin, meyve sebzeden zengin, vitaminlerden zengin gıdalara yönlendirilmelerinde fayda var. Tabii bunun için ailede çocuğa örnek olacak. Her sabah bir rafadan yumurta yemesi, hafta 3 gün balık yemesi, özellikle meyve sebze seçeneklerinden bol bol yararlanabilmesi hem çocuklar hem yetişkinler için en önemli kurallar.
6: İşte çocukların abur cubur diye tarif ettiği şeyleri almıyoruz. Meyve yedirmeye çalışıyoruz sağlık açısından faydalı olsun diye. Evimizin etrafında park fazlasıyla var. Dolayısıyla çocuklar parktan geri gelmiyorlar.
4: Gün boyu telefon, tablet, bilgisayarla oynuyorlar, sağlıksız besleniyorlar, hareketsiz bir yaşam biçimi benimsiyorlar. Ailelere ise çocukları fiziksel aktivitelere teşvik etmek düşüyor.
2: Çocuğun bilgisayar başında oturması, cep telefonunda sürekli meşgul olması, hareketlerini gün içerisinde azaltması, bir şekilde evden dışarı çıkmaması, sürekli televizyonla, cep telefonla, bilgisayarla oynaması vesaire, çocuğun hareket miktarını azalttığı için doğal olarak buna sedanter hayat diyor. Yani hareketsiz hayat diyor. O zaman ne oluyor? Tabii ki çocuğun yakmış olduğu kalori azalıyor. Yakmış olduğu kalori azalınca bu sefer yakılamayan kalori kiloya dönüşüyor. Dediğiniz doğru. Onun için için hareketli bir yaşam kilo almayı da önlüyor veya alınmış kilonun verilmesini kolaylaştırıyor. Çocukların özellikle açık havadan yararlanması lazım. Bunun için açık havada bisiklete binebilir, koşu yapabilir, anne babayla birlikte yürüyüş yapabilir veya şimdi yaz

Akşam Haberleri'nin ilk bölümünü noktalıyoruz. Bir yandan da gözümüz kulağımız Ahlat'ta. Kabine toplantısı devam ediyor. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapmasını bekliyoruz. Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Onlar da alamamış.
3: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
2: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
3: O zaman spor araba.
2: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
6: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
4: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ayrola çocuklar.
1: Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Oy. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
8: Türk!

0: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
5: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 25 Ağustos gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. 11 ilde 77 şüpheliye dönük büyük bir operasyon düzenlendi. O operasyonun hedefinde kamu kaynaklarını hedef alan suç örgütleri vardı. Adalet Bakanı Gürlek operasyonun detaylarını paylaştı. Aktaracağız. Sözde mahkemeler, diz çöktürülen üyeler ve falaka cezalarının da uygulandığı sözde yargılamalar. Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında çok önemli detaylara ulaşıldı. Paylaşacağız. 6 yıl önce kaybolan ve ölümü hala soruşturulan Gülistan Doku cinayetinde de yeni bir gelişme var. Kasten öldürme suçundan tutuklu bulunan eski Tunceli valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ın öldürüldüğü öne sürülen Rostan mevkisine olaydan 8 gün sonra yeniden gittiği ve geceyi orada geçirdiği belirlendi. Peki bu bilgiye nasıl ulaşıldı? Sonel oraya neden gitti anlatacağız. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş uzun zamandır sürüyor. Ukrayna özellikle drone saldırılarıyla artık Rusya'nın içlerine kadar saldırıya başladı. Son dönemde ise en çok Rusya'nın enerji tesislerine hedef alıyor. Birçok rafineri vurulunca petrol zengini Rusya şimdi dışarıdan petrol ithalatına başladı. Detayını ekrana getireceğiz. Küresel ısınma etkilerini tüm Avrupa'da gösteriyor. Ani hava değişimleri yaşanıyor. Günlerdir sıcak havayla boğuşan Fransa'da bir anda devasa bir hortum oluştu. Bu hortum onlarca kişiyi yaraladı, çok sayıda eve de zarar verdi. Görüntüleri ekrana getireceğiz. Tüm bu başlıklar ve daha fazla ayrıntı için akşam haberleri sürüyor. Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimiyle ilgili yargıdan karar geldi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi. 5 Ağustos'ta yapılan ve Sibel Tan Çetinkaya'nın belediye başkan vekili seçildiği Üsküdar Belediye Meclisi kararının yürütmesini durdurdu. Mahkemenin kararında seçim sırasında yaşananlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Kararda yapılan oylamada oy sayımının usulsüz yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği yönündeki tespitlere yer verildi. Mahkeme ayrıca seçimde kullanılan 5 geçersiz oyun sonucu etkileyebilecek nitelikte olduğuna dikkat çekti. Oylama sürecinin sağlıklı ve güvenli yürütülmediği, adaylar arasında gerginlik yaşandığı ve seçim işleminin hukuka aykırılık taşıdığı değerlendirmesi yapıldı. Bu gerekçelerle Üsküdar Belediye Meclisi'nin Sibel Tan Çetinkaya'nın başkan vekili seçilmesine ilişkin 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 sayılı kararının yürütmesini durdurdu. Yargının verdiği bu kararın ardından gözler şimdi Üsküdar Belediyesi'ne çevrildi. Mahkeme kararına karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne 7 gün içerisinde itiraz yolu açık. Yine yargıdan bir karar, Özgür Özel yönetimindeki CHP'de yaşanan tedbirli mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu yönetiminde temyiz başvurusu çekildi. Başvuru geri çekilmiş oldu. 21 Mayıs 2026 tarihinde tedbirli olarak CHP'nin 38. kurultayı ve sonrasında yapılan olağan ve olağanüstü kurultaylar için mutlak butlan kararı çıkmış. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa dönmüştü. Ardından Özgür Özel yönetimi karara itiraz etmiş ve temyize götürmüştü. Genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kılıçdaroğlu yönetimi ise CHP'nin tedbirli mutlak butlan kararına yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Özgür Özel de başvurusunu çekerse tedbirli olarak uygulanan mutlak butlan kesin hükme bağlanmış olacak. Yani mahkemenin verdiği mutlak

0: kutlan kararı kesinleşmiş olacak ve süreç de kısalacak. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin il başkanları toplantısına başkanlık etti. İl başkanlarına hitap ettiği konuşmada Özgür Özel'in yeni partisine geçenlerle ilgili muhatap olmayın dedi.
1: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik.
2: Arınma siyaseti başlatan Kılıçdaroğlu ihraçları hatırlattı. CHP'den istifa edip yeni partiye geçenlere de muhatap olmayın dedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Kısır tartışmalara sakın girmeyin. Böyle bir tartışmaya asla muhatap olmayın. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısında konuştu. İl başkanlarına CHP'den istifa edip yeni partiyi kurup oraya geçenlerle tartışmayın, muhatap olmayın talimatı verdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi bir makamın, bir dönemin ya da bir kadronun değil, milletin ortak geleceğine kilitlenmiş olan bir partidir. Siyaset kişisel hesaplardan da arınmak zorundadır. Eğer biz siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz.
2: Konuşmasında sık sık Özgür Özel ve destekçilerini işaret etti. Mutlak mutlan kararıyla genel başkanlığa geldikten sonra arınma siyasetinin geçirdiği süreci de hatırlattı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel bir kuralı vardır. Temel bir üstünlüğü vardır. Ahlaki üstünlük. Biz doğru insanız. Ahlaklı insanız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Halk partilerin temel özelliği budur. Sıradan bir parti değiliz.
2: Özgür Özel'in talep ettiği ne varsa gerçekleştiği CHP'de Kılıçdaroğlu kurultayı işaret etti. Tüzük'te de değişikliğe gidileceğini söyledi. Sözü Özel'in sürekli desteklediği adı yolsuzluk, rüşvet soruşturmalarıyla anılan isimlere getirdi.
1: Önümüzdeki süreçte kurultayımızı da yapacağız. Görkemli bir kurultayımızı yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız.
0: Haberimiz yayındayken son dakika gelişmesi olarak da geldi. Ekranınızın altında yer alıyordu. Hem bizi ekrandan izleyenler hem 24 radyodan dinleyenler için sesli hale çevirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Ahlat'taki kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat sürdü toplantı ve malumunuz 3. kez düzenleniyor Ahlat'ta kabine toplantısı. Bugün de yine pek çok önemli mesele hem iç gündeme hem dış politikaya dair pek çok önemli mesele gündeme geldi, ele alındı. Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapmasını bekliyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk davalarıyla ilgili bulduğu her zeminde yargı mensuplarını itibarsızlaştırma çabası içine girdi. Gün geldi, majestelerinin yargısı diye yaftaladı. Gün geldi, sarayın yargısı darbe yapıyor, tezviratına sarıldı. Ancak Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan beraat kararları Özel'in tüm söylemini, ezberini bozdu. Bakın nasıl.
3: Majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar.
4: Silivri'deki yargılamayı takip etmek için ilk geldiğinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel böyle söylemişti. Zaten yolsuzluk davalarıyla ilgili tüm söylemlerini de bu strateji üzerine kurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek üzerinden yargıyı hedef aldı.
5: Tekerlekli giyotin bu. Bu isim Akın Gürlek.
4: Yeni Parti lideri Özel, Silivri'ye son kez geldiğinde de benzer söylemleri sürdürdü. Silivri'de mazlumlara zulüm yapılıyor tezviratlarıyla yargılama sürecini itibarsızlaştırmaya çalıştı.
5: Ailelere, çocuklara, siyasetçilere ve gazetecilere zulmeden...
4: Peki bu söylemlerin üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekirse Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan beraat kararlarını nereye koyacağız? Zira dosyadaki delillere bakan 3 kişilik hakim heyeti oy birliğiyle kararlarını duyurdu. Hapis cezaları kadar beraat kararları da dikkati çekti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha çuvallamış oldu.
6: Kabahati sürekli başkalarında arayanlar,

0: kararlarına dokunulduğunda üsluplarını kirletenler, artık yargıyı ve işini yapan yargı mensuplarını hedef göstermekten vazgeçmelidir. Bakınız, her fırsatta vurguluyorum. Bugün tekrar ifade ediyorum. Hukukun önünde herkes eşittir. Kimse la yüsel değildir. Hukuk devletinde suç işleme imtiyazına sahip sınıflar yoktur ve olamaz.
1: Burada mesele tam anlamıyla bakış açısıyla ilgili. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yürüyüşünü başlatırken Adalet ve Kalkınma Partisi adını seçmesi tesadüfi değildi. Eski Türkiye'nin ideolojik körlük içindeki yargılama anlayışını en iyi bilen isimlerden biri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiydi. Zira Erdoğan, Refah Partisi'nin kapatılması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kuşatma, sindirme davaları yetmeyince şiir okuduğu için hakim karşısına çıkarılmıştı.
0: Şüphesiz mücadelelerin en büyüğü hak için verileni, vazifelerin en faziletlisi ise adalet uğruna yapılandır. Sizler devletimizin adalet neferleri olarak bu mücadelenin kalbindesiniz.
1: Bu yüzden tıpkı Aziz İhsan Aktaş yargılamasında olduğu gibi İmamoğlu suç örgütü davasında da yeni parti lideri Özel'in yaptığı gibi hakim ve savcıları hedef almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak yerine adaletin tecellisi için iddia makamının ortaya koyduğu delilleri çürütecek tezler üretmek, hukuk zemininde mücadele etmek gerekiyor. Zira hakimler siyasi söylem ve şovlara göre değil, dosyadaki delillere göre karar veriyor. Zira hakimler tüm kararlarını Türk milleti adına yazdırıyor.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'a gitti. Mansur Yavaş'ın selamını iletti. Ama mesele bir polemiğe dönüştü. Neden diyeceksiniz? Bir selam nasıl yeni parti içindeki bir çatlağa işaret edebilir ya da onu gün yüzüne çıkarabilir? İşte ayrıntılar.
3: Ve o günkü kararlılığımızdan bir adım geriye atmadığımız, bir adım geri atmadığımız Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin.
1: Bu gibi durumlar için Anadolu'da bayram değil seyran değil, enişten beri niye öptü denir. Ana muhalefet cenahının favori tartışması Özgür Özel'in Trabzon'a getirdiği bu selamda saklı. Mansur Yavaş gerçekten de Özgür Özel üzerinden böyle bir selam gönderdi mi, göndermedi mi?
3: Mansur Başkan'la uzun uzun Ankara'yı konuştuk, Türkiye'yi konuştuk.
1: Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ın selamı var demesindeki amaç belli. Yavaş, CHP'de kalmayı sürdüren, tırnak içinde denge politikası yürüten ve açıkça yeni partiye geçiş yapmayan en güçlü isim. İmamoğlu'nun CHP'den istifa ettiği süreçte hala CHP'de kalması düşündürücü.
3: Bir belediye başkanı, ben Özgür Özel'in karşısındayım, ben yeni partinin karşısındayım demedikçe gönlü bizimledir, yeri bizimledir.
1: Oysa tüm o mutlak butlan ve yeni parti kurma çabaları öncesinde birliktelerdi. Özgür Özel Trabzon'da hala bu görüntüyü vermek istedi. Çünkü belli ki İmamoğlu Özgür Özel ikilisiyle Mansur Yavaş'ın arasına kara kedi girdiğine yönelik iddiaların oluşturduğu bir kompleks var. İşte o selamın esbabı mucibesi de buydu. Peki problem nerede? Problem bu selamın dillendirilmesinden Mansur Yavaş'ın hiç de memnun olmamasında. Bu iddiayı dile getiren ilk isim gazeteci Aytunç Erkin. Evet, Yavaş ve Özgür Özel Trabzon ziyareti öncesi görüşmüşlerdi. Ama Mansur Yavaş tarafı bu görüşme gizli kalsın istiyordu.
4: Herkes bilir. Ankara siyasetinde önemli siyasi aktörlerin baş başa yaptıkları özel görüşmeler karşılıklı rızaları yoksa birincisi ifşa olmaz. Durum gösteriyor ki aslında bize gizli kalması gereken, özel kalması gereken bir görüşmeyi Sayın Özgür Özel bence heyecanlı bir refleksle anlatıyor.
1: Peki Özgür Özel taraflardan birinin gizli kalmasını istediği görüşmeyi neden ifşa etme gereği duydu? Üçlü bir arada demek için Mansur Yavaş'a bir emrivaki dayatma çabası olabilir. Nitekim Mansur Yavaş'ın bu konudan rahatsız olduğu iddiası başka bir muhalif gazeteci Nevşin Mengü'nün topa girmesiyle kuvvetlendi.
5: Kulislerden gelen bilgi Mansur Yavaş'ın buna kızdığı yönünde. Yani böyle bir konuşma olmadı. Ben gidip de benim selamımı Karadenizlilere iletim demedim. Hani şunu demeye çalışıyor Özgür Özel, Mansur Başkan da bizimle beraber demek istiyor. Ama Mansur Yavaş ben denge politikası yürütmek istiyorum yani. CHP'deyim ben sonuçta. CHP'den seçildim. CHP'deyim tamam yani Özgür Özel'de eyvallah yol arkadaşlığımız falan var ama ben bu denge politikasını yürütmek istiyorum diyor Mansur Yavaş. Özgür Özel ise Mansur Başkan bizim ne demek istiyor?
1: İşte asıl mesele de bu. Mansur Yavaş adının neden Yeni Parti saflarında anılmasından şikayetçi. İşte bu soru gelecek günlerde Yeni Partili isimleri kara kara düşünmeye itebilir. Zira Mansur Yavaş Yeni Parti'yi yokluğuyla sınıyor olabilir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı makamını kapmadan Yeni Parti'ye geçmeyi reddediyor olabilir. Ya da daha kötüsü, Yeni Parti'nin sabıkasını bir Cumhurbaşkanı adayının kariyerine zarar verici buluyor olabilir.
6: Sayın Başkanımızın...
2: Evet, şimdi Ahlat'a gidiyoruz. Çünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasına başladı.
0: Başında bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma Ahlat'tan sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha Bel ve Buhara ile Kubbetül İslam unvanına sahip üçüncü şehir olan Ahlat'tayız. Ahlatlı kardeşlerimizle beraberiz. Anadolu'nun kapılarını açtığımız şanlı zaferin 955. sene-i devriyesinde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanı içindeyiz. Sözlerimin hemen başında, şu anda üzerinde bulunduğumuz topraklarda din için, devlet için, vatan için, ilahi kelimetullah davası için şehadetle ve gazilikle şereflenen büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum. Malazgirt mücahitlerinin izinden giderek ilk fetihlerden İstiklal Harbimize terörle mücadeleden 15 Temmuz direnişine kadar Türkiye'yi canından aziz bilen cümle serden geçtilere kanıyla ve canıyla milletimizi bugünlere getiren cümle kahramanlarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Sultan Alparslan'la birlikte Malazgirt'te destan yazdıktan sonra kılıçlarını Doğu Akdeniz'in, Ege'nin ve Karadeniz'in serin sularında soğutan o büyük komutanın emirlerini, beylerini, alplerini aynı şekilde şükranla anıyorum. Yine bu vesileyle 7 yıl önce Ahlat'tan dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun hocamıza da Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu senede şahsımızı, kabinemizi ve heyetimizi muhabbetle bağrına basan Ahlat halkına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizi bu tarih okyanusunda bir araya getiren Okçular Vakfımızı aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Ahlat'a her gelişimizde ilçemizin her alanda kat ettiği mesafeyi görmekten açıkçası büyük memnuniyet duyuyorum. Belediyelerimiz bir taraftan, valiliğimiz diğer taraftan, Okçular Vakfımız öbür taraftan hep birlikte Ahlat'ın hem bir tarih ve kültür merkezi hem de bir çekim merkezi olması için gayret sarf ediyor. 12. yüzyılda nüfusu 300 bini aşan Osmanlı padişahlarının ata şehri olarak ziyaret ettiği Ahlat'ın tarihimizdeki yeri ve önemi anlaşıldıkça milletimizin Ahlat ve Malazgirt'e yönelik ilgisi de katlanarak artıyor. Biz de Ahlat'ı hak ettiği konuma getirmek için her türlü yatırımı yapıyor, Ahlat'ın ihtiyaçlarını bizzat takip ediyoruz. Sadece Malazgirt zaferi kutlamalarımız değil, kabine toplantılarımız da artık geleneksel hale geldi. Cumhurbaşkanı kabinesi olarak üçüncü kez bugün Ahlat'ta toplandık. Toplantımızda dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye sürecimiz başta olmak üzere ülkemizi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettik. Burada öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz. Şunu vatandaşlarımın bilmesini arzu ediyorum. Adeta bir kriz fırtınası yaşadığımız bu sancılı dönemi popülizme tevessül etmeden milletin ve ülkenin kaynaklarını büyük bir özenle koruyarak dinamik bir süreçte başarıyla yönetmenin çabasındayız. Ekonomide çarkların dönmesi, insanımızın işini ve aşını muhafaza etmesi, emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların etkilerinin asgari düzeyde tutulması, savunma sanayi ve uluslararası yatırımlar başta olmak üzere ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi önceliğimiz olmaya devam etmektedir. İran-Amerika geriliminin küresel ekonomide yol açtığı şok dalgası zamanla tesirini yitirdikçe inşallah bunun sokağa, çarşıya, pazara, günlük yaşama yansımalarını çok daha net görme imkanı bulacağız. Şundan hiç kimse şüphe etmesin. Türkiye Allah'ın izniyle doğru yoldadır. İstikameti bellidir. Ve eninde sonunda menziline ulaşacaktır. Bu zorlu yolculukta ülkemizin en büyük şansı tecrübeli, liyakatli, uyum ve adanmışlık içinde çalışan kadroların görev başında olmasıdır. Türkiye güvendedir. 86 milyonun emaneti ehil ellerde güven içindedir. Bu kutsal emanete hiçbir surette gölge düşürmeyeceğiz. Yavaşlamadan, rehavete kapılmadan, tedbiri, disiplini elden bırakmadan hep beraber hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Değerli misafirler, aziz vatandaşlarım, önceki hafta Gazi Meclisimiz tarihi bir mutabakat örneği sergileyerek 467 evet oyuyla Türkiye için hayati önemdeki bir yasayı kabul etti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek veren tüm milletvekillerimize bugün bir kez daha ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur. Farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin ülkemizin geleceğine dair bir meselede aynı paydada buluşması her türlü takdirin üzerindedir. Bu mutabakat aynı zamanda demokrasimizi güçlendirecek,

sivil siyasetin kapasitesini artıracak, Türkiye'yi vesayet dönemi tortularından kurtaracak yeni adımların cesaretle atılmasına zemin hazırlamıştır. Şu bir gerçek ki Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Günlük siyasi hesaplar yerine ülkeyi ve milleti merkeze alan bir anlayışla hareket edildiğinde Türk demokrasisi her türlü düğümü çözecek kapasite ve olgunluğa ziyadesiyle sahiptir. Bunu Türkiye'miz adına çok müstesna bir kazanım olarak görüyoruz. Tabii burada şu noktaya da dikkatlerinizi çekmek durumundayım. Son iki yılda birçok kritik eşiği suhuletle aşmakla birlikte önümüzde halen dikkatle yürünmesi ve yürütülmesi gereken bir yol bulunuyor. Herkesin bu süreçte çok daha özenli bir dil kullanması, yük olmak yerine yük almaya odaklanması milletimizin hassasiyetlerini kaşıyacak fevri söylem ve eylemlerden uzak durması büyük önem arz ediyor. Siyaset her gün yapılır. Ama Türkiye'yi yarım asırlık bir sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürmenin bahanesi olmaz. Aynı durum medya kuruluşlarımız ve gazetecilerimiz için de geçerlidir. Sırf daha fazla görüntülenmek, daha fazla reyting ve etkileşim almak uğruna böyle hayati bir meseleyi enfekte etmeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü bu iktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir. Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Biz de bu sorunu çözmekte gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge bırakmakta son derece kararlıyız. Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim. Gelin sizler de bir ucundan tutun ve bu ağırlığı Türkiye'mizin üstünden hep beraber kaldıralım. Gelin tarih boyunca diz kırıp aynı sofraya oturmuş, aynı türküyü beraberce söylemiş, vatanı savunmak için aynı cephede şehit düşmüş insanlarımızın kardeşliğini daha da güçlendirelim. Bu samimi çağrımız önce milletim, önce memleketim anlayışına sahip herkesindir. Türkiye artık bedel ödemesin diyen gencecik fidanlarımızı gözyaşlarıyla toprağa vermeyelim. Anaların ipekten yüreği yeni acılarla kavrulmasın diyen herkesi sürece omuz vermeye, sürece destek olmaya davet ediyorum. Özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum. Şunu hatırlatmak isterim ki, bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes, tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır. Aynı şekilde süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişimde tarih karşısında mesul olacaktır. Sorumluluk mevkiinde olanların, bilhassa günübirlik hesaplarla siyaset yapan kimi partilerin mecliste
467 kabul oyuyla tecessüm eden iradeyi iyi okumalarını, oradan gerekli mesajı çıkartmalarını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun yanı sıra ülkemizin bölgesel barışı ve istikrarı önceleyen aktif dış politikasının istikrarsızlıktan ve kaostan nemalanan malum çevreleri rahatsız ettiği görülüyor. Türkiye kendi vatandaşları ile birlikte hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları, bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin

vermeyeceğiz. Biz kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz. Her zaman altını çiziyorum. Biz bakkal dükkanı değil, dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz. Biz 86 milyon vatandaşımızın emanetiyle birlikte dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca mazlumun da umudunu, mesuliyetini taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti öyle birilerinin lütfuyla kurulmuş, küresel güç odakları tarafından şımartılmış, hafızası olmayan nevzuhur bir devlet değildir. Binlerce yıllık köklü geleneğiyle, zaferlerle dolu şanlı tarihiyle dünyanın en güçlü, en kudretli devletlerinden biridir. Bakınız, biz sadece Malazgirt gibi insanlık tarihine geçen muhteşem askeri başarılarımızla değil, bilim tarihine, sanat tarihine, siyaset ve idare tarihine kattıklarımızla da büyük bir devletiz. Biz tarihinde gönüller fethetmekle, mazlumların çağrısına kulak vermekle, Musevi, Hristiyan, Müslüman fark etmeksizin ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmakla bilinen büyük bir devletiz. Türkiye Cumhuriyeti küçük hesaplar, küçük kurnazlıklar karşısında boyun eğecek, bunlara prim verecek sıradan bir devlet asla değildir. Onurlu, gururlu, tarihiyle ve ecdadıyla şerefli bir devletin nasıl davranması gerekiyorsa, işte biz de iç siyasette ve dış politikada öyle davranıyoruz. Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız. Bölgemizde ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Herkes emin olsun, rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin belirlediği istikamette Türkiye'nin çıkarlarını korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Şu gerçeği bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bizim bölgemizin tamamında barıştan, adaletten, istikrar ve huzurdan öte hiçbir amacımız, hedefimiz, gayemiz yok. Birilerinin iddia ettiği gibi gizli bir ajandamız, gizli bir niyetimiz de yok. Bizim amacımız etrafımızda sulh ikliminin egemen olmasıdır. Bizim gayemiz, bizim bölgemizin her karışında adalet, güvenlik ve refahın tesis edilmesidir. Coğrafyamız şu anda

0: su gibi, hava gibi barışa ihtiyaç duyuyor. Buna kavuşacağı günlerin hasretini çekiyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'den Irak'a, Lübnan'dan Filistin'e, Körfez'den Afrika'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya kadar gönül ve kültür coğrafyamızın tamamında tarih bizi birbirimize kardeş eyledi diyor. Bu ebedi kardeşliği yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu mücadeleyi zaferle taçlandırana dek elimizin ulaştığı her yerde canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle kabine sonrası hitabımızı katılımlarıyla şereflendiren şehit ailelerimize ve siz kıymetli misafirlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. 70. kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, afiyet olsun.
1: Efendim bizler de kitapları için Cumhurbaşkanı,
2: evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta 3. kez düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarını tamamladı. Özellikle iki mesele üzerinden açıklamalarını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birincisi, terörsüz Türkiye süreci, terörsüz Türkiye çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden büyük bir çoğunlukla geçmesinin ardından önümüzdeki sürece dair çağrıları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Özellikle toplumun tüm kesimlerine, bölgedeki yaşayanlara, şehit yakınlarına, toplumun tüm kesimlerine, medyaya, sivil toplum kuruluşlarına gelin hep birlikte bu süreci tamamlayalım. Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir ifadesini kullandı. Toplumun tüm kesimlerine çağrısında özellikle süreci enfekte etmeye çalışanlara dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sürece destek verenler tarihte yerini alacaktır ama vermeyenler de yine aynı şekilde anılacaktır ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve ikinci olarak elbette son günlerde dış politikada yaşanan, ki dış politikadan kastımız aslında İsrail'in, ki Sayın Cumhurbaşkanı İsrail olarak isim vermeden cinayet şebekesi dedi ve hatta birilerinin lütfuyla kurulmuş ülke diye bahsetti, adını bile anmadan. Kimse bize rota çizemez. Biz 86 milyonun sorumluluğunu, ayrıca bize güvenen kardeş, dost ülkelerin sorumluluğunu da yüreğimizde hissediyoruz. Kimseyi yarı yolda bırakmadık ve yarı yolda bırakmayacağız diyerek hem iç cepheye yönelik, hem dış politikaya yönelik, hem üstü kapalı İsrail'e yönelik, hem de komşu ülkelere, dost ve müttefik ülkelere yönelik önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'tan ve biz de hızlı bir şekilde ekranınıza getirdik. Şimdi akşam haberlerine, gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep merkezli soruşturmalar kapsamında 11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini ve 68 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul'da 17.9 milyar liralık para transferi hacmi, Antalya'da 10 milyar liralık hazine taşınmazı, Gaziantep'te ise 13 milyar 760 milyon lirayı aşan para hareketi mercek altına alındı.
3: Kamu kaynaklarını hedef alan suç yapılanmalarına büyük operasyon. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 ilde 77 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya merkezli hazine taşınmazı soruşturmasında dikkat çeken detayları paylaştı. Kemer'de hazineye ait taşınmazların usulsüz şekilde belirli kişi ve çevre

0: ele geçirildiği tespit edildi. Soruşturmanın merkezinde 80 hazine taşınmazı var. Bu taşınmazların güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira seviyesinde olduğu değerlendirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 27 şüpheli gözaltına alındı. Milli Emlak Personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarlarıyla sivil kişiler dosyada yer aldı. Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleriyle Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de 21 adres eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma yapılanmanın tüm boyutlarının ve ekonomik değerin kime ulaştığının belirlenmesi için çok yönlü sürüyor. Operasyon sadece Antalya ile sınırlı kalmadı. İstanbul ayağında yasa dışı bahis ve suç gerilerinin aklanması mercekte. Dinamik Pay elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transferi hacmi tespit edildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. Gaziantep merkezli soruşturmadaysa döviz ve KDV iadesi hattı incelendi. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen dövizlerin usulsüz şekilde yurt dışına çıkarıldığı ve haksız KDV iadesi alındığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon liraya aşan para hareketi belirlendi. 28 şüpheli gözaltına alındı.
1: Türk polisinden sınırları aşan bir başarı daha. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 60 kişi kaçtıkları ülkelerde bir bir yakalandı. Türkiye'ye iadesi sağlandı.
2: Sınırları aşan takip sonuç getirdi. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan onlarca suçlu Türkiye'ye iade edildi. Interpol Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarınca ortak operasyon yürütüldü. Suç işleyip yurt dışına kaçan 60 kişi, ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonlarla bir bir yakalandı, Türkiye'ye iade edildi. Suçluların bazıları ulusal seviyede aranıyordu. Yurt içinde yakalanacağını anlayan kişiler yasa dışı yollarla yurt dışına gitti. İzlerini kaybettireceğini sandılar ancak Türk polisinden kaçamadılar. Ulusal seviyede aranan 44 kişi de yurt dışında yürütülen operasyonlarla yakayı ele verdi. Kırmızı bültenle 16, ulusal seviyede aranan 44 kişinin yakalandıkları ülkeler arasında Gürcistan dikkat çekti. Gürcistan'da 43, Yunanistan'da 5, Almanya'da 2, Birleşik Krallık'ta 2, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'da da birer suçlu yakalandı.
1: Bir vakıf binasının içinde kurulduğu öne sürülen sözde mahkemeler, diz çöktürülen üyeler ve iddiaya göre cezalar arasında falaka bile var. Alparslan Kuytul ve eşi Sebra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 44 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın yeni detayları girdi dosyaya. İfadelere göre yapı kendi içine istihbarat topluyor, eleştirenleri sözde mahkemelerde yargılıyor, verilen cezaları da özel bir grupla uygulatıyor.
3: Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre Kuytul yapılanmasında kendi kurallarını ihlal edenler için ceza listeleri bile vardı. Konuşmama, nöbet tutma, para kesme ve en ağırı falakaya yatırma. Önce üyeler hakkında bilgi toplanıyordu. Özel hayatlar, aile ilişkileri, zaaf olarak görülen noktalar not edilip yönetime raporlanıyordu. Ardından vakıf binasında kurulduğu belirtilen sözde mahkemeler devreye giriyordu. Dosyada Semra Kuytul'un da bu yargılamalarda etkin rol aldığı, bir üyenin topluluğun önünde diz çöktürüldüğü iddiası yer alıyor. Ama itaat etmeyenler için iddiaya göre bir aşama daha vardı. 7-8 kişilik özel bir grup. Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre bu grup hedefteki kişiye gidiyor ve şu sözü söylüyordu. Hoca efendi senin kalemini kırdı. Sonra da darp başlıyordu. Savcılık şimdi bu yapının kendi içinde kurduğu gözetleme, sözde yargılama ve cezalandırma düzenini inceliyor. Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 44 şüpheli tutuklu.
1: Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında 3 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İş insanı Serdar Özyurt, İsmail Çanak ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk aranıyor. Ancak yakalama kararının ardından Serdar Özyurt ve İsmail Çanak'a ulaşılamadığı belirtildi. Gelen bilgilere göre iki isim de telefonlarını evlerinde bıraktı ve ardından kayıplara karıştı. Şimdi ekipler hem Özyurt'un hem Çanak'ın nerede olduğunu belirlemeye çalışıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan üçüncü isim Ahsen Melek Kocatürk'ün durumununsa farklı olduğu belirtildi. Kocatürk'ün yurt dışında bulunduğu ve firari durumda olduğu bilgisi paylaşıldı. Böylece Cem Küçük soruşturmasında haklarında yakalama kararı bulunan üç şüpheliden ikisinin Türkiye'de kayıplara karıştığı, birinin ise yurt dışında olduğu belirtildi. Serdar Özyurt ve İsmail Çanak'ın telefonlarını neden evlerinde bıraktıkları, şu anda nerede oldukları ve kendilerine kimlerin yardımcı olup olmadığı da yürütülen çalışmalarla ortaya çıkarılmaya çalışılacak. Soruşturmada şimdi gözler 3 şüphelinin yakalanmasına çevrildi. Ekiplerin Özyurt ve Çanak'ın yerlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Kocaeli Spor Ahmet Spor karşılaşmasında sarı poşet kışkırtması üzerine soruşturma başlatıldı ve tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda Kocaeli Spor Futbol Kulübü ve Ahmet Spor Futbol Kulübü arasında 24 Ağustos Pazartesi günü oynanan müsabakanın öncesinde Kocaeli Spor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik olarak tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Filistin modern sanatının sembol isimlerinden Süleyman Mansur 79 yaşında hayatını kaybetti. Eserlerinde Filistin'in tarihini, kültürünü ve direnişini anlatan Mansur 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Necip Fazıl ödülünü almıştı.
4: Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü Süleyman Mansur.
3: Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden Süleyman Mansur 79 yaşında hayatını kaybetti. Ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist olan Mansur bir süredir tedavi gördüğü Doğu Kudüs'te hayata veda etti.
5: İlham aldığı toprak ve zeytin ağacı eserlerinin temasını oluşturdu.
3: 1947'de Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dünyaya gelen Mansur, Filistinlilerin vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü ve geleneğinden türeyen sembollere yer verdi. 1973'te yaptığı Güçlüklerin Devesi adlı tablosuyla dünya çapında tanınan Mansur, eserlerinde Nekbe'nin sembolü portakal ağacını, 1967 savaşını temsil eden zeytin ağacını, geleneksel Filistin nakış motiflerini ve Filistinli kadın figürlerini öne çıkardı.
5: Yarım yüzyılı aşkın süredir Filistinlilerin direnişi,

0: ne taşıyan kıymetli ressam olarak niteledi. Ve Filistinli mazlumların direnişine fırçasıyla, paletiyle, çizgileriyle destek veren sanatçıyı tebrik etti.
1: Ve bu haberle akşam haberlerini noktalıyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan Mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle.
7: Otobit'te. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla.
0: Turkcell'lerin yanında.
7: Turkcell!

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 25 Ağustos Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik baskıyı arttırdı biliyorsunuz ekonomik olarak. Hatta bu ekonomik baskın yani ekonomik dışlama operasyonunun detaylarını paylaştı. Hazine Bakanı Besant'in paylaştığı bilgiler doğrultusunda İran'a her türlü ekonomik yaptırımın uygulanacağını, özellikle can simidi kesme planını açıkladı. İran'a destek olan birçok ülkeyi de yine bu konuda uyardı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yine birçok liderle görüştüğü ifade edildi. Liderlerin ismi verilmedi ve bu konuda da yine Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerinde uyguladığı ekonomik baskıya bu ülkelerden de destek verilmesi, uyum sağlaması rica edildiği ifade edildi. Şimdi Amerika yaptırım uygulayacağı 60'tan fazla aracı kurum, şirket ve geminin yer aldığı listeyi açıkladı. Bu listede Hong Kong ve Çin'den de bir düzineden fazla küçük şirket bulunuyor. Ama Çin'in finansal sistemini de önde gelen isimler listede yok. Fakat yine de Çin'den yaptırımlara tepki geldi. Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında kırılgan bir ilişki varken, ilişkiler karşılıklı ziyaretlerle yeni yeni toparlanıyorken bu durumu tehlikeye atmaktan Amerika Birleşik Devletleri kaçınıyor mu? Konuşacağız, tartışacağız. Çin'in verdiği tepki çok önemliydi. Amerika Birleşik Devletleri'ni küresel finans sisteminin düzenini bozmakla suçladı Çin. Detaylarıyla ele alacağız efendim bugün. Aynı zamanda İran'dan açıklamalar geldi. Özellikle Ekonomi Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, İran'ın da karşı cevap verme yollarını bildiğini, bu oyunu nasıl oynadığını İran'ın gayet iyi bildiği konusunda da açıklamalar geldi. Özellikle Tasnim'de yer alan açıklama önemliydi. Düşmanlar bize ekonomik bir terör saldırısı düzenlemeyi amaçlıyor. Ancak bizim de kendi araçlarımız var ve oyunu nasıl oynayacağımızı çok iyi biliyoruz dedi İran. Yeni sektörler var Amerika Birleşik Devletleri'nin hedef aldığı. Altın, dijital varlıklar, teknoloji, havacılık ve denizcilik sektörleri bu anlamda önemli. Çünkü İran halkının da aslında enflasyondan kaçmak için, kendi tasarruflarını kaçmak için kullandığı en önemli yollardan bir tanesi altın. Aynı zamanda havacılık önemli, denizcilik önemli. Çünkü denizcilikte de yine ilaç, gıda dahil olmak üzere İran'a ulaşan tüm temel ihtiyaçlar denizcilik yoluyla geliyor. Dolayısıyla bu konuda yine İran'ın içerisinde oluşabilecek huzursuzluklar açısından oldukça önemliydi. Konuşacağız, tartışacağız hepsini. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin kararı da çok önemli Suriye konusunda. İsrail'e verilen bir cevap mı? Bu karar sonrasında bölgede neler değişir? Suriye tarafından da oldukça olumlu olarak karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarttı. Bu yaptırımların da kalkacağı anlamına geliyor. Hepsini konuşacağız, tartışacağız. Peki kiminle birlikteyiz bugün? Doktor Cihan Günyer bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar, İran'a açılan ekonomik savaşın ayrıntılarını duyurması açısından önemliydi. Çünkü İran'ı hayatta tutan tüm can damarlarını kesmekten bahsediyor, evet. Amerika Birleşik Devletleri. Ekonomik bir savaş başladı. Şimdi biz bunu yorumlarken aslında askeri baskının, müdahalelerin, çatışmaların Amerika Birleşik Devletlerinin hedeflediği amaçlara ulaşamadığını, özellikle biliyorsunuz bundan bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde de mühimmat konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığı ile ilgili basına da yansıyan açıklamalar vardı. Donald Trump da çok tepki göstermişti ama o açıklamalardan sonra, özellikle 60 günlük ateşkes de bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri ekonomik anlamda yaptırımları ağırlaştırmaya doğru giderken İran biraz daha sertleşebileceğini ifade ettiği mesajlar vermiş. Şimdi nasıl değerlendirirsiniz özellikle bu ekonomik sürgün, ekonomik dışlama, evet, operasyonunu? Çünkü bu çok ciddi bir kırılma olarak bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. İran'da bu konuya direnç göstereceği konusunda oldukça kararlı.
1: Evet, aslında siz birçok başlığı verdiniz. Onları üzerinden geçeceksek Ece Hanım. Şimdi birincisi 40 günlük bir savaştan bahsettiğimizde aslında burada askeri güç kapasitesi kullandığını gördük Trump'ın İsrail'le beraber. Şimdi orada aslında şöyle sonuçlar çıktı orada baktığımızda Ece Hanım. Şimdi rejim değiştirilemedi. Aslında nükleer program ki Trump'ın çok çelişkili açıklamalarıyla beraber o konuda da istenilenin elde edemediğini görüyoruz. Bununla beraber elbette İran'ın bana sorarsanız askeri güç kapasitesinde de ki kendilerinin bahsettiği üzerine de burada da bir çelişki gördük. Biz İran'ın askeri güç kapasitesinde herhangi bir şekilde darbe almış olsa da cevap verme niteliğinde olduğunu gördük. Diğer taraftan Hürmüz Boğazı kapandı ve Hürmüz Boğazı'nı açamadı. Yani aslında bence orada askeri güç kullanarak hedeflenen baktığımızda yani daha doğrusu hedeflere ulaşılmadığını görüyoruz. Tabii orada bir takım da çok yüksek maliyetleri oldu Trump'a ve özellikle de Amerika'ya. Neydi onlar? Şimdi baktığımızda siz de bahsettiniz. Bir defa hava savunma sistemleri stoklarının yani füzelerin stoklarının azaldığını gördük. Sadece bununla da yetinilmedi. İran'ın Körfez ülkelerinde bulunan Amerikan üslerini hedeflemesiyle beraber aslında burada güvenlik mimarisi de aşınmaya başladı. Hatta şunu söylemek lazım. Bildiğim kadarıyla da Güney Kore'deki hava savunma sistemlerini Amerika Orta Doğu'da İran Savaşı'nda tükettiği için Orta Doğu'daki üslerine getirmek zorunda kaldı. Fakat bunun da yeterli olmadığını gördük. Yani şimdi askeri güç üzerinden değerlendirdiğimizde sanki Trump'ın tabii içeride de bir maliyet oldu. Her gün ortalama sizin milyar dolarlar harcadığınız bir savaştan bahsediyoruz. Şimdi bunun bence çok sonuç vermediğini görürler. Ama tabii orada şunun da altını çizmek isterim ben. İran'ın çok fazla derecede de aslında askeri altyapısının yanı sıra sivil altyapısı ciddi derecede de zarar gördü Ece Hanım. Onu da belirtmek lazım.
0: Tabii.
1: Bildiğim kadarıyla 23 bin fabrika bu saldırılarda kullanılamaz veyahut da neredeyse yarı kapasiteyle çalışma durumuna düştü. Hastanelerden, kütüphaneleri, üniversitelerden, ilkokullara hatta hatırlarsanız Kerç Köprüsü vuruldu. Raylı sistemler, tüm taşıma yolları ve çok ciddi derecede aslında belki de İran'ı ikilemde bırakacak ileriki dönemde bir zayiata neden oldu. Nedir o ikilem? Savunma ve güvenlik harcamaları mı yapacağız yoksa biz bütçemizi tekrardan sivil altyapımıza mı yatıracağız? Şimdi bu kadar saldırıya ki iki kere olduğunu düşünürsek İsrail'in saldırılarını üçüncü bir saldırıya karşı da aslında bir ikilemde bıraktı. Bence orada çıkan sonuçlar biraz ablukayla beraber daha sonrasında ikinci adım olarak abluka uyguladılar Hürmüz Boğazı'nın dışında. Şimdi bu sefer de İran'ın petrolünün gidemediğini veyahut da işte sizin bahsettiğiniz o çok temel insani gıda maddelerinin ulaşamadığını gördük. Bence biraz da bunun bir etkisi olabileceğini burada bir stratejik adım olarak düşündüğümüzde Trump bence bunun üstüne bir de ekonomik adımları atarsak bu kısıtlamaları veyahut da yeni ambargoları bunun üzerinden baktığımızda da sanki İran'ın sadece askeri güç kapasitesi üzerinden değil aslında belki daha çok zorlayacak olan bir şekilde ekonomi üzerinden zorlayarak masaya getirtirme. Şimdi şu da örnek olmuş olabilir mi? Hep aklıma geliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl 12 gün savaşı yaşanmıştı İsrail ve İran arasında. Yine o dönem İran halkı çok ciddi bir şekilde kendi rejiminin, devletinin yanında bulunmuştu. Fakat çok geçmeden Ece Hanım hatırlarsanız bir 6 ay kadar sonrasında Aralık 2025 ve Ocak 2026'da çok ciddi ekonomi temelli yine kuyumcularda başlayan sonrasında topluma sirayet eden ve resmi rakamlara göre de 3 bin İranlının hayatını kaybettiği gösteriler olmuştu.
0: Doğru.
1: Bunu bir veri olarak kullanılabilirler mi? Yani bunu veri almışlar mıdır? Bu da çünkü aklıma gelen bir başka soru işareti. Yani burada sadece savaş baktığımız ya da Trump'ın bakış açısıyla herhalde şu da değerlendirme içine girmiş olabilir. Ya biz askeri güç kapasitesiyle yüklendik ama toplum çok daha fazla kendi devletinin yanında yer aldı. Ama işin gerçeğinde de biz istediğimizi tam olarak elde edemedik. Bu etken olmuş olabilir. Şimdi baktığımızda ekonomik D-Day olarak adlandırdılar. Biraz da 2. Dünya Savaşı'nın Fransa Normandiya
0: çıkartması.
1: Ona atfen ekonomik D-Day'den bahsediyorlar. Oradaki sektörler oldukça ilginç. Size bahsettiniz. Mesela dijital varlıklar var.
0: Tabii.
1: Yani son dönemde sizin biliyorum çok iyi bildiğiniz konular ama Ece Hanım, şöyle çok yüzeysel olarak bile girsem, dijital varlıkları genelde Rusya'da son dönemde kullanıyordu.
0: Evet.
1: Ambargoya uğrayan ülkelerin aslında ambargoları delmek için çok daha fazlasıyla bu dijital varlıklar üzerinden aslında alışverişi yaptığını, çünkü sanırım burayı kontrol edebilmek çok oldukça kolay değil. Altın, siz de bahsettiniz. Bu da İran halkı açısından baktığımızda önemli. Bir dönemde

0: Sanırım yine dolar üzerinden yapamadığı alışverişlerini sanırım İran altın üzerinden gerçekleştiriyordu. Burada hava ve deniz varlıkları çok yine ilgi çekici. Çünkü şundan dolayı baktığımızda havada bahsettiğimizde savaş sırasında ve hatta hala günümüzde tartışma. Rusya'ya karşı işte Şahit dronlarının verilmesi, acaba bunların aparatlarının,
1: Evet.
0: daha doğrusu bileşenlerinin nasıl olduğu. Geçtiğimiz günlerde bir habere baktığımda Almanya merkezli bir haber kanalında genelde Rusya'daki düşürülen, örneğin Ukrayna'nın düşürdüğü İHA veyahut da SİHA'larda Alman yapımı, Alman menşeli ürünlerin çıktı. Fakat Alman firmaları bunları kendilerinin vermedi. Fakat çok ilginç bir durum var. Üçüncü bir ülkenin aldığı, işte dördüncü bir ülkeye verdi. Onun bir sonrasında başka bir ülkeye gitti ve onun üzerinden parçaların sürekli olarak ambargoları delmek için farklı farklı ülkelere gidip oradan da Rusya'ya girdiği tahmin ediliyor. Şimdi benzer durum İran için de belki olmuş olabilir ve bundan kaynaklı olarak da İHA, SİHA teknolojilerinde ve hatta bu biliyorsunuz İran'ın bir başka sadece İHA'sı değil balistik füzelerde oldukça biz ileri seviyeye geldiğini görüyoruz. Bunlarla ilgili bileşenlerin acaba engellenmesi için mi havacılık sektörüyle ilgili bir baktığımızda bununla ilgili adımlar atılıyor. Tabii denizcilikle ilgili bir de şöyle bir durum var. Bunu yine Rusya örneğinde de görmüştük. Sanırım İran da kullanıyor. Bu gölge filolar deniyor. Yani bir başka
1: Evet.
0: bandıralı geminin veyahut da geminin İran limanından, örneğin Rusya limanından ayrıldıktan sonra bir başka ülkeye gidip veyahut da daha doğrusu açık sularda işte uydu sistemlerini kapatıp bir başka gemiye aktarımı mevcuttu ki bu petrolün bir kısmını da yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde, yani ham petrolün İran'dan çıktıktan sonra Çin'e gitti. Burada teapot denen çaydanlık, yani tüm nasıl söyleyelim kullanıma hazır hale getirecek o rafine sistemlerinde Çin'de yapıldı. Tahminim hem sizin dediğiniz gibi bu özellikle insani temel ihtiyaç maddelerinin
1: Yani ben
0: alımında
1: orada
0: bir de
1: biraz daha şunu da öngörüyorum. Şimdi tabii ki İran'a yaptırımlarda ekonomik, aslında küresel sistemden bir soyutlama söz konusu. Yani ekonomik anlamda İran'ı zorlaştıralım ve daha çok, daha ciddi bir krizin içine sokalım demenin yanı sıra aynı zamanda küresel sistemden çıkartarak İran'la bu küresel sistemde birlikte hareket eden ülkeleri de sınırlandırmak, yani onları da cezalandırmak, çünkü ikincil yaptırımlar gelecek bundan sonrasında diyor. Şimdi D-Day demesi de çok önemli bir aslında gönderme. Siz de söylediniz, burada askeri terminolojide bir operasyonun başladığı tarihtir D-Day ve özellikle Normandiya çıkartmasıyla özdeşleşmiştir. 6 Haziran 1944 Normandiya çıkartmasıyla özdeşleştirilmiştir. Ama burada önemli olan şey şu, yani burada bir ekonomik çıkartma, hani bir saldırı dönüm noktası, ciddi bir başlangıç, bütün geri dönüşü zor bir aşama, bütün bunların hepsini söylerken diğer taraftan da aslında hani halkı da, yani İran'ın can damarlarını keserken bir yandan, diğer taraftan da toplumda da huzursuzluk yaratıp halkı tekrar protesto yapmaya çağıracak, halkı tekrar sokağa dökebilecek bir kısıtlama da söz konusu gibi okuyorum ben. En azından bu yaptırımları ve Amerika'dan gelen açıklamalarda, Besant açıklama yaptıktan sonra soruyor gazeteciler, diyor ki hani D-Day ama çok daha sert bir şey bekliyor insanlar. Fakat detaylarıyla da çok açıklanmadığı için aslında daha yumuşak bir geçiş gibi görünüyor. Bu neden daha da sertleşmedi diyor. Çünkü sertleştirebilirsiniz. Bunun üstüne de açıklaması diyor ki bu bir uyarı atışı. Biz bir dengeye girmesini ve karşı tarafın bir hareket etmesini bekliyoruz diyor. Dolayısıyla bu anlamda içeride de Tahran'da da insanların sokağa dökülmesini, günlük ihtiyaçlarını alamaması, ilacını alamaması, teknolojiye, dünya ile bağlantısı, internet teknoloji, dünyaya bağlanamaması, izole edilmesi, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, zaten onları tüm bu protesto hareketlerinin başladığı ekonomik sıkıntılara geri iten bir süreci yeniden tetikliyor gibi okunabilir mi? Onu sormak isterim size.
0: Yok hocam, oldukça önemli bir analizde bulundunuz ki bence de çok haklısınız. Tam ben de oraya bağlayacaktım. Yani burada yapmaya çalıştıkları aslında ben biraz bunun hep İsrail politikası olduğunu düşünüyorum. Yani uzun erimli. Uzun erimde burada sonuç almak. Çünkü bence şunu görürler. Yani biz 12 gün savaşı yaşadık, saldırdık ve sonrasında 6 ay geçmeden toplumun hareketlendiğini gördük. Yine rejime karşı ayaklandığını. Burada belli ki sizin de bahsettiğiniz o işte toplumun kendi temel ihtiyaç ihtiyaçlarını gideremedikten sonra, yani dünyayla da boğanın kopması demek bir bağlamda da belki tekrardan rejime karşı ayaklanmayı da getirecek bir süreç. Yani burada bence İran ekonomisini zorladıkları noktalardan birisi de şunun olduğunu düşünüyorum. Yani bu güvenlik ikilemi içerisinde, yani biz elimizde ki mevcut bu kadar ekonomiyle işte zorlanıyorken biz savunma ve güvenlik harcamaları mı yapmak zorundayız, yoksa içeride ekonomiyi mi toplamak zorundayız veyahut da o vurulan tüm sivil altyapıyı mı düzelteceğiz? Şimdi burada bence bir ikilemde bırakmak istiyorlar gibi görüyor ama biraz kısa değil. Yani Normandiya çıkartması, siz de bahsettiniz Ece Hanım, 6 Haziran 1944 savaşa hemen de Almanya cephesi Nisan 45'te sona eriyor. Hemen hemen bir senelik bir süreç var. Buna da atıp yapmışlar mıdır? Tabii bilmiyorum. Aklıma siz söyleyince o da geldi. Evet, biraz uzun erimli bir politika. Yani bizim askeri güç kullanarak en azından havadan saldırı düzenleyerek İran rejimini bir şekilde deviremiyoruz. Veyahut da askeri kapasitesini bir şekilde istediğimiz seviyede kısıtlayamıyoruz. O zaman ne yapalım? Bu işte başlayan ablukayla beraber bir de ambargo, işte ekonomik yaptırımları uygularsak istediğimiz sonucu alabiliriz. Yani bu ablukayla ilgili de bir örnek ver. Aslında Ece Hanım geçmişte belki bu da dikkate değer olabilir. O da Almanya'nın biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda Kuzey Denizi'ni İngiltere ablukaya uygulayınca Almanya'nın yine deniz yoluyla dışarıdan çok bağımlı olduğu demir, çelik, kömür gibi savaş sanayisinin temel maddelerini karşılayamadığı için o ablukadan kaynaklı olarak da savaşın yenilmesinde de bir başka etken olmuştu. Yani hep biz cepheleri konuşuruz fakat işin ekonomik boyutunun çok belirleyici olduğunu düşünmek lazım ki 2. Dünya Savaşı'nda şunu belirtmek lazım. Amerikan ekonomisi savaş ekonomisine çok iyi derecede uyarlanmış ve askeri ekipman üretiminde de Sovyetler Birliği ile beraber inanılmaz bir üretim kapasitesine geçmişlerdir ki işte Almanya artık mücadele edecek, buna karşılık verecek bir üretim, ekonomi ve sanayiye sahip olamayınca da aslında savaşı da kaybetmiştir. Yani biraz ekonominin çok belirleyici olduğunu da aslında altını çizmek lazım. Sanki biraz bunu hayata geçiriyor gibi görünüyor Trump.
1: Evet, şimdi güzel bir görüntü var. Onu da daha sonrasında hazır olduğunda yönetmenimden rica edeceğim. Çünkü bu ekonomiyi konuşurken, özellikle ekonomik D-Day'den bahsederken, yani bunun bir başlangıç noktası olduğunu söylerken, aynı zamanda İran'la ekonomik ilişki kurmanın maliyetinin aslında İran'la ticaret yapmanın getirisinden çok daha yüksek olacak bir sistemi Donald Trump'ta yatıyor. Yani İran'la ticaret yaparsınız, yapabilirsiniz. Bunun bir getirisi olabilir ama ekonomik ilişki kurmanın maliyeti dolar üzerinden çok daha ciddi bir bedel ödetir size diyor. Şimdi burada da Çin'i birazcık aslında konuşmak isterim. Evet. Çünkü Çin'den de tepki geldi. Şimdi Xi Jinping'in bir resmi ziyareti olacak Washington'a. Evet. Donald Trump ziyaret ettikten sonra böyle bir karar almışlardı. Şimdi o ziyaretin olmasına da tahminen herhalde bir ay kadar bir zaman var. Şimdi Çin'in de aslında çok tepkileri oldu ciddi anlamda. Dolayısıyla her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Çin'in finansal sisteminde önde gelen isimleri listeye almamış olsa da bu kırılgan ilişkiye yansıması nasıl olur onu sormak istiyorum. Özellikle Çin'in küresel finansal düzeni bozmakla Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlaması. Tabii bundan sonraki süreçte İran'dan istenilen tepki gelmezse, açıklama gelmezse, ikincili yaptırımlar gelirse buradan Çin ciddi anlamda etkilenecek. Bütün bunların küresel boyutta yansıması nasıl olur ABD-Çin ilişkisi? Tabii bir de Rusya'nın da tepkisi oldu. Bütün bunları bir de o cepheden değerlendirirseniz ne söylersiniz?
0: Tabii aslında biliyorsunuz Ece Hanım, şimdi Trump'ın ikinci dönem koltuğa gelmesiyle beraber, Amerikan başkanlığı olmasıyla beraber şunu gördük. Yani Asya Pasifik hattında Çin'le rekabete gireceği. Aslında çoğu attığı veyahut da attığı adımlar veyahut da söylemleri hep aslında arka metninde biz hep Çin'i gördük. Şimdi Panama kanalından bahsetti. Aslında Panama kanalının işletmesi Çinlilerde dedikçe çok hayati olarak Atlantik ve Pasifik okyanuslarını bağlaması ve bildiğim kadarıyla Amerikan ordusunun bu kanal üzerinden ordusunu çok hızlı, deniz kuvvetlerini hızlı geçirdiği bir noktaydı. Şimdi bunun dışında nereden bahsetti? İşte Grönland'dan bahsetti. Bir anda herkes yani müttefik bir ülkenin neden toprağını, ki burada Amerika'nın bildiğim kadarıyla da üstleri var. Fakat orada da küresel ısınmayla beraber işte Kutup Arktik ticaret yollarının, ki buradan Kanada'ya giden bir hattı var. Burada Rusya ve Çin'i istemediği için bu açıklamayı yapmıştı. Diğer taraftan Venezuela operasyonuna baktığımızda yine aslında Venezuela Çin'in önemli bir petrol ihracatçısı olan ülkelerinden bir tanesiydi. Şimdi attığı adımların hiçbiri biraz tesadüf değil. Veyahut da işte NATO içerisinde tartışma, daha sonrasında da NATO 3.0'a dönen Avrupa güvenlik mimarisinde Rusya'ya karşı artık Avrupa ülkelerinin bu yükümlülüğü üstüne alması. Çünkü Asya Pasifik'e doğru odaklanmak istediğini biliyoruz. Tabii şimdi burada şöyle bir durum da var. Trump'ın belki de çok dikkatli adım atması gereken noktalardan birisi bence şu, o da nadir toprak elementleri.
1: Evet.
0: Şimdi bu işin
1: Çin orada
0: dünyanın bir numarası ve nadir toprak elementleri olmadan bir telefonun bataryasından, elektrikli otomobillerden veyahut da tüm şu an uzay veyahut da en önemli savaş ekipmanlarının,
1: Füze sistemleri
0: bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam Ece Hanım, bir F-35'te 400 kilo nadir toprak elementi kullanılıyor. Şimdi sizin bu kadar değerli savaş uçaklarınız bile nadir toprak elementleri olmadan sizi üretemiyorsanız ve bu da Çin'in hakimiyetindeyse, ki Çin'in bu konudaki avantajı hem ham maddenin hemen hemen çoğuna sahip olması, bir dünyanın farklı yerlerindeki ham maddelerin çıkartılması, işlenmesi ve dünya piyasalarına arz edilmesinde bildiğim kadarıyla neredeyse %90'lara, 95'lere vuran bir oranda. Zaten muhtemelen o yaptırım almadığı kişiler muhtemelen ya bu nadir toprak elementleri üzerinden bir işbirliği vardır. Veyahut da şunu biliyorum ben. Çin'in bir de çok yüksek düzeyde Amerikan tahvillerini, hisselerini aldığını ve yatırım yaptığını. Yani bir bağlamda da aslında sizin en büyük tahvillerinizin alıcısı da Çin.
1: Şimdi
0: rekabet halindesiniz ama atmanız gereken adımlar da oldukça kırılgan. Amerika'nın bu yıl sanırım 40 trilyon doları geçmiş borcu toplamda. Yani bu çok büyük bir rakam, evet, ama hala dünyanın veyahut da serbest piyasa ekonomisinin şeklini veren, onun hangi yönde gideceğini veyahut da doların hala hakim para olarak devam etmesinde Amerika'nın etkisi var. Fakat tabii bu tür büyük küresel güçlerin ekonomik rekabet içerisinde birbirlerini çok fazla zorlayıcı hale gelmesi demek, aslında o tüm küresel baktığımızda ekonominin kırılması anlamına geliyor. Zaten Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan bir enerji girişinde problem var. Bununla beraber artan petrol fiyatları var. Bir de bunun nadir toprak elementlerine yansıdığını düşündüğümüzde en basitiyle Ece Hanım, muhtemelen elektrikli otomobillerden işte cep telefonlarına veyahut da artık hepimizin gündelik olarak kullandığı işte tabletlere, bilgisayarlara kadar birçok sektörü etkileyecek fiyatların yükselmesiyle beraber belki de enflasyonun küresel bir bağlamda yükseldiği ve birçok belki ekonomiyi de kırılgan hale getirecek bir süreç de olabilir. Çünkü Covid süreciyle beraber küresel ekonomik sistemin çok iyi gitmediğini biliyoruz. Üstüne Ukrayna savaşı yaşandı. Daha sonrasında da baktığımızda yaşanan Amerika-İsrail-İran savaşı da zaten ekonomik bağlamda tüm ülkeleri aslında çok zorlayıcı bir noktaya geldi. Bir de küresel sistemin bu iki büyük gücünün bir anlamda ekonomik rekabete girmesi de bence tüm uluslararası sistemi etkileyecek bir yaklaşımı beraberinde getirecektir. Yani burada hatırlarsanız bir geçtiğimiz süreçler içerisinde Çin'le aslında bir gümrük tarifeleri üzerinden çok ciddi bir rekabet çıktı. Çin fakat hiç geri adım atmadı. Sen vergileri yükseltirsen ben de yükseltirim dedi. Hatta nadir toprak elementlerini de yanlış hatırlamıyorsam ihracatta Amerika'ya karşı kısıtlama getirince Trump'ın geri adım attığını gördük. Şimdi ilk görüşmeyi siz de bahsettiniz. Bana şöyle geldi. O zaman İran savaşından bir galibiyetle gidip aslında Çin'de gövde gösterisi yapmak isteyen Trump vardı. Fakat Trump 40 günlük savaş sürecinde bir başarı elde edemedi. Elde edemediği halde gitti. Trump ve aslında Jinping karşısında da dikkat edilirse Jinping daha çok dünya lideri gibi durdu. Yani küresel sistemin başat aktörü gibi. Sanki biraz da aslında Çin'in lideri gelirken sanki biraz onu zorlayan işte Trump'ın bir revanşist yaklaşım sergiler mi? O da aslında bir anlamda da aklıma geliyor.
1: Bakılabilecek bir şey. Şimdi ben yönetmenimden rica edeyim. Hem İran'dan gelen açıklamalar hem de Besant'in açıklamalarını şöyle bir LED'de görelim. Sonrasında çünkü İran'da esprili bir çalışma yapmış. Donald Trump'ın bir görseli var. Yönetmenim ekrana verebilirse eğer.

0: suyun içerisinde 1 doların peşinde Donald Trump görünüyor. Şimdi bu önemli, bunun analizini yapacağım. Çünkü aslında bu kapak aynı zamanda Nirvana'nın bir albüm kapağı. Dolayısıyla onun görüntüsünün üstünde konuşmak istiyorum detaylı olarak. Şimdi İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırım yanıtı olarak Amerika'nın abartılı sözlerine kimse itibar etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomik açıdan diğer ülkelerle ilişkilerini sınırlandırabilecek durumda değil. Ticaret ortaklarımız bu açıklamaları hiçbir şekilde ciddiye almıyor dedi. Ticaret ortakları olarak düşündüğümüzde de işte Çin var, Birleşik Arap Emirlikleri var, Katar, Irak var vesaire. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yaptırımlarına karşı tamamen hazırlıklıyız. Finansal damarlarımızı kesmeleri mümkün değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden de İran'a ekonomik yaptırım, yani ekonomik saldırı ile ilgili Besant'ın açıklamaları vardı. Hazine Bakanı Besant'ın açıklamaları. İran rejimini ayakta tutan her türlü ekonomik can damarını keseceğiz dedi. İran'ı destekleyen her ülke ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacak. Dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörleri hedef alındı. Donald Trump dünya liderlerine İran'la ekonomik bağları kesme çağrısı yaptı dedi. Şimdi bunu zaten konuşmuştuk. Bu çağrıyı yaptığını da konuştuk. Liderlerin kimler olduğu söylenmedi. Ancak bu çağrıyı yinelediği ifade edildi. Şimdi az vaktim kaldı. Dolayısıyla ben birazcık da bu Donald Trump'ın suyun içerisinde, bir havuzun içerisinde bir dolara doğru uzandığı bir görsel yayınlandı İran'da. Bu aynı zamanda söylediğim gibi aslında daha öncesinde Nirvana'nın albüm kapağıydı. Şimdi ekranda da görüyorsunuz. Belki yönetmenim orada biraz daha kalabilirse görüntü. Neden böyle bir görüntü paylaştı? Çünkü burada aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde, Çin'de bu arada devlet televizyonunda Donald Trump'ın ekonomik ticaret savaşını ve ekonomik baskısını bir bağımlılık olarak nitelendirdi. Şimdi Nirvana'nın albümünde Donald Trump'ın yerinde bir bebek vardı ve bir bebek bir doların peşinde, bir oltanın ucunda bir dolar. Belki o görseli de verebiliriz varsa. O bir dolar bir oltanın içinde ve daha yeni doğmuş bir bebek hemen onun peşinden gidiyor. Aslında bu kapitalizme ve tüketim toplumuna, tüketim kültürüne yönelik bir tepkiydi. Görüntüyü verebilirsek bu bir tepkiydi. Şimdi o bebeğin yerine Donald Trump'ı koydular ve aslında şunu söyledi, yani siz dünyaya geldiğiniz anda tüketim ve o bir doların peşinde gidiyorsunuz. Aslında küresel sistemin, kapitalizmin bir parçası haline geliyorsunuz. Donald Trump da kendi ceza olarak koydu. Aslında o ekonomik sistemin tuzağına mı düşecek diyor İran bu görselle. Dolayısıyla biraz da suyu kullanması da burada Hürmüz'ü de çağrıştırıyor. Şimdi tabii Kurt Cobain'in albümünde o havuzun içerisinde olmasının nedeni de yoktu. Ama İran suyu da kullanarak aslında Donald Trump'ın o suyun altında Hürmüz'le ilgili İran'ın elinde bulundurduğu güç ve Donald Trump'ın onu bir dolarla ya da dolarla ekonomik baskıyla alt edemeyeceği, o suda boğulacağı göndermesi de olabilir mi? Dolayısıyla hani Amerikan siyasi gücünün Hürmüz sularında doların peşinde kendi cezasının aslında belki de oyununa düşerek boğulacağını mı bize söylüyor? Ben bir iletişimci olarak böyle bir yorum getirdim. Bilmiyorum sizinkini almak isterim.
1: Tabii Ece Hanım, aslında şunu görmeye başladık. İran'la Amerika arasında Trump da çok biliyorsunuz bu tür görseller üzerinden yapay zekaları çok kullanarak cevap veriyor. Yani bir noktada bir sözden daha fazla şeyi ifade eden görseller olmaya başladı işte içinde. Çok farklı mesajları ifade ediyor. Bildiğim kadarıyla Nirvana'nın 92 veyahut da 93 albümü olması lazım. Kurt Cobain çok da bildiğim kadar o yıllarda da oldukça tutmuş bir kasetti diyelim, o dönemler kaset
0: çok
1: vardı.
0: Çok sevdiğim bir gruptu.
1: Evet, benim de yani kendilerini, yani grubu dinlemiştim var. 91 değil mi? Biraz yılları kaçırmışım bir iki yılda. Sonrasında da Kurt Cobain de orada bir intiharla aslında sevenlerini de üzmüştü. Evet. Şimdi oraya bir atıf görüyoruz. Evet, çok haklısınız. Hürmüz Boğazı'na suyu da burada atıflayabiliriz. İşte çok aslında siz çok doğru bir tanımlama yaptınız. Belki de

0: Amerikan toplumuna Trump üzerinden de bir eleştiri var. Yani sizin bireyselliğiniz, liberalizminiz veyahut da işte nasıl söyleyelim, belki de işte o yetiştirdiğiniz insanların sadece para veyahut da maddi değer üzerinden hareket etmesinden kaynaklı bir görsel olabilir. Belki bebeği işte Trump'ın yerine koyup bir bebek benzetmesi de orada
1: tabii
0: olmuş
1: de
0: olabilir.
1: Trump orada yara da almış. Kollarından işte kollarında yaralar var, üstünde yaralar var. Kanıyordu yani, kan da kaybediyor diyor.
0: Evet,
1: Donald
0: ve
1: Trump bu şeyin peşinde.
0: Suyun üstünde de patlayan, aslında gördüğümüz kadarıyla da bir savaş sahnesi diyebiliriz patlayan yerler. Yani birçok mesajı aslında içinde barındırmış ve Trump'a iletmişler. Trump da 40 günlük savaşın son günleriydi veyahut da ateşkesin ilk günleri de, onu karıştırı olabilirim Ece Hanım, ama hatırlarsanız yeni uçak gemisi, ki çok gururla bahsettikleri John F. Kennedy savaş gemisiydi yanlış bilmiyorsam, uçak gemisiyle bir yapay zeka görseli hazırlamıştı. Hürmüz Boğazı'na gidip böyle lazer ışınlarıyla füzeleri, İran füzelerini vurdu. Hatta orada da şey mesajları verilmişti, sanki böyle işte yeni teknolojilerimiz, işte hiç kullanmadığımız işte lazer ışınları gibi, işte siz bu savaşı veyahut da masaya oturmazsanız bizim son teknolojilerimizle karşılaşacaksınız ve yenileceksiniz mesajı vermişti. Ama tabii İran çok geri adım atmıyor. İran da bu konuda savaşın başından beri oldukça başarılı. Aslında görseller ve yapay zeka videoları hazırlıyor. Burada da çok bir de işin ironik kısmı, Nirvana üzerinden bir mesaj veriyorlar.
1: Ki aslında Amerika'nın kendi kültürel hafızasını Amerika'ya karşı kullanmış oluyor İran bir şekilde.
0: Evet, çok haklısınız. Bir de o dönem Ece Hanım, biraz 80'ler 70'ler dönemi Amerikan rock veyahut da heavy metal müziği çok aslında sisteme karşıtıdır, savaş karşıtıdır. Bu Metallica'da da çok fazla gördüğümüz bir karşıtlığı veyahut da protesto halini ifade eder. Biraz da oraya gönderme yapılmış gibi hissettim ben. Ama tabii belki daha çok fazla subliminal mesaj içinde barındırıyordur. Ama Trump'ın açgözlülüğünü de belki biraz ifadesi olarak ifade etmemiz lazım.
1: Olabilir.
0: Yani çünkü bir doların bile peşinden gidebilen bir Trump'tan bahsediyor.
1: Yani bir taraftan da şunu söylüyor. Evet, dolar sizin silahınız ama coğrafyada bizim silahımız diyor. Yani siz doları oltanın ucunda yem olarak kullanıyorsunuz. Sonunda bunun peşinde de aslında zarar gören siz olacaksınız ama içinde bulunduğunuz su bizim suyumuz mu diyor.
0: Çok haklısınız. Bu şöyledir. Yani bu hangi savaş olursa olsun, bir halkın veyahut da devletin kendi topraklarına taşırsanız en sert yaklaşımı da karşınızda bulursunuz. Bu bir gerçekliktir. Bizim Çanakkale'de yaşadığımız, Kurtuluş Savaşı'nda yaşadığımız, hatta Amerika üzerinden örnek vermek gerekirse, İkinci Dünya Savaşı madem D-Day'den bahsetmişken, Pasifik hattında Japonlarla savaştıkça, Japon adalarına geldikçe Amerika'nın ilerleyişi durur. Çünkü çok ciddi bir derecede vatan savunması üzerinden Japonlar hareket eder. Tabii bunu da bir kenara yazmak lazım. Eğer her şeyde, o zaman şöyle söylemek lazım, para da her şeyi çözmüyormuş.
1: Çözmüyor. Şimdi Donald Trump'ın da tam bu görseller üstüne aslında bir açıklaması vardı. Dedi ki onun da LED'i var. Belki vaktimiz varsa onu da hemen hızlıca gösterebiliriz. Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar temizlendi dedi. Donald Trump kendi sosyal medyasından bir bilgi paylaştı. Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar kaldırılmış veya patlatılmıştır. Yeni mayın yerleştiren herhangi bir gemi veya teknenin anında yok edileceği İran'a bildirilmiştir dedi. Belki LED'de görebiliriz ekranda da. Uzay kuvvetleri aracılığıyla Boğaz'ın her bir kare incini izliyoruz. Ayrıca ABD kazmadığını ve zaten yok edilmiş diğer 3 nükleer tesisi de izliyor dedi. Mayın yerleştirme konusunda sıfır tolerans politikası artık tam anlamıyla yürürlükte dedi. ABD Başkanı Donald Trump özellikle kazmadığına yaptığı gönderme de burada oldukça önemli. Çünkü İsrail tarafından çok özellikle işaret edilen bir yerde. Son bir cümlenizi alayım Donald Trump'ın son bu açıklaması ve kazmadığı göndermesiyle ilgili. Süremi bitirdim çünkü.
0: Hürmüz Boğazı'nda mayınlar değil, aslında oraya ki giremediklerini görüyoruz. Balistik füze ve SİHA'lar çok fazla etkili. Ayrıca sivrisinek lakaplı botları İran'ın çok etkili. Yani mayın değil, biraz Trump'ın başka diğer konulara eğilmesi gerekir diye düşünüyorum Hürmüz Boğazı'nda.
1: Biraz söylem tekrarı gibi olmuş diyorsunuz. Daha öncesinde de önceki günlerde de yine mayınların temizlendiği ile ilgili bir açıklamada bulunmuştu Donald Trump. Donald Trump birazcık da böyle hani buradaki hakimiyet bizde, aslında biz kontrol ediyoruz mesajını vermeye çalışıyor ara ara

0: bakacağız efendim önümüzdeki günlerde neler olacak bölgede. Doktor Cihan Günyal bizimle birlikteydi Mercek programında. Çok teşekkür ediyorum kendisine paylaştığı bilgilerden dolayı.
1: Ben sağ teşekkür olun. Ederim, çok sağ olun.
0: Ve tabii ki vakit ayırıp izlediğiniz için önce sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız yeni gündem konularıyla. O zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Spor araba.
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
0: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle.
6: Otobit'te. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: katkılarıyla.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan oldu. Sorunlar çözümsüz değildir dedi. Çözümler imkansız değildir dedi. Buradan bir çıkış yolu var dedi. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
5: Bu kadar.

0: Var mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
4: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor? Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
5: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
6: Turkcell'in çözüm gücü var!
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar. Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Basın Ekspres başlıyor. Yine özellikle iç siyasette ve diplomaside hareketli bir hafta içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Ahlat'taydı. Ahlat'ta kabineyi topladı Erdoğan ve dakikalar öncesinde çok önemli başlıklarda mesajlar verdi. Birazdan kulak vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına. Tabii diğer taraftan terörsüz Türkiye süreci önemli. İzleme komisyonu, izleme kurulu biliyorsunuz ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirdi ve toplantıda alt komisyonlar oluşturuldu. Önümüzdeki günlerde bu alt komisyonlar nasıl çalışacak? Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve önümüzdeki günlerde atılmasını beklediğimiz adımlar neler? Bu konuları da yine değerlendireceğiz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Yeni gözaltılar var ama diğer taraftan da tabii İyi Partili İdris Naim Şahin detayı her geçen gün biraz daha netleşiyor aslına bakarsanız soruşturmada. İlk olarak İdris Naim Şahin adına tahsisli bir araç biliyorsunuz tespit edilmişti. Savcılık o soruşturmayı derinleştirdi. İki araç daha ortaya çıktı. Soruşturmadaki son bulgular yine programımız içerisinde konuklarımıza yönelteceğimiz sorular arasında yer alacak. Tabii terörsüz Türkiye süreciyle alakalı dezenformasyonlar devam ediyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklamalar var. Bu konuyu da konuşacağız. Diğer taraftan ABD-İran savaşı diplomasideki en önemli başlıklar arasında. Bir taraftan Trump açıklamalar yapıyor savaşta. Gerilim her geçen gün biraz daha artıyor. Katar cephesinden yapılan açıklamalar var. Özellikle müzakerelere yönelik tarafları müzakerelere ikna etmeye yönelik bazı açıklamalar var. Bu konuyu da değerlendireceğiz. Tüm bunlar yaşanırken Atina'nın provokasyonları, Doğu Akdeniz'deki provokasyonları da sürüyor. Ama bunun yanında bir dünya markası Barcelona'da kamp için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tercih etti. Bu tercihte özellikle Güney Kıbrıs'ın yönetimini ve Atina'yı oldukça rahatsız etti. Bu konuyu da konuşacağız. Peki kimlerle? Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mehmet Acet bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Akşam Gazetesi yazarı Sayın

0: ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler, milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin belirlediği istikamette Türkiye'nin çıkarlarını korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun yanı sıra ülkemizin bölgesel barışı ve istikrarı önceleyen aktif dış politikasının istikrarsızlıktan ve kaostan nemalanan malum çevreleri rahatsız ettiği görülüyor. Türkiye kendi vatandaşlarıyla birlikte hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları, bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Şunu bir defa burada açık açık söylemek isterim. Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez sifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz.
1: Mehmet Ece, sizinle başlayacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Diğer taraftan tabii Malazgirt programının açılışında da konuştu Erdoğan. Orada da kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek ifadesi dikkat çekiyordu. Buyurun.
2: Şimdi Ahlat tabii mekan olarak çok önemli bir sembol. Şunu hatırlatalım. Yani bugün önemli bir safhaya gelen Terörsüz Türkiye projesinin ilk başlangıç anı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yıl önce orada Ahlat'ta verdiği mesajlarla ortaya çıkmıştı. İlk defa iç cepheyi güçlü tutma çağrısını yaptığı ve bir anlamda bizim bu geride kalan 2 yıl içerisinde gördüğümüz o sürecin başlangıç vuruşunu yaptığı bir andı. O konuşmadan ya da böyle bir projenin öyle bir yerde yapılması, öyle bir noktada başlatılması da tabii son derece önemli. Yani Ahlat neyi sembolize ediyor? Esasen işte Türkiye'nin, Türklerin Anadolu'ya gelişi, fetih, Alparslan, Malazgirt zaferi, eş zamanlı olarak yine bugünkü konuşmasında da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık son dönemde tekrarladığı Türklerin, Kürtlerin, Arapların kardeşliğine yapılan vurgu ve bu duygu ortaklığı, bu inanç ortaklığıyla ortaya çıkan fütühatın bir temsili. Zaten bu artık kararlı bir şekilde orada bir külliye de oluşturuldu. İşte Bakanlar Kurulu orada toplanıyor. Cumhur İttifakı açısından da orada bir sembol değeri çok ön plana çıktı Ahlat'ın. Sayın Bahçeli de yine bu seyahatlerde yıl dönümünde eşlik ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bir nevi Cumhur İttifakı'nın temsil ettiği ruhun da önemli bir sembolü haline gelmiş oldu Ahlat. Ve tabii şöyle bir yani Türkiye'nin tarihini, Cumhuriyet öncesi tarihini ne dönük bazı anlayışlar da var biliyorsunuz.

0: Türkiye'de reddi miras anlayışı, yani Türkiye'nin Cumhuriyet öncesi tarihini reddeden bir takım anlayışlar da söz konusu. Buna karşı hayır, bunu biz reddediyoruz. Türkiye'nin tarihi Cumhuriyet'te, evet, Cumhuriyet'i sahiplenmekle birlikte Cumhuriyet'inle başlayan bir tarih değil. Bizim tarihimiz çok daha gerilerden geliyor mesajını verme, bunun altını çizme anlamında da bence bu birlikteliğin orada sergilenmesi son derece önemli. Burada özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının son bölümünde gönderme yaptığı yer neresi diye sorduğumuzda, ben burada isim vermeden Netanyahu'ya, İsrail'e dönük bir göndermede bulunduğunu görüyorum. Yani bir hırçınlığın tezahürü bu. Bu ne demek? Bu da tabii Türkiye'nin bu son süreçte elde ettiği kazanımlar karşısında bu sürecin önüne geçemeyişin verdiği bir hırçınlığa yapılan vurgu var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde kendini bilmez kifayetsizler ve bunların, işte Ekim'de biliyorsunuz seçim var İsrail'de ve Netanyahu'nun burada Türkiye'yi araç sallaştırarak seçimde kendi lehine bir pozisyon üretmeye çalıştığına dönük vurgusu yine bence dikkat çekiciydi. Yani şöyle tamamlayayım ben Mustafa Bey, yani çok tarihsel anlamda çok önemli bir eşikten geçiyor. Bütün dünya da böyle, bizim bölgemiz daha da böyle. Bir taraftan belirsizliklerin arttığı, dünyanın her tarafında dış politika fay hatlarının aynı anda, çok böyle nadir gözükecek şekilde tarihte aynı anda harekete geçtiği dönemlerden geçiyoruz şu anda. Belki de 100 yılda, belki de 200 yılda bir ortaya çıkacak olan yeni şekillenmelerin arifesinde, hatta içindeyiz. Bu tarih yaşanırken tarihi yaşayanlar her zaman olup bitenleri yeterince kavrayamayabilir. Ama belli bir periyot sonrasında mesela bu terörsüz Türkiye sürecinin varacağı yer, gerçekten arzu edilen, hedeflenen bir noktaya vardığı takdirde bunu nasıl tarihsel bir nitelik arz ettiği o zaman daha iyi anlaşılacaktır. 10 sene, 20 sene, 50 sene sonra belki. Ama sonuç itibariyle şu anda çok Türkiye açısından önemli fırsatların önümüzde çok hazır olduğu, önemli fırsatların şu anda risklerle at başı olmakla birlikte Türkiye lehine açıldığı bir sürecin biz içerisindeyiz. Bunu hem içe dönük bu terörsüz Türkiye süreciyle hem de dışa dönük bunun bölgesel yansımaları anlamında son derece kritik, son derece önemli bir süreçten geçiyoruz. Ben bu bağlamda Ahlat'tan verilen hem görüntüleri hem de sözlü mesajların çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Kurtuluş'ta şimdi terörsüz Türkiye diyoruz, terörsüz bölge diyoruz ama diğer taraftan da tabii bölge içerisinde sürekli olarak coğrafyayı provok etmeye çalışan bir İsrail var. İşte Ebu Zuhur hava üstünde gerçekleştirilen bir saldırı vardı Suriye'ye yönelik. Türkiye cephesinden buna karşı açıklamalar geldi. O sırada İsrail cephesinden yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hedef falan farklı açıklamalar yapıldı. Bugün en çok merak edilen konulardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün bu olaylar sonrasında nasıl bir yorum yapacağıydı. Çünkü hiç konuşmamıştı Erdoğan o günden beri. Hem İsrail'e yönelik mesajları hem de bu terörsüz Türkiye süreciyle alakalı verdiği mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet.
2: Ya terörsüz Türkiye konusunu aldığımızda aynı cümle içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarından bakıyoruz, hemen bölgeyi istikrarsızlaştıran güçlere hemen bir göndermede bulunuyor. Yani bu iki konu çok birbiriyle ilintili. Yani biz terörsüz Türkiye'den bahsedince İsrail'den bahsetmemek neredeyse mümkün değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinin böyle birbiriyle iç içe geçtiğini de orada algılıyoruz. Burada bu kavram da ne kadar bize durumun vehametini anlatıyor belki farkında değiliz. Yani istikrarsızlık, Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması, bu coğrafyanın istikrarsızlaştırılması aslında çok kilit kavramlardan biri. Yani İsrail'in kurulduğu tarihten günümüze bütün varlığını neredeyse etrafındaki istikrarsızlıktan beslenerek böyle pekiştirdiğini, güçlendirdiğini görüyoruz. Etraftaki ülkeleri istikrarsızlaştırmak, bölmek. Zaten bunun içinde bir çevre stratejisinin olduğu da biliniyor İsrail'in. Şimdi Türkiye'deki meselede de ya bir terörden bahsediyoruz ama ya Türkiye'nin başına neden böyle bir Türkiye'yi istikrarsızlaştıracak bir terör belası sarıldı? Gerçekten bunu yıllardır işte insanları sadece bir iç dinamikler üzerinden ikna etmeye çalışıyorlar. Bunun sadece bir iç dinamikler meselesi olmadığını aşağı yukarı

0: biliyoruz zaten, devletin kendisi de bunu biliyor. Bazen değişik taşeron vekil devletler bile kullanılabilir ama asıl bu coğrafyada Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasını isteyen, böyle bir hedef önüne koyan güçlerden biri, devletlerden biri de İsrail.
1: Evet.
0: En azından bunu son 20-25 yıllık dönemde böyle daha fazla böyle düşünmeye başladığını ve daha çok böyle hareket etmeye başladığını İsrail'in biliyoruz. Şimdi terörsüz Türkiye süreci de bu anlamda, ya biz bu neredeyse yarım asırlık bu parantezi bir kapatalım ya, ülkeye mali olarak çok büyük kayıplar veriyor. İnsan can kayıpları anlamda zaten bunu kıyaslamak mümkün değil. Ama yani Türkiye'yi sürekli böyle ayağında pranga, ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak, yani ülkenin kalkınmasını da engelleyen, onun siyasetini manipüle eden, bozan, sabote eden, ya bugün bahsettiğimiz bu büyük ve güçlü Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür sözü şunun için, yani tamamen biz bu bölgede istikrarsızlığı bir tarafa bırakıp bunu çözeceğiz. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa içeride biz bu adımları attık zaten. 2 yıl önce attık diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Biz bu adımları zaten ilk kez bu Ahlat'taki konuşmasının ardından meclis açılışında İsrail'in Anadolu'da ve Türkiye topraklarında gözü var açıklamasında yaptı ve her tarafta
2: Suriye ve
0: büyük bir
2: Filistin'de Lübnan'dan
0: evet,
2: sonra dedi.
0: Evet. Ya bu da mesela büyük bir şaşkınlık yaratan açıklamalardan biri de, ama işin
1: evet,
0: özünü ele veren sorunlardan biri. Bu coğrafyada bu istikrarsızlığı bitirmek gerekiyor. Bunun aparatlarından biri de PKK'ydı. Bunu da çözmek gerekiyor. Bunun için de köklü devlet çok böyle organize bu terörsüz Türkiye sürecini başlattı. Bunu ilerletmeye çalışıyor. Şöyle uyarıları da var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Endişeli olanlar var. Yani şüphe edenler var. Bunlarla ilgili de yerin Ahlat olması hasebiyle şöyle bir anlamı belki de daha da güçlendiren bir mesaj veriyor. Bu coğrafyaya biz 1000 yıl önce geldik. Ahlat sadece Anadolu'ya girişin değil, Kubbetul İslam diyor aynı zamanda. Kudüs'ün fethi de
2: evet,
0: buradan başlamıştır anlamında. Ya yani Türkler, Kürtler, Araplar, ya bütün dini gruplar, Aleviler, Sünniler, yani ne olursa olsun bu coğrafyanın bekası, 1000 yıldır bu topraklardayız. İlelebet biz bu topraklarda olacağız. Yani büyük ve güçlü Türkiye için zaten bu mücadele veriliyor. Ülkeyi bölecekler, parçalayacaklar, güçsüzleştirecekler diye anti propaganda yapan, hem dışarıda İsrail'in bir şekilde yaptığı hem de içeride onun, ona müzahir diyelim, muzantı diyelim, kesimlerin yaptığı propagandaya da çok fazla kulak asılmaması gerektiğini veriyor. Bence de zaten ben o tabloya baktığımda şunu, yani güvenmemiz gerekiyor bu sürece, güvenelim. Zaten bir şey kaçırdığımız yok, terörü çözüyoruz,
1: evet.
0: güvenelim, inanalım. Bunun sonucunda hem Türkiye'nin kendi içinde hem de bu coğrafyada daha büyük bir ülke, daha güçlü bir Türkiye şekillenecek.
1: İrfan Hocam, şimdi sürecin başından beri sürekli olarak bir dezenformasyon var, pompalanıyor. Hani hiç gündemde olmayan sorular bir anda ortaya atılıyor, hiç konuşulmayan konular sanki çok üst kademelerde, kozmik odalarda tartışılıyormuş gibi bir havaya estiriliyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz ilk başlarda ya çok deli saçması ya bu başlıklar diyeceğiniz konulara öyle bir yere geliyor ki kar topu etkisi yapıp işte devletin zirvesi çıkıyor ve bazı iddialara cevap vermek zorunda kalıyor. Çünkü iddiaların ucunu almazsanız çok daha farklı yerlere gidecek. Hem Erdoğan'ın açıklamalarını hem de İsrail cephesinden yapılan o son saldırılarla beraber Türkiye'ye de falan açıklamaları değerlendirelim.
3: Yani tabii terörist Türkiye sürecine ilişkin dezenformasyon her zaman var ve bu işin çözümüne doğru hızlı adımlar atıldıkça daha da hızlanacak. Kolay bir şey değil tabii. Yani dünyada mesela teftiş örgütlerinin, terör örgütlerinin nasıl tasfiye edildiğine baktığımızda her birinin kendine özgü bir yapısı var. Bir kısmı Soğuk Savaş döneminde çok fazla onların toplumsal tabana ulaşmasına imkan verilmeden tasfiye edildi. Mesela Batı Avrupa'ya baktığımızda işte diyelim ki Baden Meinhof çetesi, savaşan Kızıl Ordular, Kızıl Tugaylar gibi örgütler Soğuk Savaş döneminde tasfiye edildi. 1990'ların sonunda İrlanda Cumhuriyet Ordusu yine bir uzlaşıyla sonuçlandı. Bu PKK'nın ve uzantılarının tasfiyesi hepsinden farklı. Çünkü bunu bölge ülkeleri ve büyük aktörler doğrudan dolaylı bugüne kadar çeşitli aşamalarda desteklediler. Şimdi süreç son evreye girmişken tabii ki yanlış yönlendirme, olumsuz propaganda içeriden dışarıdan hep yapılacak. Bizim büyük fotoğrafa bakmamız lazım. Burada emniyet taşıyan nokta bir tetiş yapılanmasının Türk halkının genel konsensusuyla parlamentoda temsil edilen siyasal partilerin ortak iradesiyle tasfiye edilmiş olması. Dünyada bu tip yapıların ne şekilde ortadan kalktığına ilişkin modeller farklılık gösterir. Ben bu süreci baltalama çabalarının çok fazla etkili olacağı kanaatinde değilim. Hassas olduğu için biraz daha itina gerekiyor tabii ki. Şimdi bugün Ağlat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan temelde aslında İsrail'e mesaj verdi. Örtülü mesaj verdi. Yarın bunun Malazgirt'teki konuşmada biraz daha netleşmesini bekleyebiliriz. Yani belki de benim tahminime göre Suriye'nin egemen bağımsız bir devlet olarak toprak bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi güçlü biçimde ortaya koyacağız şeklinde bir açıklama yapabilir mealen. Yahut da Suriye ile müzakerelere devam ediyoruz. Önümüzdeki zaman diliminde Kudüs Savunma Topluluğu'na, Kudüs Savunma Paktı'na Suriye'nin de alınmasını, onun da dahil edilmesini gündemimize, evet, Mekke Savunma Topluluğu'na alınmasını gündemimize aldık şeklinde biraz daha net ifadeler kullanmasını bekleyebiliriz. Bugünkü konuşmasında benim dikkatimi çeken noktalar, Türk milletinden başka kimse Türkiye'nin dış politikasını tayin edemez. Kimse bizim dış politikamız üzerinde bir yönlendirme yapamaz. Sadece Türk dış politikasını Türkiye belirler. Büyük Türkiye'nin şafağı söktü, sökmüştür. Bu da önemli bir ifade. Esasen bu konuya yerli yabancı pek çok uzman, stratejik araştırma kurumu yöneticileri de dikkat çekiyor. Mesela ben şunu hatırlıyorum. Bundan 25 yıl kadar önce halen aynı görevde olan George Friedman, Strategic Forecasting, Stratejik Öngörü, Stratfor, onun başkanı, bir kitap yazdı. Kitabın adı Gelecek Yüzyılın Tarihi. Şimdi adam diyor ki, benim önümde bir böyle sihirli küre var ve ben cadı değilim ama böyle bilimsel ölçütlerle gelecekte ne olduğunu, ne olabileceğini ortaya koymaya çalışıyorum diyor. Bundan 25 yıl kadar önce söylediği şey şu: Avrupa Birliği bir sıkıntıya girdi. Batı Avrupa'da Polonya güçlenecek. Avrupa'nın biraz doğusunda da Türkiye'nin etkisi, nüfuzu artacak. Türkiye bölgesel bir aktör haline gelecek. Bugün 25 yıl sonra baktığımızda hakikaten bu görüşünün önemli ölçüde fiili gelişmelerle tescil edildiğini görüyoruz. Esasen tüm objektif olarak meseleleri yorumlayanlar da buna vurgu yapıyorlar. Bir noktayı daha ben burada not aldım. Yine isim vermeden Netanyahu'ya cevap veriyor Erdoğan. Yani bizim üzerimizden bir takım kifayetsizlerin prim yapmasına, prim devşirmesine izin vermeyeceğiz diyor. Hakikaten Türkiye mesela baktığımızda Netanyahu'nun ve bakanlarının açıklamalarına doğrudan cevap verme yerine İletişim Başkanlığı kanalıyla resmi, evet, görüşlerini yansıtmayı uygun buldu. Sadece İsrail değil, aslında onunla işbirliği yapan Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve Yunanistan dahi bu konuda olağanüstü teyakkuz halindeyken Türkiye biraz daha soğukkanlı hareket ediyor. Bunu Cumhurbaşkanlığı bugünkü açıklamalarında da görmek mümkün.
1: Hüseyin Hocam, Netanyahu cephesinden yapılan açıklamalar, İsrail cephesinden gelen bu tarz söylemler, genel itibariyle iç cepheye verilen ve önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan seçimlerde hani

0: İsrail'de biz hep şunu diyoruz. Yani Netanyahu'dan daha iyisi gelmeyecek. Yani daha kötüsü oylanacak. Hani şöyle, sen mi daha fazla soykırım yapıyorsun, ben mi daha fazla soykırım yapıyorum yarışı var ya İsrail'in kendi iç siyasetinde. Netanyahu biraz oraya mı oynuyor?
1: Şüphesiz iç kamuoyuna oynadığı aşikar. Bunu kendi muhalefeti de söylüyor. İsrail medyası da söylüyor. Uluslararası medya veya uzmanlar da söylüyor. Ama mesele Türkiye'yi karşısına alma meselesi olduğunu düşünmüyorum.
0: Aslında, cesaret edebilir misiniz?
1: Bence ona cesaret etmesi mümkün değil. Yani bunun olabilmesi için dünyada çok şeyin değişmesi gerekiyor. Yani başka bir evrene geçmemiz gerekiyor. Ya da işte o İsrail'in sapkın inancı Armageddon ya da işte kıyamet savaşı gibi böyle bir niyeti varsa yani bir strateji, bir hesap değil. İşte kıyamet kopsun yaklaşımıyla bakıyorsa mesele bu söylenebilir ama ben işin özünde öyle baktıklarını düşünmüyorum. Ben Suriye konusunda İsrail'in stratejisinin aslında Türkiye ile Suriye arasında bir ihtilafa yol açma gayreti girişimi, işte Suriye'nin İsrail saldırılarına maruz kalması, daha şiddetli maruz kalması durumunda Suriye'nin içinde bir kaynama meydana gelebilmesi. Ben ona oynadığını düşünüyorum açıkça İsrail'in. Yani bugün boş bir üssü vurdu. Yarın Allah muhafaza işte Şam'ın kritik yerlerini, sivil bölgelerini hedef alabilir. İşte o zaman şartlar değişir. Hani uzun vadede böyle bir niyeti var mı İsrail'in? Var. Çünkü hem Mehmet Acet hem de Kurtuluş söyledi. İsrail bölgede istikrarlı, işte gelecek vadeden iş karışıklıklarını geride bırakmış bir devlet istemiyor. Ki buna da uzun vadede Türkiye buna dahil ama yakın ve orta vadede Suriye, Lübnan, Mısır gibi ülkelerde bunu hiç istemiyor. Çünkü bu olduğu takdirde İşte bölge yayılmacılığı, efendim arz-ı mevut sapkınlığı vesaire bütün bunların mümkün olmadığı. İkincisi kendi iş barışını sağlamış devletler. İsrail'in en önemli özelliği nedir? Bu ülkelerin iş barışını tehdit edecek ve iş barışını ortadan kaldıracak hamleler yapmaz. Dünyanın bütün terör örgütlerinin anası İsrail'dir. Bölgemizdeki bütün terör örgütlerinin hem anası hem babası İsrail'dir. Yani dolayısıyla bu bölgedeki ülkelerin iç barışını bozacak, ülkelerin istikrarını bozacak bütün kirli kumpasların, bütün kirli emellerin sahibi İsrail'dir. Dolayısıyla iç barışını sağlamış, işte farklılıklar arasındaki krizi ortadan kaldırmış ve farklılıkları bir arada yaşama kabiliyeti ortaya koymuş devletler İsrail açısından büyük bir tehdittir. Yani İsrail açısından en büyük tehdit nedir sorusunu soracak olursak İsrail'in hemen yanı başında çok güçlü silahları olan bir devlet değil. İsrail açısından en büyük tehdit İsrail'in yanı başındaki devletlerin iç barışını sağlamış, içeride farklılıkları bir arada barış içerisinde yaşatmayı başarmış bir devlet yönetimiydi. İsrail açısından en büyük tehdit. Ve çok kısa bir süre olmasına rağmen, işte Suriye'deki halk devriminin üzerinden henüz 2 yıl bile dolma, 2024'ün Aralık ayına alırsak, henüz 2026'nın Aralık ayına gelmedik. Bu kadar kısa bir süre içerisinde Suriye'de yaşananlara bakınca, İsrail'in nasıl bir tehdit altında olduğunu görebilirsiniz. Bundan 1,5 yıl önce PYD-YPG Suriye'nin neredeyse 1/3'inden fazla bir alanda otonom bölge ilan etmişti. Orada bir silahlı yapı vardı. Suriye'de DAEŞ başta olmak

süre çeşitli terör örgütleri vardı. İşte Esad rejimi muhalifler karşısında mağlup oldu ama orada Esad kayıpları vardı. İşte güneyde yıllarca İsrail'in ne yazık ki emellerine hizmet eden, hani Dürziler demeyeceğim ama Dürzilerin içerisinde ortaya çıkan bir narko çeteler var. Bu çeteler var. Şimdi böyle bir Suriye, 1,5 yıl önce böyle bir Suriye'yi devralan Ahmet Şara ortaya öyle bir yönetim anlayışı koydu ki komşularıyla arayı düzeltti. Amerika ile arayı düzeltti. Şu an, dün Amerika Suriye'yi terörü destek veren ülke olmaktan çıkardı. İçeride oluşturduğu halk meclisleri, işte hükümeti, bürokrasisi vesaire baktığımız zaman bu grupların neredeyse önemli bir kısmını tasfiye etti, önemli bir kısmını sisteme dahil etti. YPG son olarak işte kendini feshetme noktasına geldi. Yani Suriye'de yaşanan bu iç barış, bu istikrar İsrail açısından inanılmaz bir tehdit. Ve bu örnek yarın Lübnan'a da yansıyabilir. Yani dolayısıyla İsrail'in Türkiye'yi bahane ederek Suriye'ye yönelik saldırıların arkasında işte burada sağlanan bu iç barış ve bu istikrar ve bu farklılıkları birlikte hareket etmeye iten yönetim anlayışıdır. İsrail bundan inanılmaz derecede rahatsız. Dolayısıyla İsrail'in bu son zamanlardaki çıkışları sadece Netanyahu'nun işte 27 Ekim'de yapılacak seçimlerle olarak değerlendirmemek lazım. İsrail yıllarca dünyaya yalan söyledi. Efendim ben tehdit altındayım. Komşularım beni tehdit ediyor. Ben Yahudi olduğum için zaten işte Avrupa'da şöyle dayak yedim. İşte Almanlar bizi şöyle kesti, şöyle yaktı vesaire. Palavralarla dünyada bir koruma kalkanı oluşturdu. Adına da antisemitizm verdiler. Efendim eleştirdiğin zaman sen antisemitistsin diye her yerde linç yedi eleştirenler. İşte ben zaten Müslümanların içerisinde, siz de ey Batı toplumu, Hristiyanlar, siz de zaten bu Müslümanlarla probleminiz var. Beni destekleyin. Ben burada yalnızım. Ben burada yok edilmek isteniyorum. Ben burada yok sayılıyorum vesaire gibi böyle bir propagandayla bugünlere geldi. Ama bugün özellikle 7 Ekim'den sonra yaşanan dünya kamuoyu önünde yaşanan soykırım artık Siyonist Yahudilerin maskesini düşürdü. Ve hele bir de etrafında dediğim gibi iş barışını sağlamış, iş huzurunu sağlamış, iddia ettiği gibi işte kimseyi tehdit etmeyen bir yönetim anlayışı ortaya çıktığı zaman İsrail'in bütün palavraları, bütün yalanları çökecek. Şimdi çok ilginçtir. İşte 1071 Malazgirt'ten bahsediyoruz. Bakın 1071'de işte Türkler Anadolu'ya geldi. Anadolu'da kim var? Bizans var. 1096'da ne oldu? Muhtemelen yani Türklerin de Anadolu'ya gelmesiyle birlikte 1066'da birinci Haçlı Seferi oldu. Yani yeni söylemle birinci Haçlı saldırılar oldu. Nereye saldırdı Haçlılar? Kudüs'e saldırdılar. Kudüs'ü işgal ettiler. Ne oldu? Bütün Yahudileri Kudüs'ten sürdüler. Bütün Yahudi, yani Alparslan 1071'de Anadolu'ya geldikten 25 yıl sonra Haçlılar Kudüs'ü ele geçirip bütün Yahudileri bölgeden sürdü. Yahudiler o bölgeye bir daha ne zaman geri geldiler? Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethinden sonra Yahudiler yeniden, sürülen Yahudiler yeniden o bölgeye gelebildiler. Şimdi peki Yahudilerin Müslümanlarla ilgili şu anki tezine baktığımız zaman nedir? İşte bizi yok edecekler, bizi yok sayıyorlar, işte vesaire şeklinde tezleri var. Bu açıdan baktığımız zaman Siyonist Yahudilerin, Siyonist İsrail'in bütün tezleri çöktü. Ve bence bazı davranışlarının panikle gerçekleştiğini, panikle

0: yaptığını. Aynı şekilde Amerika'da yaşanan İsrail karşıtlığıyla alakalı durumlara baktığımızda, bakın, Michigan eyaletindeki temsilciler meclisi seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı kendi işlerindeki yarışta bir Müslüman aday. İşte oradaki yılların senatörünü geçti. Cumhuriyetçi aday ne diyor? Siyonist lobi bana destek vermesin diyor. Çünkü parti içi adaylar belli oldu. Şimdi seçimler yapılacak. Siyonist lobi bana destek vermesin diyor. Bana destek verirse ben seçimi kaybederim. Şimdi İsrail böyle bir durum. Trump İsrail'in gazına gelerek İran'da bir çıkmaza sürüklendi ve şu anda Trump yönetimi işte ya da Amerika'daki magacılar İsrail'e karşı büyük bir tepki zaman zaman dışa vuruyor, bu tepki net görüyoruz. Ve bu seçim sürecinde hatırlayalım, daha önce Trump birkaç kez İsrail Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunarak Netanyahu için af istemişti. Netanyahu affetmesini istemişti. Aynı Trump seçime giderken bugün Netanyahu'ya destek vermiyor. Desteğini ilan etmiyor. Netanyahu için af isteyen, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan af isteyen Trump, Netanyahu'nun sessiz kalıyor seçim sürecinde.
1: Karışmayacağım dedi kampanyada zaten.
0: Aynı karışmayacağım dedi. Yani İsrail halkının kimi destekleyecek. Tabii kimi destekleyeceği konusu, yani İsrail bir terör devletidir. Yani İsrail'i 3 tane terörist örgüt kurdu. Dolayısıyla İsrail'de kimin seçimi kazandığının bir önemi yok. Yani İsrail'in veya Yahudi Siyonistlerin başa dönme, normale dönebilmesi için belki 1947 öncesinde dönmemiz gerekiyor. Bu şu anda çok tartışılmıyor ama önümüzdeki günler, yıllarda, aylarda, inşallah yakın zamanda bunu tartışacağız. Terörsüz Türkiye sürecinin en büyük düşmanı İsrail'dir. Terörsüz Türkiye demek, terörsüz bölge demek, terörsüz bölge demek İsrail'in bütün emellerinin boşa çıkması demektir. Bu açıdan İsrail'in provokasyonlarına herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Tarafların tamamının dikkat etmesi gerekiyor. Biz gazeteciler, siyasetçiler, toplumun kanaat önderleri, herkes dikkat etmesi gerekiyor. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik her provokasyonun arkasında Siyonist Yahudilerin olduğunu unutmadan hareket etmemiz gerekir.
1: Şimdi diğer taraftan toplantılar da sürüyor. Takip komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi Cevdet Yılmaz Başkanlığı'na. 4 alt komisyon kuruldu. Koordinasyon alt komisyonu, izleme ve tespit alt komisyonu, sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonu, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonları kuruldu. Önümüzdeki günlerde de bu komisyonların artık çalışmaya hızlı bir şekilde başlaması bekleniyor. Benim dikkatimi çeken burada silahsızlanma ve stratejik koordinasyonuyla, koordinasyon alt komisyonuyla aynı zamanda sosyal entegrasyon komisyonu oldu. Çünkü sürecin en başından beri konuşulan iki konu. Bir, teröristlerin entegrasyonu nasıl sağlanacak? İki, silahsızlanma noktasında nasıl emin olacağız konularıydı. Artık onlarla çalışmaya başlıyorlar.
2: Evet, epey bir yol kat ettik. Yani bunlar daha önce olmayan şeyler değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi şöyle tabii, bu safhayı doğru anlamak açısından bir nevi bir geçiş safhası bu. Yani bir yasa çıktı biliyorsunuz. Bu yasada çerçeve yasa olarak nitelendirilen, işte PKK'nın silah bıraktıktan sonra geri dönüşünü temin edecek bir yasa olarak biz bunu biliyoruz. Şimdi bu yasanın uygulamaya geçmesinden önce bir teyit ve tespit mekanizmasının belli sonuçları teyit ve tespit etmesi
1: gerekiyor,
2: bekleniyor. Bu safhada bu olacak. Bu dönem içerisinde işte PKK'nın bütün o dağları, mağaraları, eğitim kamplarını vesaire, bunların hepsini boşalttığının teyit ve tespiti gerekiyor. Burada tabii İmralı'da Abdullah Öcalan'ın yönlendirmesi, PKK'ya vereceği talimatlar burada yine önemli olacak. Ve bu teyit ve tespit

0: tespit bir rapor haline getirilip Milli Güvenlik Kurulu'na sunulduktan sonra da çıkarılan yasanın uygulaması başlayacak. Geri dönüş anlamında. Şimdi burada tabii hani bu geride kalan iki yıl içerisinde şu vardı. Bir işte PKK'lılar biz tamam geri dönelim, silahları bırakalım, kendimizi feshedelim. Ama bir güvence istiyoruz. Şimdi güven problemi olduğu zaman yani PKK'ya karşı da bir güvensizlik geçmişten bu yana işte sabote edilen süreçler 2013'teki çözüm süreci başta olmak üzere bu güven problemi güvencelerle aşıldı. Burada da yani PKK bunu diyordu bir işte yasa çıksın biz öyle gelelim bir güvence olsun geri dönüşümüzü garanti edecek. Buna karşılık olarak tabii mecliste de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de işte önce PKK silahları bıraksın ondan sonra yasa çıksın gibi bir eğilim ortaya çıkmıştı. Bu bir nevi bir orta yol oldu aslında. Yani iki karşılıklı güvence tabir yerindeyse. Şimdi burada da tabii bu beklentileri karşılamak adına PKK'nın silah bıraktığının teyit ve tespiti, bütün o işte mağaraları boşalttığının, eğitim kamplarını vesaire boşalttığının teyit ve tespiti yapılacak. Bu komisyonların esasen bu değerlendirme komisyonlarının temel misyonu bu olacak. Ve aynı zamanda devamında geri dönüşlerle alakalı olarak da yine bu komisyon devrede olacak. Bu değerlendirme komisyonları yani çıkarılan yasadan kimler yararlanabilecek, hangi durumda olanlar bundan yararlanabilecek, kimler yararlanamayacak vesaire bunun takibini yapacak bu komisyonlar. Dolayısıyla biz şu anda bir uygulama safhasına geçmiş durumdayız. Yani fesih ve silah bırakma kararı alan örgütün artık fiilen bu kararları hayata geçirdiği bir dönemin uygulama safhasındayız. Bu gerçekten tarihsel bir eşik anlamına geliyor. Bu zemine ulaşmanın yani hangi atmosferde, hangi iklimde bu zemin yakalandı, bunun da iyi anlaşılması bence önemli Mustafa Bey. Yani biraz önce Hüseyin Likoğlu'nun anlattıkları bu bağlamda önemli. Mevcut şartlar, yani şimdi İsrail bağlamında mesela Hakan Fidan'ın 4-5 ay önce yaptığı bir açıklama var. Ben hep onu hatırlarım. İsrail'le alakalı bir gündem olduğu zaman, buna benzer bir gündem olduğu zaman Türkiye'nin denge politikası İsrail'i dengesizliğe itiyor cümlesi. Şimdi burada yani Orta Doğu'da bir oyun kurmak isteyenler bu oyunu Kürtler üzerinden kurmak isterler. En önemli araç Kürtlerdir kullanmak istedikleri. Şimdi İsrail'in de tabii başından beri bir maşa olarak kullanmak istediği bir yani Suriye Kürtlerinden başlamak üzere temel bir hedefi, temel üzerine ciddi yatırım yaptığı bir hedef bu yani. Kurtuluş Tayyip'in bahsetti onu. Bu terör bela, kim bela etti bizim başımıza? Hangi amaçlar?
1: Nasıl geldi?
0: Yani kendiliğinden sadece iç dinamiklerle ortaya çıkan bir şey değil. Bu kadar 40 sene, 50 sene boyunca çözmeye çalışıyorsun. Birileri sabote ediyor.
1: Yani, şeyde Kurtuluş Savaşı öncesinde yapılan planlar, programları var. Yani İngiltere'de yapılan planlar, programlar var. Ya biz bunları Ruslara mı içsek, Rusları aman vermeyelim. Bunlar kendi içlerinde farklı şekillerde geri gelirler. İçerideki bazı etnik grupları canlandıralım.
0: Kürt kartı diyoruz buna. Kürt kartı Orta Doğu'da en önemli karttır bu anlamda. Lehte ya da lehte bir yani rekabet halinde olan ülkelerin birbirlerine karşı da aynı şekilde kullanmak istedikleri. Şimdi Türkiye'nin denge politikası sayesinde Kürtlerin İsrail'in maşası olma projesi şu anda çökmüş durumda. Biraz bu Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle hırçınlığın arka planında biraz da bu var. Bir diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin yani mevcut yönetimin bu konuya yaklaşımı değişti. Bu tabii kendiliğinden olan bir şey de değil. Burada Türkiye'nin zorlayıcı etkisi burada belirleyici oldu. Yani Amerika bir şey istedi de biz de ondan yararlanıyoruz. Böyle gidiyor gibi basit cümlelerle anlatılacak bir şey de değil. Türkiye bu zeminin altlarını oluşturdu. Mesela çok güçlü bir terörle mücadele uygulamasıyla PKK'ya net bir şekilde yenilgi uğrattı güvenlik güçleri. Değil mi? Yani hem Türkiye içinde hem de Suriye'de, Irak'ta yapılan sınır ötesi harekatlarla bu temin edildi. Bu zemin üzerinde

0: üzerine esasen bu sürecin önü biraz da açılmış oldu. Ama Amerika açısından yeni bir durum şu, yani düne kadar işte Suriye'deki o Türkiye'nin hayati bir tehdit olarak algıladığı, adına teröristan projesi adını verdiği fiili Türkiye'nin bütün güney sınırlarını kapatan ve Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılımını tamamen önleyen İsrail'in güdümünde, İsrail'in maşası olan bir proje. Büyük İsrail projesinin amaçları doğrultusunda hizmet eden bir proje. Buna şimdi bu hani şey sözü vardır ya, düşman oklarının gittiği yöne bakarsan doğru yolu bulursun diye. McGurk diye bir adam vardır biliyorsunuz, yani Brett McGurk o projenin mimarıdır. DAEŞ'le mücadele koordinatörü adında getirildi oraya. Şu an en çok rahatsız olan, açıklamalar yapıyor habire, ben bakıyorum, izliyorum. Bu olup bitenlerden son derece rahatsız bu adam. Sadece ona bakarak bile aslında...
1: Daha ona bizim... kötü bir haber verelim. YPG kendini feshettiğini ilan
0: etti. Evet. SDG yani bir 3-4 gün önce işte bu Mazlum Abdi açıklama yaptı. Tamamen Şam'la entegre olduk dedi.
1: Evet.
0: Biz hatırlarsam Mustafa Bey, konuşalım, aylarca ne olacak bu 10 Mart mutabakatı?
2: Entegrasyon olacak,
0: entegrasyon.
2: Mı olacak
0: mı? Ve genelde yorumlarda şöyleydi. Olmaz bu yani. Amerika böyle desteklerken şey, YPG'yi, SDG'yi, bu iş olmaz, mümkünatı yok gibi bir, evet, baskın görüş bu şekildeydi. Şimdi orada tabii Amerika'nın pozisyonu değişti. Yani orada Trump yönetimi Suriye'yi tabir yerindeyse Türkiye'ye yazdı. İşte orada kendi etrafındaki adamlarına Trump beni Suriye konusunda Türkiye'yi karşı karşıya getirmeyin diye talimat verdi. Ve geline nokta itibariyle de biraz önce çok güzel özetledi Hüseyin. Oradaki mevcut statüko, mevcut istikrar İsrail'in aleyhine, Türkiye'nin lehine gelişti. İşte bu İsrail'i dengesizliğe iten gelişmeler, bu hırçınlığa iten gelişmeler biraz bununla da alakalı. Bu sürecin bu kadar böyle tekamül etmesinin, ilerlemesinin, uygulama safhasına gelmesinin başka gerekçeleri de var tabii. Yani şimdi Amerika böyle bir pozisyon alınca tabii burayı yine sabote edebilecek Fransa gibi, İngiltere gibi başka aktörler de frene basmak zorunda kaldılar. İran var. İran çok yani PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanmıştır yıllarca. Onlar da şimdi kendi dertlerine düşmüş durumdalar. Dolayısıyla şu anda yani bu bölgesel konjektür de ilerleme anlamında çok elverişli hale getirdi Türkiye'nin bu projesini. Ha tabii şey, yani rahatsız olanlar derken böyle sadece rahatsız olup kenarda köşede beklediklerini düşünmemişti. En somut örneği bir Abdullah Öcalan açıklama yaptı bana karşı, operasyon çekiliyor diye. Bir PKK açıklama yaptı. Nedir o? İşte İmralı'daki tutanakların ifşa edilmesi bir takım.
2: Sözde tutanakların.
0: Neyse yani, evet evet.
2: Çünkü
0: yani
2: DMM'de o, şey yapıyorlar.
0: O ambalajı kullandıkları için söylüyorum. Yalanladılar zaten işte bu yaptıkları açıklama. Ama orada içerisinde bağımsız olarak yani yapılan harekete bakmak lazım.
2: Evet.
0: Yani o hareketin maksadı ne? Orada kamuoyunu bilgilendirmek, bir gazetecilik faaliyeti yürütmek değil. Orada suyu bulandırarak tekrar bu süreci baltalamak gibi bir amaç burada söz konusu. Dolayısıyla bu hani hani bir çok sakin bir şekilde, artık kararlı bir şekilde ilerliyor tamam, ama bir taraftan da yine o müteyakkız halini kollamak gerekiyor. İşte gözümüzün önünde bir sabotaj girişimi şu anda cereyan etti, evet, şu birkaç gün içerisinde.
2: Bir de çok sinsi girişimler bunlar böyle, yani yakalamazsanız o kılcal damardan pıhtı bir atacak.
0: Tabii.
2: Bütün vücudu bir anda felç edecek.
0: Yani istedikleri kamuoyunu oluşturamadılar, bu önemli. Evet. Burada biraz maksat da budur. Bunu yapamadılar çünkü ben bu sürecin arkasındaki kamuoyu desteğinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Bir de hani şey, bir makas metaforu vardı ya artık, o siz o makasta yolunuza epey bir mesafe kat ettikten sonra geri dönüşü daha zordur. Şu anda bu süreci tersine çevirmek daha zor bir noktada bu, evet, uygulama safhasıyla birlikte.
2: Şimdi Kurtuluş'tayız. SDG, YPG'den bahsediyoruz ama bir de çok fazla aslına bakarsanız üzerine konuşmadığımız PKK'nın İran uzantısı var, PEŞAK. Şimdi YPG, SDG'den üzerine konuştuk, tartıştık. Sonunda o beklenen haberler gelmeye başladı. Pejak'la ilgili sahadaki durum.

0: Nasıl sizce önümüzdeki günlerde onlardan da bir açıklama gelir mi?
1: Evet, yani bu onların hepsinin ipi Öcalan'ın elinde aslında. Yani Öcalan'ın elinde derken bugüne kadar şöyle bir aslında taktik sahaya yansıtıyorlardı. SDG serbest bırakılmıştı. İsrail Amerika üzerinden tırlar dolusu silah gönderiyordu.
0: Evet.
1: Ya o mesela aid donat yapıyorlardı. Evet. Bugün bakın Türk ordusu Suriye'ye aid donat için sokmuyorlar. Hı. Güvenlik tehdidi diye bombalıyorlar şeyi. Suriye'yi.
0: Hı hı.
1: PKK tabii. PKK serbest aid donat tırlar dolusu silah veriyorlardı. Herhangi bir güvenlik endişesi diye bir
0: yoktu.
1: Şey duymuyorlardı. Bunu şunun için söylüyorum. Ya,
2: Esad'dan da duymuyorlardı.
1: Tabii ya bu meselede şöyle yani kontrol kimde meselesi. Yani bizde mi kontrol yoksa işte İsrail'de mi Amerika Birleşik Devletleri'nde mi? Şimdi bugüne kadarki mücadele şuydu. Amerika'nın bölgedeki politikalarına. İsrail çok rahattı. Amerika'yı koymuştu kendi yerine. Bütün politikalarını dikte ettirebiliyordu. Sahaya yansıtabiliyordu. Nedir? Suriye'de istikrarsızlık, bölünme, Suriye'yi üçe bölebilecek bir planı işletmeye çalışıyorlardı. Bunlardan biri de PKK ve teröristan dediğimiz bu bölgede bizim sınırımıza yakın PKK'yı özerkleştirmekti. SDG uzantısıyla. Bunu işte ne güzel bir kimliğine uydurmuşlar. SDG, YPG'ydi onu da aldılar, SDG yaptılar. Yani PKK yokmuş gibi. Burada Türkiye birinci operasyonu yaptığında o bölgede biliyorsunuz Trump'la da karşı Amerika Birleşik Devletleri ile de karşı karşıya geldi Türkiye. Yani oturup müzakereler edildi ve Türkiye'nin orada kalacağı kabul ettirildi şeye. Amerika'ya da kabul ettirildi. Ya harekat düzenledik.
3: 2019
1: yani. Tabii ya harekat düzenledik yani harekat düzenledik biz öyle bir anda buraya gelmedi. Sonra Türkiye yine Pençe Kilit operasyonlarıyla. Mesela Pençe Kilit'in boyutu o kadar çok ciddi bir askeri şey ki, harekat planı ki bu. Çok uzun zamanda böyle adım adım Türkiye'de terör örgütünün geçiş noktalarından tutalım, üstlenme noktalarına. Yani temel kritik üstlenme noktaları dediğimiz alanları devlet kontrol edebilecek noktaya geldi. Bunu ama çok uzun sürede yani 2019'da başladı. 2023-2024'e kadar devam eden bir
0: tabii.
1: Operasyondan bahsediyoruz. Ve burada hem Suriye'ye etki ve güç uyguladı hem Kuzey Irak'ta diğer örgütün kanatlarına ve bir anda daha çok geri çekilmek zorunda kaldılar. Yani Kandil dedikleri daha içlere doğru geri çekilmek zorunda kaldılar. Burada PJAK için de olay şuydu. Yani daha nispeten ölü bir zeminde kuluçkaya yatırılmış bir örgüt modeliydi o. Şimdi bunlar da nasıl kuruldu? Bunların hikayesi de aslında belli. 2000 yani nasıl kuruldu? 2003 Irak işgalinde Amerika sipariş veriyor. Diyor hem Suriye için bir tane örgüt kurun hem İran için bir örgüt kurun diyor. Bakın bunu örgütün o zaman Kur'an kongresinde kuran başkanlık konsey üyesi Abdullah Öcalan kardeşi Osman Öcalan açıkladı bunu. Yıllar önce açıkladı. Dedi Amerika bizden istedi bu örgütleri kurmamızı. Sonra 2003'te bu PYD'yi kurdular. Aynı dönemde bir tane de İran için kurdular bu örgütü. PJAK işte bugün adıyla bildiğimiz evet. Örgütü. Bu örgüt Kuluçka'da bekliyordu. Burada zaman zaman işte İsrail'de bu bahsettiler ya İran'a yönelik savaş olmadan önce bunlar bir hareketlendi, bunları bir toparladılar. Bunlar hepsini açık zaten PKK. Bunların hepsini yapar. Bunu biz o dönem bize yönelik bir şey olsaydı onlar o zaman toparlanıp bize karşı
0: evet.
1: Bu hareketlerin içinde olacaklardı. Amerika ve İsrail yönlendiriyor. Şimdi bizim elimizde de bir kart var. Örgütün şahı. Yani örgüt tahtadaki şah bizim elimizde. Yani santranç tahtasındaki şah bizim elimizde.
2: Öcalan.
1: İmralı'da. Yani İmralı'da ve bizim elimizde ve bunun örgüt üzerindeki tesiri çok fazla, çok yüksek. Ama bunun da tabii ki gerçekçi zemin üzerinden hareket ederseniz kontrol edebilmeniz mümkün. Gerçekçi zeminin dışına çıktığınızda pek de mümkün değil. 1999'dan sonra başlayan süreçler 2009, 2013, 15 hep şunu gösterdi. Ya bir vizyon oluşturdu. Bu mesele nasıl çözülebilir? Yani hangi yaklaşım geliştirilebilirse devlet bu sorunu çözebilir gibisine bir fikir devlette, istihbaratta, bütün devletin yapısında bir oluştu, o fikir de oluştu. İşte o fikir neydi? Sayın Bahçeli'nin kendi grup toplantısında yaptığı, gel bu işi çöz, gerekirse Umut Hakkı'ndan yararlan, sen bu örgütün kurucu liderisin, bu işi çözmekle, iddiadan indirmekle sana düşer. Yani onun için şunu diyorum, SDG'ymiş, PEJAK'mış ya da başka işte Irak için de var bir örgütleri. Hı hı. PÇDK diye bir şey örgütleri de var oru için. Bunların kontrolü İmralı'da. Biz bu süreci başlatırken terörsüz bölge niye diyoruz? Türkiye ile beraber biz Suriye'yi de, İran'ı da, Irak'ı da etkileyebilecek bir güce kavuşacağız aynı zamanda. Ve bunu istememeleri de son derece normal. Yani bunlar işte reaksiyonlar geliyor değişik şekillerde. Bu süreci de istemiyorlar. İsrail de tepkili. Biliyorsunuz İsrail, İsrail'e bağlı, Mossad'a bağlı sosyal medya hesapları var. Hmm. Günlerdir işte SDG'den birinin bir tane açıklaması yayınlanmış. Ya demiş ki bu süreç İsrail'i rahatsız etti. Biz Şam'la entegrasyon süreci İsrail'i rahatsız etti. Türkiye ile yakınlaşmamız İsrail'i rahatsız etti. Çıldırıyorlar orada. O medya hesaplarından çıldırıyorlar. Bunu nasıl SDG'ler, PKK'lar bu açıklamayı yapar, bu sözleri edebilir gibisine yalanlattırdılar bakın sonunda o şey açıklamayı da onlara.
2: Bu şeyi de ekleyelim de yani bu bağlamda İran savaşı başlattıktan sonra orada Beyaz Saray'a sunulan planın en önemli parçası Karadan Kürtleri İran'a sürmekti. İran'daki rejim değişikliği için kullanmaktı.
0: Trump açıklama yaptı ya. Kürtleri bu, orada çağırıyoruz.
2: Burada şeye. Da şey var, yarası var İsrail'in. Yani bunu Türkiye engelledi çünkü. Türkiye engelledi bunu ve savaşta başarısız olmalarının temel bir gerekçesi de bu.
0: İşte eğer ki terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefi ortaya konmamış olsaydı İran'da belki de bir iç savaş çıkartılacaktı.
2: Tabii.
0: ABD yani
2: İsrail destiyaları... bunu Beyaz Saray'a sundu. Tabii. Rejimi nasıl değiştireceğim? Kürtleri, İran Kürtlerini, Irak Kürtlerini...
1: Kovulan Mossad şefinin CIA ile ilk görüştüğü plan buydu.
2: Ve bu nedenle bu vardı. Kovuldu.
1: Bu Kürtler de orada kullanılacak silahlar gitti şimdiden diyorlar. Silahlar şimdiden gitti diyorlar.
0: Hocam Amerikan askerleri...
2: Bu nedenle kovuldu
0: Amerikan
2: adam.
0: Amerikan askerleri...
1: Bunun için kovuldu.
2: Olmadı, başarısız olduğu için
0: kovuldu. Amerikan askerleri destroyerlerde helikopter pistlerinde basketbol oynayacaktı. Kürtler orada İranlılarla savaşacaktı. Aynı kardeş halklar birbirini vuracaktı, öldürecekti. Sonra Amerikalılar biz zafer kazandık diye Hürmüz'e Trump boğaz yapacaklardı. Evet. Şimdi bir taraftan da Mazlum Abdi Şahin, yani Ferhat Abdi Şahin bir açıklama yapmış yine SDG'nin bu fesiyle alakalı. Orada şöyle bir ifade dikkat çekiyor. Özellikle Suriye'nin geleceğiyle alakalı. Ferhat Abdi Şahin terörist diyor ki Suriye hepimizin ülkesidir. Geçmişte nasıl omuz omuza vererek ülkemizi kurduysak ve büyük bedeller ödediysek şimdi de aynı ortaklık ve birlik ruhuyla özgür, aydınlık ve barış dolu bir geleceğe birlikte inşa edeceğiz açıklamasını yapmış. İşte bu açıklamayla beraber de SDG'nin artık fesih edildiğini duyurmuş bundan sonraki süreçle alakalı. Baktığımızda Suriye'nin kendi içerisindeki bu yükselişi biraz daha hızlanacak gibi. Özellikle SDG konusu çok önemli meselelerden bir tanesiydi. Çok fazla abartılıyordu da ya. 1500 tane işte SDG, 15 bin mi deniyor
2: 80
0: hocam?
2: 80 bin şey var.
0: Çok özür dilerim. Evet evet ya. 80 bin
3: falan diyorlardı.
0: Aynen yani 100 bin diyorlardı. Ben biraz küçülttüm. Ama gördük ki o kadar da yok zaten.
3: Yani aslında bakacak olursanız Suriye, Irak, Lübnan bunlar yapay devletler. İşte 100 sene önce biz buradan çekildiğimiz zaman... Irak'ı ve Filistin'i İngilizler kontrol altına aldı. Suriye'yi ve Lübnan'ı Fransızlar. Ve bunlar zamanla işte bu bölgede kendilerine uydu yönetimler kurarak çekildiler. Şimdi Suriye 1946'da bağımsızlık kazandı. Belli bir süre krallık idaresiyle gitti. O dönemde de Suriye içerisinde krala karşı isyanlar falan oluyordu 46'dan sonra. Suriye'nin yakın dönemine geldiğimizde aslında Baas Partisi, Baas rejimi ehemmiyet taşıyor. Yani bunu kuran iki kişi, Salah Elbitar ve Michel Eflak. Michel Eflak Hristiyan Arap, Salah Elbitar da Sünni Arap. Bunlar netice olarak bu partiyi kurduktan kısa bir süre sonra darbe yaptılar 1963'te. Baas Partisi orada krallığı devirdi, yönetime el koydu. Arap Diriliş Partisi. Fakat parti içerisinde Nusayriler, Arap Alevileri kontrolü ele geçirdi. İki defa parti içinde darbe oldu. 67'de bir darbe oldu. Sonra o darbeyi yapanları da devrilen Beşar Esad'ın babası Hafız Esad 1970'te yönetime el koydu. Ve evet, ülkeyi 2000'e kadar Hafız Esad yönetti. Nüfusun %12'sini oluşturuyor Nusayriler. Fakat kendileriyle işbirliği yapan Sünnilerle birlikte orada totaliter bir yapı kurdular. Sovyetler Birliği ile ittifak halindeydi. Yani tabii onların örgütlenmesine dahil değildi. Fakat bağlantısız ülkeler yapısı içerisinde olmasına rağmen o dönemde bir üs verdiler Sovyetler Birliği'ne. Suriye topraklarında bir deniz üssü verdiler. Şimdi 2000 yılında vefat ettikten sonra Hafız Esad yerine bu göz doktoru olan oğlu Beşar Esad geçti. İşte Batı'da eğitim almış, Suriye'yi demokratikleştirecek falan gibi bir takım yayınlar yapıldı. Fakat pratikte çok da fazla bir şey değişmedi. Mesela Suriye tarihinde 1982 Hama katliamı mesela, kimyasal silah kullandı babası Hafız Esad kendi halkına karşı. Oğul Esad daha fazlasını yaptı. Varil bombalarıyla bazı
0: cezaevlerinin durumunu gördük.
3: Kontrolde olduğu dönemde, iç savaş döneminde kitlelere varil bombaları ile müdahale etti. Şimdi bu yapı 8 Aralık 2024'te devrildi ve Türkiye'nin de büyük ölçüde çabasıyla, yönlendirmesiyle toplumun tüm kesimlerini kontrol eden bir siyasi yapı teşekkülü şu an Suriye'nin en önemli gündem maddesi. ABD ne istiyor, İsrail ne istiyor diye baktığımızda aslında parçalı bir Suriye istiyorlardı. 3 parça ya da 4 parça. İşte Fırat'ın doğusunda geniş Arap bölgelerini de kontrol ederek orada bir işte YPG, PYD bölgesi, Batı tarafta bir Sünni bölgesi, Lazkiye'de, Tartus'ta bir Nusayri, Arap Alevisi, devletçi ve Dera'da ve İsrail'e mücavir bölgelerde, Kuneitra'da, orada da bir Dürzeye devleti, böyle dört parçalı bir devlet kurulmasını aslında kurgulanmışlardı. Türkiye'nin kararlılığı bu oyunu bozdu. Şimdi baktığımızda burada İran rejiminin de güçlü biçimde oradaki yapıya destek verdiğini biliyoruz. Yani bu devrimden hemen sonra bir yakınlaşma oldu iki ülke arasında. Ama bugün baktığımızda Suriye topraklarında yani Rusya yine Arap Baharı döneminde Suriye'nin neredeyse hava sahasının büyükçe bir kısmını kontrol ediyordu. Rus askeri çekildi, Amerikan askeri çekildi. Baktığımızda İran çekildi ve Fransa çekildi, fakat Türk askeri Suriye'de varlığını sürdürüyor. Tam rakamı bilmiyorum ama böyle 25-30 bin civarında böyle sınırlarımıza mücavir tampon alanda Suriye'nin yeniden yapılanmasına güçlü biçimde Türkiye destek veriyor. Şimdi bu çerçevede burada bir istikrarın tesisi, bir devlet otoritesinin tesisi ehemmiyet taşıyor. Toplumun hiçbir kesimini dışlamayan bir yapı oluşturulması öngörülüyor. Burada tabii tetkişe, teröre, başka güçlerin uydusu olmaya teşne olmadıkları müddetçe tabii ki Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar temsil edilecekler. Bu anlamda Suriye'deki Kürtler de bu yapının içerisinde önemli ölçüde rol alacaklar. Şu an biraz daha ihtiyatlı konuşmak lazım çünkü halen geçiş dönemindeyiz. Kurgular bu bölgenin geleceğine yönelik negatif kurgular maalesef bitmedi. Yani ABD Siyonizm ne istiyor diye baktığımızda İsrail için fiili tehditlerin ya da potansiyel tehditlerin bertaraf edilmesini istiyorlar. Devletlerin istikrarsızla

0: oluşturanları istikrarsızlaştırmak suretiyle. Şu an işte iki aktör kaldı İsrail'e, Siyonist planlara meydan okuyan İran ve Türkiye. İran'a yönelik operasyonu 28 Şubat'ta başlattılar. Netice almaları mümkün gözükmüyor. Türkiye ise tüm beklentilerin ötesinde dimdik ayakta ve ulusal gücünü oluşturan unsurlar bakımından kendini takviye etmiş vaziyette.
1: Peki. Hüseyin Nikoğlu, bir reklam arasına gideceğim. Reklamlardan sonra sizinle devam edeceğim. Kısa reklam. Daha sonrasında buradayız.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: De böyle. Otobit'te.
8: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
11: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, İçimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
12: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
0: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
13: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitirmiş.
14: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
15: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
16: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Dört ekranlarında ve 24 radyo frekansında Basın Ekspres devam ediyor. Mehmet Acet Kurtuluş'tayız. Hüseyin Likoğlu ve Profesör İrfan Kaya Ülger'le beraber değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk bölümde terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge hedefi, YPG, SDG, PEJAK derken hocam size kadar gelmiştik. Reklamlara gittik. Kusura bakmayın. Buyurun sizinle devam ediyorum.
1: Evet, bugün SDG'nin fesiyle ilgili resmi karar açıklandı. Herhalde İsrail'in epey uykuları kaçacak gibi görünüyor. Türkiye tam zamanında çok önemli bir karar aldı. Bu terörle mücadelede, silahlı mücadelede elde edilecek sonuçlara ulaştıktan sonra bölgedeki jeopolitik olaylar ve onun neticesinde ortaya çıkan yeni durum, bütün bunlar göz önünde bulundurularak çok önemli bir adım atıldı. Terörsüz Türkiye süreci başlatıldı. Ve bu süreçle alakalı da 2 yılda inanılmaz bir mesafe alındı. Yani bunu dünyadaki örneklerine baktığımız zaman işte İspanya, İngiltere,

0: böyle bir süreç yönetimi dünyada yok zaten. Hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için Türk modeli demiştik. Burada da bir Türk modeli söz konusu. Ve diğer örneklerinin aksine, yani her şeyin şeffafça konuşulduğu, meclis komisyonundan tutun diğer süreçlere kadar her şeyin şeffafça konuşulduğu, gizli saklısı olmayan bir süreç yönetildi. Ve bunda netice alındı. Şunu hep söylüyorum. Şeylerin işte samimi bir takım itirazlara saygı duyulabilir. Ama genel olarak itirazlara baktığımız zaman arkasındaki samimiyetsizliği çok net bir şekilde görüyorsunuz. Nedir? Terörlü Türkiye isteyenler, terörün sayesinde işte bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği kandan beslenenler, işte terörü siyasi emellerine alet edenler ve nihayetinde birinci bölümde söylediğim gibi aslında terör örgütü PKK, İsrail'in bölgemizdeki işte yayılmacı, sapkın arz-ı mevut anlayışı, inancının bir parçası olarak görmek gerekiyor. Sizin de birinci bölümde söylediğiniz gibi sadece son yarım asırlık bir mesele değil. Birinci Dünya Savaşı öncesinde, Fransız İhtilali'nden sonra ulus devlet anlayışının öne çıktığı ve emperyalistlerin ulusları kışkırttığı ve özellikle de Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında yapılan işte bir takım faaliyetlere baktığımız zaman çok net bir şekilde aslında bu topraklarda bu nifak tohumları, bu bölücülük, bu efendim etnik farklı yapıların kaşınması bir emperyalist plan. Bu emperyalist plan son yarım asırdır da İsrail'in bölgede uyguladığı planın bir destekleyici unsur olarak hayata geçti. İki şey var. Bir tanesi efendim birinci çözüm süreci olayı gerçekleşti. Orada nihayetinde işte bir takım olumsuz sonuçlar ortaya çıktı. İşte bu PKK'ya güvenilmez, bu terör örgütüne güvenilmez. Dolayısıyla biz niye böyle bir karar alıyoruz gibi bir yaklaşım söz konusu. Şimdi birincisi bu birinci çözüm sürecini kim sabote etti ve sonrasında ne oldu sorusunu kimse sormuyor. Yani niye bu noktaya geldi, nasıl bu noktaya geldi, kim sabote etti? İkincisi bu süreçten ders çıkarıldı mı ve neticesi ne oldu? Bu soruyu da kimse sormuyor. Birinci çözüm sürecini hiç şüphesiz işte MİT krizinden başlarsak terör örgütü FETÖ'nün sabote ettiğini ve bunu da yine başından beri söylediğimiz İsrail çıkarları için, emperyalizmin çıkarları için bunu yaptığını hepimiz görüyoruz, hepimiz biliyoruz. Birinci çözüm süreci tam da bunun için sabote edildi. Eğer o çözüm süreci hayata geçseydi, Suriye'deki olaylar 2024'te değil, belki 2015'te bitecekti. Ama birilerinin Suriye'de bir teröristan hayali vardı. Onun için bu çözüm sürecine yönelik sabotajlar gerçekleşti. Nasıl sabotajlar yaptılar? Hakan Fidan'a yönelik, müsteşarına yönelik 7 Şubat MİT krizine baktığımız zaman, Oslo görüşmelerinin sızdırılmasına baktığımız zaman, o dönemde terör örgütü FETÖ'nün elinde olan polis ve yargı gücünün bu süreci sabote etmeye yönelik nasıl kullanıldığına baktığımız zaman karşımızda çok net bir tablo çıkıyor. Yani o gün o süreci sabote eden el bugün bu süreçle alakalı sözde milli kaygılarla hareket ediyor. Aslında aynı şey yani. O gün başka bir şey söylüyor, bugün başka bir şey söylüyor. Ve birinci çözüm sürecinde sonra ortaya çıkan terör eylemleri, Hendek vesaire süreçlerine baktığımız zaman ne oldu? Terör örgütü PKK'ya yol verildi. terör PKK şehirlere geldi. Terör PKK şehirlere efendim silah vesaire bomba taşıdı ve 2015'ten sonra işte iki polisin yatağında şehit edilmesinden sonra başlayan süreçte terör örgütünün şehirlere nasıl geldiğini, kimler eliyle geldiğini, kimlerin göz yumduğuna baktığımız zaman yine görüyoruz ki 15 Temmuz'da sınırlarımızdaki Tugayların komutanlarının tamamı FETÖ'cü. Bölgede FETÖ'cü valiler, FETÖ'cü emniyet müdürleri, FETÖ'cü istihbaratçılar. Yine burada aynı şeyi görüyoruz. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra Türkiye, Türk Devleti terörden arındıkça, Fethullahçı terörden arındıkça terörle mücadele konseptinde çok önemli bir değişikliğe imza attı. Nedir? Terörün saldırmasını beklemeden bulunduğu yerde git, bul, imha et ve özellikle de terörün lider kadrosunu. Yani Suriye'deki harekatlar, demin Kurtuluş Tayyip söyledi, Irak'taki pençe kilit bence çok önemli bir hamleydi terörle mücadele konusunda ve zaten silahlı mücadeleyle gerekli bütün operasyonlar yapıldı ve bu noktaya gelindi. Şimdi bir konjonktür terör örgütünün yeniden silaha sarılmasına imkan tanımıyor. Niye? Çünkü terör örgütü iki devlette var oldu. İran hocam söyledi işte oradaki şey uyutuldu diye. Hani İran'ı hariç tutamayız ama Suriye ile Irak'ta Suriye'de Esad rejimi PKK'yı desteklediğini, Irak'ta da 1. Körfez Savaşı'ndan sonra oluşturulan, kuzeyde oluşturulan istikrarsız bölgede PKK'nın var olduğunu ve o 1992'den 2003'e kadar, yani 2. Körfez Savaşı'na kadar terör örgütünün, PKK'nın, Amerika'nın, emperyalist devletlerin himayesinde o bölgede nasıl barındırıldığını, nasıl yerleştirildiğini. Her şeyi gördük. Ama şimdi Suriye'de konjonktür değişti, saha değişti. Suriye'de artık terör örgütüne destek veren, himaye eden bir yönetim yok. Irak'ta da Türkiye Pençe Kilit Harekatı'yla oradaki istikrarsız Bağdat yönetiminden işte bağımsız ya da Bağdat yönetiminin müdahale edemediği o boşluk bölgede Türkiye'de Pençe Kilit Harekatları'yla oradaki boşluğu ortadan kaldırdı. Aynı zamanda içeride terör örgütüne katılım neredeyse bir elin parmağı kadar düştü. Katılım içeride azaldı. O halde silahlı mücadelenin sonuna gelindiğini herkes görmesi gerekir. Evet. Efendim PKK ya vazgeçerse, ya işte silah bırakmasa, ya efendim İsrail vesaire şeyler yeniden PKK'yı silahlandırırsa, iyi de silahı biz bırakmadık ki, devlet bırakmadı ki. Silahı PKK bıraktı, devlet çok daha güçlü. Yani savunma sanayi anlamında, silah anlamında, diğer donanımlar anlamında, her anlamda devlet çok daha güçlü. Devlet silahlı mücadelenin sonuna geldiğini, buna yönelik bir projeyi hayata geçirdi. Efendim PKK bundan vazgeçti. Vazgeçmesini en çok siz istiyorsunuz. Vazgeçtiği takdirde de gereği yapılır. Yani hani devlet silah bırakmadı yani.
1: Silah bırakmıyorum diyene yok, bırakma diyenler de var.
0: Tabii aman bırakma, ne oldu sen bize lazımsın. Bu Tayyip Erdoğan gidecek, sen silah bırakmazsan, silah bırakırsan siyaseten, yani bugün sen Cumhurbaşkanı'nın söylediği iki şey çok önemli. Bir tanesi meclisteki 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen bir çerçeve yasa var, ona vurgu yapması. bence çok önemli.

0: Yani bu birinci aşama. İkinci aşama ise bu zamana kadar gelinen sürecin ve özellikle emperyalist devletlerin bölgede kaybettiğini, işte bölgenin kadim milletleri, Kürtler, Türkler, Araplar, işte Persleri de dahil ederek bölgede tarihin değiştiğini, bu açıdan baktığımız zaman bence terörist Türkiye süreci başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor ve çok kısa bir zamanda, ben Eylül'ün ortalarından sonra Milli Güvenlik Kurulu'nda gerekli karar alınacak ve teslimler başlayacak ve 2027 yılında Türkiye yüzyılının en önemli sayfasının, en önemli yılının başlayacağını söyleyebilirim.
1: Bu konuyla alakalı ekleme yapmak isteyen var mı?
2: Ben şunu sadece ifade etmek istiyorum. Yani burada İrfan Hoca'nın Suriye ile alakalı, yani hala buz üstünde yüründüğüne dair o anlama gelen uyarılarını da ben altını çizmek istiyorum esasen. Yani bu iş oldu bitti havasına da girmemek, rehavete kapılmamak gerekiyor. Aksine daha fazla müteyakkız olmak gerektiğini düşünüyorum. İşte sabotaj girişimleri zaten kendini gösteriyor. Özellikle bir aleyhte bir kamuoyu oluşturma anlamında, ortamı zehirleme anlamında bir takım girişimler bundan sonraki süreçte de karşımıza çıkabilir. O nedenle yüksek farkındalık içinde olmak gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu da yani hala bu konuda, hani bu süreci takip edip de tedirginlik içerisinde olanlar da var. Ben hani bir, hani fikri sabit olanlara bir şey demiyorum tabii. Herkesin kendi fikri var bir yerde, bir yere kadar saygı da duyuyorum. Ama bir de ikna olmaya açık geniş kesimler açısından, bu sürecin ruhunu doğru anlama açısından, yani bu Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü muhafaza edecek, güçlendirecek bir projedir. Bu bölücülük tehdidini ortadan kaldıran bir projedir. Dolayısıyla hani bir bilinmeyen, açıklanamayan bir takım Türkiye'nin geleceğini tehdit eden hususlar var burada gibi bir zehava kapılmamak gerekir. Bir altın değerine bir fırsat var şu anda Türkiye'nin önünde bu süreci değerlendirmek açısından. Mesela ben bu anlamda bir taraftan müteyakkız olmak gerektiğini ama bir taraftan da bu sürece dönük bir güven unsurunun taze tutulması gerektiğini düşünüyorum.
1: O zaman terörist Türkiye sürecini kapatıyorum. Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarıyla beraber. Diğer taraftan şimdi hafta içerisinde en çok konuşulan mevzulardan bir başkasına geçeceğiz. Alihan Kulis Suç Örgütü soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. 30'un üzerinde gözaltı yapıldığı bilgisi var. Diğer taraftan İdris Naim Şahin ismi çok fazla anıldı bu suç örgütüyle beraber. İdris Naim Şahin'e tahsisli araç Hilmi Tuna Kuliş tarafından Muğla'da kullanılırken, biliyorsunuz, yakalandığında onu kullandığı belli olmuştu. Savcılık İdris Naim Şahin adına tahsisli araçları bir incelemeye aldı. Daha öncesinde karayollarında, otoyollardaki güvenlik kamerası kayıtlarına bakıldı. Orada iki aracın daha yine suç örgütü faaliyeti içerisinde bulunduğu şahıslar tarafından kullanıldığı belirlendi. Hatta bazı Belarus vatandaşlarının Muğla'ya getirildiği, işte havalimanından alındığı o araçlardan bir tanesiyle gezdirildiği ve yine suç örgütüyle bağlantılı bir başka kişi adına çıkartılan GSM hatlarını kullandığı falan detayları da var. Mehmet Ece, sizinle devam edeceğim.
2: Yani şimdi zaten olanlar hepimizin gözü önünde cereyan ediyor. Burada ilk bu olay patlak verdiğinde İdris Naim Şahin bir açıklama yapmıştı. Benim haberim yoktu. İşte İstanbul'a geliş gidişlerde kullandığım bir araç. Bunun dışında benim haberim de yoktu, iznim de yoktu diye. Ama bu son gelişmeyle alakalı, yani başka konularda da yine kendisine tahsis edilen araçların kullanıldığına dair veriler ortaya çıktıktan sonra yeni bir açıklaması, ben atladım mı bilmiyorum, varsa onu da şu anda yeni atlamayalım. Değil mi? Yani bir, işte o sizin de aktardığınız Belarus bağlantılı bir takım kişilerin de yine bu araçlara kullandığı, yararlandığı yönünde bazı haberler de ortaya çıktı. Bununla ilgili bir sükunet, bir sessizlik durumu hakim. Ben tabii yani geçmişten bu yana baktığımızda işte bu özellikle FETÖ sürecinde verdiği görüntüler var biliyorsunuz. Son gelişmelerle birlikte hatırlandı o görüntülerde. Darbeye giden süreç içerisinde açık bir şekilde FETÖ'nün unsurlarına verdiği destekler, ziyaretler söz konusu olmuştu. O dönemde zaten çok net bir ayrışma içerisine de girmişti. Yani AK Parti cephesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaklaştırdı. Öteden gelen bu anlamda bir takım sicili olduğunu biliyoruz. Yani çeşitli tartışmaların o dönemde de odağında olan bir isimdi. Şimdi burada bu son gelişmeler kendisini biraz daha zor durumda bırakıyor gibi gözüküyor. Tekrar yeni bir açıklama, yeni bir kendi baktığı yerden bir izahat yapamadığına göre durum başka bir yere doğru gidebilir. Yani burada kendinden habersiz olarak kullanılmış mı? Şimdi bunlar niye kullanılıyor bu araçlar? Hangi maksatla? İşte Çakarlı özel tahsisli arabalar. Bunlar
0: durdurulmuyor.
2: Aranmıyor. Dolayısıyla burada da böyle bir imkan var. Eski İçişleri Bakanı sıfatıyla böyle bir hak sahibi, ömür boyu bu Çakarlı araçlar kendisine tahsis ediliyor. Eğer gerçekten işbirliği halinde böyle bir durum söz konusu ve bu çok vahim bir şey tabii.
1: Yani ben yanlış mı biliyorum? Buradaki araç Ahmet Özmen'in şirketine ait değil mi? Ya Çakar hakkı tahsis ediliyor devlet tarafından ama araç
2: kiralık araç
1: bir firmadan ama, kiralanıyor.
2: Ama şöyle yani senin dediği gibi özellikle durdurulmaması amacıyla yani bir güvenli bir araç olarak kullanıldığı için orada şaibeli bir durum ortaya çıkıyor. Şeyi takip etmek gerekiyor tabii yani bu süreci soruşturma devamında yani belli ki ciddi bir takip yapılmış, ciddi tespitlerle bu bilgiler ortaya çıkarılmış. Bunun devamı nasıl gelecek, nasıl gelişecek bunu izlemek gerekiyor. Ama şu haliyle eğer bu karşımızda duran bilgiler özellikle kendisi bilgisi onayı dahilinde bir takım şeyler varsa çok gerçekten çok vahim bir durum yani.
1: Ya şimdi benim aklım bazı şeyleri almıyor şöyle. Ya şimdi bazen bizler de tahsisli araç kullanıyoruz. Yani kurum tahsis ediyor ya da başka bir göreve gidiyorsunuz. O görev gereğinde size tahsis edilen araçlar oluyor. Şimdi o araç benim üzerime ya da sizin üzerinize tahsis edildiği andan itibaren ben 24 saat bakarım o araba nerede diye. Yani bunlar şakaya gelecek işler değil. Yani sonuçta bunu suç örgütü de kullanabiliriz, terör örgütü de kullanabiliriz.
2: Yani o izahat inandırıcı değil diyorsun sen.
1: Yani hayatın normal akışına uygun değil. 3 tane araç var üzerine tahsisli. Yani ne hikmetse 3 tane aracın bir tanesi kaçarken kullanılıyor. Bir tanesi Belarus vatandaşlarını gezdiriyor. Diplomatik pasaportlu. Bir başkası da o Belarus vatandaşlarını GSM hattı alan adamın kendisine ve ailesine kullanılıyor. Yani hayatın doğal akışına uygun değil. Şimdi hadi diyelim ki bir tanesi denk geldi. Oradaki kiralayan firma dedi ki kardeşim şu anda Edris Naim Şahin kullanmıyor bu arabayı. Tamam ben bu aracı bu tarafa kaydırdım onun da haberi olmaz dedi. Hadi bir tanesini öyle kaydırdı. Şeytanın avukatlığını yapalım. Diğer tarafta yani diğer iki tanesi de aynı suç örgütüne hizmetle çalışıyor. Orada sacın ayakları biraz oturmuyor gibi geliyor bana.
2: Yani gidişatı bir izlemek gerekiyor sanıyorum.
1: Çok niyet okuyorum galiba değil mi ben şu anda? Biraz fal açtım fal okuyorum ama.
3: Onu herkes biliyor canım. Yani orada bir defa aslında bir bağlantıdan bahsediyoruz ki bu bağlantıda zaten şu yani bu Süleymanlılar cemaati içerisinde 2016'dan sonra liderliği yönetimi alan ekip yapılan soruşturmalarda açığa çıkıyor ki yani bu kanunları fazla ihlal etmiş. Bu mali kanunları olabilir, başka kanunları olabilir. Bu soruşturması devam ediyor. Yani ortaya saçılan görüntüler işte basit bir vergi kaçırmanın ötesinde çıkar amaçlı bir suç örgütü vasfına girebilecek veriler, deliller, döneler.
1: Eski bakanın kadro açıldı.
3: Evet. Şimdi bu zaten ilk İçişleri Bakanlığı da bu operasyonu açıklarken şöyle bir değerlendirmede bulundu. Yani Almanya'daki yaptıkları bu büyük genel merkez, Çok büyük aslında bir şey, yapı, çok büyük sermayeyle hazırlanan yapı ve şey gibi çalışıyor burada. Yani bir sıradan bir cemaatin ötesinde küresel bağlantıları da olan bir örgüt gibi çalışıyor aslında. Bu yönde de tespitler söz konusu. Bunu şuna bağlayacağım. İdris Naim Şahin'in FETÖ'yle olan yakınlaşması, teması, flörtü aynı şekilde bu olayda da çıkıyor. Yani FETÖ'de 2016-15 Temmuz darbesinden sonra biraz bu cemaatleri renklendirme merkezi olarak kullandı. Belki de yarın öbür gün deliller çıkar. Daha fazla şekilde de kullanmış olabilir. Onları da göreceğiz. Yani burada da bu Süleymanların özellikle Kuriş ekibini biraz FETÖ ile de bağlantılı, FETÖ'nün küresel bağlantılarını da kullanan bir yapı olduğu değerlendiriliyor. Bu Almanya'da biliyorsunuz FETÖ'nün 24 tane şeyi var, okulu var. Yani bu ilişkilerin bir şekilde FETÖ üzerinden sağlandığı da söyleniyor, değerlendiriliyor. Burada tekrar İdris Naim Şahin'e gelse, yani ne araçlarını Çakarlı kendisine koruma amacıyla tahsis edilen bu araçların işte kiralık bir şirket üzerinden buralara verilmesi hem ekonomik bir belki bir çıkar bağlantısı var hem de aynı zamanda yine kendisinin yakın olduğu bir gruba bir koruma sağlaması amacıyla bir faydası, bir desteği söz konusu. Bu da soruşturuluyor. Bunun faturası neyse herhalde çıkarılacaktır kendisine. Yasalar çerçevesinde ne kadar dokunulmazdır, ne kadar o kısmında tam bilmiyorum. Ama genel olarak bu işte Adnan Oktar vardı, işte Kuytul vardı, daha sonra işte bu Kuriş grubu vardı. Buraya yönelik operasyonların da yani ortaya saçıldığında delili var mı? Var. Yani belgesi var mı? Var. Yani kimsenin izah edemeyeceği görüntüler vardı işte ya. Bir 200 kilo altın, nakit paralar.
0: Bu altın sahipleri İdris Naim Şahin'in arabasıyla kaçıyordu.
3: Yani tabii firar, böyle kaçarken yani demek istediğim şu. Yani sahibim ne diyebilir biri de ama yani bunu bir kanun kaçağı gibi karşı bir istihbarat aklıyla hareket eden biri gibi davranmasa herhalde bu üzerine bu kadar atılı suç gelmeyecekti. İşte özel iletişim şeyi kullanıyorlar. İşte çok gizli illegal örgütler gibi hareket ediyorlar, davranıyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman zaten Türkiye'de yıllardır şu söylenir. Yani vakıfların, cemaatlerin de hesabı, maliyeti, girdisi, çıksa hepsi bir şeffaf olması gerekiyor. Hesap verilebilir olması gerekiyor, denetlenebilir olması gerekiyor. Bunun netice itibariyle bir soruşturma çerçevesinde biraz bu tablo ortaya çıktı demek istiyorum.
1: Evet.
3: Yani şu tolere edilirdi işte vergi kaçırıyorlar bunu herkes yapıyor bu tür olağan bir iştir gibisinin ötesinde ortaya çıkan görüntüler
1: yani çok
3: demek
1: farklı
3: istiyorum.
1: Şeyler çıkıyor evet. İşin içerisinde. Ya yani ben mesela o eski bakanın Fethi Kabir işleminin sonucunu çok merak ediyorum. Oradan ne çıkacak? Ya oradan ne gelecek? Yani şimdi yıllar önceki bir vefat olayı. Hani bir şüphe var mı yok mu konusu çok farklı. Bir de bence bu mevzuyla beraber Türkiye çok ciddi bir şekilde bu tahsisli araç konusunda oturup bir tartışmamız lazım. Türkiye'de kaç tane vardır tahsisli araç? Binin üzerinde midir? Mesela şimdi ben düşündüm hani valiler alıyor, kaymakamlar alıyor, şöyle, bakanlar, eski bakanlar, milletvekilleri, emniyet müdürleri, bazı korumaya tabi olan şahıslara veriliyor. Şimdi binin üzerinde hadi 2000 tane tahsisli araç var diyelim. Bunların kontrolü de o kadar zor değil. Ya sonuçta 2026 yılındayız. Adım attığımız her yerde kamera var hocam. Her tarafta ya markete giriyorsunuz kamera var. Arabayı bir tarafa çekiyorsunuz çat müfettiş çekiyor koyuyor hemen cezayı. Şimdi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ya eğer ki biz bunları kontrol edemeyeceğimiz sayıdaysa bunların sayısını azaltalım. Çünkü bu tarz işlemlerde bu tahsisli araçlar hep çıkıyor. Buyurun sizinle devam edin.
0: Şimdi yani tahsisten devam edeceksek genel olarak konuya bir girmek lazım. neyle karşı karşıyayız.

0: Nihayetinde İçişleri Bakanlığı yapmış. Hani diğer bakanlıklardan farklı bazı bakanlıklar var yani, yani devletin terörle mücadele, işte güvenlik sırlarına vakıf bir takım birimler var ve bazı bakanlıklar var. İşte savunma, içişleri, dışişleri şüphesiz aynı şekilde belki adaleti de koymak gerekir. Bazı bakanlıklar bu anlamda güvenlik açısından diğerlerine göre daha hassas
1: Tabii
0: bakanlıklar.
1: kullanmalılar.
0: O açıdan bu kişiler emekli de olsa, ayrılsa da bu tip şeylere ihtiyaçları var.
1: Mesela ben burada bir ekleme yapayım. Çok özür dilerim. Bence o eski bakanların, mesela İçişleri Bakanlığı yapmış X kişisi, aileleri de kullanmalı. Çünkü o kişileri aileleriyle de tehdit edebilirler.
0: Kesinlikle. Şimdi buradaki şeye baktım. Burada bir şey katakulli olduğu belli. Nereden belli? Evet, bir eski İçişleri Bakanı 3 tane araba alacak kadar parası olmayabilir. Dolayısıyla bu ihtiyacını araç kiralamayla da karşılamış da olabilir. Yani araç satın alacak parası yok ama araç kiralamış. Dolayısıyla kiraladığı araca da tahsis isteyebilir. Yani o konuda mevzuat açısından bir sorun yok. Ama muvazaa nerede? Kimseye 1.000 liraya bir yıllık araba kiralamaz. Yani 1.000 liraya siz bırakın yıllığı, bırakın aylığı, bırakın haftalığı, bir gün bile kiralayamazsınız. Bugün 1.000 liraya bir araba.
1: O kadar arttı mı fiyatlar ya?
0: Tabii.
1: Ben mesela şu an bir araca 30 bin lira yazmıştım, ben onu değiştireyim. Bir yandan da hesap
0: Aylık mı?
1: yapıyorum da. Evet.
0: Aylık da bulabilirsiniz.
1: Ha, 30 bin, tamam.
0: Yani aylık, yani günlük kiralı. Dolayısıyla buradaki şeye baktığımız zaman zaten farklı bir şey var. Farklı bir işbirliği söz konusu. Ve bu da İdris Naim Şahin'in ilk yaptığı açıklamayı da göz önünde bulundurursak, ister yani kendisinden habersiz yapılmış olsun, ister başka bir şey olsun, şöyle düşünün. Bir araç kiralama şirketi size aracını yıllık 1.000 liraya kiralıyorsa ve siz ona tahsis taktırıyorsanız veya o
1: Alıyorsunuz.
0: aracı tahsis listesine ekletiyorsanız, o aracı size kiralayanların eline bırakırsanız, o aracın başka amaçlar için kullanılacağını bilmeniz gerekir.
1: Çok belli.
0: Yani hani bedavanın bir maliyeti var yani. O
1: Hocam, bu
0: maliyeti.
1: ruhsatlı silahı şöyle masaya koyup kim kimi vuracak diye beklemekten farkı yok bunun.
0: Yani bedavanın başka bir maliyeti var. Dolayısıyla onu bilmeniz gerekiyor. Bu açıdan baktığımız zaman bir baktık başka araçlar da çıktı. Bir baktık bu araçlarla alakalı başka işte ETS kayıtları ortaya, PTS kayıtları ortaya çıktı. Ve nihayetinde son olaya baktığımız zaman işte sizin de söylediğiniz gibi çok yekün miktarda altının sahipleri daha doğrusu
1: Evet.
0: bu araçla FETÖ'nün kaçış güzergahına doğru yol almışlar. Yani
1: Tabii.
0: nereye? Marmaris. FETÖ'nün kaçış güzergahı. Kalbur üstü FETÖ'cüler oradan
1: Oradan
0: kaçmışlar.
1: gittiler.
0: Dolayısıyla burada da bir kalbur üstü durum söz konusu. Meselenin esasına gelince yani neyle karşı karşıyayız? Birincisi işte başta FETÖ'cüler başta olmak üzere bir takım böyle dini hassasiyetli sözde maskeyle hareket eden efendim işte cemaatler operasyon yapılıyor, tarikatlar operasyon yapılıyor. Bir al cemaatlere, tarikatlara operasyon yapıyor ama bütün Kemalistler kendini siper etmiş. Burada da bir tuhaflık var yani. Hani o nasıl olacak ya? Yani, siz karşıttın şimdi şeye bakıyorsunuz özellikle sosyal medyada inanılmaz bir şey var. Savunuculuk var. Kullandığı profil resminde Mustafa Kemal var. Allah Allah. Bu şu çok acayip bir ironi yani. Bir de aklımızda dalga geçiyorlar. Şimdi birincisi şu. İyi niyetli, kötü niyetli. Ne olursa olsun herkes 15 Temmuz sonrası kendine bir çek düzen vermesi gerekiyor.

0: vermeli de. Hala geçerli bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'da çok büyük bir badire atlattı. Ve Türkiye'yi felaketin eşiğine getiren terör örgütü FETÖ, Fethullahçı terör örgütüne baktığımız zaman devleti nasıl kandırdığını, milleti nasıl kandırdığını, özellikle milleti nasıl kandırdığını, milleti hangi dini hassasiyetlerle kandırdığına baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'da büyük bir felaket atlattı. Büyük bir badire atlattı. Büyük bir tehlike atlattı. Ve bu tehlikeyi yapanlar hangi argümanları kullandı, nasıl kullandı, bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman devletin 15 Temmuz'dan sonra o veya bu yapıya yönelik hassasiyetlerindeki değişikliği herkesin görmesi gerekiyor. Yani 15 Temmuz'dan sonra bu tip hayır hasanat işleri yapan, sivil toplum kuruluşu işleri yapan, cemaatçilik yapan, tarikatçılık yapan kim ise çok net bir şekilde bir tavır alması gerekiyordu. O da şu: perdeyi çekecek, şeffaflığını ortaya koyacaktı. Yani bunu yapmasanız, 15 Temmuz'dan sonra hala perdeyi çekmişseniz, üstelik bir de böyle kalın perdeyi çekmişseniz, kusura bakmayın, devlet sizin kapınızı çalar yani. Bunun şakası yok. Devlet kapınızı çalar. Örgütlenmenizde, faaliyetlerinizde, para pul işlerinizde, özellikle yurt dışı ilişkilerinizde.
1: Ne var ne yok.
0: Bu konuda şeffaf, samimi, açık olmazsanız devlet kapınızı çalar. Yani bugün söylüyorum, bu hala geçerli. Bugün bu hayır hasanat işi yapanlar samimi iseler, devlet aleyhinde bir faaliyetleri yoksa bu şeffaflığı göstermek zorundalar.
1: Aç kapını bekle.
0: Kardeşim,
1: bilgisayardan harddisk çalma mesela.
0: Ben hayır hasanat işi yapıyorum kardeşim. Tabii. Vatandaştan o şekilde para topluyorum ve topladığım parayı da şu hayır hasanat işlerine de harcıyorum. Yurt dışı ile ilişkim yok veya varsa da şu ölçüde var. Bunu demeniz gerekir. Bunu demeye kusura bakmasın. Devletin kapısını çalmayı beklesin. Şimdi efendim o yapıya yönelik, bu yapıya yönelik operasyon. Şimdi bak, ayrıca biz bir şey daha gördük. Nedir o? Demin Kurtuluş Tayyip söyledi. Renklendirme. Bu renklendirme 17-25 Aralık'tan önce başladı. 17-25 Aralık'tan sonra arttı. 15 Temmuz'da ise başka bir evreye geçti. Onun için bütün kapılarınızı açık tutarken FETÖ'cülere de dikkat edeceksiniz. FETÖ'cüler sizin yapıyı ele geçirebilir. FETÖ'cüler sizi kullanabilir. FETÖ'cüler sizi istismar edebilir. FETÖ sizden yararlanabilir. Şimdi bakıyoruz ortaya çıkan delillere, iddialara vesaire şeylere. Bir FETÖ izi görüyoruz. FETÖ yöntemi görüyoruz. Bunu da devlet tolere etmez, kusura bakmayın. Daha 15 Temmuz'da yaşadığımız olayların sıcaklığını hala hissediyoruz. Onun için ayrıca şunu da söylemek lazım. Sadece 15 Temmuz sonrası değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan ne yazık ki kısa bir süre sonra işte laiklik vesaire şu bu gerekçelerle maalesef dindar insanlara yönelik bir takım dezavantajlı davranışlar olmuştur. Bu da veya vatandaşın dinini öğrenme, yaşama vesaire açısından ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmamıştır. Bu da bir takım cemaatlere, yapılara ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Ama son 25

0: yıl sonra geldiğimiz noktaya baktığımız zaman yeni Türkiye'de cemaat anlayışınızı, tarikat anlayışınızı, STK anlayışınızı dini hassasiyetlerle yapıyorsanız bunu yine yeniden şekillenmek durumundasınız. Devletin, hükümetin, işte ülkeyi yönetenlerin, dindar insanların ihtiyaçlarına yönelik yaptığı adımlar, attığı adımlar, yaptığı işlemlere baktığınız zaman o eski anlayışla hareket etmeyi gerektirmiyor. Dolayısıyla hem 15 Temmuz hem 17-25 Aralık dolayısıyla dönüşmeniz gerekir. Hem Türkiye'nin dönüştüğünü görerek sizin de dönüşmeniz gerekir. 1930-1940 kafayla hareket ederseniz o zaman burada başka bir maksat aranır. Hele hele dış dünya ile ilişkilerinize baktığınız zaman efendim 128 ülke ile ilişkiniz varmış, irtibatınız varmış, temsilcilikleriniz varmış. Devlet ne oluyor? Bu 128 ülke hele hele Almanya gibi Türkiye'deki bütün terör unsurlarının hamiliğini yapan Almanya gibi bir ülkeyle bu kadar haşır neşir olursanız birilerinin dikkatini çeker ve gelin bakayım verin şu defterlerinizi der size. Bence kuruşlara yönelik operasyonu böyle değerlendirmek gerekiyor.
1: Ya, Adalet Bakanlığı da İçişleri Bakanlığı da çok titiz davrandı. Ya, bu mesela kuruşlara yönelik operasyondan sonra Ankara'da Emniyet Müdürlüğü'nün önüne eylem için toplandılar. Konya yolunu kapattılar bir ara. Yani Konya yolunda trafik oldu, araçlar gidemedi. Sen kim oluyorsun da ne yapacaksın? Emniyetin önüne gideceksin, adam mı alacaksın emniyette? Adliyeden adam mı çıkartacaksın? Ya zaten masumsa çıkacak. Türk mahkemesi yargılar, masumsa çıkartır. 1940'lar 30'ların kafası dediniz ya hocam işte. Ya 40'ların 30'ların kafası desen böyle emniyetin önüne, adliyenin önüne adam almaya gidersen ne bekliyorsun? Nesin yani? Nesin de ne yapacaksın? Ya devletle mi karşı karşıya
0: geleceksin? Ben bunları 28 Şubat sürecinde hiç görmedim.
1: Yani çok garip olaylar oluyor ama bir taraftan İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı da çok titiz davranıyor. İrfan Hocam buyurun.
2: Ya tabii bu konu biraz spesifik bir konu. Ben çok yakından takip etmiyorum.
1: En azından görüşlerinizi alayım.
2: Yani böyle Türkiye'de din devlet ilişkilerinde sorun olduğu vaka. Şimdi giderek bir taraftan iyi yönde gelişmeler oluyor. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarında Jacobin, tepeden inme Fransız modeli bir laiklik uygulandı. Din baskı altında tutuldu. Ve yer altında örgütlendiler dini hareketler. Bunların içerisinde orijinal İslam'la ilintisi, irtibatı biraz sorunlu olan gruplar da zamanla güçlendi. Şimdi temel hak ve özgürlükler 1960 anayasasından itibaren işte açılım yapıldı Türkiye'de, genişledi. 12 Eylül sonrası 1982 anayasasında her ne kadar eskiye kıyasla sınırlandırma olsa da aslında bizim irtibat ilişki içerisinde olduğumuz uluslararası forumlar dini hayata da belli bir zemin yarattı. Mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Türkiye taraf kurulduğundan beri Avrupa Konseyi üyesi. Şimdi bir taraftan o kanaldan, öte taraftan bu devletin baskısının ortadan kalkması neticesinde Türkiye'de daha önce yer altında olan dini örgütlenmeler önemli ölçüde yer üstüne çıktılar. Aslında bu tüm İslam dünyası için kronik bir sorun. Yani baktığımızda yani orijinal İslam'ın farklı yorumları, farklı versiyonları olabiliyor pekala. Ta en başına gittiğimizde işte bir takım mezhep örgütlenmeleri, tarikat, cemaat örgütlenmeleri. Bunların resmi bir hüviyet kazandığı yerler biraz daha totaliter görünümlü. Diyelim ki işte devletin temel dini yorumu diyelim ki işte Şia İran'da daha diğerlerinin özgürlüğünü kısıtlayıcı. Hı hı. Türkiye son yıllarda bu dini özgürlükler alanında da kayda değer ilerlemeler sağladı. Fakat hala yani bunların sayısı 100 civarında bir takım dini tarikatlar örgütlendi.

0: neler? Bunları ne derece devlet yönetiyor veya ne derece bunlardan haberi var? Bu hususu bilmiyorum ama Diyanet kanalıyla empoze edilen resmi din anlayışının da zaman zaman sorunlar yarattığını biliyoruz. Bu netameli bir konu hakikaten. Din-devlet ilişkileri, din-toplum ilişkileri. Evet,
1: çok başka... ince bir konu. Evet, çok bıçak sırtı bir konu. Bir de şöyle bir şey de var. Yani mesela bu konular tartışılmaya başladığından beri şimdi Kurişleri, Operasyon Kuytul, Operasyon televizyonlarda görüyoruz ya, çok fazla şey tartışıyor. Mesela bir program açıyorsunuz, bakıyorsunuz bir yerde işte tarikatlar anlatılıyor. Bir başka program açıyorsunuz, cemaatler anlatılıyor. Ya bence Türkiye'de bazı şeylerin de yani ifadelerin de altı çok doldurulup böyle bilinçli bir şekilde de bu konu götürülmüyor. Şimdi tarikat ve cemaat aynı şeyler değil. Hani bunlar konuşulurken farklı şekillerde konuşulması lazım. Biz neyi eleştiriyoruz onu bilmemiz lazım. Onun tam olarak altı dolmuyor. Yani bazı temelde de sorunlarımız var. Hani bilinç konusunda vatandaş olarak. Gazeteci olarak değil, vatandaş olarak, tüm toplum olarak söylüyorum. Ekleme yapmak isteyen varsa alayım yoksa başka.
2: Şimdi İrfan Hoca'nın bahsettiği husus önemli. Yani bir defa laiklik yorumuyla alakalı olarak daha önceki baskıcı ve yasaklayıcı yorum biraz da bu dini alanlardaki oluşumları daha kapalı bir alana itti. Bir savunma refleksiyle. Fakat gelinen nokta itibariyle özellikle 2010 sonrası ben Türkiye'de bu laiklik meselesinin önemli ölçüde çözüldüğü kanaati içerisindeyim. Yani o baskıcı, sınırlayıcı, dini alanı baskılayan bir yorum, Jacobin Fransa'dan alıntılanan, işte bunun en bariz örneği başörtüsü yasaklarıydı. Yani 2007'de AK Parti MHP ile birlikte sadece üniversitelerde başörtüsü yasağını kaldıran bir düzenleme yaptığında, hani canını zor kurtardı derler ya, gerçekten de öyle oldu. Birkaç ay sonra ona bağlı olarak kapatma davası açıldı AK Parti'ye dönük. Yani evet, temel gerekçesi oydu. Şimdi burada tabii yani o korkular ortadan kalktıktan sonra ya da azaldıktan sonra diyeyim, tümden kalkmış diyemem. Yani hala Türkiye'de bir kesim var ki eskiye dönüş, eskiye rücu edelim ve tekrar o baskıcı, yasaklayıcı, sınırlayıcı laiklik yorumuna geri dönelim. Bunun ciddi müşterisi de var hala Türkiye'de. Ben bu anlamda hani bu şeffaflık, Hüseyin'in de yaptığı vurgu, Osmanlı döneminde de esasen bu konularda bazı çalışmalar yapılmış. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda bazı girişimleri söz konusu oldu ama devamı gelmedi. Bunların yani bu akımların, hareketlerin, dini grupların, bunların tamamının devletle olan ilişkilerinde özellikle şeffaflık noktasına gelmesi, daha önce devlete dönük güvensizlik problemi nedeniyle biraz daha kapalı alanda bu faaliyetler yürütülüyordu. Ama gelinen nokta itibariyle bence artık bu şeffaf alana, yani bu özellikle mali konulardaki denetimlerin daha görünür, daha ikna edici, daha kontrollü, bilinir bir şey içerisinde, format içerisinde yenilenmesi gerekiyor işte. Yani kapalı devre gidince işler başka yere gidiyor.
1: Yani biz hiçbir tarikatı, cemaati eleştirmiyoruz. Orası başka bir mevzu da. Hani zaten derdi din olanla bizim derdimiz yok.
2: O şeyini ben o anlamda önemli buldum. Yani genel problemi yansıtan bir yaklaşım o. O nedenle yani bu konuda daha böyle o Osmanlı dedin mi, Meşveret Meclisi miydi Hüseyin o? Meşayih Meclisi Osmanlı döneminde tam da bu nedenle, yani bu işlere böyle çeki düzen verme anlamında oluşturulan bir mekanizma. Diyanet bunun bir şeyi içerisine girmişti ama devamı gelmedi sanıyorum. Yani onun bir arayış, bir çaba olmuştu bir dönem. Devamı gelmedi. Niye olmadı onu çok bilmiyorum tabii.
1: Ben size şöyle bir parantez açayım. Şimdi zaten bizim sorunumuz, meselesi din olan değil. Şöyle sizi destekleyecek bir çerçeve açacağım. Sakın yanlış anlamayın. Şimdi mesela tarikatlara ve cemaatlere en çok Türkiye'de karşı çıkanlar kimler? Sekülerler. Öyle değil mi? Seküler kesim karşı çıkıyor. Yani ne olursa olsun, o din mi? Hayır diyor. Yok istemezuk diyor. Hemen başlıyorlar konuşmaya, bağırmaya. Diğer tarafta
3: Türkiye'ye çok sahip çıkan kim?
1: Türkiye'ye zarar veren tarikat ve cemaat kisvesi altında işi din olmadan, yani dinle alakası olmayan yapıların içerisinde de en çok bu sekülerlerin, seküler ailelerden gelen çocuklar var. Neden? Çünkü onlar da ailelerindeki doyamadıkları o dini bilgileri bir başkalarından çarpıtılarak kendilerine verilmeye başlandığında, bir dakika ben bunu bilmiyordum ya, ben bunu öğreneyim diyor. Mesela X kişisinin peşine takılıp gidiyor. Bilmiyor onu terörün içerisinde ya da devlete karşı bir yapının içerisine sürükleyeceğini. Sizin söylediklerinizi şöyle bağlayacağım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belki de bu konuda daha fazla eğitimlerle, daha fazla kamuya açık kaynaklarla beraber adımlar atması gerekiyor. Oradaki boşluğu en azından doldurmak için. Çünkü biz boşta bıraktığımız zaman işte böyle devlet düşmanı olan yapılar ne yazık ki bu konu içerisinde. Çok kısa bir zamanım kaldı ama bu ABD-İran meselesine de bir gireyim istiyorum. Kurtuluş Hocam, şöyle birkaç cümleyle sizinle başlayayım. Şimdi bir taraftan Katar diyor ki müzakerelerin önü açık. Diğer taraftan ABD hükümeti diyor ki İran'la yaşanan çatışmalar sırasında biz artık ekonomik yaptırımları gündemimize aldık, getiriyoruz. Ne olacak bu Hürmüz'deki son durum?
4: Evet, ya Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemdeki bir aksiyonu Hazine Bakanlığı'nın bugün açıkladığı işte can damarlarını keseceğiz, ekonomik can damarlarını keseceğiz yönündeki yaptırımlar. Ya bu şunu gösteriyor, Trump bu savaşı uzattı. Yani daha doğrusu şöyle, kimisi şöyle diyor ya, işte mühimmat yeterliliği kalmadığı için zaman kazanıyor. Fakat burada siyasi riskler kendisi için daha ön planda olduğu için bence bu savaşı sulandırıyor, yapmıyor. Zamana yayıyor. Görüşmeler olacak, müzakereler olacak. Bunu anladığım kadarıyla biraz böyle gidecek. Radikal bir değişiklik için yine ciddi bir şeylerin olması lazım ki tekrar İran'a yönelik bir askeri harekat başlasın. Yani bu öngörülüyor muydu böyle bir sonuç? Değişik seçenekler vardı. Ya işte rejim düşer, ya ateşkes anlaşması imzalanır, ya da ucu açık kalır işte Kuzey, Güney Kore gibi. Bu böyle bir barış anlaşması da olmaz ama ucu açık bir şekilde devam eden bir sürece evrilir. Böyle bir sürece evriliyor gibi görünüyor şey.
1: Bir barış değil ama belki ateşkes de Murat'ta
4: değil, bırakılır. Ateşkes de olmayacak.
1: O da olmaz.
4: Barış da olmayacak. Böyle ucu açık bir sürece evrilecek. Bunun üzerinden
2: Kasım'a kadar bir defa
1: kesin gider.
2: Evet, gider.
4: Yani bunun şu anlık dediğim gibi bilerek aslında askeri müdahalenin biraz geri plana düştüğünü görüyoruz bugünkü Hazine Bakanı'nın yaptığı şeylerle, açıklamalarla. Orada ama ne olacak, yani İran kendisi ne kadar toparlayacak, ne kadar toparlamayacak, orada bir rejim var, bir istibdat gibi, ama bu kendi içinde ciddi anlamda İran halkının yeniden humurdanmaya başladığı bir süreci de getirecek orada, ki başlamış, o yönde de çok haberler geliyor.
1: Peki. İrfan Hocam, sizden de birkaç cümleyle alacağım. Şu ifadeyi merak ediyorum. Bu ekonomik sürgün ifadesi, İran zaten yıllardır ambargonun içerisinde, yıllardır ekonomik baskı yiyor. İran için çok bir şey ifade eder mi? Son bir dakika.
0: Yani İran, evet, 1 Şubat 79 devriminden beri yaptırımlarla, ambargolarla karşı karşıya. Hemen devrimden kısa bir süre sonra Irak'ı tahrik ederek Saddam Hüseyin'e saldırdılar. 8 sene sürdü bu savaş. Şimdi bu son savaşta da şunu gördük. Aslında İsrail-ABD saldırısı İran'ın içerisindeki görüş ayrılıklarını ortadan kaldırdı. İran konsolide oldu. ABD'nin tekrar ekonomik yaptırımlara ağırlık vereceğim, İran nefes borusunu keseceğim şeklindeki açık aslında mağlubiyetin ilanı. Yani İran karşısında ABD bir etkili netice elde edemedi. Donanmasının, hava kuvvetlerinin 1/3'ünü o bölgeye yoğunlaştırmış olmasına rağmen bir sonuç alamadı. Hürmüz'ü bile açık tutmayı kendi başına başaramıyor. Ama içeriye bunu bir başarısızlık olarak lanse etme yerine süreci uzatarak bunu kamufle etmeye çalışıyor. Ben bu meseleye bir çözüm bulunma ihtimalinin ancak şöyle olabileceğini düşünüyorum. Nisan ayında İngiltere, Fransa Dışişleri Bakanları telekonferans yöntemiyle bir konferans tertiplediler. 40'a yakın ülkenin Dışişleri Bakanı'yla görüştüler. Burada Babül Mendab gibi, Hürmüz gibi uluslararası su yolları geçiş rejimi oluşturma çabası. Ancak
1: son cümle,
0: ancak yani bu kanaldan İran'a çok önemli bir avantaj sağlanırsa Hürmüz'e çözüm bulunabilir. Yoksa

0: Bu mesele uzunca bir süre bizi ve tüm toplumu, uluslararası toplumu etkilemeye, gündemi tayin etmeye devam edecek.
1: Çok teşekkür ederiz. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör İrfan Kaya Ülger, saygıdeğer hocam, yorumlarınızı değerli kattığınız programımıza. Yeni Şafak Gazetesi Genel

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar için Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.

0: telefonu. Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
0: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti.
4: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
5: basit. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaşıyor.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Top. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan ama her zaman olduğu gibi günün kısa bir özetini yapalım. Kabine toplantısı Ahlat'taydı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Çok önemli açıklamalar yaptı, ekranlara gelecek birazdan detaylarıyla. Kimse Türk dış politikasına istikamet ve sınır çizemez dedi Cumhurbaşkanı. Terörle mücadeleye dair de açıklamaları var. Terörsüz Türkiye'ye dair de açıklamaları var. Paylaşacağız birazdan. SDG, YPG feshedildi. Açıklama elebaşı. Terör elebaşı Mazlum Abdi'den geldi. Tamamen feshedilip Suriye devlet kurumlarına entegre edildi deniliyor yapılan açıklamada. Paylaşacağız neler yaşanıyor. Kuruş soruşturmasında 3. dalga operasyon vardı bugün. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 38 isim yakalandı. O soruşturmaya da bakacağız ama operasyonlar, soruşturmalar devam etti. Edecek gibi de gözüküyor. 11 ilde büyük bir operasyon vardı. 77 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Biz de o detayları birazdan aktaracağız. Başlıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Hedefinde soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu vardı. Erdoğan ismini anmadan Netanyahu'ya yüklendi. Türkiye'yi hedef alan

0: açıklamalarına sert tepki gösterdi. İsrail Başbakanı'nın çaresizlik içinde olduğunu belirtti. Erdoğan, Suriye'de yaşanan gelişmelere de değindi. "Hiçbir dostumuzu yarı yolda bırakmayız," diye konuştu. Yabancı ülkelerin Türk dış politikasına rota çizemeyeceğini vurguladı.
1: "Hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor."
2: Ahlat'tan Siyonist İsrail'e gözdağı verdi. Katil Netanyahu'nun kendisini ve Türkiye'yi hedef alan söylemlerini çaresizliğin tezahürü olarak yorumladı.
1: "Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları, bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz."
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Hedefinde Netanyahu vardı. "Bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz," dedi.
1: "Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez sifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz."
2: Cumhurbaşkanı Suriye'de yaşanan gelişmeleri adres gösterdi. Türkiye'nin dostlarını yarı yolda bırakmayacağının altını çizdi. Hiçbir yabancı ülkenin de Türk dış politikasına rota çizemeyeceğini vurguladı.
1: "Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez."
2: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Tarihi bir milat yaşandığını ifade etti.
1: "Bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır. Aynı şekilde süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişimde tarih karşısında mesul olacaktır."
2: Tüm tarafları çözümün parçası olmaya davet etti.
1: "Bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim."
2: Cumhurbaşkanı, millete sesleniş konuşmasının ardından külliyede düzenlenen yemekte şehit aileleriyle bir araya geldi. Erdoğan, şehit yakınlarıyla tek tek ilgilendi. Sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceğine, mesaj vereceği çok merak ediliyordu. İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırma çabaları, Suriye'ye yönelik saldırıları sınırımızın hemen ötesine, birkaç kilometre, 70 metre öteye, 70 kilometre öteye yaptığı saldırılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını çok net bir şekilde verdi. Biz de konuşacağız. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Erkan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi mesajlar üzerinden detaylı detaylı soracağım. Ama mesaj verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanıtı çok net verirken, bir yandan da İsrail'i, Netanyahu'yu muhatap da almadı. Buradan başlayalım isterseniz.
3: Şimdi tabii muhatap alınacak bir kişilik yok. Yani siyaseten belki gözükebilir ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın izlediği politikayla Netanyahu'nun izlediği politikalara baktığınızda muhatap almaması gerektiğini net bir şekilde görebiliyoruz.

0: Çünkü bir tanesi soykırımcı, öbürü Sayın Cumhurbaşkanımız barışçıl ve insancıl politika izleyen bir siyasetçi. Şimdi bu ikisini aynı kefeye koymak mümkün değil. Tartışamazsınız bile Erkan Bey. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı yani ona şunu söylüyor. Sen istediğin gibi tehdit edebilirsin. Mesaj vermeye çalışabilirsin. Ama ben mesajlarımı veriyorum ve uyguluyorum. Ama sen uygulayabilecek misin? Bu var. Bu çok önemli yani. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızı ben hep belirtirim. Daha önce bölgede işte belki biraz sonra konuşacağız. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge konusunda her harekattan önce yapmış olduğu konuşmalar ki yani 2015 yılında bölgede Türkiye'nin güneyinde terör örgütü, terör devleti kurdurmayacağız derken, devlet kurdurmayacağız derken yapmış olduğu açıklamanın üzerinden 11 yıl geçmişken geçti ve bugünkü biraz önce yaşanan gelişmeler. Şimdi böyle kararlı, böyle sözünde duran, hiçbir zaman için söylediği sözünü boşa çıkarmayan, arkasında duran bir siyasi kişilik bu şekilde soykırımcı, etrafa şiddet salan, şiddet politikası uygulayan bir siyasi aktörü adı ne olursa olsun, ülkesi ne olursa olsun muhatap almaması gerekirdi. Sayın Cumhurbaşkanı da almıyor. Yani bunu bu şekilde açıklamak lazım. Belki farklı şekilde de konuşulabilir ama ben bunu bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Netanyahu'ya şunu söylüyor. Ne yaparsan yap, nasıl bir politika izlersen izle, sen 70 yıllık bir devletsin, ben 2200 yıllık bir devletin, 2000 yıl kadim bir devlet geleneğine sahip olan bir ülkenin cumhurbaşkanıyım diyor. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisidir diyor. Dolayısıyla böyle bir geçmişe sahip bir ülkenin cumhurbaşkanının o şekilde ucuz politikalara da yönelerek Türkiye'yi tehdit eden mesajlar verdiğini zanneden, bakın Türkiye'yi tehdit edici mesajlar verdiğini zanneden askeri elbiseler giyerek öyle Golan Tepelerinde poz vermeye çalışan Netanyahu'nun nasıl İran saldırılarında beka sorunu yaşadığını, ülkenin beka sorunu yaşadığını canlı gördük, konuştuk. İsrail vatandaşları ülkeyi terk etmek istedi. Çünkü delik deşik oldu. Ama bugün Türkiye böyle bir duruma düşse, Türkiye'de ülkeyi terk etmekten ziyade yabancı ülkelerde ne kadar Türk varsa ülkeye gelir savaşır. Biz böyle bir kadim milletin evlatlarıyız. Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bir milletin Cumhurbaşkanı. Ama o toplama bir milletin çifte pasaportları olan onlara toprak vaat ederek demir kubbenin güvenliğinin olduğunu söyleyerek Yahudileri, dünyadaki Yahudileri ülkeye toplayan adına yerleşimci dedikleri ama orada yaşayan Filistinlerin toprağını gasp eden, hayvanlarını gasp eden, oradaki evlerini gasp eden bir halkın ya da gelenlerin, işgalcilerin başbakanını neden muhatap kabul etsin? Neden ismini ansın? Tabii ki ismini anmadan gereken
1: Evet.
0: mesajları verdi. Burada anlayan da anlamıştır diye düşünüyorum.
1: Şimdi burada yaptığı açıklamalarda bir şey de dikkatimi çekti. Bir tespiti de var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları diyor bütünüyle son dönemde. Bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Çaresizliğin tezahürü. Ne oldu da İsrail bu noktaya geldi?
0: Şimdi Erkan Bey, İsrail nereye bir şekilde bir politika uygulamaya başlasa şiddet politikası Türkiye'yi karşısında görüyor. Barışçıl ve insancıl politika uygulayan. Mesela Gazze'de Türkiye'yi gördü. Arka planda neler olduğunu biz bilmiyoruz. Ama Türkiye'yi gördü. Siyaseten gördü. İstihbari açıdan gördü. Lübnan'da Türkiye'yi gördü. İran'da Türkiye'yi gördü. Mesela İran'da nasıl gördü Türkiye'yi? Trump açıklama yaptı. İsrail'in en büyük arzusu o bölgedeki Trump'ın ve İsrail'in en büyük arzusu İran'a karşı Kuzey Irak'tan bir cephe açılmasıydı. Ben eminim ki bu benim düşüncem, tabii ki kanıtlayamam. Ben eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye izlediği politikayla buna engel oldu. Bakın ne yapmaya çalışıyorlar? O bölgedeki halkı İran'a karşı kışkırtarak, provoka ederek bir kara operasyonu yapmaya çalışan ülkenin karşısına Türkiye çıktı diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla Somali'de bir şeyler yapmaya çalışıyor, Türkiye var.

0: gittiğimizde oradaki yeraltı kaynaklarını hakkı olmayacak şekilde olmadığı halde gasp etmeye çalışıyor. Karşısına Türkiye çıkıyor. Bakın bütün bunlar çok önemli gelişmeler. Dolayısıyla böyle bir Netanyahu çaresizlik içerisinde en sonunda Trump'a gitti. Türkiye'yi şikayet etti. Trump ne dedi? Makul ol dedi. Sen çok abartıyorsun dedi. Adam dedi yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan kastediyor. İzlediği politikalarla tarihe damgasını vurdu dedi. Güçlü bir lider dedi. İşte bakın bütün bunlar Netanyahu'yu sıkıştırdı. Çünkü o arzu mevcut dedikleri hayali düşüncelerini tek engelin Türkiye olduğunu düşünüyorlar. Onlar her ne kadar haritalarında ya da yapmış oldukları açıklamalarda 3 tane devleti Irak, Suriye ve İran'ı şer ekseni olarak adlandırsalar da Türkiye'ye güçleri yetmeyeceği için siyasetin de karşılığını almak istemedikleri için bu açıklama yapamıyorlar.
1: Evet.
0: Ama zihinlerin arka planında Türkiye'nin esas kendilerine engel olan bir ülke olarak
1: Evet.
0: gördüklerini
1: Şimdi
0: belirtmek gerekiyor.
1: şu çok net. İsrail Türkiye'yi Suriye'de istemiyor. Nedeni de istikrarsız bir Suriye istiyor. İçeride iç karışıklık çıkararak belli başlı grupları hatırlayalım daha öncesinden. İstikrarsız bir Suriye, parçalanan bir Suriye, sizin o bahsettiğiniz az önceki emellerine ulaşma niyetiyle Türkiye'nin burada bulunmasını istemiyor ki yaptıkları saldırıda Türkiye'nin sınırına 70 kilometre mesafedeki yaptıkları saldırının ardından yapılan açıklamalarda da işte Türkiye'nin bölgede faaliyetlerde bulunmasına izin vermeyeceğiz açıklamaları vardı İsrail tarafından. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz ifadelerini kullandı. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Herhalde bundan sonraki süreçte Türkiye'nin bölgedeki varlığının ne seviyede olacağı, devam edip etmeyeceği meselesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı isim vermeden yine çok net ulaşıyor değil mi karşıya?
0: Kesinlikle öyle Erkan Bey. Bakın şimdi bölgede yani yıllarca bundan 11 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamanı yaptığı sıralarda bizim güney sınırlarımızda Türkiye'ye yönelik saldırılar olduğunu gördük. Türkiye bir politika belirledi. Bu politikayı kimlere rağmen yürüttü? İran'a rağmen, Rusya'ya rağmen, ABD'ye rağmen. Bakın İsrail'e rağmen bu politika yürüttü. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya kendi dış politikasını kendisi belirler. Bakın bir rota belirledi, bir strateji belirledi ve bunu adım adım adım adım yerine getirdi. Ve bu politikanın sonucu da bugün işte İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırıcı politikasının dur diyecek bir açıklama ve gelişmedir. Tabii ki bundan bir mesaj alması lazım. İşte en güçlü mesaj böyle verilir. En güçlü mesaj sahada verilir. Öyle gelip 3 tane bomba atıp gidip boş bir araziye,
1: Evet.
0: boş bir üssü vurmakla mesaj verilmez. Mesaj verdiğiniz zaman diplomasi de verilir. Mesaj nerede verildi? Mısır'da yapılacak toplantıda Netanyahu'nun katılmasını engelleyerek verildi. Bakın bu çok önemli. Eğer uçak hatırlıyorsunuz Mısır'ın başkentinde inmedi Sayın Cumhurbaşkanı uçağı. Ne söylendi? Netanyahu katılacak. Hayır dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın böyle verilir, sahada verilir mesaj. O şekilde ucuz bir politikayla Türkiye'yi provoka ederek kendi emellerine su taşıyacak bir girişimle mesaj olmaz. Oradaki hava üssünün bombalamalarının boş olduğunu onlar da biliyordu. Ama ne istediler? Türk uçaklarının İsrail uçaklarına karşı bir saldırı girişimi, engelleme girişimi yapmasını ve bunun da hem kendi iç kamuoyuna hem de dış kamuoyundaki dünyanın çeşitli yerlerindeki Yahudi halklarına işte Türkiye bize saldırıyor. Türkiye bizim güvenliğimize tehdit içeren politikalar izliyor şeklinde bir algı operasyonu yapmak istiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti buna engel oldu. Bunların istediği bu sonuca ulaşmalarını engelledi. Mesajı da o şekilde verdi. Ve onların yapmış olduğu saldırıya bugün Suriye'de SDG'nin kendini feshettiği açıklamasıyla mesajı verdi. Bu ne anlama geliyor? Senin bugüne kadar kullandığın terör örgütleri, vekil örgütlerini bitti diyor. Senin gücün kalmadı burada diyor. senin bölgede ayrıştırıcı politikaların bir parçası olan SDG bitti diyor. Bu çok önemli bir gelişme. İşte mesajlar böyle verilir. Bunu da herhalde Netanyahu anlamıştır. Buradaki gelişmeyi sanırım 3-4 gün analiz ederler diye düşünüyorum.
1: SDG ve YPG'nin fesli açıklamanın terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'den, Ferhat Abdi Şahin'den gelmesi bu önemli. Şimdi bunu biraz daha detaylandıralım. Tom Barak bununla ilgili yorum yapıyor ve diyor ki ulusal bir çerçeveye adım atılıyor ve herkes için birleşik bir Suriye şekilleniyor. Geçmişteki bölünmeyi kalıcı bir ortaklığa dönüştürerek Suriyeli halk ortak geleceklerini şekillendirme fırsatını geri kazandırmıştır diyor. Yaptığı açıklamada Tom Barak. Şimdi Mazlum Abdi'nin açıklamasında da tamamen feshedilip Suriye devlet kurumlarına entegre edildi deniliyor. Bunu yorumlayalım. Çok ayak diretmiştiler, hatırlayalım yani 1-1,5 sene, 2 sene boyunca bunu biz çok konuştuk. Entegre olacaklar mı, olmayacaklar mı? Sonra operasyon başladı. Suriye devletinin operasyonu başladı. Sahalar bir temizlendi. Bir yerde durdu süreç. Bugün de feshedildi haberi geldi. Şimdi bir yandan da terörsüz Türkiye, terörsüz bölge diyoruz. Elbette hepsini bir arada konuşmamız gerekiyor. Buyurun.
0: Erkan Bey, aslında bu süreç tabii yani siz hakikaten oldukça yakın bir zamandan aldınız ama bu PKK terör örgütünün çok uzağa gitmeyelim. Çok yakın zamanda işte Fırat Kalkanı operasyonuyla Türkiye'nin başlatmış olduğu o yeni strateji, yani terör örgütlerini kaynağında yok etme stratejisiyle birlikte bundan PKK da DAEŞ'le birlikte o bölgede nasibini aldı. Türkiye yapmış olduğu 4 büyük operasyonla aslında bu süreci başlattı. Yani burada özellikle terörsüz bölge sürecini adeta başlatmış oldu. Tabii bu çok kısa sürede bitmiyor maalesef. Çünkü bu gibi örgütleri kullanan başta Amerika Birleşik Devletleri kullandı. Mesela PYD 2003'te kuruldu. Ardından 2011-12'de YPG'yi kurdu. Ardından da ABD bu bölgedeki politikalarını bu gruplarla yürütebileceğini düşünerek 2015'te de SDG'yi kurdu. Oradaki bazı Arap aşiretleri de buna entegre ederek kurdu. Ama bu işin böyle olmadığı görüldü ki SDG de arkasına Amerika'yı aldığını düşünerek, İsrail'i aldığını düşünerek, hatırlayalım yine Türk SİHA'ları bunların peşinden giderken, lider kadroların peşinden giderken Mazlum Abdi'nin Amerikan bayrağının altındaki araçlarının içerisinden çıkamadığını net bir şekilde gördük. Amerikan helikopterleriyle gittiğini Şam'a net bir şekilde gördük. Şimdi böyle bir durumda bugüne kadar gelindiğinde uzun bir mücadelenin sonucu olarak SDG'nin de kendini feshetmesi tabii ki Türkiye'nin izlediği politikanın ne kadar tutarlı, ne kadar kararlı bir politika izlediğini bir göstergesidir. Bu süreç, bakın tekrar etmekte fayda var, terörsüz Türkiye'nin başlatan Sayın Cumhurbaşkanımız yine bir ahlat konuşmasına başlatmıştı, bunu söylemişti. Ardından Sayın Devlet Bahçeli açıklama yapmıştı. Bütün bu süreç içerisinde çok konuştuk, çok tartıştık. Neler oluyor, neler bitti, çok farklı seslerde konuşanlar oldu, itiraz edenler oldu. Ama gelinen noktada yine şunun altını çizmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2015 yılında belirtmiş olduğu o Türkiye'nin güneyinde devlet kurdurmayacağım, öldürmeyeceğim açıklamasının bir sonucuna ulaşıldı. Burada amaç neydi? Suriye'nin istikrarıydı. Burada amaç neydi? Suriye'nin bütünlüğüydü. Bugün Türkiye isteseydi o bölgelerde, bakın milyonlarca lira para harcadı o bölgeye. Milyarlarca lira para harcadı o bölgeye. Bugün Türkiye'nin izlediği o terör örgütlerini bulunduğu yerde kaynağında yok etme stratejisinin bir benzerini Amerika Birleşik Devletleri önleyici doktrin adı altında 11 Eylül saldırılarından sonra yapmaya kalktı. Ama nerede yaptı? Afganistan'da, Irak'ta yaptı. Benzer stratejiyi Türkiye uyguladı Fırat Kalkanı'yla. Ama ikisi arasında o kadar dağlar kadar fark var ki ABD gittiği yerleri yaktı, yıktı, zulmetti.
1: İşgal etti.
0: Ama Türkiye ne yaptı? İmar etti.
1: Evet.
0: Bugün Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin 4 büyük yapmış olduğu harekat bölgesindeki, gidin görün o bölgedeki güvenliği. Dolayısıyla farkımız bu bizim. Bu da en son gelinen noktada da sanırım İsrail'i burada tedirgin eden husus bu. 2025 yılının Mart ayında yapmış olduğu provokasyondan sonuç elde edemedi. Dürzileri ayaklandıramadı. Nusayrileri ayaklandıramadı. SDG'yi Halep'e kadar getirmek istedi. Halep'te başlayan çatışmalar Kamışlı'da bitti. Paseke'de bitti ve bugün de bu sonuç aldı.
1: Tam buradan son bir soru soracağım. İsrail'in ortakları kimlerdi bölgede? Amerika Birleşik Devletleri başta. Şimdi o Amerika Birleşik Devletleri işte Suriye'yi terör listesinden çıkaran daha dün. Öncesinde Birleşik Suriye'den bahseden Tom Barak'ın açıklamalarını da gördük. İsrail'in İdlib'de yaptığı saldırıları hiç hoş karşılamayan bir Amerika Birleşik Devletleri. O ortaktan şu an için istediği açıklamaları sonucu alamayan bir İsrail. Bir diğer ortağı, onu da biliyoruz, SDG, YPG terör örgütü bölgede. Bugün aynı ortağı kendini feshettiğini, Suriye devletine bağlılığını ifade ediyor. Suriye'ye entegre olduklarını, Suriye devletine entegre olduklarını söylüyor. Az önce de söylediğiniz pek çok ayaklanma çıkarmaya çalıştı İsrail. Bunlarda da başarılı olamadı. Peki ne olacak bu İsrail'in sonu?
0: Şimdi İsrail'in sonu hepimiz temennimiz var ama ne olacak? Kendi ayağına kurşun sıkacak gibi geliyor. Yani böyle bir şey söyleyelim. Çünkü ya uslanacak, sesini çıkarmayacak, oturacak ya da bu şekildeki agresif politikalar devam ederse karşısında net bir şekilde Türkiye'yi görecek. Bakın bunu net bir şekilde söylemek lazım. Yani bir kere şunu görmeleri lazım. Bir zaten ABD Başkan Yardımcısı Vance de bunu söyledi. ABD'deki çeşitli kuruluşlar da bu son günlerde açıklamalar yapıyorlar. Türkiye ile savaşa girmenin, Türkiye'ye ve çatışmaya girmenin onlara bir fayda sağlamayacağını gördüler. Ama bakın onlar da şöyle bir açıklama yaptı. Türkiye ile savaşmaya niyetimiz yok ama çatışabiliriz. Bakın ikisi çok farklı. Neden bunu diyorlar? Zaten İsrail'in Türkiye ile savaşabilecek bir kara ordusu yok. Füzelerle de bir sonuç alamadığını gördük. Türkiye'nin hava savunma sistemleri de var. Hızlı bir şekilde de geliştiriyor. Stoklar artırılıyor. Şimdi iş öyle olunca güçsüz bir kara ordusunun Türk kara ordusuna karşı mücadele etme şansı sıfır. Gazze gibi dümdüz bir coğrafyayı kontrol altına alamayan, Lübnan'daki o kısmı biraz daha farklı arazide istediği şekilde ilerleyemeyen İsrail ordusu, Türk ordusu karşısında yıllarca terörle mücadele etmiş, Hakkari, Şırnak dağları gibi engebeli yerlerde, Tunceli'nin dağlarında mücadele etmiş bir Türk ordusunun karşısında durma imkanı sıfır. Yok. Bakın bunu net bir şekilde belirtmek lazım. Ama ne yapmaya çalışıyor? Bunu onlar da biliyor. Ama bakın savaşamayız diyorlar ama çatışabiliriz. Çatışma farklı. İşte bu çatışma dediğimiz işte iki tane uçağın havada karşılaşması, bir uçağın düşürülmesi vesaire. Çok kısa süreli bir muharebe diyelim. Şimdi bunu niye istiyor? Çünkü Türkiye'nin dünyada sahip olmuş oldu. Sayın Cumhurbaşkanı izlediği politikaları, insancıl ve barışçıl politikaların algısını tersine çevirmek istiyor. Türkiye'nin o dünyada kabul gören barışçıl politikası algısını tersine çevirmek istiyor. Türkiye bize saldırıyor. Türkiye bizi tehdit ediyor diyor. Hem dünya kamuoyuna etki yapmaya çalışıyor hem de kendi iç kamuoyuna.
1: Evet.
0: Ne yapması lazım? Peki. O zaman bu politikalardan vazgeçmesi lazım. En iyi cevabı Trump verdi. Tekrar etmek lazım. Makul ol dedi. Daha ne desin adam yani? O da biliyor bu durumu.
1: Bakalım bunlardan ders alabilecekler mi? Onu da sahada zaman gösterecek bize. Peki. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe. Hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Ali Fuat Gökçe ile konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamalar devam ediyoruz.

0: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin il başkanları toplantısına başkanlık etti. İl başkanlarına hitap ettiği konuşmada Özgür Özel'in yeni partisine geçenlerle ilgili muhatap olmayın dedi.
1: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik.
2: Arınma siyaseti başlatan Kılıçdaroğlu ihraçları hatırlattı. CHP'den istifa edip yeni partiye geçenlere de muhatap olmayın dedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Kısır tartışmalara sakın girmeyin. Böyle bir tartışmaya asla muhatap olmayın. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısında konuştu. İl başkanlarına CHP'den istifa edip

0: yeni partiyi kurup oraya geçenlerle tartışmayın, muhatap olmayın talimatı verdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi bir makamın, bir dönemin ya da bir kadronun değil, milletin ortak geleceğine kilitlenmiş olan bir partidir. Siyaset kişisel hesaplardan da arınmak zorundadır. Eğer biz siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz.
0: Konuşmasında sık sık Özgür Özel ve destekçilerini işaret etti. Mutlak mutlak kararıyla genel başkanlığa geldikten sonra arınma siyasetinin geçirdiği süreci de hatırlattı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel bir kuralı vardır. Temel bir üstünlüğü vardır. Ahlaki üstünlük. Biz doğru insanız. Ahlaklı insanız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Halk partilerin temel özelliği budur. Sıradan bir parti değiliz.
0: Özgür Özel'in talep ettiği ne varsa gerçekleştiği CHP'de Kılıçdaroğlu kurultayı işaret etti. Tüzük'te de değişikliğe gidileceğini söyledi. Sözü Özel'in sürekli desteklediği adı yolsuzluk, rüşvet soruşturmalarıyla anılan isimlere getirdi.
1: Önümüzdeki süreçte kurultayımızı da yapacağız. Görkemli bir kurultayımızı yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız.
2: Özgür Özel Trabzon'a gitti. Mansur Yavaş'ın selamını iletti. Ama mesele bir polemiğe dönüştü. Peki bir selam nasıl yeni parti içindeki bir çatlağa işaret edebilir? İşte ayrıntılar.
3: Ve o günkü kararlılığımızdan bir adım geriye atmadığımız, bir adım geri atmadığımız Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin.
4: Bu gibi durumlar için Anadolu'da bayram değil seyran değil, enişten beri niye öptü denir. Ana muhalefet cenahının favori tartışması Özgür Özel'in Trabzon'a getirdiği bu selamda saklı. Mansur Yavaş gerçekten de Özgür Özel üzerinden böyle bir selam gönderdi mi, göndermedi mi?
3: Mansur Başkan'la uzun uzun Ankara'yı konuştuk, Türkiye'yi konuştuk.
4: Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ın selamı var demesindeki amaç belli. Yavaş, CHP'de kalmayı sürdüren, tırnak içinde denge politikası yürüten ve açıkça yeni partiye geçiş yapmayan en güçlü isim. İmamoğlu'nun CHP'den istifa ettiği süreçte hala CHP'de kalması düşündürücü.
3: Bir belediye başkanı, ben Özgür Özel'in karşısındayım, ben yeni partinin karşısındayım demedikçe gönlü bizimledir, yeri bizimledir.
4: Oysa tüm o mutlak butlan ve yeni parti kurma çabaları öncesinde birliktelerdi. Özgür Özel Trabzon'da hala bu görüntüyü vermek istedi. Çünkü belli ki İmamoğlu Özgür Özel ikilisiyle Mansur Yavaş'ın arasına kara kedi girdiğine yönelik iddiaların oluşturduğu bir kompleks var. İşte o selamın esbabı mucibesi de buydu. Peki problem nerede? Problem bu selamın dillendirilmesinden Mansur Yavaş'ın hiç de memnun olmamasında. Bu iddiayı dile getiren ilk isim gazeteci Aytunç Erkin. Evet, Yavaş ve Özgür Özel Trabzon ziyareti öncesi görüşmüşlerdi. Ama Mansur Yavaş tarafı bu görüşme gizli kalsın istiyordu.
5: Herkes bilir. Ankara siyasetinde önemli siyasi aktörlerin baş başa yaptıkları özel görüşmeler karşılıklı rızaları yoksa birincisi ifşa olmaz. Durum gösteriyor ki aslında bize gizli kalması gereken, özel kalması gereken bir görüşmeyi Sayın Özgür Özel bence heyecanlı bir refleksle anlatıyor.
4: Peki Özgür Özel taraflardan birinin gizli kalmasını istediği görüşmeyi neden ifşa etme gereği duydu? Üçlü bir arada demek için Mansur Yavaş'a bir emrivaki dayatma çabası olabilir. Nitekim Mansur Yavaş'ın bu konudan rahatsız olduğu iddiası başka bir muhalif gazeteci Nevşin Mengü'nün topa girmesiyle kuvvetlendi.
6: Kulislerden gelen bilgi Mansur Yavaş'ın buna kızdığı yönünde. Yani böyle bir konuşma olmadı. Ben gidip de benim selamımı Karadenizlilere iletim demedim. Hani şunu demeye çalışıyor Özgür Özel, Mansur Başkan da bizimle beraber demek istiyor. Ama Mansur Yavaş, ben denge politikası yürütmek istiyorum yani. CHP'deyim ben sonuçta, CHP'den seçildim, CHP'deyim tamam. Yani Özgür Özel'de eyvallah, yol arkadaşlığımız falan var ama ben bu denge politikasını yürütmek istiyorum diyor Mansur Yavaş. Özgür Özel ise Mansur Başkan bizimle demek istiyor.
4: İşte asıl mesele de bu. Mansur Yavaş adının neden yeni parti saflarında anılmasından şikayetçi. İşte bu soru gelecek günlerde yeni partili isimleri kara kara düşünmeye itebilir.

0: Zira Mansur Yavaş yeni partiyi yokluğuyla sınıyor olabilir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı makamını kapmadan yeni partiye geçmeyi reddediyor olabilir. Ya da daha kötüsü, yeni partinin sabıkasını bir cumhurbaşkanı adayının kariyerine zarar verici buluyor olabilir.
1: Sayın Başkanımızın...
2: Alihan Kuriç çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında 3. dalga operasyonu düzenlendi ve 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 38'i yakalandı. Dosya kapsamında 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atanması talep edilirken, MASAK raporunda 4 isim üzerinden 1818 tapu işlemi tespit edildi. Soruşturma, şirketler, dernekler, mal varlıkları, tapu hareketleri ve para trafiği üzerinden genişleyerek sürüyor.
3: Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında 3. dalga operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun mali boyutu da dikkat çekti. Savcılık soruşturma kapsamında 11 şirket ve 4 derneğe kayyum ataması talebinde bulundu. Böylece dosyada kişilerin yanı sıra şirket ve dernek bağlantıları da mercek altına alındı. Dosyada MASAK raporu da dikkat çekti. Alihan Kuriç çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 isim üzerinden 1818 tapu işlemi tespit edildi. Bu tespitle birlikte soruşturmanın mal varlığı, taşınmaz hareketleri ve para trafiği boyutu daha da derinleşti. Soruşturmada daha önce de peş peşe operasyonlar yapılmıştı. İlk dalgada Alihan Kuriç'in de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, ardından tutuklama kararları gelmişti. İkinci dalgada ise firari isimler ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen para hareketleri takibe alınmıştı. Üçüncü dalga operasyonla dosyanın kapsamı daha da genişledi. Savcılık, örgüt yapılanması, şirket bağlantıları, dernekler ve mali hareketleri üzerinden soruşturmayı derinleştiriyor. Gözler şimdi gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemlerine ve kayyum atanan şirketlerle derneklerde yapılacak incelemelere çevrildi.
2: Ankara'ya gitti, kendisi teslim oldu denildi ama ortaya çıkan görüntüler bambaşka. Alihan Kuriç'in gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Polis gece saatlerinde Üsküdar'daki evine gidiyor. Kuriç ekipleri görünce arka bahçedeki araçla uzaklaşmaya çalışıyor. Ardından müştemilata giriyor. Polisin operasyonu ise gizli bir bölmede son buluyor. İşte teslim oldu denilen Alihan Kuriç'in gözaltına alındığı o anlar.
4: Bu görüntüler Alihan Kuriç'in gözaltına alındığı geceye ait. Ve görüntüler ortaya çıkana kadar kamuoyuna anlatılan başkaydı. Kuriç'in yakalanmadığı, Ankara'ya giderek kendi iradesiyle teslim olduğu öne sürülmüştü. Ama o gece kameraya yansıyanlar böyle değil. Saat 2 sıraları polis Üsküdar'daki eve operasyon yapıyor. Ekipleri fark eden Kuriç'in takım elbisesini giymiş şekilde evin arka bahçesinde hazır bulunan araçla uzaklaşmaya çalıştığı belirtiliyor. Kaçış girişimi sonuçsuz kalıyor. Polis bu kez müştemilata yöneliyor ve Alihan Kuriç müştemilatta gizli bölmede yakalanarak gözaltına alınıyor. Ortaya çıkan kayıtlar kendisi teslim olduğu iddiasını tartışmaya kapatıyor. Kuriç'in görüntülerde bir hayli tedirgin olduğu ve kameraları kapatmaya çalıştığı da görünüyor.
2: Bir vakıf binasının içinde kurulduğu öne sürülen sözde mahkemeler, diz çöktürülen üyeler. Ve iddiaya göre cezalar arasında falaka bile var. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 44 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın yeni ayrıntıları dosyaya girdi. İfadelere göre yapı kendi içine istihbarat topluyor, eleştirenleri sözde mahkemelerde yargılıyor, verilen cezaları da özel bir grupla uygulatıyordu.
4: Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre Kuytul yapılanmasında kendi kurallarını ihlal edenler için ceza listeleri bile vardı.

0: konuşmama, nöbet tutma, para kesme ve en ağırı falakaya yatırma. Önce üyeler hakkında bilgi toplanıyordu. Özel hayatlar, aile ilişkileri, zaaf olarak görülen noktalar not edilip yönetime raporlanıyordu. Ardından vakıf binasında kurulduğu belirtilen sözde mahkemeler devreye giriyordu. Dosyada Semra Kuytul'un da bu yargılamalarda etkin rol aldığı, bir üyenin topluluğun önünde diz çöktürüldüğü iddiası yer alıyor. Ama itaat etmeyenler için iddiaya göre bir aşama daha vardı. 7-8 kişilik özel bir grup. Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre bu grup hedefteki kişiye gidiyor ve şu sözü söylüyordu. Hoca efendi senin kalemini kırdı. Sonra da darp başlıyordu. Savcılık şimdi bu yapının kendi içinde kurduğu gözetleme, sözde yargılama ve cezalandırma düzenini inceliyor. Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 44 şüpheli tutuklu.
1: Cem Küçük soruşturmasında da yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında 3 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İş insanı Serdar Özyurt, İsmail Çanak ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk aranıyor. Ancak yakalama kararının ardından Serdar Özyurt ve İsmail Çanak'a ulaşılamadığı belirtildi. Gelen bilgilere göre iki isim de telefonlarını evlerinde bıraktı ve ardından kayıplara karıştı. Şimdi ekipler hem Özyurt'un hem Çanak'ın nerede olduğunu belirlemeye çalışıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan üçüncü isim Ahsen Melek Kocatürk'ün durumunun ise farklı olduğu belirtildi. Kocatürk'ün yurt dışında bulunduğu ve firari durumda olduğu bilgisi paylaşıldı. Böylece Cem Küçük soruşturmasında haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheliden ikisinin Türkiye'de kayıplara karıştığı, birinin ise yurt dışında olduğu belirtildi. Serdar Özyurt ve İsmail Çanak'ın telefonlarını neden evlerinde bıraktıkları, şu anda nerede oldukları ve kendilerine kimlerin yardımcı olup olmadığı da yürütülen çalışmalarla ortaya çıkarılmaya çalışılacak.

0: Robot süpürgelerden akıllı kilitlere, güvenlik kameralarından klimalara kadar internete bağlanan cihazların sayısı her geçen gün hızla artıyor. Ancak birbirinden farklı uygulamalar, sürekli unutulan şifreler ve siber güvenlik kaygılarının yarattığı dijital yorgunluk vatandaşı artık bezdirme noktasına getirdi. İşte gündelik hayatımızı kolaylaştıran teknolojideki o tehlike.
1: Her şeyin akıllı hale getirildiği bir evde bizden çok çok daha akıllı bir hacker her şeyinizi boşaltabilir.
2: İster ısıyı değiştir, ister ışığın rengini. Tek tuşla kapı da açılıyor havalandırmada. Akıllanan evler kolaylık sağlıyor ancak riskleri de beraberinde getiriyor.
1: Bugün kapı açma sistemi uzaktan hacklenirse bir hacker kapınızı açar ve fiziksel bir hırsız da eve girip evinizi soyabilir. Bu tarz tehlikelerle maalesef yüz yüzeyiz.
2: Teknoloji evleri sardı ama beraberinde büyük bir siber karmaşa getirdi. Evdeki her elektronik eşya için telefonlara ayrı ayrı sistemlerin yüklenmesi, kullanıcıların hafızasını ve telefon belleklerini zorlamaya başladı. Üstelik bu cihazların dışarıdan gelecek siber saldırılara açık olması da başlı başına bir risk.
3: Bir hareketimle ışığı kapatabiliyor veya yine bir hareketimle odanın rengini pembe yapabiliyor ve yine en ufak bir hareketimle de ışığı beyaz hale getirebiliyorum. Aslında bir parmak hareketiyle yapabileceği kadar kolay olmasa da basit bir telefon tıklamasıyla evin bütün işlevlerini kontrol edebilmek mümkün.
1: Akıllı ev aletleri bizim hayatımızı kesinlikle çok kolaylaştırıyor ama arkasında da bir dizi problemi de getiriyor. Akıllı süpürgeler, akıllı kapı sistemleri, akıllı pencere sistemleri, birçok sistem var. Fakat bunların hepsi ayrı ayrı uygulamalara bağlı. Konu böyle olduğunda da bu ürünlerin şifrelerini sürekli güncellemek, yazılım güncellemelerini sağlamak ciddi anlamda bir sorun olabiliyor. Yani bunları merkezi bir yerden yönetemiyoruz.
2: Kullanıcıların işini kolaylaştıran bu sistem farklı uygulamalardan yönetildiğinde ise karmaşa yaratıyor. Hal böyle olunca kullanıcılar tüm cihazları tek bir ekrandan ve tek bir merkezden yönetebileceği daha yalın sistemlere yöneliyor.
1: Bu akıllı ev aletlerini olabildiğince tek bir firmadan almayı tercih edersek genellikle teknik olarak orchestrator denen net bir bize bir ekran verebiliyor. Ve bu ekranda biz bütün akıllı aletlerimizin tam armağının kontrollerini tek bir şifreyle yönetimini ve güncellemelerini de yapabiliyoruz.
3: Akıllı ev sistemleri işimizi kolaylaştırıyor.

0: kolaylaştırıyor. Hatta günlük hayatta büyük pratiklik sağlıyor. Şu anda evimde geçmiş olduğum koridorun ışığını kapatmak istediğimde sadece bütün ışıkların yansıtılmış olduğu devreden koridor tuşuna basarak tek tuşla bütün ışıkları kontrol edebilmem mümkün hale geliyor.
1: Ve Wi-Fi ağında henüz tespit edilmemiş bir açık maalesef o kapının açılmasını herkes tarafından, bir hacker tarafından açılmasını sağlıyor olabilir. Bunun dışında geliştirilen yazılımdaki zafiyetler de maalesef güvenliği ciddi anlamda sarsabiliyor. Örneğin kapının açılması için geliştirilmiş yazılım düzenli olarak güncellenmiyorsa ya da herhangi bir amatör tarafından geliştirildiyse bu yazılım, oradaki bir güvenlik açığından yararlanarak herhangi bir kötü niyetli Wi-Fi ağına sızarak ya da Wi-Fi ağına sızmadan sadece kapının yanında durarak maalesef o kapıyı açabilir.
2: Kişisel verilerin korunması kanunu ve istisnai durumların dışına çıkan güvenliksiz yazılımlar tehlike saçıyor. Bilişim uzmanları da kolaylaştırıcı bu sistemlerin başınıza sorun açmaması için uyarıda bulunuyor.
0: Evinize geldiniz, akıllı sistemden kilidi açmak istiyorsunuz. İşte sadece basit bir parmak hareketi sayesinde telefonunuzdan evin kilidini yönetebilmek mümkün hale geliyor. Görmüş olduğunuz gibi saniyeler içerisinde evimin kapısını telefon aracılığıyla açmayı başardım, eve girdim. Tabii bu basitlik, bu kolaylık, işimize yarayan bu güzel özellik beraberinde pek çok riski getiriyor.
1: Akıllı evler hayatımızı kolaylaştırıyor ama evimizdeki her şeyi akıllandırmazsak aslında daha güvende oluruz. Örneğin kasalarımız, kasaların da dijital olduğu düşünülürse bunlar da akıllı ev sistemlerine dahil edilebilecek teknolojilerle bağlanabiliyor. Basit bir hacklemeyle o kasa açılabilir ve kasanın içerisi tamamen boşaltılıyor olabilir. Senaryo şöyle gelişiyor olabilir. Wi-Fi ağı hacklenir, hacklendikten sonra kapı açılır, içeri girip kasayı da hackleyebilirler çünkü aynı sisteme bağlı. Burada dikkat etmemiz gereken şey her şeyi akıllandırmak. Örneğin bebek kamerasında IP kamerayı tercih etmek yerine radyo sinyalleriyle haberleşen kamerayı tercih etmek, yine bebeğimizin ve annenin mahremiyetini koruyabilecek şekilde kapalı bir devre çalışmasını sağlayacaktır.
3: Sıcak havaların psikolojimizi de etkilediği ortaya çıktı. Sıcak hava dalgalarından kaynaklı uykusuzluk, çalışmama isteği gibi durumlar doğuyor. Bu da vatandaşta depresyon hali doğuruyor. Peki vatandaş ne yapmalı? İzliyoruz.
4: Sıcak havalar yaşamımızda oldukça etkili. Psikolojik açıdan da bizi oldukça zorluyor.
5: Ne bir rüzgar esiyor ne de güzel bir meltem. Vatandaş sıcaktan adeta kavruluyor. Sıcak havaysa sadece terletmekle kalmıyor. Ruhumuzu da yoruyor.
6: Sıcaklar yakıp kavuruyor. Vatandaşsa nefes alabilmek için kendisini serin ağaç altlarına bırakıyor. Fakat uzmanlara göre sıcaklar sadece insan bedenini yormuyor. Aynı zamanda psikolojiyi de ağır bir şekilde etkiliyor.
7: Bunaltıyor insanı.
6: Etkiliyor yani psikoloji.
7: Tabii psikolojiye değil, adamı komple etkiliyor.
4: Sıcak havalar yaşamımızda oldukça etkili. Psikolojik açıdan da bizi oldukça zorluyor. Çünkü aslında uykuya dalmakta zorlanıyoruz. Geceleri sık sık uykudan uyanıyoruz. Aslında bu gün içerisinde bizi daha tahammülsüz bir hale getirebiliyor. Günlük yaşamımızı oldukça etkiliyor. İş hayatımızı etkiliyor, sosyal hayatımızı etkiliyor. Ve yavaş yavaş da kaçınmalarımız başlayabiliyor.
6: Psikolojiyi etkiliyor musun?
8: Kesinlikle etkiliyor bence.
6: Uyuyamadığımız için sinirli oluyor olabilir miyiz?
8: Uyuyamadığımız için, yemek yiyemediğimiz için, sıcakla çalışamadığımız için olabiliriz. Kesinlikle. Çok sıcak gerçekten. İnşallah bir yağmur falan yağar da rahatlar ortalık.
6: Sıcaklar sizce psikolojiyi etkiliyor mu?
9: Etkiliyor.
6: İnsan daha mı gergin oluyor, daha mı sinirli?
9: Gergin oluyor.
6: Peki hani siz sakinleşmek için ne yapıyorsunuz?
9: Vallahi selamet getiriyoruz. Ne yapacağız yani, zor. Ya yani soda içiyoruz, su içiyoruz ama yani gerçekten çok gergin oluyor insan.
6: Geceleri çok mu daha insan daralıyor?
9: Evet. Gece hiç uyuyamıyoruz zaten. Yani uyku sıfır gibi bir şey. Yani yarım saat uyuyoruz, yarım saat uyanık kalıyoruz. Uyuma şansımız yok yani.
5: Uzmanlara göre ise çözüm belli.
4: Bazen bir spor yapmak olabilir, arkadaşlarımızla bir aktivitede buluşmak olabilir. Ama bu noktada sıcak dediğimiz anlamda aslında bu alanda gitgide alanımız daralıyor. Ve ne yapıyoruz aslında? Telefonlarla daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu da gün içerisinde aslında ne yapıyor? Bizi daha tahammülsüz yapıyor.
3: Fast food tarzı beslenmeden ekran bağımlılığına kadar sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı Türkiye'de çocukları da vurdu. Çocukluk çağı obezitesi bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Türkiye'de 5-19 yaş grubunda obezite oranı %11,7'ye ulaştı.
10: Obezite yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada artık bir sağlık sorunu olarak ortaya çıktı. Ve obezite bizzat kendi sorun olmakla kalmıyor, başka sorunlara da yol açıyor.

0: maalesef çocuklarımız artık çok düzensiz besleniyor ve özellikle bilgisayar alışkanlıkları da onların obezite olma sürecini de çok etkili. Hareketsiz yaşamlar, beslenme düzensizliklerini çok görüyoruz. Burada tabii ki de çocuklarımızı işte spora teşvik etmek lazım.
1: Yemekler, yağlı içecekler, şekerli yanaklar, tombul, tehlike sevimsiz. Türkiye'de çocuklar obezite ağına düşüyor, manzara korkutuyor.
2: Fast foodlar, kızarmış ürünler, şekerli ve asitli içecekler çocukları obeziteye bir adım daha yaklaştırıyor. Öyle ki Türkiye'de 5 ila 19 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerde obezite görülme oranı %11,7.
3: Kalorisi yüksek gıdalar özellikle damak zevkini okşayan gıdalardır. Bu cipsler, işte şekerli içecekler, ne bileyim şekerli gıdalar, kalorisi, karbonhidrat içeriği yüksek gıdalar çocukların hoşuna gidiyor. Dolayısıyla mesela anne diyor ki bize sadece makarna yiyor diyor, sadece pilav yiyor diyor. Bunlar kalorisi yüksek gıdalar. Karbonhidrat içeriği yüksek gıda. Onun için burada çocuklar mümkün olduğu kadar proteinden zengin, meyve sebzeden zengin, vitaminlerden zengin gıdalara yönlendirilmelerinde fayda var. Tabii bunun için ailede çocuğa örnek olacak. Her sabah bir rafadan yumurta yemesi, hafta 3 gün balık yemesi, özellikle meyve sebze seçeneklerinden bol bol yararlanabilmesi hem çocuklar hem yetişkinler için en önemli kurallar.
4: İşte çocukların abur cubur diye tarif ettiği şeyleri almıyoruz. Meyve yedirmeye çalışıyoruz. Sağlık açısından faydalı olsun diye. Evimizin etrafında park fazlasıyla var. Dolayısıyla çocuklar parktan geri gelmiyorlar.
2: Gün boyu telefon, tablet, bilgisayarla oynuyorlar, sağlıksız besleniyorlar, hareketsiz bir yaşam biçimi benimsiyorlar. Ailelere ise çocukları fiziksel aktivitelere teşvik etmek düşüyor.
3: Çocuğun bilgisayar başında oturması, cep telefonunda sürekli meşgul olması, hareketlerini gün içerisinde azaltması, bir şekilde evden dışarı çıkmaması, sürekli televizyonla, cep telefonla, bilgisayarla oynaması vesaire, çocuğun hareket miktarını azalttığı için doğal olarak buna sedanter hayat diyor. Yani hareketsiz hayat diyor. O zaman ne oluyor? Tabii ki çocuğun yakmış olduğu kalori azalıyor. Yakmış olduğu kalori azalınca bu sefer yakılamayan kalori kiloya dönüşüyor. Dediğiniz doğru. Onun için hareketli bir yaşam kilo almayı da önlüyor veya alınmış kilonun verilmesini kolaylaştırıyor. Çocukların özellikle açık havadan yararlanması lazım. Bunun için açık havada bisiklete binebilir, koşu yapabilir, anne babayla birlikte yürüyüş yapabilir veya şimdi yaz mevsiminde yüzme yapabilir. Mesela yüzme çok önemli bedensel faaliyetlerden biri. İlaveten mesela asansöre binmek yerine anne babasıyla birlikte merdivenden çıkabilir. Dolayısıyla bütün bunlar bedensel aktivite imkanları.
5: Ben paketli gıdalardan uzak durmasını öneriyorum kendi çocuklarıma. Yağ kendi yaptığım şeyleri veriyorum genellikle.
6: Efendim böylece bu bölümü noktalayalım. Saat 5'ine devam edeceğiz.

Karadeniz'in Sarp ve Engebeli dağları arasında yükselen, Çoruh Nehri'nin hırçın sularına direnen, dev bir mühendislik harikası olan Yusufeli Barajı ile tanışın. Doğanın, insanın ve zamanın kesiştiği bu başarı öyküsü, Türkiye'nin birinci, dünyanınsa beşinci en yüksek barajı olarak adını tarihe yazdırdı. Artvin'in dağlık coğrafyasına bir nakış gibi işlenen bu dev yapı, 275 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okudu. Toplam 2.1 milyar metreküp su tutma kapasitesiyle Karadeniz'in gücünü elektriğe dönüştürdü ve yılda 1.8 milyar kilowatt saat elektrik üretti. Bu da yaklaşık 2,5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretime denk geldi. Böylece baraj her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira katkı sağladı. Barajın bir diğer dikkat çeken özelliği de yeri oldu. Deniz seviyesinden yüksekliği, dar ve derin bir vadide yer alışı, inşaat sürecini daha zorlu ama bir o kadar da özel kıldı. Yusufeli sadece bir baraj değil, aynı zamanda dev bir dönüşümün de hikayesi oldu. Baraj yapılmadan önce ilçenin eski yerleşim alanı tamamen sular altında kalacağı için Yusufeli sıfırdan yeniden kuruldu ve yeni konutlar, yollar, kamu binaları yapıldı. Bu da Türkiye'nin en büyük yer değiştirme projelerinden

Biri olarak tarihe geçti. Her bir detayı zorlu coğrafi koşullara rağmen mühendislikteki kararlılığın bir göstergesi olan bu yapı, doğayla savaşmadan doğaya uyum sağlayarak inşa edildi. Böylece Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım oldu ve

millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan oldu. Sorunlar çözümsüz değildir dedi. Çözümler imkansız değildir dedi. Buradan bir çıkış yolu var dedi. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati çarşamba 20'de 24'te.

burada. Kısadan ise Kısa Film Festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Terörsüz bölge vizyonunda kritik bir ışık daha açıldı. Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü YPG, SDG feshedildi. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak duyurunun ardından bu kesinlikle tarihi bir an açıklaması yaptı. Terör örgütü YPG'den örgütün tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği açıklaması yapıldı. Kararı örgüt elebaşlarından Ferhat Abdüşahin duyurdu. Abdüşahin, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Suriye yönetimiyle 29 Ocak'ta yapılan kademeli entegrasyon mutabakatını hatırlattı. Terör örgütünün Suriye ordusu bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlandığını aktardı. Bugün büyük bir sorumlulukla kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz ifadelerini kullandı. YPG'nin feshinin ardından ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da bir açıklama yaptı. Barak, bu kesinlikle tarihi bir an değerlendirmesinde bulundu. Bu adımla Birleşik Suriye'nin şekillendiğini dile getirdi. Tek ordu, tek hükümet, tek devlet ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemize uzanan o kirli elleri çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız, bir planımız var dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek ifadelerini kullandı.
1: Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz daha açıktır.
2: Terörsüz Türkiye'ye ilişkin kararlılık mesajlarını yineledi. Yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Kirli hesap yapanlara açık mesaj verdi.
1: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan

0: 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ahlat etkinliklerinde konuştu. Konuşmasının büyük kısmını terörsüz Türkiye sürecine ayırdı. İsim vermedi ama hedefte İsrail vardı.
0: Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, İmanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. O hesap eninde sonunda galip gelecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir dönemin kapılarının açılacağını vurguladı.
0: 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın. Bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ın önemine de ayrı bir sayfa açtı.
0: Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır. Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından Ahlat Selçuklu kabristanına gitti. Erdoğan'a kabine üyeleriyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik etti. Şehitler için dualar edildi. Kabristan ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli Ahlat'ta baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3. kez yapılan kabine toplantısına başkanlık etti.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü sebebiyle yazılı bir açıklama yaptı. Zafere giden yolu hatırlattı. Şehitlere rahmet diledi.
3: Tarihin seyrini değiştiren bir zaferdir dedi. MHP lideri Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı.
4: Malazgirt'e varan yol bir günde açılmamıştır. Her zafer kendi zamanının şartları içinde bir varlık mücadelesini şan ve şerefle taşlanan birer neticeye bağlamış, her fetih Türk'ün devlet kurma iradesine yeni bir saha kazandırmış, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları evlatlarımıza şerefli bir miras bırakmıştır. Bunların arasında öyle tarih durakları vardır ki meydana geldikleri günün hudutlarını aşarak asırların yönünü tayin etmiş, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adını, kaderini ve siyasi mahiyetini değiştirmiştir. 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Zaferi işte böylece tarihin seyrini yeniden biçimlendiren, coğrafyaların istikametine yeniden yön tayin eden kutlu bir kader anıdır.
3: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında bir yazı kaleme aldı. Malazgirt Zaferi'ne giden yolu hatırlattı. Türk milletinin yurt ettiği topraklara vurgu yaptı.
4: Horasan'dan kopup Pasinler'de kuvvet bulan, Malazgirt'te büyük bir zaferle Anadolu'nun bağrına yürüyen Türk iradesinin hükmü silinmeyecek, bu toprakların üzerinde yükselen ezan, dalgalanan ay yıldızlı al bayrak ve yaşayan Türk devleti o kutlu günün çağlar ötesindeki şahidi olmaya devam edecektir. Türk milletinin Anadolu'ya sahip olma, devletini yaşatma ve kendi mukadderatına hükmetme iradesi değişmemiştir. Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır. Türk milletinin bahtı daima açık olsun.
3: Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada son olarak vatan uğruna can veren şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

0: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Kongresi bu hafta sonu gerçekleştirilecek. MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz kongre hazırlıkları devam ederken 24'ün konuğuydu. Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Süreci hedef alan sabotajlara değindi. Fenerbahçe Çobani Stadyumu'nda vatandaşları provoke etmek için çaba gösteren Zafer Partili Ümit Özdağ'a sert çıktı. Hezeyan içindeler ifadelerini kullandı.
1: Bazı siyasi partilerin, mecliste grup bulunanların hatta genel başkanlarının çok hezeyan içinde çırpınışları var.
2: Terörsüz Türkiye ivme kazandıkça sabotaj girişimleri de artıyor. Provokasyonların yeşil sahalara taşınması için bazı gayretler de var. Bu girişimlere MHP'den tepki gecikmedi. Spor üzerinden siyaset devşirme çabası hezeyan olarak yorumlandı.
1: Mitingler yapıyorlar. Diğeri gidiyor meclise grup bulmayan o partinin genel başkanı. Fenerbahçe kulübünün tribünlerinde oradaki vatandaşları provoke edip onlara tezahürat yaptırtmaya, terörsüz Türkiye hamlesiyle vatandaşlarımızın bunun karşısında durmasına sevk etmeye çalışıyorlar ama hezeyan içindeler.
2: MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz 24'ün konuğuydu. Terörsüz Türkiye sürecine teşkilat olarak amasız fakatsız destek verdiklerini belirtti. Kardeşliğin yeşerdiği bir döneme girildiğinin altını çizdi.
1: Sayın Genel Başkanımızın bu sürece başlatmasına ve bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın o kadar kıymetli ki devlet politikası haline dönüştürmesiyle birlikte biz teşkilatlı olarak amasız, fakatsız, lakinsiz bu sürece destek veriyoruz. Çünkü bu süreç birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yeşerdiği, artık Türkiye'de kardeş kavgasına son verildiği, kalkınmanın, bolluğun, refahın, bütün ekonomik kaynakların ülkenin büyümesine, kalkınmasına harcandığı bir iklimden bahsediyoruz.
2: Volkan Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın genetiğine dair önemli mesajlar verdi. Bu tarihi ittifakın 15 Temmuz gecesi mücadele ruhuyla kurulduğunun altını çizdi.
1: Cumhur İttifakı bu ülkede pazarlıkla, kalemle, kağıtla, işte milletvekili, belediye başkanı veya bakanlıkların pazarlıklarının yapıldığı bir ortamda değil, 15 Temmuz gecesi bizzatı o hain işgal girişiminin olduğu gün sokaklarda, meydanlarda kuruldu. Dolayısıyla şehitlerimizin manevi huzurunda ve gazilerimizin o günkü mücadeleleriyle kuruldu.
2: MHP İstanbul İl Başkanı ayrıca tüm İstanbulluları partisinin 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek il kongresine davet etti.
1: Geldiğimiz günden beri esasında ağırlıklı çalışmalarımızı teşkilat içi, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç cephesini tahkim etmek adına sürdürdük. 24 TV ekranlarında İstanbul'daki hemşerilerimizi, dava arkadaşlarımızı, İstanbul'da buluşup İstanbul'da kucaklaşacağımız büyük olağan il kongremize davet etmek amacıyla da bugün buradayız. İstanbul, evet, İl Başkanlığı Kongresi'ni şereflendirmelerini istiyoruz. İstanbul'da hemşerilerimize buluşmak, kucaklaşmak istiyoruz.
0: İsrail için Suriye cephesinde işler yolunda gitmiyor. Ve Netanyahu, Şam yönetimini hedef aldıkça da baltayı taşa vuruyor. Zira ABD Başkanı Trump Suriye'yi terör devleti listesinden çıkardı. Peki Trump'ın Suriye kararı ve daha da önemlisi ötesinde nasıl bir stratejisi var? Türkiye bu stratejide hangi rolü üstleniyor? Detaylar analiz haberimizde.
3: If you remember, we were going through a very difficult.
4: İsrail'in elinde bazı istihbaratlar vardı. Üç şeyden birinin gerçekleştiğine dair bazı istihbaratlar. Bunlardan biri sahada Türk askeri veya askeri unsurlarının bulunmasıydı. Durumun böyle olmadığını biliyoruz.
3: General Mazlum, who's a sensational.
5: İsrail'in Suriye'deki hava üssünü bombalaması Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında sert tepkisini çekti. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın gündeminde Orta Doğu'dan çok Asya Pasifik hattı ve Çin'le rekabet var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 trilyon doları aşan dış borcu Trump'ı bu mücadeleye mecbur bırakıyor. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Pekin'de yaptığı görüşmelerden umduğunu bulup bulamadığı tartışmalı. Ancak Çin'in özellikle yüksek teknoloji ve askeri tahkimatını her yıl asimetrik olarak büyüttüğü gerçeği su götürmez bir durum. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın aynı anda Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Asya Pasifik hattında mücadele etmesi epey güç görünüyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin bu mücadele konusunda istekli olup

0: olmadığı da şüpheli.
1: Zira Amerika Birleşik Devletleri en son personel isyan aşamasına gelince Abraham Lincoln uçak gemisini çekip yerine George Washington uçak gemisini getirmek zorunda kalmıştı. Bu yüzden Trump yönetimi Orta Doğu'da kaos, kriz, savaş değil istikrar istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den sonra Irak'tan 30 Eylül'de tüm askeri varlığını çekecek olması tam da bu anlayışın bir yansıması. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması aynı zamanda İsrail'e de bir mesaj aslında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'nin kurmak için mücadele ettiği istikrar ikliminin Tel Aviv yönetimi tarafından sürekli sabote edilmeye çalışılmasından bıkmış olabilir. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de bu duruma dikkati çekiyor.
2: Birleşik Devletleri kaybettik, dünyayı kaybettik. Devletin kuruluşundan bu yana İsrail'in uluslararası korumunda en düşük noktadayız. Bunun üzerine çalışmalıyız.
1: Özetle soykırımcı Netanyahu ve kurmayları İran'da, Lübnan'da, Gazze'de hedeflerine ulaşamadı. Güç kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri bile bombaların yerine ekonomi silahını çekmek zorunda kaldı. Bu yüzden Türkiye'nin altını oyma çabalarını, bölgede kaos ve kriz üretme hamlelerini daha ne kadar sürdürebilir sorusu ortada duruyor. Zira Türkiye devlet aklıyla stratejik hamleler yapıyor. Bir yandan Siyonizmin Türkiye ve sınır ötesindeki vekil unsurlarını boşa düşürüyor, diğer yandan yeni anlaşma ve tahkimatlarla diplomasinin gücünü kullanarak Siyonizmin bölge planlarını akamete uğratıyor. Trump'ın Suriye kararı Netanyahu hükümetinin kalesine atılmış sağlam bir gol gibi duruyor.
3: İsrail'in zulmü Gazze ve Batı Şeria'da giderek artıyor. İsrail ordusu ateşkesi yine ihlal etti. Cami, su arıtma tesisi, çadır ve evlere yönelik birçok noktaya saldırı düzenlendi. Yine şehitler var. İnsani durumu düzeltebilmek için çabalar aralıksız sürerken Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz Refah sınır kapısına kadar giderek incelemelerde bulundu.
4: Camiler, evler, çadırlar ve altyapılar bombalandı. İsrail, Gazze şeridinde saldırılara devam etti. Birçok noktanın hedef alındığı Gazze'de yine can kayıpları var. İşgal ordusu Şatı mülteci kampında bir mescitle bitişiğindeki evi hedef aldı. Büyük çaplı hasar oluştu. Filistinliler çevreye dağılan Kur'an ve kitapları toplamaya çalıştı. Deir el-Belah'ta bir cami hedef alındı. Ebu Selim Camii'ne hava saldırısı düzenlendi. Yapının büyük bölümü yıkılırken ağır hasar meydana geldi. Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki su arıtma tesisi de saldırıya hedef oldu. Tesis ve çevresi kullanılamaz hale geldi. İsrail ablukasında tesis hayırseverlerin bağışları ile bölge sakinlerine su ulaştırmak için kurulmuştu. İsrail Bureiç mülteci kampında da bir eve saldırdı. Evde yangın çıktı. Bina ve çevresinde hasar oluştu. Saldırılarda pek çok kişi şehit oldu. Bölgede insani yardımların girişi İsrail tarafından kısıtlanmaya devam ediliyor. Türk Kızılay bölgede faaliyet göstermeye çalışıyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze şeridine yönelik insani yardım çalışmalarını yerinde inceledi.
5: Biz burada bazen kısıtlamalara rağmen, bazen hayatını kaybeden yardım çalışanlarımız oldu. Onların arkasından döktüğümüz gözyaşına rağmen görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsani yardımın kesintiye uğramaması için bir taraftan çağrıda bulunuyoruz. Bir taraftan unutturmamaya çalışıyoruz.
4: Yılmaz Mısır'ın El Arış kentindeki depoyu ziyaret etti. İnsani yardım depoları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Gazze'ye nakledilmek üzere hazırlanan yardım kolileriyle hazırlık çalışmalarını gözlemledi. Yılmaz ayrıca Refah sınır kapısına kadar da giderek insani yardımların girişini takip etti.
5: Şu anda Refah sınır kapısının önünde yaklaşık 1050 gün sonra hala Gazze'de yaşanan zulmü, Gazze'de yaşanan mağduriyeti, Gazze'deki insani hukuk kurallarının ihlalini konuşuyoruz ve bu bizi insani yardım alanında çalışan, faaliyet gösteren bir hareket olarak son derece üzüyor.
4: İsrail'in saldırıları yalnızca insanlara değil, onların hatıralarına da. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir anıt balyozla parçalandı. Aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukot askerlerin korumasında anıta saldırdı. beraberindeki 3 kişiyle

0: ve anıtı parçaladılar. İsrail askerleri ise o sırada yolu askeri araçlarla kapatarak saldırganları korudu.
1: Dünya ünlü İspanyol futbol kulübü Barcelona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da kamp düzenleme kararı aldı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ise tepkiler yükseldi. Rumlar organizasyonun iptali için harekete geçti.
0: Barcelona'dan Rumları çileden çıkaran bir karar geldi. Barcelona Futbol Akademisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa kampı düzenleneceğini duyurdu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi kararla birlikte karıştı. Rum Elan Partisi İspanya hükümeti ile Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısı yaptı. Organizasyonun iptalini istediler. Elam'ın yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenmesi planlanan Zamna Müzik Festivali'nin de iptal edilmesi talep edildi. Parti daha önce Girne Kalesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Nexus Festivali'nin iptali için yürüttüğü girişimleri hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen uluslararası etkinliklere yönelik girişimlerini sürdüreceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ünal Üstel, Barcelona Futbol Kampı ile Zamna Müzik Festivali'nin hedef alınmasına tepki gösterdi. Üstel, Elam'ın Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenmesi planlanan iki uluslararası organizasyonun iptali yönündeki girişimini şiddetle kınadı. Kıbrıs Türk halkının dünya ile temas kurmasından rahatsızlık duyan çevrelere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.
2: Son oylaması yapılacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Emine Erdoğan, Türkiye'nin yüzyıllara dayanan dayanışma kültürüne dikkati çekti.
3: Her toplumun tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen kendine özgü bir değerler dünyası vardır.
4: Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'nin gündeminde toplumsal dayanıklılık vardı. Zirveye video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, farklı toplumların krizler karşısındaki dayanışma deneyimlerinin önemine vurgu yaptı.
3: Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışma önde gelen hasletlerdir. Yüzyıllar boyunca biriken bu insani tecrübe, hayatın sevinçleri kadar kederlerini de birlikte omuzlamayı toplumsal bir pratiğe dönüştürmüştür.
4: Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışmanın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Erdoğan, Osmanlı döneminde kurulan 26 binden fazla vakfı bu anlayışın en önemli örneklerinden biri olarak gösterdi. Vakıfların yaşlılardan yetimlere, borçlulardan hasta hayvanlara kadar toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda iyilik kapısı araladığını ifade etti.
3: Bugün ise modern dünyada insanlar kalabalıkların içinde giderek daha fazla yalnızlaştıklarından söz ediyor. İnsanlar arası bağlar zayıfladıkça toplumların krizler karşısındaki direnci de azalıyor.
4: Erdoğan toplumsal bağların güçlü olmasının krizlere karşı direnci artırdığını söyledi. 6 Şubat depremlerinde ortaya çıkan dayanışma ruhuna dikkati çekti.
3: Bunun en çarpıcı örneklerinden birini dünya tarihinin en büyük afetleri arasında yer alan 6 Şubat depremlerinde yaşadık. Bu tecrübe tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ki toplumların en büyük gücü zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisidir.
4: Ukrayna halkının 4 yıl aşkın süredir devam eden savaş karşısındaki mücadelesine de değinen Erdoğan, çocukların eğitimlerini sürdürdüğünü, kadınların hayatın her alanında sorumluluk üstlendiğini ve Ukrayna halkının geleceğine sahip çıktığını belirtti. Emine Erdoğan ayrıca Ukrayna'nın bağımsızlık gününün 35. yıl dönümünü kutlayarak Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Paylaşımında Kiev'de 6.sı gerçekleştirilen Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.
3: Muhtaç olanın kanatları altında.
1: Dünya ünlü bir fotoğraf makinesi üreticisi sosyal medya hesabından bir kare paylaştı. Siyah beyaz İstanbul fotoğrafı kadar o anı görüp ölümsüzleştiren kişi de dikkat çekiciydi. Zira

MİT Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kalın zaman zaman sosyal medya hesabından video ve fotoğraflar paylaşıyor. O anlardan biri fotoğraf sanatçılarının favori markalarından biri olan Alman fotoğraf makinesi üreticisinin dikkatini çekti. Firma Türkiye'deki hesabında MİT Başkanı Kalın'ı da etiketleyerek o kareyi paylaştı. Kalın'ın uçaktan çektiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve adaların görüldüğü siyah-beyaz İstanbul fotoğrafına da bu sadece bir fotoğraf değil, bir şehir hikayesi notunu düştü. MİT Başkanı Kalın, 2023 yılında göreve atanmasına kadar olan sürede sık sık sosyal medya hesabından etkileyici fotoğraf kareleri paylaşıyordu. Firma paylaşımında MİT Başkanı Kalın'ın çektiği İstanbul fotoğrafının teknik analizini de yaptı. Boğaz'ın ışıltılı suları, kıtaları birleştiren Boğaziçi Köprüsü ve ufuktaki adaların silüeti siyah-beyazın asaletinde hayat buluyor. Leica SL2'nin üstün dinamik aralığı, gökyüzündeki dramatik bulutları ve İstanbul'un nakışlarının her bir detayını kristal netliğinde sunuyor ifadesi kullanıldı. MİT Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kalın, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca olmak üzere toplam 4 yabancı dil biliyor. Osmanlıca okuryazarlığı da var. Uluslararası İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan dünyanın en etkili 500 Müslümanı listesinde 2025 yılında 23. sırada yer almıştır. Bağlama ve ney sanatçısıdır, bestekardır.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep merkezli soruşturmalar kapsamında 11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini ve 68 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul'da 17.9 milyar liralık para transferi hacmi, Antalya'da 10 milyar liralık hazine taşınmazı, Gaziantep'te ise 13 milyar 760 milyon lirayı aşan para hareketi mercek altına alındı.
1: Kamu kaynaklarını hedef alan suç yapılanmalarına büyük operasyon. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 ilde 77 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya merkezli hazine taşınmazı soruşturmasında dikkat çeken detayları paylaştı. Kemer'de hazineye ait taşınmazların usulsüz şekilde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği tespit edildi. Soruşturmanın merkezinde 80 hazine taşınmazı var. Bu taşınmazların güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira seviyesinde olduğu değerlendirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 27 şüpheli gözaltına alındı. Milli Emlak Personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarlarıyla sivil kişiler dosyada yer aldı. Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleriyle Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma, yapılanmanın tüm boyutlarının ve ekonomik değerin kime ulaştığının belirlenmesi için çok yönlü sürüyor. Operasyon sadece Antalya ile sınırlı kalmadı. İstanbul ayağında yasa dışı bahis ve suç gerilerinin aklanması mercekte. Dinamik Pay elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transferi hacmi tespit edildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. Gaziantep merkezli soruşturmadaysa döviz ve KDV iadesi hattı incelendi. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen dövizlerin usulsüz şekilde yurt dışına çıkarıldığı ve haksız KDV iadesi alındığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon liraya aşan para hareketi belirlendi. 28 şüpheli gözaltına alındı.

0: 3 günde 3 ayrı saldırı. İş yerleri kundaklandı, kurşunlandı. Polis şüpheliyi yakaladı ama operasyon orada bitmedi. Çünkü telefonundan çıkan videolar ekipleri İstanbul, Fatih'te metruk bir binaya götürdü.
1: Bu görüntüleri kendileri çekti ve o görüntüler polisi doğrudan silahlara götürdü. İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmada 3 gün üst üste gerçekleştirilen 3 eylemin izi sürüldü. 18 Ağustos'ta Bayrampaşa'da bir iş yeri kundaklandı. Ertesi gün Pendik'te bir galeri ateşe verildi. 10 Ağustos'ta ise Bayrampaşa'daki bir emlak ofisi kurşunlandı. Polis 3 saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Ozan Allahkulu'yu yakaladı. Ardından telefonu incelendi. İşte operasyonun yönünü değiştiren de o videolar oldu. Kayıtlarda uzun namlulu silah ve Fatih'teki metruk bina vardı. Ekipler adresi belirledi, binaya girildi. İçeride Mustafa Çiçek yakalandı. Bir AK-47, bir Uzi ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Yani saldırıların ardından bırakılan iz bu kez sokakta değil telefondaydı. Çektikleri videolar silahların saklandığı adresi ele verdi.
2: Burak Bulut'a biat edeceksiniz. Oğul demiş.
0: Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 60 kişi kaçtıkları ülkelerde bir bir yakalandı. Türkiye'ye iadeleri sağlandı.
3: Sınırları aşan takip sonuç getirdi. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan onlarca suçlu Türkiye'ye iade edildi. Interpol Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarınca ortak operasyon yürütüldü. Suç işleyip yurt dışına kaçan 60 kişi, ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonlarla bir bir yakalandı, Türkiye'ye iade edildi. Suçluların bazıları ulusal seviyede aranıyordu. Yurt içinde yakalanacağını anlayan kişiler yasa dışı yollarla yurt dışına gitti. İzlerini kaybettireceğini sandılar ancak Türk polisinden kaçamadılar. Ulusal seviyede aranan 44 kişi de yurt dışında yürütülen operasyonlarla yakayı ele verdi. Kırmızı bültenle 16, ulusal seviyede aranan 44 kişinin yakalandıkları ülkeler arasında Gürcistan dikkat çekti. Gürcistan'da 43, Yunanistan'da 5, Almanya'da 2, Birleşik Krallık'ta 2, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'da da birer suçlu yakalandı.
0: Gülistan Doku cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Doku ailesinin avukatı, kasten öldürme suçundan tutuklu bulunan eski Tunceli valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, Gülistan'ın öldürüldüğü öne sürülen Rostam mevkiine olaydan 8 gün sonra yeniden gittiğini ve geceyi orada geçirdiğini açıkladı. Avukat Ali Çimen, katilin her zaman olay yerine geri dönmesi mi, vicdan azabı mı diye sordu.
1: Gülistan Doku cinayetinin bir numaralı şüphelisi Mustafa Türkay Sonel'in 8 gün sonra olay yerine gittiği ve orada sabahladığı ortaya çıktı. 6 yıl önceydi. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de kayboldu. Yıllar sonra genç kızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına evrildi. Operasyonlar peş peşe geldi. Gözaltı ve tutuklamalar oldu. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 28 şüpheli cezaevine konuldu.
4: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
1: Öldürüldükten sonra gömüldüğü düşünülen Gülistan Doku'nun cesedi ise hala bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken soruşturmada yeni ve önemli bir detay ortaya çıktı. Kasten öldürme suçundan tutuklu bulunan bir numaralı şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in 8 gün sonra cinayet mahalli olduğu tahmin edilen Rostan mevkisine gittiği ve

0: orada sabahladığı tespit edildi. Şubat kodu adlı gizli bir tanık ifadesinde o noktayı işaret etti. Gülistan'ın 5 Ocak 2020 tarihinde Rostan mevkisinde öldürüldüğünü ve bölgeye yakın bir yere gömüldüğünü öne sürdü. Gizli tanığın bu iddialarının ardından HTS ve baz istasyonu kayıtlarının yanı sıra kent güvenlik yönetim sistemleriyle plaka tanıma sistemi verileri yeniden incelemeye alındı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen de bu önemli detaya dikkati çekti ve maktulün öldürüldüğü yerde katil zanlısı Mustafa Sonel'in sabahlamış olması nasıl açıklanabilir? Katilin her zaman olay yerine geri dönmesi olarak mı, vicdan azabı mı diye sordu.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir kişi eski sevgilisinin sokak ortasında kurşun yağdırdı. Saklanmak için ardından bir dükkana girdi. Ağır yaralanan kadın ne yazık ki kurtarılamadı. Saldırgan eski sevgili ise yakalanmamak için intihar girişiminde bulundu. 24 ekibinden Eren Coşkun Dili ve kameraman Dursun Şahin müzakere sürecinin ilk dakikalarından itibaren oradaydı.
2: Bir buçuk saate aşkın süren müzakere çalışmalarının sonucunda silahlı saldırgan kısa süre öncesinde etkisiz hale getirildi. Defalarca aslında sokak ortasında ateş etti.
3: Kadın beni kurtarın diye feryat ediyor.
2: Saldırgan polise yakalanmamak için defalarca ateş etti.
4: Bayağı çıkması için uğraştılar ama ondan sonra da çıkarttılar.
5: Eski sevgilisini takip etti. Sokak ortasında da kurşuna dizdi. Saldırgan kaçmak için dükkana kapandı. İkna süreci saatler sürdü. Dehşetin adresi İstanbul Gazi Osman Paşa.
2: Saldırgan silahını çekti, sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı. Ağır yaraladıktan sonra yakalanacağı şüphesiyle hızlı bir şekilde iş yerine sığındı. Şu dakikalarda da polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirebilmek için müzakere yürütüyor.
5: 51 yaşındaki saldırgan eski kız arkadaşını takibe aldı. Ardından silahını çekti ve yaraladı. Hızla dükkana sığındı.
3: Yalnız adamın elinde silahı görünce biz de geri kaçtık. Silah vardı elinde. Kocası artık nesiyse peşinden yetişti. Bir el ateş etti. O arada polisi aradık. Polis gelirken polisin siren sesini duyunca 4 el daha ateş etti.
5: Yufkacı dükkanının önünde kadını önce bacağından ardından yere düştüğünde ise boynundan vurdu. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 41 yaşındaki Şerife Gezer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi ablukaya aldı. Özel harekat polisleri de olası bir saldırıya karşı teyakkuzdaydı. İkna süreci yaklaşık 2 saat sürdü. Sonunda müzakereci polisler saldırganı ikna etmeyi başardı.
2: Saldırgan polise yakalanmamak için defalarca ateş etti. Yufkacıyı adeta kendini kapattı ve yaklaşık olarak 2 saat süren müzakere çalışmaları başladı. Müzakereci polislere ter döktürdü. Zaman zaman da yakalanmamak için silahına sarıldı. Ancak başarılı müzakere çalışmaları sonucunda yakayı ele verdi.
3: 5 tane ateş etti. Sonra içeri girdi. Alnına silahı dayadı. 3 saattir de polisler onu ikna etmiyor.
6: 5-6 el vardı yani.
4: İçeri kaçınca kadın bir daha dışarı çıktı. Dışarıda bir daha vurdu.
2: Yaklaşık 2 saat süren müzakere çalışmalarının ardından silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi ve şu anda da olay yeri inceleme ekipleri o noktada çalışma gerçekleştiriyor.
5: Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Ordu'nun Çamaşır ilçesinde kaybolan Melihat ve Fatma Gümüş isimli iki kardeşin yapılan aramalar sonucu cansız bedenlerine ulaşıldı. İki kardeşin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.
0: Bahçeye gittiler, bir daha geri dönmediler. Acı olay Ordu'nun Çamaş ilçesinde yaşandı. 60 yaşındaki Melihat Gümüş ile 65 yaşındaki kardeşi Fatma Gümüş bahçeye gitmek üzere evden çıktı. Ancak saatler geçti, iki kardeş eve dönmedi. Durumdan şüphelenen yakınları ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler arama çalışması başlattı. Mahalle sakinleri de ekiplere destek verdi. İki kardeşin gidebilecekleri güzergah karış karış arandı ve bir süre sonra iki kardeş dere yatağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Melihat ve Fatma Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre iki kardeşin bahçede bulundukları sırada dengelerini kaybederek uçurumdan dere yatağına düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Olay yerindeki detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından Gümüş kardeşlerin cenazeleri kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Tatil için gittikleri Muğla'da ailesiyle katıldığı rafting turunda suya düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun annesi yaşanan dehşet anlarını anlattı. Acılı anne firmayı ihmalkarlıkla suçladı. Ayrıca oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra firmanın kendilerine para teklif ettiğini söyledi. Acılı anne şimdi oğlu için adaletin sağlanmasını istiyor.
1: Tek derdim oranın komple kapatılması. Orayı bir an evvel kapatın, orası can alıyor. Orası can alıyor, benim oğlum gitti.
2: Güçlü akıntı, adrenalin dolu dakikalar. Olacaklardan habersiz kendilerini suya bıraktılar. Ancak dehşeti yaşadılar. Çiğdem Kataloğlu ve eşi Kadir Kataloğlu, 14 yaşındaki oğulları Tağ Emir'le birlikte Fethiye'de tatil yapıyordu. Aile Tağ'ın isteği üzerine rafting yapmak için Dalaman'a bağlı Gürleyik köyündeki nehir kenarına gitti. Ne olduysa ondan sonra oldu.
1: Alan bir rafting alanı yok. Ben bunu görüyorum. Kayalıkların arasından bizi indiriyorlar. En tehlikeli bölgeye getiriyorlar.
2: Tur başladı ama güçlü akıntı botu ters çevirdi.
1: Ben ters takla atıyorum. Ters takla attıktan sonra akıntıya kapılıyorum. O tehlikeli kayada oğlumu görüyorum. Oğlum bana elini uzatıyor.
2: Anne Çiğdem Kataloğlu ve 14 yaşındaki Taha suda can çekişti. Anne kurtuldu ancak Taha'nın bilinci kapalıydı.
1: Oğlumu orada çıkaramıyorlar. Benim çocuğumun can yeleği böyle yukarı çıkmış. Benim çocuğum bu şekilde kalmış.
2: Çocuk uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Tağ'ın cenazesi Kocaeli'nde toprağa verildi.
3: Aha gördüm, aha aha.
2: Olaya ilişkin bir eğitmen tutuklandı. Aile ise firma yetkilileri ve olayda sorumluluğu bulunduğu öne sürülen kişiler hakkında şikayetçi oldu. Anne Çiğdem Kataloğlu firmanın kendilerine para teklif ettiklerini de öne sürdü.
1: Sonrasında ben oğlumun ölüm haberini aldım. Bunlar olurken o arada eşime para teklif ediyorlar.
2: Acılı anne şimdi adaletin yerini bulmasını istiyor. 14 yaşındaki Taha'dan geriye ise bu görüntüler kaldı.
3: Aha gördüm, aha aha.
0: Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlilik hazırlığı yapan çift nikaha bir gün kala ayrıldı. Düğün salonu rezervasyonu iptal edilemediği için genç adam gelinsiz geçen düğünde akrabalarıyla eğlenerek salonu boş bırakmadı.
4: Bu benim tuttuğum ikinci düğün salonu. Yani ilkinde de olmamıştı. Şimdi ikincisinde de olmadı.
2: Müzik çaldı, eğlendiler ama bir eksik vardı. O da gelinin olmamasıydı.
4: Düğünden yani evlilikten, nikahtan önce bir gün öncesinde yine eski konular açılmaya başlandı.
2: Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlilik hazırlığı yapan Almanya'da yaşayan Ali Akın bir süre önce tanıştığı kız arkadaşıyla hayatını birleştirme kararı aldı. Ancak her şey istendiği gibi gitmedi.
4: Düğün salonu tuttuk, düğünümüz olsun diye. Maalesef olmadı. Bazı problemlerimiz olmuştu. Görüş ayrılıkları oldu diyelim. Anlaşamadık.
2: Yaklaşık bir yıl önce düğün için salon kiralayan çift, yaşanan anlaşmazlıkların ardından organizasyonu iptal etti. Bir süre sonra yeniden evlenme kararı alan çift, bu kez de nikah tarihine bir gün kala ayrıldı.
4: Bir zaman sonra anlaşamadık. Daha doğrusu ben gerçek yüzünü diyeyim kızım göremedim. Yani nikahtan bir gün önce gördüm. İstemedim. Kıza teşekkür ettim.
2: Rezervasyonu iptal edemeyen Akın, yaşanan ayrılığa rağmen organizasyonu tamamen iptal etmek yerine ailesiyle eğlenmeyi tercih etti.
4: Artık düğün yerine kendi aramızda diyelim aile eğlencesi yapıyoruz.
0: Konya'da yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Zeynel Abidin Sarı Çiçek'in itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü. Konya Büyükşehir Belediyesi Sancak İtfaiye Merkezi'ni ziyaret eden Sarı Çiçek, gönüllü itfaiye amirliği görevini üstlendi.
5: Zeynel Amirim, Sancak İtfaiye Merkezi Emre Yılmaz göreve hazırdır. Hoş geldin Sayın Amirim.
6: Hoş bulduk.
2: Hayali hayat kurtarmak, yangınları söndürmek, yeşil vatanı korumaktı. Zeynel Abidin Sarı Çiçek'in en büyük hayali itfaiye eri olmaktı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiyeciler Sarı Çiçek'in bu anlamlı hayaline kayıtsız kalmadı ve harekete geçti.
5: O yüzden kişisel koruyucularımızı hemen giyiniyoruz.
2: İtfaiye merkezine davet edilen Sarı Çiçek'in itfaiyecilik hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.
6: Ben itfaiye amiri Zeynel Görev hazırım.
2: Aldığı ihbar üzerine hızla harekete geçen Sarı Çiçek yangına müdahale etti.
6: O güzel amirim. Aynı devam amirim.
2: Yangın söndürme, ekip koordinasyonu ve acil durum yönetimi süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleyen Sarı Çiçek için görev başarıyla tamamlandı.
6: Yangın kontrol altına alındı.
7: Anlaşıldı.
2: Hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüşen Zeynel Abidin'in gözlerindeki mutluluk gören herkesi duygulandırdı.
0: Kars'ta menderesler oluşturarak akan telek suyu tarım ve hayvancılığa önemli katkı sağlıyor. Aynı zamanda yemyeşil düzlüklerde kıvrılarak uzanan mendereslerin havadan çekilen görüntüleri de ortaya eşsiz bir manzara çıkartıyor.
2: Kıvrılarak akıyor, ovada göz alıcı menderesler oluşturuyor. Geçtiği noktalara hayat veriyor. Telek suyu bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin en büyük can suyu olmaya devam ediyor. Arpaçay'ın kolu olan telek suyu yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve kaynak sularıyla beslenen menderesler oluşturuyor. Ve ortaya bu büyüleyici manzara çıkıyor. Akarsuyla yöre halkı tarlasını suluyor, balık tutuyor, kazlarını yüzdürüyor. Otlaklardaysa besiciler hayvanlarını otlatıyor. Menderesler aynı zamanda bölgede çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine önemli katkı sağlıyor.
0: Tunceli'de doğa tutkunları Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki dağlarda yaptıkları kamplar sayesinde stresten uzaklaşıp zirvelerin eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarıyor. Tunceli'nin yeşil doğası ve heybetli dağları ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.
2: İhtişamlı dağlar ve yemyeşil ovalar. Burası Tunceli. Tunceli şehir stresinden uzakta vakit geçirmek ve eşsiz manzaraları görmek isteyen kamp tutkunlarının rotasına girdi.
8: Bu coğrafyada bu dağların arasında uyanmak çok güzeldi, çok keyifliydi.
2: Kent etkileyici doğasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor. Bölgeyi gezen doğa severler dağların etkileyici manzarası karşısında huzur dolu anlar yaşıyor.
9: Huzur dağları gerçekten çok ihtişamlı gözüküyor. İnsanın içini dolduruyor. Yaylada kamp yapmak benim için çok keyif vericiydi.
2: Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki yaklaşık 3000 metre rakımlı Munzur, Mercan, Hel, Bağırpaşa, Meydan ve Buyer dağları da yürüyüş, kamp ve tırmanış sporlarıyla turizme katkı sağlıyor. Geceleri yıldızları gözlemleyen doğa severler, gündüzleri de çevredeki dağları ve vadileri geziyor. Yeni yerler keşfetmenin ve yaban hayvanlarıyla karşılaşmanın heyecanını yaşıyorlar.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip 11 bin yıllık kompozit heykel bulunduğunu bildirdi.
2: Karahan Tepe'de 11 bin yıllık benzersiz bir heykel gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy, Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk dedi. Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. Eser 3 metre çapında zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında, insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin, bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum ifadesini kullandı.
0: Avrupa Birliği bazı jel oje ürünlerinde bulunan TPO maddesini üreme sağlığına yönelik riskler sebebiyle yasakladı. Uzmanlar, kısırlık yapma riski bulunan kimyasalları kullanmamaları konusunda kadınları uyarıyor.
10: Pembe, mavi, yeşil, sarı renkler cıvıl cıvıl, tırnaklar kusursuz. Kalıcı oje konforlu ve güzel gözüküyor, ancak perdeyi kısırlık tehlikesi aralıyor. Son yıllarda genç kızların yoğun olarak kullandığı jel ve kalıcı ojeler güzellik trendlerinin vazgeçilmezleri arasına girdi. Ancak özellikle içerdiği bazı kimyasallar sebebiyle bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı sağlık açısından risk taşıyor. Renk renk desen desen kalıcı ojeler genç kızların son zamanlarda vazgeçilmezi. Bir kez yaptırıyorlar, 30 gün boyunca kullanıyorlar, oje yenileme külfetinden kurtuluyorlar. Ancak kalıcı ojeler kısırlık alarmı veriyor.
7: Şimdi kalıcı ojelerde özellikle bu ojenin donması ve kalıcı olmasını sağlayan bir takım maddeler var. Bu maddelerin içerisindeki maddelerle ilgili bu konuda gerçekten soru işaretleri var. Bunların içerisinde en önemlisi TPO dediğimiz bir madde ve bu maddenin özellikle hayvan üzerinde yapılan çalışmalarında üreme sağlığı üzerine gerçekten negatif etkileri olduğu ispatlanmış.
11: Kullanış açısından daha pratik oluyor. Özellikle biz çalışan kadınlar için her gün oje tazelemektense hani onu yaptırıp bir ay boyunca kullanmak daha iyi oluyor. Ama tabii ki kendi tırnağımıza fazlasıyla zarar veriyor. Kendi tırnağımızın tabakasını oldukça inceltiyor. Özellikle çıkardıktan sonra.
10: Kısırlık bile yapabiliyormuş.
11: Onu daha önce duymadım ama tırnağa fazla zarar verdiğini biliyorum.
10: Avrupa Birliği bazı jel oje ürünlerini içerdikleri kimyasallardan dolayı yasakladı. Uzmanlarsa kadınları kalıcı oje riskine karşı uyarıyor. Avrupa Birliği tırnak jellerinde kullanılan ve yapılan araştırmalarda üreme sistemini etkileyen, kısırlığa yol açabileceği tespit edilen zehirli bir maddeyi yasakladı. 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek yasak kapsamında TPO artık Avrupa Birliği genelinde kullanılamayacak.
7: Hayvanlar üzerinde bu maddeyle ilgili yapılan çalışmalarda gerçekten üreme sağlığının negatif etkileriyle ilgili ciddi çalışmalar var. O yüzden Avrupa Birliği de zaten bu TPO içeren kalıcı ojeleri yasaklamıştır. Kesinlikle bu öneride bulunmamız gerekiyor. Özellikle içeriklerinin gerçekten temiz olması ve içeriklerinin biliniyor olması ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılmış olması önemli. Ona göre bu uygulamaları yapacaksak da bunlardan tercih etmemiz gerekiyor.
0: Yıllardır hep kahvenin faydaları konuşuldu fakat çay göz ardı edildi. Uzmanlara göre çayın faydaları saymakla bitmiyor.
12: Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var.
13: Kimisi açık içiyor, kimisi tavşan kanından demli. Fakat o demlikte çay istisnasız her gün demleniyor.
14: Yıllarca çay mı kahve mi diye çokça konuşuldu. Hatta kahvenin yararları sayıldı da durdu. Fakat uzmanlara göre çayın faydası kahveninkini geçti.
12: Kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor.
15: Ailecek çok fazla çay tüketenlerdeniz. Her akşam bir demlik bitiyor yani. 3-4 kişilik bir aileyiz. Bitiriyoruz. Yararlı mı zararlı mı çok bilmiyorum ama çok tüketiyoruz, evet.
16: Trabzon laflı olduğum için biz ortalama günde 2 demlik çay içeriz zaten. Zararı var mı? Bir denk gelmedi hiç zararına, bilmiyorum. Belki ilerleyen yaşlarda farkına varırız ama şu anda bir zararını falan görmedim.
14: Kimisi buz gibi soğuk kahvesini tüketirken kimisi ise eşsiz kokulu Türk kahvesinden hiçbir zaman vazgeçmiyor. Kahvenin faydaları saymakla bitmez fakat unutulmaması gereken de kıpkırmızı tavşan kanı Türk çayı. İşte onun da faydaları uzadıkça uzuyor.
13: Öte yandan çayın faydalarını katlamak isteyenlere uzmanından limonlu çay tavsiyesi geldi.
12: Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte kateşinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var, kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor.
17: Biz çok fazla tüketiyoruz. Özellikle ailede bir araya geldiğimiz zaman olmazsa olmazlarımızdan çay. Yararlı mı zararlı mı bilmiyorum ama sohbeti koyulaştıran etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum ben.
18: Tiryaki oluyoruz, içeceğiz kızım. Yok, tüketiyor mu? Görmedim. Yok. Sabah 2 bardak içiyorum. Akşam üstü içebilirsem içiyorum. Yoksa içmiyorum.
0: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

ağırlama ünvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandığında yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: aydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
2: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Efendim günaydın. Günün manşetiyle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar diliyorum ve bugün programı ben sunuyorum ve konuğum çoktan beri görmediğim dostum, arkadaşım Yücel Koç. Hoş geldin. Türkiye Gazetesi İran Yayın koordinatörü kendisi. Tanıyorsunuz tabii ekranlardan ama üstadım bir şey soracağım hemen girer girmez. Öteki programlara benzemiyor tabii. Elde cep telefonu mesaj atamazsın yani orada. çokluk programlarda muhakkak bir tanesi böyle. Ötekiler çubuk da yok hocam bizim programda.
1: Ben bir de akşam saatlerine denk geliyor. Saatte tam gazeteyle uğraşıyorum tabii. Bir taraftan. Çünkü daha şehir baskısı gitmemiş oluyor. Oradan arkadaşlar bir şey soruyor. Onlara bir şey yazıyorum.
0: Hocam onları... sen ilk yeni iyi ya. Gelirken
1: birkaç işi diye... birlikte yürütüyoruz dolayısıyla.
0: Daha ise ilk yeri iyi. Gelirken ekmek al diyen eşinden mesaj anlar da var yani orada. Neyse kası bir yana.
1: Biz tırnak kesene bile görmüştük.
0: Evet, neler gördük diyorsun. Hoş geldin, iyi ki geldin.
1: Hoş bulduk. Ben de çok memnun oldum. Bu programı çok
0: seviyorum. Ben de. İlk defa benim konum oluyorsun değil mi abi?
1: Evet.
0: Olsun. Hayatta herkes başına gelir böyle şeyler.
1: Daha önce bir defa sağ olsun Ömer Bey davet etmişti. Ondan çıkmıştık.
0: Tabii ben
1: ama ben günün manşetinin çok müdavimiyim yani.
0: Öyle mi? Çok sağ ol.
1: Bir 15 yıl falan olmuştur herhalde.
0: Benim 11. yılım. Ama ya program tabii çok eski. Program 15 yıl kurulduğundan beri var.
1: En az 15 senedir vardı.
0: Rahmetli Keşler'in olduğu dönemlerde var. Şu anda Halk TV'de moderatörlük yapanların moderatörlüğü yaptığı vakitler var. Yani eskiden beri var ama
1: burada olmaktan 11. çok mutluyum ya. Onu söyleyebilirim artık.
0: Tabii sen biliyorsun burayı. Kurumu çok iyi tanıdığım bir kurum olduğu için.
1: Yani geçmişimiz de var tabii bu kurumdan.
0: Tabii.
1: 15 Temmuz'da biz bu binadaydık mesela. Ya. 15 Temmuz darbesi
0: kolay
1: değil. Gece.
0: Değil mi?
1: Bizim için unutulmaz bir geceydi. Neyse Allah'a şükür bugünleri gördük de buradayız yani. Hainlere memleketi Allah'a şükür milletimiz, devletimiz bırakmadı. Ve biz bugün hala buralardayız. Onlar hak ettikleri yerdeler.
0: Ya. Değil mi? Güzel söyledin. Neyse mevzu, bir sürü mevzumuz var. Çalışırken aşağı yukarı gördün bayağı.
1: Türkiye'de uzun. Gündem bol ya Allah'a şükür.
0: Gündem bol evet. Ya, iyi bir şey bilmiyorum
1: saatler,
0: ama.
1: Saatler yetmiyor. Hatta yayın dilimleri yetmiyor. Bu kadar çok konu var ki.
0: Yüce bak enteresan. Bak ilk defa ben normalde moderatörlük yaptığım zaman konuya ihtiyaç olmuyor.
1: Evet.
0: Şaka yapıyorum.
1: Özel sohbetlerimizi de öyleyiz. Araya girmeye çalışırız.
0: Hayır sen rahat rahat konuştuğun için böyle ben çok rahat ettim ha. Yani bana şey demeyecekler. Abi hep bana şey yapar. Abi
1: ciddi konular abi. Aman şuna
0: dikkat edin. Konuğu bölme derler ya. Bu sefer abi Hikmet abi bölme falan diyecekler. Niye? Ayağın uğruyla geldin. Yeni görüntüler geldi. Alihan Kuruş'un gözaltına alındığı görüntülermiş bunlar.
1: İlk operasyon.
0: Ya, değil mi? Ya öyle değil mi arkadaşlar? Düzeltin beni, bana bilgilendirin beni. Ben şu anda...
1: Bu saklandığı yerde, biliyorsun gizli bir yere saklanmıştı, orada bulunmuştu.
0: Evet, kendisi. Evet.
1: Yani... Çünkü operasyona önceden bilgi almışlar muhtemelen. O yüzden ona göre tedbir almışlar.
0: Evet.
1: Demek ki o...
0: Ve kaçma girişiminde bulunmuştu. Böyle bir bilgi almıştık zaten daha önce de. Fakat ilk defa yani bu görüntülerle karşılaştık. Gördük zaten biliyorsun o kuytulu gördük. Kuytulda bir gözaltına alınma şeyi vardı ama bu yoktu. İlk defa Alihan Kuruş'un...
1: Kuytulu zaten kendileri de yayınlamışlardı. Yani
0: evet. O orada bir şov yapmaya falan çalışmıştı.
1: Evet tabii kendileri yani, o da hani bazı kendi tabanlarını...
0: Yani şöyle bir şey hani bir düzeltmeler bir sürü şey hatırlatanlar da var tabii ki. Mesela bu yakalandığı anların görüntüsü öyle şey demişlerdi bir ara. Yok kaçmaz kendisi geldi teslim oldu bu... Pek kendisi teslim olduğu görüntüsü değil yani. Onu da bilin. Bu arada yani böyle bu işi aklamaya çalışanlar, bu aklı kıtlar böyle bir takım provokasyonlara sebep olmaya çalıştılar ama yani sonuçta teslim falan da olmadı. Kaçarken enselendi. Durum da bu arkadaşlar. Diyorum. Başka bir şey varsa ben işime devam. Buyur.
1: Şimdi biliyorsun asıl birkaç gündür gündem İdris Naim Şahin eski İçişleri Bakanı.
0: Evet.
1: Kardeşi de yani evinde o... altın bulunan kardeşi kasasında böyle külçe külçe altından çıkan kardeşi de kaçmaya çalışıyordu. Ama polis onunla birlikte hareket ettiğini düşünebilen bakın aslında her türlü tedbir almışlar. Eski İçişleri Bakanı'nın çakarlı arabasını tahsis etmişler. Telefonları bırakmışlar. Ama buna rağmen polisten kaçamadılar. Niye kaçamadılar? Çünkü İslam Emniyeti'ni burada tebrik ediyorum. Onunla birlikte hareket etmesi düşünülen Erhan Yılmaz var biliyorsun. Birlikte yakalandı. Hı hı. Onun bir internet aboneliği üzerinden ona bağlı bir hatla orada onunla birlikte hareket edebileceğini tahmin ederek onun hattın üzerinden takibe geçiyor emniyet. Ve izlerini bu şekilde buluyor. Yani normalde çakarlar ama kimse durdurmaz. Ki eski İçişleri Bakanlığı'na kayıtlı bir araba. Ama buna rağmen kaçamadılar. O niyetleri oradan muhtemelen Marmaris'ten bir yatağa atlayıp tekneyle Yunanistan'a kaçmaktı. Ama buna da fırsat bulamadılar. Şimdi burada o tabana aslında mevzuları iyi anlatmak lazım. O yüzden devletimiz, devlet yetkililerimiz, bakanlarımız özellikle üstüne basa basa tekrar tekrar diyor ki bu sizin dini faaliyetlerinizle alakalı değil, sizin cemaatinizle alakalı değil. Burada sadece mali bir operasyon yapılıyor. Ama iş sadece mali operasyonla da zaten sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor. O da şundan dolayı biliyorsunuz bu kurişin göreve gelme zamanlaması 15 Temmuz'dan hemen 2 ay sonraya denk geliyor. Yani 2 ay sonra Deniz Olgun vefat ediyor şüpheli bir şekilde ve kuruş geliyor. Bununla ilgili zaten yıllardır cemaatin içinden pek çok isim yıllardır bununla ilgili yayınlar yapıyordu, yazılar yayınlıyordu, burada anormalik olduğundan bahsediyordu. Şimdi bugün gelinen nokta bu operasyon bize aslında bu işte belki FETÖ'nün parmağı olduğunu net bir şekilde ortaya koyacak. Yani bu iş aslında mali bir operasyon olarak başladı. Ama bu işlerin altında şimdi yapılan şeylere baktığınız zaman bir de bu eski İçişleri Bakanı aynı zamanda biliyorsunuz tuzluk demişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Bundan evet. 17-25'ten sonra evet, istifa edip FETÖ'nün yanında olup devlete karşı duran isimlerin içerisindeydi. Ve bunlar AK Parti'nin içerisinde tasfiye olmuşlardı. Şimdi o günlere gittiğimiz zaman İdris Naim Şahin'in duruşuna baktığımız zaman ve bugün yaptıklarına baktığımız zaman diyoruz ki ya bu iş sadece öyle bir hani bir başka cemaatin içinde olan hadiseler değil. Bunlar kesinlikle FETÖ'yle entegre hareket etmiş gibi bir algı oluşuyor. Bu soruşturmanın neticesi bu süreç bize çok şey gösterecek. Yani bu evet, işlerde bu işlerde
0: şey söylüyorsun tabii yani.
1: Ama adamlar şu rahatlığına bakar mısın? Yani aradan geçmiş bunca zaman. Hala devlete kafa tutabileceklerini, devlete rağmen istedikleri gibi bu ülkede at oynatabileceklerini, hala FETÖ'nün bıraktığı şeyi tamamlayabileceklerini düşünebiliyorlar. Ya ben bunu aklıma almıyorum. Abi, sen mesela bunu bravo düşünebiliyor musun? Şimdi
2: ha, çok iyi bir şey söyledim.
1: Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını düşünelim. Şimdi bu adam belli ki bir vazife almış. Ne yapmış? Demişler aslanım koçum sen çok iyi siyasetçisin. Sen de her türlü vatandaşın üzerinde etki oluşturma şeyi var.
0: Büyük lider olursun.
1: Sınırsız,
0: sende o kumaş var.
1: Sınırsız bir adamsın. Tabii. Her şeyi yapabilirsin.
0: Kucaklıyorsun güzel.
1: Sen buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na biz seni yürütürüz demişler. 2020'de hatırlarsanız Biden'ın bir sözü vardı. Daha başkanlık kampanyası döneminde yaptı. Biz ne diyordu? Darbelerle değil artık dostlarımızla kazanacağız tabii diyordu. Şimdi belli ki bu adama Zelenski gibi bir görev verilmiş. Sen demişler biz parlatacağız, bir yerlere getireceğiz. Merak etme. Öyle ya da hani 15 Temmuz ne kadar atlatmış olsa da biz bir şekilde onu devireceğiz. Ama seninle devireceğiz. Sana kimse bir şey yapamaz, sana kimse dokunamaz. Sen bir yürü git demişler. Ne yaparsan yap. Biz senin arkandayız demişler.

0: İşte bu yüzden bu kadar fütursuzca hareket etmişler. Şimdi biz geçenlerde arkadaşlardan istedim, hatta gazetede manşet yaptık. Dedim ki ya bugüne kadar ortaya konulan şu sistem için toplanan paraları, iddianameleri, suçlamalar, her neyse, bunları bir toplayın bakalım ne kadarlık bir rakam ediyor. Kim ne verdiğini söylüyorsa bunları bir alt alta koyalım, bir toplayalım, bir rakam görelim. Abi inanır mısın? 5 milyar dolar gibi bir rakam çıktı.
1: Ne diyorsun ya?
0: Bak 5 milyar dolar. Hani bu adam güya Cumhurbaşkanı olabilmesi için 2 milyar dolara en az ihtiyacımız var demişler ya. Düşün. Operasyonun
2: fazlası toplamışlar yani.
0: Fazla, o 5 milyar dolar ne demek?
2: Ya arada millet... tabii nemalanacaksa hocam. Sadece onun Cumhurbaşkanlığı değil. Arkada bir sürü insanlar bir ekmek yiyecekler değil mi? Tabii tadak içerisinde ekmek derken. Haram zıkkım olsun da birileri bir şey yemiş yani arada. Ya.
0: Ben asıl şuna şaşırıyorum Hikmet abi. Ya bu hizmet ülkede yok, bu ülkede hiç devlet yokmuş gibi hareket etmişler.
2: Evet.
0: Sanki hiç yönetim yok, polis yok, asker yok, evet, yargı yok, tamam mı? İstediğini yap. Şimdi bu kuruşlar meselesi de böyle. Sen 15 Temmuz gibi bir işgal girişim, büyük bir ihanetten sonra devlet bütün gücüyle saldırı harekete geçmiş bu tür yapılanmalara karşı. Ama sen bir başka cemaati paralel örgüt kurup hemen orayı ele geçiriyorsun. Yani bakın burada cemaati özellikle ayırıyoruz. Niye? Çünkü biliyoruz orası Ehl-i Sünnet temiz bir altı bir cemaat orası. Ama oranın tepesine bir paralel yönetim hemen geçirmişler. Önceden de bunu hazırlamışlar muhtemelen. Burayı ele geçirip FETÖ'nün bıraktığı şeyi devam ettirebileceklerini ve devletin buna müsaade edebileceğini düşünmüşler. Veya biz onlara şimdi, dokunamaz şimdi diye düşünmüşler.
2: Tarafı sadece FETÖ'nün bıraktığı değil. Yani aynı zamanda FETÖ'nün de emellerine hizmet edecek şekilde de itibat halinde kalarak çok enteresan bir şey. Yani şimdi birçok deliller ortaya çıkmaya başladı. Çok iddialı ve çok önemli bir şey söylüyorsun aslında. Yani FETÖ'nün yapmış olduğu görev neydi? Mesela bunları hepsi kimler koruyor şu anda? Yurt dışından kimler konuşmaya başladılar?
0: Tabii.
2: Kaçak lağım fareleri, FETÖ'cüler konuşmaya başladılar. Tabii. Neden? Sen Kuytul'un nesini seviyordun ki? Yani tabii, senin FETÖ geberik liderinde ne benzerliği var bunların? Değil mi? Desteklemeye ama, başladılar yani.
0: Ama bunlar da cenazesine gitti bak.
2: Tabii.
0: Bak cenazesine
2: yani
0: gidiyor.
2: Ortak çalışıyor da olabilirler yani. Şimdi, ortak çalışıyorlar.
0: Şimdi o tabanın eminim az çok meselelere tabii hakim olan kitle şöyle bir bakıyordur. Ya evet ya bizim FETÖ'yle ne işimiz var kardeşim? Zaten bunlardan rahatsızlık duyuyordu o taban. Ben size söyleyeyim.
2: Evet. Tabii şimdi, kesinlikle.
0: Şimdi yani artık bazı şeyler daha su yüzüne çıktı. Şimdi tepki gösteriyorsa bile şöyleydi. Şimdi cemaatte itaat diye bir şey vardır biliyorsunuz. İtaat kültürü vardır. Yani dışlanmaktan endişe ederler. Acaba derler. Tamam mı? Aslında devlet şu an bu yaptığı operasyonla aslında en kıymetli hizmeti kime yapmış oluyor biliyor musunuz? Aslında o tabana, o camiaya yapmış oluyor.
2: Tabii.
0: Niye? Onların yapamayacağı bir şeyi, onlar kendileri mesela tepe yönetimini ayıklayamazlar.
2: Tabii. Yani nasıl yapsınlar?
0: Devlet dedi ki bak siz bu paralel burada bir yapı oluşmuş. Bunlar sizi başka bir yere sürüklüyor, yanlış bir yere sürüklüyor. Sizi devlete ihanet noktasına kullanmaya çalışıyor. Ben bunu buradan alıyorum, ayıklıyorum. Siz işinize devam edin, siz hizmetinize devam edin, siz insanlara Kur'an-ı Kerim öğretmeye devam edin, dinini öğretmeye devam edin,
2: evet,
0: gençleri yetiştirmeye devam edin, onlara İslam ahlakıyla eğitmeye devam edin. Ama burası başka bir şey, burası ben bundan sizi kurtarıyorum dedi. Aslında müthiş. Allah razı olsun deyip teşekkür etmeleri lazım.
2: Vallahi yani buradan giriş yaptık, son dakika öğütleri verdiler, ben şok, yani ben şöyle şok. Saat 12 geçiyor, 11'de başladık, yani ben normal seni kesemedim bir. Program takla attı iki. Helal olsun. Tebrik
0: ederim. Tersine çevirdik diyorsun.
2: Hiç beklemiyordum böyle bir şey ya.
0: Estağfurullah. Biz, yani sohbet ortamı.
2: Ama müthiş oldu ya. Yok, yok. Ben durduramadım seni çünkü. Yücel şöyle bak, ben durduramadım seni. Durdurmadım da. Yani programımız akışında. Çünkü böyle bir son dakika gelişmesi üzerinde çok kıymetli bir şeyden bahsettin. Dedin ki yani buradan bu devam eder. O tekrar geri döneceğiz buraya. Geri döneceğiz. Çünkü özellikle nasıl olur da insanlar yani bu bir takım şer odakları ya devlete rağmen, yaşanmışlıklara rağmen ben buradan himmet alayım, buradan saffet, buradan da gayret gelsin, toplayayım, ben işte bilmem şu kadar mal alayım, ele geçireyim falan, bu tür örgütlenmeler, Kuruş gibi ve diğerleri işte Kuytulcular gibi, bu nasıl yaptılar, bu devlet ne zannetti bunlar diye hakikaten de o soru çok önemli bir soru.
0: Burası başka bir yere gidecek. Burası aynı zamanda bir entegre sistemi ortaya çıkaracak.
2: Öyle, oraya
0: yani İmamoğlu'yla Kuruş Kuruş, İmamoğlu'yla Kuytul, her neyse, bunlar birbirinden bağımsız olmadığını biz muhtemelen göreceğiz ilerleyen süreçte.
2: Çok önemli bir şey daha
0: burada söyledim. Burada bir network var.
2: Network var.
0: O network'ün ayakları aslında şu an çökertiliyor. Devleti yoksa yani network çökertiliyor. İmamoğlu'yla başladı. Daha doğrusu FETÖ'yle başladı. Sonra yerine ikame etmeye çalıştıkları ne varsa o kaleler bir bir yıkılıyor.
2: Müthiş bir şey.
0: Bu ülke evet. 42 yıllık silahlı terör örgütünü bitirmiş. Bunlara mı boyun eğecek?
2: Helal olsun. Çok güzel söyledin. Ben şimdi normal program akışıma geçeceğim ama son bir cümle olarak da şu bilgiyi de vermiş olayım. Suç örgütüne yönelik Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atandı deyip konuyu kapatıyorum. Ya bakar mısın abi? 11 şirket var, kayyum atanıyor. Ne yapıyorsun abi sen? Sen neysin? Ne iş yaparsın? Holding misin? CEO'nuz nerede? Ama adamlar böyle çalışıyor maalesef. Maalesef bu istismara, fakat anlattığın yapılanma korkunç bir şey. İşte orada çok dikkatli ve temkinli konuşmak lazım. Çünkü kimin nerede işbirliği yaptığı, FETÖ ile ne kadar bağlantılılar, bütün hepsi Türkiye'ye karşı yapılan uluslararası operasyonların, ispat örgütlerinin de çerçevesinde yapılıyorsa, tamam, ama çok da güzel bir cümle bağladın. O da siz ne zannettiniz kardeş, Türkiye Cumhuriyeti Muz Cumhuriyeti değil. Adam şimdi, alırlar böyle çakarından tutarlar değil mi? Egzozundan tıkarlar.
0: Devlet tarafından iş böyle de böyle. Bir de bizim bireyler olarak, Müslümanlar olarak, bu ülkenin asıl sahipleri olarak şöyle hareket etmemiz lazım ki Ehl-i Sünnet yolu da budur biliyorsunuz. Müslüman devletin yaşadığı devletin kanunlarına uyar, suç işlemez. Dinin emirlerine uyar, günah işlemez.
2: Bravo.
0: Bu ölçümüz müthiş. Bu olacak arkadaş.
2: Müthiş. Peki o zaman ABD'ye gidelim.
0: Gelelim.
2: Buradan tekrar içeri döneriz bir sonuna doğru. Aynen. Çünkü aslında çok apayrı başlıkla saatlerce konuşulabilecek mevzu. Senden de çok önemli bir takım başlıklar çıktı. O başlıkta her bir tanesi bir saat konuşulur. Her başlık. O yüzden onu ben mecburen konumuza dönelim hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. ABD İran'a bir ekonomik yaptırım paketi açıkladı. Yeni. Normal şartlarda bu işte ekonomik yaptırımlar farklı boyutlarda oluyor. İlk defa bu kadar büyük boyutta. Yok edeceğiz dedi İran'ı. Dövdük, öldürdük, işte donanmasını yok ettik ama bu yetmez. Diyor ki sıfır sınırı diyor. ABD İran yaptırımlarında sıfır sınırı yaklaşımı uygulayacak. İran'ı hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz diyor. ABD Hazine Bakanı söylüyor bunu. Besant. Kararlar İran'ın diğer ülkelere kullandığı dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve taşımacılık gibi. Bir daha söyleyeyim. Dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve taşımacılık gibi hayati 5 can damarını da hedef alıyor. Yani diyor ki bu seferki yaptırımlarla diyor ben diyor İran'ı diyor gömeceğim. Yani ve enteresan bir şekilde de bir uyarıda bulunuyor ABD. Diyor ki sadece İran değil, onunla iş yapan üçüncü ülkeleri de kapsayacak şekilde dev bir sanctions, nedir o, yaptırımlar programı diyor. Hazırladım. Paldır küldür geliyorum diyor. İran'da diyor çok beklersin diyor. Ve hakikaten şu anda bütün dünya bu istim üstünde bu konuda. Ne olabilir acaba? Biz nasıl etkiler mi? Çinliler bu işi ne derler? Bir fikrin var mı?
0: Bu ilk defa böyle yaptırımlar uygulanmıyor. Burada Amerika'nın asıl vermek istediği mesaj, bir kere dolarla ilgili ticaretten orada mesela. Dolar dışında herhangi bir şeyle, biliyorsunuz geçmişte bizim böyle başımız belaya gittiğinde altın karşılığı tabii falan filan iş ticaret yapmak.
2: Bartırla, altınla.
0: Bir kere bu dolarla ticareti, uluslararası ticareti korumaya çalışıyor. Burada bunu görüyoruz. İkincisi bu yaptırımlar konusunda bunu ilk defa yapmıyor. Ama bunu en çok denen kimdi? Avrupa ülkeleriydi. Fransa'ydı mesela en başta. İran'da en çok ticaret. Biz yani dibimizdeki komşumuz bize ticaret yapma diyor. Ama geliyor Fransa'sı, Almanya'sı el altında bir sürü ticaret yapıyor. Keza Dubai üzerinden biliyorsunuz döviz ihtiyacının İran, Dubai üzerinden kurulmuş sistem üzerinden karşılıyordu. Ve bunu kim yönetiyordu? Yine Batı yönetiyordu o parayı. Yani burada Amerika Çin'in önünü kesmek istiyor mudur? Evet, bunların önünü kesmek istiyordur.
2: Önümüzdeki ay Çin'le görüşecek yalnız Trump diyorsun. Xi Jinping'le.
0: İşte yani İran,
2: görüşmesi var bakalım.
0: İran'la asıl mevzusu zaten Çin'le hesaplaşmayı biraz İran üzerinden yapmak istedi. Çünkü Çin'e en fazla petrol İran'dan tabii gidiyordu biliyorsunuz. Aslında yani Trump orada bir tuzağa düştü. Netanyahu'nun gazıyla buluşun. Venezuela liderini 2 günlük operasyonla hemen bir sabah gitti aldı geldi ya. ülkesine öyle getirdi ya.
2: Öyle zannetti yani her şey.
0: İran'a da aynı şekilde yapacağız diye muhtemelen kandırmışlar bunu. Oysa ki Pentagon'u uyarmış, CIA'yı uyarmış, yapma demişler. Bak burası böyle bir ülke değil. Burada durduk yere başımıza iş alırız. Dinlememiş, girmiş. Niye? Dinlemiyor. O zaman da Epstein dosyası var biliyorsunuz Trump'ın. O yüzden girmek zorunda kaldı. Aslında Siyonizmin orada tuzağına düştü.
2: Ya olmaz mı diyorsun Yücel? Yani şöyle söyleyeyim. ABD ilk defa bu kertede, bu derecede İran'ı tehdit ederken ben zaten onun askeri tarafını öldürdüm, yok ettim onu... ama ben bunları canlı canlı gömüyorum. Bütün damarlarını kesiyorum. Ya benim aklıma takılan şu var.
0: İran sadece... onu delecek yolu mutlaka bulur.
2: Bulur diyorsun.
0: Bulur yani. Bulur. Kesinlikle bulur. Yani hem ilk defa yapmıyorlar.
2: Peki aslında çok da güzel açıdan dedin ki yani sen onu yapıyorsun ama onları kim aracılığı yapıyor? Gene Batı. Vahşi tabii. Batı. Değil mi? Vahşi medeniyet.
0: Gitsin önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin
2: maçası yiyorsa
0: evet. Yapalım. Birleşik Arap Emirlikleri'nden oraya döviz karşılığı verilen şeyleri onların önünü bir kessin. Asıl merkez Dubai yani o işte.
2: Doğru. Peki enteresan. Peki o zaman şöyle sorayım da onunla ilgili de fikrini bir almak istiyorum. Netanyahu bu işe ne enteresan katil teşekkür etmiş, tebrik etmiş ABD'yi. Yani iyi ki demiş İran'a karşı böyle çok sert, tüm can damarlarını kesen bir ambargo uyguluyorsun. Aferin sana demiş. Şimdi hocam ben niçin bunu özellikle bücündüm? Bana ne? Haber mi bu? Evet, şöyle haber. Yücel Koç'a sorarım ben. Yani çünkü hep her konuğa soruyorum. Evet. Bu konuda hem çok kişi ayrışıyorum çünkü. Bakalım sen ne kadar ayrışacağız. Yani burada işte Bibi ile bilmem ne Netanyahu işte çok bu sefer yanlış yaptı. Bu sefer işte İsrail battı. ABD Trump ona karşı tavır koydu. Pentagon ayrı düşünüyordu. Ama İsrail... Ben şöyle düşünüyorum arkadaş. ABD'yi hala hazırda. İsrail yönetir. Lobi falan değildir bu. ABD'nin varlık sebebidir. Ve hangi şartlarda olursa olsun kippa takmayan bir başkan eğer bir gün iktidara gelirse aynı Almanya'daki gibi. Almanya'da da bir gün ABD'ye karşı koyacak olan bir şansölye gelirse Almanya bağımsızlık kazanır. Şimdi döndük bir tur attık. Netanyahu post şey yapıyordu. Yorumlar dünyadan. İşte ABD ile İsrail gerilim. Senin yüzünden buraya düştük gerilimi. Önümüzde ne yaptın niyetin gerilimi falan filan derken. ABD'nin silahı bitti dediler. Mühimmatı bitti dediler. Hep senin yüzünden İsrail. Bak hazır değil. Bir saldırsa bu ilk bende buna tiyatrodur. Tamam netice tabii ki birileri iki ayrı ülkeden bahsediyoruz. Ama yani bu kadar endeksli bir geleceği, bu kadar ABD endeksli ve onların içerisinde koyduğu bütün dinamikler yönetilebilen bir ülke ABD. Onsuz yok. Parlamentosunda kendi başkanlığını dahi ayakta alkışlamazlar bu kadar. ABD dediğin zaman
0: doğru.
2: Budur. Adam çıkıyor diyor ki bugün daha dün şerefsiz, ahlaksız bir bakan diyor ki bu diyor Gazze'liler diyor ölünce mutlu oluyorum diyor. Ham çıkıyor diyor ki bunların hepsini öldürmek lazım diyor. Şimdi bütün dünyaya bakıyorsun ABD değil mi? Yani özgürlük heykeli. Bakıyorsun arkadaş dünyaya insanlık satıyor değil mi? Özgürlük veriyor dağıtıyor. Peki ABD kamuoyu bunları duymuyor mu? Yani biz Jerusalem'de çıkmış televizyonda adam hahambaşı söylemiş bunu. Bundan insan değil ya. Gazze ve Batı Şeria'nın Filistinlerden kurtulması gerekiyor diyor. Bakan diyor bakan. Bakan diyor ki her gün 50-60 gitse çok iyi olur diyor. Ya böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve ABD diyor ki ya manyak lan bunlar. Hadi biz öldürüyorduk da petrol için falan öldürüyorduk. Ya da Afganistan'ı işgal ettik ama orada Ruslara karşı bilmem ne vardı. Hani ya da
0: bunlar inanç sapkınlığından yapıyor.
2: Madeleine Albright vardı ya o ölen kadın eski dışişleri bakanı. Ne diyordu? Ya 500 bin tane bebek öldü Irak'ta değdi mi? Kadın değdi. ABD şeyi vardı çünkü menfaati vardı diyor. Bu onun ötesi çıkmış bir şey. Yani ABD dünya insanlık standartı çok daha üzerinde bir zulümden bahsediyoruz. Ağzını açabiliyor mu? ABD ne yapabilir ki? Hangi kongre üyesi İsrail'e karşı bir hadi gel şurada da bir yaptırım uygulayalım. Buradan böyle bedava silah veriyoruz. Bunlara biz
0: evet.
2: Diyebiliyorlar mı? Niye diyemiyorlar? Netanyahu da bir tebrik etmiş. Aferin demiş sana Trump. Ne oldu? Barıştılar mı şimdi hocam? Hep derdimi
0: Trump,
2: anlattım.
0: Trump'la Netanyahu şu an sadece taktik gidiyorlar birbirlerine karşı. Aslında birbirlerini bir kaşık suda boğarlar ellerine fırsat geçse. Neden?
2: Ama pozisyon gereği diyorsun.
0: Ya niye? Çünkü
2: gölge boksu mu yapıyorlar? Gölge boksu.
0: Hem Ekim'de İsrail'de seçim var hem de Kasım'da Amerika'da seçim var. Şimdi biri birini yiyecek ama kim kimi yiyecek onun mücadelesini yürütüyor. Şimdi bazen kavga ediyorlar. Bazen böyle birbirine çok büyük iyilikler yapıyorlarmış gibi. Ama temelde ben Netanyahu'nun Trump'ın göreve geldiğinden bu tarafa bu konuda bakın en hassas olduğu kişi kim Trump'ın? Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye. Netanyahu dedi ki akıllı oldu, aptal olmaya gerek yok dedi mesela. O toplantıda tür gerilimlerin yaşandığını İsrail medyası yazdı, Amerikan medyası yazdı. Yani Netanyahu'nun ziyaretleri öyle çok da hoş geçmiyor Beyaz Saray'da. Ama

0: Cumhurbaşkanımızı ağırladığı zaman en ufak bir şey problem yaşandı mı? Yaşanmadı. Göreve geldiğinden bu tarafa Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili en ufak bir olumsuz kelime bile etmedi Trump. Şimdi bunu şöyle görmek lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 25 senedir Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olarak, bizim liderimiz olarak nereyle mücadele ediyor? Yani önce vesayetle uğraştı mesela. Vesayetin sahibi kimdi abi bu memlekette?
1: Amerika'da olanlar.
0: Siyonizm diye. Siyonizm tabii. Siyonizm diye. Sayın Cumhurbaşkanımız 25 senede hala da ediyor. Bakın bu kuruşlar, muruşlar falan bunlar hala Siyonizmin buradaki aparatları. Hala da mücadele ediyor. 25 senedir bununla mücadele eden bir liderimizi şöyle bir kenara koyalım. Bunun Trump için kıymeti nedir? Trump ilk başkanlık dönemini atlattıktan sonra biliyorsun aynı merkezin hedefine oturdu. Adamın sosyal medyasını bile kapattılar. Hatırlayın. İlk başkan seçimi 2020 evet. seçimlerini hatırlayın. Trump onların doğrudan hedefi olmuş ve bugün tekrar seçilerek onlarla mücadele eden bir adam. Şimdi dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanımızla Trump'ı aynı küresel odaklarla mücadele eden iki isim olarak görüyorum.
1: Anladım.
0: Amerika'nın içerisindeki, Amerika'nın sisteminin merkezinde ne var? Siyonizm var. Trump bir taraftan bununla kavga ediyor. Bir taraftan aslında onu yöneten akıl, Siyonizmi yöneten akıl İngiltere'yle mücadele ediyor. Yani Trump'ın oradaki o mücadelesini görmek lazım. Şimdi biz mesela burada artık rahata erdik. Niye? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Siyonizmin ayaklarını epey bir kesti. Ve Türkiye'yi özgürleştirdi. Pek çok prangasından kurtardı. Ama Trump bu rahatlıkta birisi değil. Amerikan sistemi dediğin sistem adamların tamamen elinde. O New York'taki devasa kuleler Siyonizmin parasını, finansını yönetiyor, petrolünü yönetiyor, onunu yönetiyor, bununu yönetiyor. Dolayısıyla onun mücadele etmesi o kadar kolay değil. O yüzden bazen böyle Netanyahu'yla iyi geçiniyormuş gibi yapmak zorunda. Niye? Çünkü Kasım'da seçimler var.
1: Evet.
0: Ama temelde kafa yapısının bakın daha göreve gelir gelmez bir insan ben Kanada'yı alacağım, şurayı alacağım, burayı alacağım niye der? Dediği yerler direkt İngiliz kralına mesaj veriyor. Diyor ki benim derdim seninle hesaplaşacağım, senin yerinden elinden buraları alacağım diyor. İngiliz kralı Kanada'ya vali atıyor diyor ki ben diyor Kanada'yı ilhak edeceğim diyor. Bu ne demek istiyor? Gayet açık değil mi yani mesajı?
1: Doğru.
0: Şimdi dolayısıyla oradaki taktikleri bence biraz bu seçim öncesi çok fazla kale almamak lazım.
1: Evet.
0: Neticede, ama temelde buraya bakın geçen seneki BM zirvesinin sonrasında Trump Sayın Cumhurbaşkanımız yanına oturdu. 9 Müslüman ülkenin liderlerini BM'de masanın kenarına oturttu. Orada şu mesajı verdi. Dedi ki artık bölgenin abisi Türkiye. Birlikte gelin, bir araya gelin, aynı masaya böyle oturun ve bu meseleleri çözün. Nitekim hemen akabinde ne oldu? Gazze zirvesi oldu Mısır'da.
1: Evet, doğru,
0: Gazze Mısır'da. Masası toplandı. Evet. Ve bu işe de öncülük etti Trump. Şimdi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı'yla yürüttüğü belki bazı noktalardaki stratejik bir akıl olduğunu görmek lazım. Bu kötü bir şey değil. İsrail Gazze'den 7 Ekim Gazze hadisesinden bu tarafa ne yaptığını gördük. Bakın nasıl vahşi olduğunu etrafındaki ülkeler için nasıl büyük bir tehdit olduğunu çok açık ve net bir şekilde gösterdi. Ya düşünün bir komşunuz evet. var. Her gün elinde silahla kapılara dayanıyor, doğru, saldırıyor abi, size.
1: Öyle.
0: Şimdi en son
1: bütün dünyanın ya, içine baka
0: biz bütün komşular bir araya gelelim de şuna bir tedbir alalım demez misiniz?
1: Tabii.
0: Şimdi işte aslında bölgemiz bu noktaya geldi ve bunun ilk adımı işte Mekke İttifakı, evet. Mekke Paktı oldu.
1: İnşallah daha da güçlenir o pakt.
0: Türkiye güçlendikçe kimse de bunu babasının hayrına yapmıyor tabii. Trump böyle bir vazifeyi verirken neye isnaden söylüyor? Sen zayıf bir ülke olsan bunu söyler mi? Senin Suriye'de ne yaptığını biliyor, görüyor, söylüyor. Bizim söyleyemediklerimizi Trump söylüyor. Libya'da ne yaptığımızı görüyor, söylüyor. Katar'da ne yaptığımızı görüyor, söylüyor. Keza Karabağ'da ne yaptığımızı görüyor ve anlatıyor zaten bunları. Türkiye'nin evet. gücünü biliyor adam.
1: Muazzam
0: var yani. Bir ordusu var diyor.
1: Evet. Evet, tabii yani.
0: Büyük bir güç var diyor. Suriye'yi hatta niye ilhak etmedin diyor. Yani düşünün.
1: Onunla ilgili bir haber.

0: Benim var zaten, hemen oradan devam edeyim o zaman. Şu da var bir de, biraz önce söyledim. Yani çok enteresan bir şey oldu. Yani diğerleri gibi olmadı. Sen de %100 ayrılmadım. Kısmen katılıyorum.
1: Ben sizinle muhtemelen İran konusunda birleşeceğim. Ben mesela 7 Ekim hadisesini, bunu yazdım. Bazıları bana çok kızdı. Ya böyle şey söylenir mi falan dedi. Kusura bakmayın kardeşim. 7 Ekim'den hemen 2 hafta önce BM'de Netanyahu çıktı. Gazze'yi yuttuğu haritayı gösterdi. E sonra, tamam. Sonra 7 Ekim'de birdenbire planörler uçtu. O evet. sınırın boşaltıldığı ortaya çıktı. Evet. İsrail'in askerlerini çektiği ortaya çıktı. O saldırıdan hemen önce CIA'nin, Mossad'ın, bilmem neyin ihbarda bulunduğu ama dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Şimdi bunlar tesadüf mü yani üste koyduğumuz
0: tabii,
1: zaman?
0: Tabii,
1: peki orada onu başı çeken neydi? Biz orada sözümüzü biz Gazze'lilere söylemiyoruz, Hamas'ı doğrudan söylemiyoruz. Ama İran'ın tuzağına dikkat çekti. Dedi ki bak, şimdi o gün de söyledim, aynısını bugün de söylerim. Kardeşim, İran sizi tuzağa düşürdü orada.
0: Evet.
1: Eğer Gazze'de bir facia yaşandıysa, bunun o Siyonistlere, bunun kozunu İran verdirtti. Hatta sonra Hamas yetkililerinden bir tanesi açıklama yaptı. İran bizi hayal kırıklığına uğrattı dedi. Hizbullahçılar aynı şeyi söyledi. İran bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü onlar şöyle belli ki anlatılmış. Bu hadise işte 7 Ekim'de bu başladığı zaman eğer İsrail saldırırsa Gazze'ye işte Lübnan'dan Hizbullah saldıracak, şuradan şu gelecek falan filan, İran doğrudan müdahale edecek. Bunu bekliyorlardı. Beklediler. İran'dan tık yok. Ve bu hayal kırıklığını yaşayınca peki ne oldu? Gazze yerle bir oldu, mahvoldu ya.
0: Evet.
1: Şimdi İran aynı zamanda bakın Suriye'de 500-600 bin Müslümanın, Sünni Müslümanın katledilmesinde tabii, parmağı olan ülke.
0: Tabii.
1: Yemen'de öyle. Bizim bu coğrafyayı kan gölüne döndürmüş. Aslında orada İsrail'in işini kolaylaştırmış bir tabii, ülke.
0: En kullanışlı maalesef aparat şu anda ya. Yani o var diye zaten İsrail ve ABD her türlü saldırganlığını, meşruiyetini İran'ın varlığından kazanıyor değil mi? Kazan kazan derken bu işte, tabii, hem İran o kadar şeye rağmen ayakta kalabiliyor. Onlar kendi adına kazanıyor.
1: Şara.
0: Kimse rejim falan şeyi sorgulayan yok. Bu taraftan da İran ve İsrail iki arkadaş, iki kardeş burada da kendi oradaki mevcudiyetlerini, meşruiyetlerini diyor ki İran var, nükleer silah yapıyor diye. Ve tiyatro aynen 40 yıldır devam eden tiyatro başarılı bir şekilde devam ediyor. Çok katılırım.
1: Valla bu ülkede Türkiye'den başka güvenilecek bir başka ülke yok, onu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani İran'a güvenenler her zaman hüsrana uğramışlardır. Her zaman sükutu hayale uğramışlardır. Vay. Maalesef bunun işte son örneklerinden bir tanesi 7 Ekim hadisesi oldu.
0: Evet.
1: Ve orada çok büyük bir tuzağa düşürdü.
0: Takdir ediyorum hocam. Vallahi ben var ya abandone oldum. Ya acayip bu. Ben de böyleysem eğer kötü bir şey. Yani daha 3. maddeye geldik. 12 tane daha var ama kendimizi seni dinlemekte alıkoyamadık.
1: Estağfurullah.
0: Sen abi çünkü konuları böyle oluyormuş demek ki. Ben de şimdi bir yerde alıyorsun fakat o konuda ilgili gene bir fikir bombardımanına bizi maruz bırakıyorsun.
1: Abi içeride,
0: o yüzden yani konuyu atlayamadım ama
1: ben bu konularda çok böyle dert ediniyorum.
0: Niye dert ediniyorum? Çünkü belli.
1: Ya Osmanlı'da bak biz buraya bak, asırlarca böyle huzur içinde yaşatmışız.
0: Ya
1: birinci Körfez Harbi'nden sonra biliyorsun İran'ın önünü açtı Amerika. Ve ortalık kan gölüne döndü. Irak başta olmak üzere. Tamam mı? Irak, Suriye, Yemen, orası burası. Ya bir anda kan gölüne çevirdiler ortalığı. Ve kimi katlettiler? Müslümanları katlettiler.
0: Evet.
1: Niye? Şii değil diye katlettiler. Ve en vahşi katliamları uyguladılar. Kimse kusura bakmasın. Bizim içeride İran propagandası, yani İran'ın siyasi kolu gibi hareket eden yapılar var. Partiler var. Yani şu Şara Esad'ı devirdiğinde bile ya bu ülkede İran propagandası yaptı, bu İsrail'i yarayacak dediler. Ya niye, hani İsrail mi yaradı? O gün de dedik kardeşim bu İsrail'e falan yaramayacak. Burada bize 3,5 milyon Suriyeli geldiyse burada İran'ın parmağı var. Eğer sınırımızda yarın İsrail için, İsrail'in geleceği, yarın büyük İsrail'in parçası diye hesapladıkları teröristten kurulmaya çalışılıyorsa bunun kurucuları arasında İran var ya. Oraya PKK'yı taşıyan İran. Ya bunları görmek lazım.
0: O da hemen
1: yani.
0: Buradan hemen şunu.
1: Ve burada utanmadan İran propagandası yapıyorlar. Şimdi doğru. Biz bunlara yani sadece Müslüman diye bizden gibi gözüküyorlar diye bir saniye kardeşim demeye

0: Dedim ya ben kuruşa söylüyorsam ona da söylerim. Kesinlikle. Ayağı bu topraklara basmayan herkese ben bir şey söylerim arkadaş.
1: Şimdi bak tam da bununla ilgili bunu hemen bir cümle bunu okuyorum. Bununla bir cümle yorum alıyorum. Sonra iç politikaya geçiyoruz hocam.
0: Geçelim abi.
1: Çünkü çok az vaktimiz kaldı.
0: Zaman ne çabuk geçti.
1: Tam da söylediğin üzerinde o yüzden burayı özellikle şunları sildim. ABD Hazine Bakanlığı şöyle bir şey söylüyor. Başkan Donald Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak yaklaşık 47 yıl sonra bu ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını açıkladı. ABD Suriye'yi 47 yıl sonra teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartıyor. Çok kıymetli bir şey. Almanya kararla birlikte heyet Tahrir Şam'ın HTŞ'nin özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgüt statüsünü de kaldırdı. Yani biraz dedin ya biraz hani Suriye'de
0: İsrail'in bombalamasına karşılık İdlib'de yaptığı bombalamaya karşılık verilen cevap budur.
1: İşte çaktırmadan bir an önce söylemiş oldun senin teorine göre Yücel Koç teorisine göre aslında birkaç suda boğacağım ama şu anda maçam yemiyor. Hele bir fırsat olsun ki görüşürüz dedin. Açıkça ifadesi bu. Çok doğru bir tespit.
0: O katil Netanyahu gidecek. Bu işler evet. Normalleşecek. Ya gidecek ya gidecek. Bunun başka çaresi yok.
1: O zaman şöyle bir cümle de buradan alayım. Badem içeri girmeden önce son 10 dakikamızı içeriye ayıracağız herhalde. Fırat Kalkanı'nın yıl dönümünde İsrail'e Suriye mesajı diye Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşma yaptı. Onu da çok kısa söyleyeyim. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edemeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı harekatının yıl dönümünde aziz şehitlerimiz Ahmet'le kahraman gazilerimiz şükranla yad ediyorum demiş. Hatırlatma yapmış. 10 sene önce dile koyuyor hocam.
0: 2016. Biraz darbeden hemen sonra biz operasyona başladık. Artık evet. FETÖ'cüler gitti. Orada büyük bir tasfiye oldu. Bahset, evet. Artık operasyon yapılamaz. Uzunca bir süre ordu kendine gelemez Türk Silahlı Kuvvetleri
1: derken. Pilot kalmadı, general kalmadı, askeri sayısı kalmadı.
0: Biz sınır ötesi operasyon yaptık. Önce bakın bu CHP'yi hatırlatmak lazım. Abi yıllarca Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor propagandasını birileri okyanus ötesinden yönetirken burada aparatlığını da CHP yapıyordu.
1: Yaptı tabii.
0: Sözcülüğünü onlar yapıyordu.
1: Evet.
0: Bakın muhaliflikle hainlik başka bir şey. Biz ikisini birbirine karıştırıyoruz bu ülkede. Muhaliflik adı altında hainlik yapılıyor açık açık. Ya insan kendi devletini şimdi bizim MİT'tir operasyonu vardı biliyor musun? MİT'tir ihaneti.
1: FETÖ'nün
0: yaptığı.
1: FETÖ projesi evet.
0: Ya biz FETÖ'nün oradaki kumpası. Bayır bucak Türkmenlerine silah yardımı götürüyor bizim istihbaratımız.
1: Cumhuriyeti manşetine.
0: İçimizdeki FETÖ'cü hainler onu durduruyorlar. Ve bunu uluslararası basına veriyor. Peki içimizde bu işin öncülüğü şeyini kim yapıyor? CHP. Borazanlığını kim yapıyor? CHP. En başta CHP. Tabii. Hatta acı ya şey, görüntüleri mi? Götürüp teslim eden o zamanki CHP Genel Başkanı hatta o milletvekiline verdi demişlerdi biliyorsunuz Enis'e.
1: Enis Berberoğlu.
0: Enis Berberoğlu evet. Cezaevinde. O da götürüyor Cumhuriyet'e veriyor.
1: Yattı zaten 2 sene.
0: Ya siz hayırdır siz siyasi parti misiniz bu ülkeye?
1: Ajan ya.
0: Sizin vazifeniz ne yani bu ülkede?
1: Ajanlık hocam.
0: Şimdi bunları işte dönüp tekrar hatırlatmak lazım. Bravo. Topluma.
1: Haklısın.
0: Bunlar yani bu muhalefet değil arkadaş ya kusura bakmayın. Ya.
1: Güzel teşekkür ederim Yüce. Yani şöyle çok can alıcı bir bin tane şey söylenir. Yani 15 Temmuz Fırat Kalkanı operasyonu Zeytin Dalı yüzlerce şey konuşabilirsin ama baktığın açı çok kıymetli. Yani MİT tırlarından başladım. Bence
0: MİT tırları dışişleri ses kaydı. Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor yalan. Yani tabii, oraya tabii. Ya DAEŞ dediğin
1: bize
0: örgüt.
1: Bize bomba atacaklar hikayesi.
0: DAEŞ'in bölgemizde saldırmadığı iki ülke var. Kim biliyor musun abi? Birincisi İran, ikincisi İsrail.
1: Evet. Bravo.
0: Tesadüf mü yani? Ve biz DAEŞ'e yardımla suçlanıyoruz.
1: Evet. Ve bunun da
0: ve o aynı merkezler tarafından suçlanıyoruz. DAEŞ'e yardımla
1: ve
0: suçlanıyoruz.
1: Siyasi ayağı da
0: saldırıya
1: CHP.
0: Da biz uğruyoruz.
1: Ve siyasi ayağı CHP.
0: Ne oldu ya, operasyonu yaptık sınırımızdan temizledik gitti.
1: Kaç kişi kavga etti insanlarla değil mi? Ben de şahidim. Yani ille de Türkiye'yi ille de bir uluslararası terör örgütüyle ilişkilendirmek değil mi? Bunlar DAEŞ'e yardım ediyor. Bunlar bilmem ne. Hatta yakın zamana kadar Azerbaycan'da tabii. efendim mücahitler geldi. Yok Suriye'den kaçanlar geldi. Oraya yıllar boyunca 5-6 yıl biz bununla mücadele ettik ve asla vazgeçmediler söylemden. ABD vazgeçti. Bunlar vazgeçmedi.
0: İşte bu operasyonların yapıldığı zamanlar öyle çok kıymetliydi ki ya. Bir evet. İçeride FETÖ'yü darbesini temizlemişsin bak onunla uğraşıyorsun. İçeride onların borazanı hainlerle uğraşıyorsun. Siyasetteki kollar da dahil olmak üzere. Bir taraftan da bu operasyonları yapıyor.

0: Bunlar hiç kolay zamanlar
1: çok
0: değil.
1: Çok zor zamanlardı vallahi.
0: Ama 10 senedir Rabbim, Allah'a şükür Türkiye evet. çok mesafe kat etti ve çok başka yerlere geldi. Şimdi bakın işimiz daha kolay. Şimdi bakın adım adım ne kadar uzantısı varsa yeni başlar vermiş. Hemen şimdi onları da koparıyoruz, alıyoruz. Niye? Çünkü biliyoruz bunlar hain. Ama vatandaşa da bizim burada vazifemiz bunlara iyi anlatmak.
1: Ne, yeni başlar
0: bunlar,
1: vermiş.
0: Bunlar, yani bunlar yabani ot. Yabani ot.
1: Yeni sürgü bana verince
0: yabani
1: erken mi koparıyor o zaman?
0: Hemen bekleyin. Artık koparıp alıyoruz. Niye?
1: Aynı
0: bizim tarlamız da artık yabani ot bitmesin.
1: Ama hocam vakti zamanında sürmüşler. Rahmetli Musi Yazıcı oluyor ya, tarlamızı iyi sürmüşler diye. Şimdi bu, şimdi dersen şöyle şu da var yani. Bu biraz çok ağır bir öz eleştiri olacak ama yani sen anlarsın derdimi, ne demek istediğimi. Cumhuriyet Halk Partisi de böyledir bir şeydir. Bir Türkiye'de siyasi bir parti, ABD'nin aparatı, CIA'nin aparatı, FETÖ gibi bir terör örgütünün aparatı olmaya bu kadar teşkil olabilir mi bir siyasi parti? Olamaz değil mi?
0: Hem de,
1: bir siyasi parti
0: hem de kurucuyum diyen parti.
1: Dünyanın nasıl olabilir? Hiçbir siyasi parti lideri, bırak siyasi parti liderliğini, aynı kabileden karşıt kabile reisi dahi Mokuko'ya karşı kendi kabilesini kötülemez. Yani ben kavgada dövüşür, kazanan lider olur. Hani en ilkel şartlarda. Ama CHP bunu yapmadı. Hani hamburgercide 8 saat kaybolan da bunlar. Koltuğa oturduğu andan itibaren onlarca dünya liderine, Türkiye şikayetlendi bunlar. FETÖ'ye sacaya olan da bunlar. Hatırlattığım çok kıymetli bir şeydi o. Cumhuriyet Gazetesi manşetinden gördük biz. Cumhuriyet hocam. Yani CHP'nin yazılı bülteni. CHP bunu sonra zaten vekil oldu o Enis Berberoğlu oradan. Evet. Bunlar hakikaten, bunlardan ders aldık ve çok da güzel söyledin. Henüz daha sürgünler, biz tanıyoruz artık bunları. Bir de son cümleyi unutmayayım, oraya geri dönmeyeceğim için hatırlatayım sana. Bunlar hangi kafayla, hangi zihniyetle rahat at çakarı kullanırım, onu yaparım. Para himmet, hayret gayret, para toplarım. Doğru mu? Bir de istediğim gibi arabaya da binerim. Yani bunlar ne kullanıyor bunlar hocam?
0: Onları
1: gördünüz mü? Ebeğinizin örekesini.
0: Onu da söyleyeyim. Bunu belki kullanırsınız, lazım olur. Bunlar bence Amerika'da Trump'ın seçileceğini hesaba katmamışlar.
1: Öyle mi diyorsun? Çok daha derin başka bir...
0: Niye? Çünkü en çok istemettikleri ülke neresi? İngiltere. Bizi yalnız bıraktın diye istemetmiyorlar mı? Tabii. Oraya çok güveniyorlardı. Peki Trump seçilince, biraz önce de
1: hocam,
0: anlattık.
1: Yine bizi abandone ettiler.
0: İlk nereyi vurdu? İngiltere'ye vurdu. Şimdi dolayısıyla onlar çok bekliyorlardı ki İngiltere İmamoğlu alınır almaz kıyametleri koparsın. İşte Türkiye'ye karşı yaptırımlar gündeme gelsin. Batı dünyası ayağa kalksın. Washington'dan işte sert uyarılar yapılsın Türkiye'ye karşı falan. Hiç öyle bir şey olmadı.
1: Çok beklediler ama.
0: Ama hocam, bu kadar fütursuzluğun arkasındaki bir güven olması lazım. O güven işte ellerinde patladı.
1: Patladı. Yücel bak, deminkiler gibi benzer bir şey daha var burada. Bir de iç siyasetle ilgili. Yolsuzluk üzerine ceza yağdı. Bu haberi bununla bitirelim. Son 10 dakikamız var zaten aşağı yukarı. Şimdi valla tek tek söyleyeyim. Şöyle. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası. Eşi Zeynep Akpolat 4 yıl hapis cezası. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 8 ay 10 gün ve devam ediyor. Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 8 yıl 4 ay. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 6 yıl 8 ay. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise 5 yıl 10 ay. De devam ediyor. Bayağı bir ceza yağdı. Şimdi rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık mevzu bu.
0: Bunlar bu operasyonlar yapıldığında ne diyorlardı? Siyasi operasyon.
1: Evet.
0: Beşiktaş Belediye Başkanı alındığında hatırlar mısınız? Balıkesir'de alınmıştı.
1: Evet.
0: Hatta yurt dışına kaçma ihtimali var. O yüzden erken bir saatte alındı denmişti. Ama o zaman Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu miting yapmıştı Beşiktaş'ta. Operasyonun yapıldığı gün. Bu bir siyasi operasyon bize falan demişti. Böyle. Yani rüşvet falan yok. Hükümet bunlara sürekli siyasi operasyon yapıyor. Ne oldu şimdi? Neticede bakın 23 yıl her şeyle belgelendi. 23 yıl ceza aldı. Hani nerede siyasi operasyon? Ya kardeşim, bu ülkeyi biz nasıl temizleyeceğiz ya? Ya biz de yaşananları, bakın bizim ülkemizde şu yaşananları bu kadar vurgun, son adam dini cemaat görünümlü, sürekli vurgun peşinde, bu dışarıyla şey peşinde, iş tutma peşinde. Belediye başkanı seçiyorsun. O gidiyor ihalelerden, oradan buradan sürekli milleti söğüşlüyor. Kamu, bakın biraz önce bahsettim.

0: çoğunluğu kamu zararı olmak üzere sadece toplayabildiğimiz rakam 5 milyar dolar.
1: Korkunç bir rakam ya.
0: Bu 5 milyar doları
1: ülke kurarsın buna.
0: Milletin hayrına kullansalar hiç olmazsa
1: müthiş bir şey olur.
0: Dersin ki lan gitmiş rüşvet almış ama tabii. Gelmiş bize köprü yapmış falan. Öyle bir şey de yok. Adamların başka yerleri var. Uçaklarla yurt dışına taşıyorlar. Ne yapıyorlar falan. Şimdi biz bu ülkeyi nasıl temizleyeceğiz ya? Siz her operasyona rüşvet şey siyasi operasyon derseniz. O zaman işte bu adamlar buradan cesaret alırlar. Rahat rahat iş adamını da soyarlar. İhaleyi de istediklerine verirler. Vatandaştan bile yani gitseniz siz ben şuraya bir ev yapmak istiyorum. Hemen sana gel derler, tamam mı? Şuraya şu kadar bir yatır. Ondan sonra senin işine bakalım derler. E peki bu ülke böyle mi olmalı? Bizde şu bu kadar şu konuştuğumuz hadiseler normal mi abi ya? Siz yurt dışında yaşamış insansınız. Siz bunların ne kadar mesela şahit olduğunuz, yaşadığınız ülkelerde? Almanya'da mesela gördünüz mü?
1: Yok
0: böyle
1: canım.
0: Şey? Görme ihtimaliniz var mı?
1: Adamın,
0: yok.
1: Adamın 100 eurosunu
0: oyarlar çünkü adamı.
1: Evet.
0: Peki.
1: Poposunu keserler.
0: Farz edelim ki birisi yaptı. Alman toplumundan herhangi birisi çıkar da ya bu siyasi operasyon yapılıyor buna. Buna dokunmayın kardeşim der mi? Yargı buna dokunmasın der mi? Bu aklı hafızalı alacak bir şey değil.
1: Londra
0: dokunma diyorlar ya. Benim adamıma dokunma diyorlar. Ben şimdi bu Beşiktaş Belediyesi'nde operasyon yapıldığı zaman falan çok yazdım bu işe de. Hayırdır siz CHP'lerin dokunulmazlığı mı var dedim yani bu ülkede. Birkaç kere bunu yazdım. Siz dokunulmaz mısınız kardeşim? İstediğinizi yapmaya özgür müsünüz yani bu ülkede?
1: Londra
0: geçmişte böyle alışkın olabilirsiniz. Bu arada bir gönderme yapayım. Yani siz alışkın olabilirsiniz. Geçmişte çok yapmış olabilirsiniz. Ama bugünkü devlet yaptırtmıyor. Yaptırma ya geçmişte dokunmuyordunuz. Ben istediğim gibi bu ülkeyi soyuyordum.
1: Evet.
0: CHP olarak. Şimdi de soyma özgürlüğüm olsun. Hayır arkadaş bitti o dönem.
1: Soyma özgürlüğünüz yok diyorsun.
0: Kostumunuz yani. Kesildi. Helal ne yapalım olsun. Yani şimdi?
1: Güzel söyledin ama. Çok hani hakikaten çarpıcı. Londra Belediye Başkan Yardımcısıydı galiba. Bir dava vardı. Ben de onu bir kaleme almıştım. Yurt dışındaki basın kuruluşlarından yani uluslararası arenada açık kaynaklardan başkan yardımcısıydı. Toplam 72 bin pound mu ne falan bir olay oldu bayağı şeyde. Bir rüşvet, bribe işte rüşvet almış olduğu iddia edildi. Adamın partisinden kimse ağzı, karısı bile ağzını açmadı. Adamı hapishaneye gider, karısı bile götürüp gitmedi. Yani eşi, kendi eşi o kötülük yaptı. Ben onu görmem. Devlet alsın götürsün. Siyasi falan filan bırak onu. Dediğin çok doğru. Yani şöyle Yücel şunu söyleyeyim. Hakikaten dün de geçen hafta da konuşmuştuk. Nuh abi vardı. Gene programı ben sunarken. Çok benzer bir şey söyledi. Ben de çok önemsiyorum onu. Biraz abartı gibi geliyor olabilir insanlara ama aslında bir bakıma da bunun travmasını yaşıyorlar görüyorum. Yani eskiden biz rahat çalıyorduk. Değil mi? Ya ne oldu? Devletin malı değiliz ya. Ben CHP'yim. İktidarda değilsiniz efendim. Yok gerek yok hocam. Yani biz darbeyi yaptırırız. Değil mi? Ya işte kanlı, kansız olabilir, muhtıranın standart muhtıra yazılı iyi hali olabilir. Biz bir geliriz, tamam mı? İş adamını toparlarız. Bir bakanları şeyde, iş adamının evinde, değil mi? Bakanları toparlarız. Ne lazımsa Türkiye'ye onu kazanması için. Yani bu şey legal taraflı yönleri de var. Kanunu çıkartırız. Ne satıyorsun abi, araba mı? Tamam, arabaya koy.
0: Koalisyon yaptırırız.
1: Yaptırırız, bozarız, yıktırırız falan. Rahat da çalarız diyorlardı. Ama çok güzel bir şey söyledin. Ben bu lafın tam arkasındayım. Ya öyle bir Türkiye yok artık. Yani rahat çalabileceğin, çırpabileceğin. Dün de onu bahsettik. Türkan Saylan'ın dediği gibi. Biz asılız diyor.
0: Tabii.
1: Kozmos içinde yatsın. Biz asılız ve biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez. Değişiyor. Çalanlar yakalanıyor.
0: Kalpaklı profesör de öyle diyordu.
1: Evet. Bravo. Ve çalanlar yakalanıyor. Yücel çok. Yani bu gerçekten yani abartısı bir cümle. Artık çalmak yok. Çalıyordu eskiden de o. Çalabiliyor idiyseniz zıkkım olsun her neyse ama artık Türkiye'de çalamıyorsun. Ya da ben biz cemaatiz bir top. Yok yok. Cemaat olmak, Kur'an okumak başka bir şey. Senin
0: ihanet etmek,
1: torçta.
0: İhanet etmek başka bir şey.
1: Hocam ne işin var? At. At alıyorsun. Tamam mı? Efendim bir de içeride uluslararası istihbarat örgütlerinin aparatı halindesin. Bırak namaz kılmayı bilme alakası yok. Şey gibi FETÖ gibi hepsi. Ama böyle bir dünya yok artık. Adamda konfor var. Nuh abi aynısını söyledi. Dedi ki bunlar da zaten Esen Bey çalıyordu. İlk defa görünür olunca moralleri bozuldu. Ama adam hala mesela ona operasyon diyor. Neden? Çalmak onun için normal bir şey. Kendi malı çünkü o. Kendi malı olduğu için. Hani diyor ya buradan girip buradan çıkıyor diyor ya hani. Devletin diyor malı diyor. Buradan girdi buradan çıktı diyor.

0: Lan uşaktan 200 bin, 170 bin yiyor diye verse de o buradan girdi buradan çıktı diyor. Operasyon diyor hala. Peki o zaman şöyle sorayım peki. İstanbul'da da milyarlar kayıp. Hani hesap ettiğin toplamda bu kadar milyar. Hepsi mi siyasi operasyon? Aziz Aktaş geçen çıktı ya, ben sana 500 bin verdim diyor
1: Ya.
0: adama. Ben verdim diyor. Sen bana verdin. Ben 5 almışım ben. Ben mi almışım? Ben mi almışım? Ben mi almışım eve? He, sen almışsın. Kayındı, meşeydi, o camanlar diyor ortada.
1: Ya abi,
0: Allah aşkına niye siyasi kaldın bunu ya?
1: bunlar aslında biliyorlar. Çaldığını da biliyorlar. Yemiştir diyorlar. Ne olacak diyorlar. Tamam
0: Ne
1: mı?
0: diyorlar mıdır ha?
1: Şimdi problem
0: Normal
1: burada.
0: değil ki ama bu.
1: Ama işte zaten
0: Abi ücret mi?
1: normal değil. Şimdi
0: Tuvalet terliği diyorsun.
1: yani yapacak bir şey yok. Böyle bir kitle var maalesef. Ya 2024 seçimleri öncesi para kulesi, yani bir belediye başkanı düşünün ki, buna bir İmamoğlu değil de bir AK Partili belediye başkanı olduğunu düşünün. Kendi özel şirketinin genel müdürü böyle para sayıyor. Valizlere para dolduruyor. Kule. Kendi inşaat, özel inşaat şirketinin genel müdüründen bahsediyoruz. Ya bu yayınlandı. O dönemin en iyi, bunları en iyi bilen, bakın ilk o anlatmıştı. Hasan neydi ismi? Şimdi soy ismini hatırlayamadım. Hasan Bey. Onunla biz yayına çıktıydık. Dün sen, ya sen ne dehşet şeyler anlatıyorsun. Sen dedim sen hocam güvenliğini falan iyi sağlam alıyor musun dedim yani. Seni yaşatmazlar. Neyse şimdi epeydir zaten görünmüyor ortalıkta. Ama mesela bu İBB'de dönen filmlerin tamamını o anlatmıştı. Tam o para kulelerinin de yayınlandığı dönemdi. Peki seçmenin buradaki refleksi ne oldu? O parayı izah da edemedi biliyorsunuz. Önce bir il başkanlığı için
0: Tabii
1: falan
0: canım.
1: dediler.
0: Nerede
1: Sonra
0: yazacağız?
1: öyle de olmadı. Hatta o paraların çakarlı araçlarla taşındığı CHP milletvekillerinin çakarlı araçlarıyla taşındığı ortaya çıktı. Ama seçmen ne yaptı?
0: Bunun gibi bir sürü operasyon var ya, insan
1: 2000,
0: düşünür.
1: bakın İstanbul gibi
0: Sadece
1: bir
0: bu değil.
1: İstanbul gibi devlet niteliğindeki neredeyse bir şehir burası. Seçmen gitti bu adamı tekrar seçti. Hatta daha kötü bir şey yaptı. Dedi ki sen de eskiden mecliste çoğunluk değildin. Cumhur İttifakı vardı. Sen suya zam yapmak istiyordun. İşte o İspark'a zam yapmak istiyordun. Onu yapmak istiyordun. Bunu yapmak istiyordun. Bu meclis seni engelliyordu.
0: Daha çok
1: Cumhur
0: çalmak için
1: İttifakı.
0: imkan mı?
1: Ben dedi sana meclisin çoğunluğunu da vereyim. Sen
0: Daha
1: rahat
0: rahat
1: rahat çalış dedi ya.
0: çalış dedi.
1: Bak. Şimdi o yüzden İstanbul'da kimsenin ağzını açıp tek kelime bir şeye laf söylemeye yüzü yok. Niye? Çünkü kendin seçtin kardeşim. Kendin seçtin. Ya hiç değilse meclise bazı şeylerin önü kesiliyordu. Tuttun meclis çoğunluğunu da verdin sen. CHP'ye.
0: Ya.
1: Su zammı yapamıyorsun dedi ya. Bak dedi ben sana
0: Ya ya
1: meclis
0: çok
1: çoğunluğunu
0: tahrik
1: vereyim.
0: ediyorsun ya.
1: Sen güzel güzel zammını yap dedi.
0: Küfenin var
1: Şimdi
0: yani.
1: İBB istediği kadar zam yapabilir. Ağzımızı açmaya yüzümüz yok. Niye? Çünkü kendi elimizle yaptık. Adam bize yol yapmıyormuş. Bakın İstanbul trafiğine her gün 1500 araç giriyor. Her gün İstanbul'a günlük 4 kilometre yol yapılması gerekiyor. 4 şeritli. Eğer trafik rahatlasın istiyorsan.
0: Olanlar gidiyor elden.
1: Yapmıyor. Adam ilk dönem bakın ilk 5 yılı geçmişte yapılanlarla rahat bir şekilde atlattı. Ki havalimanı taşınmış olması da en çok onlar hopladı ama en çok onlara yaradı. Çünkü trafiği azalttı şehrin içinde. Tamam. Bundan istifade ettiler. 5 yılı çok güzel atlattılar. Şimdi ikinci yılda patladı İstanbul. Niye patladı? Çünkü yatırım yok. Peki kim seçti kardeşim? CHP kendi kendine zorla mı geldi oraya, darbe yaptı mı geldi? Hayır, sen oy verdin, seçtin. Veya birileri gitti hükümete kızdı. Sandığa gitmedi. Öyle oldu, böyle oldu. Adam tekrar meclis çoğunluğuyla üstelik bu sefer geldi
0: Şimdi
1: mi
0: kimseye
1: geldi.
0: konuşmaya hakkı yok diyorsun değil mi? Valla ne diyeyim abi yani itiraz edemedim. Böyle. Yani dediğim gibi günde o kadar kilometre diyorsun ya yol yapılması lazım. Mevcut trafiği muhafaza etmek için. Dünyanın en sıkışık trafiğini. Fakat bundan 5 sene sonra var ya bunun acısını daha da
1: Şimdi
0: çekmedik biz.
1: İstanbullu sabah 4'te şu an tatildeyiz pek anlaşılmıyor ama biliyorsun okullar kapanmadan önce bazı haberler yapmıştı çok güzel haberdi. Bak uzakta çalışanlar sabah 4'te 3-4 gibi evden çıkıyormuş. Böyle bir şey geliştirilmiş İstanbul'da.
0: Trafiğe
1: 4'te
0: yakalanmayayım diye.
1: çıkıyor. Sabah 7 gibi şeye var yani trafiğin az olduğu saatler olduğu için gidiyor iş yerinin önüne arabasında uyuyor. İş yerine yakın bir yerde arabasında uyuyor.
0: Korkunç bir
1: Battaniye,
0: şey ya.
1: yatak, yastık tamam. Vallahi benim evim iş yerimin dibinde. Ben tedbirimi aldım. Kim oy verdiyse o düşünsün.
0: O
1: Sabah
0: düşünsün.
1: 4'te mi gider, 3'te mi gider artık onların bileceği iş.
0: O düşünsün diyorsun. Peki. Ya çok hızlı
1: Ben bunların
0: geçti
1: hiçbirini
0: programı.
1: konuşamadık, kaldı
0: Konuşalım. Ama
1: elimizde.
0: hocam yani sen öyle güzel konulara girdin. Anlattın aynı zamanda. Yani çerçeveyi geniş çizdin ama hakikaten güzel fikir kıvılcımları da ortaya bıraktın gittin. Çok faydalı da oldu diye düşünüyorum. Giremedik ama olsun. Başka zaman inşallah.
1: Ben de çok keyif aldım. Bu
0: ben çok keyif
1: zaten
0: aldım.
1: bir daha
0: Ağzına
1: edeyim
0: sağlık,
1: severim.
0: yüreğine sağlık, güzel. Peki efendim, günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. 7/24'te kalın. Değil mi?
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 25 Ağustos Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik baskıyı arttırdı biliyorsunuz ekonomik olarak. Hatta bu ekonomik baskın yani ekonomik dışlama operasyonunun detaylarını paylaştı. Hazine Bakanı Besant'in paylaştığı bilgiler doğrultusunda İran'a her türlü ekonomik yaptırımın uygulanacağını, özellikle can simidi kesme planını açıkladı. İran'a destek olan birçok ülkeyi de yine bu konuda uyardı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yine birçok liderle görüştüğü ifade edildi. Liderlerin ismi verilmedi ve bu konuda da yine Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerinde uyguladığı ekonomik baskıya bu ülkelerden de destek verilmesi, uyum sağlaması rica edildiği ifade edildi. Şimdi Amerika yaptırım uygulayacağı 60'tan fazla aracı kurum, şirket ve geminin yer aldığı listeyi açıkladı. Bu listede Hong Kong ve Çin'den de bir düzineden fazla küçük şirket bulunuyor. Ama Çin'in finansal sistemini de önde gelen isimler listede yok. Fakat yine de Çin'den yaptırımlara tepki geldi. Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında kırılgan bir ilişki varken, ilişkiler karşılıklı ziyaretlerle yeni yeni toparlanıyorken bu durumu tehlikeye atmaktan Amerika Birleşik Devletleri kaçınıyor mu? Konuşacağız, tartışacağız. Çin'in verdiği tepki çok önemliydi. Amerika Birleşik Devletleri'ni küresel finans sisteminin düzenini bozmakla suçladı Çin. Detaylarıyla ele alacağız efendim bugün. Aynı zamanda İran'dan açıklamalar geldi. Özellikle Ekonomi Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, İran'ın da karşı cevap verme yollarını bildiğini, bu oyunu nasıl oynadığını İran'ın gayet iyi bildiği konusunda da açıklamalar geldi. Özellikle Tasnim'de yer alan açıklama önemliydi. Düşmanlar bize ekonomik bir terör saldırısı düzenlemeyi amaçlıyor. Ancak bizim de kendi araçlarımız var ve oyunu nasıl oynayacağımızı çok iyi biliyoruz dedi İran. Yeni sektörler var Amerika Birleşik Devletleri'nin hedef aldığı. Altın, dijital varlıklar, teknoloji, havacılık ve denizcilik sektörleri bu anlamda önemli. Çünkü İran halkının da aslında enflasyondan kaçmak için, kendi tasarruflarını kaçmak için kullandığı en önemli yollardan bir tanesi altın. Aynı zamanda havacılık önemli, denizcilik önemli. Çünkü denizcilikte de yine ilaç, gıda dahil olmak üzere İran'a ulaşan tüm temel ihtiyaçlar denizcilik yoluyla geliyor. Dolayısıyla bu konuda yine İran'ın içerisinde oluşabilecek huzursuzluklar açısından oldukça önemliydi. Konuşacağız, tartışacağız hepsini. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin kararı da çok önemli Suriye konusunda. İsrail'e verilen bir cevap mı? Bu karar sonrasında bölgede neler değişir? Suriye tarafından da oldukça olumlu olarak karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarttı. Bu yaptırımların da kalkacağı anlamına geliyor. Hepsini konuşacağız, tartışacağız. Peki kiminle birlikteyiz bugün? Doktor Cihan Günyer bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar, İran'a açılan ekonomik savaşın ayrıntılarını duyurması açısından önemliydi. Çünkü İran'ı hayatta tutan tüm can damarlarını kesmekten bahsediyor, evet. Amerika Birleşik Devletleri. Ekonomik bir savaş başladı. Şimdi biz bunu yorumlarken aslında askeri baskının, müdahalelerin, çatışmaların Amerika Birleşik Devletlerinin hedeflediği amaçlara ulaşamadığını, özellikle biliyorsunuz bundan bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde de mühimmat konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığı ile ilgili basına da yansıyan açıklamalar vardı. Donald Trump da çok tepki göstermişti ama o açıklamalardan sonra, özellikle 60 günlük ateşkes de bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri ekonomik anlamda yaptırımları

0: barışmaya doğru giderken İran biraz daha sertleşebileceğini ifade ettiği mesajlar vermişti. Şimdi nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle bu ekonomik sürgün, ekonomik dışlama evet. operasyonunu. Çünkü bu çok ciddi bir kırılma olarak bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. İran'da bu konuya direnç göstereceği konusunda oldukça kararlı.
1: Evet, aslında siz birçok başlığı verdiniz. Onları üzerinden geçeceksek Ece Hanım. Şimdi birincisi 40 günlük bir savaştan bahsettiğimizde aslında burada askeri güç kapasitesi kullandığını gördük Trump'ın İsrail'le beraber. Şimdi orada aslında şöyle sonuçlar çıktı orada baktığımızda Ece Hanım. Şimdi rejim değiştirilemedi. Aslında nükleer program ki Trump'ın çok çelişkili açıklamalarıyla beraber o konuda da istenilenin elde edemediğini görüyoruz. Bununla beraber elbette İran'ın bana sorarsanız askeri güç kapasitesinde de ki kendilerinin bahsettiği üzerine de burada da bir çelişki gördük. Biz İran'ın askeri güç kapasitesinde herhangi bir şekilde darbe almış olsa da cevap verme niteliğinde olduğunu gördük. Diğer taraftan Hürmüz Boğazı kapandı ve Hürmüz Boğazı'nı açamadı. Yani aslında bence orada askeri güç kullanarak hedeflenen baktığımızda yani daha doğrusu hedeflere ulaşılmadığını görüyoruz. Tabii orada bir takım da çok yüksek maliyetleri oldu Trump'a ve özellikle de Amerika'ya. Neydi onlar? Şimdi baktığımızda siz de bahsettiniz. Bir defa hava savunma sistemleri stoklarının yani füzelerin stoklarının azaldığını gördük. Sadece bununla da yetinilmedi. İran'ın Körfez ülkelerinde bulunan Amerikan üslerini hedeflemesiyle beraber aslında burada güvenlik mimarisi de aşınmaya başladı. Hatta şunu söylemek lazım. Bildiğim kadarıyla da Güney Kore'deki hava savunma sistemlerini Amerika Orta Doğu'da İran Savaşı'nda tükettiği için Orta Doğu'daki üslerine getirmek zorunda kaldı. Fakat bunun da yeterli olmadığını gördük. Yani şimdi askeri güç üzerinden değerlendirdiğimizde sanki Trump'ın tabii içeride de bir maliyet oldu. Her gün ortalama sizin milyar dolarlar harcadığınız bir savaştan bahsediyoruz. Şimdi bunun bence çok sonuç vermediğini görürler. Ama tabii orada şunun da altını çizmek isterim ben. İran'ın çok fazla derecede de aslında askeri altyapısının yanı sıra sivil altyapısı ciddi derecede de zarar gördü Ece Hanım. Onu da belirtmek lazım. Tabii. Bildiğim kadarıyla 23 bin fabrika bu saldırılarda kullanılamaz veyahut da neredeyse yarı kapasiteyle çalışma durumuna düştü. Hastanelerden, kütüphanelere, üniversitelerden, ilkokullara hatta hatırlarsanız Kerç Köprüsü vuruldu. Raylı sistemler, tüm taşıma yolları ve çok ciddi derecede aslında belki de İran'ı ikilemde bırakacak ileriki dönemde. Önemli bir zayiata neden oldu. Nedir o ikilem? Savunma ve güvenlik harcamaları mı yapacağız yoksa biz bütçemizi tekrardan sivil altyapımıza mı yatıracağız? Şimdi bu kadar saldırıya ki iki kere olduğunu düşünürsek İsrail'in saldırılarını üçüncü bir saldırıya karşı da aslında bir ikilemde bıraktı. Bence orada çıkan sonuçlar biraz ablukayla beraber daha sonrasında ikinci adım olarak abluka uyguladılar Hürmüz Boğazı'nın evet. dışında. Şimdi bu sefer de İran'ın petrolünün gidemediğini veyahut da işte sizin bahsettiğiniz o çok temel insani gıda maddelerinin ulaşamadığını gördük. Bence biraz da bunun bir etkisi olabileceğini burada bir stratejik adım olarak düşündüğümüzde Trump bence bunun üstüne bir de ekonomik adımları atarsak bu kısıtlamaları veyahut da yeni ambargoları bunun üzerinden baktığımızda da sanki İran'ın sadece askeri güç kapasitesi üzerinden değil aslında belki daha çok zorlayacak olan bir şekilde ekonomi üzerinden zorlayarak masaya getirtirme. Şimdi şu da örnek olmuş olabilir mi? Hep aklıma geliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl 12 gün savaşı yaşanmıştı İsrail ve İran arasında. Yine o dönem İran halkı çok ciddi bir şekilde kendi rejiminin, devletinin yanında bulunmuştu. Fakat çok geçmeden Ece Hanım hatırlarsanız bir 6 ay kadar sonrasında Aralık 2025 ve Ocak 2026'da çok ciddi ekonomi temelli yine kuyumcularda başlayan evet. sonrasında topluma sirayet eden ve resmi rakamlara göre de 3 bin İranlının hayatını kaybettiği gösteriler olmuştu.
0: Doğru.
1: Bunu bir veri olarak kullanılabilirler mi? Yani bunu veri almışlar mıdır? Bu da çünkü aklıma gelen bir başka soru işareti. Yani burada sadece savaş baktığımız ya da Trump'ın bakış açısıyla herhalde şu da değerlendirme içine girmiş olabilir. Ya biz askeri güç kapasitesiyle yüklendik ama toplum çok daha fazla kendi devletinin yanında yer aldı. Ama işin gerçeğinde de biz istediğimizi tam olarak elde edemedik. Bu etken olmuş olabilir. Şimdi baktığımızda ekonomik D-Day olarak adlandırdılar. Biraz da 2. Dünya Savaşı'nın evet. Fransa Normandiya
0: çıkartması.
1: Ona atfen ekonomik D-Day'den bahsediyorlar. Oradaki sektörler oldukça ilginç. Siz de bahsettiniz. Mesela dijital varlıklar var.
0: Tabii.
1: Yani son dönemde sizin biliyorum çok iyi bildiğiniz konular ama Ece Hanım şöyle çok yüz

0: bireysel olarak bile girsem, dijital varlıkları genelde Rusya da son dönemde kullanıyordu. Evet. Ambargoya uğrayan ülkelerin aslında ambargoları delmek için çok daha fazlasıyla bu dijital varlıklar üzerinden aslında alışverişi yaptığını, çünkü sanırım burayı kontrol edebilmek çok oldukça kolay değil. Altın, siz de bahsettiğiniz, bu da İran halkı açısından baktığımızda önemli. Bir dönemde sanırım yine dolar üzerinden yapamadığı alışverişlerini sanırım İran altın üzerinden gerçekleştiriyordu. Burada hava ve deniz varlıkları çok yine ilgi çekici. Çünkü şundan dolayı baktığımızda, havada bahsettiğimizde savaş sırasında ve hatta hala günümüzde tartışma. Rusya'ya karşı işte Şahit dronlarının verilmesi, acaba bunların aparatlarının, evet, daha doğrusu bileşenlerinin nasıl olduğu. Geçtiğimiz günlerde bir habere baktığımda Almanya merkezli bir haber kanalında genelde Rusya'daki düşürülen, örneğin Ukrayna'nın düşürdüğü İHA veyahut da SİHA'larda Alman yapımı, Alman menşeli ürünlerin çıktı. Fakat Alman firmaları bunları kendilerinin vermedi. Fakat çok ilginç bir durum var. Üçüncü bir ülkenin aldığı, işte dördüncü bir ülkeye verdiği, onun bir sonrasında başka bir ülkeye gitti ve onun üzerinden parçaların sürekli olarak ambargoları delmek için farklı farklı ülkelere gidip oradan da Rusya'ya girdiği tahmin ediliyor. Şimdi benzer durum İran için de belki olmuş olabilir ve bundan kaynaklı olarak da İHA SİHA teknolojilerinde ve hatta bu biliyorsunuz İran'ın bir başka, sadece İHA-SİHA değil, balistik füzelerde oldukça biz ileri seviyeye geldiğini görüyoruz. Bunlarla ilgili bileşenlerin acaba engellenmesi için mi havacılık sektörüyle ilgili bir baktığımızda bununla ilgili adımlar atılıyor. Tabii denizcilikle ilgili bir de şöyle bir durum var. Bunu yine Rusya örneğinde de görmüştük. Sanırım İran da kullanıyor. Bu gölge filolar deniyor. Yani bir başka bandıralı geminin veyahut da geminin İran limanından, örneğin Rusya limanından ayrıldıktan sonra bir başka ülkeye gidip veyahut da daha doğrusu açık sularda işte uydu sistemlerini kapatıp bir başka gemiye aktarımı mevcuttu ki bu petrolün bir kısmını da yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde, yani ham petrolün İran'dan çıktıktan sonra Çin'e gittiği, burada teapot denen çaydanlık, yani tüm nasıl söyleyelim, kullanıma hazır hale getirecek o rafine sistemlerinde Çin'de yapıldı. Tahminim hem sizin dediğiniz gibi bu özellikle insani temel ihtiyaç maddelerinin
1: yani
0: alımında,
1: ben
0: bir de
1: biraz daha şunu da öngörüyorum. Şimdi tabii ki İran'a yaptırımlarda ekonomik, aslında küresel sistemden bir soyutlama söz konusu. Yani ekonomik anlamda İran'ı zorlaştıralım ve daha çok, daha ciddi bir krizin içine sokalım demenin yanı sıra aynı zamanda küresel sistemden çıkartarak İran'la bu küresel sistemde birlikte hareket eden ülkeleri de sınırlandırmak, yani onları da cezalandırmak, çünkü ikincil yaptırımlar gelecek bundan sonrasında diyor. Şimdi D-Day demesi de çok önemli bir aslında gönderme. Siz de söylediniz, burada askeri terminolojide bir operasyonun başladığı tarihtir D-Day ve özellikle Normandiya çıkartmasıyla özdeşleşmiştir. 6 Haziran 1944 Normandiya çıkartmasıyla özdeşleştirilmiştir. Ama burada önemli olan şey şu, yani burada bir ekonomik çıkartma, hani bir saldırı dönüm noktası, ciddi bir başlangıç, bütün geri dönüşü zor bir aşama, bütün bunların hepsini söylerken diğer taraftan da aslında hani halkı da, yani İran'ın can damarlarını keserken bir yandan, diğer taraftan da toplumda da huzursuzluk yaratıp halkı tekrar protesto yapmaya çağıracak, halkı tekrar sokağa dökebilecek bir kısıtlama da söz konusu gibi okuyorum ben. En azından bu yaptırımları ve Amerika'dan gelen açıklamalarda Besant açıklama yaptıktan sonra soruyor gazeteciler, diyor ki hani D-Day ama çok daha sert bir şey bekliyor insanlar. Evet. Fakat detaylarıyla da çok açıklanmadığı için aslında daha yumuşak bir geçiş gibi görünüyor. Bu neden daha da sertleşmedi diyor. Çünkü sertleştirebilirsiniz. Bunun üstüne de açıklaması diyor ki bu bir uyarı atışı. Biz bir dengeye girmesini ve karşı tarafın bir hareket etmesini bekliyoruz diyor. Dolayısıyla bu anlamda içeride de Tahran'da da insanların sokağa dökülmesini, günlük ihtiyaçlarını alamaması, ilacını alamaması, sağlamaması, teknolojiye dünya ile bağlantısı, internet teknoloji, dünyaya bağlanamaması, izole edilmesi halkın, temel ihtiyaçlarını karşılayamaması zaten onları tüm bu protesto hareketlerinin başladığı ekonomik sıkıntılara geri iten bir süreci yeniden tetikliyor gibi okunabilir mi? Onu sormak isterim size.
0: Yok hocam.

0: Hocam oldukça önemli bir analizde bulundunuz ki bence de çok haklısınız. Tam ben de oraya bağlayacaktım. Yani burada yapmaya çalıştıkları aslında ben biraz bunun hep İsrail politikası olduğunu düşünüyorum. Yani uzun erimli. Uzun erimde burada sonuç almak. Çünkü bence şunu gördüler. Yani biz 12 gün savaşı yaşadık, saldırdık ve sonrasında 6 ay geçmeden toplumun hareketlendiğini gördük. Yine rejime karşı ayaklandığını. Burada belli ki sizin de bahsettiğiniz o işte toplumun kendi temel ihtiyaçlarını gideremedikten sonra yani dünyayla da boğanın kopması demek bir bağlamda da belki tekrardan rejime karşı ayaklanmayı da getirecek bir süreç. Yani burada bence İran ekonomisini zorladıkları noktalardan birisi de şunun olduğunu düşünüyorum. Yani bu güvenlik ikilemi içerisinde yani biz elimizdeki mevcut bu kadar ekonomiyle işte zorlanıyorken biz savunma ve güvenlik harcamaları mı yapmak zorundayız yoksa içeride ekonomiyi mi toplamak zorundayız veyahut da o vurulan tüm sivil altyapı yapıyı mı düzelteceğiz? Şimdi burada bence bir ikilemde bırakmak istiyorlar gibi geliyor ama biraz kısa değil. Yani Normandiya çıkartması siz de bahsettiniz. Ece Hanım 6 Haziran 1944 savaşa hemen de Almanya cephesi Nisan 45'te sona eriyor. Hemen hemen bir
1: Bir
0: senelik
1: yıl.
0: bir süreç var. Buna da atıp yapmışlar mıdır? Tabii bilmiyorum. Aklıma siz söyleyince o da geldi. Evet, biraz uzun erimli bir politika. Yani bizim askeri güç kullanarak en azından havadan saldırı düzenleyerek İran rejimini bir şekilde deviremiyoruz veyahut da askeri kapasitesini bir şekilde istediğimiz seviyede kısıtlayamıyoruz. O zaman ne yapalım? Bu işte başlayan ablukayla beraber bir de ambargo işte ekonomik yaptırımları uygularsak istediğimiz sonucu alabiliriz. Yani bu ablukayla ilgili de bir örnek ver. Aslında Ece Hanım geçmişte belki bu da dikkate değer olabilir. O da Almanya'nın biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda Kuzey Denizi'ni İngiltere ablukaya uygulayınca Almanya'nın yine deniz yoluyla dışarıdan çok bağımlı olduğu demir, çelik, kömür gibi savaş sanayisinin temel maddelerini karşılayamadığı için o ablukadan kaynaklı olarak da savaşın yenilmesinde de bir başka etken olmuştu. Yani hep biz cepheleri konuşuruz fakat işin ekonomik boyutunun çok belirleyici olduğunu düşünmek lazım ki 2. Dünya Savaşı'nda şunu belirtmek lazım. Amerikan ekonomisi savaş ekonomisine çok iyi derecede uyarlanmış ve askeri ekipman üretiminde de Sovyetler Birliği ile beraber inanılmaz bir üretim kapasitesine geçmişlerdir ki işte Almanya artık mücadele edecek, buna karşılık verecek bir üretim ekonomi ve sanayiye sahip olamayınca da aslında savaşı da kaybetmiştir. Yani biraz ekonominin çok belirleyici olduğunu da aslında altını çizmek lazım. Sanki biraz bunu hayata geçiriyor gibi görünüyor Trump.
1: Evet, şimdi güzel bir görüntü var. Onu da daha sonrasında hazır olduğunda yönetmenimden rica edeceğim. Çünkü bu ekonomiyi konuşurken özellikle ekonomik D-Day'den bahsederken yani bunun bir başlangıç noktası olduğunu söylerken aynı zamanda İran'la ekonomik ilişki kurmanın maliyetinin aslında İran'la ticaret yapmanın getirisinden çok daha yüksek olacak bir sistemi Donald Trump'ta yatıyor. Yani İran'la ticaret yapabilirsiniz. Bunun bir getirisi olabilir ama ekonomik ilişki kurmanın maliyeti dolar üzerinden çok daha ciddi bir bedel ödetir size diyor. Şimdi burada da Çin'i birazcık aslında konuşmak isterim. Evet. Çünkü Çin'den de tepki geldi. Şimdi Xi Jinping'in bir resmi ziyareti olacak Washington'a. Evet. Donald Trump ziyaret ettikten sonra böyle bir karar almışlardı. Şimdi o ziyaretin olmasına da tahminen herhalde bir ay kadar bir zaman var. Şimdi Çin'in de aslında çok tepkileri oldu ciddi anlamda. Dolayısıyla her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Çin'in finansal sisteminde önde gelen isimleri listeye almamış olsa da bu kırılgan ilişkiye yansıması nasıl olur onu sormak istiyorum. Özellikle Çin'in küresel finansal düzeni bozmakla Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlaması. Tabii bundan sonraki süreçte İran'dan istenilen tepki gelmezse, açıklama gelmezse, ikincili yaptırımlar gelirse buradan Çin ciddi anlamda etkilenecek. Bütün bunların küresel boyutta yansıması nasıl olur ABD-Çin ilişkisi? Tabii bir de Rusya'nın da tepkisi oldu. Bütün bunları bir de o cepheden değerlendirirseniz ne söylersiniz?
0: Tabii aslında biliyorsunuz Ece Hanım, şimdi Trump'ın ikinci dönem koltuğa gelmesiyle beraber, Amerikan başkanlığı olmasıyla beraber şunu gördük. Yani Asya Pasifik hattında Çin'le rekabete gireceği. Aslında çoğu attığı veyahut da attığı adımlar veyahut da söylemler hep aslında

0: Arka metninde biz hep Çin'i gördük. Şimdi Panama
1: Evet.
0: kanalından bahsetti. Aslında Panama kanalının işletmesi Çinlilerdeydikçe çok hayati olarak Atlantik ve Pasifik okyanuslarını bağlaması ve bildiğim kadarıyla Amerikan ordusunun bu kanal üzerinden ordusunu çok hızlı, deniz kuvvetlerini hızlı geçirdiği bir noktaydı. Şimdi bunun dışında nereden bahsetti? İşte Grönland'dan bahsetti. Bir anda herkes yani müttefik bir ülkenin neden toprağını, ki burada Amerika'nın bildiğim kadarıyla da üsleri var. Fakat orada da küresel ısınmayla beraber işte Kutup Arktik ticaret yollarının, ki buradan Kanada'ya giden bir hattı var. Burada Rusya ve Çin'i istemediği için bu açıklamayı yapmıştı. Diğer taraftan Venezuela operasyonuna baktığımızda yine aslında Venezuela Çin'in önemli bir petrol ihracatçısı olan ülkelerinden bir tanesiydi. Şimdi attığı adımların hiçbiri biraz tesadüf değil. Veyahut da işte NATO içerisinde tartışma, daha sonrasında NATO 3.0'a dönen Avrupa güvenlik mimarisinde Rusya'ya karşı artık Avrupa ülkelerinin bu yükümlülüğü üstüne alması. Çünkü Asya Pasifik'e doğru odaklanmak istediğini biliyoruz. Tabii şimdi burada şöyle bir durum da var. Trump'ın belki de çok dikkatli adım atması gereken noktalardan birisi bence şu, o da nadir toprak elementleri.
1: Evet.
0: Şimdi bu işin
1: Çin orada.
0: dünyanın bir numarası ve nadir toprak elementleri olmadan bir telefonun bataryasından, elektrikli otomobillerden veyahut da tüm şu an uzay veyahut da en önemli savaş
1: Füze
0: ekipmanlarının,
1: sistemleri.
0: füze sistemleri, bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam Ece Hanım, bir F-35'te 400 kilo nadir toprak elementi kullanılıyor. Şimdi sizin bu kadar değerli savaş uçaklarınız bile nadir toprak elementleri olmadan sizi üretemiyorsanız ve bu da Çin'in hakimiyetindeyse, ki Çin'in bu konudaki avantajı hem ham maddenin hemen hemen çoğuna sahip olması ve dünyanın farklı yerlerindeki ham maddelerin çıkartılması, işlenmesi ve dünya piyasalarına arz edilmesinde bildiğim kadarıyla neredeyse %90'lara, 95 5'lere vuran bir oranda. Zaten muhtemelen o yaptırım almadığı kişiler muhtemelen ya bu nadir toprak elementleri üzerinden bir işbirliği vardır. Veyahut da şunu biliyorum ben. Çin'in bir de çok yüksek düzeyde Amerikan tahvillerini, hisselerini aldığını ve yatırım yaptığını. Yani bir bağlamda da aslında sizin en büyük tahvillerinizin alıcısı da Çin. Şimdi
1: Evet.
0: rekabet halindesiniz ama atmanız gereken adımlar da oldukça kırılgan. Amerika'nın bu yıl sanırım 40 trilyon doları geçmiş borcu toplamda. Yani bu çok büyük bir rakam, evet, ama hala dünyanın veyahut da serbest piyasa ekonomisinin şeklini veren, onun hangi yönde gideceğini veyahut da doların hala hakim para olarak devam etmesinde Amerika'nın etkisi var. Fakat tabii bu tür büyük küresel güçlerin ekonomik rekabet içerisinde birbirlerini çok fazla zorlayıcı hale gelmesi demek, aslında o tüm küresel baktığımızda ekonominin kırılması anlamına geliyor. Zaten Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan bir enerji girişinde problem var. Bununla beraber artan petrol fiyatları var. Bir de bunun nadir toprak elementlerine yansıdığını düşündüğümüzde en basitiyle Ece Hanım, muhtemelen elektrikli otomobillerden işte cep telefonlarına veyahut da artık hepimizin gündelik olarak kullandığı işte tabletlere, bilgisayarlara kadar birçok sektörü etkileyecek fiyatların yükselmesiyle beraber belki de enflasyonun küresel bir bağlamda yükseldiği ve birçok belki ekonomiyi de kırılgan hale getirecek bir süreç de olabilir. Çünkü Covid süreciyle beraber küresel ekonomik sistemin çok iyi gitmediğini biliyoruz. Üstüne Ukrayna savaşı yaşandı. Daha sonrasında da baktığımızda yaşanan Amerika, İsrail, İran savaşı da zaten ekonomik bağlamda tüm ülkeleri aslında çok zorlayıcı bir noktaya geldi. Bir de küresel sistemin bu iki büyük gücünün bir anlamda ekonomik rekabete girmesi de bence tüm uluslararası sistemi etkileyecek bir yaklaşımı beraberinde getirecektir. Yani burada hatırlarsanız bir geçtiğimiz süreçler içerisinde Çin'le aslında bir gümrük tarifeleri üzerinden çok ciddi bir rekabet çıktı. Çin fakat hiç geri adım atmadı. Sen vergileri yükseltirsen ben de yükseltirim dedi. Hatta nadir toprak elementlerini de yanlış hatırlamıyorsam ihracatta Amerika'ya karşı kısıtlama getirince Trump'ın geri adım attığını gördük. Şimdi ilk görüşmeyi siz de bahsettiniz. Bana şöyle geldi. O zaman İran Savaşı'ndan bir galibiyetle gidip aslında Çin'de gövde gösterisi yapmak isteyen Trump vardı. Fakat Trump 40 günlük savaş sürecinde bir başarı elde edemedi, yani elde edemediği halde gitti. Trump ve aslında Jinping karşısında da dikkat edilirse Jinping daha çok dünya lideri gibi durdu. Yani küresel sistemin başat aktörü gibi. Sanki biraz da aslında Çin'in lideri gelirken sanki biraz onu zorlayan işte Trump'ın bir
1: Evet.
0: revanşist yaklaşım sergiler mi? O da aslında bir anlamda da aklıma geliyor.
1: Bakılabilecek bir şey. Şimdi ben yönetmenimden rica edeyim. Hem İran'dan gelen açıklamalar hem de Besant'in açıklamalarını şöyle bir LED'de görelim. Sonrasında çünkü İran'da esprili bir çalışma yapmış. Donald Trump'ın bir görseli var. Yönetmenim ekrana verebilirse eğer, suyun içerisinde $1'ın peşinde Donald Trump görünüyor. Şimdi bu önemli, bunun analizini yapacağım. Çünkü aslında bu kapak aynı zamanda Nirvana'nın bir albüm kapağı. Dolayısıyla onun görüntüsünün üstünde konuşmak istiyorum detaylı olarak. Şimdi İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırım yanıtı olarak Amerika'nın abartılı sözlerine kimse itibar etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomik açıdan diğer ülkelerle ilişkilerini sınırlandırabilecek durumda değil. Ticaret ortaklarımız bu açıklamaları hiçbir şekilde ciddiye almıyor dedi. Ticaret ortakları olarak düşündüğümüzde de işte Çin var, Birleşik Arap Emirlikleri var, Irak var vesaire. Kısmında. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yaptırımlarına karşı tamamen hazırlıklıyız. Finansal damarlarımızı kesmeleri mümkün değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden de İran'a ekonomik saldırı ile ilgili Besant'ın açıklamaları vardı. Hazine Bakanı Besant'ın açıklamaları. İran rejimini ayakta tutan her türlü ekonomik can damarını keseceğiz dedi. İran'ı destekleyen her ülke ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacak. Dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörleri hedef alındı. Donald Trump dünya liderlerine İran'la ekonomik bağları kesme çağrısı yaptı dedi. Şimdi bunu zaten konuşmuştuk. Bu çağrıyı yaptığını da konuştuk. Liderlerin kimler olduğu söylenmedi. Ancak bu çağrıyı yinelediği ifade edildi. Şimdi az vaktim kaldı. Dolayısıyla ben birazcık da bu Donald Trump'ın suyun içerisinde, bir havuzun içerisinde bir dolara doğru uzandığı bir görsel yayınlandı İran'da. Bu aynı zamanda söylediğim gibi aslında daha öncesinde Nirvana'nın albüm kapağıydı. Şimdi ekranda da görüyorsunuz. Belki yönetmenim orada biraz daha kalabilirse görüntü. Neden böyle bir görüntü paylaştı? Çünkü burada aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde, Çin'de bu arada devlet televizyonunda Donald Trump'ın ekonomik ticaret savaşını ve ekonomik baskısını bir bağımlılık olarak nitelendirdi. Şimdi Nirvana'nın albümünde Donald Trump'ın yerinde bir bebek vardı ve bir bebek bir doların peşinde, bir oltanın ucunda bir dolar. Belki o görseli de verebiliriz varsa. O bir dolar bir oltanın içinde ve daha yeni doğmuş bir bebek hemen onun peşinden gidiyor. Aslında bu kapitalizme ve tüketim toplumuna, tüketim kültürüne yönelik bir tepkiydi. Görüntüyü verebilirsek bu bir tepkiydi. Şimdi o bebeğin yerine Donald Trump'ı koydular ve aslında şunu söyledi. Yani siz dünyaya geldiğiniz anda tüketim ve o bir doların peşinde gidiyorsunuz. Aslında küresel sistemin, kapitalizmin bir parçası haline geliyorsunuz. Donald Trump da kendi ceza olarak koydu. Aslında o ekonomik sistemin tuzağına mı düşecek diyor İran bu görselle. Dolayısıyla biraz da suyu kullanması da burada Hürmüz'ü de çağrıştırıyor. Şimdi tabii Kurt Cobain'in albümünde o havuzun içerisinde olmasının nedeni de yoktu. Ama İran suyu da kullanarak aslında Donald Trump'ın o suyun altında Hürmüz'le ilgili İran'ın elinde bulundurduğu güç ve Donald Trump'ın onu bir dolarla ya da dolarla ekonomik baskıyla alt edemeyeceği, o suda boğulacağı göndermesi de olabilir mi? Dolayısıyla hani Amerikan siyasi gücünün Hürmüz sularında doların peşinde kendi cezasının aslında belki de oyununa düşerek boğulacağını mı bize söylüyor. Ben bir iletişimci olarak böyle bir yorum getirdim. Bilmiyorum sizinkini almak isterim.
0: Tabii Ece Hanım, aslında şunu görmeye başladık. İran'la Amerika arasında Trump da çok biliyorsunuz bu tür görseller üzerinden yapay zekaları çok kullanarak cevap veriyor. Yani bir noktada bir sözden daha fazla şeyi ifade eden görseller olmaya başladı işte içinde. Çok farklı mesajları ifade ediyor. Bildiğim kadarıyla Nirvana'nın 92 veyahut da 93 albümü olması lazım. Kurt Cobain çok da bildiğim kadar o yıllarda da oldukça tutmuş bir kasetti diyelim, o dönemler kaset var.
1: Çok
0: vardı.
1: Çok sevdiğim bir gruptu.
0: Evet, benim de yani kendilerini yani grup

0: dinlemiştim var. Gibi.
1: 91 değil mi? Biraz yılları kaçırmışım evet. Bir iki yılda. Sonrasında da Kurt Cobain de orada bir intiharla aslında sevenlerini de üzmüştü. Evet. Şimdi oraya bir atıf görüyoruz. Evet çok haklısınız. Hürmüz Boğazı'na suyu da burada atıflayabiliriz. İşte çok aslında siz çok doğru bir tanımlama yaptınız. Belki de Amerikan toplumuna Trump üzerinden de bir eleştiri var. Yani sizin bireyselliğiniz, liberalizminiz veyahut da işte nasıl söyleyelim belki de işte o yetiştirdiğiniz insanların sadece para veyahut da maddi değer üzerinden hareket etmesinden kaynaklı bir görsel olabilir. Belki bebeği işte Trump'ın yerine koyup bir bebek benzetmesi de orada
0: tabii
1: olmuş
0: de
1: olabilir.
0: Trump orada yara da almış. Kollarından işte kollarında yaralar var, üstünde yaralar var. Kanıyordu yani kan da kaybediyor diyor.
1: Evet
0: Donald
1: ve
0: Trump. Bu şeyin suyun, peşinde.
1: Suyun üstünde de patlayan aslında gördüğümüz kadarıyla evet. Da bir savaş sahnesi diyebiliriz patlayan yerler. Yani birçok mesajı aslında içinde barındırmış ve Trump'a iletmişler. Trump da 40 günlük savaşın son günleriydi veyahut da ateşkesin ilk günleri de karıştırı olabilirim Ece Hanım ama hatırlarsanız yeni uçak gemisi ki çok gururla bahsettikleri John F. Kennedy savaş gemisiydi yanlış bilmiyorsam uçak gemisiyle bir yapay zeka görseli hazırlamıştı. Hürmüz Boğazı'na gidip böyle lazer ışınlarıyla füzeleri İran füzelerini vurdu hatta orada da şey mesajları verilmişti sanki böyle işte yeni teknolojilerimiz işte hiç kullanmadığımız işte lazer ışınları gibi işte siz bu savaşı veyahut da masaya oturmazsanız bizim son teknolojilerimizle karşılaşacaksınız ve yenileceksiniz mesajı vermişti ama tabii İran çok geri adım atmıyor. İran da bu konuda savaşın başından beri oldukça başarılı aslında görseller ve yapay zeka videoları hazırlıyor. Burada da çok bir de işin ironik kısmı Nirvana üzerinden bir mesaj veriyorlar.
0: Aslında Amerika'nın kendi kültürel hafızasını Amerika'ya karşı kullanmış oluyor İran bir şekilde.
1: Evet çok haklısınız. Bir de o dönem Ece Hanım biraz 80'ler 70'ler dönemi Amerikan rock veyahut da heavy metal müziği çok aslında sisteme karşıtıdır, savaş karşıtıdır. Bu Metallica'da da çok fazla gördüğümüz bir karşıtlığı veyahut da o protesto halini ifade eder. Biraz da oraya gönderme yapılmış gibi hissettim ben. Ama tabii belki daha çok fazla subliminal mesaj içinde barındırıyordur. Ama Trump'ın açgözlülüğünü de belki biraz ifadesi olarak ifade etmemiz lazım.
0: Olabilir. Yani
1: çünkü bir doların bile peşinden gidebilen bir Trump'tan bahsediyor.
0: Yani bir taraftan da şunu söylüyor. Evet dolar sizin silahınız ama coğrafyada bizim silahımız diyor. Yani siz doları oltanın ucunda yem olarak kullanıyorsunuz. Sonunda bunun peşinde de aslında zarar gören siz olacaksınız ama içinde bulunduğunuz su bizim suyumuz mu diyor.
1: Çok haklısınız. Bu şöyledir. Yani bu hangi savaş olursa olsun bir halkın veyahut da devletin kendi topraklarına taşırsanız en sert yaklaşımı da karşınızda bulursunuz. Bu bir gerçekliktir. Bizim Çanakkale'de yaşadığımız, Kurtuluş Savaşı'nda yaşadığımız, hatta Amerika üzerinden örnek vermek gerekirse İkinci Dünya Savaşı madem D-Day'den bahsetmişken Pasifik hattında Japonlarla savaştıkça, Japon adalarına geldikçe Amerika'nın ilerleyişi durur. Çünkü çok ciddi bir derecede vatan savunması üzerinden Japonlar hareket eder. Tabii bunu da bir kenara yazmak lazım. Eğer her şeyde o zaman şöyle söylemek lazım. Para da her şeyi çözmüyormuş.
0: Çözmüyor. Şimdi Donald Trump'ın da tam bu görseller üstüne aslında bir açıklaması vardı. Dedi ki onun da LED'i var. Belki vaktimiz varsa onu da hemen hızlıca gösterebiliriz. Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar temizlendi dedi. Donald Trump kendi sosyal medyasından bir bilgi paylaştı. Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar kaldırılmış veya patlatılmıştır. Yeni mayın yerleştiren herhangi bir gemi veya teknenin anında yok edileceği İran'a bildirilmiştir dedi. Belki LED'de görebiliriz ekranda da. Uzay kuvvetleri aracılığıyla Boğaz'ın her bir kare incini izliyoruz. Ayrıca ABD kazmadığını ve zaten yok edilmiş diğer 3 nükleer tesisi de izliyor dedi. Mayın yerleştirme konusunda sıfır tolerans politikası artık tam anlamıyla yürürlükte dedi. ABD Başkanı Donald Trump özellikle kazmadığına yaptığı gönderme de burada oldukça önemli. Çünkü İsrail tarafından özellikle işaret edilen bir yerde. Son bir cümlenizi alayım Donald Trump'ın son bu açıklaması ve kazmadığı göndermesiyle ilgili. Süremi bitirdim çünkü.
1: Hürmüz Boğazı'nda mayınlar değil aslında oraya ki giremediklerini görüyoruz. Balistik füze ve SİHA'lar çok fazla etkili. Ayrıca sivrisinek lakaplı botları İran'ın

0: Çok etkili. Yani mayın değil, biraz Trump'ın başka diğer konulara eğilmesi gerekir diye düşünüyorum günümüz bazında.
1: Biraz söylem tekrarı gibi olmuş diyorsunuz. Evet, daha öncesinde de, önceki günlerde de yine mayınların temizlendiği ile ilgili bir açıklamada bulunmuştu Donald Trump. Donald Trump birazcık da böyle hani buradaki hakimiyet bizde, aslında biz kontrol ediyoruz mesajını vermeye çalışıyor ara ara. Bakacağız efendim önümüzdeki günlerde neler olacak bölgede. Doktor Cihan Günyal bizimle birlikteydi Mercek programında. Çok teşekkür ediyorum kendisine paylaştığı bilgilerden dolayı.
0: Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Çok sağ olun.
1: Ve tabii ki vakit ayırıp izlediğiniz için önce sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız yeni gündem konularıyla. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam 20. yüzyılda tartışmalı bir siyaset ve hukuk teorisyenini, Karl Schmitt'i konuşacağız. Karl Schmitt üzerinden elbette Almanya'yı, dönemini, ortaya attığı fikirleri ve 21. yüzyılda neden yeniden Anglo-Sakson dünya tarafından önce tamamen silinip sonra yeniden gündeme gelmesinde ele alacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Gültekin Yıldız'la, üstelik askeri tarih çalıştığı için daha da anlamlı olacak yayın. Ama önce size bu yayını iki hafta yapacağız, bu hafta ve gelecek hafta. Gelecek hafta Karl Schmitt'in iki kitabı Gültekin Yıldız tarafından tercümesi yapıldı. Vakıf Bank'ın kültür yayınlarından çıktı. Karl Schmitt, Kara ve Deniz, görebiliyorsunuz. İnce ama uzun vakit alacak bir okuma. İkincisi de Roma Katolikliği ve Politik Form, yine Vakıf Bank kültür yayınlarından. Belki yayınları izledikten sonra kitapları da okuma ihtiyacı hissedeceksiniz. İnşallah hissedersiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Gültekin Bey.
1: Sağ ol.
0: Şimdi bugünlerde Almanya'yı konuşmak da uygun olacak diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Siyasi İlahiyat Dost Kitap Evi'nden, Parlamenter Demokrasinin Krizi Dost Kitap Evi'nden, Partizan Teorisi Nika, Kanunilik ve Meşruiyet İthaki Yayın Evi'nden çıkmış. Ve şimdi de bu iki kitap.
1: Evet.
0: Siz Karl Schmitt'i niye seçtiniz? Neden tercüme ettiniz? Çünkü dediğim gibi hem biz biraz Anglo-Sakson dünyanın tezahürü bir düşünce hayatına sahibiz. Nazi dönemi deyince de bir kalemde siliniyor.
1: Evet.
0: O dönemden bir isim.
1: Şimdi her akademisyenin bir okuma çizgisi vardır diyelim. Yani bazı düşünürler tam böyle vakti geldiğinde karşınıza çıkar. Biraz da böyle dipnotlardan takip etme usulü vardı eskiden. Yani bir şey okursunuz, onun dipnotunda bir başka şey görürsünüz, merak eder onu getirtirsiniz. Ben de doktora tezimi yazarken, malum işte konusu Osmanlı ordusunun yeniden yapılanması,

0: modern ordu, askeri disiplin. İster istemez işin biraz felsefi tarafına bakmak istedim. O sırada da bu
1: Orada Alman ekolünden
0: Evet,
1: sizin.
0: evet. Yani Almanca da bildiğim için iki dünya savaşı arasında Almanya'da çok ciddi bir fikri aktivite var. Yani bir taraftan daha böyle sol Marksist diyeceğimiz bir düşünce akım var. Bir taraftan da bu gruba genelde konservatif devrimciler deniyor. Yani muhafazakar devrimciler. Schmitt onlardan bir tanesi ama tek başına değil. Yani
1: Evet, hem
0: aslında
1: devrimci hem muhafazakar, onları soracağım yani.
0: evet yani hani öyle bir fikri muhit var diyelim. Dolayısıyla o zaman tabii kitap getirme vesaire de çok kolay değildi. Yani
1: Yani hangi yıllar?
0: işte 2000'lerin başı diyelim, 90'ların sonu. Yani internette falan işte yeni tanışılıyor. Türkiye'de de çoğu kütüphanede Schmitt yoktu. Yani hem Almancası yoktu. Türkçe zaten bir tek daha siyasal kavramı çevrilmişti.
1: Bunlar 2000'lerden sonraki tercümeler.
0: Evet,
1: Belki
0: yani
1: bu Amerika'nın Carl Schmitt'e
0: ilgisinden,
1: başvurmasıyla
0: evet aynen o ilgiden sonra
1: alakalı.
0: yani Carl Schmitt unutulmuş, unutturulmuş, sansür edilmiş bir düşünürdü bu Nazi bağlantısından dolayı. Sonra Amerika'daki neokonlar Schmitt'i ve o muhiti tekrar keşfedince yani Leo Strauss ve işte onun öğrencisi olan Schmitt ve diğer Alman düşünürler yeniden gündeme geldi. Bu sefer
1: Yeniden
0: Almanya'da
1: makbul oluyorlar galiba, değil mi?
0: işte Leo Strauss ekibi Almanya'daki şey Amerika'daki neokon ekibi fikri kökenini oraya dayıyordu. Schmitt ve diğerleri de yani Strauss'un iki tip öğrencisi var. Bir Yahudi kökenli olanlar, bunlar Amerika'ya gidiyorlar. Bir de daha sonra işte Nazi Partisi ile adı anılan düşünürler var. Yani bir tarafta Hannah Arendt var diyelim, bir tarafta Carl Schmitt var. Dolayısıyla
1: Öbürü de çok değerli tabii.
0: evet ama hani benim yolum daha çok bu muhafazakar grupla diyelim bitişti veya örtüştü veya onlar daha fazla karşıma çıktı.
1: Arendt de insanı çok iyi tahlil etmiş.
0: Evet. Benim biraz daha derdim işte bu devleti, iktidarı, siyaset kavramını anlamak ve açıklamak olduğu için. Schmitt okumalarına başladık. Sonra o aralar rahmetli Hüsamettin Arslan Hoca, işte biliyorsunuz Batı'daki önemli eserleri, özellikle de İngilizce dışındaki dillerden, Türkçe'ye çeviren işte Paradigma yayınlarının hem sahibi hem de her şeyiydi. Yine rahmetli Erol Olçak'la onlar bir kısa süreli bir ortaklık içine girmişlerdi. Yani hani yayın evini biraz daha büyütelim ve bu çeviriler konusunda Hüsamettin Hoca'nın biraz daha eli rahatlasın gibi. O da bana dedi ki işte bunları çevirir misin? Aslında proje daha büyüktü. Yani hani daha fazla eser çevirecektik. Ancak onları çevirdik. Sonra tabii bu yayın dünyasının finansal sıkıntıları vesaire ve benim işte doktora tezi yükü bu iki Schmitt çevirisiyle oradaki çeviri süreci durdu. Ama hani benim Schmitt okumalarım devam etti.
1: Durmadı. Ama elinize sağlık, onu tam yerinde söyleyeyim. Seyircilerimiz de görsün. Yani hem Türkçeleri de tekamül eder okurken. Belki unuttukları kelimeleri, kavramları da görürler. Çünkü gerçekten çok güzel bir tercüme.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi her
1: Yani ben
0: yazarı,
1: tabii bunu söyleyecek,
0: ya her
1: yani
0: tercüme sonuçta bir tercihtir
1: naçizane
0: diyorum ben.
1: söylüyorum ama bazen tercümeler insanın boğazında düğüm düğüm
0: Doğru.
1: oluyor, okuyamıyor.
0: Yani her
1: Bununla
0: tercüme,
1: da
0: her
1: Türkçe düşünebiliyorsunuz tercümeyi.
0: ben işte Schmitt'in önce hissiyatını, sonra maneviyatını anlamaya çalıştım. Sonra da onu Türkiye'de ona en yakın dille çevirmeye çalıştım. Çünkü şimdi Schmitt Katolik kökenli bir düşünür. Her ne kadar amel dünyası da belki böyle çok sıkı bir Katolik olmasa da şimdi herkesin beslendiği bir fikri çizgi var. Orada da hani o Katolik kelimeleri veya kavramları ağırlıklı. Şimdi tabii bizim Türkçe'de Katolik kavramlarının çok fazla birebir karşılığı yok. Ancak benim tercihim Elmalı Hamdi'nin Metalip
1: İşte
0: Mezahip
1: Nietzsche'nin
0: çevirisinde.
1: de Türkçe'de, yani o işte öz Türkçe diye
0: Evet.
1: tabir
0: Yani
1: edilen
0: biraz daha
1: şeyde yok.
0: ilahiyat veya işte bizdeki kelam kavramlarını kullanmaya çalıştım.
1: Bunda
0: Evet.
1: hususen.
0: Çünkü öbür türlü hani tamamen böyle yeni Türkçe ile ya da işte sevilen tabirle eskiden öz Türkçe ile çevirmeye kalktığınızda bir bizde işlenmemiş kavramlar oluyor bunlar. İki tam anlamıyla yazarın niyetini, maksadını yansıtamıyoruz. Çünkü Schmitt karma bir kişi, melez bir kişi. Yani bir taraftan dediğim gibi Katolik...
1: Murada hasıl olmuyor yani.
0: Evet, düşünce dünyası. Evet.

0: da yakın ama bir taraftan modern dünyaya bir şeyler söylemek
1: ben
0: istiyorum.
1: Ben de Murad'ı Sevil Nuriyeva'dan kaptım.
0: Evet, evet.
1: Azerbaycanlar çok kullanıyor.
0: Onlar evet, bizim eski kelimeleri Azerbaycan ve genel olarak Özbekistan, işte Türkistan coğrafyası daha fazla kullanıyor. Yani gittiğimizde o bölgeye rahmetli Demirel bunu söylemişti. Hani bizim Türkçe değil diye attığımız kelimelerle Türkiye
1: evet,
0: dışındaki
1: Murad'ı
0: Türklerle
1: nedir çok güzel.
0: Evet,
1: yani
0: daha fazla
1: kullanıyorlar,
0: anlaşıyoruz
1: nedir?
0: Diye. Evet. Hülasa yani kısa bir metin normalde ama girift bir metin. Biraz vakit aldı. Yani mümkün mertebe böyle çok tercüme kokmasın dedik. Ama tabii bu tip metinlerde hani okuyucularımız felsefeyle ilgilenen biliyordur. Şimdi o metnin Almancası da bir defa okumakla bir cümle anlaşılmıyor. Veya İngilizcesi veya Fransızcası veya Arapçası.
1: Bunun girişinde bile takıldım ben. Yani
0: dolayısıyla hani
1: girişte
0: bu Türkçe'ye çevirmek demek şu demek değil yani. Hani adamın Almanca metni hemen anlaşılmıyorsa biz Türkçe'de onu basitleştireceğiz. Cümlelerini böleceğiz. Herkesin anlayacağı hale getireceğiz anlamına gelmiyor.
1: Hap gibi
0: evet.
1: Yaygın deyimle
0: yani sonuçta
1: hale
0: o düşünce
1: öyle değil.
0: Çevresine yakın veya işte felsefi okumaya meraklı okuyucu. Eğer o Alman düşüncesindeki kavramlara da biraz aşinaysa ya da işte Batı düşüncesi, Hristiyan düşüncesi o zaman çok daha rahat nüfuz eder. Öbür türlü biraz vakit alır.
1: O da okurken zihinsel faaliyetini burada
0: evet.
1: Diğerini okurken nasıl yapıyorsa
0: tabii.
1: Bunda
0: çünkü
1: da yapacak.
0: Alman düşüncesinde şöyle bir şey vardır yani bizde maalesef o pek yok. Yani hem dil devrimi olduğu için hem işte alfabe değiştiği olduğu için. Bizde kavramlar hızlı değişiyor. Yani 30-40 senede bir yeni kavramlar çıkıyor ama
1: ya da yok oluyor.
0: Almanca'da yani Hegel'in kullandığı kavramı Heidegger geliştirir, Gadamer daha ileri götürür. Yani meşhur işte bir Geist kavramı var. Şimdi bu Geist genelde Türkçe felsefe eserlerinde tin diye çevriliyor.
1: Eyvah.
0: Fakat tin Türkçe'de yaşayan bir kavram değil. Evet, eski Türkçe'de var.
1: Tinsel.
0: Çünkü Geist tek başına ruh demek değil. Yani hani Fransızca'daki espri kelimesinin karşılığı gibi gözüküyor ama kimi yerde mana anlamına geliyor, anlam anlamına geliyor. Kimi yerde akıl anlamına geliyor. Mesela Almanca'da Geisteswissenschaft, Türkçe'ye 1950'lerde, 60'larda manevi ilimler diye çevrilmiş. Manevi ilimler ne demek? Mana ile ilgili, anlamla ilgili. Yani bu edebiyattan işte felsefeye kadar bir spektrum.
1: Olmuş
0: fakat
1: din mi?
0: Türkçe'de evet, şimdi manevi ilimler denildiğinde ne anlaşılacak? Hemen ilahiyat diye sonradan adını koyduğumuz dini ilimler anlaşılıyor. Oysa hani manevi ilimler Almanya'da seküler bir alandır günümüz itibariyle. Yani tamamen ilahiyat olarak görülmez. Dolayısıyla hani bugün çevirirken Türkçe'ye en zor olan bu farklı siyasi grupların kelime tercihleri, kavram tercihleri olduğu için hani çevirinizin hepsine hitap etmesini istersiniz. Ama biri bakar ya bu çok eski kelimelerdir. Öbüründe okuduğunuz zaman ya bunlar da çok yeni kelime, hiçbir şey anlamıyorum dersiniz. Yani çevirmen orada mümkün mertebe kendini tatmin etmeyecek. Ama yazarın da müellifin de murat ve maksadını başka bir dilde hasıl etmeye çalışacak. Yani yoksa orada o zaman biz yazar haline geliriz. Yani hani benim de gayretim Schmitt'i iyi anladığımı düşündüm. Çünkü başka eserlerini de okudum. Bir de Schmitt'le dertlerimiz biraz örtüşüyordu. Yani hani niye Schmitt çevirisinin sebebi bu. Ben bir Alman değilim. Bir Alman milliyetçisi değilim. Hani Schmitt'in Almanya'ya mahsus dertleri veya davalarını paylaşmıyorum. Ama Schmitt'in veya diğer filozofların, siyasi filozofların bir kısım görüşleri dönemleri aşar. Zaten hani hala yaşıyor olmasının, okunuyor olması sebebi o. O yüzden onu hani ön sözlü de dile getirmeye çalışmıştım. Almanya kuşatılmış bir ülke. İki Dünya Savaşı arasında.
1: Çok travmatik değil mi? İki
0: evet,
1: savaş.
0: Evet. Yani Birinci Savaşı kaybediyor. Ondan sonra aslında kazanamayacağı, çok riskli olan İkinci Büyük Savaşı çıkartan ülke pozisyonunda. Şimdi Türkiye'ye de baktığımız zaman, Türkiye'de Birinci Savaşı, Birinci Büyük Savaşı, Dünya Savaşı'nı kaybetmiş. İkinci Dünya Savaşı'na çok şükür ki girmemiş. Çünkü hakikaten girseydi yıkım ve kayıp çok daha büyük olabilirdi. Bununla beraber hala kafasında şey var. Bir imparatorluk düşüncesi, tasavvuru var. Yani evet yeni cumhuriyet kurulmuş, sınırlar küçülmüş ama toplum sonuçta okumuş yazmış insanlar bunu kafada taşıyorlar. Ve kuşatılmışlık hissediyor. Yani bir daha büyümemesi.
1: Bir de bizden farklı seyrediyor tabii.
0: Evet.
1: Şimdi birazdan belki
0: şimdi
1: bize anlatırsınız.
0: Dolayısıyla hani Schmitt'in bir tarafı bu. Yani Almanya ile Türkiye'nin durum benzerliği diyelim. İkinci tarafı da bu Fransa'daki Katoliklerden de biliyorsunuz. Genelde bu Katolik gruplar sosyalizmden, Marksizmden farklı bir

0: modernizm eleştirisi yapıyorlar. Ama yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki muhafazakar düşüncenin de aslında hani böyle bir düşünce trendi var dersek, geleneği var dersek, modernizme Marksizm'den farklı bir eleştiri getirebilmesi lazım ki Türkiye'de sağ düşünce, muhafazakar düşüncenin burada biraz problemleri var. Yani kapitalizmi eleştireceksiniz, yeni seküler dünya tasavvuruna eleştiriler getireceksiniz, aydınlanmayı eleştiriler getireceksiniz ama bunu yapmanız için bunların felsefi kökenlerini anlamanız lazım. Yani sadece batılı bunlar, biz bunu reddediyoruz demek yetmiyor. Ama buna hayran olursanız veya işte Ziya Gökalp'ten hani günümüze daha sonra kalan, hani biz bunun teknolojisini alalım ama kültür tarafını almayalım. Böyle de bir şey yok. Yani hani bir şey
1: birlikte giriyor gümrükten.
0: Evet, yani hani maddi medeniyet kısmını getirirseniz, apartmanları dikerseniz, yollar açarsanız, elektrik getirirseniz, işte Schmitt'in eleştirdiği şeylerden biridir. Hani elektrik gelmesin diye değil ama Lenin'in elektrifikasyon projesini der ki yani bu başka bir dünya kuruyor. Şimdi o zaman aile ilişkileri de değişir, insan ilişkileri de değişir, insanların dünyayı, çevreyi algılamaları da değişir. Orası üzerine yani teknoloji felsefesi veya kapitalizm üzerine Türkiye'de ağırlık malum sol düşünce geleneğindedir. Yani bunların eleştirisinde nadir birkaç yazar dışında, düşünür dışında, ideolog dışında sağ düşünce geleneğinde ya da muhafazakar düşünce geleneğinde çok güçlü bir akım yoktur. Eleştiridir ama çok derinliğine değil. Dolayısıyla bu Schmitt veya benzeri düşünürlerin çevrilmesi ki Hüsamettin Hoca'nın derdi de oydu. Yani biz Batı'yı sadece belli bir gruptan öğrenmeyelim. Hani Batı'da alternatif başka gruplar da var. Yani Fransa'da da var, İngiltere'de de var, Almanya'da da var. Şöyle de bir şey söyleyeyim belki sana. Mesela Fransızlar çok Almanlara atıf yapmazlar. Almanlar her zaman Fransızlara çok yapmazlar. Aslında hani biz hep Batı, Batı diye böyle bir tek şeyden bahsediyoruz ama yani Fransız düşünce çevresi, Anglo-Amerikan düşünce çevresi, Alman düşünce bunlar farklıdır. Almanların içinde 2-3 tane, Fransızların içinde 2-3 tane en az düşünce muhiti vardır. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de biz biraz Batılıların o West and Rest yani Batı ve diğerlerini bu sefer oksidentalist bir anlayışla yani fazla doğucu bir anlayışla Doğu ve ona karşı olan Batı diyoruz. Oysa bir Batı yok. O zaman biz o Batı'nın içinde hem farklı düşünenleri hem de o farklı ülkelerdeki gelenekleri biraz tanımamız lazım. Hani Alman düşüncesi de malumunuz Türkiye'de Almanca bilenler, Almanca çevirenler ve Fransızca bilenler, çevirenler özellikle son 30-40 senede azaldı. Yani bizim 1970'lere kadar daha frankofon, Fransızcacı bir dünyamız vardı. Osmanlı'dan kalan bir miras bu Cumhuriyet'e devam etti. Ama Alman düşüncesiyle ilişki sanıldığının aksine yani o Cumhuriyet'in ilk dönemi Osmanlı'nın son döneminde askeri ilişkilerden dolayı Almanca öğrenenlerle biraz sınırlı kalmıştı. Bu manada Schmitt aslında iyi bir kapı ama tabii onun yanında işte Ensünger var, Heidegger var mesela. Çok Heidegger çevirisi yapıldı son 20-25 yılda. Zombart var, Spengler var yani biraz daha az derin, biraz daha fazla derin. Yani bir Alman düşüncesi orada var. Tabii bunu zaman zaman hani ben bu konuda birkaç konferans verirken şöyle tepkilerle de karşılaştığım oldu. Ya işte bir Nazi'yi mi övüyorsunuz? Ya da bir Nazi'yi niye çeviriyorsunuz? Hani Türkiye'de bir de böyle bir sığlık da var. Şimdi bir Fransız müsteşrik, oryantalist İslam çalışır. Ama Yahudi veya Hristiyandır veya herhangi bir dine inanmaz. Ama
1: hatta
0: bu onun,
1: bir sürü var.
0: İslam çalışmasına mani olmaz. Şimdi biz zannediyoruz ki hani bir kişi üzerine çalışınca ya da onu çevirince Hitler. Ya da onun üzerine konuşunca evet Hitlerci olduk ya da işte şucu olduk, bucu olduk. Benim derdim burada ben işte tarihçiyim. Bir o bağlamdaki mesajı anlamak bir de o tarihi bağlamın ötesine taşan mesaj. Yani Schmitt'i zaten kendi dönemi yargılamış. Yani nihayetinde tarih ona belli bir damga vurmuş, etiket vurmuş. Ki hani aslında Nazi Partisi'nin tam bir şeyi değil. Yani sonuna kadar aktif bir üyesi değil. Bir yere kadar geliyor. Bir yerden sonra daha şey.
1: Şimdi biz de Schmitt'i önce doğduğu yerden isterseniz alalım. Koşullarından haberdar evet. olalım. Daha da kolay anlarız. Bu arada dağıtmak riskine rağmen söylemek istedim. Şimdi evet. Türkiye'deki batılı düşünürleri takip etmek, eleştirmek, tenkit etmek mevzuunda Bu benim tabii şahsi şeyim, düşüncem. Doğru mu bilmiyorum ama bunu hissetmiştim. Mustafa Tahralı Hoca'nın René Guénon kitabını Samiha Ayverdi René Guénon'un Batı tenkidinden haberdar oluyor ama çok şey, yani tercümeleri yok da işte birkaç nüsa ve şeye Anne-Marie Schimmel'e mektup yazıyor. Böyle başka Batı'yı tenkit edenler varsa onları bana yollar mısın üzerinden yazayım diye. Sonra bakınca o iki savaşa rağmen Türkiye'de 50'lerde bile istese bile okuryazar birinin Batı tenkidini yaparken dikkatli olması gereken bir ortam olduğunu hissediyor insan.
0: Ya çünkü Batı tenkidi ister istemez bir karşı devrimcilik gibi anlaşılıyor.
1: Ve bu buradaki ne diyelim, Müslüman muhafazakarlar da illa Batı'dan referans seçerken bu Katoliklikle ilişkisi nispeten olanlardan seçmişler. Öyle de bir durum var.
0: Var, evet, öyle bir tercih var.
1: Ya bir manevi tarafları olan isimleri şimdi
0: Türkiye'de
1: tercih etmiş
0: Batı düşüncesinin, yani aydınlanma da dahil, aslında Hristiyan modernizmi olduğunu, yani Hristiyanlığı ve Yahudiliği bilmeden onlar üzerine inşa edilmiş olan, tepki de olsa, yani onlarla bir hesaplaşma da olsa, aydınlanmayı anlamanın mümkün olmadığını Türkiye'deki ne Batıcılar ne muhafazakarların büyük bir kısmı bilmez. Yani çünkü Batı düşüncesinde derin okuma yapana kadar bunun Hristiyan kökenlerini veya Yahudi kökenlerini farkına varamazsınız. Şimdi Karl Marx nihayete dindar bir düşünür değildir. Ama büyüdüğü muhit, dedesi itibariyle, babası itibariyle hem Yahudi hem Hristiyan bir muhittir.
1: Evet. Muhitte lehte aleyhte illa bir etki yapar.
0: Dolayısıyla hani bu kişinin neyle hesaplaştığını, bu işte Nietzsche için de geçerlidir, diğerleri için de geçerlidir. Önce Batı Hristiyanlığını ve işte Schmitt'in de üzerine yazdığı Roma Katolik Lisesi'ni anlamak lazım. Sonra bizde bir Roma Katolik Lisesi var mı? Ya da bizdeki müesses İslam anlayışı ile Batı'daki müesses İslam anlayışı aynı mı? Farklı mı? Hani hep biliyorsunuz eskiden.
1: Biz Roma Katolik Lisesi zannıyla Orta Çağ'da tabii yaşadığını zanneden
0: evet,
1: bir milletiz.
0: İşte oradan tarih tasavvuru, yani işte bizde bir Orta Çağ var mı? Ya da işte varsa işte ne zaman bitiyor, ne zaman başlıyor? Şimdi bunlar emek istiyor.
1: Monarşi var, Katolik Kilisesi var, hepsi var bizde.
0: Evet, evet. Ve iki dünyayı tanımak gerekiyor. Şimdi Rıza Tevfik, feylesof diyebilirim malum, son dönem Osmanlı düşünürü. Bakarsak aslında seküler diyeceğimiz bir düşünürdür. Fakat Seyit Şerif Cürcani'nin Arapça eserine yanına Fransızca not düşer. Yani okuduğu nüshanın üzerinde işte bunu görmüştük. Onun terekesini alan Abdullah Uçman Hoca'nın gösterdiği bir eser üzerinden. Şimdi Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk dönemi.
1: Ya da Hasan Ali Yücel işte.
0: Doğrudur.
1: Yani ona da bakınca bir tarafının, hatta içinde bir tarafının hep bir yerinde muhafaza edilmiş başka bir dünya olduğunu
0: var,
1: görebiliyor insan.
0: Çünkü babadan o gelir işte, dededen gelir, konaktan
1: Nazım
0: gelir.
1: Nazım Hikmet'te bir var, Sabahattin Ali'de var.
0: Şimdi 60'dan sonra ya da işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğan nesillerde tabii bu iki dünyalı koptu. Hem Türk dünyasıyla ilişki Stalinist işte Rusya'dan dolayı, Sovyetlerden dolayı koptu. Hem de İslam dünyasıyla. Fiziki belki bağlantılar kopmadı ama fikri bağlantılar koptu. Tamam, güzel, Batı'ya dönüldü. Fakat Batı'da da çok kısıtlı okumalar. Yani hani böyle krem de la krem değil de popüler, vulgar metinleri. Aynı şey işte Türkiye'de mesela Marx'ın Ludwig Feuerbach ve şeyin felsefenin sonunu çok kişi okur. Çünkü bu işçiler için yazılmış bir metindir. Ama Grundrisse'yi çok az Marksist okumuştur diyelim. Yani bu tabii sadece bir düşünce çevresine mahsus bir şey değil. Yani Türkiye'deki farklı düşünce çevreleri Batı okuması yaparken böyle hap gibi metinleri tercih ederler. Çünkü öbürü
1: 100
0: için... 100
1: sayfada falan.
0: Evet. Ya şimdi orada da şu sıkıntı var işte. Latince bileceksiniz, Yunanca bileceksiniz. Yani hani biraz kazıdığınız zaman Batı düşüncesi ya da işte İngilizceyi, Fransızcayı altından bunlar çıkıyor. Bu tabii uzun uğraşılar gerektiriyor. Bir süre sonra özellikle Türkiye'de sosyal bilimler de önemini kaybedince, yani o mühendis aklı, mühendislik, tıp vesaire hani tabii olarak dünya gereği öne çıkınca zaten hani dil öğrenememiş kişiler veya ecnebi dili öğrenme imkanı olmayan kişiler sosyal bilimci oluyor. Aynı zamanda Doğu dillerini de öğrenme imkanı giderek kısıtlanıyor. Bizde işte genelde ya bu dünya ya

bu dünyaya mahdut kalıyoruz, sınırlı kalıyoruz yani iki dünyadan biriyle. O yüzden hani belki Türkiye'nin ve dünyanın şu anki ortamı böyle çok derin felsefi tartışmalara, politik tartışmalara, tefekkür tartışmalarına uygun değil. Yani çok daha hızlı akan işte sosyal medya.

0: asrın ruhuna, toplumsal idrakin artmasına bağlı şeylerdir. Veya şahsi olarak siz Schmitt okuduktan sonra dünyaya farklı bakabilirsiniz ya da X düşünürü okuduktan sonra. Ama hani şöyle bir fikri tembellik ortaya çıktı. Tamam, güzel, kapitalizmi eleştirmiş, modernizmi eleştirmiş de işte
1: Sonra.
0: günümüzde biz ne yapacağız? Yani
1: Sonra.
0: işte hiç elektrik yakmayalım mı? Ya da işte ekonomik faaliyeti durduralım mı? Şimdi bu o zaman ne yapıyor? Bizim bugünkü dünyayı eleştirme ve anlama faaliyetimizi sonlandırıyor. Sadece halkta değil, okur yazar diyeceğimiz işte akademisyenler, entelektüel muhit vesaire, onlar da giderek ya nasıl olsa artık bitti bu iş. Hani dünya başka bir yere gidiyor. Bizim işte
1: İşte
0: eski
1: uzaya gidiyoruz zaten.
0: klasiklerle ya da işte farklı alternatif düşüncelerle uğraşmamıza gerek yok. Teslim olalım, gidelim. Şimdi tam böyle işte şey yapan biri. Haykıran biri yani. Hani teslim
1: Vites değil.
0: olmayacağız. Direneceğiz. Ama tabii Almanya o savaşı kaybedince ister
1: Durum
0: istemez
1: değişiyor.
0: bunların çoğu çöp oluyor demeyelim ama unutulmaya terk ediliyor. Hataları da biraz uzattık ama
1: Yok, estağfurullah.
0: şu yani Heidegger gibi büyük bir filozof, Schmitt gibi büyük bir filozof politik ve sosyal gerekçelerle kaderlerini Hitler gibi biriyle bağdaştırıyorlar. Yani Almanya'yı ancak böyle bir lider ayağa kaldırır. Almanya ayağa kalkmadan da biz İngiltere'ye ve onun temsil ettiği işte kapitalist, endüstriyalist dünyaya meydan okuyamayız. Dolayısıyla hani bir düşünce insanının genelde düşünce tarihinde en büyük hatası kısa günlük politikayla irtibat kurup oradan bir kurtuluş reçetesi çıkartmaktır. Oysa hani Hitler olsun veya diğer liderler olsun onların baş ajandası politiktir, gündeliktir, ahaliyi mobilize etmektir, ona bir şey anlatmaktır. Ama düşünce adamı başka bir şey
1: Muhakkak bir
0: hayal
1: de
0: ediyordur
1: tabii
0: yani.
1: Almanya'nın Cemil Koçak söylemişti, Hitler olmasaydı illa birisi çıkacaktı.
0: Evet.
1: Aynı dönemde o Birinci Savaş'ın
0: Evet.
1: travmasından sonra dediğine göre, dendiğine göre yani o konjonktürü bilmeden
0: Şüphesiz. Yani
1: anlamamız da kolay değil.
0: çünkü işgal edilmiş imparatorluğu
1: Evet.
0: sona erdirilmiş bir taraftan
1: Şimdi
0: iç
1: bugün
0: savaş
1: bile
0: olan bir
1: işte
0: şey.
1: Macron Rusya'dan bahsederken
0: Evet.
1: ikide bir refer ediyor, aman Versay gibi olmasın
0: Evet. Yani
1: diye.
0: o travmayı milletler hani bu tip büyük travmalarda daha fazla büyük lider beklerler. Şimdi biz mesela Avrupa artık demokratikleşti, lider kültü ortadan kalktı falan diyoruz ama gidiş tam tersi. Daha böyle popülist, güçlü gözüken, ülkeyi toparlayacak, aynı zamanda hani Avrupa ise Amerika'ya da meydan okuyacak, aynı zamanda
1: Ay
0: Avrupa'yı
1: güçlüsü yok olsa
0: evet Rusya'dan
1: popülistiyle
0: koruyacak.
1: idare ediyorlar. Ne
0: İşte
1: yapsınlar?
0: Amerika'da mesela her şeye rağmen Trump'ın yine aday olabilmesinin şeyi o. Çünkü bir Çin tehdidi var. Buna karşı hani o Amerika'yı savunabilecek güçlü diyelim tırnak içinde bir karakter gerekiyor. Hani daha böyle işte rasyonel, daha kurumsal, daha yumuşak gözüken bir başkan figürü yetmiyor o kitleye. Dolayısıyla yani aslında fırsat olduğunda her ülkeden bu tip lider figürleri çıkar. Yani Almanya orada fazlasıyla malum etiketlenmiş ve mahkum edilmiş bir ülke ve millettir. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ama aslında Almanya tek başına bir örnek değildir. Yani hani bu Fransa'da da olabilir,
1: Başka
0: İngiltere'de de
1: yerde de
0: olabilir
1: olabilir.
0: yani.
1: Peki doğsun en iyisi Carl Schmitt, 1888
0: Evet.
1: doğumlu, 19. yüzyıl
0: Tabii bu işte
1: sonu 1985.
0: bu genelde bu ekip
1: Bir de doğduğu şehir de önemli değil mi? Westfalia.
0: evet, Vestfalya bölgesi malum Almanya'nın Fransa, Hollanda, Belçika yani daha çok Hollanda, Belçika ile
1: Adından dolayı da
0: komşu
1: işte
0: bölge.
1: bugünkü dünyayı hep
0: Evet.
1: değil mi
0: Yani
1: anlatırken
0: endüstriyelleşmenin
1: refere ettiğimiz meşhur
0: işte
1: Vestfalya Barışı.
0: Almanya'da başladığı ve hani bir hudut bölgesi olduğu için hani bugün Avrupa Birliği olduğu için şimdi Strasbourg'a gittiğinizde ve trenle işte 10 dakika sonra Almanya'ya geçtiğinizde onu anlayamazsınız. Hatta dersiniz
1: Market
0: ki
1: alışverişine
0: evet
1: gidiyorlar daha
0: bu
1: ucuz diye
0: kadar kan işte
1: Almanya'da.
0: burası için mi döküldü? Ama hani Alsace-Lorraine-Lothringen bölgesi bir Alman toprağıydı. Fransa ile Almanya arasında en fazla çatışmanın olduğu yerdi. Yani iki dünya savaşında da burası cepheydi. Ve dolayısıyla o cepheye yakın bir Alman, Schmitt, işte bir ufak çaplı bir tüccarın çocuğu. Katolik. Fakat o dönem Almanya'da Bismarck'ın işte Kulturkampf dediği yani gençlik dönemi.
1: Ve Protestan Almanya'da azınlık olmak.
0: Evet, protest